0: kaydettik. Önümüzdeki saatlerde daha fazla ilerleme kaydedeceğimizi düşünüyorum.
1: İran heyetine Meclis Başkanı Muhammed Galibaf başkanlık etti. Heyette Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın yanı sıra Merkez Bankası Başkanı da yer aldı. Amerikan heyetinde Vance ile Trump'ın danışmanı Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner vardı. Görüşmeye Katar ve Pakistan da arabulucu olarak katıldı. Dörtlü görüşme öncesi ikili ve üçlü görüşmeler yapıldı. İran heyeti görüşme öncesinde Amerikan tarafıyla görüntü vermeyi reddetti. Arakçı kısa süreliğine salona girdi. Pakistan Başbakanı'yla el sıkışıp çıktı. Galibaf ve beraberindekiler kameralar dışarı çıkarıldıktan sonra salona girdi. Görüşme öncesinde devrim muhafızları Lübnan'a saldırıları gerekçe göstererek Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapatıldığını duyurdu. Trump'tansa yeni bir tehdit mesajı geldi. Trump, İran-Lübnan'daki yüksek maaşlı vekillerinin sorun çıkarmasını derhal durdurmalı. Durdurmazlarsa geçen hafta yaptığımız gibi İran'a yine çok sert bir darbe indireceğiz. Hem de daha sert dedi. Amerikan Başkanı Fox News röportajında daha da ileri giderek Hürmüz'ü kapatırlarsa bir ülkeleri olmayacak ifadesini kullandı. Bir süre sonra İran heyetinin Trump'ın açıklamalarını protesto ederek toplantının yapıldığı alandan ayrıldığı haberi geldi. Reuters haber ajansına konuşan İranlı kaynaklar görüşmelerin sona ermediğini, bunun bir ara olduğunu söyledi. Bir başka deyişle Tahran masadan kalkmadı. İran, görüşmelerin savaşın sona ermesi, yaptırımların kaldırılması ve İran'ın dondurulmuş fonlarının serbest bırakılmasına odaklandığını açıkladı. Axios'a konuşan Amerikalı yetkili de Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması ile ilgili ilerleme sağlandığını söyledi. Lübnan'da çatışmanın önlenmesi ve ateşkesin uygulanmasına odaklanıldığı belirtildi.
2: Dün günün ilk saatlerinden itibaren üniversite sınavı heyecanı vardı. Sınava gireceği okulu karıştıranlar, yetişemeyenler büyük üzüntü yaşadı Osmaniye'de. Sınav saatini saniyelerle kaçıran bir öğrenciye okul bahçesindeki veliler destek verse de içeri giremedi.
3: Sınava girme hakkını saniyelerle kaçıran da oldu. Motosikletli polisin yardımıyla son anda yetişenler de. Yükseköğretim Kurumları sınavının ikinci oturumu öncesi okulların önünde yine benzer görüntüler vardı. Türkiye'nin 81 ilinde alan yeterlilik testi sınavı heyecanı sabahın erken saatlerinde başladı. Saat 10 itibariyle okulların kapıları kapatılırken dışarıda kalanlar da oldu. Isparta'da bir öğrenci sınava giriş hakkını bir dakikayla kaçırdı. Burası da Osmaniye Anadolu Lisesi. Geç kalan bir aday kapıların kapanmasına saniyeler kala okula ulaştı. Ancak saat 10'u geçtiği için kapılar kapandı ve öğrenci içeri alınmadı. Sınava yetişme gerginliği yaşayan öğrenciler için motosikletli polisler mesai yaptı. Bursa'da sınava gireceği okula gittikten sonra kimliğini evde unuttuğunu fark eden bir öğrencinin yardımına motosikletli polisler koştu. Trabzon ve Düzce'de de iki öğrenci motosikletli polislerin çabalarıyla sınava saatinde gidebildi. Antalya'dan acı bir haber geldi. 44 yaşındaki Ahmet Küçükkök sabah kızını sınava götürmek için Manavgat'tan yola çıkmış kent merkezine doğru gidiyordu. Arkadaşının sürdüğü vidanjör yol üzerinde ağrı salınınca aracı emniyet şeridine çektiler. O sırada bir kaza oldu.
4: Adamı görmedim. Arabanın arka camından çarptığımı farkına vardım. Hemen geliş şey aldım. Geldim burada durdum. O benim arkamdan başka bir arabada geliyormuş. O da onun üstünden geçmiş.
3: Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Ahmet Küçükkök müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
2: İstanbul Büyükçekmece'de bir otomobile çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. D100 karayolunda ilerleyen Yiğit Şan henüz belirlenemeyen bir nedenle önündeki otomobile çarptı. 22 yaşındaki genç sürücü çarpışmanın şiddetiyle yola savruldu. Sağlık ekipleri Şan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazanın nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. İstanbul Sultan Gazi'de çıkan apartman yangını 5 ayrı binaya yayıldı. Alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. 4 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Alevler bitişik nizam yapılara da sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Takviye de istendi. Merdivenlerle müdahale başladı. İtfaiyenin çalışması sonucu alevler söndürüldü. Apartmanlarda büyük hasar oluştu. İstanbul Arnavutköy sahilinde askeri mühimmat olabileceği değerlendirilen bir cisim bulundu. Ağaçlı sahilinde pikniğe gelenler tanımlanamayan bir cisim görünce ihbarda bulundu. Tedbir amacıyla sahile giriş çıkışlar kapatıldı. Jandarma ekipleri materyalleri muhafaza altına aldı. Ardından incelenmek üzere kriminal şube laboratuvarına götürüldü. Söz konusu cisimle ilgili ayrıntılı inceleme yapılacak. Yükseköğretim kurumları sınavı sürecinde nöbetçi nüfus müdürlüklerine 3025 kimlik kartı başvurusu yapıldı. Açıklama İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den geldi. Çiftçi sosyal medya paylaşımında nüfus müdürlüklerinin YKS nedeniyle hafta sonu boyunca görev yaptığını hatırlattı. Açık tutulan nüfus müdürlüklerine cumartesi günü 2274, pazar günü 751 kimlik kartı başvurusu alındığı bildirildi. Hatay 600'den fazla yöresel lezzetiyle Türkiye'nin en zengin mutfakları arasında yer alıyor. Hatay'ın şu an kayıtlara geçmiş 70 coğrafi işareti bulunuyor. Kentin coğrafi işaretli lezzetleri Antakya Gastronomi Çarşısı'nda tanıtıldı.
5: Tepsi kebabı, aşur yemeği, tuzlu yoğurt çorbası, humus, fellah köftesi, zahter salatası. Hatay'ın coğrafi işaretli yöresel yemeklerine her geçen gün yenileri ekleniyor.
6: 2023 yılının 6 Şubat'ında şehrimizin 25 coğrafi işareti vardı. Yoğun bir çalışma içerisine girdik ve çok şükür 25 olan coğrafi işaret sayımızı şu an itibariyle 70'e çıkartmış durumdayız. Ve şu an Türkiye üçüncüsüyüz.
7: Hatay 600'den fazla yemek ve tatlı çeşidiyle Türkiye'nin en zengin mutfaklarından biri. Kentin yerel lezzetleri farklı kültürlerden izler taşıyor.
5: Hatay'ın özel yemekleri 6 Şubat depremleri sonrası kentin mutfak kültürünü yaşatmak için kurulan Antakya Gastronomi Çarşısı'nda tanıtıldı. Tepsi kebabı ve aşur yemeği öne çıkan lezzetlerden oldu.
8: %30 koyun eti, %70 tane eti bulunmaktadır. Ve zerzevat olarak da maydanoz, kapya biber, sarımsak ve sivri biber kullanılır.
5: Künefe, kömbe ve haytalı ise en beğenilen tatlılardandı.
9: Hatay haytalısı genellikle Antakya tarafında evlerde yapılan, yazları biraz daha serinlemek için tüketilen bir tatlı çeşidi. En sonunda gül suyu şerbeti eklenip servise hazır ediliyor.
5: Hatay Valiliği'nin onlarca ürüne daha coğrafi tescil almak için girişimleri sürüyor. Coğrafi işaretli Hatay lezzetleri Avrupa Birliği'ndeki tescil süreçleriyle de dünya mutfağındaki yerini güçlendiriyor.
2: Filenin Sultanları Voleybol Milletler Ligi'nde Ankara etabını kayıpsız geçti. Milli takım başkentteki 4. maçta Çin'i 3-2 yendi. İlk seti milliler 25-21 önde bitirdi. Çin ikinci seti 28-26, üçüncü seti de 25-23 kazandı. Filenin Sultanları 4. sette 25-16 ile eşitliği sağladı. Karar setini milli takım 15-12 kazandı. Çin'i 3-2 yenen Türkiye 8. maçta 6. galibiyetini aldı. Voleybol Milletler Ligi'nin Japonya'da yapılacak 3. etabında Filenin Sultanları 8 Temmuz'da Polonya ile karşılaşacak. Bu haberle noktalıyoruz. Gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız.
10: Doğa Takvimi. Bugün 22 Haziran 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
11: Dünya Yağmur Ormanları Günü bugün. Yağmur ormanları iklimimizi düzenlemekten biyoçeşitliliği korumaya kadar dünyadaki yaşamı şekillendirir. Siz binlerce kilometre uzakta yaşıyor olsanız bile yağmur ormanları sizi etkiler, sizin günlük eylemleriniz de yağmur ormanlarını etkiler. Mesela Amazon Yağmur Ormanları dünyanın en büyük yağmur ormanı ve nehir sistemi.
12: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
13: Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat başlıyor.
2: Yaşasın Hayat'tan merhaba. Ben Burcu Kaya. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Profesör Doktor Osman Müftüoğlu'yla uzun ve sağlıklı bir yaşamın sırlarını konuşmaya devam edeceğiz efendim. Bu hafta da birçok konu başlığımız olacak. Sizlerden gelen soruları da hocamıza sorup cevaplarını alacağız efendim. Hoş geldiniz hocam.
14: Hoş bulduk.
2: Merhaba. Yeni bir araştırmayla başlamak isteriz. Yaşlanma biliminde yeni bir sayfa açılıyor diyorsunuz. Hem araştırmanın ayrıntılarını hem de ne demek istiyorsunuz burada öğrenelim.
14: Bu araştırmaya girmeden önce klasik bir kavramı önce bir hatırlayalım. Hepimizin çok doğru olarak bilmediği iki kavram var. Daha doğrusu karıştırdığı iki kavram. Hayat ve ömür. Ömürle hayat aynı şey değil. Ömür bize kader olarak bildiğimiz Rabbimiz tarafından sunulmuş, bağışlanmış bir süre. Hı hı. Ama o ömürün içerisindeki bizim yaşam tarzımız, bizim hayatımız, uykumuz, egzersizimiz, yiyip içtiklerimiz, dostluk ilişkilerimiz, huzur veya stresi içinde yaşayıp yaşamadığımız. Yani hayat aslında ömürden farklı olarak, ömür bize bağışlanan bir süreçken hayat bizim yaptığımız bir şey. Eğer biz doğru dürüst yapabilirsek hayat çok daha güzel ve çok daha keyifli bir süreç haline dönüşebiliyor. Kötü kullanırsak o süreyi, örneğin sadece basitçe kötü alışkanlıklar edinirsek, sağlığa zararlı olduğunu bildiğimiz halde sigara, alkolü kullanırsak, sağlığımız için lazım olduğunu bildiğimiz halde egzersiz yapmazsak, uykumuza dikkat etmezsek, kötü beslenirsek, obez olursak, sağlık kontrolümüzü zamanında yaptırmazsak, o hayat dediğimiz şey bir keyifli oyun olmaktan çıkar, yaşanması güç bir zindan hayat haline de dönüşebilir. Bu araştırma aslında şunu bize vurguluyor. Diyor ki siz bu hayatı iyi kurgularsanız bu hayatın mevcudunu da geleceğini de çok daha iyi bir hale getirebilirsiniz. Aslında ne kadar erken başlarsanız yani bu değişikliklere şansınız o kadar artar. Aslında bizim daha önceki konuşmalarımızda benim bahsettiğim cümlenin bir bilimsel özeti. Evet. Ne kadar erken o kadar iyi, ne kadar geç o kadar geç. Hı hı. Yani 35 yaş altın fırsat, 45 yaş gümüş fırsat, 50 yaş köprüden önceki son çıkış noktanız. Dolayısıyla epigenetik bilimi, yaşam tarzı, lifestyle medicine dediğimiz yaşam tarzı tıbbına uygun, yaşam tarzınızda yapabileceğiniz her türlü değişiklik sağlığınıza bedensel ve ruhsal olarak mutlaka daha iyi bir hayat olarak dönecek. Bizim yapmamız gereken şey şu. Genetik mirasımız nedir? Yaşadığımız çevrenin değiştirilebilen ya da değiştirilemeyen koşulları nelerdir? Bizim yaşamımızdaki, yaşam tarzımızdaki doğrularımız, yanlışlarımız, eksiklerimiz, fazlalarımız nelerdir? Eğer bu üçgeni yani çevre, beden ve ruh, yaşam tarzı seçimleri ve genetik ilişkiyi doğru kurabilirseniz daha iyi bir yaşlanma her zaman hak ettiğiniz bir iyi yaşanma haline dönüşebilir.
2: Evet, siz hep söylersiniz. Yani yaşlanma kadersel değil artık, ölçülebilen ve yönetilebilen bir süreç kesinlikle, olduğunu söylüyorsunuz. Kesinlikle. Tabii bunu da doğru yönetmek çok önemli. Yani doğru bir yol haritası izlemek, öyle değil mi?
14: Tabii ki doğru yol haritasından önce biyolojik yaşınızı önce bir tayin etmeniz lazım. Hı hı. Artık kronolojik yaş çok konuşulmuyor bile. Biyolojik yaşınızı tayin ettikten sonra benim biyolojik yaşımı olduğumdan daha iyi gösteren avantajlarım neler? Ya da biyolojik yaşımı kronolojik yaşımdan daha kötü gösteren hatalarım neler diye yatırmanız lazım. Yani biyolojik yaş değiştirilebilir bir süreç. Biraz daha ileri gidelim. Hatta artık bu bile geride kaldı. Organ yaşı dediğimiz kavram var. Yani beyin yaşın kaç kardeşim, kalp yaşın kaç kardeşim, damar yaşın kaç, karaciğer yaşın kaç, akciğer yaşın kaç gibi kavramlar artık önümüzde. Ve bütün organlarımız eşit olarak yaşlanmıyor. O nedenle ben artık sadece biyolojik yaşa bakmıyorum. Hı hı. Tamam, senin biyolojik yaşın 58 yerine 54 olabilir. Sen 4 yaş genç olabilirsin bütünde. Ama senin kalbin biyolojik olarak senden 6 yaş fazla olabilir. Ya da akciğerlerin senden 7 yaş ileride olabilir. Dolayısıyla organ yaşı kavramı dediğimiz kavram şimdi çok önemli hale geldi. Ve bu yaşa bakarak biz sizin bundan sonraki hayatınızı nasıl planlamanız gerektiğini, hangi belki tıbbi denetimlerden geçmeniz ve gerekiyorsa hangi ilaçları kullanmanız gerektiğini, hangi takviyeleri alırsanız bu problemlerinizin veya bu avantajlarınızın, dezavantajlarınızın negatif pozitif yönde etkilenebileceğini söylüyoruz. Dolayısıyla artık önümüzdeki hayat ölçülebilir bir hayat. Önümüzdeki hayat biyo belirteç hayatı. Biyolojik belirteçlerden bakarak normali bırakıp optimale yönelme hayat. Yani benim şekerim 90, benim şekerim iyi dememelisiniz. Eğer daha önce 80 çıkmışsa niye 90 benim bu sefer şekerim demelisiniz? Veya bir sonrakinde 95'i görünce irkilmelisiniz. Yani aslında 80 normal, 90 normal, 95 de normal ama 80 ile 95 arasında çok ciddi fark var.
2: Peki yaşlanmanın en gizli düşmanı aslında kronik inflamasyon diyebilir miyiz hocam?
14: Tabii. Yani inflamagic denen kavram zaten bunun için üretildi. Yani inflamasyon sona bağlı aging, yaşlanma kavramı. Aslında metabolik aging'in de temelinde inflammaging yatıyor. Yani inflamasyon bizim kolay kolay fark edemediğimiz bir, bizim içimizdeki sessiz bir yangın, mikrobik olmayan bir yangın. İnflamasyon iltihap demek ama bu iltihapta klasik iltihapta gördüğümüz ateş, ısı, ne bileyim işte şişme, ödem, ağrı hiçbir şey yok. Sizin farkında değilsiniz ama karnınızın içine biriken göbek yağları salgıladığı interleukin 6 ile salgıladığı TNF alfa ile ve diğer inflamatuar işaretçilerle, moleküllerle sizin sağlığınızın canını okuyabilir ve siz hiç bir günahım yok diye zannederek dişinizdeki bir periodontitisin salgıladığı inflamatuar işaretlerle kalp hastası olabilirsiniz. Beklediğinizden daha erken bir Alzheimer hastası olabilirsiniz. Daha erken dönemde damar setine yakalanabilirsiniz. Dolayısıyla iltihapsal yaşlanma, steril iltihaptır bu, mikroplu iltihap değil. Bugünün yaşlanma alanında bizim en çok ilgimizi çeken, en çok üzerinde durduğumuz, en çok mücadele ettiğimiz alanlardan biri. Ve basitçe HCGRP'nize veya CRP testinize bakın. Basitçe ferritininize bakın. Ha biraz daha imkanınız varsa interleukin alfanıza, TNF alfanıza da tahlillerde isteyin. İşte biraz önce söylediğimiz o biyo belirteç çağı dediğimiz şey işte o. Ne kadar çok benim elime siz moleküler düzeyde biyo belirteç verirseniz ben sizinle ilgili hükmümü o kadar çok veririm. Bu bir hakimin dosyası gibidir. Ne kadar çok delil varsa o kadar çok doğru karar.
2: Evet. Bu yazının detaylarında bir başka ayrıntı var başlık. Mitokondriler yaşlanmanın motor odasıdır diyor. Siz de katılıyor musunuz?
14: Kesinlikle. Çünkü mitokondriler yaşlandığı zaman, mitokondriler yeterli enerjiyi üretmediği zaman bizim yaşlanmamız inanılmaz bir şekilde hızlanıyor. Yani bizim doğru ve sağlıklı yaşlanabilmemiz için sağlıklı ve genç, üretken mitokondrilere ihtiyacımız var. Mitokondriler hücrelerimizin içine yerleşmiş olan enerji üretim merkezleri, bir nevi bataryalarımız, bir nevi elektrik santrallerimiz, bir nevi nükleer santrallerimiz ve bu mitokondrilerin doğru üretim yapabilmeleri için tabii ki genç olmaları lazım. Çünkü her fabrika gibi mitokondri fabrikası da yaşı ilerledikçe daha çok paslanmaya, yaşlanmaya, kafası karışmaya ve ilk zamanda kurulduğu dönemde, ilk açıldığı zaman o fabrikanın ürettiği düzeyde kaliteli ve yüksek verimli enerji üretememeye başlıyor. İşte bu nedenle mitokondrileri genç tutmak bizim en önemli görevimiz. Mitokondrileri genç tutmanın iki basit yolu var. Daha çok egzersiz, daha az gıda. Daha az gıda, daha kaliteli ama daha az kalori. Ama aynı zamanda daha çok egzersiz yaptığınız zaman mitokondri, ben bu Osmanlıca'ya enerji yetiştiremiyorum kardeşim deyip kendini otomatik mitofajiye sürükleyecektir ve yeni mitokondriler doğurarak genç mitokondriler üretecek. Yani bana yeni ve sağlam fabrika makineleri getirecektir.
2: Evet.
14: Dolayısıyla mitokondri yönetimi aslında bugün için yaşlanma yönetimi haline gelmiştir ve mitokondrilerin metabolik sağlığın temeli olduğu kesinleşmiştir. Onun için ürolitin A çok popüler şimdi. Çünkü ürolitin A mitofajinin bir numaralı doğal desteği. Onun için nar yiyor diyor, yiyin diyor Osman Hoca. Onun için badem yiyin, ceviz yiyin, fındık yiyin diyor. Çünkü onun içindeki elajotaninler bağırsaklarınızdaki mikroplar tarafından bir postbiyotik olan ürolitin A'ya çevriliyor. Veya onun için çok popüler alfa ketoglutarat son yıllarda. Çünkü alfa ketoglutarat müthiş bir mitokondri gençleştirici ve mitokondri yenileyici, mitofaji aracısı. Ya da koenzim Q10 onun için alın diyor Osman Hoca. Çünkü koenzim Q10 de mitokondrilerin enerji üretme kabiliyetini artıran muazzam bir madde. Mutlaka takviye ile mi? Hayır. Koenzim Q10'i gıdalardan da alabilirsiniz. Ürolitin A'yı eğer Edici taninlerden zengin beslenirseniz gıdalardan da alabilirsiniz.
2: Evet. Şimdi araştırmada bir başka başlık daha var. Onu da sormak isterim. Epigenetik saatler yeni tıbbın kronometresi olabilir diyor. Siz de katılıyor musunuz?
14: Tabii ki. Artık epigenetik saat dediğimiz kavramla ilerlediğiniz zaman, epigenetik yaşı ölçtüğünüz zaman bir kişinin sağlığını daha kolay yönetiyorsunuz. Hı hı. Çünkü bizim doğuştan bize hediye edilen bir biyolojik saatimiz var. Sirkadiyen ritmimiz var. Biyoritmimiz var. Yani bizim doğuştan kronolojik olarak günün hangi saatinde yersek bize daha iyi gelecek, hangi saatte yersek daha kötü gelecek, genellemeler dışında bize özel olanlar da var. Yani şöyle söyleyelim. Evet, herkes için akşam saat 10'da yemek yemek gibi bir şey değil. Hı hı. Ama bazı insanlar 4'te yedikleri zaman 5'te yemeğe göre, bazı insanlar 5'te yedikleri zaman 6'da yemeğe göre daha sağlıklı kalabiliyor. Aynı şekilde yine biyolojik ritmimize uygun olarak hangi saatte egzersiz yaparsak daha çok faydalanıyoruz? Hangi saatte uyursak ve uyanırsak daha çok faydalanıyoruz? Hangi saatte biz özellikle biyoritmi etkileyen düşünsel faaliyetler, düşünsel faaliyetler, vagus sinirini uyaran dua gibi, meditasyon gibi, yoga gibi faaliyetlere yönelirsek daha çok iyi oluyor. Bu hepimizin biyoritmi için farklı. İşte bu epigenetik saat bize bu epigenetik yapınıza göre bunların zamanlamasını veriyor. Ve aynı zamanda sizin bütün doku ve hücrelerinizin genetiğindeki olumluları coşturup olumsuzları susturma yolunda da size yardım ediyor.
2: Evet. Peki bu bilgiler ışığında soracak olursam, yaşlanmayı tedavi etmek mümkün mü artık?
14: Yaşlanma bir hastalık değil ki tedavi edelim. Hı hı. Yani bir grup var, yaşlanmayı hastalık olarak ilan ettirmek için baskı yapıyorlar Amerika'da. Allah'tan o gruplar bizde yok. O baskı yapan gruplar da ilaç firmaları. Çünkü yaşlanmayı hastalık olarak ilan ettirebilirlerse, hı hı, o zaman pek çok maddeyi bu yaşlanma ilacı olarak satmaya başlayacaklar. İlacı olarak sattıkları zaman takviyenin yerine geçecek ve fiyatlar patlayacak. Yani bir örnek verelim. Şu anda metformin denen bir madde var. Bu madde pek çok nedenle yaşlanmayı yavaşlatma yolunda bizim en çok popüler bulduğumuz ilaçlardan birisi. Aslında bir diyabet ilacı, hı hı, aslında bir insülin direnci ilacı ama aynı zamanda AMPK dediğimiz enzim aktive ederek, mTOR'u susturarak, iltihabı biraz önce konuştuğumuz baskılayarak yaşlanmayı da yavaşlatıyor. Bunu çok net ve açık ben kabul ediyorum. Ama ben yaşlanmayı durdurmak için metformin yazamıyorum. Yazarsam bu devlet bunu, Türkiye'nin %10'u yaşlı, bu %10 nüfusun tamamına metformin yazabilirsiniz. Yaşlanma bir hastalık değil onun için. Bana göre yaşlanma doğal bir süreç. Ama yaşlanma sürecinde ortaya çıkan hastalıklar var. Bunlara yaşlanmayla bağlantılı hastalıklar diyoruz. Şeker hastalığı, hipertansiyon, Alzheimer, Parkinson, osteoartrit, obezite bu grubun içine girebilir. Daha başkalarını da ilave edebilirim size. Bu hastalıklarla mücadele ettiğiniz zaman, bu hastalıkların oluşumunu, gelişimini, sizi yakalamasını engellediğiniz zaman yaşlanmayı zaten ömrünüzün sonuna kadar sağlıklı yaşayabilirsiniz.
2: Evet, aslında amaç ömrü uzatmak değil, sağlıklı bir ömür yaşamak.
14: Bravo,
2: öyle
14: mesela
2: değil mi?
14: O. Yani zaten ömür uzayacağı kadar uzuyor. Siz ne kadar boş vermiş gibi davransanız da, hı hı, insan ömrü uzuyor. Bu başlangıçta biraz hızlıydı. Hemen hemen her 10 yılda bir, neredeyse 1 yıl 2 yıl uzuyordu ömrümüz. Ama onun da bir doyma noktası olması lazım ki o doyma noktası gelişti. Şimdi artık her 10 yılda bir değil, her 15-20 yılda bir belki 1-2 yıl ancak uzayacak. Hatta bir ara 10 yılda bir 2 yıl uzadığını bile gördük. Ama şimdi ortalama insan ömrünün 90'ı rahatlıkla geçebileceği, 100'ü yakalayabileceği anlaşılıyor. Ben birkaç gün önce videomda 100. yaş gününü kutlayan bir hanımefendiyi paylaştım.
2: Evet, gördüm.
14: Sırada 95'lik, 96'lik iki hanımefendi daha var. Yani artık uzun ömür mesele değil. Dünyaya çivi çakmayı düşünmezseniz uzun ömür mesele değil. Mesele o ömrü başkalarına muhtaç olmadan, görerek, düşünerek, duyarak, yürüyerek, sohbet ederek ve son anda bir şanssızlıkla bu aleme veda ederek tamamlamak. Dolayısıyla yaşam süresini sağlık süresiyle eşdeğer hale getirmek bizim temel amacımız o. Şu anda Türkiye'de ortalama ömür 80 yıla yaklaştı. Kadınlar 79-80, erkekler 78-77 yaşıyor. Hı hı. Ama ortalama sağlık süresi 63-64 yıl ortalaması var. Yani Türk insanı da 14-15 yılını maalesef hastaneler, hastalıklar, doktorlar, poliklinikler, iğneler, aşılar, haplar, çöplerle geçiriyor. Dolayısıyla bunu sağlamak bizim görevimiz. Benim üzerinde özellikle hassasiyetle durduğum konu da bu. Yani ben size uzun bir ömür vaat etmek yerine ben size sağlıklı ve uzun bir ömür vaat edebilirim. Zaten o ömür sağlıklıysa kendiliğinden uzun olmak durumundadır. Hı hı. Kesinlikle daha uzun yaşarsın sağlıklı evet. bir ömrü. En azından yaşadığın süresi daha keyifli gelir. Alzheimer'lı yaşadığınız bir sürenin farkında değilsinizdir. Bir evet. Alzheimer'lı Alzheimer olduktan sonra 10 yıl yaşayabiliyor, 15 yıl yaşayabiliyor. Ama haberi yok yaşadığından, dünyadan haberi yok, ailesinden haberi yok, çevresinden haberi yok. Daha da önemlisi kendinden haberi yok. Dolayısıyla uzun ömür değil hedef, sağlıklı ve uzun bir ömür olması lazım. Hatta yetmiyor, daha önce söyleyeyim size. Sağlam, neşeli ve sağlıklı bir ömür yetmiyor. Sosyalleşebildiğiniz güçlü, neşeli ve sağlıklı bir uzun ömür. Yani health span, life span ekleniyor. Life span, health span ekleniyor. Yani sağlıklı ömür. Joy span ekleniyor. Neşeli ve keyifli bir ömür. Strength span ekleniyor. Güçlü ve sağlam bir uzun ömür. Ve aynı zamanda social span. Herkesle keyifle dolaşabildiğin, konuşabildiğin, sohbet edebildiğin her doğum günü pastanı nefesi kendi nefesinle üfleyip söndürebildiğin bir uzun ömür.
2: Evet, o zaman tüm bunların ışığında aslında longevity'yi de tam hayatımızın merkezine almalıyız, öyle değil mi?
14: İyi hayata almalıyız. Longevity bir deyim. Hı hı. Ve ben üzülerek görüyorum ki anti-aging gibi longevity de kirletiliyor, başladı. Bir sürü longevist çıktı. Yani her branştan tıp doktoru, longevist oluyor. Tek longevist veya longevity doktoru veya uzmanı diye bir alan zaten yok ama böyle bir alanda hizmet verilecekse bu insanların dahiliyeci, geriatrist, aile hekimi olmasını kabul edebilirim. Ama longevity diyetisyeni, longevity fizyoterapisti, longevity kadın doğumcusu, longevity fizyoloğu falan deyince Osman Hoca orada ben bu oyunda yokum arkadaşlar. İyi hayattır esası, bunu unutmayın. İyi hayat. İyi hayat bizim yaptığımız hayat. Ve o iyi hayatı doktor işbirliğiyle götürürseniz, fizyoterapi işbirliğiyle, diyetisyen işbirliğiyle bir takım oyun halinde götürürseniz ya da kendiniz iyi bir sağlık okur yazarı olarak internetten duyduğunuz, Instagram'daki şovmenlerden duyduğunuz ya da Google'dan bulduğunuz bilgilerle değil de gerçekten etik olarak bu işe yaklaşan, ahlaki olarak bu işe yaklaşan, tecrübesiyle bu işe yaklaşan birisiyle longevity'yi konuşun. Ama hayatını da hasta muayene etmemiş, dün laboratuvar yöneticiliği yaparken bugün longevist olduğunu söylüyorsa, üroloğum ben longevistim, nefroloğum ben longevistim, kadın doğumcum ben longevistim diyorsa ben oyunda yokum. Ama iyi hayat diyorsanız oyun her yerinde varım. Bir de hayat sadece beden değil. Hayat dediğiniz şey yarıdan fazlası ruh,
2: evet.
14: duygu, his. Yani neyle teması, ne duyguda kurduğunuz çok önemli. Bir sözcüğü bile nasıl söylediğiniz duygunuzu ele veriyor. Yani babam demek başka bir şey. Ne yapıyorsun baba demek başka bir şey. Baba senin derdin ne demek başka bir şey. Hepsi baba.
2: Evet.
14: Ama farklı babalar bunlar. Dolayısıyla yapay zeka ile longevity, moleküler bilmem biyoloji ile longevity bunların hepsi içinde var. Ama patron olarak ne yapay zekayı tanırım, ne moleküler tıbbı tanırım, ne nanoteknolojiyi tanırım. Ben sadece insanı tanırım. İnsanla kurduğunuz temas, nabzına dokunmanız, tenine dokunmanız, parmağına dokunmanız, hatta daha baştan gözüne bakmanız.
2: Evet.
14: Gözünün içine bakmanız çoğu şeyi size aydınlatıyor zaten.
2: Tabii.
14: Onun için doktorluk bir meslek olmaktan ziyade bana göre ve hala bir sanattır.
2: Evet, tabii herkesin de ayrı bir hikayesi var bu yolculukta, öyle
14: tabii
2: değil
14: ki.
2: Mi?
14: Yani doktor o hikayeyi dinlemekle mükellef, hı hı. ve o hikayeyi bölmemekle mükellef ve o hikayeden o kişinin nasıl etkilendiğini anlamakla mükellef. Sizin hikayeyi anlatırken ki kullandığınız sözcüklerin yapısı, sözcüğü kullanma biçiminiz yani üslubunuz bile sizin o hikayeden, hayatınızın o güne kadar yaşanmışlığından ne ölçüde etkilendiğini tecrübeli bir doktor anlatır. Yürüyüşünüzden anlarsınız. Ben size daha önce de söyledim.
2: Evet.
14: Ben 40 yıldır bu işi yaparım. Kapıda insanları karşılarım. Çünkü gelişi bellidir. 40 yaşındaki bir adamın yürüyüşüyle 80 yaşındaki bir adamın yürüyüşü farklıdır. 2-80 yaşındaki adamın egzersiz yapanın yürüyüşüyle yapmayanın yürüyüşü farklıdır. Oradan hemen teşhisi 3 aşağı 5 yukarı yola koymaya başlarsınız.
2: Evet. Kısa bir ara verelim ben müsaadenizle. De devam edeceğiz. Kısa bir ara efendim.
13: Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat devam edecek.

0: NTV Radyo. NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz. Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat devam ediyor.
1: Kısa bir aranın ardından Profesör Doktor Osman Müftüoğlu ile Yaşasın Hayat kaldığı yerden devam ediyor efendim. İlk bölümü yaşlanmaya ayırdık. Tabii longevity'ye de girdik ama longevity'de metabolik longevity kavramını kullanıyorsunuz. Bunu da merak ediyoruz. Biraz açar mısınız?
2: Şimdi metabolizma meselesi Burcu Hanım longevity kavramının tam merkezine yerleşmiş durumda. Çünkü sağlıklı ve uzun bir ömür sürebilmeniz için pek çok şart var ama öncelikle düzenli enerji üretmeniz lazım. Enerji üretim sistematiğinin patronu da metabolizma. Bizim yediklerimizle, yediklerimizin içinde kilitli olan enerjiyi kullanılabilir kinetik enerjiye, yani potansiyel enerjiyi kinetik enerjiye çeviren şey metabolizma. Su burada durur ama o sırada siz suyu siz barajdan aşağıya bırakırsanız o suyun inme hızı sistemdeki regülatörleri çalıştırmaya başlar ve enerji üretir, elektrikle aydınlanırsınız. Bizim sistemimizde böyle çalışıyor. Yani biz yiyeceklerimizle aldığımız proteinlerden, yağlardan, karbonhidratlardan, ama önce karbonhidrat, şekerden, olmazsa yağlardan, en son çare proteinlerden metabolizmamız sayesinde mitokondrilerde enerji üretiyoruz. O enerjiyi oksijen geçtiğinde üretip ATP pili olarak saklıyoruz. Ne kadar çok ATP pili üretip kullanabilir haldeysek metabolizmamız o kadar iyi çalışıyor. O zaman yağ biriktirmiyoruz. O zaman enerji üretimimiz sayesinde daha çok kaslı, daha çok kolajenli, daha çok enerjik, daha iyi gören, daha iyi düşünen, daha kolay uyuyan ve uyanan daha muazzam bir varlığa dönüşüyoruz.
1: Evet.
2: Ve bu varlık daha uzun yaşama şansı olan bir varlık ve daha uzun yaşarken de yorulmayan bir varlık. Ağrısı çok az olan bir varlık, unutmayan bir varlık. Çünkü beyni yeterince enerji ürettiği için düşünebiliyor. Gözleri, ki gözümüzdeki sarı nokta dışarıdan gelen fotonları alıyor. Ben sizi siz olarak görmemi, ben sarı noktamı borçluyum. Çünkü siz sadece bir ışıksınız benim sarı noktam için. Ama sarı nokta olağanüstü bir enerjiyle o sizin görüntünüzü bana görüntü olarak beynime nakşediyor. Ama bunun için enerjiye ihtiyacım var. Belki biliyorsunuzdur ama vücudumuzun en çok enerji tüketen hücreleri sarı noktadaki hücreler. Şimdi böyle baktığımız zaman bizim yaşlanmamak istiyorsak, daha doğrusu yaşlanmamayı yanlış kullanmış olabilirim, iyi yaş almak istiyorsak daha iyi bir metabolizmaya sahip olma görevimiz var. Daha genç, daha sağlam, daha uyanık, daha verimli mitokondrilere ve o mitokondrileri kullanması için makul miktarda şekere, makul miktarda yağ asitine, hem de doğru yağ asitine, kötü değil, ve makul miktarda protein, hem de doğru proteine, kötü değil, ihtiyacımız var. İşte bu nedenle metabolizmamızın iyi çalışabilmesi için bizim oksijene, şekere, proteine, yağa ihtiyacımız olduğu kadar bunu kullanacak olan metabolik sisteme de ihtiyacımız var. Bu metabolik aklı doğru çalışır vaziyette tutmalıyız. O nedenle de metabolizmayı uzatırsak, metabolik longevity, bizim de ömrümüz daha sağlıklı, daha enerjik, daha güçlü, uzun yaşama imkanı bulur.
1: Aslında bütünsel bir sistemle inşa ediliyor değil mi metabolik longevity?
2: Metabolik longevity'den önce zaten hücre bütünsel bir sistem. Ben size çok detaya girmek istemiyorum. Bizim hücrelerimizdeki mitokondri dediğimiz yapılar, ki daha önce bahsetmiştim size, hücreden hücreye sayıları değişiyor. Örneğin kas hücresinde 5000 civarında, ama bu iskelet kasıyla kalp kası olunca 20-25 bine çıkabiliyor. Ama yağ hücresinde 3-5 tane oluyor. Bu mitokondriler birbirleriyle hücre içinde haberleşiyorlar, birleşiyorlar. İhtiyaçlarını gideriyorlar karşılıklı. Çünkü mitokondri DNA'sı dediğimiz ayrı bir DNA'sı var bunların. Ama başka hücrelere bile göç edebiliyorlar. Yani mitokondriyal bilim, yani benim çok önemsediğim kitap var, Life Machine diye. Yani yaşam makinamız onlar. onların üzerine zaten şu anda bütün yaşlanma sürecini, sağlıklı yaş alma sürecini oturtmaya çalışıyoruz. Biraz önce bahsettiğim işte irolikinalar, alfa ketoglutaratlar, koenzim Q10'ler, magnezyumlar, selenyumlar, çinkolar hep mitokondrinin işçileri. Alfa lipoik asitler, glutatyonlar, nikotin adenin dinükleotitler yani NAD'lar hepsi mitokondrinin işçileri. Dolayısıyla bunlar mitokondri için varlar. Ama bunlar olmadan da mitokondri mal bulamadığı zaman nasıl bir fabrika üretim yapamıyorsa mal bulmasına rağmen yani bir çırçır fabrikanız, bir pamuk fabrikanız var, pamuğu da koydunuz, makineler de var, işçileri yoksa yine olmuyor. İşte bu selenyum, çinko, magnezyum, irolitina, alfa ketoglutarat hepsi bu iş sistematiğin işçileri.
1: Evet. Aslında metabolik longevity için bir yol haritası söylüyor Osman hocamız. Mesela mutfakta başlar diyor.
2: Kesinlikle. Çünkü nasıl doğru gıda.
1: Doğru gıda. Nasıl bir yol yani, haritası izleyelim?
2: Karbonhidrat ihtiyacınızı şekerden karşılarsanız kötü bir yola girmiş olursunuz. Dünya ortalama diyelim ki bizim varlığımız dünya üzerinde Rabbimizin gönderdiği süreyi tam bilmiyoruz ama milyon yıllarla ölçülmesi lazım. Bu kadar zamanda 100 yıl öncesine kadar yılda 1 kilo 2 kilo eğer kralsa kraliçeyse 5 kilo şeker bulan insan vücudu bugün ortalamada neredeyse 50 kilo şeker tüketir hale geldi. Boğuluyor mitokondrilerimiz. Bir de bu şekerin iyisi kötüsü de var. Ha? Yani bu şekerin mesela glukozsa fena değil de meyve şekeri fruktozsa fena değil de nişastadan elde ettiğiniz enzimle yaptığınız sahte fruktozsa başınız belada. Yağ asidi alacaksınız. Yani mitokondri yağ asidi kullanıyor. Ama bu oleik asitse yani zeytinyağındaki yağ asidi ise mitokondri oynamaya başlıyor. Aslanım benim geldi diyor. Ne kadar iyi diyor. Omega 3 ise oynamakla kalmaya zıplamaya da başlıyor. Hava yapılıyor. Yani hangi yağ asidi olduğu da önemli. Ama eğer trans yağlarsa nereden geldi bu pislik diyor. Evet. Dolayısıyla sizin mutfakta başlatmanız lazım. Trans yağ olan yağ kullanmamanız lazım. Onun için Osman Hoca 20 senedir 30 senedir margarine hayır diyor. Çünkü trans yağ küpü margarin. Kızartmalara girmeyin diyor. Çünkü siz yağ, doğal yağ trans yağ çeviriyorsunuz kızartarak diyor. Aynı şey proteinler için de söz konusu. Hangi proteini ne dozlu aldığınız çok önemli. Lösin iyi bir protein. Kas yapmakta inanılmaz faydalı. Ama yaşlama yolculuğunda lösini fazla almaya başlarsanız yaşlamanın düğmesine daha hızlı basıyorsunuz. Kötü yaşlanmanın. Dolayısıyla mutfak çok önemli.
1: Evet, kaslarla güçlenir, uykuyla onarılır diyorsunuz.
2: Doğru. Mesela. Aynı zamanda o enerji fabrikalarınız nerede yerleşiyor biraz önce söyledim ya çok kaslarda. Evet. Ucunuzdaki toplam mitokondri adeti trilyon kere milyon kere milyardır toplam mitokondri sayınız. Bunlar bir günde kaç kilo ATP yani enerji üretiyorlar biliyor musunuz mitokondri bir günde? Ağırlığınız kadar. Diyelim ki siz 70 kilosunuz. Ben olabilirim siz değilsiniz tabii. 70 kilo mitokondri üretiyorsunuz. Ama akşam eve gidiyorsunuz yine kilonuz aynı. Peki nereye gitti o 70 kilo? O gün boyunca işte göz kırpmanız, kalp çarpmanız, nefes almanız, düşüncelerinize yaktınız onu. Dolayısıyla mutfakta başlıyor ama kaslarda devam ediyor. Peki uykuda ne oluyor? Uykuda hepsi yeniden mutfağa alınıyor. Gece mutfağı o. O gece mutfağının işçileri yine mitokondriler. Ve gece boyunca gördüğünüz rüyada bile rüya görürseniz 3 katı enerji harcamaya başlıyorsunuz. 5 katı enerji harcamaya başlıyorsunuz. Dolayısıyla hayat dediğimiz şey muazzam bir hikaye. Muazzam bir dizi film. Ve bu dizi filmin oyuncuları sürekli değişiyor. Ama filmin senaryosu hep aynı. Daha iyi hayat, daha iyi hayat, daha iyi hayat.
1: Tabii burada stres yönetimiyle de mutlaka ki yine burada da denge sağlanıyor.
2: Orada hormonlar giriyor devreye. Yani bu kadar çok altyapısı var ki yani sizin gün boyunca ne kadar kortizol ürettiğiniz, oksitosin ürettiğiniz, dopamin ürettiğiniz bunlar yerel hormonlar. Dopamin, adrenalin, noradrenalin, serotonin beyniniz ve dokularınızda geri olma. Bir de ne kadar tiroid hormonu ürettiğiniz yaşlanma süratinize etkili, üretemediğiniz ya da ne kadar kortizol ürettiğiniz ya da üretemediğiniz yaşlanma süratinize etkili, ne kadar cinsel hormon ürettiğiniz ya da üretemediğiniz etkili. Çünkü örneğin kadın menopoza girince yaşlanması koşmaya başlıyor. Bir dakika dur deyip hemen yer koymanız lazım. Erkek andropoza girmeye başladığı zaman yaşlanması hızlanıyor testosteron azalınca. Ya da Burcu Hanım çok sinirli, çok gerginse, kortizol patlamalarıyla yaşıyorsa o zaman daha hızlı yaşlanıyor.

0: Metabolizması, bu kadın metabolizması iflas eder. Olmaz böyle bir şey. O zaman Brian Johnson denen o biohacking ile uğraşan, bana göre sapkın lonjevistlerden biri yaparsın. Bu insana hakkın yok. O adam kendi rızasıyla bu işi yapıyor. Parası da çok, aklı da az bana göre. Deniyor, denesin. Ama bana siz gelip hocam ben daha sağlıklı nasıl yaş alabilirim dediğin zaman, bu benim omuzuma öyle bir ağırlık bindiriyor ki, öyle bir sorumluluk bindiriyor ki anlatmakla zaman yetmez anlatmaya. Onun için o kişiye gerektiği zaman kardiyoloğa, gerektiği zaman nefroloğa, gerektiği zaman nöroloğa, ama en çok da nöroloğa, ama en çok da psikoloğa, ama gerektiği zaman jinekoloğa, gerektiği zaman andropozla uğraşan bir üroloğa göndermek zorunda kalıyorsunuz. Alan büyük.
1: Evet.
0: Ama alanın saygı göstermek gerektirdiği de çok net ve açık.
1: Peki doğru ilaç ve takviyelerle desteklenir mi?
0: Longevity. Tabii ki. Doğru ilaç, mesela insülin direnci olan birisine eğer siz metformin başlarsanız büyük bir sevap işlersiniz. Hmm. Ama insülin direnci olan bir kişiye aynı zamanda iki öğün beslenme, aynı zamanda aralıklı açlık, açlık penceresi açmayı, zaman sınırlı beslenmeyi ve kalori açısından daha çok protein ağırlıklı beslenmeyi üretirseniz çok daha büyük bir sevap işlersiniz. Yani burada aslında sizin beraber çalışmak istediğiniz doktor sizin bir antrenörünüz.
1: Tabii.
0: Sizin daha önceki oynadığınız oyunları videodan gözlemesi lazım. Sizin ailenizin oynadığı oyunları görmesi lazım, genetiğinizi. Sizin yaşam tarzınızı anlaması lazım. Sizden ne olup ne olmayacağını tahmin edebilir olması lazım. Sadece doktor tahmin etmiyor. Daha önce size anlattım. Check forward medicine dediğimiz, yani geleceği analiz eden tahmin tıbbı dediğimiz tıp bugün en önemli tıplarından biri. Yani size nasıl bir meteoroloji kaç gün sonra yağmur yağacağını söylüyorsa, gerçek bir eğitim almış longevity tıbbıyla ilgilenen bir doktor sizin 5 sene sonra mı 15 sene sonra mı stent taktıracağınızı bugünden tahmin edebilir.
1: Evet.
0: Ve bugünden tahmin edebildiği için de o sürprizsiz tıp dediğimiz sürprizsiz tıp verileri sayesinde sizin o 10-15 sonrası stenti kalbinize takmanıza ya da kemiğinizin 15 yıl sonra omurganızın kırılmasına engel olabilir. Ama çok yakın markajı alması lazım size.
1: Evet. Peki Osman Hocam'dan şöyle bir şey istesek. Metabolik sağlığımız için bir egzersiz programı yani ne yapmalıyız?
0: Bir kere yürümeliyiz. Bir numarası bu. En ucuzu, en uygulanabilir olan, herkese uyanı ve herhangi bir özel eğitim gerektirmeyeni bu. Yürümeyi de biraz tempolu yapmalıyız. Ama bunu biraz daha büyütmek istiyorsak hite çevirmeliyiz. Yani yoğun ve intensif aralıklı egzersiz uygulamalıyız. HIIT dediğimiz o. Yüksek yoğunluklu aralıklı egzersiz. Yani mesela 4x4 yapabilirsiniz. 4 dakika normal yürüyüp 4 dakika hızlı yürüyebilirsiniz. Ya da 4x1 yapabilirsiniz. 4 dakika normal yürüyüp 1 dakika koşabilirsiniz. 4 dakika normal yürüyüp 1 dakika daha koşabilirsiniz. Bunlar hepsi bindirmeli egzersizdir. Ayrıca ağırlık antrenmanı yaparsınız haftada 2 gün. Küçük ağırlıklarla başlayarak çok büyük ağırlığa girmenize gerek yok. Haftada 2 gün 20 dakikada ağırlıkla birleştirebilirsiniz. Ama ben bunlarla uğraşmayayım hocam derseniz evde hoplayıp zıplayabilirsiniz. Olduğunuz yerde spor ayakkabı giyerek, eğilip doğrularak, şınav çekerek, ne bileyim işte ya sabahleyin işte o meşhur dua pozisyonuna geçerek falan, o kadar çok şey yapabilirsiniz,
1: evet,
0: ki. Yeter ki yapmak isteyin. İşte o zaman internete girin. İnternetten longevity egzersizleri diye bakın. Bir sürü seçenek önünüze gelir.
1: Beyinle ilgili bir soru var. Bunu da hemen eklemek isterim konunun devamına. Yaş aldıkça beynimiz küçülüyor mu diye sormuş.
0: Evet, küçülüyor.
1: Küçülüyor.
0: Küçülüyor. Kesinlikle küçülüyor. Ama bu küçülme belli bir oranlarda olduğu sürece kabul edilebilir bir küçülme. 1993 veya 92 yılında biz dönemin Cumhurbaşkanı Demirel'in, ben özel doktoruydum biliyorsunuz. İzleyicilerimiz de çoğu biliyor artık. Süleyman Bey'i check-up'a götürdük. O check-up'ta belleğini izleyebilmem için ben bir beyin MR'ı da istedim. Hı hı. Beyin MR'ında da 2 yıl önceki beyin MR'ına göre şu oranda küçülme diye bir rapor. Ve bu raporu nasılsa birileri zamanın gazetecilerinden birine sızdırmışlar. O gazeteci beni aradı. Dedi ki, yaşı da rahmetli Süleyman Bey ile hemen hemen eşit yaştaydı. Dedi ki, Cumhurbaşkanı'nın beyni küçülüyormuş, ne dersiniz dedi. Anlamadım dedim nezaketen. Dedi ki, bir elimde MR raporu var. Daha öncekine göre küçüldü, raporda da yazıyor. Bu normal dedim ya. Ama isterseniz gelin size anlatayım. Geldi. Aklı başına bir insan, anlattım. Ama dedim bunu yazmanıza çok anormal olmaz. İsterseniz yazabilirsiniz arkasından, ben açıklama yaparım. Ama siz bilirsiniz.

0: Model. Normal bu. Yani beynimiz yaşlandıkça küçülüyor ama biz onu küçülmesi gerekeninden daha hızlı küçültecek hatalar yapıyoruz en çok. Çok klasik bir lafım var benim. Diyorum ki bel çevreniz büyüdükçe, göbeğiniz büyüdükçe beyniniz küçülür. Çünkü beyniniz inflamecik dediğimiz sürece girer. İnflamasyona bağlı göbeğinizden çıkan o biraz önce anlattığım iltihap oluşturucu maddelerle beyninizde daha erken Alzheimer, daha erken hücresel hasar, daha çok aterosklerotik gliyal lezyonlar, yani küçük iskemik otaklar oluşur ve beyniniz daha hızlı küçülür. Makul miktarda beyin küçülmesi, beyin kırışması diyelim. Yani sadece yüzümüz kırışmıyor, beynimiz de kırışıyor. Ama bunların ölçüsü dikkatli yaşarsak hem daha kas hem daha kabul edilebilir veya taşınabilir limitler içinde oluyor.
1: Peki beyin sağlığı için ne yemeliyiz mesela?
0: Beyin sağlığı için ne yemeliyiz? En önemli bana sorarsanız omega 3 tüketmelisiniz. Hı. Yani beynin çok şeye ihtiyacı var. Vitaminlere özellikle B6, B9, B12 hemen söyleyebilirim. Ama yağlar omega 3 kadar, omega 9 yani zeytin içindeki yağ da ihtiyaç var ama esas omega 3. Beynin hemen hemen %60'ı yağ. O yağlı bölümünde neredeyse %60'a yakın omega 3 yağ. Beynin en çok kullandığı yağ ama daha çok balık yiyin. Yani balık bilinen en güçlü fikir gıdalarından birisi. Özellikle yağlı balıklar olağanüstü güçlü. Sardalya mesela olağanüstü güçlü. Ucuz olarak. Yani somon yiyin demek kolay ama somon çok kolay ulaşılabilir. Çok ucuz bir balık değil. Ama sardalya çok ucuz ve çok kolay ulaşılabilen bir yağlı balık. Omega 3'ten çok zengin. Benim öğrenciliğimde bizim mahallede balık satan bir balıkçı 1972-74 Ankara Cebeci Mahallesi Uzun Gemciler Sokak balık fikir gıdasıdır, fakir gıdası değil diye bağırırdı. Hakikaten fikir gıdası. Daha çok balık yiyin, daha çok balık yiyin. Daha çok vücudunuza kaliteli protein kazandırın. Daha çok renkli gıda yiyin sebzelerde ve mümkün olduğu kadar mor ve siyah olanları, kırmızı olanları tercih edin. Beyninizi morartın derim ben. Evet. Ne kadar mor yerseniz beyniniz size o kadar çok teşekkür eder.
1: Peki. Biz de kısa bir ara için teşekkür edelim. Devam edelim efendim.

0: Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradyo@ntvradyo.com.tr adresine yazın.
1: Kısa bir aranın ardından Profesör Doktor Osman Müftüoğlu ile Yaşasın Hayat programının son bölümüne geldik. Elbette siz izleyicilerimizden gelen soruları hemen Osman Hocam'la paylaşacağım. İzleyicilerimiz yaz geldi. Tabii ki siz D vitamininin ne kadar önemli olduğunu söylüyorsunuz ama hangi saat aralıklarında güneş ışığına çıkmalıyız?
2: 11 ile saat 2 arası en uygun saat aralığı. Mümkünse 20 dakika ön yüz, 20 dakika arka yüz bir güneşlensinler. Sonra hemen gölgeye kaçsınlar. Güzel güneş koruyucu kullansınlar. Çünkü daha uzunu hem cilt yaşlanmasını hızlandırıyor hem de cilt kanserine zemin hazırlıyor.
1: Çok bronzlaşmak da zararlı değil mi hocam?
2: Çok bronzlaşmak zararlı değil. Akıllı bronzlaşmazsanız zararlı. Yani eğer ciddi bir güneş koruyucu ki çoğunun içine bronzlaştırıcı maddeler de ekliyorlar. Onlarla beraber kullanırsanız sorun değil. Benim tavsiyem özellikle çocuklarınızı +50'nin üzerinde güneşlendirin. Kendiniz de cildiniz, yüzünüz çok pörsümesini istiyorsanız 30'un altına düşmeyin.
1: Peki. Şimdi yazın sıvı kaybını sormuş izleyicilerimiz. Bunu önlemek için soda ve su dışında neler tüketmeliyiz,
2: yemeliyiz? Bir içilen su var, bir de yenilen su var benim tabirimle. Yenilen suyun en önemli kaynağı yazın karpuzdur. İkincisi salatalık ve salatalardır. Yani sebzelerin sulu olanlarının içindeki suyu da biz su olarak kazanırız. Ayrıca çay içebilirsiniz, ayran içebilirsiniz. Yani su dışında sağlıklı içecekler var. O gruba daha çok ağırlık verirsiniz.
1: Peki karpuz fazlası zarar mı kilo olarak?
2: Zarar değil, şeker olarak fazla. Ama 100 gram karpuzda şeker miktarı çok yüksek değil karpuzun. Bir de karpuzun şeker içeriği dışında içindeki likopeni, potasyumu, magnezyumu, karpuz bir hazine. İyi bir besin diye düşünüyorum ben. Hatta aslında biraz da o yeşil kısmına yakın, pardon, kırmızının altındaki beyazı da biraz sıyırırsanız orada çok önemli bir madde var. Sitrulin diye.
1: Evet.
2: O muazzam bir madde.
1: Peki yaz aylarında tüketeceğimiz kiraz mı daha iyi, çilek mi?
2: Çilek. Çilek daha iyi. Çilek çünkü hem kalorisi kiraza göre biraz daha az. Kirazın da çok yüksek değil aslında ama çilekte bence ayrıcalıklı bir madde var. Fisetin. Fisetin biraz önce konuştuğumuz mitokondri dostlarından birisi. Ayrıca zombi hücreleri de yok eden bir madde. Onun için benim favorim çilektir.
1: Peki kahve de çok sorulmuş. Kahveyi ne kadar tüketmeliyiz günde diyen bir izleyicimiz var.
2: Bir fincan Türk kahvesi ortalama 100-120. Bir fincan espresso ortalama 150 miligram kafein içeriyor. Bir fincan americano da 150 ile 175 miligram civarında kafein var. Eğer düz kafeinli bir kahve tüketiyorsanız günlük dozunuz 500'ü mümkünse 400 miligramı kafeini aşmasın. Dolayısıyla yani günde 3 Türk kahvesi iyi. Günde 2 espresso veya bir americano bir espresso gibi düşünebilirsiniz.
1: Peki sabah kalktığımız zaman ilk 90 dakika kahve içilmemesi yönünde uyarınız vardı.
2: Çünkü ilk 90 dakikada zaten sizi sabah uyandırıp enerjik olarak güne merhaba diyebilmeniz için vücudunuz kortizol üretmiş oluyor. Yani sabahleyin şafak vakti itibaren kortizol take out'a geçiyor. Hızla yükseliyor. Siz bunun düşmesi lazım 10.30-11'e doğru ki daha huzurlu bir gün geçirin. Orada kahveyi erken devreye sokarsanız kortizolu daha çok dürtersiniz. Doğru değil. Önce biz çayla başlayın. İlk 60-90 dakika içinde çayı da çok abartmayın ama 1,5 saat sonra falan en iyi ihtimalle 1 saat sonra ilk kahveniz için. Güne kahveyle başlıyorum diye entelektüel bir şey var. Böyle çoğu yazar, köşe yazarımız meraklı bu işlere. Doğru yapmıyorlar.
1: Evet. Uykuyu da sorayım o zaman. Çünkü tamam. Bu soruda da çok bu konuda da çok soru gelmiş. Yaz aylarında sıcaklar başladı vesaire. Nasıl rahat uyuyabiliriz ve uykuyu erken geçebiliriz?
2: Yani bulunduğunuz odayı mümkün olduğu kadar soğutmaya çalışmanız lazım. Çünkü derin uykuların oluşabilmesi için oda ısısının 22-23-24'ü geçmemesi lazım. İkincisi tabii kıyafetlerinize dikkat edebilirsiniz. Üçüncüsü geç yemek yemenin, alkol almanın, akşam alkol almanın, hele hele fazla alkol kullanmanın sağlığa zararlı uyku sabotajı olsa olduğunu bilmeniz lazım. Yazın bu sabotaj ihtimali daha da artar.
1: Evet. Hocam çok kıymetli bilgilerle donatıldık yine. Çok teşekkür ediyoruz.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Profesör Doktor Osman Müftüoğlu ile Yaşasın Hayat programını bu haftada noktalıyoruz efendim. Haftaya görüşünceye dek sağlıkla kalın.

0: TV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Hafta başında hava koşullarında değişiklik beklenmiyor. İstanbul ve İzmir az bulutlu, rüzgar kuvvetli esmeye devam ediyor. İstanbul 27, Ankara ve Bursa parçalı bulutlu 28, İzmir 33 derece. Antalya güneşli, sıcaklık 34 dereceye yükseliyor. Marmara az bulutlu, bölgede kuvvetli esen Poyraz'ın hızı 55 kilometreye kadar çıkıyor. Edirne 29, Sakarya 28 derece. İç Anadolu'da rüzgar kuvvetli, Sivas Niğde kesiminde sağanak yağış var. Eskişehir 27, Kayseri 28 derece. Ege güneşli, kuvvetli rüzgar gündüzleri serinlik sağlarken akşamları ise biraz üşütüyor. Manisa ve Muğla 32, Bodrum 33 derece. Akdeniz sahillerinde hava az bulutlu, sıcaklık biraz daha arttı. Adana 33, Kahramanmaraş 36 derece. Karadeniz genelinde hava parçalı bulutlu, yağış çok az noktada var. Bolu 26, Samsun 27 derece. Doğu Anadolu güneşli, Erzurum 28, Malatya 34 derece. Güneydoğu'da lodos çok sert, Diyarbakır 39, Gaziantep 36 derece.
0: Hava durumu. Şehir kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendiği ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.
2: Burası NTV Radyo. Saat 4.

0: Saat 4 haberlerle karşınızdayız. Gençler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Babalar Günü sürprizi yaptı. İstanbul'daki programı sırasında Cumhurbaşkanı'nı bekleyen grup çıkışta kendisine tezahüratta bulundu.
1: Efendim, Babalar Günü kutlu olsun.
2: Tüm evlatlarımız gençler adına efendim.
3: Gençler program çıkışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bekledi. Babalar Günü'nü kutladı. Erdoğan cumartesi günü TÜRGEV'in 30. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Haliç Kongre Merkezi'ndeydi.
1: Efendim gençler Babalar Günü'nü kutlamaya gelmişler.
3: Cumhurbaşkanı etkinlik alanından ayrılırken bir gün öncesinden kendisine Babalar Günü sürprizi yapıldı. Erdoğan gençlerle bir araya geldi. Sohbet etti, fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından da Babalar Günü için paylaşım yaptı. Paylaşımında Erdoğan, ailesi için ömrü boyunca fedakarca çalışan, çabalayan, mücadele eden, tüm imkanlarını evlatlarına adayan kahraman babalarımızın Babalar Günü'nü tebrik ediyorum ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da sosyal medya üzerinden bir mesaj paylaştı. Babalar Günü vesilesiyle rahmet ve özlemle andığım kıymetli babamı dualarla yad ediyor, değerli eşimin Babalar Günü'nü kutluyorum dedi. Baba bir yuvayı ayakta tutan emek, bir evladı hayata hazırlayan irade ve yüce bir gönüldür ifadesine yer verdi. Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin babalarını hürmetle selamlıyorum diyen Erdoğan, Filistin'de babaların acısının son bulmasını da temenni etti. Emine Erdoğan koruyucu babalara da seslenerek gösterdikleri şefkat ve özverinin her türlü takdirin üzerinde olduğunu belirtti.
0: İsviçre'de yoğun İran mesaisi vardı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran mutabakat zaptının imzalanmasının ardından ilk kez bir araya geldi. İsviçre'de müzakerelerin ilk turu yapıldı. Görüşmelere ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik tehditleri sonrası ara verildi. Dün sabahtan itibaren ikili ve üçlü temaslarla başlayan görüşme trafiği öğleden sonra dörtlü görüşmeyle devam etti. İran ve Amerika Birleşik Devletleri heyetleri Pakistan ve Katar'ın arabuluculuğunda yüz yüze görüştü.
4: This is a historic meeting.
5: Bu tarihi bir toplantı. İslamabad ve burası dışında, yani son birkaç ay dışında İran ve Amerikan liderliği daha önce hiç bu kadar yüksek düzeyde bir araya gelmemişti. Başkan bizden yeni bir sayfa açmamızı istedi.
3: Amerika Birleşik Devletleri ve İran heyetleri mutabakat zaptının imzalanmasından sonra ilk kez bir araya geldi. İsviçre'nin Bürgenstock kasabasındaki görüşme Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in bu sözleriyle başladı.
5: Sadece son birkaç saat içinde bile büyük ilerleme kaydettik. Önümüzdeki saatlerde daha fazla ilerleme kaydedeceğimizi düşünüyorum.
3: İran heyetine Meclis Başkanı Muhammed Galibaf başkanlık etti. Heyette Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın yanı sıra Merkez Bankası Başkanı da yer aldı. Amerikan heyetinde Vance ile Trump'ın danışmanı Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner vardı. Görüşmeye Katar ve Pakistan da arabulucu olarak katıldı. Dörtlü görüşme öncesi ikili ve üçlü görüşmeler yapıldı. İran heyeti görüşme öncesinde Amerikan tarafıyla görüntü vermeyi reddetti. Arakçı kısa süreliğine salona girdi. Pakistan Başbakanı'yla el sıkışıp çıktı. Galibaf ve beraberindekiler kameralar dışarı çıkarıldıktan sonra salona girdi. Görüşme öncesinde devrim muhafızları Lübnan'a saldırıları gerekçe göstererek Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapatıldığını duyurdu. Trump'tansa yeni bir tehdit mesajı geldi. Trump, İran-Lübnan'daki yüksek maaşlı vekillerinin sorun çıkarmasını derhal durdurmalı. Durdurmazlarsa geçen hafta yaptığımız gibi İran'a yine çok sert bir darbe indireceğiz. Hem de daha sert dedi. Amerikan Başkanı Fox News röportajında daha da ileri giderek Hürmüz'ü kapatırlarsa bir ülkeleri olmayacak ifadesini kullandı. Bir süre sonra İran heyetinin Trump'ın açıklamalarını protesto ederek toplantının yapıldığı alandan ayrıldığı haberi geldi. Reuters haber ajansına konuşan İranlı kaynaklar görüşmelerin sona ermediğini, bunun bir ara olduğunu söyledi. Bir başka deyişle Tahran masadan kalkmadı. İran, görüşmelerin savaşın sona ermesi, yaptırımların kaldırılması ve İran'ın dondurulmuş fonlarının serbest bırakılmasına odaklandığını açıkladı. Axios'a konuşan Amerikalı yetkili de Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması ile ilgili ilerleme sağlandığını söyledi. Lübnan'da çatışmanın önlenmesi ve ateşkesin uygulanmasına odaklanıldığı belirtildi.
0: İran tarafından bu görüşmelerle ilgili yapılan yeni açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Son dakika bilgisi olarak da paylaşıyoruz ekranda altyazıda sizlerle. Ve bir kez daha da hatırlatmış olalım. Amerika Birleşik Devletleri ile İran mutabakat zaptının imzalanmasının ardından ilk kez müzakere için masaya oturmuştu. Mısır'ın başkenti Kahire'de de bu konunun görüşüldüğü dörtlü bir toplantı yapılıyordu ve bugün müzakere heyetleri çalışmasının tamamlandığına ilişkin İran Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklamalar son dakika bilgisi olarak da geçiyor. Bir belge üzerinde anlaşmaya varılacağına dair de bir açıklaması oldu. İran heyetinin bu çalışmaların tamamlandığına ve özellikle nihai anlaşma için müzakereleri başlatmaya yönelik bir zemin hazırlığının görüşüldüğüne vurgu yapıldı. İran Dışişleri Bakanlığı heyetin çalışmalarının bittiğini, teknik düzeydeki görüşmelerin ise devam edeceğini söyledi. Bir metinden söz etmiştik. Bu da Katar ve Pakistan'ın aracılığında genel noktaların içinde yer aldığı bir metin olarak paylaşılacak. 18 saat süren görüşmede ulaşılan anlaşmaların belgesi olarak yayınlanacak bu metin. Anlaştığımız konuları bir belgeyle yayınlayacağız diyor İran heyeti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai'den geldi açıklamalar. İsviçre'de müzakere heyetinin çalışmalarının tamamlandığını söyledi. Teknik ekiplerse çalışmaya devam edecek denildi. Bekai ayrıca Katar ve Pakistan'ın arabuluculuğunda yeni bir metin yayınlanacağını da açıkladı. Bu belge 18 saat süren görüşmelerde ulaşılan sonucu gösterecek dedi. Anlaşmaya varılan konuları da aktaran Bekai, Hürmüz Boğazı'ndan geçişler, ABD'nin verdiği taahhütleri yerine getirmesi ve nihai anlaşma için müzakerelerin başlaması konusunda anlaştık ifadelerini kullandı. Görüşmelerde ilerleme kaydedildiği de açıklandı İranlı yetkililer tarafından. Ve Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın bu mutabakat zaptının imzalanmasının ardından müzakere için masaya oturdukları sırada Mısır'ın başkenti Kahire'de de bu konunun görüşüldüğü dörtlü bir toplantı var demiştik. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan, Suudi Arabistan ve Mısırlı mevkidaşlarıyla bir araya geldi ve Bakan Fidan her zaman köşede konuları sabote etmeyi bekleyen bir İsrail var uyarısında bulundu.
6: Savaş sonrası düzen bölgede nasıl olacak? Buna ilişkin dışarıdan bir vizyon dayatılmadan biz bölge ülkeleri olarak bir açıkçası uluslararası işbirliği içerisinde bir vizyon ortaya koymanın da gayreti içerisindeyiz. Bunu da ortaya koyacağız.
7: Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan ve Mısır Dışişleri Bakanları Kahire'de bir araya geldi. Dördüncüsü gerçekleştirilen dörtlü görüşmenin gündeminde Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın imzaladığı mutabakat zaptı vardı. Savaşın sona erdirilmesine yönelik mutabakatın uygulama süreci ele alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bazı konuların 60 gün süreyle tartışılmaya bırakıldığını hatırlattı. Bunlar arasında nükleer ve yaptırım gibi önemli başlıkların yanı sıra teknik detayların da olduğunu söyledi.
6: İki tane konu var. Bir, tartıştıkları konular gerçekten önemli konular. Bunların detaylarını, teknik detaylarını hemen çözümlemek kolay olmayabilir. Zaman zaman tıkanmalar görebiliriz. Buna hazırlıklı olmak lazım. İkincisi tabii ki her zaman köşede bekleyen bir İsrail var. Fırsatını bulur bulmaz konuları sabote etmeyi bekleyen.
7: Kahire'deki görüşme, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında İsviçre'de yapılan dörtlü görüşmeden hemen önce gerçekleşti. Bakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın İsviçre'de bulunan temsilcisi Steve Witkoff'la bir telefon görüşmesi yaptığını söyledi. Dört bakan görüşme öncesi Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi ile bir araya geldi. Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülhati ile ikili görüşme yaptı.
6: Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır ve Amerika Birleşik Devletleri Libya konusunda önemli bir görüşme yaptık. Libya'yı konuşurken Akdeniz'e ilişkin diğer konuları da gündeme yatırma imkanımız oldu. Afrika ile ilgili bazı konularda gündeme getirme imkanımız oldu. Dört ülke arasında çok iyi bir görüş alışverişi oldu.
7: Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan ve Mısır arasındaki dörtlü toplantının ilki 20 Mart'ta Riyad'da yapılmıştı. İkinci toplantı İslamabad'da, üçüncüsü ise 17 Nisan'da Antalya'da gerçekleşti.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni haftada yoğun bir gündemi var. Genel kurulda torba kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Ayrıca Sayıştay Başkanlığı için de seçim yapılacak.
7: Meclis Genel Kurulu yeni haftada birçok kanunda değişiklik öngören torba teklifin görüşmelerini sürdürecek. Teklifte taksi ve minibüs esnafına KDV muafiyeti ve vergi kolaylığı geliyor. Gerçek usulde vergilendirilen taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların devri KDV'den istisna olacak. Vergilendirme talep edildiği takdirde taksi mali cihazla tespit edilen bedel üzerinden yapılabilecek. Teklifte emniyet teşkilatına ilişkin düzenlemeler de yer alıyor. Buna göre emniyet hizmetleri sınıfına atanmış, ancak daha sonra sağlık sebeplerine dayanan yargı kararı gereğince devlet memurluğundan ilişiği kesilmiş olanlar genel idare hizmetleri sınıfındaki unvanlara atanacak. Düzenlemeyle basın ilan kurumunun internet haber sitelerine ilan kesme müeyyidesi uygulamasının da önünü açıyor. Kurum kanunda öngörülen vasıfları taşımamaları veya ödevleri yerine getirmemeleri halinde sitelerin ilanlarını bir günden 10 güne kadar kesebilecek. Genel kurulda Sayıştay Başkanlığı için seçim yapılması da bekleniyor. Seçim, Sayıştay Başkanı Metin Yener ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürü Bahtiyar Sazlık arasında yapılacak. Salı ve çarşamba günleri mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları da gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında milletvekillerine hitap edecek.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakat zaptının imzalanmasının ardından heyetler İsviçre'de bir araya gelmişti ve müzakere heyetinin bu görüşmelerini de NTV diplomasi muhabiri Deniz Kilislioğlu İsviçre'de takip etti. Bu görüşmeye ilişkin İran tarafından yapılan açıklamalar vardı. Deniz, hemen sana soralım, 18 saatlik görüşmenin sonucunda paylaşılan bilgiler neler?
8: Şimdi arabulucular Pakistan ve Katar tarafından yapıldığı açıklama, öncelikle onu söyleyelim, bir resmi açıklama ve bu zirveye dair ortak olarak ortaya konmuş metin şu şekilde. Öncelikli olarak görüşmeler, yani bu zirve, Lusen Gölü zirvesi olarak da geçiyor Bükenşnok'taki o tablo, olumlu ve yapıcı bir atmosferde gerçekleştirmiştir deniyor ve İsviçre'nin Bürgenstock kentinde tamamlanmıştır ifadeleri kullanılıyor. Yani biz yarın yeni bir tur görmeyeceğiz. Epey uzun süren bir görüşmeler sonucunda bu tur tamamlanmış gibi anlaşılıyor. Olumlu ve yapıcı bir atmosferde görüşüldüğü ifade ediliyor resmi açıklamada. İleri teknik görüşmeler için bir mekanizma oluşturulması da dahil olmak üzere ilerleme kaydedildiği ifade ediliyor. Malum bir mutabakat zaptı vardı, 14 maddelik. Bu temelde siyasi gözetimi sağlayacak bir üst düzey komite kurulması kararlaştırılmış. Buradan bu sonucu çıkartıyoruz açıklamadan. Baş müzakereciler düzenli olarak üst komiteye rapor sunacak. Bu da bir sonuç. Ayrıca nükleer konular, yaptırımlar, mutabakat zaptının etkin kullanılmasını, uygulanmasını sağlamaya yönelik izleme ve uyuşmazlık çözümü grubuyla diğer konulara odaklanan çalışma gruplarına da liderlik edecek. Dolayısıyla böyle bir mekanizma da kuruluyor. Üst düzey komite 60 gün içinde nihai anlaşmaya varılmasına yönelik bir yol haritası üzerinde anlaşmaya varmış. Bu da önemli bir nokta. İleri teknik görüşmelerin de derhal başlamasının temelini oluşturuyor bu karar diyor. Dolayısıyla bundan sonra biz teknik komitelerin çalıştığını göreceğiz. Yayınlarda da bunu sıklıkla aktarmıştık. Tabii Hürmüz Boğazı meselesiyle ilgili bir atıf var. Ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişini sağlamak amacıyla mutabakat zaptının 5. paragrafında belirtilen süre boyunca taraflar arasında bir iletişim hattı oluşturulmuştur deniyor. Bu çerçeveyi söyleyelim. Mutabakat zattının 5. paragrafında belirlenen süre boyunca dediği İran tarafı 30 gün içinde mayınları temizleyecekti ve geçişin sorunsuz bir şekilde Hürmüz Boğazı'ndan yapılabilmesi için bütün zemini sağlamakla yükümlüydü. Ama diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri de yine 30 gün içerisinde ablukayı tamamen kaldırmak ve geçişi sağlamak konusunda sorumluydu. Bunu taahhüt etmişlerdi. Bunu da bir hatırlatma yapalım. Lübnan konusu bir krizdi. Açıklamada şöyle deniyor. Mutabakat zaptı uyarınca Lübnan'daki askeri operasyonun sona erdirilmesine uyulmasını sağlamak amacıyla kendileri ve Lübnan Cumhuriyeti arasında ara bulucuların kolaylaştırıcılığında çatışmayı önleme birimi de kurulmuş, oluşturulması konusunda bir anlaşmaya varmışlar taraflar bu görüşmelerde Bürgenstock'taki. Bu da çok önemli çünkü İran'ın kırmızı çizgisiydi Lübnan. Teknik görüşmeler hafta boyunca Bürgenstock tesislerinde tüm konular üzerinde devam edecektir diyor. Liderler düzeyinde bir zirve görmeyeceğiz biz burada. Yani heyet başkanları J.D. Vance ve Muhammed Bakir Galibaf burada olmayacaklar belki ama teknik heyetler çalışmalara devam edecek. Arabulucu taraflar nihai bir anlaşmaya varılması hedefiyle müzakerelerin yapıcı bir atmosferde sürdürülmesini sağlamak için azami gayret göstermeye devam edecek deniyor açıklamada. Ve Amerika Birleşik Devletleri'ne teşekkür ediliyor, İran'a teşekkür ediliyor. Devam eden müzakere süreciyle ilgili olarak bu açıklama yapılıyor. Yani özetle şunu söyleyelim. Bürgenstock'taki üst düzey siyasi görüşmeler tamamlandı. Yani J.D. Vance ve Muhammed Bakir Galibaf'ın başkanlığını yaptığı heyetlerin görüşmeleri tamamlandı. Evet. Ve bundan sonra alınan kararlar da açıklandı. Detaylarını paylaştım, tekrar etmeyeyim ama teknik heyetler çalışmalarını sürdürecek. Dolayısıyla olumlu bir atmosfer var. Son derece önemli kararlar alınmış durumda. Evet. Önümüzdeki süreçte de teknik olarak çalışmalar sürecek.
0: Biz de ayrıntıları Deniz Kilislioğlu'ndan almayı ve aktarmayı sürdüreceğiz diyerek veda edelim. Saat başında gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız.

0: durumu. Hafta başında hava koşullarında değişiklik beklenmiyor. İstanbul ve İzmir az bulutlu, rüzgar kuvvetli esmeye devam ediyor. İstanbul 27, Ankara ve Bursa parçalı bulutlu 28, İzmir 33 derece. Antalya güneşli, sıcaklık 34 dereceye yükseliyor. Marmara az bulutlu, bölgede kuvvetli esen Poyraz'ın hızı 55 kilometreye kadar çıkıyor. Edirne 29, Sakarya 28 derece. İç Anadolu'da rüzgar kuvvetli, Sivas Niğde kesiminde sağanak yağış var. Eskişehir 27, Kayseri 28 derece. Ege güneşli, kuvvetli rüzgar gündüzleri serinlik sağlarken akşamları ise biraz üşütüyor. Manisa ve Muğla 32, Bodrum 33 derece. Akdeniz sahillerinde hava az bulutlu, sıcaklık biraz daha arttı. Adana 33, Kahramanmaraş 36 derece. Karadeniz genelinde hava parçalı bulutlu, yağış çok az noktada var. Bolu 26, Samsun 27 derece. Doğu Anadolu güneşli, Erzurum 28, Malatya 34 derece. Güneydoğu'da Lodos çok sert, Diyarbakır 39, Gaziantep 36 derece. Hava durumu.
1: Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
2: İyi günler, bir kayıttayız programıyla daha karşınızdayız. Tarihe ışık tutmak ve olan biteni anlamak için önümüzdeki dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı. Üniversite sınavı için geri sayım bitti. 2,5 milyon aday yüksek öğretim kurumları sınavında ter dökecek. Adaylar önce temel yeterlilik testine, ardından alan yeterlilik testine girecek. En son yabancı dil öğrencileri için dil sınavı, dil testi yapılacak. Kayıttayız bu hafta sınav stratejisini, son dakika tüyolarını ve kaygı yönetimine odaklanacağız. İki konuğumuz olacak. Kayıttayız'ın konuğu Onur Soğuk. Onur Soğuk eğitim uzmanı. Hoş geldiniz programımıza.
3: Hoş bulduk Mete Bey.
2: Evet, yine bir sınav haftası. Yaklaşık 2,5 milyon aday herhalde, değil mi? Şöyle başlayayım hemen. Sayılarda bir değişiklik var mı? Geçen senede bir azalma olduğu söylenmişti. İsterseniz oradan başlayalım. Ondan sonra oturumlarla devam ederiz. Buyurun.
3: Evet, sayılar her geçen yıl azalıyor Mete Bey. Yani bir ara 3,5 milyona kadar çıkmıştı üniversite sınavına giren sayısı. Geçen yıl 2,5 milyon civarındaydı. Bu yıl da benzer 2 milyon 400 bin civarı öğrenci giriyor. Sayılar azalıyor, azalmaya da devam edecek gibi. Çünkü biliyorsunuz çağ nüfusu da azalıyor. Özellikle ilkokula başlayan öğrenci sayısı da azaldığı için onlar ilerleyen yıllarda tabii ki lise çağına geldiği zaman da bu sayı düşüyor. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda yine 2 milyon civarında, belki 2 milyon 300, 2 milyon 200 civarında öğrenci sınava girecektir. Yani üniversiteye giren sayısı her yıl azalacak diyebiliriz önümüzdeki yıllar içinde.
2: Peki, şimdi geçen seneden bu sene değişiklik yok herhalde, değil mi? İki oturum, sonra ertesi gün bir oturum daha anladığımız kadarıyla.
3: Evet, Türkiye sınav sistemi şöyle işliyor. Aslında iki gün üst üste, cumartesi ve pazar. Cumartesi günü TYT sınavı, yani yarın çocuklarımız TYT sınavına girecekler. Hı hı. Daha sonra da YKS, pazar günü de YKS sınavına girecekler. Bu iki sınavın farklılığı şu, girecekleri sınav aslında lisenin 9 ve 10. sınıf müfredatını kapsayan, hı-hı, daha çok okuduğunu anlama, yorumlama becerisini ölçen bir sınav ve toplam puanda da %40 etkisi olan bir sınav. Pazar günü girecekleri sınav ise daha özelleşmiş bir sınav. Böyle alanlar daha belirgin orada. Sayısal seçecek öğrenciler, eşit ağırlık seçecek öğrenciler, hı-hı, sözel öğrenciler, dil puanındaki öğrencilerin daha böyle kendi alanlarıyla ilgili sorularla ve daha bilgi isteyen sorularla, yani orada yorumlamadan ziyade daha böyle bilenin yapabileceği bir sınavla karşı karşıya gelecekler. Bir de iki sınav arasında şöyle bir farklılık var. Sınav özellikle soru sayısının fazlalığı, yani Türkçe, matematik, sosyal, fen sınavına girecek öğrenciler ve her birinden de puan türüne bakılmaksızın puan kazanabiliyorlar. Ve süreleri de sınırlı olduğu için, özellikle biliyorsunuz son yıllarda Türkçe soruları biraz öğrencileri yorduğu için, yorumlama anlamında, evet, ve zaman kaybı anlamında yorduğu için diğer testlere zaman ayıramıyorlar. Hatta matematik testindeki, fen testindeki sorularda da uzun metinlerle karşılaştıkları için açıkçası öğrencilerin zaman kontrolünü pek sağlayamadıkları bir sınav haline geldi TYT. Sınavda öğrencilerimizin şunun bilincinde olması lazım. Bu kısıtlı sürede Ben hep öğrencilerime şunu da söylerim Mete Bey. Bir sepet var. Bu sepetin içerisine ne kadar elma koyabilirsek bizim için o kadar karlı. Bu elmaların yeşil mi, kırmızı mı, küçük mü, büyük mü olduğu önemli değil. Çünkü puan hesabında hemen hemen tüm testlerdeki puanın getirisi aynı Mete Bey. Yani bir din kültürü netiyle bir fizik netinin, bir kimya netiyle bir Türkçe netinin öğrenciye getirisi hemen hemen aynı.
2: Bu TYT'de değil mi ilk sınavda?
3: Evet, TYT'de ilk sınavda. Hal böyle olunca öğrencilerimizin zamanı iyi değerlendirmeleri, mümkün olduğunca fazla soruyu hemen böyle sepete doldurmaları lazım. Özellikle matematik testinde uğraştırıcı sorularda çok fazla vakit harcamak yerine testin tamamını şöyle bir gözden geçirip ne yapabiliyorlarsa hemen seri bir şekilde, hızlı bir şekilde o kolay, basit sorular var, kısa sorular var. Onları hemen yapıp bir sepete doldurmaları lazım. Aslında TYT'nin stratejisi bu. Bu şekilde TYT'yi atlattıktan sonra da o sınav nasıl geçerse geçsin. Sınavdan sonra illaki öğrencilerin pek çoğu demoralize olabiliyor Mete Bey.
2: Evet.
3: Hatta TYT'den çoğu öğrenci memnuniyetsiz çıkar. İyi öğrenciler bile daha iyisini yapabilirdim hissi olur. Çünkü TYT böyle bir sınav. Onu bir kere hemen bir kenara bırakıp hatta sorular üzerine fazla da araştırma yapmadan, tartışmadan, arkadaşlarıyla şu soru neydi, bu soru neydi gibi şeylere odaklanmadan hemen YKS, bilgi ağırlıklı sınava odaklanmaları gerekiyor. Hatta yani cumartesi günü o YKS sınavı bilgi ağırlıklı olduğu için ufak konu tekrarları, hafif çalışmalarla da geçirebilirler TYT'den sonraki süreci de. Ondan sonra da pazar günü sınava girip orada da ellerinden geleni yapıp süreci tamamlayacaklar inşallah.
2: Böyle peki, bir süreç onları bekliyor. Alan yeterlilikte nelere dikkat etmek gerekiyor? Yani,
3: şimdi AYT'de, AYT TYT'ye göre psikolojisi daha rahat bir sınav şu anlamda. Çünkü orada da testler var. 40'ar soruluk işte edebiyat sosyal testi var, matematik testi var, fen testi var, sosyal 2 adında testler var. Ama burada öğrenciler alanlarına göre dağıldıkları için örneğin sayısal isteyen öğrenciler orada matematik fen testi yani 80 soruya odaklanıyorlar. TM öğrencileri edebiyat sosyal ve matematik testine yani 80 soruya odaklanıyorlar. Ve bu anlamda süreleri de bir hayli uzun. Ve daha bilgi ağırlıklı olduğu için yani böyle zaman harcatacak, yorum yaptıracak sorular daha az böyle tabiri caizse biliyorsa çat çat çat işaretleyip geçebileceği sorulardan ibaret AYT sınavı. Dolayısıyla orada biraz daha rahat olacaklar. Artık ne biliyorlarsa onu ortaya dökecekler. Orada da şunun bilincinde olsunlar. Özellikle biliyorsunuz bizde genel itibariyle matematikte öğrencilerimiz zorlanıyor. Matematikte evet. Bir sıkıntımız var. Bu her yıl ortalamalara da kendisini vuruyor. Şunu unutmasınlar. Sınav zorsa ki AYT zor olacaktır büyük ihtimalle. Ama her bir neti yani yapabilecekleri her bir net onları sıralamada daha üst sıralara taşıyacaktır. Netice itibariyle bu bir sıralama sınavı. Tercih noktasına gelindiğinde biz öğrencilerden sıralamalarını isteyeceğiz. İşte sıralamada daha üst aşamaya geçebilmeleri için de 0.25 net, 0.50 net, 1 net bile çok değerli. Onun için AYT'de özellikle pazar günkü sınavda soruların getirisi de çok daha değerli. Mete Bey bu arada bunu söyleyeyim. Hatta şöyle bir kıyas yapalım. TYT'deki her bir net ortalama 1.1 puan getirirken AYT'deki her bir net 3.3 puan getiriyor. Yani 3 katı değerinde. Dolayısıyla öğrenciler de bunun bilincinde olmalı. AYT'de son ana kadar ne yapabiliyorlarsa, tabiri caizse sinekten yağ çıkartacak şekilde ne yapabiliyorlarsa yapsınlar. Yapabildikleri ekstra netler onları ileri doğru taşıyacaktır. Sonuç itibariyle onlara zor geliyorsa herkese zor gelen bir sınav demek ki. Herkes zorlanıyor. Onun için bu işin içerisinden en fazla neti çıkartıp artık sınavdan sonrasında ayrılmaları gerekiyor.
2: Evet. Şimdi TYT için bu elma sepet benzemesi yaptınız. Bunun içinde geçerli mi yoksa buraya daha olmuşları mı toplamak gerekiyor AYT'de?
3: Orada tabii daha olmuşları toplamak gerekiyor ama yani şu TYT'ye niye öyle bir şey yaptın? TYT'de sürede sınırlı olduğu için Öğrenciler mesela bazı sorularla çok oyalanıyorlar. Halbuki kolay sorular da var. Onları kaçırıyorlar.
2: Anladım.
3: Ama AYT'de süre çok geniş. Yani AYT'de süre problemi yaşamayacaklar. Onun için hemen hızlı hızlı sepeti doldurayımdan ziyade doğru yapayım. Bu da doğru olsun tarzıyla ilerlerlerse daha mantıklı olur. Daha sizin deyiminizle olmuşları seçerek orada AYT'de sınavı tamamlarlarsa daha faydalı olacaktır.
2: Peki soru nitelikleri yani alan farklılıkları var ama yine aynı mı? Yani uzun metinler ona göre cevaplar mı? Aynı mantıkla mı gidiyor?
3: Evet. Büyük ihtimalle benzeyecektir. Özellikle son 2-3 yıla baktığımız zaman istatistiki olarak da netlerin ortalaması ve getirileri birbirine benziyor. Yani ÖSYM özellikle son 2 yıla baktığımız zaman bir standart tutturmuş gibi Mete Bey. Dolayısıyla o standardı devam ettirirse bu yılda benzer zorlukların olabileceği kanaatindeyim. Yani böyle ekstra bir zorluk olacağı kanaatinde değilim. Ama bazen tabii ki branşlara göre de farklılaşabiliyor. Bazen mesela fen testi daha zor olabiliyor. Daha ölçücü olabiliyor. Hı hı. Bazen matematik testi, bazen Türkçe testi. Onu artık çocuklarımız sınava girdiğinde, pazar günü sınava girdiğinde onların değerlendirmeleri ışığında biz de anlayabileceğiz. Ama şu da bir gerçek. O yorumların da gerçekliği hep muallak. Onu da öğrencilerimiz ve velilerimiz lütfen bilincinde olsunlar. Her ne kadar bazen öğrenciler sınav çok zordu diyorlar. Hı-hı. Ama ortalamalar bir çıkıyor, aslında o kadar da zor değilmiş. Anlatabildim mi? Yani bazen kolay diyorlar, zor çıkıyor. Onun için o tarz yorumlar, sıcağı sıcağına olan yorumlara da pek böyle irtibat etmemek lazım. Burada öğrencilerin yapması gereken şey ve velilerin pazar günkü sınavdan sonra güzel bir dinlensin herkes. Çünkü çok yoruldular gerçekten. Yıpratıcı bir süreç bu süreç. Biraz bir dinlenmeleri ve sabırla sınav sonuçlarını beklemeleri lazım. Sınav sonuçları da büyük ihtimalle bir ay içerisinde, yani 20 Temmuz'a doğru, 15 Temmuz 20 Temmuz arası açıklanacaktır. Ama şunu da tavsiye ederim her yıl bu süreci yaşayan bir eğitimci olarak. Sınav biter bitmez özellikle veliler ve öğrenciler nasıl ki sınava hazırlandılar şu ana kadar, bundan sonra da tercihlere hazırlanmalar lazım Mete Bey. Yani artık yavaş yavaş A, B ve C planlarını yaparak üniversiteler, şehirler, bölümler bunları araştırırlarsa tercih dönemi çok daha rahat geçirirler ve doğru tercih yaparlar.
2: Peki bu TYT'ye girişle AYT'ye giriş sayılar arasında fark oluyor muydu? Yani bir kısım
3: oluyor,
2: değil mi?
3: Evet. Tabii oluyor. Çünkü sonuç itibariyle TYT'ye giren öğrencilerin bir kısmı sadece 2 yıllık okumak istiyor Mete Bey. Dolayısıyla o öğrenciler AYT'ye girmeyebiliyor. Girmedikleri zaman da sayı düşüyor haliyle. Yani burada 2 milyon 400 bin kişi TYT'ye girerken 1 milyon küsur kişi, yani 1,5 milyona yakın kişi de AYT'ye girmiş olabiliyor. Yani arada bir farklılık var. Aradaki farklılığın nedeni çünkü TYT 2 yıllıklar için yeterli ama 4 yıllık da okumak istiyorsa öğrencilerin AYT'ye de girmesi gerekiyor.
2: Evet, peki. Son neler söylemek istersiniz öğrencilere, ailelere? Çok zorlu bir sürecin, yani hafta sonu finali. Gönül isterdi ki başka şekilde olsun ama yıllardır böyle devam ediyor. Buyurun.
3: Evet, aslında ben de aynı zamanda bir veliyim. Benim de çocuğum sınava girecek. Aynı heyecan bende de.
2: Başarılar diliyoruz.
3: Sağ olun. Yani sonuç itibariyle bu bir süreç. Hepimiz zamanında sınavlara girdik. Çocuklarımız da sınavlara giriyor. Bu bir ülke gerçeği. Sadece ülke gerçeği değil, tüm dünyada sınavlar var. Bunun bilincinde olmak lazım. Çocuklarımız da ellerinden geleni yaptılar. Velilerimiz de hiç şüphesiz kendi adlarına ellerinden geleni yaptılar. Çok da fazla büyütmeden, çünkü alternatifler çok Mete Bey. Yani ülke içinde artık çok üniversite var, çok bölüm var, değişik alternatifler var. Bir şekilde bu çocuklarımız üniversiteye girecekler. Ama önemli olan sınav başarısı değil, biliyorsunuz, hayat başarısı.
2: Tabii.
3: Üniversiteye girdikten sonrası çok daha önemli. Üniversiteye girmek artık bir şey önem arz etmiyor. Önemli olan üniversite yıllarını öğrencilerin, gençlerin ne kadar verimli geçirip geçirmediği, kendilerine neler kattıkları, bu çok daha önemli şu an içinde bulunduğumuz süreçte. Onun için veliler de bunun bilincinde olsunlar. Artık tabii ki gönül ister ki herkes çocuğunun daha iyi yerler kazansın, daha iyi sıralama elde etsin. Ama olmadı B planı, olmadı C planı. Bu çocuklar bir şekilde üniversiteye başlayacak. Ama üniversite yıllarını da iyi dizayn etmek, bu çocukların yanında olmak, desteklemek lazım. Bir şekilde zaten çalışan, emek veren, kendine güvenen öğrencilerin, gençlerin hayatta başarılı olduklarını görüyoruz. Onun için çok da böyle strese girmesinler. Özellikle velilerimiz, annelerimiz, onlar da rahat olsunlar.
2: Peki Onur Soğuk, çok teşekkür ediyorum. Kızınızın ismi neydi?
3: Toprak.
2: Toprağa da başarılar diliyoruz. Umarım iyi geçer, gönlüne göre olur. Çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için.
3: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar.
2: Sağ olun. Kayıtta izin konuğu Salim Ünsal. Salim Ünsal, eğitim uzmanı. Hoş geldiniz programımıza.
4: Hoş bulduk Mete Bey.
2: Her sene olduğu gibi yine önemli bir dönemecin arifesindeyiz. Önce sizden küçük ipuçları rica edeceğim. Önce TYT ile ilgili nasıl yaklaşsınlar, ne yapsınlar, hangi sorularda odaklansınlar, buyurun.
4: Evet. Tabii ki öğrencileri yaklaşık 2018'den beri bu sistemle sınava girdikleri için artık hangisinin TYT, yani temel yeterlilik testi, hangisinin de alan yeterlilik testi, yani AYT olduğunu biliyor. Doğal olarak üniversitede akademik olarak 4 yıllık lisans programlarına girebilmek için öğrencinin hem TYT hem AYT'ye girmesi, 2 yıllık programlara girebilmek için de TYT'ye girmesi gerekiyor. Ama AYT her iki sınava da girmeyi gerektiren bir sınav olduğu için elbette ki sanki öğrenciler hep AYT'yi daha önemli bir sınavmış gibi algılarlar. Ama TYT'nin de sistemde çok önemli olduğunu hatırlatmak isteriz. Çünkü ilk gün yapılan sınav biliyorsunuz. Daha çok öğrencilerin daha panik ve heyecanlı olduğu, daha stres ve kaygı yaşayabildikleri, genel olarak ilk gün olduğu için o heyecanı biraz daha derinden hissettikleri bir sınav. Doğal olarak ikinci gün girilen sınavda biraz aşinalık, biraz alışkanlık, biraz normale dönüş daha çok yaşanıyor. Bir de TYT'nin en büyük sorunu aslında sınavda çıkan soru sayısıyla verilen süre arasındaki biraz sıkışıklık. Yaklaşık işte 120 soru öğrencilere yöneltiliyor ve bu 120 soruyu 165 dakikada cevaplandırmalar isteniyor. Son yıllarda biraz sorular, özellikle yeni nesil sorular hem içerik bakımından hem de kapsam bakımından geniş olunca, yani daha çok kelime barındırıp daha çok işlem gerektiren sorular çoğalmaya başladıkça öğrencilerin özellikle TYT'de zaman yetiştirme konusunda bir takım sorunlar yaşadıklarını gözlemliyoruz. Bazıları gerçekten sınavda bazı soruları hiç görmeye vakit bulamayabiliyor. İşte belki de buradan başlamak lazım. Yani biz sınavda süreyi nasıl verimli kullanabiliriz, zamanı nasıl verimli kullanabiliriz, bunun üzerinden gitmek lazım. Burada tabii öğrencilere daha çok şunu ifade etmek isterim. İlk 5-10 dakika biraz konsantrasyonun düşük olduğu dakikalardır. Dolayısıyla öğrenciler bu zaman dilim içerisinde okuduklarını anlamayabilirler. İşte hatalı yapabilirler. Sınava tam konsantre olamamış olabilirler ama bu sınavın tamamı boyunca devam edecek bir olumsuz süreç değil. İlk 3-5 dakika içerisinde bu olumsuzluk sorulara ısınmaya başladıkça, alıştıkça, okumaya devam ettikçe, çözmeye devam ettikçe yavaş yavaş kaybolacaktır. Burada önemli olan tabii süreyi yetirebilmek için bir soruda gereğinden fazla zaman kaybetmemek. Baktınız ki bir soru eğer size çok zaman kaybettirecek ve sınav süresini verimli kullanmanıza engel olacaksa, o tip soruları hemen hızlı bir şekilde geçip sınavın sonlarında boş kalacak zamana onları bırakmak. Böylece ilk turda aslında en kolay soruları daha hemen bir görüşte cevabını verebileceğiniz en kolay soruları hızlı bir şekilde cevaplandırmak. En azından ertesi gün sınav kitapçığını internetten indirdiğinizde "ah keşke bu soruya gelseydim de bunu görseydim, ben rahatlıkla bunu cevaplandırırdım" dememek için bu taktiği, bu yöntemi uygulamak lazım. Tabii sorularda özellikle her adayın farklı beklentileri var. Bazı adaylar işte Türkiye derecesi yapmak için sınava giriyorlar. Yani 2000, 5000, 10000 gibi sıralamada iyi yer elde etmek için giriyorlar. Bazı adaylar için de bu kadar yüksek performans gerektiren bölümlere ihtiyaç olmayabiliyor. Yani çocuk diyor ki ben 200 binlik bir yere de girebilirim. Dolayısıyla benim sınavda bütün her şeyi yapmak zorunluluğum yok. Zaten sınavda genel olarak baktığımızda Türkiye ortalamalarının çok yüksek olmadığını görüyoruz. Yaklaşık olarak işte 100 üzerinden 22-23 ortalamanın olduğunu görüyoruz bütün sınavlarda. Bunu 25'e 30'lara falan çıkardığımızda kitlenin bayağı başarılı olduğunu veya sınav sorularının bu sene biraz daha sanki kolay geldiğini değerlendirebiliyoruz. Doğal olarak kitle bu kadar yüksek düzeyde başarılı olmayınca küçük başarılarda da üniversiteye yerleşebilmek mümkün. Kontenjanlar özellikle geçen yıl birazcık azalmıştı devlet üniversitelerinde. İşte diş hekimliği gibi, mühendislikler gibi, hukuk gibi, iktisat gibi bölümlerde, uluslararası ilişkiler gibi bölümlerde. Bu sene de vakıf üniversitelerinde bir kontenjan eksilmesinin yaşanmasını bekliyoruz ama geçen yılki gibi çok derinden etkileyebilecek bir kontenjan eksilmesi olmayacaktır. Belki 30-40 bin daha eksilebilecektir üniversite kontenjanları. Bu açıdan bakıldığında aslında her öğrencinin elde ettiği performansa göre ülke genelinde bir üniversite türüne girebileceği bir performans ile karşı karşıya kalabiliyor. Yani burada temel mevzu şu aslında. Öğrenci eğer ben mutlak surette bir üniversiteye gireyim diyorsa, yaptığı 3-5 netle de bir üniversiteye yerleşebiliyor. Sistem artık o noktaya iyice evrilmiş durumda. Ama mesele burada öğrencinin ne kadar istediği bir bölüme gireceği, ne kadar istediği bir üniversiteye gireceği. Bunlarla ilgili sonuca gidebilmesi için de performansını en üst noktaya çıkaracak bir psikolojik dayanıklılıkla sınava girmesi gerekiyor. Sınavla ilgili çok fazla şeyler düşünmemek, zihni çok sınavla meşgul etmemek, ağır egzersizleri yapmamak, biraz dinlenmek vesaire, bunlar önemli. Sabah, yani gece belki iyi bir uyku çekebilmek, sabahleyin iyi bir kahvaltı yapabilmek, ama bunlar da temel alışkanlıkları çok değiştirmeden yapılması gereken şeyler. Hani hiçbir zaman kahvaltı yapmaya alışmamış bir öğrenciye sabah hadi sağlam kahvaltı yap dediğimiz takdirde üniversite sınavında onun rahatsızlığını hissedebiliyor. Dolayısıyla rutin akışımızı çok değiştirmeden bu süreci yaşamak önemli. Yani bir anormal durum alarmı verdirmememiz lazım dünyaya. Her gün nasıl hayatımız ilerliyorsa sınavın olduğu günde aynı şekilde ilerlemesi önemli. Tabii TYT'de öğrenciler belki istedikleri gibi bir başarıyı yakalayamayacaklarına dair bir endişeye kapılabilirler. Çünkü birinci gün sınavı dediğim gibi biraz nispeten kaygılı bir sınavdır. Ama ikinci gün sınavıyla ilgili bu olumsuz bir duygu durumunu da beraberinde getirmesin lütfen. Çünkü sınavın dört yıllık lisans programlarına girişte performansın %60'ını pazar günü girilecek sınavlar belirliyor. %40'ını cumartesi günkü TYT belirliyor. Dolayısıyla %40'da çok istediğim bir sonuç elde edemedim diye %60'da o iyi elde edebileceği sonuyu da kaybetmemeleri gerektiği kanaatindeyim. O nedenle birinci günkü sınava çok takılmasınlar ikinci günkü sınava girebilmek için. Her biri birbirinden bağımsız olarak çok farklı performanslar sergileyebilirler. Dolayısıyla biz hayatımızdan bir gün içerisinde anlık bir takım değişimler, dönüşümler, dalgalanmalar yaşayabiliyorsak sınav anında da bunları rahatlıkla yaşayabiliyoruz. Hayatın doğal olarak için olan şeyler bunlar.
2: Yani ilk gün görece yani ortalama ya da belki biraz olumsuz gitmiş olabilir ama diyorsunuz ki bu AYT ikinci günü etkilemesin. Evet. Onun puanı daha yüksek. Orada tabii konsantrasyonu daha iyi sağlamak gerekiyor.
4: Hem orada da şöyle bir avantajları var. Zamanla ilgili bir sorunları yok. Yani yaklaşık orada bir öğrenci eğer sayısal alanda yani bir mühendislik, bir tıp veyahut da bir temel bilimler programlarına girmek isteyecekse toplam 40 matematik, 40 fen sorusuyla muhatap olacak. Evet. Yani 80 soru cevaplandıracak ve bunun için 3 saatlik zaman dilimi var önünde. Evet. Yani süre sorunu olmayınca orada rahat cevaplandırılabiliyor. Bir de TYT ile AYT'nin yapısal olarak şöyle bir farkları var. TYT birazcık daha yoruma dayalı, analiz ve yoruma dayalı bir sınav. AYT ise daha bilgi ağırlıklı bir sınav ki özellikle bilgi ağırlıklı sınavda öğrencilerin eğer biliyorlarsa çok zorlanmadıklarını biliyoruz. O nedenle AYT'de daha az zorlanacakları kanaatindeyim ama tabii ki bilgi eksiği varsa öğrenci orada da mutlaka belli bir oranda zorlanacaktır. Bir diğer belki hatırlatmam gereken husus şu. Tabii sınava öğrenci salona girdiğinde etrafındaki herkesin kendinden daha başarılı zehir gibi öğrenci olduğunu falan düşünebilir. Yani insan dünyası genellikle diğerlerinin kendinden daha iyi olduğuna yönelik bir olumsuz algı ile besler vücudu. Böyle bir algıya kapılmalarına gerek yok çünkü hemen yanındaki oturan arkadaşı da onun için aynı şeyleri düşünüyor olacaktır. Dolayısıyla burada bir kader birlikleri veya hedef eşitliği vesaire var. Dolayısıyla herkes eşit koşullarda yarışıyor olacak. Belki şimdiye kadar hazırlık sürecini eşit koşullarda gerçekleştirememiş olsalar da kimisi çok sağlıklı koşullarda çok iyi destek alarak hazırlanırsa da kimisi o desteği ve o koşulları iyi sağlayamazsa da sınav koşulları herkes için aynı olacak. Dolayısıyla o koşullar içerisinde en iyisini yapmaya odaklansınlar. Sınavın sonucuyla ilgili çok fazla şeyler düşünmelerini tavsiye etmem. Peki. Zaten sonuçlar açıklandığında yeterince düşünme fırsatları olacak. Hangi üniversite olur, hangi bölüm olur, nereye yerleşirim? Bunlar tercih sürecinin üzerinde durulması gereken konu ve kavramlar. Öğrenciler genellikle sınavın kendisiyle ilgili daha çok odaklansınlar. Sonrasına çok fazla odaklanmalarına gerek yok diyebilirim.
2: Peki biz de bütün öğrencilere şans diliyoruz. Kolay gelsin diyoruz. Çok teşekkür ediyorum Salim Ünsal programımıza katıldığınız için.
4: Sağ olun, teşekkürler.
2: Evet. Evet, uzmanların görüşleri böyle. Bizde yaklaşık 2,5 milyon öğrenciye bol şans diyoruz. Yolları açık olsun, heyecanlanmadan umarım herkes yapabileceğinin en iyisini yapmaya çalışsın. Velilere ve ailelere de kolaylıklar diliyoruz. Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı. Haftaya farklı bir konuda yeniden birlikte olmak üzere kayıttayız. Hoşçakalın.
1: Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın. kitap almadan önce NTV Radyo'da köşedeki kitapçıya uğrayın.
5: Jules Verne'in en bilinen, en sevilen, sayısız dile çevrilmiş, filmleri çekilmiş hikayelerinden birkaçını hatırlayalım. Denizler Altında 20 Bin Fersah, Aya Yolculuk, 80 Günde Devri Alem, Kaptan Grant'ın Çocukları, 2 Sene Mektep Tatili, Esrarlı Ada, Arzın Merkezine Seyahat.
1: Hem yeni çıkanlardan haberiniz olsun, hem klasikleri hatırlayın, yazarların hikayesini dinleyin.
5: Jack London 1876'da San Francisco'da doğdu. Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Çalışmak için küçük yaşta okulu bırakmak zorunda kaldı. Gazete satıcılığı, tayfalık, balıkçılık, muhabirlik, sahil koruma devriyeliği gibi çeşitli işlere girip çıktı.
1: Adnan Bostancıoğlu'yla köşedeki kitapçı her gün NTV Radyo'da.
5: Charles Dickens'ın kısa romanı Noel şarkısı yeni bir baskı yaptı. Dickens 1812 yılında Portsmouth'ta doğdu. Edebiyat tarihinin en unutulmaz kurgusal karakterlerinden bazılarını yaratmasının yanı sıra birçoklarınca Victoria devrinin en iyi romancısı olarak kabul edilir. Yaşadığı dönemde, yani henüz hayattayken eserleri çok büyük ilgi gördü

0: elentrik diye yineledi. Bu anlattığım en az 40 yıl önceydi. Teknik buluşlara falan yeni yeni alışıyoruz. Ama geçen gün bir sitede yanlış söylenen sözcükleri içinde elentriki de görünce bu konuyu işlemeden edemedim. Görülmez edilmez bir garip kuvvet. Bir komutan elektrik nedir söyleyin bakalım diye sormuş erlere. İçlerinden biri ne idüğünü kimse bilmez de ne ettiğinden anlaşılır komutanım diye yanıtlamış. Bunu nerede okumuştum unuttum şimdi ama keyifli bir tanım olduğunu düşünürüm. Sözü fazla uzatmayalım. Elentrik diyen çok az kişinin kaldığını düşünüyorum. Çünkü evlilik programlarında herkes elektrik alıp veriyor. Söylemiş olduk. Elentrik değil, elektrik. Elektrik deyince ceryan geldi aklıma. Hani arada bir gider de bizi karanlıklarda mum aramak zorunda bırakır. Nedir ceryan? Sorumu yanıtlayan dinleyicilerimize söyleyeyim. Sözlüklerde böyle bir sözcük yok. İnanmazsanız arayın, bulamayacaksınız. Ama cereyan diye ararsanız bulacaksınız. Çünkü sözcüğün aslı bu. Peki cereyan ne demek? Bir yöne doğru akma, akış. Ama farklı anlamlarda kullanılıyor. Örneğin bir şeyin gelişme, olma durumu. En iyisi zorlamayacaksın, tabii cereyanına bırakacaksın. Sonra aynı eğilimde olan ya da aynı görüşü paylaşan kimselerin oluşturduğu hareket. Bütün dünyada aşırı ırkçılık cereyanlarının arttığı gözleniyor. Ve de fizik terimi olarak akım. Elektrik cereyanı. Cereyan çarpmak denir. Yani elektrik akımına tutulup etkisinde kalmak. Cereyan etmek. Geçmek, yapılmak, olmak, olup bitmek. Bu olay 3 gün önce cereyan etti. Ve nihayet cereyanda kalmak. Kapalı bir yerde, karşılıklı açık pencere veya kapı arasında meydana gelen hava akıntısında kalmak. Cereyan biçiminde söylenişinin ne kadar yaygın olduğunun farkındayız. Bugünlük vaktimiz doldu. Aman sayın dinleyiciler, havalar sakat. Sakın cereyanda kalıp üşütmeyin.
1: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
2: Doğa Takvimi. Bugün 22 Haziran 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
3: Dünya Yağmur Ormanları Günü bugün. Yağmur ormanları iklimimizi düzenlemekten biyoçeşitliliği korumaya kadar dünyadaki yaşamı şekillendirir. Siz binlerce kilometre uzakta yaşıyor olsanız bile yağmur ormanları sizi etkiler, sizin günlük eylemleriniz de yağmur ormanlarını etkiler. Mesela Amazon yağmur ormanları dünyanın en büyük yağmur ormanı ve nehir sistemi. Biyolojik çeşitlilik açısından en zengin bölge. Jaguar'dan pembe nehir yunusuna, tembel hayvandan zehirli ok kurbağasına milyonlarca türe ev sahipliği yapıyor. 350 yerli ve etnik grupta dahil olmak üzere 40 milyondan fazla insana yaşam alanı, geçim kaynağı sağlıyor. Ayrıca Amazon'un sağlığıyla gezegenin sağlığı arasında net bir bağlantı var. Yerel ve küresel iklimin düzene kavuşmasına yardımcı oluyor. Amazon yılda yaklaşık 7 trilyon ton suyu atmosfere pompalıyor. Ormanları da yıllık yağışın %75'ini atmosfere geri kazandırıyor. Yağmur Ormanları Günü kutlu olsun. Bugün ayrıca Dünya Deve Günü. Çöllerde yaşayanlar için devenin her şey olduğunun altını çizelim.
2: Doğa Takvimi.
1: Herkese sanat.
4: Bazı sanat dallarından uzak duruyor.
5: Bale kendini vücut deneyle.
4: Anlamayacağınızı düşünüyorsunuz.
6: Fotoğraf kimsenin uzak olmadığı.
4: Gerçekten öyle mi? Picasso ya da Mozart. Resim, heykel, opera. Çağdaş dans, güncel sanat.
7: Siz yoksanız sanatta yok.
4: NTV Radyo'da sanat dallarıyla tanışıyor, seyircisi olmayı öğreniyoruz. Çünkü sevmek için önce tanışmak gerekir. Nacide Berber'le Herkese Sanat, Cumartesi 12.30, Pazar 18.30'da...

0: NTV Radyo'da.
1: Sanat insanı güzelleştirir, hayatı güzelleştirir.
0: Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
2: Başında hava koşullarında değişiklik beklenmiyor. İstanbul ve Bursa az bulutlu. İstanbul 27, Bursa 28 derece. İç Anadolu'da rüzgar kuvvetli, Sivas Niğde kesiminde sağanak yağış var. Ankara 28 derece. Ege güneşli. Kuvvetli rüzgar gündüzleri serinlik sağlarken akşamları ise biraz üşütüyor. İzmir 33 derece. Akdeniz sahillerinde hava az bulutlu. Sıcaklık biraz daha arttı. Adana 33, Kahramanmaraş 36 derece. Karadeniz genelinde hava parçalı bulutlu, yağış çok az noktada var. Bolu 26, Samsun 27 derece. Doğu Anadolu güneşli, Erzurum 28, Malatya 34 derece. Güneydoğu'da lodos çok sert, Diyarbakır 39, Gaziantep 36 derece.
0: Hava durumu.
3: Müzik arası.

0: kez daha hatırlatalım. Yönetim anlamında yanlış yaptığınızı düşündüğünüz bir durum var mıydı sorusuna bunu cevap verdi. Saha sonuçları yönetim sorumluluğu üzerimize alıyoruz ifadesini kullandı İbrahim Hoca Osmanoğlu. Şunu da vurguladı. Paraguay maçının ardından önce Avustralya sonra Paraguay maçının ardından sosyal medyada yapılan yorumlar üzerinden bir çağrıda bulundu. Adalet Bakanı Sayın Akın Gürle'ye. Hiçbir yerde bu kadar ahlak dışı yorumların olduğunu düşünmüyorum dedi. Bu yorumlara çok üzüldüğünü, kızdığını, sinirlendiğini görebiliyoruz. Bu konuda Sayın Bakan'a bir çağrıda bulundu. Eleştirilerle ilgili, sosyal medya kullanımıyla ilgili bu da önümüzdeki günlerde mutlaka konuşulacaktır. Devam ediyorum. Ahlak sınırlarını aşan yorumlar için Adalet Bakanı'na sesleniyorum demişti. Önümüze bakacağız. Şimdi burada şunu bir kez daha hatırlatalım. Önümüze bakacağız açıklaması. Federasyon, Türkiye Futbol Federasyonu'nda 2027'de olağan seçim var. Yeni bir federasyon başkanı seçilecek ya da mevcut federasyon başkanı yönetim kurulu ile beraber göreve devam edecek. Bu bir yıllık süreçte bir seçim kararı alınır mı tartışmaları, yorumları, beklentileri bir durumlar vardı. Buna da kapıyı kapattı federasyon başkanı. Önümüze bakacağız, yolumuza devam ediyoruz dedi. Montella sorusu bir kez daha soruldu. Acaba hani yeni bir durum olur mu Süper Lig'de? Teknik direktör değişikliğini çok sık görüyoruz. Sezona başladıktan sonra devam edilmeme anlamında hayır dedi. Biz yolda bulduklarımızı bırakmıyoruz dedi. Yola çıktıklarımızla yola devam ediyoruz ifadesini kullandı. Orada basın mensuplarının hani soru cevabı oldu hızlı hızlı ama bunları net bir şekilde kapıyı kapattı. Montella ile göreve devam edecek Türkiye Futbol Federasyonu. Önümüzdeki süreçler Amerika Birleşik Devletleri maçı sonrası Montella'dan nasıl bir açıklama gelir ya da maç öncesinde düzenleyeceği basın toplantısı burada çok daha önem kazandı. Biz kendisini orada ilk teması kurabileceğiz. Birazdan antrenman başlayacak ama biz antrenmanda Vincenzo Montella ile bir temasımız olmuyor. Sadece kendisini buradan izleyebiliyoruz. Soru cevabı Amerika Birleşik Devletleri maçı öncesi yapacağız. O zaman çok daha net bir şekilde sorabiliriz. Hacı Osmanoğlu, Sayın Başkan şunu da söyledi. İki maç 65 şut olmadı ifadesini kullandı. Hani son dakikada Merih'in pozisyonunu örnek verdi. O pozisyon gol olsa şu anda başka bir hava olacaktı. Başka bir milli takım konuşulacaktı ifadesini de kullandı. Ama dediğim gibi bu açıklamalardan benim öne çıkardığım fırsat vermedik Montella'nın bir karar almasına önemliydi. Demek ki yani Montella'nın söyleyeceği bir şey vardı ama bunun şimdilik belki önüne geçildi. Amerika maçı öncesinde sonrasında ne olur göreceğiz. Montella'yla, kaptanla, bizim çocuklarla yola devam ediliyor. Bir kez daha hatırlatalım. En önemlisi federasyon başkanı ve yönetim kurulu görevine devam ediyor. Bir seçim kararı almıyor. Hakan Çalhanoğlu ile ilgili bir eleştiri daha vardı. Hakan'a getirilen eleştirilerden şunu söylüyor. Takım kaptanı takım yapıyor eleştirisine, sözlerine bir cevap verdi. Takım kaptanı takım yapıyor diye bir şey yok ifadesini kullandı. Uğurcan Çakır'la Samet Akaydın'ın geçen hafta bir basın toplantısı vardı. Orada iki futbolcu da baskı olduğunu söylemişti. Üzerlerinde, takım üzerinde baskı olduğunu söylemişti. Bu baskıyı kırmak adına yönetimin bir çalışması, yönetimin bir hamlesi oldu mu sorusuna oyuncuların üzerinde bir baskı yok ifadesini kullandı. Baskı oluşacak bir durum yok dedi. Bu da ilginçti. Yani oyuncuların baskı olduğunu söylemesi ama Sayın Başkan'ın onların üzerinde bir baskı yok demesi. Onu bir kez daha hatırlatalım. Evet, 2026 Dünya Kupası'na çok büyük hayallerle geldik. Bu Dünya Kupası'na damga vurmak istedik ama Canan, önce Avustralya'ya 2-0 yenildik. Ardından Paraguay'a 1-0 yenildi amili futbol takımı ve gruptan çıkma şansını kaybetti. İlk iki maç oranla bu maç öncesi, Amerika Birleşik Devletleri maçı öncesi buradaki havanın çok hem basın adına hem TFF ekibinin olumsuz olduğunu söyleyelim. moraller hiç olmadığı kadar bozuk. Onu bir kez daha belirtelim. Hayaller çoktu, beklentiler çoktu. Oyuncular da hata yaptıklarını biliyor, neyi başaramadıklarını farkında. Ama dediğim gibi yeni bir sayfa açılacak Amerika Birleşik Devletleri evet. maçından sonra. O sayfanın nasıl olacağını, kimlerle olacağını da zaman gösterecek bize Canan.
1: Evet Emin, aslında önemli açıklamalardı bunlar hiç kuşkusuz. Şimdi tabii saat farkından da dolayı yapılan açıklamalar beklenmeden Türkiye gündeminde de yapılan eleştiriler ve yorumlar haliyle çıkacak manşetler var. Bu da Montella'nın devamına yolda karar verileceğine dönük genelde Türk basınındaki izlenim bu yöndeydi ama sanıyorum artık bu açıklamadan sonra değişmiş oldu. Hiçbir değişikliğe gidilmeyeceğini en azından net bir şekilde TFF Başkanı'nın ağzından duymuş olduk. Ama senin de söylediğin gibi yine zaman gösterecektir elbette. Sen sordun aslında başkana bu fırsat vermedik konusunu biraz daha açmasıyla ilgili olarak. Burada Montella'ya fırsat verilmemesini sen nasıl yorumladın ya da nasıl algıladın? O konu biraz muğlak mı kaldı acaba? Ya da Montella'ya sorduğunuzda bunu nasıl soracaksınız?
0: Kesinlikle muğlak kaldı. Şöyle şimdi Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun tam zamanını hatırlayamıyorum. Dünya Kupası'ndan 1,5 ay önce olması gerekiyor. Bir sponsorluk imza töreninde Montella ile ilgili bir açıklaması vardı. Kendisine Sayın Federasyon Hacı Osmanoğlu dönemi başladığında kendisiyle bir görüşmesi var. Eğer beni düşünmüyorsanız gidebilirim şeklinde bir açıklaması vardı. Kendisine o dönem Roma'dan teklifler vardı. Sayın Hacı Osmanoğlu da kendisine hiçbir yere gitmiyorsun, biz olduğumuz sürece beraberiz demişti. Yani Hacı Osmanoğlu Montella'ya çok güveniyor. Montella'ya ve ekibine çok güveniyor. Fırsat vermediğin altını buradan geliyor. Hani kendisini sevmesi, saygısı, milli takıma kazandırdıkları. Aynı şekilde İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella da o saygıyı ve sevgiyi Sayın Başkan'a gösterdiğini söylemişti. Çok rahat bir ortam olduğunu, çalışma ortamı anlamında çok rahat bir ortam olduğunu söylemişti. O fırsat vermedik oradan geliyor. Şimdi bu çok bir başkanın kolay kolay yapacağı bir durum değil. Eleştiriler çok fazla. Milli takım, yani çeyrek finali hedefleyen bir milli takım vardı ama daha iki maç, grupta iki maç henüz gol atılamadı. Puan kayıpları, oyun belli bir yerden sonra tatmin etmiyor. Ona rağmen bu eleştirileri kulak asmayıp kendisinin ne söyleyeceğini fırsat vermeden önüne geçtik demesi Hacı Osmanoğlu'nun, Sayın Hacı Osmanoğlu'nun, TFF Başkanı'nın Montella'ya ne kadar güvendiğinin bir göstergesi. Bu uzun süreli, özellikle kulüp takımlarından farklıdır milli takım yapıları. Şimdi kulüp takımlarında sene içinde 50 maç oluyor ama milli takımlarda bu söz konusu değil. İşte buradaki o bağı korumak adına Sayın Hacı Osmanoğlu'nun yaptığı açıklamayı da böyle değerlendirmemiz gerekiyor. Amerika maçı öncesi hem ona hem takıma bir güven, onu bir kez daha hatırlatalım. Oyuncular Montella'ya güveniyor, onu da hatırlatalım. Yani Sayın Hacı Osmanoğlu'nun fırsat vermedik açıklamasını bu şekilde, o parantezi bunlarla doldurmak gerekiyor. Şimdi milli takımda oyuncular arasında bir sorun var mı? Ya da arkadaşlık anlamında bir bölünme var mı? Hani bu varsa da çok görebildiğimiz bir durum değil. Ama şunu biliyoruz, yaptığımız istihbaratlar doğrultusunda bazı oyuncular süreden dolayı rahatsızlar. Oynayamadıklarından, az süre aldıklarından dolayı rahatsızlar. Bu takım içine nasıl yansıyor? Bunu dediğim gibi zaman gösterecek ama hani şunu da söylemek gerekiyor. Milli takımı takip ediyoruz. Yıllardır bu ortamları, bu kampları biliyoruz. Milli takımda yani 24 oyuncunun da 24'ünün aynı olması çok zor. Bunu bir kez daha hatırlatalım. Oynamayan oyuncunun, beklentisi olup da oynamayan oyuncunun ya da az süre alması, dünya şampiyonası gibi bir ortamda, bir arenada kendisini göstermek istemesi ama gösterememesi, bunlar normal duygular. Bir sporcunun durumu çok daha farklı. Onlar baskıyla mücadele ediyor, hırsları var, beklentileri var. Hepsi bir araya geldiğinde bu durum ortaya çıkıyor. Yani arkadaşlık evet, ama arkadaşlar arasında sorun var mı? Birazcık var, onu belirtelim. Yani süt liman değil ortam. Her şey bembeyaz değil. Bunu da hani belirtelim. Sayın Başkan'ın Kaptan Hakan Çalhanoğlu'na yönelik o takımı o belirliyor. Montella'ya oyuncuları bununla oynaması gerektiğini söylüyor gibi açıklamalara da Sayın Başkan net bir şekilde takım kaptanı takım yapıyor diye bir şey yok ifadesini kullandı. Antrenman için oyuncular da sahaya geldi. Evet. Rafet Topçu gösteriyor. Şu hemen önümüzde Kenan Yıldız'ı ve Can Uzun'u görüyoruz. 5 yaşından beri arkadaş olan iki oyuncu. Yakın kadrajda olan isimleri söyledim Canan.
1: Evet Emin, bir yandan da Rafet'in görüntülerini biz de paylaşıyoruz seyircilerimizle. Sen de bilgileri paylaştın bizimle. Çok teşekkür ediyoruz hem başkanın açıklamalarını hem de aslında oradaki izlenimlerin ve kulis bilgiler de yine önemliydi, değerlendirmelerin. Teşekkürler Emin Çağlar ve Rafet Topçu diyelim. Arizona'dan son gelişmeler, bilgiler bu şekildeydi milli takım cephesinde. Cuma günü 26 Haziran Cuma günü oynanacak Amerika Birleşik Devletleri ile milli takımın Dünya Kupası'ndaki son maçı diyelim. Ve gelelim yine sıcak gelişmeye, ki bu haberde İsviçre'den geldi. İran ve ABD arasında İsviçre'de bildiğiniz gibi müzakerelerin ilk turu yapıldı ve müzakere heyetlerinin döneceği ama teknik ekiplerin çalışmaya devam edeceği bilgisi paylaşıldı. Görüşmelerde özellikle Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişleri ve Lübnan konusunda önemli kararlar alındı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, İran'ın dondurulmuş varlıkları ve petrol satışı üzerinde de ilerlediklerini söyledi. İlk gerçek sınav Lübnan dedi. Arabulucular Katar ve Pakistan görüşmeler sonrası uzlaşılan konuları yayınladı. 18 saat süren görüşmelerde 60 gün içinde nihai anlaşmaya varılması için bir yol haritası çıkarıldı. Lübnan'da saldırıların tamamen sona ermesi için bir çatışma önleme birimi kurulmasına karar verildi. Bu birimin İran ve ABD tarafından ortak kurulacağı ve Lübnan ve arabulucularla çalışılacağı ifade edildi. Hürmüz Boğazı'ndan ticari geçişlerin güvence altına alınması için bir iletişim hattı da kurulacak. Bu hat ABD ve İran arasında Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerde yanlış anlamaları önleyecek. Sürece siyasi gözetim sağlayacak bir üst düzey komitede kuruldu. Teknik komiteler bu üst yapıya düzenli rapor sunacak. Müzakere heyetleri İsviçre'den ayrılacak, ancak teknik ekipler kalacak ve çalışmalar devam edecek. İran heyeti görüşmeler sırasında ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditleri sonrası masadan ayrılmış, görüşmelere ara verildiği açıklanmıştı ama görüşmeler sürdü. Amerika Birleşik Devletleri ile İran mutabakat zaftının imzalanmasının ardından ilk kez müzakere için masaya otururken Mısır'ın başkenti Kahire'de de bu konunun görüşüldüğü dörtlü toplantı yapıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan, Suudi Arabistan ve Mısırlı mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Bakan Fidan, her zaman köşede konuları sabote etmeyi bekleyen bir İsrail var uyarısı yaptı.
2: Savaş sonrası düzen bölgede nasıl olacak? Buna ilişkin dışarıdan bir vizyon dayatılmadan biz bölge ülkeleri olarak bir açıkçası uluslararası işbirliği içerisinde bir vizyon ortaya koymanın da gayreti içerisindeyiz. Bunu da ortaya koyacağız.
3: Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan ve Mısır Dışişleri Bakanları Kahire'de bir araya geldi. Dördüncüsü gerçekleştirilen dörtlü görüşmenin gündeminde Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın imzaladığı mutabakat saptı vardı. Savaşın sona erdirilmesine yönelik mutabakatın uygulama süreci ele alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bazı konuların 60 gün süreyle tartışılmaya bırakıldığını hatırlattı. Bunlar arasında nükleer ve yaptırım gibi önemli başlıkların yanı sıra teknik detayların da olduğunu söyledi.
2: İki tane konu var. Bir, tartıştıkları konular gerçekten önemli konular. Bunların detaylarını, teknik detaylarını hemen çözümlemek kolay olmayabilir. Zaman zaman tıkanmalar görebiliriz. Buna hazırlıklı olmak lazım. İkincisi tabii ki her zaman köşede bekleyen bir İsrail var. Fırsatını bulur bulmaz konuları sabote etmeyi bekleyen.
3: Kahire'deki görüşme, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında İsviçre'de yapılan dörtlü görüşmeden hemen önce gerçekleşti. Bakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın İsviçre'de bulunan temsilcisi Steve Witkoff'la bir telefon görüşmesi yaptığını söyledi. Dört bakan görüşme öncesi Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi ile bir araya geldi. Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülhati ile ikili görüşme yaptı.
2: Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır ve Amerika Birleşik Devletleri Libya konusunda önemli bir görüşme yaptık. Libya'yı konuşurken Akdeniz'e ilişkin diğer konuları da gündeme yatırma imkanımız oldu. Afrika ile ilgili bazı konularda gündeme getirme imkanımız oldu. Dört ülke arasında çok iyi bir görüş alışverişi oldu.
3: Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan ve Mısır arasındaki dörtlü toplantının ilki 20 Mart'ta Riyad'da yapılmıştı. İkinci toplantı İslamabad'da, üçüncüsü ise 17 Nisan'da Antalya'da gerçekleşti.
1: İngiltere basını Başbakan Keir Starmer'ın bu hafta istifa edebileceğini iddia etti. Ardından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan sosyal medya üzerinden Starmer istifa edecek mesajı paylaşıldı. Gelişmeleri NTV Londra temsilcisi Gökhan Bozkurt aktardı.
4: Starmer en azından istifa sürecini başlatabileceğine dair şu ana kadarki en güçlü işaretleri verdi. Hafta başında bunun olma olasılığı hayli yüksek görünüyor. Sen de dikkat çektin, ABD Başkanı Trump o da tartışmaya katıldı. Starmer'ın istifa edeceğini söyledi ve Starmer'ı göç ve enerji politikaları üzerinden de başarısız olduğunu iddia ederek eleştirdi her zaman yaptığı gibi. Tabii eğer başbakan değişirse Birleşik Krallık'ta bu son 5 yılda 5. başbakanın koltuğa oturacağı anlamına geliyor. Ki Starmer bugüne kadar görevden ayrılmayacağını ve liderlik meydan okumalarına karşı da mücadele edeceği yönünde mesajlar vermişti. Ama son dönemdeki tablo değişti. Hükümet içindeki hava da değişti aslında. Starmer'ın yakın çevresinden bazı isimlerin başbakanın artık oyunun bittiğini gördüğünü ve sıkıntısız, sorunsuz bir geçiş süreci üzerinde de düşündüğünü söylemeye başladılar. Starmer'ın yolunun sonuna geldiğini açıkça söyleyenler de var artık ki Sanayi Ticaret Bakanı Peter Kyle, onun sözleri bu değişimin en açık işaretlerinden biri olarak değerlendirildi. Kyle, başbakanın ülkenin çıkarları için en doğru olanı yapacağını söylüyor ve Starmer'ın siyasi gerçekleri değerlendirdiğini vurguladı. Başbakanlığın şehir dışı konutu Chequers'da son kararını vermeye çalışıyor Starmer. Asıl kırılma noktası aslında Makerfield ara seçimi oldu. Eski Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham aşırı sağdaki Reform UK karşısında rahat bir zafer kazandı orada ara seçimde. Tabii bu sonuç İşçi Partisi için de aşırı sağdaki Nigel Farage'ın partisine karşı nasıl mücadele edileceğini sorgulayan milletvekilleri açısından önemli bir mesaj olarak değerlendirildi. Çünkü artık ellerinde aşırı sağdaki reformu sandıkta yenebildiğini gösteren bir lider adayı var. O da Burnham. Başbakan olmak için açık ara favori görülüyor şu anda. Burnham ekibinde bazı isimler Eylül sonundaki İşçi Partisi konferansına kadar sorunsuz bir geçiş istediklerini ifade ediyorlar. Ama Starmer cephesi ise 3 aylık bekleyişin hükümeti felç edebileceğini savunuyor. Starmer'ın hemen görevi bırakması değil, yeni başbakana giden yolu açacak düzenli bir ayrılık takvimini açıklanması bekleniyor diyebiliriz belki.
1: Yine İngiltere'den devam edelim. Daha doğrusu Birleşik Krallık'tan. Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı almasının üzerinden tam 10 yıl geçti. Yani tarihi Brexit'in, referandumun yıl dönümüydü. Vaatler ve gerçekler yeniden masada haliyle daha güçlü bir ekonomi ve sıkı sınırlar sloganıyla yola çıkmıştı İngiltere. Aradan geçen bu 10 yılda istediğini alabildi mi? Neler değişti? Yine NTV Londra temsilcisi Gökhan Bozkurt'un hem uzmanlarla hem de Londralılarla yaptığı söyleşiye bakalım.
5: Brexit'in üzerinden 10 yıl geçti. Geriye dönüp baktığınızda bu doğru bir karar mıydı yoksa bir hata mı?
6: Yanlış karardı.
7: Bence o zaman için doğru bir karardı.
8: Yanlış karardı. Hiçbir şey kazanmadık.
7: Hayır, yanlış bir karardı.
5: Tam 10 yıl önce bugün Britanyalılar sandığa gitti ve Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı aldı. Brexit taraftarları daha güçlü ekonomi, daha sıkı sınırlar ve daha bağımsız bir ülke vaat ediyordu. Peki aradan geçen 10 yılda bu vaatler gerçekleşti mi? Birleşik Krallık gerçekten istediğini aldı mı?
9: Brexit talep edilenlerin çoğu global bir Britanya'dan bahsediyorlardı. Hani Brexit'in İngiltere'yi daha da global kılacağı ama vaatleri daha içe kapanık bir İngiltere'ydi. Yani sloganlarıyla vaatler arasında da aslında ciddi çelişkiler olan bir İngiltere vardı. Fakat geldiğimiz noktada Brexit'in hani işte İngiltere'nin elini rahatlatacağı, İngiltere'nin işte AB'nin prangalarından kurtulacağı, işte Amerika ile daha rahat serbest ticaret anlaşmaları imzalayacağı, göçün azalacağı, İngiltere'nin daha global bir aktör olacağı, bütün bunlara baktığımızda hangisi gerçekleşti? Aslında neredeyse hiçbiri gerçekleşmedi.
5: Brexit'in en somut sınavı ise ekonomi oldu. Brexit kampanyasının en meşhur sloganlarından biri de Avrupa Birliği'ne gönderildiği iddia edilen haftalık 350 milyon pound'un ulusal sağlık servisi NHS'e aktarılacağı vaadiydi. Bugünse tartışma artık başka bir boyutta. Soru net, Brexit'in ekonomik bilançosu ne oldu?
10: 2025 itibariyle yapılan çalışmalarda Brexit'in 10 sene sonrasında kümülatif olarak aşağı yukarı %6 ve %8 arasında gayri safi milli hasılayı düşürdüğünü görüyoruz. Yine benzer şekilde ülke içerisindeki yatırımları %15 civarında düşürdüğü, işsizliğe dahi negatif etkileri olduğu, yani işsizliği artırdığı, %3, %4 civarlarında işsizliği artırdığı gibi gelişmeleri oldu, etkileri oldu Brexit'in. Bunun çok büyük bir kısmı tutmadı. Böyle bir, yani zaten bu zamanında da çok gerçekçi bir beklenti olmadığı, yani daha hani realist insanlar tarafından konuşulan bir şeydi. Ekonomistlerin de böyle bir beklenti olmaması gerektiği konusunda uyarıları da vardı. Bugün hala NHS dediğimiz sistem, kamu sağlık sistemi hala underfunded dediğimiz, yani aslında gerektiği bütçeye henüz ulaşamamış hala.
11: We were let down the garden path because we were made promises.
6: Bize boş vaatler satıldı. Siyasetçiler bize yalan söyledi.
11: Just lied to us basically.
6: NHS hala zor durumda. Bize vaat edilen milyarlar nerede?
11: Where's the billions of pounds we were promised?
10: Bu zorluklar bir anda belirmedi ekonomide. Yani İngiltere, Birleşik Krallık, Avrupa Birliği'nden çıkar çıkmaz bu zorluklarla direkt olarak yüzleşmiş değil. Bu zorluklar daha çok zaman içerisinde kümülatif ve sessiz bir şekilde biriken zorluklar. İşte yatırımın azlığı, yavaş yavaş yükselen işsizlik, genç işsizliğine yansımaları gibi şeyler. Dolayısıyla hani çok kriz dediğimiz zaman çok daha böyle hani keskin bir dönüşten bahsediyoruz. Ondan çok ben hani böyle yavaş ve kümülatif bir şekilde bir yük, Birleşik Krallık ekonomisine bir yük getireceğini düşünüyorum.
5: Ancak Brexit sadece ekonomi değildi. Mesele aynı zamanda göç, sınırlar ve kimlik tartışmasıydı.
9: Brexit sahici, somut beklentilerden ziyade bir kimliksel tepkiydi temelinde. Evet, burada sahici kaygılar vardı, sahici rahatsızlıklar vardı. Toplumun sahici işte yoksullaşması veyahut da benzeri gerekçeleri vardı. İngiltere'deki göç karşıtlığının şöyle bir ilginç tarafı da var diğer Batı Avrupa'dan ayrışan. Şimdi evet, hani Türkiye'nin işte AB üye olacağı, milyonlarca Türk'ün buraya geleceği gibi bir propaganda da yapıldı. Ama bu ciddi manada işte Doğu Avrupa'dan gelen, Polonya'dan gelen, Romanya'dan gelen, tabiri caizse beyaz Avrupalı olan göçmenlere karşı da çok güçlü bir reaksiyon vardı. Bu o anti göç duygusu, bu sadece işte Orta Doğulu, Müslüman, işte hani farklı renk veyahut da farklı ırktan olan insanlara karşı değil, beyaz Avrupalılara karşı da hani güçlü bir duygu vardı, güçlü bir anti duygu vardı. Dolayısıyla bu yapısıyla da biraz kıta Avrupa'sındaki diğer göç öykülerinden dönüşüyor.
11: How can you be a migrant and come to this?
6: Nasıl oluyor da bir göçmen bu ülkeye gelir gelmez diş hekimi görebiliyor, doktora gidebiliyor, beklemeden ameliyat olabiliyor? Ben bu ülkeye asker ve polis olarak 30 yıl hizmet ettim, bunlara ulaşamıyorum. Bu sizce adil mi?
5: Göç konusu siyasetin merkezinde kalmaya devam ediyor. Ancak uzmanlara göre demografik ve ekonomik gerçekler göç ihtiyacını ortadan kaldırmıyor.
9: Toplumsal gerçeklik de, ekonomik gerçeklik de, işte küresel trendler de bu anti göç duygunun güçlülüğüne rağmen dünyanın demografiye, işte göçe, işte daha farklı çalışan gruplarına olan ihtiyacını arttıracak, azaltmayacak.
5: Belki de Brexit'in en görünür sonucu günlük yaşamda hissedildi. Britanyalılar artık Avrupa Birliği vatandaşı değil. Pasaport kuyruklarından çalışma izinlerine kadar
4: birçok alanda yeni kurallarla karşı karşıyalar.
7: Avrupa'da yaşama ve serbest dolaşım haklarımızı kaybettik. Hiçbir şey kazanmadık.
4: Brexit
5: İngiltere'yi daha mı güçlü yoksa daha mı zayıf hale getirdi sizce?
8: Bence ülke zayıfladı. Avrupa ile bağlarımız artık eskisi kadar güçlü değil.
4: Ancak herkes aynı fikirde değil.
8: Bence o dönemde doğru karardı. Açıkçası hayatımda çok fazla şey değişmedi.
10: Bugün baktığımız zaman yani 10 sene sonra kamuoyunda yapılan işte anketlere baktığımız zaman genelde çoğunluğun hakikaten bunun bir yanlış karar olduğuna inandığını görüyoruz. Yine tabii çok daha böyle kökten Brexit'in doğru olduğuna inanan %30'luk, %35'lik bir kesim görüyoruz. Ve bunlar çok daha hani dirençli bir şekilde karşı çıkıyorlar ve tekrar bir referandumun gündeme gelmesinden bile hoşnutsuzlar. Brexit dedikleri konsepte değiniyorsunuz biraz. Yani biraz pişmanlık hali Brexit'den sonra.
12: Dürüst olmak gerekirse başından beri doğru olduğunu düşünmemiştim. Ve sanırım olan bitene bakınca şimdi bunun bir hata olduğunu muhtemelen ortada.
4: Chatham House kıdemli araştırmacısı Galip Dava'ya göre bugün artık yeni bir dönemdeyiz. Avrupa'nın da İngiltere'nin de birbirine ihtiyaç duyduğu bir dönem. Birleşik Krallık Avrupa Birliği'nden ayrıldı ama Brexit tartışmasından hiç ayrılmadı. Kimilerine göre bu ülkenin egemenliğini geri kazandığı tarihi bir dönüm noktası. Kimilerine göre ise kaçırılmış bir fırsat. Ancak bir konuda herkes hemfikir. Brexit'in hikayesi henüz tamamlanmış değil.
1: Mutlak mutluluğun tartışmalarının devam ettiği Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler Salı gününe çevrildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Salı günü iki önemli toplantı yapacak. Daha önce büyük tartışmaya yol açan grup toplantısının ise düzenlenip düzenlenmeyeceği henüz net değil.
3: Mutlak mutluluğun tartışması, olağanüstü kurultay talebi, arınma mesajları ve grup toplantısı polemiği. Cumhuriyet Halk Partisi yoğun bir haftaya giriyor. CHP'de gözler yeni haftada Salı gününde olacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Salı günü önce Merkez Yönetim Kurulu'nu ardından da parti meclisini toplaması bekleniyor. Bu iki toplantı nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun meclise grup toplantısı düzenlemeyeceği belirtiliyor. Özgür Özel'in ise hafta başında kurmaylarıyla bir araya gelerek grup toplantısı yapıp yapmama konusunda karar vermesi bekleniyor. 16 Haziran Salı günü hem Kılıçdaroğlu hem de Özel grup toplantısı yapmama kararı almıştı. Salı günü yapılacak MYK ve parti meclisi toplantılarında ise ihraç süreçleri ve olağanüstü kurultay için delegelerden toplanan imzalar ele alınacak. Özel kanadı geçtiğimiz hafta genel merkeze sunulan imzalar için 10 günlük sürenin dolduğunu savunuyor. Eğer bu süre içerisinde olağanüstü kurultaya gidilmezse mahkemeye başvurulacak. Kılıçdaroğlu'nun olağan kurultay takvimini belirlemek için görevlendirdiği 6 kişilik komisyonsa çalışmasına devam ediyor.
1: MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay seçim tartışması ile ilgili konuştu. Kanal 7 yayınına katılan Akçay seçimlerin zamanında olacağını söyledi. Akçay MHP olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığına destek verdiklerini de vurguladı.
13: Seçimlerde olacak elbette yani evet, o zamanında. Evet. Biz de Milliyetçi Hareket Partisi olarak Türkiye'nin istikrarının devamı bakımından şimdiki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar aday olması ve bir dönem daha son olarak devam etmesinin memleketimizin istikbali bakımından hayırlı olacağını, olumlu olacağını düşünüyoruz. Seçimlerin yenilenmesi anlamında Cumhurbaşkanımızın yeniden adaylığını temin edecek şekilde bir karar alınır ve bir seçim yapalım denildiğinde de hiçbir parti hayır yapmayalım diyemez. Yani Cumhuriyet Halk Partisi hayır yapmayalım mı diyecek. Kimse seçimden kaçamaz.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni haftada yoğun bir gündemi var. Genel kurulda torba kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Ayrıca Sayıştay Başkanlığı için seçim yapılacak.
3: Meclis Genel Kurulu yeni haftada birçok kanunda değişiklik öngören torba teklifin görüşmelerini sürdürecek. Teklifte taksi ve minibüs esnafına KDV muafiyeti ve vergi kolaylığı geliyor. Gerçek usulde vergilendirilen taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların devri KDV'den istisna olacak. Vergilendirme talep edildiği takdirde taksi mali cihazla tespit edilen bedel üzerinden yapılabilecek. Teklifte emniyet teşkilatına ilişkin düzenlemeler de yer alıyor. Buna göre emniyet hizmetleri sınıfına atanmış ancak daha sonra sağlık sebeplerine dayanan yargı kararı gereğince devlet memurluğundan ilişiği kesilmiş olanlar genel idari hizmetleri sınıfındaki unvanlara atanacak. Düzenlemeyle basın ilan kurumunun internet haber sitelerine ilan kesme müeyyidesi uygulamasının da önünü açıyor. Kurum kanunda öngörülen vasıfları taşımamaları veya ödevleri yerine getirmemeleri halinde sitelerin ilanlarını bir günden 10 güne kadar kesebilecek. Genel kurulda Sayıştay Başkanlığı için seçim yapılması da bekleniyor. Seçim, Sayıştay Başkanı Metin Yener ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürü Bahtiyar Sazlık arasında yapılacak. Salı ve çarşamba günleri mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları da gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında milletvekillerine hitap edecek.
1: Türkiye'de pek çok noktada Babalar Günü için etkinlikler vardı. Ancak bazı yerlerde Babalar Günü sevinci farklı yaşandı.
14: Onlar geldiği zaman biz mutlu oluyoruz.
15: Eller öpüldü, hal hatır soruldu, hediyeler verildi. Darülacize'de yaşayan babaların da günü unutulmadı.
16: Bu Babalar Günü de benim ilk babasız Babalar Günü. Babamı daha yeni kaybettim. Hüseyin amca da bir bana ulaştı, o da arkadaşı ulaştı. Böyle nasip oldu. Birlikte denk geldik. İnşallah bundan sonra daha düzenli geleceğim. Öyle güzel bir denkleşme oldu bu Babalar Günü'nde birlikte.
14: Örneğin biraz önce bu bayanla bir sohbet ettik. Ben kızımdan ayrıyım. Kızımdan sohbet ettik. Ben mutlu oldum.
17: İki sözümüze, iki gülüşümüze ihtiyaçlarım. Maddi evet. olarak bir kaybı zaten yok. Gerçekten buradaki her şey manevi.
15: 130 yıldan uzun süredir faaliyet gösteren Darülacize bünyesinde 330 korunmaya muhtaç ileri yaşta vatandaş yaşıyor. Bazıları hayatta tek başına kalmış, bazıları da yakınlarından ayrı düşmüş. Bayramlar ya da anne babalar günü gibi özel zamanlarda gelen ziyaretçilerle kalpleri sevinçle doluyor.
18: Süper geçiyor, ziyarete gelenler var. Hiç ziyaretçim yok normalde.
19: Benim de babam yok. Burada babaların küçücük olsa da yüzlerinde tebessüm olmaya geldim. Eğer babalarına dargın olan evlatlar varsa lütfen hayat çok çok kısa. O yüzden hemen bence bugün gönüllerini alsınlar, babalarının ellerinden öpsünler.
15: Türkiye'nin dört bir yanındaki şehitlikler de Babalar Günü'nde ziyaretçilerle doldu.
20: Oğlumuzu gelip 31 senedir ziyaret ediyoruz. O bize gelemiyor ama biz ona geldik.
21: Her zaman diyoruz ki evladımızı verdik, arkasından da vatan sağ olsun diyoruz yavrum.
1: Manisa'da boşandıktan sonra ailesinin yanına dönen kadın tartıştığı babası tarafından öldürüldü. Olaylar Alaşehir ilçesinde yaşandı. Bir süre önce boşanıp ailesinin yanına dönen Birsel Yıldırım'la babası arasında tartışma çıktı. Zanlı 23 yaşındaki kızını bıçakladı. Sesi duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Birsel Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Zanlı gözaltında. Yükseköğretim kurumları sınavının ikinci oturumu olan alan yeterlilik testi ve üçüncü oturumu olan yabancı dil testi tamamlandı. Yaklaşık 2,5 milyon kişinin sınav sonucu 22 Temmuz'da açıklanacak.
22: Süreç çok yordu bize. Bütün öğrenciler olarak yani herkesin durumu aynı.
23: Bittiği için ağlıyorum. Çalıştım. Yani çalıştığımın karşılığını aldığımı düşünüyorum.
15: 2,5 milyona yakın aday hayalindeki üniversite için aylarca bu sınava hazırlandı. Onlar sınıfta, yakınları ise okul bahçesinde ter döktü.
23: Nasıldı sınav? Zor muydu?
22: Sınav zordu bana göre.
23: Geçen yıla göre daha kolaydı.
15: Sınavın ikinci oturumu alan yeterlilik testine 1 milyon 800 binden fazla öğrenci katıldı. Kapılar sabah saat 9'da açıldı.
23: Ben heyecanı bütün yıl içerisinde attım gibi geliyor. Ben böyle çok heyecan yapmıyorum sınavlardan önce.
0: Peki hangi bölüm istiyorsun?
23: Psikoloji. Biz onlardan herhalde daha çok stresliyiz, daha çok heyecanlıyız. Ama inşallah sınavda böyle heyecanlı olmazlar.
15: İstanbul Üniversitesi kalabalık noktalardan biriydi. Birçok gençte sınav telaşı vardı ancak aileler onlardan daha heyecanlıydı. Babalar gününde çıkışta kızlarına, oğullarına sarılmayı beklediler.
2: Çok stresli anneler babalar için zor oluyor. Öğrencilere düşünemiyorum. Hepsine kolaylıklar diliyorum, başarılar diliyorum. Babaların günlerini kutluyorum. Oğlumdan gülümsemesini, sağlıklı olmasını bekliyorum. Huzurlu olmasını bekliyorum. Başka hiçbir hediye istemiyorum. Sınav sonraki aşama.
23: Onlardan daha çok heyecanlıyız. İnşallah hayırlısı olur.
15: Alan yeterlilik testi saat 10.15'te başladı. 180 dakika sürdü. 13.15'te sona erdi. Sayısal, eşit ağırlık ve sözel bölümlerine göre öğrenciler 160 soru yanıtladı. Sınav sonrasında duygusal anlar yaşandı.
23: Hedeflerim yüksekti, güzel geçmesini umuyordum. Gayet güzel geçti.
6: Sayısal tarafı zordu. Ben sınava hiç çalışmama rağmen sözeli rahat bir şekilde yaptım.
22: Ortaydı. O kadar da zor değildi. Hatta kontrol etmeye vaktim de oldu.
15: Yükseköğretim Kurumları sınavının 3. ve son oturumu olan yabancı dil testi de saat 15.45'te başladı. Dil puan türüyle üniversiteye yerleşmek isteyen adayların girdiği sınav 80 soru ve 120 dakikada tamamlandı. YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü açıklanacak. 25 Temmuz ve 2 Ağustos tarihleri arasında tercih yapılacak. Boş kontenjanlar için de ek tercih yapılabilecek.
1: Ve dün günün ilk saatlerinden itibaren bu sınav heyecanı yaşanırken sınava giremeyen öğrenciler de vardı. Okulunu karıştıranlar ya da yetişemeyenler büyük üzüntü yaşadı. Osmaniye'de sınav saatini saniyelerle kaçıran öğrenciye okul bahçesindeki veliler destek verse de sonuç değişmedi.
3: Sınava girme hakkını saniyelerle kaçıran da oldu. Motosikletli polisin yardımıyla son anda yetişenlerdi. Yükseköğretim Kurumları sınavının ikinci oturumu öncesi okulların önünde yine benzer görüntüler vardı. Türkiye'nin 81 ilinde alan yeterlilik testi sınavı heyecanı sabahın erken saatlerinde başladı. Saat 10 itibariyle okulların kapıları kapatılırken dışarıda kalanlar da oldu. Isparta'da bir öğrenci sınava giriş hakkını bir dakikayla kaçırdı. Burası da Osmaniye Anadolu Lisesi. Geç kalan bir aday kapıların kapanmasına saniyeler kala okula ulaştı. Ancak saat 10'u geçtiği için kapılar kapandı ve öğrenci içeri alınmadı. Sınava yetişme gerginliği yaşayan öğrenciler için motosikletli polisler mesai yaptı. Bursa'da sınava gireceği okula gittikten sonra kimliğini evde unuttuğunu fark eden bir öğrencinin yardımına motosikletli polisler koştu. Trabzon ve Düzce'de de iki öğrenci motosikletli polislerin çabalarıyla sınava saatinde gidebildi. Antalya'dan acı bir haber geldi. 44 yaşındaki Ahmet Küçükkök sabah kızını sınava götürmek için Manavgat'tan yola çıkmış kent merkezine doğru gidiyordu. Arkadaşının sürdüğü vidanjör yol üzerinde arızalanınca aracı emniyet şeridine çektiler. O sırada bir kaza oldu.
11: Adamı görmedim. Arabanın arka yanından çarptığımı farkına vardım. Hemen geliş şey aldım. Geldim burada durdum. O benim arkamdan başka bir araba geliyormuş. O da onun üstünden geçmiş.
3: Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Ahmet Küçükkök müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
1: Yükseköğretim Kurumları sınavının ikinci oturumunda öğrenciler alan yeterlilik testine girdi. Edebiyat, matematik, sosyal bilimler ve fen bilimlerinde sürpriz soruların yer almadığı sınav, uzmanlara göre ortanın biraz üstü bir zorluk seviyesindeydi.
24: Tüm Türkiye'ye geçmiş olsun diyorum. Sadece öğrencilerimize değil, dünyanın en büyük sınavlarından biri.
25: Ortadan bir tık üstünde bir sınavla karşılaştık.
15: Adaylar Yükseköğretim Kurumları sınavının ikinci oturumunda 180 dakikada alanlarına uygun sorular çözdü, bilgilerini sınadı.
25: AYT şaşırtmadı. Yani önceki yıllardaki standartlar yine ortaya çıktı. Soruların zor demenin çok bir anlamı yok. Soruların standartı var. AYT'de de gördüğümüz olay bilgiyi yorumlamayı sordu. Bilgiyi yorumlayabilen öğrenciler ön plana çıktılar esasında.
24: Sınav aslında geçen seneyle karşılaştırıldığında daha da kolay bir sınav olarak değerlendirilebilir. Bu noktada öğrenciler zorlanmadı. Soruların dağılımı da yine orta, basit ve zor diye iyi dağılmıştı. Yine geçen sene olduğu gibi tabii türev, integral, limit, analitik geometri bölümleri tabii ki yine belirleyici oldu.
15: Uzmanlara göre edebiyat sorularında yenilik vardı.
24: Edebiyat bu sene biraz daha farklıydı. Daha önceki yıllardan farklıydı. Daha önceki yıllarda çıkmamış bazı sorular karşımıza çıktı. Düz yazı çok kullanılmayan bir bölümdü. Özellikle şu anda yaptığımız gibi röportaj soruları, mülakat soruları vardı. Evet, öğrencilerin beklemediği soru tipleriydi.
15: İkinci oturumda sosyal bilimler ve fen bilimler soruları da vardı.
24: Sosyal bilimlerin tamamı geçen seneyle eşdeğer durumdaydı. Fen bölümündeki sorular da geçen seneki sorularla benzer düzeydeydi. Son iki senede kimya sorularının çeldiricileri çok yüksekti. Bu sene ise aynı problem devam etmedi.
25: Ortanın bir tık üzerinde sorularla karşılaşıldı. Fizik daha böyle grafik yorumluydu. Daha şekillere dayalıydı. Kimya ve biyoloji de bilgi ağırlıklıydı. Bilginin yorumlanması ağırlıklıydı.
15: Belirleyici bölümünse alan tercihlerine göre değişmesi bekleniyor.
24: Bu seneki belirleyici bence edebiyat olacaktır. Kimler için? Eşit ağırlıklı öğrenciler için.
25: Sayısalcılar için matematik, eşit ağırlıkçılar ve sözelciler için edebiyat.
5: MHP'nin İzmir Karabağlar İlçe Kongresi yapıldı. Kongreye katılanlar arasında Meclis Başkan Vekili Celal Adan da vardı. Adan terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Terörsüz Türkiye hem coğrafyamızda hem de ülkemizde büyük bir sevinçle kabul gördü dedi.
7: Geçmişte yaşadıklarımız bütün olayların biz rüzgarının tesirinde kalmadı. Rüzgarı yararak devam ettik. Terörist Türkiye'de de rüzgarı yardık. Şükürler olsun hem coğrafyamızda hem bölgede hem ülkemizde büyük bir sevinçle kabul gördü.
3: Terörsüz Türkiye sürecinin önemini anlattı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, terör örgütünün sadece Türkiye'de değil, Irak ve Suriye'de de destek görmediğine dikkat çekti.
7: Bu irade büyük bir gururla ifade etmek isterim ki sadece Türkiye'yi değil, coğrafyamızı da belli bir huzura kavuşturmuştur. Dün bize saldıranlara silah veren Suriye bugün bizim yanımızda yer almaktadır. Irak'ta, bölgede herkes Türkiye'nin büyüklüğünü kabul etmiş. Terörün artık Türkiye'de hiç kimse tarafından desteklenmeyeceği bir ortama doğru Türkiye'yi getirmişti.
3: İzmir'de MHP'nin Karabağlar İlçe Kongresi'ne katılan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan'ın gündemindeki konulardan biri de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın istifasıydı.
7: Orada taraf değiliz. Bizim açımızdan önemli olan istikrarı korunduğu, her yerde istikrarın korunmasına dikkat ediyoruz. Seçilmiş bir belediye başkanının istifa etmesi, onun hizmetten uzak durması elbette İzmir halkı için üzüntü verici bir olay. İstanbul uzun süredir sahipsiz. Yazık, günah yani.
3: Konuşmaların ardından gerçekleşen kongrede Latif Alaboğa, MHP Karabağlar İlçe Başkanlığı görevini İdris Gürkan Öztürker'e devretti.
5: Malatya'da 3 ay önce kaybolan 19 yaşındaki Aysel Yıldırım'ın öldürüldüğü belirlendi açıklamada. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Gürlek, 4 kişinin gözaltına alındığını, genç kızın cansız bedeninin ise arandığını belirtti.
3: 3 aydır aranıyordu. 19 yaşındaki Aysel Yıldırım'ın öldürüldüğü ortaya çıktı. 4 şüpheli gözaltına alındı. Malatya'da yaşayan Aysel Yıldırım 19 Mart'ta evden çıktı. Ancak kendisinden bir daha haber alınamadı. Babasının kayıp başvurusu üzerine arama başlatıldı. Genç kızın telefon attığı aynı gün saat 15 sıralarında kapandı. Son sinyal yakınca mevkisinden alındı. Aysel Yıldırım'ın takside başka bir eve gittiği tespit edildi. Ev sahibi Aykut Aslan'dı. Aslan aynı zamanda Aysel Yıldırım'ın telefonla son görüştüğü kişilerden biriydi. İkilinin daha önce aynı evde kaldığı ve uyuşturucu madde kullandığı öne sürüldü. Aslan'ın genç kızın telefonunu olay sonrası satmaya çalışması şüpheleri arttırdı. Şüpheli daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı. Soruşturma derinleştirildi. Güvenlik kamerası kayıtlarında Aysel Yıldırım'ın Aykut Aslan'ın evine girdiği ancak bir daha çıkmadığı görüldü. Ayrıca şüphelinin apartmana yanaştırdığı araca bir şeyler yüklediği ve olay yerinden ayrıldığı belirlendi. Aykut Aslan'la kız arkadaşı ve olaya dahil olduğu değerlendirilen iki kişi gözaltına alındı. Kayıp bir şüphelinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor. Konuya ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten açıklama geldi. Bakan Gürlek, yürütülen titiz soruşturma neticesinde kızımızın bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkarılmıştır dedi. Soruşturmanın çok yönlü ve büyük bir hassasiyetle devam ettiğini söyleyen Bakan Gürlek, kayıp vatandaşımızın cenazesine ulaşılması amacıyla dere yatağı ve gömüldüğü değerlendirilen bölgelerde arama faaliyetleri başlatılmıştır ifadesini kullandı.
5: İzmir'de bir kişi düğünde istediği şarkı çalınmayınca pompalı tüfekle ateş açtı. Bir çocuk hayatını kaybetti. 4 kişi yaralandı. Olay Ödemiş ilçesine bağlı Emirli Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu belirtilen Erşan Dereli düğünde istediği şarkı çalınmayınca evine gidip pompalı tüfek aldı. Yeniden düğün alanına dönen zanlı rastgele ateş açtı. Biri çocuk, 5 kişi saçmaların hedefi oldu. Durumu ağır olan 12 yaşındaki Ayas Çimen kurtarılamadı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesi sürüyor. Kaçan zanlı kısa sürede yakalandı. İstanbul Başakşehir'de 34 yaşındaki bir kadın erkek arkadaşı tarafından öldürüldü. Şüpheli cinayeti itiraf etti. Anlattıkları ise ürperticiydi. Katil zanlısı Sultan Çağan'ı öldürdükten sonra uyuduğunu, uyandıktan sonra da çalıştığı börekçiye gittiğini söyledi.
4: Kız arkadaşını taşla vurarak darp etti. Boğarak öldürdü. Ertesi gün hiçbir şey olmamış gibi işe gitti. İstanbul Başakşehir'de ölü bulunan Sultan Çağan'ın katil zanlısı yakalandı. Ailesi 34 yaşındaki kadına ulaşamayınca ihbarda bulunmuştu. Sultan Çağan'ın en son bir marketten alışveriş yaptığı görüldü. Daha sonra bir otomobile bindiği tespit edildi. Sürücü gözaltına alındı. Şüpheli Vedat Çoban önce suçlamaları kabul etmedi. Ancak zanlının boynundaki tırnak izleri polisin dikkatini çekti. Bu durum kendisine sorulunca cinayeti itiraf etti. Araçtan çıkıp tartışmaya başladıklarını söyledi. Başka bir kadınla evlilik hazırlığında olduğunu, Sultan Çağan'ın ilişkilerini ailesine söyleyeceğini öne sürdü. Cinayeti bu nedenle işlediğini iddia etti. Çağan'ın telefonunu parçaladıktan sonra cesedi çalılık bir alana bıraktığını söyledi. Eve gittikten sonra uyuduğunu, sabah çalıştığı börekçiye gittiğini anlattı. Daha sonra Sultan Çoban'ın cesedini sakladığı yeri gösterdi. Vedat Çoban adliyeye sevk edildi.
5: İstanbul Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yapanların arasına karışarak uyuşturucu alışverişi yapan şüpheliler yakalandı. Farklı noktalarda da baskınlar vardı. İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

0: yaklaşık 400 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan bir zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'na geçen ay 1076 başvuru yapıldı. Başvurular arasında kadınlara zorunlu askerlik gibi dikkat çeken talepler var.
2: Düğün, nişan ve benzeri törenler yasaklansın, kadınlara askerlik zorunlu olsun, bedelli askerlik ücreti taksitlendirilsin. Bu öneriler Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'na iletildi. Komisyona Mayıs ayında 1076 başvuru yapıldı. Başvurular arasında kadınların askere alınması gibi talepler dikkat çekti. Talepler arasında ev hanımlarına SGK prim desteği verilmesine ilişkin yasal düzenleme yapılması, sigara ve alkol kullananların sağlık giderlerinin devlet tarafından karşılanmaması, ev acizi gibi uygulamaların kaldırılması da var. Komisyona kedi ve köpekleri için belediyelerce hayvan sahipliği vergisi alınması ve heykel yapılmasının yasaklanması gibi talepler de geldi. Dilekçelerden 163'ü kadınlardan geldi. En çok başvuru yapılan başlıklarsa çalışma ve sosyal güvenlik alanıyla adalete ilişkin oldu. Komisyona en çok başvuru yapan iller sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir olarak kayıtlara geçti.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran heyetleri müzakereler için İsviçre'de bir araya geldi ve ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik tehditlerinden sonra İran tarafı görüşmelerin yapıldığı binayı terk etti. Bu gelişmelerin etkilerine ilişkin İran Araştırmaları Merkezi Başkanı Doçent Doktor Serhan Afacan'ın NTV yayınındaki değerlendirmelerini dinleyelim. Ardından saat başında burada olacağız.
3: İranlılar Amerika Birleşik Devletleri'nin burada sadece müzakere anlamında bir sonuç elde etmekle kalmayı istemeyip aynı zamanda bir mesaj vermek isteyeceklerini de biliyorlar. Bu nedenle bence Vance'ın ayarlarını biraz bozdular. O da şu, muhtemelen Amerikan heyeti, ki bu söylendi, bir el sıkma görüntüsü falan vermek istiyordu karşılıklı. Bir musafaha görüntüsü vermek istiyordu muhtemelen. Bu görüntü İranlılar vermedi. Bunun için de çok haksız olduklarını da düşünmüyorum, açık konuşmak gerekirse. Çünkü İranlıların da içeride bekleyenleri var. Yani İran içinde zaten çok sert eleştiriye hazır bekleyenleri var. Hani ne heves bu, gidip el sıkışıyorsunuz falan derler diye. Dolayısıyla Amerikalılar bu görüntüyü vermedi. Ha yani bunu Vance'in şahsına yapmadılar. Çünkü İranlılara sorduğunuzdaki bakıyorsunuz zaten İranlıların yazıp çizdiklerine, yorumlarına. Vance İranlıların muhatap almak istedikleri bir isim. Yani şöyle söyleyelim, Trump'a nispetle çok daha makul buldukları, savaşın başından beri savaşı istemeyen tarafta olduğunu düşündükleri biri falan. Dolayısıyla bu Vance'den ziyade Trump yönetiminin Amerika'ya verilmek istenen bir mesaj. Ve İranlılar şu an bence bilerek şu görüntüyü veriyor İran heyeti. Müzakereleri sanki elinin ucuyla tutarmış gibi. En azından kamuoyunda. Arkada böyle olmadığını biliyoruz. Yani biz muhtaç değiliz. Biz aman gelelim oturalım diye Amerikalılara öyle ısrarcı falan olmadık. İşte bir deva icap ederse bizim ordumuz hazırdı, nazırdır falan görüntüsü vermeye çalışıyor İranlılar. Bunu ısrarla veriyorlar. Bence bugün yani Burgenstock'ta en fazla olumlu noktalardan biri Pakistan Güvenlik Güçleri Başkanı hem de Başbakan. İkisi de orada. Onların orada olması bence hakikaten çok büyük bir artı oldu. Şimdi burada kim ne kazandı mevzu? Bu 14 maddelik metin ilk açıklandığında herkes İran böyle amiyane ifadesiyle hamuduyla istediğini götürmüş gibi konuşmaya başladı. İşte İran'ın bütün iradesi sanki oraya yansımış falan gibi. Ben şu an için İran'ın sadece bir şey kazandığını düşünüyorum. O da şu, Amerikalılar ne elde etmek istiyorsa bunu savaşta elde edemeyeceklerini ikna etti İranlılar. Ama bunun ötesinde İran'ın hiçbir kazanımı net değil. Zaten net olmadığını da anladık. İranlılar yavaş yavaş işte eğer bizim kazanımlarımız olmayacaksa biz masadan kalkarız falan demeye de başladılar. Bundan sonrasında bütün süreci müzakerelerin içeriği belirleyecek. Bunların bir kısmı politik müzakereler, bir kısmı teknik konular. Nükleer silaha özellikle, nükleer programı müteallik konular tabii ki teknik konular oluyor. Bir de şöyle bir noktası var işin, biliyorsunuz ki bu da 14. maddeye zaten doğrudan

0: konmuş. Bu müzakereler yapıldıktan sonra nihai anlaşma denen şey bir de Güvenlik Konseyi'ne gidecek. Bu da demek oluyor ki İran'la ABD arasında bir müzakere yapılması yetmeyecek. Aynı zamanda Güvenlik Konseyi dahil uluslararası diğer toplumun önde gelen devletleriyle de bu müzakerenin yürütülmesi gerekecek. Dolayısıyla şu an hiçbir şey belli değil benim gördüğüm kadarıyla. İranlılar da bir şey elde etmeden, somut bir kazanım elde etmeden Amerikalılarla bu görüntüyü vermezler. Ama şöyle olsaydı farz edelim. Faraziyeler üzerinden gidiyoruz. Amerika bugün demiş ki ben bütün yaptırımları kaldırdım. Ablukayı da bugün hemen kaldırdım falan. İranlılar gidip el sıkışabilirlerdi. Ha bizim dediğimiz noktaya geldiniz diye. Ama şu an zaten o görüntüyü vermelerini gerektirecek herhangi bir kazanımları da yok. İran tabii ki yani Hürmüz'ü bir silah olarak kullanıyor bu başından itibaren. Böyle ki bunu da gizlemiyorlar zaten. Şimdi biliyorsunuz 8 Aralık'ta 8 Nisan'da ateşkes ilan edildikten sonra 11 Nisan'da İslamabad'da bir görüşme yapılmıştı. Yine 3 aşağı 5 yukarı 2 heyet benzer üyelerle orada bulunmuştu. Bana o toplantı biraz erken gelmişti. Çünkü 8 Nisan'da ateşkes ilan edilmiş de ortada hiçbir şey yok falan derken taraflar 11 Nisan'da bir araya geldi. Zaten çok bir şey çıkmadı. Şu anki görüşmenin ise ben zamanlaması itibariyle çok iyi olduğunu düşünüyorum. Birincisi 8 Nisan'dan itibaren ateşkes test edildi. Buraya kadar ateşkes aradaki aksaklıklara rağmen muhafaza edildi. Hatta geçtiğimiz günlerde 17 Haziran'da bir mutabakatta imzalandı. Artık tarafların bir araya gelmesi lazım. Bu görüşmeyi yaptıktan sonra da zaten biliyorsunuz müzakereler büyük oranda teknik heyetler tarafından yürütülecek. Çünkü bu olayın nükleer programın ya yaptırımlar mevzunu falan teknik boyutları var temel olarak buralara iş devam edecek. Şimdi bu aktarmış olduğunuz Lütnan ve Hürmüz konusunda gelen pozitif haberler çok önemli. Birincisi aksi beklenemezdi zaten. ABD Başkanı gidip bugün çıkıp bugün tekrar tehdit diliyle konuşuncaya kadar böyle bir sorun da ortaya çıkmamıştı. Donald Trump'ın bu yaptığı da oldukça nahoş. Yani zaten diplomatik nezaket açısından nahoş diyeceğim de buna riayet etmediği görülüyor. Avrupa'da da biliyorsunuz daha geçen gün İtalyan Başbakanı da çıktı bir sürü açıklamalar falan yapmak zorunda kaldı. Evet böyle dertleri yok ABD Başkanı'nın ama zaten İranlılar İsviçre'ye gelirken şunu çok iyi biliyorlardı. Amerika zaten bu anlaşmanın birinci maddesinde mutabakatın düzeltiyorum birinci maddesinde Lübnan'ı dahil etti. Mütakip maddelerinde Lübnan'da çatışmanın durması gerektiği zaten vurgulandı. Dolayısıyla ve ABD zaten İsrail'i hedef alan açıklamalar da yaptı. İşte orada bulunan J.D. Vance daha ne desin yani İsrail'e dedi ki her sorununuzu daha fazla insan öldürerek çözemezsiniz. Daha ne desin? Dolayısıyla İranlılar bunu biliyordu. Amerikalıların pozisyonu bu. Amerikalılar da gelirken İranlıların Hürmüz'ü açmaya gönüllü olduğunu biliyordu. Dolayısıyla bugün zaten bunu bilmeseler bunlar bir araya gelmeyeceklerdi ve bu taahhüde konmayacaktı. Ben bunun bir anlamda çok sürpriz bir şey olmadığını, süreci ilerletecek bir şey de olmadığını düşünüyorum. Ata Bey öyle söyleyeyim. Şimdi süreci asıl ilerletecek olan şudur. Tamam, siz Lübnan'da bir statü inşa etme, çatışmayı durdurmaya çalışıyorsunuz. Nasıl? Lübnan masada yok, İsrail masada yok. Bunu nasıl yapacaksınız? Tamam, İsrail ile Lübnan arasında Washington'da büyükelçi düzeyinde yürüyen görüşmeler var. Ama bunun somutluk kazanması çok zor. O zaman Amerikalılar İranlara şunu diyecek. Diyecek ki, yani bu sürecin sorunsuz olmayacağını siz de biliyorsunuz. Arada ortaya çıkan aksaklıkları siz de tolere edin. Biz de tolere edelim. Yoksa ya bu işin yürümesi mümkün değil. İsrail diye ortada büyük bir problem var. Şimdi Hürmüz konusunda da İranlılar, İranlı stratejistler diyeyim ya da İran İslam Cumhuriyeti Hürmüz kartını çok sevdi tabii ki. Bunu çok etkili şekilde kullandıklarını düşünüyorlar. Ama bunun da bir sınırı var. Elbette bunu da fark etmeleri gerekiyor. Bence fark ettiler de. Ben İranlıların başından itibaren Hürmüz'ü bir diplomatik koz olarak kullandığını düşünüyorum. Açık konuşmak gerekirse. Ha, İran diyor ki hiçbir zaman açmayız, kontrolü bırakmayız falan göreceğiz. Sürecin nasıl ilerleyeceğini göreceğiz. Dolayısıyla bu Hürmüz ve Lübnan üzerinden gelen olumlu haberler evet ortada biraz ısıtabilir. Ya da hava orada sıcaksa bilmiyorum serinletebilir. Ama özü itibariyle asıl sürecin selametini belirleyecek olan bu değil. İkili meseleler daha önemli olacak. Hürmüz de ikili bir mesele değil. Lübnan da ikili bir mesele değil. İkili meselelerin ne olduğunu herkes çok iyi biliyor. Nükleer mesele ikili bir mesele. yaptırımlar meselesi ikili bir mesele. Asıl ilerlemenin burada kaydedilmesi gerekiyor. Ama tabii bunlar teknik boyutları çok yoğun olan meseleler.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
2: Hafta başında hava koşullarında değişiklik beklenmiyor. İstanbul ve İzmir az bulutlu, rüzgar kuvvetli esmeye devam ediyor. İstanbul 27, Ankara ve Bursa parçalı bulutlu, 28, İzmir 33 derece. Antalya güneşli, sıcaklık 34 dereceye yükseliyor. Marmara az bulutlu, bölgede kuvvetli esen Poyraz'ın hızı 55 kilometreye kadar çıkıyor. Edirne 29, Sakarya 28 derece. İç Anadolu'da rüzgar kuvvetli, Sivas Niğde kesiminde sağanak yağış var. Eskişehir 27, Kayseri 28 derece. Ege güneşli, kuvvetli rüzgar gündüzleri serinlik sağlarken akşamları ise biraz üşütüyor. Manisa ve Muğla 32, Bodrum 33 derece. Akdeniz sahillerinde hava az bulutlu, sıcaklık biraz daha arttı. Adana 33, Kahramanmaraş 36 derece. Karadeniz genelinde hava parçalı bulutlu, yağış çok az noktada var. Bolu 26, Samsun 27 derece. Doğu Anadolu güneşli, Erzurum 28, Malatya 34 derece. Güneydoğu'da lodos çok sert, Diyarbakır 39, Gaziantep 36 derece.
1: Hava durumu.
3: Doğa takvimi. Bugün 22 Haziran 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
4: Dünya Yağmur Ormanları Günü bugün. Yağmur ormanları iklimimizi düzenlemekten biyoçeşitliliği korumaya kadar dünyadaki yaşamı şekillendirir. Siz binlerce kilometre uzakta yaşıyor olsanız bile yağmur ormanları sizi etkiler, sizin günlük eylemleriniz de yağmur ormanlarını etkiler. Mesela Amazon yağmur ormanları dünyanın en büyük yağmur ormanı ve nehir sistemi. Biyolojik çeşitlilik açısından en zengin bölge. Jaguar'dan pembe nehir yunusuna, tembel hayvandan zehirli ok kurbağasına milyonlarca türe ev sahipliği yapıyor. 350 yerli ve etnik grupta dahil olmak üzere 40 milyondan fazla insana yaşam alanı, geçim kaynağı sağlıyor. Ayrıca Amazon'un sağlığıyla gezegenin sağlığı arasında net bir bağlantı var. Yerel ve küresel iklimin düzene kavuşmasına yardımcı oluyor. Amazon yılda yaklaşık 7 trilyon ton suyu atmosfere pompalıyor. Ormanları da yıllık yağışın %75'ini atmosfere geri kazandırıyor. Yağmur Ormanları Günü kutlu olsun. Bugün ayrıca Dünya Deve Günü. Çöllerde yaşayanlar için devenin her şey olduğunun altını çizelim.
3: Doğa takvimi.
1: Burası NTV Radyo. Saat

0: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatler 6'yı gösteriyor. Haberlerle karşınızdayız. İran ve ABD arasında İsviçre'deki müzakerelerin ilk turu sona erdi. Müzakere heyetleri dönecek. Teknik ekiplerse çalışmaya devam edecek. Görüşmelerde Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişleri ve Lübnan konusunda da kararlar alındı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, İran'ın dondurulmuş varlıkları ve petrol satışı üzerinde de ilerlediklerini söyledi. İlk gerçek sınav Lübnan dedi. Arabulucular Katar ve Pakistan görüşmeler sonrası uzlaşılan konuları yayınladı. 18 saat süren görüşmelerde 60 gün içinde nihai anlaşmaya varılması için bir yol haritası çıkarıldı. Lübnan'da saldırıların tamamen sona ermesi için bir çatışma önleme birimi kurulmasına karar verildi. Bu birimin İran ve ABD tarafından ortak kurulacağı ve Lübnan ve arabulucularla çalışacağı ifade edildi. Hürmüz Boğazı'ndan ticari geçişlerin güvence altına alınması için bir iletişim hattı da kurulacak. Bu hat ABD ve İran arasında Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerde yanlış anlamaları önleyecek. Sürece siyasi gözetim sağlayacak bir üst düzey komitede kuruldu. Teknik komiteler bu üst yapıya düzenli olarak rapor sunacak. Müzakere heyetleri İsviçre'den ayrılacak ancak teknik ekipler kalacak ve çalışmalar devam edecek. İran heyeti görüşmeler sırasında ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditleri sonrası masadan ayrılmış, görüşmelere ara verildiği açıklanmıştı ama görüşmeler sürdü. Amerika Birleşik Devletleri ile İran mutabakat zaptının imzalanmasının ardından ilk kez müzakere için masaya otururken Mısır'ın başkenti Kahire'de de bu konunun görüşüldüğü dörtlü toplantı yapıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan, Suudi Arabistan ve Mısırlı mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Bakan Fidan her zaman köşede konuları sabote etmeyi bekleyen bir İsrail var uyarısı yaptı.
1: Savaş sonrası düzen bölgede nasıl olacak? Buna ilişkin dışarıdan bir vizyon dayatılmadan biz bölge ülkeleri olarak bir açıkçası uluslararası işbirliği içerisinde bir vizyon ortaya koymanın da gayreti içerisindeyiz. Bunu da ortaya koyacağız.
2: Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan ve Mısır Dışişleri Bakanları Kahire'de bir araya geldi. Dördüncüsü gerçekleştirilen dörtlü görüşmenin gündeminde Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın imzaladığı mutabakat zaptı vardı. Savaşın sona erdirilmesine yönelik mutabakatın uygulama süreci ele alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bazı konuların 60 gün süreyle tartışılmaya bırakıldığını hatırlattı. Bunlar arasında nükleer ve yaptırım gibi önemli başlıkların yanı sıra teknik detayların da olduğunu söyledi.
1: İki tane konu var. Bir, tartıştıkları konular gerçekten önemli konular. Bunların detaylarını, teknik detaylarını hemen çözümlemek kolay olmayabilir. Zaman zaman tıkanmalar görebiliriz. Buna hazırlıklı olmak lazım. İkincisi tabii ki her zaman köşede bekleyen bir İsrail var. Fırsatını bulur bulmaz konuları sabote etmeyi bekleyen.
2: Kahire'deki görüşme, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında İsviçre'de yapılan dörtlü görüşmeden hemen önce gerçekleşti. Bakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın İsviçre'de bulunan temsilcisi Steve Witkoff'la bir telefon görüşmesi yaptığını söyledi. Dört bakan görüşme öncesi Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi ile bir araya geldi. Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülati ile ikili görüşme yaptı.
1: Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır ve Amerika Birleşik Devletleri Libya konusunda önemli bir görüşme yaptık. Libya'yı konuşurken Akdeniz'e ilişkin diğer konuları da gündeme yatırma imkanımız oldu. Afrika ile ilgili bazı konuları da gündeme getirme imkanımız oldu. Dört ülke arasında çok iyi bir görüş alışverişi oldu.
2: Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan ve Mısır arasındaki dörtlü toplantının ilki 20 Mart'ta Riyad'da yapılmıştı. İkinci toplantı İslamabad'da, üçüncüsü ise 17 Nisan'da Antalya'da gerçekleşti.
0: Devam edelim gündemdeki haberleri aktarmaya. Bu arada İngiltere basını Başbakan Keir Starmer'ın bu hafta istifa edebileceğini iddia etmişti. Ardından da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan sosyal medya üzerinden Starmer istifa edecek mesajı paylaşılmıştı. Londra'dan NTV temsilcisi Gökhan Bozkurt yaşanan bu gelişmeleri anlattı.
3: Starmer en azından istifa sürecini başlatabileceğine dair şu ana kadarki en güçlü işaretleri verdi. Hafta başında bunun olma olasılığı hayli yüksek görünüyor. Sen de dikkat çektin, ABD Başkanı Trump o da tartışmaya katıldı. Starmer'ın istifa edeceğini söyledi ve Starmer'ı göç ve enerji politikaları üzerinden de başarısız olduğunu iddia ederek eleştirdi. Her zaman yaptığı gibi. Tabii eğer başbakan değişirse Birleşik Krallık'ta bu son 5 yılda 5. başbakanın koltuğa oturacağı anlamına geliyor. Ki Starmer bugüne kadar görevden ayrılmayacağını ve liderlik meydan okumalarına karşı da mücadele edeceği yönünde mesajlar vermişti. Ama son dönemdeki tablo değişti. Hükümet içindeki hava da değişti aslında. Starmer'ın yakın çevresinden bazı isimlerin başbakanın artık oyunun bittiğini gördüğünü ve sıkıntısız sorunsuz bir geçiş süreci üzerinde de düşündüğünü söylemeye başladılar. Starmer'ın yolunun sonuna geldiğini açıkça söyleyenler de var artık ki Sanayi Ticaret Bakanı Peter Kyle onun sözleri bu değişimin en açık işaretlerinden biri olarak değerlendirildi. Kyle, başbakanın ülkenin çıkarları için en doğru olanı yapacağını söylüyor ve Starmer'ın siyasi gerçekleri değerlendirdiğini vurguladı. Başbakanlığın şehir dışı konutu Checkers'da son kararını vermeye çalışıyor Starmer. Asıl kırılma noktası aslında Makerfield ara seçimi oldu. Eski Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham aşırı sağdaki Reform UK karşısında rahat bir zafer kazandı orada ara seçimde. Tabii bu sonuç İşçi Partisi için de aşırı sağdaki Nigel Farage'ın partisine karşı nasıl mücadele edileceğini sorgulayan milletvekilleri açısından önemli bir mesaj olarak değerlendirildi. Çünkü artık ellerinde aşırı sağdaki reformu sandıkta yenebildiğini gösteren bir lider adayı var. O da Burnham. Başbakan olmak için açık ara favori görülüyor şu anda. Burnham ekibinde bazı isimler Eylül sonundaki İşçi Partisi konferansına kadar sorunsuz bir geçiş istediklerini ifade ediyorlar. Ama Starmer cephesi ise 3 aylık bekleyişin hükümeti felç edebileceğini savunuyor. Starmer'ın hemen görevi bırakması değil, yeni başbakana giden yolu açacak düzenli bir ayrılık takvimini açıklanması bekleniyor diyebiliriz belki.
0: Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, milli takımın Dünya Kupası'ndan elenmesi ve sonrasında gelen yorumlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Arizona'da kameraların karşısına geçen Hacı Osmanoğlu, teknik direktör Montella ve futbolculara sahip çıktı. Alınan sonuçtan dolayı Türkiye'den ve spor kamuoyundan özür dileyen Hacı Osmanoğlu, olumsuz eleştiri ve yorumlara sert tepki gösterdi. Adalet Bakanlığı'ndan eleştiri sınırını aşan yorumlarla ilgili düzenleme isteyeceğini belirtti.
4: Buradan öncelikle futbolculara teşekkür ediyorum. Buralara bizi taşıyan onlar. Avrupa Şampiyonası'na çeyrek final oynayan onlar. Uluslararası A Ligi'ne çıkaran onlar. 24 senenin üzerine Dünya Kupası'na taşıyan da onlar. Ve başlarındaki Montella hocamız ve teknik ekibiyle beraber. Hakikaten kalbimiz sızlıyor. Malzemecisinden tutun futbolcusuna, teknik kadrodan yönetimine, herkesin kalbi sızlıyor. Çünkü bu hedefler için gelmemiştik Dünya Kupası'na. Bizim çocuklarımıza destek olmamız lazım. Olumlu ve yapıcı yorumların başımızın üzerinde yeri var. Bizim onlara saygı duyuyoruz ve futbolcunun da teknik kadronun da profesyonel çalışanların da herkesin saygı duyma zorunluluğu var. Çünkü onun faydası olur sana. Ama ahlak dışına çıkıp da hakarete varan cümleler kullanıp, yani bu bizim çocuklara başka çocuk adı takmaya kadar gidecek kadar ahlaksızlaşan bu insanların yani neye hizmet ettiklerini 80 milyonun takdirine sunuyorum. Bizim milletimiz de zaten onları anlıyordur. Hocasına da sahip çıkacağız, oyuncularına da sahip çıkacağız. Burası bir kulüp takımı değil. Kulüp takımlarında da baktığınız zaman da devamlılık olmadığından dolayı başarısızlıklar geliyor. Siz buradan 15 tane futbolcuyu gönderip yerine 15 futbolcu alamazsınız. Hocayı gönderip yerine hoca alamazsınız. Başkanını gönderip yerine de başkan alamazsınız. Onun için biz oyuncularımıza da sahip çıkıyoruz. 2 gündür yazıyorlar, hocaların isimlerini de yazıyorlar. Biz yolda yürüdüklerimizi, yolda bulduklarımız asla değişmiyor. Tabii burada işte diyorlar ki başkan konuşulanı anlamıyor, yazılanı iyi okuyamıyorum. Ben konuşulanı da iyi anlıyorum, yazılanı da iyi okuyorum. 60 yaşındayım. Futbolun 40 yılını bana sorun. Kimin eli kimin cebindeydi? Gün saat olarak aktarırım size. Buna milli takımlar da dahil. Kalbindekini diline yansıtamayanlar ancak sinsice konuşmaların arasında cümleleri sokarlar. Eğer sırtında bagaj olup bagajı taşıyanlar, onun ağırlığının altında ezilenler, yine kalbinden söylemesi gerekeni cesaret edip dilinden söylemeyerek ancak eliyle cevap verilir. Adalet Bakanımıza sesleniyorum. Elbette ki yorum yapacağız, yazacağız, çizeceğiz ama ahlak sınırlarını aşmayacağız. Kendisinden özellikle istirhamım, dünyadaki bütün örneklerine baksınlar. Böyle bir rezillik dünyanın hangi ülkesinde var? Ve bunlarla ilgili acilen kanunun düzenlemenin yapılması gerektiğine inanıyorum.
0: Filenin Sultanları Voleybol Milletler Ligi'nde Ankara etabını kayıpsız geçti milli takım. Başkent'teki dördüncü maçta Çin'i 3-2 yendi. İlk seti milliler 25-21 önde bitirdi. Çin ikinci seti 28-26, üçüncü seti de 25-23 kazandı. Filenin Sultanları dördüncü sette 25-16 ile eşitliği sağladı. Karar setini milli takım 15-12 kazandı. Çin'i 3-2 yenen Türkiye 8. maçta 6. galibiyetini aldı. Voleybol Milliler Ligi'nin Japonya'da yapılacak 3. etabında Filenin Sultanları 8 Temmuz'da Polonya ile karşılaşacak. Gençler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Babalar Günü sürprizi yaptı. İstanbul'daki programı sırasında Cumhurbaşkanı'nı bekleyen grup çıkışta kendisine tezahüratta bulundu.
5: Efendim, Babalar Günü kutlu olsun.
6: Tüm evlatlarımız gençler adına efendim.
7: Gençler program çıkışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bekledi. Babalar Günü'nü kutladı. Erdoğan cumartesi günü TÜRGEV'in 30. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Haliç Kongre Merkezi'ndeydi.
5: Efendim gençler Babalar Günü'nü kutlamaya gelmişler.
7: Cumhurbaşkanı etkinlik alanından ayrılırken bir gün öncesinden kendisine Babalar Günü sürprizi yapıldı. Erdoğan gençlerle bir araya geldi. Sohbet etti, fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından da Babalar Günü için paylaşım yaptı. Paylaşımında Erdoğan, ailesi için ömrü boyunca fedakarca çalışan, çabalayan, mücadele eden, tüm imkanlarını evlatlarına adayan kahraman babalarımızın Babalar Günü'nü tebrik ediyorum ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da sosyal medya üzerinden bir mesaj paylaştı. Babalar Günü vesilesiyle rahmet ve özlemle andığım kıymetli babamı dualarla yad ediyor, değerli eşimin Babalar Günü'nü kutluyorum dedi. Baba bir yuvayı ayakta tutan emek, bir evladı hayata hazırlayan irade ve yüce bir gönüldür ifadesine yer verdi. Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin babalarını hürmetle selamlıyorum diyen Erdoğan, Filistin'de babaların acısının son bulmasını da temenni etti. Emine Erdoğan koruyucu babalara da seslenerek gösterdikleri şefkat ve özverinin her türlü takdirin üzerinde olduğunu belirtti.
0: Türkiye'de de pek çok yerde Babalar Günü için etkinlikler vardı. Ancak bazı noktalarda Babalar Günü sevinci farklı yaşandı.
8: Onlar geldiği zaman biz mutlu oluyoruz.
9: Eller öpüldü, hal hatır soruldu, hediyeler verildi. Darülacize'de yaşayan babaların da günü unutulmadı.
10: Bu Babalar Günü de benim ilk babasız Babalar Günü. Babamı daha yeni kaybettim. Hüseyin amca da bir bana ulaştı. O da arkadaşı ulaştı. Böyle nasip oldu. Birlikte denk geldik. İnşallah bundan sonra daha düzenli geleceğim. Öyle güzel bir denkleşme oldu bu Babalar Günü'nde birlikte.
8: Örneğin biraz önce bu bayanla bir sohbet ettik. Ben kızımdan ayrıyım. Kızımdan sohbet ettik. Ben mutlu oldum.
11: İki sözümüze, iki gülüşümüze ihtiyaçlarım. Maddi evet. Olarak bir kaybı zaten yok. Gerçekten buradaki her şey manevi.
9: 130 yıldan uzun süredir faaliyet gösteren Darülacize bünyesinde 330 korunmaya muhtaç ileri yaşta vatandaş yaşıyor. Bazıları hayatta tek başına kalmış, bazıları da yakınlarından ayrı düşmüş. Bayramlar ya da anne babalar günü gibi özel zamanlarda gelen ziyaretçilerle kalpleri sevinçle doluyor.
12: Süper geçiyor, ziyarete gelenler var. Hiç ziyaretçim yok normalde.
13: Benim de babam yok. Burada babaların küçücük olsa da yüzlerinde tebessüm olmaya geldim. Eğer babalarına dargın olan evlatlar varsa lütfen hayat çok çok kısa. O yüzden hemen bence bugün gönüllerini alsınlar, babalarının ellerinden öpsünler.
9: Türkiye'nin dört bir yanındaki şehitlikler de Babalar Günü'nde ziyaretçilerle doldu.
14: Oğlumuzu gelip 31 senedir ziyaret ediyoruz. O bize gelemiyor ama biz ona geldik.
15: Her zaman diyoruz ki evladımızı verdik arkasından da vatan sağ olsun diyoruz yavrum.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni haftada yoğun bir gündemi var. Genel kurulda torba kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Ayrıca Sayıştay Başkanlığı için de seçim yapılacak.
2: Meclis Genel Kurulu yeni haftada birçok kanunda değişiklik öngören torba teklifin görüşmelerini sürdürecek. Teklifte taksi ve minibüs esnafına KDV muafiyeti ve vergi kolaylığı geliyor. Gerçek usulde vergilendirilen taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların devri KDV'den istisna olacak. Vergilendirme talep edildiği takdirde taksi mali cihazla tespit edilen bedel üzerinden yapılabilecek. Teklifte emniyet teşkilatına ilişkin düzenlemeler de yer alıyor. Buna göre emniyet hizmetleri sınıfına atanmış ancak daha sonra sağlık sebeplerine dayanan yargı kararı gereğince devlet memurluğundan ilişiği kesilmiş olanlar genel idari hizmetleri sınıfındaki unvanlara atanacak. Düzenlemeyle basın ilan kurumunun internet haber sitelerine ilan kesme müeyyidesi uygulamasının da önünü açıyor. Kurum kanunda öngörülen vasıfları taşımamaları veya ödevleri yerine getirmemeleri halinde sitelerin ilanlarını bir günden 10 güne kadar kesebilecek. Genel kurulda Sayıştay Başkanlığı için seçim yapılması da bekleniyor. Seçim, Sayıştay Başkanı Metin Yener ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürü Bahtiyar Sazlık arasında yapılacak. Salı ve çarşamba günleri mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları da gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında milletvekillerine hitap edecek.
0: Mutlak mutlan tartışmalarının devam ettiği Cumhuriyet AK Partisi'nde gözler Salı gününe çevrildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Salı günü iki önemli toplantı yapacak. Daha önce büyük tartışmaya yol açan grup toplantısının ise düzenlenip düzenlenmeyeceği henüz net değil.
2: Mutlak mutlan tartışması, olağanüstü kurultay talebi, arınma mesajları ve grup toplantısı polemiği. Cumhuriyet Halk Partisi yoğun bir haftaya giriyor. CHP'de gözler yeni haftada Salı gününde olacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Salı günü önce Merkez Yönetim Kurulu'nu ardından da parti meclisini toplaması bekleniyor. Bu iki toplantı nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun meclise grup toplantısı düzenlemeyeceği belirtiliyor. Özgür Özel'in ise hafta başında kurmaylarıyla bir araya gelerek grup toplantısı yapıp yapmama konusunda karar vermesi bekleniyor. 16 Haziran Salı günü hem Kılıçdaroğlu hem de Özel grup toplantısı yapmama kararı almıştı. Salı günü yapılacak MYK ve parti meclisi toplantılarında ise ihraç süreçleri ve olağanüstü kurultay için delegelerden toplanan imzalar ele alınacak. Özel kanadı geçtiğimiz hafta genel merkeze sunulan imzalar için 10 günlük sürenin dolduğunu savunuyor. Eğer bu süre içerisinde olağanüstü kurultaya gidilmezse mahkemeye başvurulacak. Kılıçdaroğlu'nun olağan kurultay takvimini belirlemek için görevlendirdiği 6 kişilik komisyonsa çalışmasına devam ediyor.
0: MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay erken seçim tartışmaları ile ilgili konuştu. Kanal 7 yayınına katılan Akçay seçimlerin zamanında olacağını söyledi. Akçay, MHP olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığına destek verdiklerini de vurguladı.
16: Seçimlerde olacak elbette. Yani evet, zamanında. Biz de Milliyetçi Hareket Partisi olarak Türkiye'nin istikrarının devamı bakımından şimdiki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar aday olması ve bir dönem daha son olarak devam etmesinin memleketimizin istikbali bakımından hayırlı olacağını, olumlu olacağını düşünüyoruz. Seçimlerin yenilenmesi anlamında Cumhurbaşkanımızın yeniden adaylığını temin edecek şekilde bir karar alınır ve bir seçim yapalım denildiğinde de hiçbir parti hayır yapmayalım diyemez. Yani Cumhuriyet Halk Partisi hayır yapmayalım mı diyecek. Kimse seçimden kaçamaz.
0: MHP'nin İzmir Karabağlar İlçe Kongresi yapıldı. Kongreye katılanlar arasında Meclis Başkan Vekili Celal Adan da vardı. Adan, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Terörsüz Türkiye hem coğrafyamızda hem de ülkemizde büyük bir sevinçle kabul gördü dedi.
17: geçmişte yaşadıklarımız bütün olayların biz rüzgarının tesirinde kalmadı. Rüzgarı yararak devam ettik. Terörist Türkiye'de de rüzgarı yardık. Şükürler olsun hem coğrafyamızda hem bölgede hem ülkemizde büyük bir sevinçle kabul gördü.
2: Terörsüz Türkiye sürecinin önemini anlattı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, terör örgütünün sadece Türkiye'de değil, Irak ve Suriye'de de destek görmediğine dikkat çekti.
17: Bu irade büyük bir gururla ifade etmek isterim ki, sadece Türkiye'yi değil, coğrafyamızı da belli bir huzura kavuşturmuştur. Dün bize saldıranlara silah veren Suriye, bugün bizim yanımızda yer almaktadır. Irak'ta, bölgede herkes Türkiye'nin büyüklüğünü kabul etmiş. Terörün artık Türkiye'de hiç kimse tarafından desteklenmeyeceği bir ortama doğru Türkiye'yi getirmişti.
2: İzmir'de MHP'nin Karabağlar İlçe Kongresi'ne katılan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan'ın gündemindeki konulardan biri de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın istifasıydı.
17: Orada taraf değiliz. Bizim açımızdan önemli olan istikrarı korunduğu, her yerde istikrarın korunmasına dikkat ediyoruz. Seçilmiş bir belediye başkanının istifa etmesi, onun hizmetten uzak durması elbette İzmir halkı için üzüntü verici bir olay. İstanbul uzun süredir sahipsiz. Yazık, günah yani.
2: Konuşmaların ardından gerçekleşen kongrede Latif Alaboğa, MHP Karabağlar İlçe Başkanlığı görevini İdris Gürkan Öztürker'e devretti.
0: Yükseköğretim Kurumları sınavının ikinci oturumu olan alan yeterlilik testi ve üçüncü oturumu olan yabancı dil testi tamamlandı. Yaklaşık 2,5 milyon kişinin sınav sonucu 22 Temmuz'da açıklanacak.
11: Süreç çok yordu bize. Bütün öğrenciler olarak yani herkesin durumu aynı.
18: Bittiği için ağlıyorum. Çalıştım. Yani çalıştığımın karşılığını aldığımı düşünüyorum.
9: 2,5 milyona yakın aday hayalindeki üniversite için aylarca bu sınava hazırlandı. Onlar sınıfta, yakınları ise okul bahçesinde ter döktü.
18: Nasıldı sınav? Zor muydu?
11: Sınav zordu bana göre.
18: Geçen yıla göre daha kolaydı.
9: Sınavın ikinci oturumu alan yeterlilik testine 1 milyon 800 binden fazla öğrenci katıldı. Kapılar sabah saat 9'da açıldı.
18: Ben heyecanı bütün yıl içerisinde attım gibi geliyor. Ben böyle çok heyecan yapmıyorum sınavlardan önce.
19: Peki hangi bölüm istiyorsun?
18: Psikoloji. Biz onlardan herhalde daha çok stresliyiz, daha çok heyecanlıyız. Ama inşallah sınavda böyle heyecanlı olmazlar.
9: İstanbul Üniversitesi kalabalık noktalardan biriydi. Birçok gençte sınav telaşı vardı ancak aileler onlardan daha heyecanlıydı. Babalar gününde çıkışta kızlarına, oğullarına sarılmayı beklediler.
20: Çok stresli anneler babalar için zor oluyor. Öğrencilere düşünemiyorum. Hepsine kolaylıklar diliyorum, başarılar diliyorum. Babaların günlerini kutluyorum. Oğlumdan gülümsemesini, sağlıklı olmasını bekliyorum. Huzurlu olmasını bekliyorum. Başka hiçbir hediye istemiyorum. Sınav sonraki aşama.
18: Onlardan daha çok heyecanlıyız. İnşallah hayırlısı olur.
9: Alan yeterlilik testi saat 10.15'te başladı. 180 dakika sürdü. 13.15'te sona erdi. Sayısal, eşit ağırlık ve sözel bölümlerine göre öğrenciler 160 soru yanıtladı. Sınav sonrasında duygusal anlar yaşandı.
18: Hedeflerim yüksekti, güzel geçmesini umuyordum. Gayet güzel geçti.
11: Sayısal tarafı zordu. Ben sınava hiç çalışmama rağmen sözeli rahat bir şekilde yaptım.
21: Ortaydı. O kadar da zor değildi. Hatta kontrol etmeye vaktim de oldu.
9: Yükseköğretim Kurumları sınavının 3. ve son oturumu olan yabancı dil testi de saat 15.45'te başladı. Dil puan türüyle üniversiteye yerleşmek isteyen adayların girdiği sınav 80 soru ve 120 dakikada tamamlandı. YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü açıklanacak. 25 Temmuz ve 2 Ağustos tarihleri arasında tercih yapılacak. Boş kontenjanlar için de ek tercih yapılabilecek.
0: Tabii dün günün ilk saatlerinden itibaren sınav heyecanı vardı ama sınava gireceği okulu karıştıranların ya da yetişemeyenlerin büyük üzüntüsü de oldu. Osmaniye'de sınav saatini saniyelerle kaçıran öğrenciye okul bahçesindeki velilerin desteği sonucu değiştirmedi.
2: Sınava girme hakkını saniyelerle kaçıran da oldu. Motosikletli polisin yardımıyla son anda yetişenler de. Yükseköğretim Kurumları sınavının ikinci oturumu öncesi okulların önünde yine benzer görüntüler vardı. Türkiye'nin 81 ilinde alan yeterlilik testi sınavı heyecanı sabahın erken saatlerinde başladı. Saat 10 itibariyle okulların kapıları kapatılırken dışarıda kalanlar da oldu. Isparta'da bir öğrenci sınava giriş hakkını bir dakikayla kaçırdı. Burası da Osmaniye Anadolu Lisesi. Geç kalan bir aday kapıların kapanmasına saniyeler kala okula ulaştı. Ancak saat 10'u geçtiği için kapılar kapandı ve öğrenci içeri alınmadı. Sınava yetişme gerginliği yaşayan öğrenciler için motosikletli polisler mesai yaptı. Bursa'da sınava gireceği okula gittikten sonra kimliğini evde unuttuğunu fark eden bir öğrencinin yardımına motosikletli polisler koştu. Trabzon ve Düzce'de de iki öğrenci motosikletli polislerin çabalarıyla sınava saatinde gidebildi. Antalya'dan acı bir haber geldi. 44 yaşındaki Ahmet Küçükkök, sabah kızını sınava götürmek için Manavgat'tan yola çıkmış, kent merkezine doğru gidiyordu. Arkadaşının sürdüğü vidanjör yol üzerinde arızalanınca aracı emniyet şeridine çektiler. O sırada bir kaza oldu.
1: Adamı görmedim. Arabanın arka yanından çarptığımı farkına vardım. Hemen geliş şey aldım. Geldim burada durdum. O benim arkamdan başka bir araba geliyormuş. O da onun üstünden geçmiş.
2: Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Ahmet Küçükkök müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
0: Yükseköğretim Kurumları sınavının ikinci oturumunda öğrenciler alan yeterlilik testine girdi. Edebiyat, matematik, sosyal bilimler ve fen bilimlerinde sürpriz soruların yer almadığı sınav uzmanlara göre ortanın biraz üstü bir zorluk seviyesindeydi.
3: Tüm Türkiye'ye geçmiş olsun diyorum. Sadece öğrencilerimize değil, dünyanın en büyük sınavlarından biri.
22: Ortadan bir tık üstünde bir sınavla karşılaştık.
9: Adaylar Yükseköğretim Kurumları sınavının ikinci oturumunda 180 dakikada alanlarına uygun sorular çözdü, bilgilerini sınadı.
22: AYT şaşırtmadı. Yani önceki yıllardaki standartlar yine ortaya çıktı. Soruların zor demenin çok bir anlamı yok. Soruların standartı var. AYT'de de gördüğümüz olay bilgiyi yorumlamayı sordu. Bilgiyi yorumlayabilen öğrenciler ön plana çıktılar esasında.
3: Sınav aslında geçen seneyle karşılaştırıldığında daha da kolay bir sınav olarak değerlendirilebilir. Bu noktada öğrenciler zorlanmadı. Soruların dağılımı da yine orta, basit ve zor diye iyi dağılmıştı. Yine geçen sene olduğu gibi tabii türev, integral, limit, analitik geometri bölümleri tabii ki yine belirleyici oldu.
9: Uzmanlara göre edebiyat sorularında yenilik vardı.
3: Edebiyat bu sene biraz daha farklıydı. Daha önceki yıllardan farklıydı. Daha önceki yıllarda çıkmamış bazı sorular karşımıza çıktı. Düz yazı çok kullanılmayan bir bölümdü. Özellikle şu anda yaptığımız gibi röportaj soruları, mülakat soruları vardı. Evet, öğrencilerin beklemediği soru tipleriydi.
9: İkinci oturumda sosyal bilimler ve fen bilimler soruları da vardı.
3: Sosyal bilimlerin tamamı geçen seneyle eşdeğer durumdaydı. Fen bölümündeki sorular da geçen seneki sorularla benzer düzeydeydi. Son iki senede kimya sorularının çeldiricileri çok yüksekti. Bu sene ise aynı problem devam etmedi.
22: Ortanın bir tık üzerinde sorularla karşılaşıldı. Fizik daha böyle grafik yorumluydu, daha şekillere dayalıydı. Kimya ve biyoloji de bilgi ağırlıklıydı. Bilginin yorumlanması ağırlıklıydı.
9: Belirleyici bölümün ise alan tercihlerine göre değişmesi bekleniyor.
3: Bu seneki belirleyici bence edebiyat olacaktır. Kimler için? Eşit ağırlıklı öğrenciler için.
22: Sayısalcılar için matematik, eşit ağırlıkçılar ve sözelciler için edebiyat.
0: İstanbul Arnavutköy sahilinde askeri mühimmat olabileceği değerlendirilen bir cisim bulundu. Ağaçlı sahilinde pikniğe gelenler tanımlanamayan bir cisim görünce ihbarda bulundu. Tedbir amacıyla sahile giriş çıkış kapatıldı. Jandarma ekipleri materyali muhafaza altına aldı. Ardından incelenmek üzere kriminal şube laboratuvarına götürüldü. Söz konusu cisimle ilgili ayrıntılı inceleme yapılacak. Yükseköğretim Kurumları sınavı sürecinde nöbetçi nüfus müdürlüklerine 3025 kimlik kartı başvurusu yapıldı. Açıklama İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den geldi. Çiftçi sosyal medya paylaşımında nüfus müdürlüklerinin YKS nedeniyle hafta sonunda görev yaptığını hatırlattı. Açık tutulan nüfus müdürlüklerine cumartesi günü 2274, pazar günü 751 kimlik kartı başvurusu alındığını bildirdi. Malatya'da 3 ay önce kaybolan 19 yaşındaki Aysel Yıldırım'ın öldürüldüğü belirlendi. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Bakan Gürlek 4 kişinin gözaltına alındığını, genç kızın cansız bedeninin ise arandığını belirtti.
2: 3 aydır aranıyordu. 19 yaşındaki Aysel Yıldırım'ın öldürüldüğü ortaya çıktı. 4 şüpheli gözaltına alındı. Malatya'da yaşayan Aysel Yıldırım 19 Mart'ta evden çıktı. Ancak kendisinden bir daha haber alınamadı. Babasının kayıp başvurusu üzerine arama başlatıldı. Genç kızın telefon attığı aynı gün saat 15 sıralarında kapandı. Son sinyal yakınca mevkisinden alındı. Aysel Yıldırım'ın taksiyle başka bir eve gittiği tespit edildi. Ev sahibi Aykut Aslan'dı. Aslan aynı zamanda Aysel Yıldırım'ın telefonla son görüştüğü kişilerden biriydi. İkilinin daha önce aynı evde kaldığı ve uyuşturucu madde kullandığı öne sürüldü. Aslan'ın genç kızın telefonunu olay sonrası satmaya çalışması şüpheleri arttırdı. Şüpheli daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı. Soruşturma derinleştirildi. Güvenlik kamerası kayıtlarında Aysel Yıldırım'ın Aykut Aslan'ın evine girdiği ancak bir daha çıkmadığı görüldü. Ayrıca şüphelinin apartmana yanaştırdığı araca bir şeyler yüklediği ve olay yerinden ayrıldığı belirlendi. Aykut Aslan'la kız arkadaşı ve olaya dahil olduğu değerlendirilen iki kişi gözaltına alındı. Kayıp bir şüphelinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor. Konuya ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten açıklama geldi. Bakan Gürlek, yürütülen titiz soruşturma neticesinde kızımızın bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkarılmıştır dedi. Soruşturmanın çok yönlü ve büyük bir hassasiyetle devam ettiğini söyleyen Bakan Gürlek, kayıp vatandaşımızın cenazesine ulaşılması amacıyla dere yatağı ve gömüldüğü değerlendirilen bölgelerde arama faaliyetleri başlatılmıştır ifadesini kullandı.
0: Manisa'da boşandıktan sonra ailesinin yanına dönen kadın tartıştığı babası tarafından öldürüldü. Olay Alaşehir ilçesinde yaşandı. Bir süre önce boşanıp ailesinin yanına dönen Birsel Yıldırım'la babası arasında tartışma çıktı. Zanlı 23 yaşındaki kızını bıçakladı. Sesi duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Birsel Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Zanlı gözaltında. İstanbul Büyükçekmece'de bir otomobile çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. D100 karayolunda ilerleyen Yiğit Şan, henüz bilinmeyen bir nedenle önündeki otomobile çarptı. 22 yaşındaki genç çarpışmanın şiddetiyle yola savruldu. Sağlık ekipleri Şan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazanın nedeninin incelendiği aktarıldı. Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde orman yangını çıktı. Yerleşim yerlerine yakın bir bölgede yükselen alevler paniğe yol açtı. Yangın yoğun uğraşlarla evlere ulaşmadan söndürüldü. Yangın Kırsal Tayıeli mahallesinde çam ormanı ve zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda başladı. Alevler rüzgarın etkisiyle yayıldı. Vatandaşın ihbarı üzerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü harekete geçti. Bölgeye ekipler sevk edildi. Söndürme çalışması başlatıldı. Arazinin sarp ve dik olması sebebiyle çalışmalar güçlükle yürütüldü. Ekiplere 2 uçak ve 3 helikopter de destek verdi. Yangın geniş bir alana yayılmadan kontrol altına alındı. Meteoroloji verilerine göre Türkiye son yılların en iyi yağış aldığı dönemi geçirdi. Tamamen dolan barajların kapakları açıldı, kurudu denilen dereler, şelaleler yeniden akmaya başladı. Yağışın bu yaz orman yangınlarının azalmasına da yardımcı olması bekleniyor. Ancak ormanlarda bazı önlemler alınmazsa tehlike hala yüksek.
4: Cahil cahil yavrucuklar.
5: Gidin.
4: Cahil cahil yandılar.
9: Bir kıvılcım başlatmaya yetiyor, söndürmek içinse günler geceler yetmiyor.
5: Acil kim varsa yardıma gelsin. Arkadaşlar, acil ekip lazım.
9: Havaların ısınmasıyla Türkiye'nin farklı bölgelerindeki orman yangını riski yeniden gündemde. Uzmanlara göre bu yıl kış ve ilkbahar aylarında gelen yoğun yağış, yangınlarla kaybedilen orman miktarını azaltabilir.
6: Çok yağdığı zaman özellikle bahar aylarında eğer yağarsa toprak nemleniyor. Nem olunca zaten bir anda yayılmıyor yangın. Yani nem olduğu için gidip bastırabiliyorsunuz. Ama nem olmadığı zaman çıra gibi bir anda kopuyor. Yani ardından ne uçak ona yetişir ne helikopter yetişebilir.
9: Yağışlar orman yangını riskini azaltsa da tehlike tamamen geçmiyor.
23: Yağışla beraber tabii ki otlar daha fazla boylanacak. Kırsal alan yangını dediğimiz açıklık alandaki yangınlar artacağını öngörmekteyiz. Tabii bunlar da ormana da bir şekilde sirayet ediyor biliyorsunuz.
9: Yapılan araştırmalar orman yangınlarının %90 oranında kirlilik ve anız yakma gibi insan kaynaklı nedenlerden çıktığını gösteriyor. Piknik alanlarının ormanlardan uzağa kurulması öneriliyor.
6: Bizim ülkemizde maalesef mangalını kapan ormana giriyor. Şu anda valilikler 1 Haziran'dan itibaren yasak kıldılar ama bunu biz tamamen bütün bir yıla yayıp artık doğamızda ormana girmemeyi öğrenmeliyiz.
9: Orman İş Sendikası yetkilileri de kısa bir süre önce ormanlarda temizlik seferberliği çağrısı yapmıştı.
0: İstanbul Başakşehir'de 34 yaşındaki bir kadın erkek arkadaşı tarafından öldürüldü. Şüpheli cinayeti itiraf etti. Anlattıkları ürperticiydi. Katil zanlısı Sultan Çağan'ı öldürdükten sonra uyuduğunu ve sabahta çalıştığı börekçiye gittiğini söyledi.
24: Kız arkadaşını taşla vurarak darp etti. Boğarak öldürdü. Ertesi gün hiçbir şey olmamış gibi işe gitti. İstanbul Başakşehir'de ölü bulunan Sultan Çağan'ın katil zanlısı yakalandı. Ailesi 34 yaşındaki kadına ulaşamayınca ihbarda bulunmuştu. Sultan Çağan'ın en son bir marketten alışveriş yaptığı görüldü. Daha sonra bir otomobile bindiği tespit edildi. Sürücü gözaltına alındı. Şüpheli Vedat Çoban önce suçlamaları kabul etmedi. Ancak zanlının boynundaki tırnak izleri polisin dikkatini çekti. Bu durum kendisine sorulunca cinayeti itiraf etti. Araçtan çıkıp tartışmaya başladıklarını söyledi. Başka bir kadınla evlilik hazırlığında olduğunu, Sultan Çağan'ın ilişkilerini ailesine söyleyeceğini öne sürdü. Cinayeti bu nedenle işlediğini iddia etti. Çağan'ın telefonunu parçaladıktan sonra cesedi çalılık bir alana bıraktığını söyledi. Eve gittikten sonra uyuduğunu, sabah çalıştığı börekçiye gittiğini anlattı. Daha sonra Sultan Çoban'ın cesedini sakladığı yeri gösterdi. Vedat Çoban adliyeye sevk edildi.
0: Yaz aylarının gelmesiyle kene vakaları arttı. Tarım ve Orman Bakanlığı bu riskin önüne geçmek için biyolojik mücadele kapsamında önemli bir adım atıyor. 62 ilde 156 farklı alanda keklik ve sülün salımları yapılacak. Salınacak türler kene ve kahverengi kokarcayla biyolojik mücadeleye destek verecek.
2: Kene ve kahverengi kokarca riskine karşı biyolojik mücadele verilecek. Bunun için keklik ve sülün ordusu hazırlandı. Açıklamayı Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yaptı.
25: 39.250 keklik ve 11.750 sülün olmak üzere toplam 51.000 kanatlıyı doğaya kazandırmayı hedefliyoruz. Bu yıl belirlenen 62 ilde 156 farklı alanda keklik ve sülün salımları gerçekleştireceğiz. Salınacak türler kene ve kahverengi kokarcayla biyolojik mücadeleye destek verecek.
2: Yaz aylarının gelmesiyle birlikte kene vakaları artıyor. Sivas'ta bu yıl Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle 26 kişi tedavi gördü. Bunlardan 5'i bir ay içinde hayatını kaybetti. Kahverengi kokarca ise özellikle Karadeniz bölgesinde başta fındık olmak üzere birçok tarım ürününde ciddi zarara neden oluyor.
25: Özellikle keklikler salım öncesinde kene tutulumuna karşı ilaçlanıyor. Sülünlerse tarım zararlısı kahverengi kokarca ile biyolojik mücadele kapsamında Karadeniz bölgesindeki illerde doğaya bırakılacak. Bütün amacımız yaban hayatının korunması, geliştirilmesi, bu alanlardan şuurlu, planlı faydalanılması, sürdürülebilir bir yönetim anlayışıyla gelecek nesillere intikalinin sağlanmasıdır.
2: Keklik ve sürünlerin salındığı alanlar 3 yıl süreyle ava kapatılıyor. Bu alanlar insan faaliyetlerinin yoğunluğu ve önceki yıllara ait izleme sonuçları dikkate alınarak seçiliyor.
0: 5 yıldır devam eden Cuma Ovası'nda leylek popülasyonu projesi kapsamında özel bir etkinlik düzenlendi. Sinop'un Saraydüz ilçesinde yapılan bu leylek şenliğine ilgi yoğundu.
2: Sinop'un Saraydüz ilçesi leylek şenliğine ev sahipliği yaptı. Her yıl binlerce kilometre kat ederek Afrika'dan gelen leylekler için şenlik düzenlendi. 5 yıldır devam eden Cuma Ovası'nda leylek popülasyonu projesi kapsamında vadilik koordinasyonunda bu yıl ilk kez düzenlenen şenliğe yoğun ilgi vardı.
4: Doğayla uyumlu yaşamayı, karıncayı bile incitmemeyi ilke edinmiş bir halkız. Bundan gurur duyuyoruz. Kimse bize çevreciliği öğretemez. Bu halk zaten çevreci.
7: Bugün düzenlemiş olduğumuz şenlikle doğa, insan ve kültür arasındaki bağı bir kez daha görünür kılmayı amaçlıyoruz.
2: Cuma Ovası'nda düzenlenen şenlikte katılımcılar leylekleri gözlemleme fırsatı bulurken iki leylek yavrusuna da halkalama yapıldı.
8: Hayırlı olsun.
2: Şenlik kapsamında standlarda bölgeye ait yöresel ürünler tanıtıldı.
8: Çok güzel.
2: Cuma Ovası'nda leylek popülasyonu projesi 5 yıl önce başladı. Sinop Üniversitesi, 19 Mayıs Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Saraydüzü Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi'nin katkılarıyla yürütülen proje kapsamında bugüne kadar 323 leylek yavrusu halkalandı. Halkalanan yavru leyleklerden biri geçtiğimiz yıl Güney Afrika'nın Limpopo vilayetinde fotoğraflanmıştı. Projeyle bir yandan bölgedeki leylek popülasyonu yakından takip edilirken, diğer yandan da leyleklerin güvenli ortamda yaşam sürebilmeleri için çalışma yapılıyor.
0: İstanbul Taksim Meydanı'nda sıfır atık sergisi açıldı. Sergiyi ziyaret edenler çevreci üretim teknikleriyle israfın önlenmesine yönelik planlamaların ayrıntılarına ulaşabiliyor.
24: Video ve 3 boyutlu barkovizyon alanları, farklı malzemelerle üretim önerileri, tarım ve sanayi uygulamaları, sürdürülebilir bir gelecek için sıfır atık sergisi İstanbul Taksim Meydanı'nda kapılarını açtı. Açılışa İstanbul Valisi Davut Gül de katıldı.
10: Sadece anlatarak, sadece salonlarda konuşarak bir şekilde bütün alanlara nüfuz edilemiyor. Çocukların, gençlerin, hanımefendilerin bunu görerek yaşamaları gerekiyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, Gıda ve Tarım Bakanlığımız ve Valiliğimizin destekleriyle vakfımız buradaki bu döngüyü hemşerilerimize göstermiş oluyor.
24: Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağırbaş da önemli konulara dikkat çekildiğini söyledi.
12: Günde 1 milyardan fazla öğün çöpe gidiyor. Bugün itibariyle tutulan balıkların %35'i doğrudan çöpe gidiyor. Ve biz dünyadaki gıda israfına dikkat çekmek istiyoruz. Bu bağlamda burada oluşturduğumuz sergide gıda israfının bireylere, çevreye ve dünyaya verdiği zararları anlatıyoruz.
24: Sergide ziyaretçiler sıfır atık deklarasyonunu inceleyip imzalayarak küresel çapta ses getiren önerilere de destek verebiliyor.
0: Skolyoz omurga eğriliğiyle ortaya çıkan bir rahatsızlık ve özellikle çocuklarda ergenlik döneminde sık görülüyor. Her 100 çocuktan 3'ünde var. Teşhis ne kadar erken olursa tedavi de o kadar kolaylaşıyor. Haziran skolyoz farkındalık ayı, bu vesileyle skolyozu olan tedaviyle sağlığına kavuşan gençler bir araya geldi.
13: Skolyoz bir duvar değil, bir eğri.
26: Omurganın sağa ya da sola doğru eğrilmesiyle ortaya çıkıyor. 10-16 yaş arası her 100 çocuğun 3'ünde görülüyor. Skolyoz hem beden sağlığını hem de ruh sağlığını olumsuz etkiliyor.
27: Skolyoz aslında bir kozmetik deformite gibi başlıyor başta ama daha sonra ilerlediği zaman ciddi anlamda iç organları etkileyebiliyor. Akciğer, kalp problemleri neden olabiliyor ve çok önemli sırt ağrısına, bel ağrısına neden olabiliyor. Aynı zamanda kişinin kendi vücut algısında bozulması da bir deformasyonla mental sağlığı da etkileyebiliyor.
26: Hastaların %20'sinde tedavi gerekiyor. Bazıları için ameliyat öneriliyor. Tedavi birçok hastayı korkutuyor ancak artık yeni teknolojilerle çok daha konforlu. Farkındalık ayı nedeniyle skolyoz engelini sanatla sporla aşan gençler bir araya geldi. Profesyonel karate sporcusu 19 yaşındaki Melike İrem Gökçe de onlardan biri.
11: Benim tanım skolyozum aslında karateye başladıktan 2 sene sonra konuldu. Ameliyat olmam gerektiğini söylediler bana. 9 yaşındaydım sadece. Korselerimi çok düzenli kullandım. Bu süreçte karate anlamında da birçok başarı elde ettim.
26: 13 yaşındaki Almila Şanlı piyano çalıyor. 12 yaşındaki Çağan Lider Aydın ise rap müzik yapıyor.
11: Korse takarak böyle işte fizik tedavi yaparak birazcık hafifletmeye başardılar ama yine de ameliyat oldum.
14: Skolyozun sizi engellemesine izin vermeyin. Yani ameliyat olun çünkü kesinlikle düşündüğünüz kadar korkunç bir şey değil.
26: Skolyozda erken tanı tedaviyi kolaylaştırıyor. Bu nedenle özellikle ailelerin dikkati önem taşıyor.
0: Hatay 600'den fazla yöresel lezzetiyle Türkiye'nin en zengin mutfakları arasında yer alıyor. Hatay'ın şu an kayıtlara geçmiş 70 coğrafi işareti bulunuyor. Kentin coğrafi işaretli lezzetleri Antakya Gastronomi Çarşısı'nda tanıtıldı.
15: Tepsi kebabı, aşur yemeği, tuzlu yoğurt çorbası, humus, fellah köftesi, zahter salatası. Hatay'ın coğrafi işaretli yöresel yemeklerine her geçen gün yenileri ekleniyor.
16: 2023 yılının 6 Şubat'ında şehrimizin 25 coğrafi işareti vardı. Yoğun bir çalışma içerisine girdik ve

0: haritası genellikle Antakya tarafında evlerde yapılan, yazları biraz daha serinlemek için tüketilen bir tatlı çeşidi. En sonunda gül suyu şerbeti eklenip servise hazır ediliyor.
1: Hatay Valiliği'nin onlarca ürüne daha coğrafi tescil almak için girişimleri sürüyor. Coğrafi işaretli Hatay lezzetleri, Avrupa Birliği'ndeki tescil süreçleriyle de dünya mutfağındaki yerini güçlendiriyor.
2: Orta Doğu'daki yüksek tansiyon diplomasi alanında da kendisini gösteriyor. Son olarak İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Danny Dannon, ülkesinin BM'nin çatışma bölgelerinde cinsel şiddet uygulayanlar kara listesine alınmasına sert tepki gösterdi. BM Çocuklar ve Silahlı Çatışma Özel Temsilcisi Vanessa Fraser'la aralarında hayli sert seslerin de yükseldiği bir tartışma yaşandı. O anlara bakalım şimdi.
3: Sadece 3 hafta önce İsrail, Genel Sekreter'in çatışma bağlantılı cinsel şiddet kara listesine eklendi. Neden gelip kanıtları bizzat görmediniz? Gerçeklerin varmış olduğunuz sonuçla örtüşmeyeceğinden mi korktunuz? Bu, Genel Sekreter'in İsrail'e karşı yürüttüğü kampanyaya teslim olmaktı.
4: Üzgünüm ancak bir usul itirazında bulunmam gerekiyor.
3: Hayır, sessiz olacaksın çünkü ben konuşuyorum.
4: Usule dair bir hususu belirteceğim çünkü başkanın yapması gereken şey tam olarak budur. Bu kişisel olmamalı, kişiselleştirilmemeli.
3: Yazıklar olsun sana. Dışarı çıkabilirsin.
4: Dışarı çıkmayacağım. Bizim elimizde doğrulanmış kanıtlar var. Bu bir usul itirazıdır. Kişisel saldırı yapılamaz. Sen konuştun, şimdi ben konuşacağım.
3: Sen Birleşmiş Milletler için çalışıyorsun. Birleşmiş Milletler'in kurallarına saygı duy.
4: Ben bu kuruluştaki her şeye saygı duyuyorum.
3: Bizi zorbalamanıza izin vermeyeceğiz. Biz Birleşmiş Milletler üyesi bir ülkeyiz ve sen Birleşmiş Milletler için çalışıyorsun. Şimdi sessiz olacaksın. Sessiz olacaksın. Siz de o utanç verici raporlarınız da sessiz olacak. Bu utanç verici kampanyanın bir parçası olmanıza izin vermeyeceğiz. Sözlerimi bitireceğim. Dinlemek istemiyorsanız dışarı çıkın.
4: Dışarı çıkmayacağım.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Belçika ile İran 0-0 berabere kaldı. 2 puana ulaşan her iki takım grupta ilk iki sırayı paylaştı. Maç öncesi İran hükümeti destekçileriyle karşıt görüşlü protestocular arasında gerilim yaşandı.
5: İran hükümeti destekçileri İran bayrağıyla milli takıma destek için Los Angeles Stadyumu önündeydi. Muhaliflerse İran'ın devrik şahı Rıza Pehlevi döneminin bayraklarıyla protesto gösterisi yaptı. Gruplar önce sloganlar atarak yürüdü, daha sonra gerilim yükseldi. Stadyum önünde sembolik dar ağaçları kuranlar idamlara tepki gösterdi.
6: İran futbol takımı bizim milli takımımız değil. Onlar rejimin takımı. Bu yüzden onları desteklemiyoruz. Onları destekleyenleri de desteklemiyoruz. Çünkü onlar insanları katleden rejimle yakın işbirliği içindeler.
5: İki grup arasında arbede yaşandı. Polis olaya müdahale etti. Bir süre sonra gruplar dağıldı. G grubu ikinci maçında Belçika ile İran 0-0 berabere kaldı.
2: İstanbul Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yapanların arasına karışarak uyuşturucu alışverişi yapan şüpheliler yakalandı. Farklı noktalarda da baskınlar vardı. İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
7: Polis ekipleri Belgrad Ormanı'nda rutin devriye faaliyetindeydi. Yürüyüşe çıkmış gibi görünen iki kişinin şüpheli hareketleri dikkat çekti. Takip edilen zanlılar uyuşturucu alışverişi yaparken suçüstü yakalandı. Evlerinde yapılan aramalarda da farklı bölümlere gizlenmiş paketler halinde farklı türlerde uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişiden ikisi tutuklandı. Beylikdüzü'nde ise baskın yapılan evde bir sera düzeniyle karşılaşıldı. Dairede 4 kilogram uyuşturucu madde bulundu. Şeffaf poşetler içindeki uyuşturucu maddenin torbacı olarak tabir edilen satıcılara temin edildiği belirlendi. Gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Bir başka operasyon Kadıköy'deydi. Bir binanın çatı katına baskın yapıldı. Yaklaşık 400 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan bir zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'na geçen ay 1076 başvuru yapıldı. Başvurular arasında kadınlara zorunlu askerlik

0: gibi dikkat çeken talepler de var.
1: Düğün, nişan ve benzeri törenler yasaklansın, kadınlara askerlik zorunlu olsun, bedelli askerlik ücreti taksitlendirilsin. Bu öneriler Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'na iletildi. Komisyona Mayıs ayında 1076 başvuru yapıldı. Başvurular arasında kadınların askere alınması gibi talepler dikkat çekti. Talepler arasında ev hanımlarına SGK prim desteği verilmesine ilişkin yasal düzenleme yapılması, sigara ve alkol kullananların sağlık giderlerinin devlet tarafından karşılanmaması, ev acizi gibi uygulamaların kaldırılması da var. Komisyona kedi ve köpekler için belediyelerce hayvan sahipliği vergisi alınması ve heykel yapılmasının yasaklanması gibi talepler de geldi. Dilekçelerden 163'ü kadınlardan geldi. En çok başvuru yapılan başlıklarsa çalışma ve sosyal güvenlik alanıyla adalete ilişkin oldu. Komisyona en çok başvuru yapan iller sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir olarak kayıtlara geçti.
0: Bu haberle birlikte biz veda ediyoruz. Saatler 7'yi gösterdiğinde Murat Caner sizlerle olacak. NTV Radyo, Türkiye'nin

0: Dyspraksi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
1: NTV Radyo.

0: reklam.
1: Doğa takvimi. Bugün 22 Haziran 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Dünya Yağmur Ormanları Günü bugün. Yağmur ormanları iklimimizi düzenlemekten biyoçeşitliliği korumaya kadar dünyadaki yaşamı şekillendirir. Siz binlerce kilometre uzakta yaşıyor olsanız bile yağmur ormanları sizi etkiler, sizin günlük eylemleriniz de yağmur ormanlarını etkiler. Mesela Amazon yağmur ormanları dünyanın en büyük yağmur ormanı ve nehir sistemi. Biyolojik çeşitlilik açısından en zengin bölge. Jaguar'dan pembe nehir yunusuna, tembel hayvandan zehirli ok kurbağasına milyonlarca türe ev sahipliği yapıyor. 350 yerli ve etnik grupta dahil olmak üzere 40 milyondan fazla insana yaşam alanı, geçim kaynağı sağlıyor. Ayrıca Amazon'un sağlığıyla gezegenin sağlığı arasında net bir bağlantı var. Yerel ve küresel iklimin düzene kavuşmasına yardımcı oluyor. Amazon yılda yaklaşık 7 trilyon ton suyu atmosfere pompalıyor. Ormanları da yıllık yağışın %75'ini atmosfere geri kazandırıyor. Yağmur Ormanları Günü kutlu olsun. Bugün ayrıca Dünya Deve Günü. Çöllerde yaşayanlar için devenin her şey olduğunun altını çizelim.
1: Doğa takvimi.
3: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
4: Hafta başında hava koşullarında değişiklik beklenmiyor. İstanbul ve İzmir az bulutlu, rüzgar kuvvetli esmeye devam ediyor. İstanbul 27, Ankara ve Bursa parçalı bulutlu 28, İzmir 33 derece. Antalya güneşli, sıcaklık 34 dereceye yükseliyor. Marmara az bulutlu, bölgede kuvvetli esen Poyraz'ın hızı 55 kilometreye kadar çıkıyor. Edirne 29, Sakarya 28 derece. İç Anadolu'da rüzgar kuvvetli, Sivas Niğde kesiminde sağanak yağış var. Eskişehir 27, Kayseri 28 derece. Ege güneşli, kuvvetli rüzgar gündüzleri serinlik sağlarken akşamları ise biraz üşütüyor. Manisa ve Muğla 32, Bodrum 33 derece. Akdeniz sahillerinde hava az bulutlu, sıcaklık biraz daha arttı. Adana 33, Kahramanmaraş 36 derece. Karadeniz genelinde hava parçalı bulutlu, yağış çok az noktada var. Bolu 26, Samsun 27 derece. Doğu Anadolu güneşli, Erzurum 28, Malatya 34 derece. Güneydoğu'da lodos çok sert, Diyarbakır 39, Gaziantep 36 derece.
3: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
5: Tüyler ürperten cinayetler, harikulade gerilimler.
6: Banyoda bir ceset bulmuşlar. Ceset çırılçıplakmış, sadece gözünde kelebek gözlükler varmış ve böylece eserimiz başlıyor.
5: Sevin Okya'yla Cinayet Masası, bir NTV radyo klasiği.
6: Bu arayı daha olgun biri yapmaya karar verdi ama sonra da dedektif gerçek zamanlı 100 yaşını aşınca bu karar verdiğine pişman oldu. Bu kadar popüler olacağını tahmin edememişti.
5: Polisiye roman tutkunları her pazar saat 16.10'da Cinayet Masası'nın yeni bölümleri için NTV radyo başına.
6: Görüyor ve anlıyor ki aslında bu iyi bir adam, hayırlı bir kısmet falan değil. Bu haydutların en tehlikelilerinden biri.
5: Cinayet Masası.
6: Önümüzdeki hafta yeniden bir başka kitapla, mümkünse yeni bir yazarla birlikte olmak umuduyla.
5: Çünkü biz polisiye romanı çok seviyoruz. NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. İstanbul yol durumu.
7: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibarıyla %29'u gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Çamca-Beylerbeyi arasında bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Çakmak Köprü-Elmalı arasında sabah trafiği var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Saadetlere Küçükçekmece, TEM'de ise Esenyurt-Altınşehir arasında yoğunluk var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
5: İstanbul yol durumu.
8: We'll be right back.
5: Burası NTV Radyo. Saat 7.
0: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento, işe giderkeni sunar.
7: NTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 22 Haziran Pazartesi. Ben Zeynep Gülalp, haberlerle yayındayız. İran ve Amerika arasında İsviçre'deki müzakerelerin ilk turu sona erdi. Müzakere heyetleri dönecek, teknik ekipler çalışmaya devam edecek. Görüşmelerde Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişleri ve Lübnan konusunda kararlar alındı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, İran'ın dondurulmuş varlıkları ve petrol satışı üzerinde de ilerlediklerini söyledi. İlk gerçek sınav Lübnan dedi. Mısır'ın başkenti Kahire'de de bu konunun görüşüldüğü dörtlü bir toplantı yapıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan, Suudi Arabistan ve Mısırlı mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Bakan Fidan, her zaman köşede konuları sabote etmeyi bekleyen bir İsrail var uyarısını yaptı. Amerika ile İran arasında varılan anlaşma sonrası İsrail basını Trump-Netanyahu arasındaki ilişkinin kırılma noktasında olduğuna işaret ediyor. Amerika, İsrail'de yaklaşan seçimler öncesi Netanyahu'nun aşırı sağcı hükümetine alternatifi olarak görülen muhalefet liderleriyle temas kurmaya başladığı iddiası İsrail basınında yer aldı. Katar'ın El Havr kentine bağlı Ras Laffan sanayi sitesindeki sıvı doğalgaz merkezinde patlama oldu. 54 kişi yaralandı, 18 kişi kayıp. Yapılan açıklamaya göre dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğalgaz merkezine ev sahipliği yapan sanayi tesisindeki patlamaya teknik bir arıza neden oldu. Mutlak butlan tartışmalarının devam ettiği Cumhuriyet Halk Partisi yoğun bir haftaya giriyor. Gözler salı gününe çevrildi. Genel merkezde salı günü iki önemli toplantı yapılacak. Kılıçdaroğlu salı günü önce Merkez Yönetim Kurulu'nu ardından da parti meclisini toplayacak. Bu nedenle Kılıçdaroğlu'nun mecliste grup toplantısı düzenlemeyeceği belirtiliyor. Ancak henüz netlik kazanmış değil. Özgür Özel'in ise hafta başında kurmaylarıyla bir araya gelerek grup toplantısı yapıp yapmama konusunda karar vermesi bekleniyor. MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay erken seçim tartışmalarıyla ilgili konuştu. Akçay seçimlerin zamanında olacağını söyledi. MHP olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığına destek verdiklerini de vurguladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili soruşturma derinleşti. İki kişi daha yakalandı. Toplam gözaltı sayısı 12'ye yükseldi. Yükseköğretim Kurumları sınavının ikinci oturumu olan alan yeterlilik testi AYT ve üçüncü oturumu olan yabancı dil testi tamamlandı. Yaklaşık 2,5 milyon kişinin sınav sonucu 22 Temmuz'da açıklanacak. Deniz Sultanları Voleybol Milletler Ligi'nde Ankara etabını kayıpsız geçti. Milli takım başkentteki dördüncü maçında Çin'i 3-2 yendi. Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, milli takımın Dünya Kupası'ndan elenmesi ve sonrasında gelen yorumlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Arizona'da konuşan Hacı Osmanoğlu, teknik direktör Montella ve futbolculara sahip çıktı. Alınan sonuçtan dolayı Türkiye'den ve spor kamuoyundan özür dileyen Hacı Osmanoğlu, olumsuz eleştiri ve yorumlara da sert tepki gösterdi. Adalet Bakanlığı'ndan eleştiri sınırını aşan yorumlarla ilgili düzenleme isteyeceğini belirtti. İspanya Dünya Kupası'ndaki ilk galibiyetini rahat aldı. H grubu ikinci maçında Suudi Arabistan'ı 4-0 mağlup ederek puanını 4'e yükseltti. Belçika Dünya Kupası'nda yine galibiyetle tanışamadı. G grubu ikinci maçında İran'la 0-0 berabere kaldı. Uruguay Yeşilburun Adaları 0-0'lık beraberlikle bitti. Yeni Zelanda Mısır karşılaşması da 3-1 Mısır'ın üstünlüğüyle tamamlandı.
5: İşe giderken gazetelerin gündemi.
7: Sabahla başlıyoruz. Rüşvetin itirafı ses kaydında manşetiyle çıkıyor Sabah gazetesi. Nilüfer Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddianamesine şok ses kaydı damgasını vurdu diyor Sabah manşetten verdiği haberinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a milletin güveni tam bir diğer başlık. Vatandaşlara yöneltilen Bu liderlerden hangisi refahı kalıcı kılabilir sorusuna net cevap geldi. Soruları yine Erdoğan çözer diyor. Bu anketin sonucu da yine Sabah'ın ilk sayfasında yer buluyor. Ezberleyen değil, yorumlayan kazandı bir diğer başlık. 2026 YKS maratonu tamamlandı. Sınavın ikinci gününde 1.727.960 aday sabah alan yeterlilik testleri, öğleden sonra da yabancı dil testlerinde ter döktü. Uzmanlar ezberleyen değil, kavramları iyi benim isteyen, içselleştiren ve okuma hatası yapmayan öğrencilerin yapabileceği bir sınavdı diyor. Bu haber de Sabah'ın ilk sayfasında yer buluyor. Milliyet'e bakalım. Türkiye haddini bildirdi manşetini atıyor Milliyet gazetesi. İsrail ana muhalefet lideri Lapid, Netanyahu hükümetinin İran'a karşı bölgesel düzeyde yürüttüğü gizli stratejilerin çöktüğünü ve bu süreçte Türkiye'nin diplomatik gücünün yanlış hesaplandığını belirtti diyor Milliyet gazetesi. Gençlerden Babalar Günü sürprizi bir diğer başlık. Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'nın 30. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programın çıkışında bekleyen gençler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Babalar Günü'nü tebrik etti. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve eşi Nihal Özdemir Babalar Günü'nü kutladıkları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel bir tablo takdim etti diyor bugün Milliyet gazetesi. Bir diğer başlık yine Milliyet'ten, Avrupa sıcakları bize geliyor. Orta ve Doğu Avrupa'yı kasıp kavuran sıcak hava dalgası Balkanlar üzerinden Türkiye'ye bu hafta gelecek. Avrupa'dan gelen sıcak hava dalgasının Türkiye'nin batısını etkileyeceği söyleniyor. Bu haberde yine Milliyet'te yer buluyor. Sultanlar 4'te 4 yaptı. Filenin sultanları voleybol milletler liginde Belçika, Fransa ve Almanya'nın ardından Çin'i de devirdi. Ankara etabını 4'te 4 ile geçen Ay Yıldızlılar 8 Temmuz'da Japonya etabında Polonya ile karşılaşacak diyor bugün Milliyet gazetesi. Hürriyet'in manşetinde kim o demeden tuşa basma başlığını görüyoruz. Jandarma Siber İzleme ve Değerlendirme Biriminin yöneticilerinden Jandarma Binbaşı Hakan Çakır Hürriyet'e konuştu. Çakır sanal dünyada çocuklara yönelik tehlikelerle ilgili çok çarpıcı bilgiler verdi ve uyarılarda bulundu diyor bugün Hürriyet. Bir diğer başlık CHP'de gözler yine Salı'da. Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı için meclis başkanlığına başvurduğu bilgisi kulislere yansıdı. Özgür Özel cephesinden de kürsü resti geldi diyor bugün Hürriyet gazetesi. Tedaviyi ödemek zorundasın bir diğer başlık. Ahmet Bey'in özel sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi vardı. Ancak ölümcül kan hastalığına yakalanınca sigorta masrafları ödemedi. Sigorta şirketinin kendisini ölüme terk ettiği iddiasıyla hukuk savaşı başlatan Ahmet Bey mücadeleden zaferle çıktı. Mahkeme hastalığın poliçe kapsamında kaldığı gerekçesiyle ömür boyu yenileme garantisinin geçerli olduğuna karar verdi. Şirket hem Ahmet Bey'e 17.715 euro tazminat ödeyecek hem de sigorta devam edecek deniliyor bugün Hürriyet'te. Yeni Şafak gazetesi Babam Teslim Alınamaz manşetiyle çıkıyor. Tunus'ta 2023'te siyasi darbeyle tutuklandıktan sonra müebbet hapis cezasına çarptırılan Nahda Hareketi lideri Raşit Ghannouchi'ye geçtiğimiz günlerde 20 yıl daha ceza verildi. Parkinson hastası olan 84 yaşındaki Ghannouchi'nin kızı Sümeyye Ghannouchi, "Babam zayıflığı ve teslimiyeti bilmez," dedi. Yeni Şafak gazetesi de bugün bu manşetle çıktı. Cumhuriyet'in manşetinde sol partilerden NATO'ya hayır başlığını görüyoruz. İktidarın 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi için hazırlıkları sürüyor. Amerikan Başkanı Trump'ın yeni Air Force One uçağının rahat iniş yapabilmesi için amacıyla Etimesgut Havalimanı için milyarlarca lira harcandı. Yabancı heyetlerin Esenboğa Havalimanı protokol yolu üzerindeki bakımsız görüntülerle karşılaşmaması için bölgedeki evler ücretsiz olarak boyandı deniliyor bugün Cumhuriyet'te bu manşetle çıkıyor. Akşamın manşetinde Özel'in Troy çiftliği başlığını görüyoruz. Bir diğer başlıkta sınav bitti, sıra tercih heyecanında. Üniversite sınavı maratonu dün yapılan AYT ve yabancı dil oturumlarıyla tamamlandı. AYT'ye 1.627.960, YDT'ye de 203.639 aday katıldı deniliyor. Bugün yine Akşam gazetesi bu haberi veriyor. Kahveye gitmek ağır kusur bir diğer başlık. İzin günlerinde sabah erkenden kahvehanenin yolunu tutan koca Yargıta 2. Hukuk Dairesi'nce kusurlu bulundu. Karısını ihmal ettiğine hükmedilen koca eski eşine tazminat da ödeyecek diyor bugün akşam. Postaya da bakalım. Babamızın izindeyiz manşetini görüyoruz Posta gazetesinde de. Yıllarca meslek anılarını dinledikleri itfaiyeci babaları Vehbi Öztürk'ün izinden giderek İstanbul itfaiyesine katılan iki kardeş aynı çatı altında babalarıyla birlikte görev yapıyor. Samet ve Alican Öztürk de İstanbul'un farklı yerlerinde hayat kurtarmak için mücadele ediyor diyor bugün Posta. Aysel'den acı haber geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Malatya'da 19 Mart 2026 tarihinde evinden ayrıldıktan sonra geri dönmeyen Aysel Yıldırım'ın öldürüldüğünü açıkladı. Soruşturma kapsamında ulaşılan güvenlik kamerası görüntüleri dosyanın seyrini değiştirdi. İncelemelerde genç kızın öğle saatlerinde taksiyle Aykut Aslan'ın yaşadığı apartmana giriş yaptığı ancak bir daha çıkmadığı tespit edildi deniliyor. Bu haber de yine bugün Posta'nın ilk sayfasında yer buluyor. Gazetelerin ilk sayfalarına ve manşetlerine baktık. Şimdi çok kısa bir ara vereceğiz. Ardından ayrıntılarla burada olacağız.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar. Maç takvimi.
8: Dünya Kupası'nda günün ilk maçında son şampiyon sahada olacak. İlk maçında 3 puanı Messi'nin 3 golüyle alan Arjantin saat 20'de Avusturya ile karşılaşacak. Ardından gece 12'de turnuvaya güçlü başlangıç yapan Fransa-Irak mücadelesi var. Saatler gece 3'ü gösterdiğinde 3 puanlı Norveç ilk galibiyetini arayan Senegal ile karşı karşıya gelecek. Sabah 6'da ise J grubunda Ürdün-Cezayir maçıyla gün tamamlanacak.
5: Maç takvimi. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
9: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
10: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
11: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Artvin-Erzurum yolunun 29-37. kilometrelerinde ve Balıkesir-İzmir yolunun 18-19. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
9: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
10: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
0: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
12: Arvento. Mobile Systems.
5: Reklam.
13: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
5: NTV Radyo.
14: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin.
15: Bursan Next.
16: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
17: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
18: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
19: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
18: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
19: Mutlu Akü bir numara.
20: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
21: Mobiliz, araç içi mobil kamera anlık canlı izleme özelliğiyle sürücü davranışlarını iyileştirin, sürüş güvenliğini artırın. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz.

0: Alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Reklam. Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento, Arvento.
2: Mobile Systems.
3: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. İran ve Amerika arasında İsviçre'deki müzakerelerin ilk turu sona erdi. Müzakere heyetleri dönecek, teknik ekipler çalışmaya devam edecek. 18 saat süren görüşmelerde alınan kararlar arabulucu Katar ve Pakistan tarafından İsviçre saatiyle sabaha karşı 3.30'da açıklandı. Şimdi ayrıntıları alacağız. O sıcak görüşmelerin yapıldığı noktaya İsviçre'ye gideceğiz. NTV diplomasi muhabiri Deniz Kilislioğlu'ndan dinleyeceğiz.
4: Önemli bir görüşmeydi, önemli bir dönemeçti. Amerika-İran arasındaki görüşmelerde dün Bürgenç nokta tarafına bir araya geldi. Aslında Trump haber, yani Trump'ın Lübnan'da ve Hürmüz'le ilgili açıklamaları, İran vekil güçlerini durdurmalı yoksa çok sert bir şekilde vururuz açıklamaları başladıktan görüşmeler yaklaşık olarak böyle bir 10 dakika sonra gelmişti. Ama onun üzerine görüşmeler içeride devam ediyordu. Ve aradan geçen 2 saatin ardından aslında İran tarafı, İran medyası bu açıklamalar sebebiyle İran'ın masadan kalktığını, masayı oteline döndüğünün bilgileri gelmeye başladı. Dolayısıyla bir anda ne oluyor dedik ama aslında edinebildiğimiz bilgiler içeride bir şekilde görüşmelere ara verildiği, ondan sonra İran tarafının yeniden masaya, daha doğrusu dörtlü görüşmenin yapıldığı odaya döndüğü, orada Katar'la bir görüşme yaptığı Katar heyetiyle şeklindeydi. Aslında biraz bu tip karmaşalar şuradan kaynaklanıyor. Çok teknik olarak zor görüşmeler, sürekli devam eden görüşmeler, bazen zaman zaman ara verilip kendi aralarında heyetlerin anlaştığı ya da bir şekilde konuştuğu, iç değerlendirme yaptığı, sonra bazen ikili, bazen üçlü, bazen dörtlü devam ettiği, teknik heyetlerin çalıştığı böyle karmaşık bir yapısı var. O yüzden belki biraz da ondan kaynaklanıyor bu karmaşa ama sonunda gelinen nokta itibariyle anlaşma duyuruldu ve çok önemli maddeler var. Dolayısıyla o maddeler üzerinde biraz istersen yoğunlaşalım. Çünkü gerçekten liderler seviyesinde bir görüşme artık bugün görmeyeceğiz. Ama teknik heyetler çalışmaya devam edecek. Bir yol ve yöntem belirlendi aslında ağırlıklı olarak. Dolayısıyla dün de sabaha, daha doğrusu bugün de sabaha karşı 3.30'da Pakistan ve Katar bunu duyurdu.
5: Çok teşekkürler. Anladığımız kadarıyla hani korkulduğu gibi bir olumsuzluk yok görüşme sürecinde. Görüşme yöntemi de belirlenmiş. Sen de altını çizdin. Görüşme yöntemi belirlenmiş gibi görünüyor. Önemli maddeler olduğunu sen de aktardın. İşte Hürmüz Boğazı bunlardan bir tanesi. İran'ın 300 milyar dolarlık bir yeniden yapılandırma paketine ulaşması, İran'ın dondurulan varlıklarının yeniden açılması gibi hakikaten önemli başlıklar var. Peki orada nasıl yankı buldu bu başlıkların kabul edilebilir edilemez tartışılma boyutu? Hani sen de söyledin ya, görüşme yöntemi belirlendi. Bundan sonra işlerin biraz daha kolay gitmesi, biraz daha hızlı akması, bunun Hürmüz'e yansıması. Çünkü J.D. Vance'in de açıklamaları vardı. Kısa sürede çok mesafe kat ettik. Şimdi mesele bu anlaşma maddeleri üzerinden ziyade Orta Doğu'da acaba barışı yeniden sağlayabilecek miyiz? Orayı dönüştürebilecek miyiz? Şeklinde açıklamaları vardı. Hem maddeler, hem görüşmelerin bize aktardığı son hali, hem de J.D. Vance'in açıklamaları nasıl yankı buluyor diplomasi koridorlarında?
4: Şimdi önce bir sonuç ne ve hangi konularda anlaştılar? Onun bir ayrıntılarını aktaralım istersen Murat. Ondan sonra hemen soruna geleyim. Şimdi ilk etapta taraflar aslında 60 gün boyunca nasıl çalışacaklarına ilişkin bir yol haritası çizdi. Lübnan, İran için kırmızı çizgiydi. Orada çatışmayı önleme birimi kurma kararı aldılar. Lübnan devletiyle birlikte, Lübnan hükümetiyle birlikte bu böyle bir mekanizmayla takip edilecek Lübnan sahasında ne oldu? Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemilerin güvenli geçişi için doğrudan bir iletişim hattı kuruluyor. Bu çok önemli. Yani doğrudan orada yaşanabilecek herhangi bir sorunla ilgili olarak bir irtibat noktası var. mutabakat tatbikatının etkin uygulanmasını sağlamaya yönelik izleme ve uyuşmazlık çözüm grubu kuruluyor. Yani alt komiteler kuruluyor. Diğer hususlara da odaklanan ki pek çok başlık var mutabakat tatbikatı sonrası. İki tarafın 60 gün içerisinde müzakere edeceği, sen de bazılarının altını çizdin. Nükleer program en önemli şey ki yaptırımlar ve donmuş varlıkların serbest kalması biraz da atılacak adımlara bağlı olacak. Dolayısıyla bir çözüm grubu ve diğer gruplara odaklanan, diğer gruplara odaklanan bir çalışma grubu olacak. Ayrıca siyasi gözetim sağlayacak bir üst düzey komite de kuruldu. Ve heyetler aslında siyasi olarak J.D. Vance ve Galibaf ayrılıyor buradan ama teknik olarak çalışmaya devam edecek. Soruna gelecek olursak buradaki yansıması aslında çok olumlu ve ilk adım açısından, başlangıç açısından gerçekten olumlu, pozitif bir sonuç olarak yorumlanıyor. Ama biz diplomaside şunu genel olarak biliriz ve hep endişe de ederiz. Bu tip mekanizmalar kurulduğu zaman, bu tip süreçleri belli aşamalara yaydığı zaman biraz zaman kaybı olabilir bu tip mekanizmalar. Ama aksine işlediği zamanlarda siyasi irade varsa olabilir. Dolayısıyla çok hassas bir yerdeyiz. Görelim nasıl bir süreç olacak, hep birlikte izleyeceğiz ama ilk adım olarak bu mekanizmaların kurulmuş olması bile, iki tarafın burada anlaşmış olması bile çok olumlu elbette ki. Ama bu zamana yayılır da bu mekanizmalar gerçekten çalışır mı? Bir soru işareti. Dahası İsrail'in pozisyonu tabii ki. İsrail anlaşmayı bozmak için yani bir saldırılarına Lübnan'da özellikle devam ederse, Amerika Birleşik Devletleri onu bir anlamda dizginleyemezse yine sıkıntı olacaktır. Ama ilk adım olarak, ilk başlangıç olarak olumlu bir tablo ortaya çıktığını söyleyelim. Dün çıkan haberlerin, masayı terk etti haberlerin aksine.
3: Deniz Kilisioğlu'nun NTV yayınında aktardığı notları dinledik. Amerika Birleşik Devletleri ile İran, mutabakat zaptının imzalanmasının ardından ilk kez müzakere için masaya oturdu. Mısır'ın başkenti Kahire'de de bu konunun görüşüldüğü dörtlü bir toplantı yapıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan, Suudi Arabistan ve Mısırlı mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Bakan Fidan, her zaman köşede konuları sabote etmeyi bekleyen bir İsrail var uyarısında bulundu.
2: Savaş sonrası düzen bölgede nasıl olacak? Buna ilişkin dışarıdan bir vizyon dayatılmadan biz bölge ülkeleri olarak bir açıkçası uluslararası işbirliği içerisinde bir vizyon ortaya koymanın da gayreti içerisindeyiz. Bunu da ortaya koyacağız.
6: Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan ve Mısır Dışişleri Bakanları Kahire'de bir araya geldi. Dördüncüsü gerçekleştirilen dörtlü görüşmenin gündeminde Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın imzaladığı mutabakat zaptı vardı. Savaşın sona erdirilmesine yönelik mutabakatın uygulama süreci ele alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bazı konuların 60 gün süreyle tartışılmaya bırakıldığını hatırlattı. Bunlar arasında nükleer ve yaptırım gibi önemli başlıkların yanı sıra teknik detayların da olduğunu söyledi.
2: İki tane konu var. Bir, tartıştıkları konular gerçekten önemli konular. Bunların detaylarını, teknik detaylarını hemen çözümlemek kolay olmayabilir. Zaman zaman tıkanmalar görebiliriz. Buna hazırlıklı olmak lazım. İkincisi tabii ki her zaman köşede bekleyen bir İsrail var. Fırsatını bulur bulmaz konuları sabote etmeyi bekleyen.
6: Kahire'deki görüşme, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında İsviçre'de yapılan dörtlü görüşmeden hemen önce gerçekleşti. Bakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın İsviçre'de bulunan temsilcisi Steve Witkoff'la bir telefon görüşmesi yaptığını söyledi. Dört bakan görüşme öncesi Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi ile bir araya geldi. Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile ikili görüşme yaptı.
2: Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır ve Amerika Birleşik Devletleri Libya konusunda önemli bir görüşme yaptık. Libya'yı konuşurken Akdeniz'e ilişkin diğer konuları da gündeme yatırma imkanımız oldu. Afrika ile ilgili bazı konular da gündeme getirme imkanımız oldu. Dört ülke arasında çok iyi bir görüş alışverişi oldu.
6: Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan ve Mısır arasındaki dörtlü toplantının ilki 20 Mart'ta Riyad'da yapılmıştı. İkinci toplantı İslamabad'da, üçüncüsü ise 17 Nisan'da Antalya'da gerçekleşti.
3: İsrail basınından da Amerika-İsrail ilişkilerine ilişkin açıklamalar var, iddialar var. O iddialardan biri Amerika, İsrail'de yaklaşan seçimler öncesi Netanyahu'nun aşırı sağcı hükümetine alternatifi olarak görülen muhalefet liderleriyle temas kurmaya başladı iddiası. Kanal 12 televizyonunun haberinde Trump yönetiminden bazı yetkililerin İsrail'de adı başbakanlık koltuğu için geçen bazı muhalif isimlerle ilişkileri geliştirmek amacıyla nabız yoklamaya başladığı öne sürüldü. Söz konusu muhalifler arasında Başbakan Netanyahu'nun en güçlü rakiplerinden eski Başbakan Naftali Bennett'le eski Genelkurmay Başkanı ve Yaşar Partisi lideri Gadi Eisenkot bulunuyor. Trump yönetiminin bu hamlesinin ardında 3 temel motivasyon var. Habere göre aşırı sağcı bakanların koalisyon hükümetindeki varlığı Amerika'da endişeye yol açıyor. Ayrıca Gazze'ye saldırıları sonucu imajı zedelenen İsrail hükümetiyle bazı diplomatik ve ajandalarının ilerletilememesi de Washington'da rahatsızlık yaratıyor. Ayrıca Amerikalı yetkililer Ekim'de yapılacak seçimlerde Netanyahu'nun yenileceğini düşünüyor. Mutlak mutlağın tartışmalarının devam ettiği Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler Salı gününe çevrildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Salı günü iki önemli toplantı yapacak. Daha önce büyük tartışmaya yol açan grup toplantısının ise düzenlenip düzenlenmeyeceği henüz net değil.
6: Mutlak mutlağın tartışması, olağanüstü kurultay talebi, arınma mesajları ve grup toplantısı polemiği. Cumhuriyet Halk Partisi yoğun bir haftaya giriyor. CHP'de gözler yeni haftada Salı gününde olacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Salı günü önce Merkez Yönetim Kurulu'nu ardından da parti meclisini toplaması bekleniyor. Bu iki toplantı nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun meclise grup toplantısı düzenlemeyeceği belirtiliyor. Özgür Özel'in ise hafta başında kurmaylarıyla bir araya gelerek grup toplantısı yapıp yapmama konusunda karar vermesi bekleniyor. 16 Haziran Salı günü hem Kılıçdaroğlu hem de Özel grup toplantısı yapmama kararı almıştı. Salı günü yapılacak MYK ve parti meclisi toplantılarında ise ihraç süreçleri ve olağanüstü kurultay için delegelerden toplanan imzalar ele alınacak. Özel kanadı geçtiğimiz hafta genel merkeze sunulan imzalar için 10 günlük sürenin dolduğunu savunuyor. Eğer bu süre içerisinde olağanüstü kurultaya gidilmezse mahkemeye başvurulacak. Kılıçdaroğlu'nun olağan kurultay takvimini belirlemek için görevlendirdiği 6 kişilik komisyonsa çalışmasına devam ediyor.
3: MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay erken seçim tartışmalarıyla ilgili konuştu. Kanal 7 yayınına katılan Akçay seçimlerin zamanında olacağını söyledi. Akçay MHP olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığına destek vereceklerini de vurguladı.
7: Seçimlerde olacak elbette yani evet, zamanında. Biz de Milliyetçi Hareket Partisi olarak Türkiye'nin istikrarının devamı bakımından şimdiki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar aday olması ve bir dönem daha son olarak devam etmesinin memleketimizin istikbali bakımından hayırlı olacağını, olumlu olacağını düşünüyoruz. Seçimlerin yenilenmesi anlamında Cumhurbaşkanımızın yeniden adaylığını temin edecek şekilde bir karar alınır ve bir seçim yapalım denildiğinde de hiçbir parti hayır yapmayalım diyemez. Yani Cumhuriyet Halk Partisi hayır yapmayalım mı diyecek. Kimse seçimden kaçamaz.
3: Meclisin gündemiyle devam edelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni haftada yoğun bir gündemi var. Genel kurulda torba kanunu teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Ayrıca Sayıştay Başkanlığı için de seçim yapılacak.
6: Meclis Genel Kurulu yeni haftada birçok kanunda değişiklik öngören torba teklifin görüşmelerini sürdürecek. Teklifte taksi ve minibüs esnafına KDV muafiyeti ve vergi kolaylığı geliyor. Gerçek usulde vergilendirilen taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların devri KDV'den istisna olacak. Vergilendirme talep edildiği takdirde taksi mali cihazla tespit edilen bedel üzerinden yapılabilecek. Teklifte emniyet teşkilatına ilişkin düzenlemeler de yer alıyor. Buna göre emniyet hizmetleri sınıfına atanmış, ancak daha sonra sağlık sebeplerine dayanan yargı kararı gereğince devlet memurluğundan ilişiği kesilmiş olanlar genel idari hizmetleri sınıfındaki unvanlara atanacak. Düzenlemeyle basın ilan kurumunun internet haber sitelerine ilan kesme müeyyidesi uygulamasının da önünü açıyor. Kurum kanunda öngörülen vasıfları taşımamaları veya ödevleri yerine getirmemeleri halinde sitelerin ilanlarını bir günden 10 güne kadar kesebilecek. Genel kurulda Sayıştay Başkanlığı için seçim yapılması da bekleniyor. Seçim, Sayıştay Başkanı Metin Yener ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürü Bahtiyar Sazlık arasında yapılacak. Salı ve çarşamba günleri mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları da gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında milletvekillerine hitap edecek.
3: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili soruşturma derinleşti. İki kişi daha yakalandı. Toplam gözaltı sayısı 12'ye yükseldi. Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı çarşamba akşamı evinin önünden kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırılmıştı. Zanlılar arasında olayın failleri ve bazı ihale süreçleriyle ilgili olduğu iddia edilen müteahhitler de vardı. Karaal'ın alıkonulmasıyla fidye istendiği belirtiliyor. Polis tarafından yaralı ve elleri bağlı bulunan Erhan Karaal'ın tedavisi sürüyor. Yükseköğretim Kurumları sınavının ikinci oturumu olan alan yeterlilik testi AYT ve üçüncü oturumu olan yabancı dil testi tamamlandı. Yaklaşık 2,5 milyon kişinin sınav sonucu 22 Temmuz'da açıklanacak.
8: Süreç çok yordu bize. Bütün öğrenciler olarak yani. Herkesin durumu aynı.
9: Bittiği için ağlıyorum. Çalıştım. Yani çalıştığımın karşılığını aldığımı düşünüyorum.
10: 2,5 milyona yakın aday hayalindeki üniversite için aylarca bu sınava hazırlandı. Onlar sınıfta, yakınları ise okul bahçesinde ter döktü.
9: Nasıldı sınav? Zor muydu?
11: Sınav zordu bana göre.
12: Geçen yıla göre daha kolaydı.
10: Sınavın ikinci oturumu alan yeterlilik testine 1 milyon 800 binden fazla öğrenci katıldı. Kapılar sabah saat 9'da açıldı.
9: Ben heyecanı bütün yıl içerisinde attım gibi geliyor. Ben böyle çok heyecan yapmıyorum sınavlardan önce.
13: Peki hangi bölüm istiyorsun?
14: Psikoloji. Biz onlardan herhalde daha çok stresliyiz, daha çok heyecanlıyız. Ama inşallah sınavda böyle heyecanlı olmazlar.
10: İstanbul Üniversitesi kalabalık noktalardan biriydi. Birçok gençte sınav telaşı vardı ancak aileler onlardan daha heyecanlıydı. Babalar gününde çıkışta kızlarına, oğullarına sarılmayı beklediler.
15: Çok stresli anneler babalar için zor oluyor. Öğrencilere düşünemiyorum. Hepsine kolaylıklar diliyorum, başarılar diliyorum. Babaların gününü kutluyorum. Oğlumdan gülümsemesini, sağlıklı olmasını bekliyorum. Huzurlu olmasını bekliyorum. Başka hiçbir hediye istemiyorum. Sınav sonraki aşama.
16: Onlardan daha çok heyecanlıyız. İnşallah hayırlısı olur.
10: Alan yeterlilik testi saat 10.15'te başladı. 180 dakika sürdü. 13.15'te sona erdi. Sayısal, eşit ağırlık ve sözel bölümlerine göre öğrenciler 160 soru yanıtladı. Sınav sonrasında duygusal anlar yaşandı.
9: Hedeflerim yüksekti, güzel geçmesini umuyordum. Gayet güzel geçti.
11: Sayısal tarafı zordu. Ben sınava hiç çalışmama rağmen sözeli rahat bir şekilde yaptım.
8: Ortaydı. O kadar da zor değildi. Hatta kontrol etmeye vaktim de oldu.
10: Yükseköğretim Kurumları sınavının 3. ve son oturumu olan yabancı dil testi de saat 15.45'te başladı. Dil puan türüyle üniversiteye yerleşmek isteyen adayların girdiği sınav 80 soru ve 120 dakikada tamamlandı. YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü açıklanacak. 25 Temmuz ve 2 Ağustos tarihleri arasında tercih yapılacak. Boş kontenjanlar için de ek tercih yapılabilecek.
3: Peki sınav nasıldı? Edebiyat, matematik, sosyal bilimler ve fen bilimlerinde sürpriz soruların yer almadığı sınav uzmanlara göre ortanın biraz üstü bir zorluk seviyesindeydi.
17: Tüm Türkiye'ye geçmiş olsun diyorum. Sadece öğrencilerimize değil, dünyanın en büyük sınavlarından biri.
18: Ortadan bir tık üstünde bir sınavla karşılaştık.
10: Adaylar Yükseköğretim Kurumları sınavının ikinci oturumunda 180 dakikada alanlarına uygun sorular çözdü, bilgilerini sınadı.
18: AYT şaşırtmadı. Yani önceki yıllardaki standartlar yine ortaya çıktı. Soruların zor demenin çok bir anlamı yok. Soruların standartı var. AYT'de de gördüğümüz olay bilgiyi yorumlamayı sordu. Bilgiyi yorumlayabilen öğrenciler ön plana çıktılar esasında.
17: Sınav aslında geçen seneyle karşılaştırıldığında daha da kolay bir sınav olarak değerlendirilebilir. Bu noktada öğrenciler zorlanmadı. Soruların dağılımı da yine orta, basit ve zor diye iyi dağılmıştı. Yine geçen sene olduğu gibi tabii türev, integral, limit, analitik geometri bölümleri tabii ki yine belirleyici oldu.
10: Uzmanlara göre edebiyat sorularında yenilik vardı.
17: Edebiyat bu sene biraz daha farklıydı. Daha önceki yıllardan farklıydı. Daha önceki yıllarda çıkmamış bazı sorular karşımıza çıktı. Düz yazı çok kullanılmayan bir bölümdü. Özellikle şu anda yaptığımız gibi röportaj soruları, mülakat soruları vardı. Evet, öğrencilerin beklemediği soru tipleriydi.
10: İkinci oturumda sosyal bilimler ve fen bilimler soruları da vardı.
17: Sosyal bilimlerin tamamı geçen seneyle eşdeğer durumdaydı. Fen bölümündeki sorular da geçen seneki sorularla benzer düzeydeydi. Son iki senede kimya sorularının çeldiricileri çok yüksekti. Bu sene ise aynı problem devam etmedi.
18: Ortanın bir tık üzerinde sorularla karşılaşıldı. Fizik daha böyle grafik yorumluydu, daha şekillere dayalıydı. Kimya ve biyoloji de bilgi ağırlıklıydı. Bilginin yorumlanması ağırlıklıydı.
10: Belirleyici bölümünse alan tercihlerine göre değişmesi bekleniyor.
17: Bu seneki belirleyici bence edebiyat olacaktır. Kimler için? Eşit ağırlıklı öğrenciler için.
18: Sayısalcılar için matematik, eşit ağırlıkçılar ve sözelciler için edebiyat.
0: NTV Radyo.
3: Dün Babalar Günü'ydü. Gençler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Babalar Günü sürprizi yaptı. İstanbul'daki programı sırasında Erdoğan'ı bekleyen grup çıkışta kendisine sevgi gösterisinde bulundu.
19: Gençler program çıkışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bekledi. Babalar Günü'nü kutladı. Erdoğan, cumartesi günü TÜRGEV'in 30. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Haliç Kongre Merkezi'ndeydi.
20: Efendim, gençler Babalar Günü'nü kutlamaya gelmişler.
19: Cumhurbaşkanı etkinlik alanından ayrılırken bir gün öncesinden kendisine Babalar Günü sürprizi yapıldı. Erdoğan gençlerle bir araya geldi. Sohbet etti, fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından da Babalar Günü için paylaşım yaptı. Paylaşımında Erdoğan, ailesi için ömrü boyunca fedakarca çalışan, çabalayan, mücadele eden, tüm imkanlarını evlatlarına adayan kahraman babalarımızın Babalar Günü'nü tebrik ediyorum ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da sosyal medya üzerinden bir mesaj paylaştı. Babalar Günü vesilesiyle rahmet ve özlemle andığım kıymetli babamı dualarla yad ediyor, değerli eşimin Babalar Günü'nü kutluyorum dedi. Baba bir yuvayı ayakta tutan emek, bir evladı hayata hazırlayan irade ve yüce bir gönüldür ifadesine yer verdi. Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin babalarını hürmetle selamlıyorum diyen Erdoğan, Filistin'de babaların acısının son bulmasını da temenni etti. Emine Erdoğan koruyucu babalara da seslenerek gösterdikleri şefkat ve özverinin her türlü takdirin üzerinde olduğunu belirtti.
3: Türkiye'de de pek çok noktada Babalar Günü için etkinlikler vardı. Ancak bazı yerlerde Babalar Günü sevinci farklı yaşandı.
21: Onlar geldiği zaman biz mutlu oluyoruz.
10: Eller öpüldü, hal hatır soruldu, hediyeler verildi. Darül Acize'de yaşayan babaların da günü unutulmadı.
22: Bu Babalar Günü de benim ilk babasız Babalar Günü. Babamı daha yeni kaybettim. Hüseyin amca da bir bana ulaştı, o da arkadaşı ulaştı. Böyle nasip oldu. Birlikte denk geldik. İnşallah bundan sonra daha düzenli geleceğim. Öyle güzel bir denkleşme oldu bu Babalar Günü'nde birlikte.
21: Örneğin biraz önce bu bayanla bir sohbet ettik. Ben kızımdan ayrıyım. Kızımdan sohbet ettik. Ben mutlu oldum.
23: İki sözümüze, iki gülüşümüze ihtiyaçlarım. Maddi evet. Olarak bir kaybı zaten yok. Gerçekten buradaki her şey manevi.
10: 130 yıldan uzun süredir faaliyet gösteren Darül Acize bünyesinde 330 korunmaya muhtaç ileri yaşta vatandaş yaşıyor. Bazıları hayatta tek başına kalmış, bazıları da yakınlarından ayrı düşmüş. Bayramlar ya da anne babalar günü gibi özel zamanlarda gelen ziyaretçilerle kalpleri sevinçle doluyor.
24: Süper geçiyor, ziyarete gelenler var. Hiç ziyaretçim yok normalde.
25: Benim de babam yok. Burada babaların küçücük olsa da yüzlerinde tebessüm olmaya geldim. Eğer babalarına dargın olan evlatlar varsa lütfen hayat çok çok kısa. O yüzden hemen bence bugün gönüllerini alsınlar, babalarının ellerinden öpsünler.
10: Türkiye'nin dört bir yanındaki şehitlikler de Babalar Günü'nde ziyaretçilerle doldu.
26: Oğlumuzu gelip 31 senedir ziyaret ediyoruz. O bize gelemiyor ama biz ona geldik.
27: Her zaman diyoruz ki evladımızı verdik, arkasından da vatan sağ olsun diyoruz yavrum.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. İstanbul yol durumu.
3: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %53'ü gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken İbadiye Bağlantı Yolu Beylerbeyi arasında yoğun bir trafik var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Küçük Bakkalköy Kavacık arası yoğun. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Haramdere, Florya. Temde ise Esenyurt Altınşehir arasında sabah trafiği var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
1: İstanbul yol durumu.
0: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
2: Mobile Systems.

0: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf Katılım'da. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf Katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Şansa kalmaz işiniz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Mobiliz dijital takograf çözümü TakoWise'la araç ve sürücü günlük seyahat detaylarının merkeze aktarılması sayesinde yasal gerekliliklere anında uyum sağlayın. Mobiliz, yolun ötesinde.
4: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun. Yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
5: güzeli. NTV Radyo.

0: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Mobile Systems. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
1: Doğa konuşmaları.
2: Google'ın çatı şirketi Alphabet'e bağlı olan biyoteknoloji firması verileri aracılığıyla doğaya 32 milyon sivrisinek salmak istendiği ve bunun için onay beklendiği duyuruldu. Sivrisinek popülasyonunu kurutmak ve ölümcül hastalıkların yayılmasını engellemek bu yöntemle nasıl mümkün oluyor? İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Dr. Fatih Dikmen'e sorduk.
3: Şu anda sivrisineklerle mücadelede biliyorsunuz en yaygın kullanılan yöntem geleneksel bir yöntem aslında. Kimyasal mücadele. Evlerimizde de muhtemelen kullandığımız sinek ilaçları vesaire gibi kendi çabalarımızla mücadele edebiliyoruz. Ancak özellikle sivrisineklerin bazı türlerinin hastalık yayması, bazı patojenleri, özellikle viral patojenleri taşıması bunları dünya genelinde çok daha tehlikeli bir noktaya sokabiliyor. Yani dünyada on binlerce insan bu hastalıklardan dolayı ölebiliyorlar. Milyonlarca insan yine bu hastalıklara yakalanıp tedavi amaçlı bu hastalıklardan kurtulmak için sağlık sistemine yük olabiliyorlar. Bu nedenle de bunu engellemek için genel olarak bütün devlet ya da kamu otoriteleri bu hastalıkları yayabilecek böcekler ya da canlılarla mücadele edecek yöntemler geliştirirler. Bizim görmediğimiz tipte bunların üreme alanları belirlendiyse buralara daha az çevreye zararlı bazı biyolojik mücadele yöntemleri kullanabilirler. Bazı yörelerde sivrisinek larvaları göllerde ya da durgun sularda üredikleri için oralara balık gibi küçük bunları yiyecek canlılar bırakabilirler. Ya da son yıllarda yine biraz daha fazla kullanılan sinekleri öldüren bir bakteri türü var. Bacillus dediğimiz. Buna kısaca BT deniyor. Bu BT'leri yine üreme alanlarına uygulayıp bunları tüketen sivrisinek larvalarının ölmesini sağlayabilirler ve bu sayede de genel olarak aslında sivrisinek nüfusunun düşmesi hedefleniyor. Burada Google ya da çatı kuruluş olarak Alphabet'in kurduğu teknoloji ya da Arge şirketinin aslında yapmaya çalıştığı birazcık çok yönlü bir şirket bu ve sadece amaçları sivrisineklerle mücadele değil, genel anlamda çevre sorunlarına yönelik hem bilim insanlarının hem de mühendislerin kafa yorarak çözümler bulduğu bir şirket ve yaptıkları çalışmalarda özellikle Amerika'da Aedes aegypti dediğimiz bir sivrisinek türünün ki Türkiye'de de bugün bu türün istilacı tür olarak yavaş yavaş yayıldığını görüyoruz ki bu Aedes aegypti dediğimiz sivrisinek aynı zamanda Zika, sarı humma gibi bazı viral hastalıklarında taşıyıcısı olabiliyor. Bu nedenle de insanlarda kan emdikten sonra bu patojenleri bulaştırdıkları için de zararlı olabiliyorlar. Bu sivrisineklerle mücadelede kimyasal yöntemler yerine farklı bir yöntem geliştirelim diye kafa yormuşlar ve bugün gelinen noktada hani sansasyon oluşturan bu basın bültenindeki açıklamalar 32 milyon tane özel üretilmiş sivrisinek sanki doğaya sürülecekmiş gibi hani genetiğiyle oynanmış sivrisineklermiş gibi anlaşılıyor. Fakat aslında yaptıkları basit bir olay. Sivrisineklerde ya da bu tür sivrisinekte yine bir bakteri, Wolbachia dediğimiz bir bakteri türünün erkek sivrisinek bireylerinde tırnak içinde kısırlığa yol açan, aslında tam olarak üremelerini engelleyen değil ama ürediklerinde de o yumurtaların gelişimini engelleyen bir bakteri bu ve erkek sivrisineklere bu bakterileri biz enfekte edersek ve bunları özel olarak bu erkekleri sadece üretebilirsek bu bakterilerle enfekte bunları doğaya saldığımızda bunlar doğada insanları sokacak olan dişi sivrisineklerle çiftleştiklerinde daha fazla yumurtlayıp daha fazla üreyemeyeceklerdir ve böylelikle popülasyonları bir denge ya da düşüş evresine girecektir gibi bir yaklaşımla bu projeyi geliştirmişler. Gerçekten de tırnak içinde baktığımızda çok fazla çevreye bu anlamda zararı olmayan akıllıca geliştirilmiş bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Fakat tabii ki bunun küçük çapta, deneysel ortamda, laboratuvarda belki sonuçlarını çok rahat görebiliyoruz ama ekosistem bazlı ya da uygulanan habitatlarda ne derece başarılı sonuçlar elde edeceklerini zaman gösterecek.
1: Doğa konuşmaları.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
1: Tek reklam.

0: CV Enerji Güneş Panelleri sizin için hazırladı.
1: Tek reklam.
2: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
3: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Serpil Kırel'in Yeşilçam Öykü Sineması isimli çalışması Vakıfbank Kültür Yayınları'ndan yeni bir baskı yaptı. Yeşilçam Öykü Sineması, Türkiye'de Yeşilçam sinemasının altın yılları olarak kabul edilen 60'ları ele alıyor. Bu dönemdeki popüler sinema pratiğini inceliyor. Serpil Kırel, Yeşilçam'ı Yeşilçam yapan unsurlara odaklanarak dönemin gündelik yaşamını, sinemasal ortamını, üretim koşullarını, sinemanın seyirciyle, seyircinin de sinemayla kurduğu ilişkiyi ve filmlerin anlatı yapılarını değerlendiriyor. Dolayısıyla Kırel'in kitabı küçük hanımefendilerden Ayşeciklere, cilalı İbolardan Turist Ömerlere, Hıçkırık'tan Samanyolu'na uzanan bir hikayenin kültürel altyapısını inceliyor. Serpil Kırel, Yeşilçam anlatılarının kültürel kimliğimizi kuran görünmez parçalardan biri olduğunu söylüyor. Yeşilçam filmleri, 60'ların toplumsal ihtiyaçlarından çok bağımsız ve bağlamından uzak bir biçimde bugün, yarın, biz ve bizden sonraki kuşaklarla sıkı, gevşek, alaycı, nostaljik ya da şu anda tanımlayamayacağımız farklı bağlar kuracak diyor ve ekliyor. Böylelikle dün olduğu gibi gelecekte de Yeşilçam anlatılarıyla karşımıza çıkan duygular aktarılmaya ve seyircisinde tahmin edilemez karşılıklar bulmaya devam edecek. Kırel kitabı yazarken söz konusu yıllarda Yeşilçam'a emek vermiş yönetmenlerin, yapımcıların, film işletmecilerinin, dağıtımcıların, senaryo yazarlarının tecrübe ve tanıklıklarına başvurmuş. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
2: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
6: ...2026 Dünya Kupası'nda heyecan gruplardaki ikinci maçlarla sürüyor. G ve H gruplarında yapılan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle. G grubunda Belçika 0, İran 0, Yeni Zelanda 1, Mısır 3. Bu sonuçların ardından Mısır grubunda 4 puanla liderliğe yerleşti. H grubunda ise İspanya 4, Suudi Arabistan 0 ve Uruguay 2, Yeşil Burun Adaları 2. Son Avrupa şampiyonu İspanya grubundaki ilk galibiyetini alarak 4 puanla liderliğe yerleşti. Futbolun dev sahnesi Dünya Şampiyonası bugün oynanacak 4 maçla sürecek. I grubunda Norveç, Senegal ve Fransa, Irak takımları karşı karşıya gelecek. J grubunda da Arjantin, Avusturya, Ürdün, Cezayir takımları gruplarındaki ikinci maçlarına çıkacak. Fatih Terim, hesap sorma polemiğiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı. Biz Türk futbolunun sorunlarına kafa yoralım diyen deneyimli teknik direktör, Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'na yanıt verdi.
7: A milli takım seviyesindeki hesap verme polemiği sürüyor. Fatih Terim, Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'na YouTube hesabından yanıt verdi.
8: Benim söylediklerimi tümümüz, %99 da değil, %100 doğru anlamış. Biz Türk futbolunun sorunlarına kafa yoralım, rica ediyorum. Buralarda zaman kaybetmeyelim.
7: İkili arasındaki anlaşmazlık Türkiye'nin Avustralya'ya 2-0 yenildiği maçtan sonra başladı. Milli takıma yöneltilen eleştirilerle ilgili konuşan Fatih Terim, her zaman hesap sorulur. Halkımızdan ricam, turnuva boyunca biraz daha toleranslı olalım dedi. Hacı Osmanoğlu bu açıklamalara milli takım kampından yanıt verdi.
9: Hesap sorarız. Yani kimden hesap soracaksın? Bu yani Fatih Terim duruşuna, o bilgeliğine yakışmadı. Yani çocukların katkısı yok. Kimden, çocuklardan mı hesap soracaksınız? Teknik kadrodan mı soracaksınız? Yönetimde mi soracaksınız, başkanından mı soracaksınız? Bari bunu da söyleyeyim. Hazırlık yapsın yani o hesap veri. Burası hesap sorma, hesap verme yeri değil. Onun için hiç yakıştıramadım kendisini.
7: Avustralya'dan sonra Paraguay'a da yenilen A milli takım, Dünya Kupası'ndaki son maçında Amerika Birleşik Devletleri ile Cuma saat 5'te karşılaşacak.
6: Filenin Sultanları Voleybol Milletler Ligi'nde Ankara etabını kayıpsız geçti. Milli takım başkentteki dördüncü maçında Çin'i 3-2 yendi. İlk seti milliler 25-21 önde bitirdi. Çin ikinci seti 28-26, üçüncü seti de 25-23 kazandı. Filenin Sultanları dördüncü sette 25-16 ile eşitliği sağladı. Karar setini milli takım 15-12 kazandı.

0: kazandı. Çin'i 3-2 yenen Türkiye 8. maçta 6. galibiyetini aldı. Voleybol Milletler Ligi'nin Japonya'da yapılacak 3. etabında Filenin Sultanları 8 Temmuz'da Polonya ile karşılaşacak.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
3: Mobile Systems.
4: Reklam.

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
1: Sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta. Bauplast'ta
0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
3: Firmanızın dijital takograf verilerini uzaktan yöneten akıllı sistem Mobiliz TakoWise ile tanışın. Takograf verilerinizi güvenilir şekilde kesintisiz olarak indirin. Mobiliz, yolun ötesinde.
4: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
5: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
4: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
6: Aygaz diyorum. Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: Kömbiye geçen, sulada geçen.
1: Bu aralar kömbiye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Kömbiye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: NTV Radyo.

0: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
1: Deniz suyu sıcaklığı Kilyos'ta 23, Dikili'de 24, Foça, Çeşme ve Assos'ta 22, Kuşadası ve Marmaris'te 25, Bodrum'da 24, Antalya Konyaaltı'nda 28, İskenderun'da 27 derece. Her mevsimde,
0: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
2: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 8.
2: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
3: Mobile Systems.
4: Saat 8 oldu. NTV Radyo'da Türkiye ve Dünya gündeminde öne çıkanlara ve gazetelerin ilk sayfalarına yansımalarına bakacağız. Ben Zeynep Gül Alp, haber turuyla başlayalım. İran ve Amerika arasında İsviçre'deki müzakerelerin ilk turu sona erdi. Müzakere heyetleri dönecek, teknik ekipler çalışmaya devam edecek. Görüşmelerde Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişleri ve Lübnan konusunda kararlar alındı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, İran'ın dondurulmuş varlıkları ve petrol satışı üzerinden de ilerlediklerini söyledi. İlk gerçek sınav Lübnan dedi. Mısır'ın başkenti Kahire'de de bu konunun görüşüldüğü dörtlü bir toplantı vardı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan, Suudi Arabistan ve Mısırlı mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Bakan Fidan, her zaman köşede konuları sabote etmeyi bekleyen bir İsrail var uyarısını yaptı. Amerika ile İran arasında varılan anlaşma sonrası İsrail basını Trump, Netanyahu arasındaki ilişkinin kırılma noktasında olduğuna işaret ediyor. Amerika, İsrail'de yaklaşan seçimler öncesi Netanyahu'nun aşırı sağcı hükümetine alternatif olarak görülen muhalefet liderleriyle temas kurmaya başladığı iddiası İsrail basınında yer aldı. Katar'ın El Haur kentine bağlı Ras Laffan sanayi sitesindeki sıvı doğalgaz merkezinde patlama meydana geldi. 54 kişi yaralandı, 18 kişi kayıp. Yapılan açıklamaya göre dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğalgaz merkezine ev sahipliği yapan sanayi tesisindeki patlamaya teknik bir arıza neden oldu. Mutlak mutlağın tartışmalarının devam ettiği Cumhuriyet Halk Partisi yoğun bir haftaya giriyor. Gözler Salı gününe çevrildi. Genel merkezde Salı günü iki önemli toplantı yapılacak. Kılıçdaroğlu Salı günü önce Merkez Yönetim Kurulu'nu ardından da parti meclisini toplayacak. Bu nedenle Kılıçdaroğlu'nun mecliste grup toplantısı düzenlemeyeceği belirtiliyor. Ancak henüz netlik kazanmadı. Özgür Özel'in ise hafta başında kurmaylarıyla bir araya gelerek grup toplantısı yapıp yapmama konusunda karar vermesi bekleniyor. MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay erken seçim tartışmalarıyla ilgili konuştu. Akçay seçimlerin zamanında olacağını söyledi. MHP olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığına destek verdiklerini de vurguladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili soruşturma derinleşti. İki kişi daha yakalandı. Toplam gözaltı sayısı 12'ye yükseldi. Yükseköğretim Kurumları sınavının ikinci oturumu olan alan yeterlilik testi ve üçüncü oturumu olan yabancı dil testi tamamlandı. Yaklaşık 2,5 milyon kişinin sınav sonucu 22 Temmuz'da açıklanacak. Filenin Sultanları Voleybol Milletler Ligi'nde Ankara etabını kayıpsız geçti. Milli takım başkentteki dördüncü maçta Çin'i 3-2 yendi. Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, milli takımın Dünya Kupası'ndan elenmesi ve sonrasında gelen yorumlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Arizona'da konuşan Hacı Osmanoğlu, teknik direktör Montella ve futbolculara sahip çıktı. Alınan sonuçtan dolayı Türkiye'den ve spor kamuoyundan özür dileyen Hacı Osmanoğlu, olumsuz eleştiri ve yorumlara sert tepki gösterdi. Adalet Bakanlığı'ndan eleştiri sınırını aşan yorumlarla ilgili düzenleme isteyeceğini belirtti. İspanya Dünya Kupası'ndaki ilk galibiyetini rahat aldı. H grubu ikinci maçında Suudi Arabistan'ı 4-0 mağlup ederek puanını 4'e yükseltti. Belçika Dünya Kupası'nda yine galibiyetle tanışamadı. G grubu ikinci maçında İran'la 0-0 berabere kaldı. Uruguay Yeşilburun Adaları 0-0 berabere bitti. Yeni Zelanda Mısır karşılaşması da 3-1 Mısır'ın üstünlüğüyle tamamlandı.
5: Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
4: Günaydın Sayın Ferman, mikrofon sizde.
6: Zeynep Gül Hanım, günaydın. İyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. Bilinen ve sıklıkla kullanılan bir sözdür. Zenginin malı züğürdün çenesini yorar. Biz de bugün biraz çenemizi yoralım ama tabii buradaki muradımız hiç şüphesiz ekonominin sonuç itibariyle kıt kaynakların paylaşımı meselesinde o eksende yapılandırılması ve ondan ibaret olması. Bilindiği üzere dünyada haves and have nots yaklaşımı var. Yani sahip olanlar, malik olanlar, servet sahibi olanlarla sahip olamayanlar, malik olamayanlar, servet sahibi olamayanlar. Hal böyle olunca servet dağılımı, gelir transferi gibi konular, gelir dağılımı gibi can yakıcı ve sosyal bakımdan hassas başlıklar öteden beri ekonominin radarında, menzilinde yer alıyor. Türkiye'de tabii ve dünyada gelir dağılımındaki uçurum ve servet transferindeki dengesiz ve hızlı gelişmeler yakından izleniyor. Bizde çalışmalar güncellendikçe, sonuçlar elde edildikçe sizlerle paylaşıyoruz. Uluslararası gayrimenkul danışmanlık şirketi Knight Frank ve UBS, Union Bank Swiss, küresel serveti en iyi ve en yakından takip eden iki önemli kaynak olarak ortaya çıkıyor. Bilindiği üzere daha evvel UBS'in küresel servet raporunu açıklandığı anda sizlerle paylaşmıştık. 31 Avrupa ülkesinde yetişkin başına düşen ortalama servet İsviçre'de 635 bin euro. Türkiye'de ise 30 bin euro civarında. Bu açıdan Türkiye sanki geride gibi gözüküyor ama bu Knight Frank'ın yeni 2026 servet raporuna göre durum bir parça daha farklı bir tabloyu önümüze getiriyor. Knight Frank'ın 2026 servet raporuna göre en az 30 milyon dolar servete sahip kişilerin sayısı son 5 yılda %26 yükseldi. Bu kurum 30 milyon doların üstünü ultra zengin olarak kabul ediyor. Avrupa'da 2021 yılında 150 bine yaklaşan ultra yüksek net servete sahip kişi sayısı 2026'da yani 5 yıl içerisinde 183 bin kişiyi aşıyor. Böylece 5 yılda neredeyse 40 bin kişi daha bu gruba katılıyor. Bu rapor diyor ki dünya genelinde her gün yaklaşık 89 kişi 30 milyon dolar ve üzeri servet eşiğini aşıyor. Ultra zengin sayısındaki artışta Almanya ilk sırada yer alıyor. Tabii Türkiye'de burada üzerine düşeni yerine getiriyor. Hani bizim de çene yormamızı gerektirecek bir durum karşımızda. Rapora göre Türkiye, İsviçre ile birlikte Avrupa'nın 5 büyük ekonomisi olan Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve İspanya dışında günde en az bir kişinin 30 milyon dolar barajını aşmayı başardığı tek ülke konumunda. Evet, Türkiye'de her gün ortalama 1.1 kişi ultra zenginler arasına katılıyor. 30 milyon dolar net servete sahip kişi sayısı Türkiye'de 5 yıl evvel 2174 iken bugün 2 mislin artarak 4208'e yükselmiş. %100'lük bir artış var. Bu açıdan 2031'de de 5000'e yaklaşması bunun bekleniliyor. Milyarder sayısının da 35'ten 46'ya yani 1 milyar dolar üzeri servete sahip olanların. Tabii bu çalışılarak kazanılmıyor, kazanılamıyor. Uzmanlar son yıllarda yüksek faiz ve yüksek enflasyon ortamında finansal varlıklara sahip kesimlerin paradan para kazanarak servetlerini daha hızlı arttırabildiğine dikkat çekiyor. Biz de bilindiği üzere özellikle dezenflasyonist politikaların etkisiz kalmasında ya da bunların yeniden dizayn edilmesinde Türkiye'de son dönemlerde yaşanan servet transferi, hızlı servet transferi ve gelir dağılımındaki hızlı bozulmanın mutlaka dikkate alınması gerektiğini söylüyoruz. Bu da önemli noktalardan bir tanesi. Nitekim Knight Frank'in yöneticisi Liam Bailey bu verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede modern tarihin en önemli küresel servet dağılımı değişimlerinden birine tanıklık ediyoruz diyor. Evet, haves ve have nots, sahip olanlarla olmayanlar arasındaki uçurum artıyor. Tabii yakıcı soruyla tamamlamak lazım. Bu kadar servet çalışarak elde edilir mi? Ona da bakalım, hani hemen peşinen edilemez deriz ama biz gene bilimsel verilere bakalım. OECD'nin ücret verileriyle Oxford Üniversitesi içerisinde yapılandırılmış Our World in Data, ki bu bir istatistiklerle uğraşan bir önemli bir kurum, onların çalışmaları hemhal edilmiş. Buna göre 1000 dolar kazanmak için kaç saat çalışılıyor ortaya koyulmuş. 1000 dolar kazanmak için en fazla Kolombiya'da çalışmak gerekiyor. 86 saat. Kolombiya'da biliyorsunuz şu anda çok tartışmalı bir seçim süreci yaşanıyor. Sonra Meksika 78 saat, sonra Yunanistan 60 saat, Costa Rica 53 saat. Enteresan bir ülke Macaristan, Avrupa Birliği ülkesi 51 saat. Peki Türkiye nerede? Tahmin ettiğiniz gibi Türkiye ilk 15 içinde. Türkiye 37 saat çalışılması gerekiyor. $1,000 kazanmak için gereken çalışma süresi. En az çalışması gereken ülkelerde Lüksemburg, İzlanda, İsviçre, Norveç, Danimarka olarak devam ediyor. Belki de bu tablolara bakıldığında hani çalışarak zengin olunmaz değerlendirmesi bir kere daha karşımıza çıkıyor. Biz de bir mesajla tamamlayalım. Sosyal medyada yakında sıklıkla yer alan 10-12 saat sürekli çalışmaya, gerekirse mesai de dahil olmak üzere 36 bin lira kemiksiz ücret verip de eleman bulamayan tekstilci dayının herhalde bu gibi rakamları ve tabloyu da gözden geçirmesi gerekiyor. Servet ve gelir dağılımı insanlığın öteden beri en önemli başlıklarından biri. Biz de bugün güncel verilerle bu konuya tekrar temas ederek çenemizi yormak durumunda kaldık. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
0: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap sona erdi. İşe giderken gazetelerin gündemi.

0: Bugünün gazetelerine bakıyoruz. Sabahla başlıyoruz. Rüşvetin itirafı ses kaydında manşetiyle çıkıyor Sabah gazetesi. Nilüfer Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddianamesine şok ses kaydı damgasını vurdu diyor bugün sabah manşetten. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a milletin güveni tam bir diğer başlık. Vatandaşlara yöneltilen bu liderlerden hangisi refahı kalıcı kılabilir sorusuna net cevap geldi. Sorunları yine Erdoğan çözer deniliyor. 2026 yılında AK Parti'nin üye sayısını 100 bin daha artırdığı belirtildi. Vatandaşlara yöneltilen bugün Türkiye'nin sorunlarını hangi parti çözebilir ve bu liderlerden hangisi refahı kalıcı kılabilir sorularına verilen yanıtlardaysa Erdoğan ve AK Parti ilk sırada yer aldı diyor bugün Sabah gazetesi. Ezberleyen değil, yorumlayan kazandı bir diğer başlık. 2026 YKS maratonu tamamlandı. Sınavın ikinci gününde 1.727.960 aday sabah alan yeterlilik testleri, öğleden sonra ise yabancı dil testinde ter döktü. Uzmanlar ezberleyen değil, kavramları iyi benimseyen, içselleştiren ve okuma hatası yapmayan öğrencilerin yapabileceği bir sınavdı diyor. Bu haberde yine sabahta yer buluyor bugün. Milliyet'in manşetinde Türkiye haddini bildirdi başlığını görüyoruz. İsrail ana muhalefet lideri Lapid, Netanyahu hükümetinin İran'a karşı bölgesel düzeyde ürettiği gizli stratejilerin çöktüğünü ve bu süreçte Türkiye'nin diplomatik gücünün yanlış hesaplandığını belirtti diyor bugün Milliyet. Gençlerden Babalar Günü sürprizi bir diğer başlık. Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'nın 30. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programın çıkışında bekleyen gençler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Babalar Günü'nü tebrik etti. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve eşi Nihal Özdemir Babalar Günü'nü kutladıkları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel bir tablo takdim etti diyor bugün Milliyet gazetesi. Avrupa sıcakları bize geliyor. Orta ve Doğu Avrupa'yı kasıp kavuran sıcak hava dalgası Balkanlar üzerinden Türkiye'ye bu hafta gelecek. Avrupa'dan gelen sıcak hava dalgasının Türkiye'nin batısını etkileyeceği belirtiliyor deniliyor. Yine bugün Milliyet'te. Sultanlar 4'te 4 yaptı. Filenin Sultanları Voleybol Milletler Ligi'nde Belçika, Fransa ve Almanya'nın ardından Çin'i de devirdi. Ankara etabını 4'te 4 geçen Ay Yıldızlılar 8 Temmuz'da Japonya etabında Polonya ile karşılaşacak diyor bugün Milliyet gazetesi. Hürriyet'e bakıyoruz. Kim o demeden tuşa basma manşetini görüyoruz. Jandarma Siber İzleme ve Değerlendirme Biriminin yöneticilerinden Jandarma Binbaşı Hakan Çakır Hürriyet'e konuştu. Çakır sanal dünyada çocuklara yönelik tehlikelerle ilgili çok çarpıcı bilgiler verdi ve uyarılarda bulundu diyor Hürriyet bugün. CHP'de gözler yine Salı'da Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı için meclis başkanlığına başvurduğu bilgisi kulislere yansıdı. Özgür Özel cephesinden de kürsü resti geldi diyor bugün Hürriyet. Montella kararı dönüşte bir diğer başlık. Dünya Kupası'na ikinci maçta veda eden amirli takımımızın teknik direktörü Montella'nın geleceği Amerika dönüşü Türkiye Futbol Federasyonu'nun ilk toplantısında belli olacak deniliyor. Bugün yine Hürriyet'te. Tedaviyi ödemek zorundasın bir diğer başlık. Ahmet Bey'in özel sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi vardı. Ancak ölümcül kan hastalığına yakalanınca sigorta masrafları ödemedi. Sigorta şirketinin kendisini ölüme terk ettiği iddiasıyla hukuk savaşı başlatan Ahmet Bey mücadeleden zaferle çıktı. Mahkeme hastalığın poliçe kapsamında kaldığı gerekçesiyle ömür boyu yenileme garantisinin geçerli olduğuna karar verdi. Şirket hem Ahmet Bey'e 17.715 euro tazminat ödeyecek hem de sigorta devam edecek deniliyor bugün yine Hürriyet'te. Yeni Şafak'ın manşeti babam teslim alınamaz başlığı Tunus'ta 2023'te siyasi darbeyle tutuklandıktan sonra müebbet hapis cezasına çarptırılan Nahda Hareketi lideri Raşit Ghannouchi'ye geçtiğimiz günlerde 20 yıl daha ceza verildi. Parkinson hastası olan 84 yaşındaki Ghannouchi'nin kızı Sümeyye Ghannouchi babam zayıflığı ve teslimiyeti bilmez diyor bu haberde yine bugün Yeni Şafak'ta ve manşette yer buluyor. Cumhuriyet sol partilerden NATO'ya hayır manşetiyle çıkıyor. İktidarın 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi için hazırlıkları sürüyor. Amerikan Başkanı Trump'ın yeni Air Force One uçağının rahat iniş yapabilmesi amacıyla Etimesgut Havaalanı için milyarlarca lira harcandı. Yabancı heyetlerin Esenboğa Havalimanı protokol yolu üzerindeki bakımsız görüntülerle karşılaşmaması için bölgedeki evler ücretsiz olarak boyandı deniliyor bugün Cumhuriyet'te. Akşam gazetesi Özel'in troll çiftliği manşetli haberini bugün ilk sayfadan veriyor. Bir diğer başlıkta sınav bitti sıra tercih heyecanında haberini görüyoruz. Üniversite sınavı maratonu dün yapıldığı AYT ve yabancı dil oturumları tamamlandı. AYT'ye 1.627.960, YDT'ye de 203.639 aday katıldı. AYT'nin geçmiş yıllara göre nispeten daha kolay olduğu belirtildi. ÖSYM sonuçları 22 Temmuz'da açıklayacak. Ardından da tercih heyecanı başlayacak deniliyor bugün akşamda. Postaya da bakalım. Babamızın izindeyiz manşetini görüyoruz. Yıllarca meslek anılarını dinledikleri itfaiyeci babaları Vehbi Öztürk'ün izinden giderek İstanbul itfaiyesine katılan iki kardeş aynı çatı altında babalarıyla birlikte görev yapıyor. Samet ve Alican Öztürk de İstanbul'un farklı yerlerinde hayat kurtarmak için mücadele ediyor diyor. Bugün Posta gazetesi de bu manşetle çıkıyor.
1: NTV Radyo. Finans Bülteni.
0: Borsa İstanbul 100 endeksi haftaya 14.734 seviyesinde başlayacak. Dolar 46.45, Euro 53.28'den işlem görüyor. Altının onzu 4.184 dolar. Kapalı çarşıda gram altın 6.254, çeyrek altın 10.606 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 79 dolar.
2: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
0: Bugün hava koşullarında değişiklik beklenmiyor. Marmara az bulutlu, İstanbul'da rüzgar kuvvetli esmeye devam ediyor. 27 derece, Bursa'da parçalı bulutlu 28 derece. İç Anadolu'da rüzgar kuvvetli, Sivas Niğde kesiminde sağanak yağış var. Ankara 33 derece. Ege güneşli, kuvvetli rüzgar gündüzleri serinlik sağlarken akşamları ise biraz üşütüyor. İzmir'de hava 33 derece. Akdeniz sahillerinde hava az bulutlu, sıcaklık biraz daha arttı. Antalya güneşli, sıcaklık 34 dereceye yükseliyor. Karadeniz genelinde hava parçalı bulutlu, yağış çok az noktada var. Doğu Anadolu güneşli, Güneydoğu'da da alodos çok sert esiyor.
2: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar. Kupa sözlüğü.
3: Dünya Kupası'nın heyecanı devam ederken bir takımın yokluğu futbol severler tarafından fazlasıyla hissediliyor. Tam 4 dünya şampiyonluğu bulunan İtalya üst üste 3. kez şampiyonaya katılamadı. Kupa sözlüğünde bugün İtalya'nın düşüşündeyiz. Gökmaviler futbolda ekol haline gelmiş bir ülke. Yetiştirdiği teknik direktörler, tarihe damga vurmuş futbolcular ve elde edilen sayısız şampiyonluklar. 1934, 1938 ve 1982'nin ardından İtalya'nın şampiyon olduğu son yıl 2006'ydı. O yıl Fransa gibi bir favoriyi penaltılarla geçip dünyanın zirvesine çıktığında İtalya'nın önünün artık daha da açık olacağı düşünülüyordu. Ancak Gökmaviler sonraki iki turnuvada 2010 ve 2014'te grup aşamasında turnuvaya veda etti. Daha sonrası ise daha büyük bir şoka yol açtı. 2018, 2022 ve 2026'da çizme futbolu yer alamadı. Gökmaviler 2021'de Avrupa şampiyonluğunu kazandı ancak Dünya Kupası'ndan uzak olmanın getirdiği sarsıntı onları bir yeniden yapılanmaya götürdü. Gelecek yıllarda İtalya hasret kaldığı kupaya tekrar dönüp zirveye çıkmak için çalışacak. Kupa sözlüğünü şu notla tamamlayalım. İtalya takım olarak burada olamasa da 3 teknik direktörle temsil ediliyor. Milli takımımızda Vincenzo Montella, Brezilya'da Carlo Ancelotti ve Özbekistan'da Fabio Cannavaro.
1: Kupa sözlüğü. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu. NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
4: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento, Ardento.
5: Mobile Systems.
1: Reklam.
6: Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. Agesayla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık Agesa'da. Sen de Agesa'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Pronto, Pronto Tur.
10: Pronto Tur'dan

0: Pronto Tur.
1: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta.
4: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
6: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
8: Kazancım net, sigortam net.
9: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
10: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
11: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento.
12: Mobile Systems.
1: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. İran ve Amerika arasında İsviçre'deki müzakerelerin ilk turu sona erdi. Müzakere heyetleri dönecek, teknik ekipler çalışmaya devam edecek. Görüşmelerde Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişleri ve Lübnan konusunda da kararlar alındı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, İran'ın dondurulmuş varlıkları ve petrol satışı üzerinden de ilerlediklerini söyledi. İlk gerçek sınav Lübnan dedi.
13: Amerika Birleşik Devletleri ve İran heyetleri mutabakat zaptının imzalanmasından sonra İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında bir araya geldi. Görüşmeler 18 saat sürdü. Pakistan ve Katar İsviçre saatiyle sabaha karşı 03.30'da kararlaştırılan maddeleri açıkladı. Buna göre nihai anlaşma için adımlar atıldı. Açıklamada görüşmelerin olumlu geçtiği de ifade edildi. Görüşmelerde 60 gün içinde nihai anlaşmaya varılması için bir yol haritası çıkarıldı. Lübnan'da saldırıların tamamen sona ermesi için çatışma önleme birimi kurulmasına karar verildi. Bu birimin İran ve ABD tarafından ortak kullanılacağı, Lübnan ve arabulucularla çalışacağı ifade edildi. Hürmüz Boğazı'ndan ticari geçişlerin güvence altına alınması için bir iletişim hattı da kuruldu. Bu hat ABD ve İran arasında Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerde yanlış anlamaları önleyecek denildi. Sürece siyasi gözetim sağlayacak bir üst düzey komite de kuruldu. Teknik komiteler bu üst yapıya düzenli rapor sunacak. Görüşmeler sonrası ilk açıklama İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'dan geldi. Arakçı, ilk gerçek sınav Lübnan dedi. Görüşmelerde İran'ın petrol satışı ve dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması konusunda da anlaşma sağlandığı söylendi. Üst düzey müzakereler artık sona erdi. Teknik ekipler İsviçre'de kalacak ve çalışmalar devam edecek. İsviçre'deki görüşmelerde İran'ın üst düzey heyetine Meclis Başkanı Muhammed Galibaf başkanlık etti. Heyette Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın yanı sıra Merkez Bankası Başkanı da yer aldı. Amerikan heyetinde ise ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ile Trump'ın danışmanı Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner da vardı. Görüşmeye Katar ve Pakistan da arabulucu olarak katıldı. Dörtlü görüşme öncesi ikili ve üçlü görüşmeler yapıldı. Görüşme öncesinde devrim muhafızları Lübnan'a saldırıları gerekçe göstererek Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattığını duyurmuştu. Trump'tansa yeni bir tehdit mesajı geldi. Trump, İran, Lübnan'daki yüksek maaşlı vekillerinin sorun çıkarmasını derhal durdurmalı. Durdurmazlarsa geçen hafta yaptığımız gibi İran'a yine çok sert bir darbe indireceğiz, hem de daha sert dedi. Amerika Başkanı Fox News röportajında daha da ileri giderek Hürmüz'ü kapatırlarsa bir ülkeleri olmayacak ifadesini kullandı. Bir süre sonra İran heyetinin Trump'ın açıklamalarını protesto ederek toplantının yapıldığı alandan ayrıldığı haberi gelmişti.
1: İsviçre'de bu görüşmeler yapılırken Mısır'ın başkenti Kahire'de de konunun görüşüldüğü dörtlü bir toplantı vardı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan, Suudi Arabistan ve Mısırlı mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Bakan Fidan, her zaman köşede konuları sabote etmeyi bekleyen bir İsrail var uyarısında bulundu.
0: Savaş sonrası düzen bölgede nasıl olacak? Buna ilişkin dışarıdan bir vizyon dayatılmadan biz bölge ülkeleri olarak bir açıkçası uluslararası işbirliği içerisinde bir vizyon ortaya koymanın da gayreti içerisindeyiz. Bunu da ortaya koyacağız.
12: Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan ve Mısır Dışişleri Bakanları Kahire'de bir araya geldi. Dördüncüsü gerçekleştirilen dörtlü görüşmenin gündeminde Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın imzaladığı mutabakat sapı vardı. Savaşın sona erdirilmesine yönelik mutabakatın uygulama süreci ele alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bazı konuların 60 gün süreyle tartışılmaya bırakıldığını hatırlattı. Bunlar arasında nükleer ve yaptırım gibi önemli başlıkların yanı sıra teknik detayların da olduğunu söyledi.
0: İki tane konu var. Bir, tartıştıkları konular gerçekten önemli konular. Bunların detaylarını, teknik detaylarını hemen çözümlemek kolay olmayabilir. Zaman zaman tıkanmalar görebiliriz. Buna hazırlıklı olmak lazım. İkincisi tabii ki her zaman köşede bekleyen bir İsrail var. Fırsatını bulur bulmaz konuları sabote etmeyi bekleyen.
12: Kahire'deki görüşme, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında İsviçre'de yapılan dörtlü görüşmeden hemen önce gerçekleşti. Bakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın İsviçre'de bulunan temsilcisi Steve Witkoff'la bir telefon görüşmesi yaptığını söyledi. Dört bakan görüşme öncesi Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi ile bir araya geldi. Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülati ile ikili görüşme yaptı.
0: Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır ve Amerika Birleşik Devletleri Libya konusunda önemli bir görüşme yaptık. Libya'yı konuşurken Akdeniz'e ilişkin diğer konuları da gündeme yatırma imkanımız oldu. Afrika ile ilgili bazı konular da gündeme getirme imkanımız oldu. Dört ülke arasında çok iyi bir görüş alışverişi oldu.
12: Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan ve Mısır arasındaki dörtlü toplantının ilki 20 Mart'ta Riyad'da yapılmıştı. İkinci toplantı İslamabad'da, üçüncüsü ise 17 Nisan'da Antalya'da gerçekleşti.
1: Orta Doğu'daki yüksek tansiyon diplomasi alanında da kendisini gösteriyor. Son olarak İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Danny Dannon, ülkesinin Birleşmiş Milletler'in çatışma bölgelerinde cinsel şiddet uygulayanlar kara listesine alınmasına sert tepki gösterdi. Birleşmiş Milletler Çocuklar ve Silahlı Çatışma Özel Temsilcisi Vanessa Frazier'le aralarında oldukça sert seslerin yükseldiği bir tartışma yaşandı.
14: Sadece 3 hafta önce İsrail, Genel Sekreter'in çatışma bağlantılı cinsel şiddet kara listesine eklendi. Neden gelip kanıtları bizzat görmediniz? Gerçeklerin varmış olduğunuz sonuçla örtüşmeyeceğinden mi korktunuz? Bu, Genel Sekreter'in İsrail'e karşı yürüttüğü kampanyaya teslim olmaktı.
15: Üzgünüm ancak bir usul itirazında bulunmam gerekiyor.
14: Hayır, sessiz olacaksın çünkü ben konuşuyorum.
15: Usule dair bir hususu belirteceğim çünkü başkanın yapması gereken şey tam olarak budur. Bu kişisel olmamalı, kişiselleştirilmemeli.
14: Yazıklar olsun sana. Dışarı çıkabilirsin.
15: Dışarı çıkmayacağım. Bizim elimizde doğrulanmış kanıtlar var. Bu bir usul itirazıdır. Kişisel saldırı yapılamaz. Sen konuştun, şimdi ben konuşacağım.
14: Sen Birleşmiş Milletler için çalışıyorsun. Birleşmiş Milletler'in kurallarına saygı duy.
15: Ben bu kuruluştaki her şeye saygı duyuyorum.
14: Bizi zorbalamanıza izin vermeyeceğiz. Biz Birleşmiş Milletler üyesi bir ülkeyiz ve sen Birleşmiş Milletler için çalışıyorsun. Şimdi sessiz olacaksın. Sessiz olacaksın. Siz de o utanç verici raporlarınız da sessiz olacak. Bu utanç verici kampanyanın bir parçası olmanıza izin vermeyeceğiz. Sözlerimi bitireceğim. Dinlemek istemiyorsanız dışarı çıkın.
15: Dışarı çıkmayacağım.
1: İngiltere basını Başbakan Keir Starmer'ın bu hafta istifa edebileceğini iddia etti. Aralarında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan sosyal medya üzerinden Starmer istifa edecek mesajını yayınladı. Gelişmeleri alacağız NTV Londra temsilcisi Gökhan Bozkurt'tan.
16: Starmer en azından istifa sürecini başlatabileceğine dair şu ana kadarki en güçlü işaretleri verdi. Hafta başında bunun olma olasılığı hayli yüksek görünüyor. ABD Başkanı Trump o da tartışmaya katıldı. Starmer'ın istifa edeceğini söyledi ve Starmer'ı göç ve enerji politikaları üzerinden de başarısız olduğunu iddia ederek eleştirdi. Her zaman yaptığı gibi. Tabii eğer başbakan değişirse Birleşik Krallık'ta bu son 5 yılda 5. başbakanın koltuğa oturacağı anlamına geliyor. Ki Starmer bugüne kadar görevden ayrılmayacağını ve liderlik meydan okumalarına karşı da mücadele edeceği yönünde mesajlar vermişti. Ama son dönemdeki tablo değişti. Hükümet içindeki hava da değişti aslında. Starmer'ın yakın çevresinden bazı isimlerin başbakanın artık oyunun bittiğini gördüğünü ve sıkıntısız sorunsuz bir geçiş süreci üzerinde de düşündüğünü söylemeye başladılar. Starmer'ın yolunun sonuna geldiğini açıkça söyleyenler de var artık ki Sanayi Ticaret Bakanı Peter Kyle, onun sözleri bu değişimin en açık işaretlerinden biri olarak değerlendirildi. Kyle, başbakanın ülkenin çıkarları için en doğru olanı yapacağını söylüyor ve Starmer'ın siyasi gerçekleri değerlendirdiğini vurguladı. Başbakanlığın şehir dışı konutu Chequers'da son kararını vermeye çalışıyor Starmer. Asıl kırılma noktası aslında Makerfield ara seçimi oldu. Eski Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham, aşırı sağdaki Reform UK karşısında rahat bir zafer kazandı orada ara seçimde. Tabii bu sonuç İşçi Partisi için de aşırı sağdaki Nigel Farage'ın partisine karşı nasıl mücadele edileceğini sorgulayan milletvekilleri açısından önemli bir mesaj olarak değerlendirildi. Çünkü artık ellerinde aşırı sağdaki reformu sandıkta yenebildiğini gösteren bir lider adayı var. O da Burnham. Başbakan olmak için açık ara favori görülüyor şu anda. Burnham ekibinde bazı isimler Eylül sonundaki İşçi Partisi konferansına kadar sorunsuz bir geçiş istediklerini ifade ediyorlar. Ama Starmer cephesi ise 3 aylık bekleyişin hükümeti felç edebileceğini savunuyor. Starmer'ın hemen görevi bırakması değil, yeni başbakana giden yolu açacak düzenli bir ayrılık takvimini açıklanması bekleniyor diyebiliriz belki.
1: Gökhan Bozkurt'un notlarını dinledik.
17: NTV Radyo.
1: Başkentin gündemiyle devam edelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni haftada yoğun bir çalışma gündemi olacak. Genel kurulda torba kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Ayrıca Sayıştay Başkanlığı için de seçim yapılacak.
12: Meclis Genel Kurulu yeni haftada birçok kanunda değişiklik öngören torba teklifin görüşmelerini sürdürecek. Teklifte taksi ve minibüs esnafına KDV muafiyeti ve vergi kolaylığı geliyor. Gerçek usulde vergilendirilen taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların devri KDV'den istisna olacak. Vergilendirme talep edildiği takdirde taksi mali cihazla tespit edilen bedel üzerinden yapılabilecek. Teklifte emniyet teşkilatına ilişkin düzenlemeler de yer alıyor. Buna göre emniyet hizmetleri sınıfına atanmış, ancak daha sonra sağlık sebeplerine dayanan yargı kararı gereğince devlet memurluğundan ilişiği kesilmiş olanlar genel idare hizmetleri sınıfındaki unvanlara atanacak. Düzenlemeyle basın ilan kurumunun internet haber sitelerine ilan kesme müeyyidesi uygulamasının da önünü açıyor. Kurum kanunda öngörülen vasıfları taşımamaları veya ödevleri yerine getirmemeleri halinde sitelerin ilanlarını bir günden 10 güne kadar kesebilecek. Genel kurulda Sayıştay Başkanlığı için seçim yapılması da bekleniyor. Seçim, Sayıştay Başkanı Metin Yener ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürü Bahtiyar Sazlık arasında yapılacak. Salı ve çarşamba günleri mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları da gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında milletvekillerine hitap edecek.
1: CHP'de de gözler Salı gününe çevrildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Salı günü iki önemli toplantı yapacak. Daha önce büyük tartışmaya yol açan grup toplantısının ise düzenlenip düzenlenmeyeceği henüz netlik kazanmadı.
12: Mutlak butlan tartışması, olağanüstü kurultay talebi, arınma mesajları ve grup toplantısı polemiği. Cumhuriyet Halk Partisi yoğun bir haftaya giriyor. CHP'de gözler yeni haftada Salı gününde olacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Salı günü önce Merkez Yönetim Kurulu'nu ardından da parti meclisini toplaması bekleniyor. Bu iki toplantı nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun meclise grup toplantısı düzenlemeyeceği belirtiliyor. Özgür Özel ise hafta başında kurmaylarıyla bir araya gelerek grup toplantısı yapıp yapmama konusunda karar vermesi bekleniyor. 16 Haziran Salı günü hem Kılıçdaroğlu hem de Özel grup toplantısı yapmama kararı almıştı. Salı günü yapılacak MYK ve parti meclisi toplantılarında ise ihraç süreçleri ve olağanüstü kurultay için delegelerden toplanan imzalar ele alınacak. Özel kanadı geçtiğimiz hafta genel merkeze sunulan imzalar için 10 günlük sürenin dolduğunu savunuyor. Eğer bu süre içerisinde olağanüstü kurultaya gidilmezse mahkemeye başvurulacak. Kılıçdaroğlu'nun olağan kurultay takvimini belirlemek için görevlendirdiği 6 kişilik komisyon ise çalışmasına devam ediyor.
1: MHP'nin İzmir Karabağlar İlçe Kongresi yapıldı. Kongreye katılanlar arasında Meclis Başkan Vekili Celal Adan da vardı. Adan, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Terörsüz Türkiye hem coğrafyamızda hem de ülkemizde büyük bir sevinçle kabul gördü dedi. Adan'ın gündemindeki konulardan biri de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın istifasıydı.
17: Geçmişte yaşadıklarımız bütün olayların biz rüzgarının tesirinde kalmadı. Rüzgarı yararak devam ettik. Terörist Türkiye'de de rüzgarı yardık. Şükürler olsun hem coğrafyamızda hem bölgede hem ülkemizde büyük bir sevinçle kabul gördü.
18: Bu irade büyük bir gururla ifade etmek isterim ki sadece Türkiye'yi değil coğrafyamızı da belli bir huzura kavuşturmuştur. Dün bize saldıranlara silah veren Suriye bugün bizim yanımızda yer almaktadır. Irak'ta bölgede herkes Türkiye'nin büyüklüğünü kabul etmiş. Terörün artık Türkiye'de hiç kimse tarafından desteklenmeyeceği bir ortama doğru Türkiye'yi getirmişti.
17: Orada taraf değiliz. Bizim açımızdan önemli olan istikrarını korunduğu, her yerde istikrarın korunmasına dikkat ediyoruz. Seçilmiş bir belediye başkanının istifa etmesi, onun hizmetten uzak durması elbette İzmir halkı için üzüntü verici bir olay. İstanbul uzun süredir sahipsiz. Yazık, günah yani.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili soruşturma derinleşti. İki kişi daha yakalandı. Toplam gözaltı sayısı 12'ye yükseldi. Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı çarşamba akşamı evinin önünden kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırılmıştı. Zanlılar arasında olayın failleri ve bazı ihale süreçleriyle ilgili olduğu iddia edilen müteahhitler de var. Karaal'ın alıkonulmasıyla fidye istendiği belirtiliyor. Polis tarafından yaralı ve elleri bağlı bulunan Karaal'ın tedavisi sürüyor. Mersin'de bir sitede tesettürlü kadının havuza alınmadığı iddiası ile ilgili soruşturma başlatıldı. Yurt dışında olduğu tespit edilen site yöneticisi hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Mezitli ilçesinde Zafer Sesi'nde bir kadın havuzda yüzen çocuğunun yanına gitmek istedi. Ancak iddiaya göre havuzun girişindeki görevli tesettürlü mayosunu gerekçe göstererek kadının girmesine izin vermedi. Olaya tepki gösteren kadın yaşadığı tartışmayı cep telefonuyla kaydedip yardım istedi. Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerin ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Site yöneticisi ve havuz görevlisi hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan havuz görevlisi ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yurt dışında olduğu tespit edilen site yöneticisi için ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Dün günün ilk saatlerinden itibaren sınav heyecanı yaşandı. Sınava gireceği okulu karıştıranlar, yetişemeyenler büyük üzüntü yaşadı. Osmaniye'de sınav saatini saniyelerle kaçıran öğrenciye okul bahçesindeki velilerin desteği sonucu değiştirmedi.
12: Sınava girme akını saniyelerle kaçıran da oldu. Motosikletli polisin yardımıyla son anda yetişenler de. Yükseköğretim Kurumları sınavının ikinci oturumu öncesi okulların önünde yine benzer görüntüler vardı. Türkiye'nin 81 ilinde alan yeterlilik testi sınavı heyecanı sabahın erken saatlerinde başladı. Saat 10 itibariyle okulların kapıları kapatılırken dışarıda kalanlar da oldu. Isparta'da bir öğrenci sınava giriş hakkını bir dakikayla kaçırdı. Geç kalan bir aday kapıların kapanmasına saniyeler kala okula ulaştı. Ancak saat 10'u geçtiği için kapılar kapandı ve öğrenci içeri alınmadı. Sınava yetişme gerginliği yaşayan öğrenciler için motosikletli polisler mesai yaptı. Bursa'da sınava gireceği okula gittikten sonra kimliğini evde unuttuğunu fark eden bir öğrencinin yardımına motosikletli polisler koştu. Trabzon ve Düzce'de de iki öğrenci motosikletli polislerin çabalarıyla sınava saatinde gidebildi. Antalya'dan acı bir haber geldi. 44 yaşındaki Ahmet Küçükkök, sabah kızını sınava götürmek için Manavgat'tan yola çıkmış, kent merkezine doğru gidiyordu. Arkadaşının sürdüğü vidanjör, yol üzerinde arızalanınca aracı emniyet şeridine çektiler. O sırada bir kaza oldu.
19: Adamı görmedim. Arabanın arka yanından çarptığımı farkına vardım. Hemen geliş aldım. geldim burada durdum. O benim arkamdan başka bir aramda geliyormuş. O da onun üstünden geçmiş.
12: Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Ahmet Küçükgök müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
1: Meteoroloji verilerine göre Türkiye son yılların en iyi yağış aldığı dönemini geçirdi. Tamamen dolan barajların kapakları açıldı, kurudu denilen dereler, şelaleler yeniden akmaya başladı. Yağışın bu yaz orman yangınlarının azalmasına da yardımcı olması bekleniyor. Ancak ormanlarda bazı önlemler alınmazsa tehlike yine yüksek.
20: Cahil cahil yedi yavrucuklar. Cahil cahil yandılar.
21: Bir kıvılcım başlatmaya yetiyor, söndürmek içinse günler geceler yetmiyor.
22: Acil kim varsa yardıma gelsin. Arkadaşlar, acil ekip lazım.
21: Havaların ısınmasıyla Türkiye'nin farklı bölgelerindeki orman yangını riski yeniden gündemde. Uzmanlara göre bu yıl kış ve ilkbahar aylarında gelen yoğun yağış, yangınlarla kaybedilen orman miktarını azaltabilir.
23: Çok yağdığı zaman özellikle bahar aylarında eğer yağarsa toprak nemleniyor. Nem olunca zaten bir anda yayılmıyor yangın. Yani nem olduğu için gidip bastırabiliyorsunuz. Ama nem olmadığı zaman çıra gibi bir anda kopuyor. Yani ardından ne uçak ona yetişir ne helikopter yetişebilir.
21: Yağışlar orman yangını riskini azaltsa da tehlike tamamen geçmiyor.
24: Yağışla beraber tabii ki otlar daha fazla boylanacak. Kırsal alan yangını dediğimiz açıklık alandaki yangınlar artacağını öngörmekteyiz. Tabii bunlar da ormana da bir şekilde sirayet ediyor biliyorsunuz.
21: Yapılan araştırmalar orman yangınlarının %90 oranında kirlilik ve anız yakma gibi insan kaynaklı nedenlerden çıktığını gösteriyor. Piknik alanlarının ormanlardan uzağa kurulması öneriliyor.
23: Bizim ülkemizde maalesef mangalını kapan ormana giriyor. Şu anda valilikler 1 Haziran'dan itibaren yasak kıldılar ama bunu biz tamamen bütün bir yıla yayıp artık doğamızda ormana girmemeyi öğrenmeliyiz.
21: Orman İş Sendikası yetkilileri de kısa bir süre önce ormanlarda temizlik seferberliği çağrısı yapmıştı.
25: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. İstanbul yol durumu.
1: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %60'ı gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken İbadiye bağlantı yolu Beylerbeyi arasında bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Çakmak Köprü Kavacık arasında sabah trafiği var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Beylikdüzü Florya, TEM'de ise Esenyurt Altınşehir arasında yine sabah trafiği gözleniyor. Yolda olanlara iyi yolculuklar diliyoruz.
25: İstanbul yol durumu.
26: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
27: Mobile Systems.
28: Reklam.
29: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, defter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönder. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
6: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
30: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
31: Pronto, Pronto Tur.
32: Pronto Tur'dan yurt dışı turlar.

0: Mototur. Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Çatıda en doğru malzeme kiremit. Doğru Kiremit'in markası.

0: bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
2: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer Türkiye, Q&B'ye geçer.
3: Bu aralar Q&B'ye geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Geçer Türkiye, Q&B'ye geçer.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Reklam. Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento.
6: Mobile Systems.
7: Türkiye'nin tadı.

0: 1904 yılında bir dünya fuarı yapılıyor. Şimdi Mississippi Nehri kenarında bu. Oraları böyle oldukça boğucu sıcağıyla meşhur. St. Louis kentinin de bunaltıcı nemli bir havası var. Ve bir çay tüccarı İngiliz Richard Blanchard'ın fuar ziyaretçilerine sıcak çay tattırmaya çalışıyor. Tabii o sıcakta kimse sıcak çaydan anlamıyor. Sonunda bakıyor ki hiç kimseye çay tattıramıyor. İçine bol buz koyarak kendisi bir bu soğuk buzlu çay yapıyor ve fuarında gerçekten de yıldızı oluyor. Ama tabii ki işin çıkışı bu değil, ama anlatılan hikaye bu. Yani ilk büyük buzlu çay süksesi olarak. Fakat eskilere gittiğimiz zaman Napoli'ye kadar gidebiliyoruz. Mesela 1800'lerin başında Napoli'de buzlu çay yudumlandığına dair seyyahların notları var, anılar var. Aslında zaten çay pek yaygın değil Avrupa'da. Çayın yaygınlaşmasıyla birlikte onu soğuk içmek de bir şekilde herhalde gündeme gelmiş. Ama Napoli bağlantısı olunca ben hemen bir köprü kurdum. Çünkü Napoli aslında daha 17. yüzyıldan başlayarak, yani 1600'lü yıllar diyoruz, Türk şerbetlerine bir merak sarmış. Napolili bir şef Venedik'le arkadaşına mektup yazmış. Şu Türklerin şerbetlerini bana öğrensene, ben de burada yapayım diye. Şimdi bizim şerbet nedir? Çok bol buzludur. Üstüne bir meyve özütü veya bir meyve şurubu koyarız. Hatta çiçeklerden olanları vardır, baharatlı olanları vardır. Hatta böyle kırık buz üstünde falan servis yapılır. Hatta daha da ötesi sıkıştırılmış kar gibi böyle. Dolayısıyla üstüne meyve şurubunu koyunca o adeta bir dondurma olur. Ne olur? Sorbe olur, sorbetto olur. Aslında Napolileri sorbettolarının, yani meyveli sütsüz hazırlanmış meyveli dondurmalarının temelinde Türk şerbeti var. Bu kesinlikle artık kabul ediliyor. Zaten ilk yazılan dondurma kitabı Napoli'de I Sorbetti. Şimdi bu sorbetti tamamen bizim şerbetten geliyor. Tabii ki Napolililer, daha doğrusu elit kesim, bu çay nasıl bir şey ola diye belli ki buzlu olarak denemişler, keyfine varmışlar. Yani buzlu çayın kökeninde aslında bizim şerbetler olmuş olabilir, eğer Napoli'yi çıkış noktası olarak kabul edersek. Tabii ki bize gelişi çok sonra. Çünkü biz zaten sonradan çaycı olmuşuz, çaykolik olmuşuz. Hatta 1945'lerden sonra, onun da hikayesi ayrı. Evet, buzlu çaylı günlere hazır olun, takipte kalın, hoşça kalın.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
2: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
3: Kuvvetli rüzgarın Marmara'da yer yer 55 km hıza ulaşması, ulaşımda aksamalara ve çatı uçması gibi durumların yaşanmasına neden olabilir. Güneydoğu'da sert lodos ve 39 dereceye yaklaşan sıcaklıklar sıcak çarpması riskini arttırıyor. İç Anadolu'nun Sivas-Niğde hattında kısa süreli sağanaklar nedeniyle yerel su baskınları yaşanabilir. Ayrıca açık alanlarda rüzgar ve sıcaklık kaynaklı orman yangını riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
2: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
4: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
5: Doğa takvimi. Bugün 22 Haziran 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
6: Dünya Yağmur Ormanları Günü bugün. Yağmur ormanları iklimimizi düzenlemekten biyoçeşitliliği korumaya kadar dünyadaki yaşamı şekillendirir. Siz binlerce kilometre uzakta yaşıyor olsanız bile yağmur ormanları sizi etkiler, sizin günlük eylemleriniz de yağmur ormanlarını etkiler. Mesela Amazon yağmur ormanları dünyanın en büyük yağmur ormanı ve nehir sistemi. Biyolojik çeşitlilik açısından en zengin bölge. Jaguar'dan pembe nehir yunusuna, tembel hayvandan zehirli ok kurbağasına milyonlarca türe ev sahipliği yapıyor. 350 yerli ve etnik grupta dahil olmak üzere 40 milyondan fazla insana yaşam alanı, geçim kaynağı sağlıyor. Ayrıca Amazon'un sağlığıyla gezegenin sağlığı arasında net bir bağlantı var. Yerel ve küresel iklimin düzene kavuşmasına yardımcı oluyor. Amazon yılda yaklaşık 7 trilyon ton suyu atmosfere pompalıyor. Ormanları da yıllık yağışın %75'ini atmosfere

0: Peri kazandırıyor. Yağmur Ormanları Günü kutlu olsun. Bugün ayrıca Dünya Deve Günü. Çöllerde yaşayanlar için devenin her şey olduğunun altını çizelim.
1: Doğa takvimi.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Aydın Denizli Otoyolu'nun 11-16. kilometrelerinde ve Trabzon-Rize yolunun 0-11. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento işe giderkeni sundu.

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, Sigortam Net.
0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
3: Telefon istersin, vatanda bulursun. 1-30 Haziran tarihleri arasında seçili iPhone ve seçili Samsung telefon modellerinde 4000 liraya varan ek takas desteği vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
4: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
5: Best Allianz. Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2.375.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu 0. Hesap işletim ücreti 0. Saklama ücreti 0. Canlı veri ücreti 0. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para.

0: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
1: Deniz suyu sıcaklığı Kilyos'ta 23, Dikili'de 24, Foça, Çeşme ve Assos'ta 22, Kuşadası ve Marmaris'te 25, Bodrum'da 24, Antalya, Konyaaltı'nda 28, İskenderun'da 27 derece. Her mevsimde, her
0: havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
2: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: don't stay out late.
1: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
2: Burası NTV Radyo. Saat 9.
3: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. İran ve Amerika arasında İsviçre'deki müzakerelerin ilk turu sona erdi. Müzakere heyetleri dönecek, teknik ekipler ise çalışmaya devam edecek. Görüşmelerde Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişleri ve Lübnan konusunda kararlar alındı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, İran'ın dondurulmuş varlıkları ve petrol satışı üzerinden de ilerlediklerini söyledi. İlk gerçek sınav Lübnan dedi.
4: Amerika Birleşik Devletleri ve İran heyetleri mutabakat zaptının imzalanmasından sonra İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında bir araya geldi. Görüşmeler 18 saat sürdü. Pakistan ve Katar İsviçre saatiyle sabaha karşı 03.30'da kararlaştırılan maddeleri açıkladı. Buna göre nihai anlaşma için adımlar atıldı. Açıklamada görüşmelerin olumlu geçtiği de ifade edildi. Görüşmelerde 60 gün içinde nihai anlaşmaya varılması için bir yol haritası çıkarıldı. Lübnan'da saldırıların tamamen sona ermesi için çatışma önleme birimi kurulmasına karar verildi. Bu birimin İran ve ABD tarafından ortak kullanılacağı, Lübnan ve arabulucularla çalışacağı ifade edildi. Hürmüz Boğazı'ndan ticari geçişlerin güvence altına alınması için bir iletişim hattı da kuruldu. Bu hat ABD ve İran arasında Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerde yanlış anlamaları önleyecek denildi. Sürece siyasi gözetim sağlayacak bir üst düzey komite de kuruldu. Teknik komiteler bu üst yapıya düzenli rapor sunacak. Görüşmeler sonrası ilk açıklama İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'dan geldi. Arakçı, ilk gerçek sınav Lübnan dedi. Görüşmelerde İran'ın petrol satışı ve dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması konusunda da anlaşma sağlandığı söylendi. Üst düzey müzakereler artık sona erdi. Teknik ekipler İsviçre'de kalacak ve çalışmalar devam edecek. İsviçre'deki görüşmelerde İran'ın üst düzey heyetine Meclis Başkanı Muhammed Galibaf başkanlık etti. Heyette Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın yanı sıra Merkez Bankası Başkanı da yer aldı. Amerikan heyetinde ise ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ile Trump'ın danışmanı Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner da vardı. Görüşmeye Katar ve Pakistan da arabulucu olarak katıldı. Dörtlü görüşme öncesi ikili ve üçlü görüşmeler yapıldı. Görüşme öncesinde devrim muhafızları Lübnan'a saldırıları gerekçe göstererek Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattığını duyurmuştu. Trump'tansa yeni bir tehdit mesajı geldi. Trump, İran, Lübnan'daki yüksek maaşlı vekillerinin sorun çıkarmasını derhal durdurmalı. Durdurmazlarsa geçen hafta yaptığımız gibi İran'a yine çok sert bir darbe indireceğiz, hem de daha sert dedi. Amerika Başkanı Fox News röportajında daha da ileri giderek Hürmüz'ü kapatırlarsa bir ülkeleri olmayacak ifadesini kullandı. Bir süre sonra İran heyetinin Trump'ın açıklamalarını protesto ederek toplantının yapıldığı alandan ayrıldığı haberi gelmişti.
3: Ukrayna donanması Panama bayraklı Türk şirkete ait kuru yük gemisi Victress'e bir Rus drone'un isabet ettiğini açıkladı. Ukrayna donanmasından yapılan açıklamada gemide yangın çıktığı ifade edildi. Açıklamada Mısır, Türkiye ve Hindistan vatandaşı olan 9 mürettebat arasında yaralılar olduğu belirtilirken herkesin kurtarıldığı da eklendi. Yaralıların durumu ise bilinmiyor. Mutlak mutlağın tartışmalarının devam ettiği Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler Salı gününe çevrildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Salı günü iki önemli toplantı yapacak. Daha önce büyük tartışmaya yol açan grup toplantısının ise düzenlenip düzenlenmeyeceği henüz net değil.
5: Mutlak mutlağın tartışması, olağanüstü kurultay talebi, arınma mesajları ve grup toplantısı polemiği. Cumhuriyet Halk Partisi yoğun bir haftaya giriyor. CHP'de gözler yeni haftada Salı gününde olacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Salı günü önce Merkez Yönetim Kurulu'nu ardından da parti meclisini toplaması bekleniyor. Bu iki toplantı nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun meclise grup toplantısı düzenlemeyeceği belirtiliyor. Özgür Özel'in ise hafta başında kurmaylarıyla bir araya gelerek grup toplantısı yapıp yapmama konusunda karar vermesi bekleniyor. 16 Haziran Salı günü hem Kılıçdaroğlu hem de Özel grup toplantısı yapmama kararı almıştı. Salı günü yapılacak MYK ve parti meclisi toplantılarında ise ihraç süreçleri ve olağanüstü kurultay için delegelerden toplanan imzalar ele alınacak. Özel kanadı geçtiğimiz hafta genel merkeze sunulan imzalar için 10 günlük sürenin dolduğunu savunuyor. Eğer bu süre içerisinde olağanüstü kurultaya gidilmezse mahkemeye başvurulacak. Kılıçdaroğlu'nun olağan kurultay takvimini belirlemek için görevlendirdiği 6 kişilik komisyonsa çalışmasına devam ediyor.
3: MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay erken seçim tartışmalarıyla ilgili konuştu. Kanal 7 yayınına katılan Akçay seçimlerin zamanında olacağını söyledi. Akçay MHP olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığına destek verdiklerini de vurguladı.
0: Seçimler de olacak elbette. Yani evet, zamanında. Biz de Milliyetçi Hareket Partisi olarak Türkiye'nin istikrarının devamı bakımından şimdiki Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar aday olması ve bir dönem daha son olarak devam etmesinin memleketimizin istikbali bakımından hayırlı olacağını, olumlu olacağını düşünüyoruz. Seçimlerin yenilenmesi anlamında Cumhurbaşkanımızın yeniden adaylığını temin edecek şekilde bir karar alınır. Ve bir seçim yapalım denildiğinde de hiçbir parti hayır yapmayalım diyemez. Yani Cumhuriyet Halk Partisi hayır yapmayalım mı diyecek. Yani. Kimse seçimden kaçamaz.
3: Yükseköğretim Kurumları sınavının ikinci oturumu olan alan yeterlilik testi ve üçüncü oturumu olan yabancı dil testi dün tamamlandı. Yaklaşık 2,5 milyon kişinin sınav sonucu 22 Temmuz'da açıklanacak.
6: Süreç çok yordu bize. Bütün öğrenciler olarak yani. Herkesin durumu aynı.
7: Bitti için ağlıyorum. Çalıştım. Yani çalıştığımın karşılığını aldığımı düşünüyorum.
8: 2,5 milyona yakın aday hayalindeki üniversite için aylarca bu sınava hazırlandı. Onlar sınıfta, yakınları ise okul bahçesinde ter döktü.
9: Nasıldı sınav? Zor muydu?
10: Sınav zordu bana göre.
11: Geçen yıla göre daha kolaydı.
8: Sınavın ikinci oturumu alan yeterlilik testine 1 milyon 800 binden fazla öğrenci katıldı. Kapılar sabah saat 9'da açıldı.
12: Ben heyecanı bütün yıl içerisinde attım gibi geliyor. Ben böyle çok heyecan yapmıyorum sınavlardan önce.
13: Peki hangi bölümü istiyorsun?
12: Psikoloji. Biz onlardan herhalde daha çok stresliyiz, daha çok heyecanlıyız. Ama inşallah sınavda böyle heyecanlı olmazlar.
8: İstanbul Üniversitesi kalabalık noktalardan biriydi. Birçok gençte sınav telaşı vardı ancak aileler onlardan daha heyecanlıydı. Babalar gününde çıkışta kızlarına, oğullarına sarılmayı beklediler.
14: Çok stresli anneler babalar için zor oluyor. Öğrencilere düşünemiyorum. Hepsine kolaylıklar diyorum, başarılar diliyorum. Babaların günlüğünü kutluyorum. Oğlumdan gülümsemesini, sağlıklı olmasını bekliyorum. Huzurlu olmasını bekliyorum. Başka hiçbir hediye istemiyorum. Sınav sonraki aşama.
15: Onlardan daha çok heyecanlıyız. İnşallah hayırlısı olur.
8: Alan yeterlilik testi saat 10.15'te başladı. 180 dakika sürdü. 13.15'te sona erdi. Sayısal, eşit ağırlık ve sözel bölümlerine göre öğrenciler 160 soru yanıtladı. Sınav sonrasında duygusal anlar yaşandı.
16: Hedeflerim yüksekti, güzel geçmesini umuyordum. Gayet güzel geçti.
17: Sayısal tarafı zordu. Ben sınavı hiç çalışmama rağmen sözeli rahat bir şekilde yaptım.
18: Ortaydı. O kadar da zor değildi. Hatta kontrol etmeye vaktim de oldu.
8: Yükseköğretim Kurumları sınavının 3. ve son oturumu olan yabancı dil testi de saat 15.45'te başladı. Dil puan türüyle üniversiteye yerleşmek isteyen adayların girdiği sınav 80 soru ve 120 dakikada tamamlandı. YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü açıklanacak. 25 Temmuz ve 2 Ağustos tarihleri arasında tercih yapılacak. Boş kontenjanlar için de ek tercih yapılabilecek.
3: Kendilerini polis olarak tanıtarak İYİ Parti Milletvekili Burhan Et'in Kocamaz'ı 60 milyon lira dolandıran iki kişi tutuklandı. FETÖ üyelerinin Burhan Et'in Kocamaz'a ait kimlikle Türkiye'ye döviz ve altın soktuğunu söyleyen sanıklar, milletvekilinin altınlarını laboratuvarda eşleştirme bahanesiyle elden teslim almıştı.
5: İYİ Parti Milletvekili Burhan Et'in Kocamaz'ı FETÖ yalanıyla dolandıran iki kişi tutuklandı. 14 Haziran'da Kocamaz'ı arayan ve kendisini Mersin Terörle Mücadele Müdürü olarak tanıtan kişi, Fethullahçı terör örgütünün yurt dışından Kocamaz'a ait kimlikle altın ve döviz getirdiğini söyledi. Şüphelilerin yakalanması için 2 milyon 375 bin lira para talep etti. Kocamaz aynı gün parayı yatırdı. Dolandırıcılar bu defa Kocamaz'a ait altınlarla sözde ele geçirilen altınların eşleştirilmesi için laboratuvarda inceleme yapılacağını söyledi. İYİ Parti milletvekili 10 kilogram altın ve ziynet eşyası ile birlikte 68 bin dolar ve 1900 euro parayı polis sandığı dolandırıcılara elden teslim etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Kocamaz'ı dolandıran iki kişi tespit edildi. Ankara 2. Sulh Ceza Mahkemesi ikisini de tutuklayarak cezaevine gönderdi. Sanıklardan birinin 18 yaşından küçük olduğu bildirildi. Operasyon kapsamında ele geçirilen 60 milyon lira değerinde para ve altının da tutanakla milletvekili Burhanettin Kocamaz'a iade edildiği öğrenildi.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Finans Bülteni.
3: Borsa İstanbul 100 endeksi haftaya 14.734 seviyesinde başlayacak. Dolar 46.46, euro 53.25'ten işlem görüyor. Altının onsu 4.194 dolar. Kapalı çarşıda gram altın 6.270, çeyrek altın 10.633 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 78 dolar.
2: NTV Radyo. Reklam.
19: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
20: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
21: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura DigiKolay'da, DigiKolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterileri.

0: Kajo Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. Su kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
2: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: İşten Güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
1: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. İşverenlerin, iş yerlerinin iş gücü ihtiyaçlarına olan süreye göre işlerini programlayabilmelerine imkan veren çalışma şekillerinden birisi de çağrı üzerine çalışmadır. Tabii bu çalışma aslında çağrı üzerine çalışma, işverene planlama anlamında imkan verirken bazen de çalışanların mağdur olmasına sebep olabilmektedir. Bu sebeple kanun koyucu çağrı üzerine çalışma sözleşmesi yapılabilmesine bir takım düzenleyici hükümlerle müdahale etmiştir. Çağrı üzerine çalışma sözleşmesi işverenin işçiyi haftalık çalışma süresi 30 saatin altında olmak şartıyla ihtiyacı olan günde ihtiyacı olan süre kadar çağırmasına imkan veren sözleşmedir. Çağrı üzerine çalışma sözleşmesi kısmi süreli yani part-time iş sözleşmesinin özel bir türü olduğu için kısmi süreli sözleşmenin kurallarına tabidir. Dolayısıyla çağrı üzerine çalışma sözleşmeleri de aynen part-time sözleşmelerde olduğu gibi haftada en fazla 30 saat çalışmayı öngörebilecektir. 30 saatin üzerine çıkan sözleşmeler ise artık tam süreli sözleşme olarak değerlendirilebilecektir.
0: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz. İşten Güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.

0: spor haberlerini sunar.
1: ...2026 Dünya Kupası'nda heyecan gruplardaki ikinci maçlarla sürüyor. G ve H gruplarında yapılan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle. G grubunda Belçika 0, İran 0, Yeni Zelanda 1, Mısır 3. Bu sonuçların ardından Mısır grubunda 4 puanla liderliğe yerleşti. H grubunda ise İspanya 4, Suudi Arabistan 0 ve Uruguay 2, Yeşil Burun Adaları 2. Son Avrupa şampiyonu İspanya grubundaki ilk galibiyetini alarak 4 puanla liderliğe yerleşti. Futbolun dev sahnesi Dünya Şampiyonası bugün oynanacak 4 maçla sürecek. I grubunda Norveç, Senegal ve Fransa, Irak takımları karşı karşıya gelecek. J grubunda da Arjantin, Avusturya, Ürdün, Cezayir takımları gruplarındaki ikinci maçlarına çıkacak. Fatih Terim, hesap sorma polemiğiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı. Biz Türk futbolunun sorunlarına kafa yoralım diyen deneyimli teknik direktör, Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'na yanıt verdi.
2: A milli takım seviyesindeki hesap verme polemiği sürüyor. Fatih Terim, Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'na YouTube hesabından yanıt verdi.
3: Benim söylediklerimi tümümüz, %99 da değil, %100 doğru anlamış. Biz Türk futbolunun sorunlarına kafa yoralım, rica ediyorum. Buralarda zaman kaybetmeyelim.
2: İkili arasındaki anlaşmazlık Türkiye'nin Avustralya'ya 2-0 yenildiği maçtan sonra başladı. Milli takıma yöneltilen eleştirilerle ilgili konuşan Fatih Terim, her zaman hesap sorulur. Halkımızdan ricam, turnuva boyunca biraz daha toleranslı olalım dedi. Hacı Osmanoğlu bu açıklamalara milli takım kampından yanıt verdi.
4: Hesap sorarız. Yani kimden hesap soracaksın? Bu yani Fatih Terim duruşuna, o bilgeliğine yakışmadı. Yani çocukların katkısı yok. Kimden, çocuklardan mı hesap soracaksınız? Teknik kadrodan mı soracaksınız? Yönetimde mi soracaksınız, başkanından mı soracaksınız? Bari bunu da söyleyeyim. Hazırlık yapsın yani o hesap böyle. Burası hesap sorma, hesap verme yeri değil. Onun için hiç yakıştıramadım kendisine.
2: Avustralya'dan sonra Paraguay'a da yenilen A milli takım, Dünya Kupası'ndaki son maçında Amerika Birleşik Devletleri ile Cuma saat 5'te karşılaşacak.
1: Filenin Sultanları Voleybol Milletler Ligi'nde Ankara etabını kayıpsız geçti. Milli takım başkentteki 4. maçında Çin'i 3-2 yendi. İlk seti milliler 25-21 önde bitirdi. Çin 2. seti 28-26, 3. seti de 25-23 kazandı. Filenin Sultanları 4. sette 25-16 ile eşitliği sağladı. Karar setini milli takım 15-12 kazandı. Çin'i 3-2 yenen Türkiye 8. maçta 6. galibiyetini aldı. Voleybol Milletler Ligi'nin Japonya'da yapılacak 3. etabında Filenin Sultanları 8 Temmuz'da Polonya ile karşılaşacak. Panathinaikos yeni baş antrenörünü belirledi. Yunan ekibinde ikinci kez Zeljko Obradović göreve getirildi. Panathinaikos deneyimli baş antrenörle 3 yıllık sözleşme imzaladı. Yunan ekibinde Ergin Ataman dönemi geçtiğimiz günlerde sona ermişti. Obradović, 1999-2012 yılları arasında kazandırdığı 5 Euroleague, 11 Yunanistan şampiyonluğuyla Panathinaikos'u Avrupa'nın en güçlü takımlarından biri haline getirmişti. Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonunun şampiyonunu belirleyecek final serisi ilk maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Ataşehir Metro Enerji Salonu'nda yapılan maçı Sarı Lacivertler 68-61 kazandı. Seride 3 galibiyete ulaşacak takımın şampiyonluğunu ilan edeceği final turunda ikinci maç, Beşiktaş'ın ev sahipliğinde Süleyman Seba Spor Salonu'nda Salı günü saat 13'te oynanacak. MotoGP'de Çekya Grand Prix'sini Marc Marquez kazandı. Marquez bu sezonki üst üste ikinci yarışını kazanırken Agura ikinci, Bagnaia üçüncü oldu. Toprak Razgatlıoğlu en iyi Yamaha sürücüsü olarak 14. sırada bitirdi. Sezonun 10. etabı Hollanda Grand Prix'si 28 Haziran'da koşulacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. NTV Radyo.
5: İstediğin yerden izlemek, go. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek, TVBu Go. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV Mugo ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tvbu.com.tr'de.
6: NTV Radyo.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Sıradaki şarkı Hepicin'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta, memnuniyetin.
5: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
6: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
7: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
8: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
9: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
10: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
11: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Artvin-Erzurum yolunun 29-37. kilometrelerinde ve Balıkesir-İzmir yolunun 18-19. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
10: Takü yol durumunu sundu.
12: Günün tasarruf ipuçları. İyi Finans bilgilendiriyor. Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadede tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın. Günün tasarruf ipuçları. İyi Finans bilgilendirdi.

0: NTV Ekonomi. Geri sayım başlıyor.
1: Günaydın, geri sayıma hoş geldiniz. Bugün 22 Haziran Pazartesi, yeni bir hafta başlıyor ve yeni hafta ABD ile İran arasındaki anlaşmayla başlıyor. Bunun önümüzdeki süreçte enerji piyasalarına, petrol fiyatına ve diğer rakamlara yansımaları neler olacak? Birazdan konuklarımızla değerlendireceğiz. Bugün doçent doktor Filiz Er Yılmaz, Pusula Yatırım baş ekonomisti ve doktor Beyhan İncekara, Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi bizlerle birlikte olacak. Değerlendirmelere geçmeden önce gündeme kısaca bir göz atalım. Özellikle hafta sonundan bu yana gelişmeleri hatırlayalım. Cumhurbaşkanı kararıyla devlet tahvili ve hazine bonolarında mevcut stopaj uygulamasının süresi 31 Aralık 2026'ya uzatıldı. Böylelikle yatırımcıların Türk lirası bazlı kamu borçlanma araçlarına yönelik mevcut stopaj oranlarının uygulama süresi yıl sonuna kadar esnetilmiş oldu. İran ve ABD arasında İsviçre'deki müzakerelerin ilk turu sona erdi. Müzakere heyetleri dönecek, teknik ekipler çalışmaya devam edecek. Görüşmelerde Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişleri ve Lübnan konusunda kararlar alındı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, İran'ın dondurulmuş varlıkları ve petrol satışı üzerinde de ilerlediklerini söyledi. İlk gerçek sınav Lübnan dedi. Yatırım bankası Goldman Sachs, ABD-İran ateşkesinin uzatılması ve Hürmüz Boğazı'nın kademeli açılmasına yönelik gelişmelerin petrol fiyatlarını aşağı yönlü baskılamaya devam edebileceğini bildirdi. Banka, piyasanın anlaşmayı büyük ölçüde fiyatladığını ve kısa vadeli yükselişlerin kalıcı trendi değiştirmeyebileceğini belirtti ve petrol fiyatlarında kademeli düşüş eğilimine işaret etti. Pekin, Pentagon'un Çinli şirketleri kara listeye almasına karşılık 10 Amerikan sanayi tedarikçisini ihracat kontrol listesine, 46 Amerikalı firmayı da kamu alımlarından men listesine ekledi. Çin menşeli çift kullanımlı ürünlerin bu şirketlere ihracatı yasaklandı. Evet, haber özetlerimiz böyle. Şimdi İran'la ABD görüşmelerinin biraz ayrıntılarına bakalım. İran ve ABD arasında İsviçre'deki müzakerelerin ilk turu sona erdi. Müzakere heyetleri dönüyor ama teknik ekipler çalışmaya devam edecek. Görüşmelerde Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişleri ve Lübnan konusunda da alınan kararlar var. İran Dışişleri Bakanı Arakçı'nın açıklamaları var. Önce haberimizi izleyelim, ardından üzerine konuşacağız.
2: Amerika Birleşik Devletleri ve İran heyetleri mutabakat zaptının imzalanmasından sonra İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında bir araya geldi. Görüşmeler 18 saat sürdü. Pakistan ve Katar İsviçre saatiyle sabaha karşı 03.30'da kararlaştırılan maddeleri açıkladı. Buna göre nihai anlaşma için adımlar atıldı. Açıklamada görüşmelerin olumlu geçtiği de ifade edildi. Görüşmelerde 60 gün içinde nihai anlaşmaya varılması için bir yol haritası çıkarıldı. Lübnan'da saldırıların tamamen sona ermesi için çatışma önleme birimi kurulmasına karar verildi. Bu birimin İran ve ABD tarafından ortak kullanılacağı, Lübnan ve arabulucularla çalışacağı ifade edildi. Hürmüz Boğazı'ndan ticari geçişlerin güvence altına alınması için bir iletişim hattı da kuruldu. Bu hat ABD ve İran arasında Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerde yanlış anlamaları önleyecek denildi. Sürece siyasi gözetim sağlayacak bir üst düzey komite de kuruldu. Teknik komiteler bu üst yapıya düzenli rapor sunacak. Görüşmeler sonrası ilk açıklama İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'dan geldi. Arakçı, ilk gerçek sınav Lübnan dedi. Görüşmelerde İran'ın petrol satışı ve dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması konusunda da anlaşma sağlandığı söylendi. Üst düzey müzakereler artık sona erdi. Teknik ekipler İsviçre'de kalacak ve çalışmalar devam edecek. İsviçre'deki görüşmelerde İran'ın üst düzey heyetine Meclis Başkanı Muhammed Galibaf başkanlık etti. Heyette Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın yanı sıra Merkez Bankası Başkanı da yer aldı. Amerikan heyetinde ise ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ile Trump'ın danışmanı Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner da vardı. Görüşmeye Katar ve Pakistan da arabulucu olarak katıldı. Dörtlü görüşme öncesi ikili ve üçlü görüşmeler yapıldı. Görüşme öncesinde devrim muhafızları Lübnan'a saldırıları gerekçe göstererek Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattığını duyurmuştu. Trump'tansa yeni bir tehdit mesajı geldi. Trump, İran, Lübnan'daki yüksek maaşlı vekillerinin sorun çıkarmasını derhal durdurmalı. Durdurmazlarsa geçen hafta yaptığımız gibi İran'a yine çok sert bir darbe indireceğiz, hem de daha sert dedi. Amerika Başkanı Fox News röportajında daha da ileri giderek Hürmüz'ü kapatırlarsa bir ülkeleri olmayacak ifadesini kullandı. Bir süre sonra İran heyetinin Trump'ın açıklamalarını protesto ederek toplantının yapıldığı alandan ayrıldığı haberi gelmişti.
1: Evet, Cuma'dan bu yana yaşananları aslında özetlemiş olduk. Arada gerçekten çok kritik saatler geçti. Trump'tan gelen tehditlerle birlikte petrol tekrar 80 doları geçti. Ardından anlaşma haberiyle birlikte yeniden 80'in altına indi. Tüm bu süreci Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Beyhan İncekaray ile konuşacağız. Günaydın, yayınımıza hoş geldiniz.
3: Merhabalar Bener Hanım, iyi haftalar, iyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkürler. İyi haftalar diliyoruz biz de. Şimdi gözler Cuma'dan beri İsviçre'deydi. ABD-İran görüşmesindeydi. Taraflar önce bir anlaşma zemininde buluşamadı. Hatta beklenen buluşma olmadı Cuma günü ama daha sonra anlaştılar. Şimdi Hürmüz tarafında geçişlerin güvenle sağlanması kararı geldi ve petrol tekrar 80'in altına indi. Neler beklersiniz bundan sonrası için? Tehdit artık geride kaldı diyebiliyor muyuz, yoksa hala süreç kırılgan mı?
3: Şimdi Donald Trump söz konusu olunca biz sürece çok net bakamıyoruz. Yani bugün anlaşma geliyor. Evet, bütün küresel verilerimiz ve bununla birlikte birçok aslında dünya ekonomisinin makroekonomik değişkenleri buna göre şekilleniyor derken bir anda anlaşamadık, problem çıktı, görüşleri çıkıyor. Çünkü bakıldığı zaman burada anlaşılmayan bazı noktalar var. Özellikle İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'nden talepleri, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'dan talepleri. Bunlar tabii ki karşılıklı iki ülke arasında, özellikle savaşın hem siyasi tarafı hem askeri tarafı, biz daha çok bugün ekonomik tarafını konuşacağız ama tabii ki iki siyaset ve ekonominin birbirine girift olduğunu söylemek lazım. Bu konuda bir anlaşamamanın sonuçlarını biz biraz daha ekonomi tarafında görüyoruz. Biraz önce sizin de altını çizdiğiniz gibi özellikle ben Hürmüz Boğazı'nı kapatmayın uyarısını Donald Trump'tan çok sert bir şekilde gördük. Bakıldığı zaman bunu çok daha sert bir şekilde ifade etti. Çünkü dört tane başlıkta aslında biz Hürmüz Boğazı'nın önemini konuşuyoruz. İşte doğalgaz ve LNG, sıvılaştırılmış doğalgaz açısından, bir taraftan kara suları ve egemenlik açısından ve yüksek jeopolitik risk olması açısından ve en önemli tarafı da deniz trafiğinin yoğunluğu açısından. Çünkü sadece Hürmüz Boğazı'nın kapanması alternatif rotaları doğurmaktan ziyade çok önemli nalbun fiyatları, enflasyonu tetikleyecek birçok hamleyi aslında burada içerisinde barındırıyor diyebiliriz. Bu sebeple bu kapatmayın uyarısı oldukça önemli. Çünkü özellikle nasıl bir mutabakat olacak, ateşkes sürecinde Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden herhangi bir ücret alınmayacak dendi. Sonrasında tekrar evet açıklamalar bununla devam ederken 60 günlük ateşkes süresi boyunca Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti olmayacak ifadeleri kullanıldı ama Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvet Güvenlik Komutanlığı Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu belirtti. Sonrasında 20 Haziran itibariyle aslında gün be gün, hatta bir gün içinde birkaç kez bile değişebiliyor bu durum. Ticari gemi trafiğinin artarak devam ettiğini söyledi. Çünkü 17 milyon varilden fazla petrol taşınması söz konusu. Yani özellikle tüm deniz trafiği, tüm buradaki enerji açısından birazdan konuşacağız beklentileri. Hürmüz Boğazı'nı kapatmamaları konusunda İranlı yetkililerle konuştu ve eğer böyle bir durum olması durumunda çok ciddi sıkıntılar oluşacağını anlattı. Tabii burada özellikle Trump ayrıca dün itibariyle İran'la yapılan mutabakat sonucunda Boğaz'dan 19 milyon petrolün geçtiğini ve bunun çok önemli bir rakam olduğunu söyledi. Burada belki biraz daha Goldman Sachs'ı konuşmak gerekecek. Çünkü önemli tespitleri söz konusu. Siz de altını çizdiniz. Biraz daha anlaşma sağlandı dendik, 80 dolarlar. Sonrasında tekrar 80 dolarların aslında açıldığını görüyoruz burada. Özellikle Goldman Sachs, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında sağlanan geçici anlaşmanın ardından petrolde tansiyonun düşmeye başladığını belirtti. Tabii ki her anlaşma bu şekilde özellikle enerji fiyatlarına, yine petrol fiyatlarına yansıyor. Ama Brent petrolün haftalık bazda yaklaşık %8 gerilemesi, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik arz endişelerini önemli ölçüde baskılayan. Çünkü geçtiğimiz hafta FED kararı vardı Benel Hanım ve özellikle bu FED kararında Walsh'un verdiği mesajlar çok önemliydi. O yüzden bu petrol fiyatları takip edilerek ve nasıl bir süreç olacağı izlenerek bundan sonraki para politikaları, dünya ekonomisinin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin para politikaları şekillenecek. Aslında biraz bunun da etkisi var, evet, burada. Özellikle belki altını çizmek gerekecek. Süreç henüz bitmiş değil. Hani daha sakin bir ortamda ilerliyoruz görüşleri var ama İran savaşı sırasında biz 118 dolarları konuştuk. Hatta kötü senaryolarda 200'leri bile konuşmuştuk. Sonrasında 76 dolar civarlarına düştü. Bu nedenle özellikle petrol fiyatlarındaki bu düşüşle birlikte işte enerji tüketicileri, vadeli petrol alımları için yeniden bir hedge işlemlerine başlamıştı. Biraz daha dengelenme aslında orada görülüyordu. Fakat bundan sonra özellikle Goldman Sachs'ın verileri önemli. Bu kadar düşük fiyatların yüksek maliyetli üreticiler üzerinde baskı yaratabileceği ve son aylarda elde edilen üretim artışlarının bir kısmını tersine çevireceği uyarısında bulunuyor. Şimdi bu uyarılar önemli çünkü hem reel sektör açısından dünya ekonomisinde hem de geçtiğimiz hafta Fed'in özellikle yeni başkan Walsh'un verdiği mesajlar açısından birleştirilmesi gerekiyor. Ve İran savaşından önce de deniz yoluyla taşınan küresel petrolün yaklaşık dörtte biri Hürmüz'den geçiyor. Yani Hürmüz bu anlamda da önemli. Ama mesela petrol neden daha fazla yükselmedi konusuna baktığımızda ise burada petrol fiyatlarının sert yükselmesini engelleyen aslında birkaç tane unsur var. Çin'in beklenenden daha zayıf bir petrol talebinin olduğunu görüyoruz burada ve stratejik petrol rezervlerinden yapılan satışlar mesela yine önemli ve Orta Doğu dışındakilerin biraz daha arzını arttırması, yani biz bir şeyler yapalım, alternatif bir şeyler uygulayalım diyerek biraz daha arz artışına gittiğini görüyoruz burada ve bazı körfez ülkelerinin de boru hatlarıyla alternatif taşıma yöntemleri bulmaya başlıyor. İşte Brezilya, Kazakistan, Venezuela'nın üretim artışları bu biraz daha dengelenmeyi sağladı. Hani daha yükselebilir miydi? Evet, ama bu arz artışlarıyla biraz daha bunun şekillendiğini görüyoruz aslında biz. Evet. Ve yüksek fiyatlar da küresel petrol stoklarını aslında ciddi ölçüde azalttı. O yüzden savaşın seyri burada biraz daha ne zaman ateşkes yapılacağı, hangi şartlarda anlaşılacağı biraz daha önemli oluyor.
4: Şimdi Goldman Sachs'ın raporuna siz de değindiniz. Diyor ki banka, yani aslında piyasa anlaşmayı büyük ölçüde fiyatladı. Yani o zaman bir anlaşmanın fiyatlara girmiş hali petrolde, hani sınır 80 dolar mıdır? Bunun daha altının mümkün olması için ekstra neler olması gerekiyor?
3: Şimdi tabii burada en önemli taraf, biraz önce özellikle buraları söyledim çünkü arz tarafı çok önemlidir. Özellikle Hürmüz Boğazı'nın önemi, hatta İran petrolünün önemi şundan kaynaklanıyor. İran petrolü kalite açısından en kaliteli petrollerden biri Benel Hanım. Öncelikle bunu söylemek lazım. Ve İran'daki özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatı ve oradaki tedarik zincirinin hareketliliğini, mobilitesini düşündüğümüzde çok önemli rakamlara ulaşıyor. Yani onun yerine ikame edilebilecek neler olabilir? Şu anda dünya ekonomisinin rotası bu. Yani nasıl bir alternatif bulabiliriz? Hürmüz Boğazı'na ümit burnu dendi ama ek alternatif maliyetler doğuruyor. Çok da öyle hemen bütün gemilerin rotalarının değiştirilebileceği bir durum değil. Bir taraftan da acaba biz arzı nasıl artırabiliriz? Diğer ülkeler bu durumdan çok etkilenmemek için neler yapabilir? Bunlara bakılmaya başlandı ve biraz da aslında senaryolar değişti. Mesela Citibank'a baktığımızda %60 olasılık verdiği temel senaryoda petrol akışlarının kalıcı bir şekilde normale dönmesi ve piyasada arz fazlası oluşmasını bekliyor. Yani biraz bu ateşkes söylemleri, anlaşıyoruz ya da anlaşma üzerine devam ediyoruz söylemleri aslında bu durumu biraz daha aşağı çektiğini görüyoruz. Petrol fiyatlarının önümüzdeki 6 ve 12 ay içerisinde mesela City'nin raporuna göre düşüş eğilimine girerek 2007'nin ilk çeyreğinde varil başına 60-65 dolarları söylüyor. Mesela Commerzbank ise Brent petrolde yıl sonu tahminini 85 dolardan 80'e düşürmüş. Hani City'ninki biraz daha düşük ama Commerzbank biraz daha 85'ten 80'e düşürmüş. Yani senaryolarda özellikle mesela Irak Petrol Bakanı ülkenin petrol sahalarının yeniden üretime başlamaya hazır olduğunu ve üretimin kademeli olarak eski seviyelere düşeceğini söylüyor. OPEC'in 2026 Dünya Petrol Görünümü raporuna göre de küresel petrol talebinin 2025'te günlük 105,1 milyon varilden 2030'da 113,3 milyon varile gelebileceği söyleniyor. Şimdi bir tarafta özellikle petrol talebinin düşmesi, biraz önce söylediğim gibi alternatif bazı arz artışı, yani buradaki üretimi ne kadar arttırılabilirse bu fiyat dengelenmesi de buna bağlı olacak. O yüzden bakıldığında senaryolar, anlaşma evet tabii ki sağlanırsa çok daha olumlu bir düşüş görülecek, ama eğer sağlanmasa bile alternatif arz kaynaklarının artırılmasıyla mesela beklendiğinden daha fazla yükselmediğini görüyoruz burada. Bir de tabii Çin tarafı var. Şimdi Çin tarafı petrol, Avrupa tarafı biraz daha sıvılaştırmış doğalgaz. LNG açısından aslında bu savaşın en çok etkileneni bölgesel olarak baktığımızda Avrupa Birliği biraz daha, zaten Rusya-Ukrayna savaşından dolayı sıkıntılıydı. Biraz daha doğalgaz açısından etkilendiğini görüyoruz. Ama Çin tarafı petrol açısından etkileniyor. Orada da bir üretim düşüşü var. Tabii ki bu üretim düşüşüyle birlikte petrol talebi düştü. Aslında biraz da petrol fiyatlarının şu anda bu kadar yükselmemesinin en önemli nedenlerinden biri Çin'in petrol talebinin azalması. Bu azalmadan kasıt tabii ki biraz daha üretim miktarlarındaki düşüşle oluyor ve stratejik petrol rezervlerinden yapılan satışlar. Yani günlük kotamızı arttıralım, biraz daha fazla üretelim ve Orta Doğu dışındaki üreticilerde de bir arz artışı görüyoruz ki bu biraz daha dengelensin. Çünkü dünya ekonomisinde enerji fiyatlarının artması demek en önemli şekilde maalesef küresel enflasyonu tetiklemek demek. Bugün Donald Trump'ın özellikle Powell'la çok arasının iyi olmaması ve yeni Fed başkanını istemesinin en önemli nedeni biz faiz indirimi yapalım görüşüydü. Ama veriler maalesef bunun aslında çok da mümkün olmadığını, hatta biz faiz artışını konuşur hale geldik dünya ekonomisindeki tüm ekonomistler ve raporlar. Çünkü bakıldığı zaman özellikle enerji fiyatlarının etkisi bizim gecikmeli etki dediğimiz, yani Pestro efekt dediğimiz o birkaç ay sonrasında daha aslında ortaya çıkıyor. O yüzden ne kadarlık bir süreçte ve ne kadarlık bir oranda düşeceği bu anlamda önemli. Bir yandan para politikalarının seyri açısından, diğer taraftan da belki de Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nda çok az konuştuğumuz ama belki üzerine biraz daha eğilinmesi gereken çok önemli bir konu var. O da uluslararası ticaret ve küresel tedarik zincirleri. Şimdi navlun fiyatları burada biraz daha ön plana çıkıyor. Şimdi Hürmüz Boğazı'nın kapatılması durumunda sekteye uğranacak durum biraz daha çarpan etkisiyle maalesef daha yüksek maliyetleri ya da gecikmeleri sağlıyor. Uluslararası ticaret hacminin etkilenmemesi için ve bu hacimlerin korunabilmesi için de bu pandemi döneminde de oldu. Acaba nasıl tedarik zincirleri sekteye uğranacak, bir sıkıntı olacak mı dendiğinde bir sıkıntı olmadığı görüldü. Ama sonrasında savaş koşulları olduğunda aynı şekilde devam edebilmesi için ve bu uluslararası ticaret hacminin korunması tüm dünya ekonomileri için önemli. Çünkü bugün Çin'de bir ticaret partneri sıkıntıya girdiğinde tabii ki bütün dünya ekonomisinin etkilenmesini göreceğiz diyebiliriz.
5: Tabii sadece petrol değil, bu söylediğiniz ticaret yollarını da takip ediyoruz bir yandan. Merkez bankaları işte maliyet hesabı yapıyor, enflasyon hesabı yapıyor kalem kalem. Bunun içerisinde de elbette enerji çok önemli bir girdi maliyeti. Çok teşekkür ediyorum Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Beyhan İncekara'ya. Piyasalardaki de... Evet. Petrol piyasasındaki, enerji piyasasındaki son durumu konuştuk birlikte. Bir piyasalara bakalım, ardından piyasalara yansımasını konuşmayı sürdüreceğiz. Önce borsayı bir özetleyelim. Borsa İstanbul geçen haftayı %0,63'lük düşüşle kapattı. 14.734 puandan tamamladı. Haftalık bazda ama baktığımızda %5,5 civarında primli. Dolar kurunda 46 lira 46 kuruş seviyelerini görüyoruz güne başlangıç olarak. Doların küresel değerinde ama dolar endeksinde bir yükseliş izliyoruz. Euro 53 lira 25 kuruş, oldukça yatay. Ve altın geçen haftayı kayıpla tamamlamıştı. İsviçre'deki bu müzakerelerden gelen olumlu haber akışlarının etkisiyle yeni haftaya %1 civarında primle başladı. Ve 4200 dolara geldi altının onsu bu sabah itibariyle. Ve Brent petrol 80'in üzerine çıkıp geri geldi demiştik. Az önce konuştuk, şu anda 78 dolar 77 sentte Brent petrolün varil fiyatı. İçeride altın rakamlarına bakarsak gram altın da güne %1 civarında yükselişle başlıyor. 6273 liradan ve çeyrek altında 10.288 lirada günü açıyor. Pusula Yatırım Baş Ekonomisti Doçent Doktor Filiz Er Yılmaz'la konuşacağız bu bölümde. Günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
6: Merhabalar, günaydın Benel Hanım, iyi yayınlar.
4: Teşekkürler. İran ve ABD arasındaki görüşmelerle birlikte altın fiyatlarında bir yükseliş var. Petrolü konuştuk, altınla devam edelim. Altına dair öngörünüz nedir? Buradan bir acaba dipten dönüş mü yaşıyor altın?
6: Evet Bener Hanım, yani önce şu tespitle başlayayım. Altın ve gümüşte geçen hafta hem perşembe hem cuma günü anomali dediğimiz bir fiyatlamayı gördük. O da nedir? Normalde savaş dönemine bakın, petrolle neredeyse %90'ın üzerinde negatif korelasyona sahipti. Petrol yükseldikçe altın gümüş düştü, petrol düştükçe altın gümüş yukarı gitti. Ve perşembe ve cuma günü anlaşma etkisiyle petrol çok güçlü düştü. Geçen hafta %7.7 düşen bir Brent petrolden bahsediyoruz. Fakat buna rağmen hem perşembe hem cuma günü altın ve gümüş düştü. Neden düştü? Çünkü çarşamba akşamı çok şahin bir FED, Amerikan Merkez Bankası gördük. Ve Amerika'nın yakın vadede bırakın faiz indirmeyi, faiz artıracağı çok güçlü fiyatlandı. Şu an piyasa bir tane Eylül'de 25 bas puan, bir tane Aralık'ta 25 bas puan olmak üzere FED'den bu yıl iki tane faiz artırımı bekliyor. Dolayısıyla neyi unutmadı altın? Petrol düşse de şahin bir Fed var. Yeni bir başkan geldi biliyorsunuz, Kevin Warsh. Dolayısıyla başkanın da beklenenden daha şahin olması, nokta grafiğin şahin olması, altın gümüşte zaten teknik olarak belli desteklerin altına inmişti. Hepten moral bozuldu. Şimdi böylesi bir konjonktürde eğer bu anlaşmalar daha olumluya giderse elbette ki altın ve gümüşte dipten toparlanma bekleriz. Fakat eskisine göre, yani bu son Fed toplantısı öncesine göre, bu toparlanmanın çok kolay olacağı mümkün gibi görünmüyor açıkçası. O nedenle yani biz acaba 4800'leri geçer miyiz derken şimdi 4500'lerin üzerinde kalıcı olabilir miyiz, buna bakacağız. Elbette ki toparlanır, fakat Amerika'dan gelen veriler artık altın için, çünkü ileriye dönük sözel iletişimini kaldıran bir Fed var. Verilere bakın, ona göre ne yapacağımızı anlayın diyen bir Fed var. O nedenle Amerika'dan gelen verilerde eğer çok güçlü bir ekonomiyi gösterir, enflasyonda beklenti üstü durumu gösterirse bu altın için hiç olumlu olmaz. Ama barışla birlikte daha ılımlı veriler görürsek tabii ki toparlanması daha güçlü olur. Bence şunu konuşmak gerekir. Şimdi çok kırılgan bir müzakere süreci var. Eğer bu iş terse dönerse bu kez altın ve gümüşte hiç görmediğimiz sert satışlar gündeme gelebilir. Altın da 4000 dolarların altı bile açıkçası hiç şaşırtıcı olmaz. Onun için toparlanma olsa da çok güçlü bir toparlanma beklemiyorum. Düşüş olursa da tersi haberlerde çok güçlü düşüşler mümkün olabilir diye düşünüyorum ben.
4: Aslında bu söylediğiniz cümle önemli. Tekrar altını çizmek lazım bence. Yükselişlerde zorlanabilir, daha yavaş yukarı gidebilir. O eski ivmesini yakalamayabilir ama düşüşlerde daha dikkatli olmak lazım. Sert düşebilir diyorsunuz altın için. Şimdi yurt içinde geçen hafta para politikası kurulunun özetini takip ettik. Enflasyonun ana eğiliminde Haziran ayında yavaşlama olduğu zaten vurgulandı. Şimdi bu müzakerelerin sonuçlanması, savaşın bitmesi ve enerji fiyatlarındaki düşüşle birlikte artık yurt içi enflasyon içinde en kötüsü geride kaldı diyebilir miyiz?
6: Şöyle evet, belki bu söylenebilir, fakat şöyle bir gerçeklik var. Yani bizde son dönemde enflasyonu yukarı iten ana etmen sadece savaşla ilgili gelişmeler değil. Elbette ki savaşla ilgili olarak başta ulaştırma sektörü olmak üzere savaşın, petrol fiyatlarının artmasının etkisi var. Fakat bunun dışında özellikle son dönemde gıda fiyatlarındaki yükselişin belirgin bazı etkili olduğunu görüyoruz. Şimdi Haziran'da gıda fiyatları, taze sebze meyve fiyatlarında ciddi bir etki göreceğiz. %1 civarı, hatta 1.21 arası bir enflasyon bekliyorum ben. Dolayısıyla gıda fiyatlarında yaz aylarında bir gerileme göreceğiz. Fakat Türkiye'de hem gıdayı çıkardığınızda hem savaş etkilerini çıkardığınızda özellikle çekirdek enflasyonda bir katılık var. Ve bunun ana sebebi de hizmet enflasyonu. Hizmet enflasyonun alt detaylarına da indiğimde özellikle kiralar tarafı, evet gerileme var ama katı. Eğitim tarafı, evet daha iyi geçen seneye göre sınırlamaların getirilmesi ama hala orada katılık olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla hizmetteki bu katılık sebebi, evet savaş geride kalırsa enflasyon düşer, fakat çok güçlü bir düşüş hızı, bir dezenflasyon süreçte bu noktada bence beklememek gerekir diye düşünüyorum. Bu arada yılın ikinci yarısında özellikle bazı aylarda daha güçlüydü geçen sene enflasyon, baz etkisini de göreceğiz. Dolayısıyla savaş eğer bitmezse, devam ederse %30-31 bandında bir enflasyon.

0: Dövize yönelmeye baktığımda hane halkı satmış, kurumlar almış ve nette de baktığınızda çok cüzi bir miktar var. O nedenle ben açıkçası en kötü senaryoda da şu an için kur tarafında bir açıkçası aynı şok beklemem. Neden? Çünkü Merkez Bankası'nın şu an hala rezervleri güçlü. Peki neye bakmak lazım? Yani orada genel olarak swap harç net rezerve bakmak lazım. 30 eğer negatif tarafa geçiyorsa bir endişelenmemiz lazım. Sıkıntılı. Hatta eksi 30 milyar dolara kadar Merkez Bankası'nın savunma hattı oluşuyor. 0-20 milyar dolar arası birazcık daha böyle tedirgin olduğumuz ama özellikle 30 milyar dolar üzerinde olursa biraz daha rahat olduğumuz bir süreç var. Onun için hem Merkez Bankası'nın görece rezervleri, hem faiz silahı, hem faiz dışında diğer araçlarla piyasayı düzenleme durumu olabilir ve özellikle de döviz tarafına yönelme olmadığı için ki bu özellikle de hane halkı tarafında olmadığı için bu tarafta bu noktada endişe ve sıkıntı beklemiyorum açıkçası.
1: Şimdi belli ki faizler bir süre daha yüksek kalacak. En azından şu enerji maliyet hesabı yapıldıktan sonra belki hem içerisi için hem dışarısı için yılın sonuna doğru olma ihtimalini konuşuyoruz. O zaman bir süre daha faizin yüksek kalacağını göz önüne alırsak bu süreçte yatırım tercihleri nasıl olmalı?
0: Evet, Bener Hanım, orada şöyle kritik bir unsur var. Şimdi piyasa beklentilerine baktığınızda bir kesim diyor ki savaşın bittiği üzerinden anlaşmanın devam edeceği senaryosu, bas senaryo da bu. Bir kesim diyor ki şu an ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti 40'ta çünkü gecelikten fonluyor piyasayı. Fonlama stratejisi değişecek, eskiye dönecek, geceliği haftalığa çekecek, örtülü 37'ye indirmiş olacaksınız. Bir faiz indirimi yapılır, bundan daha fazlasını beklemeyin en iyi senaryoda diyen bir kesim var. 37 ile kapatırız diyen bir kesim var. Bir diğer kesim hayır öyle değil. Merkez Bankası evet ne yapacak? Örtülü faiz indirimini yapacak. 40'a 37'ye çekecek. Sonra teknik faiz indirimi yapacak. Eylül toplantısıyla başlayarak 35'e belki 34'e getirebilir. Ben biraz ikinci senaryoya yakınım. Çünkü Merkez Bankası'nın son PPK metnine baktığımda savaş biter, enerji fiyatlarında en kötü geride kaldıysa bu büyüme tarafındaki zayıflık, sanayi tarafındaki zayıflık tırnak içerisinde beni rahatsız ediyor. Zaten iç talep zayıflayacağı için o da enflasyon düşüşüne etki edeceği için hani ben fırsatlar oluştuğunda faiz indirmekten yanayım görüntüsü aldım. O nedenle ben ikinci taraftayım. Biraz daha güvercin tarafa yakınım. Bu kısım çok önemli. Belki orada 200-300 bas puan önemi yok gibi diye düşünebiliriz. Fakat piyasa bunu çok güçlü satın alabilir. Borsa için 37 ile 34'ün veya 35'in anlamı biraz daha farklı olabilir. Çünkü borsa bunu şöyle fiyatlayabilir veya piyasa bunu şöyle fiyatlayabilir. 2027'de beklediğimizden birazcık daha güvercin bir Merkez Bankası olabilir sinyali olarak algılayacağı için aslında. Onun için ben hala açıkçası özellikle düşük riskli profillerde, orta riskli profillerde de hala TL tarafında, TL varlıklar tarafında olmamız gerektiğini düşünüyorum. Ama eğer olur da özellikle faiz indirimlerinin belirginleştiği dönemde de borsalar tarafında da pozisyon almak önemli olacaktır diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum Pusula Yatırım Baş Ekonomisti Doçent Doktor Filiz Eryılmaz'a. Size de kolay gelsin diyelim ve kısa bir araya gidelim. Ardından borsada haftanın ilk rakamını göreceğiz.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans.

0: performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: NTV Radyo.

0: they don't. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
1: Kimi aşık dileğine ulaşır, sevdiğiyle cümbüş eder, gülüşür. Kimi benim gibi garip dolaşır. Asıl aşık kam almayan kişidir, demiş Sabahattin Ali Koşma adlı şiirinin sonunda. Neden böyle başladık sohbetimize? İki benzer sözcüğü gözden geçirmek için. Aşık ve aşık sözcükleri. Söylenişleri baştaki A'nın uzun ya da kısa söylenişiyle farklılaşıyor. Anlam olaraksa çok farklılar. Kısa A ile söyleneni, yani aşık, hemen aklımıza bir oyunu getiriyor. Ayak bileğinin iki yanındaki ufak kemikler aşık kemikleriyle oynanan oyun. Demek bir kemik adı aynı zamanda. İnsanda da var bu kemiklerden ama neyse ki hayvanların kemikleriyle oynanıyor. Sonra aşık atmak var. Yarış etmek, boy ölçüşmek anlamında kullanılıyor. Sen kiminle aşık attığının farkında mısın? Ama baştaki A'yı uzatarak söylediğimizde oluyor sana aşık. Yani bir şeye veya birine karşı aşırı sevgi duyan kimse, tutkun, meftun. Bir çiftte genellikle aşık adı erkeğe verilir. Kadıncağız aşığıyla yakalandıktan sonra mahallede barınamadı. Şiirlerini çaldığı saz eşliğinde söyleyen şair, saz şairi Ozan da aşık. Dalgın, unutkan, kalender kimselere de aşık denir. Bizim aşık yine kendi alemine dalmış gitmiş. Çok arzu edilen bir şey uğrunda bütün güçlüklerin göze alınabileceğini anlatmak için ne deriz? Aşığa Bağdat sorulmaz, ufukları aşar gider. Ve bakın Tahir Kutsi Makal nasıl giriyor bir şiirine. Sana bir aşık olayım da gör, bir gönül düşüreyim, renkten renge gireyim, köprüleri ateşe vereyim. Sana bir aşık olayım da gör. Günlerinizin aşkla, mutluluklarla dolu olması dileğiyle hoşça kalın.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
2: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
3: Hafta başında hava koşullarında değişiklik beklenmiyor. İstanbul ve İzmir az bulutlu, rüzgar kuvvetli esmeye devam ediyor. İstanbul 27, Ankara ve Bursa parçalı bulutlu 28, İzmir 33 derece. Antalya güneşli, sıcaklık 34 dereceye yükseliyor. Marmara az bulutlu, bölgede kuvvetli esen Poyraz'ın hızı 55 kilometreye kadar çıkıyor. Edirne 29, Sakarya 28 derece. İç Anadolu'da rüzgar kuvvetli, Sivas Niğde kesiminde sağanak yağış var. Eskişehir 27, Kayseri 28 derece. Ege güneşli, kuvvetli rüzgar gündüzleri serinlik sağlarken akşamları ise biraz üşütüyor. Manisa ve Muğla 32, Bodrum 33 derece. Akdeniz sahillerinde hava az bulutlu, sıcaklık biraz daha arttı. Adana 33, Kahramanmaraş 36 derece. Karadeniz genelinde hava parçalı bulutlu, yağış çok az noktada var. Bolu 26, Samsun 27 derece. Doğu Anadolu güneşli, Erzurum 28, Malatya 34 derece. Güneydoğu'da lodos çok sert, Diyarbakır 39, Gaziantep 36 derece.
2: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: Burası NTV Radyo. Saat 10.

0: Merhaba, saatlerimiz artık onu gösteriyor. Haber merkezi kuşağındasınız artık. Ben Zehra Küçük. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikte olacağız. Türkiye'den, dünyadan yansıyan sıcak gelişmelere birlikte bakacağız. Hemen başlayalım. Adalar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Hemen bir ayrıntılarına bakalım. Adalar Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Belediye Başkan Yardımcıları ve belediye personelinin de aralarında bulunduğu 41 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 39'u adliyeye sevk edilirken 3 şüpheli serbest bırakıldı. Şüphelilere rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme suçlamaları yöneltiliyor. Ukrayna donanması Panama bayraklı Türk şirkete ait kuru yük gemisi Victress'e bir Rus drone'unun isabet ettiğini açıkladı. Türkiye Ulaştırma Bakanlığı'ndan da saldırıyla ilgili açıklama geldi. Açıklamada Kocaeli'den Ukrayna'ya gitmekte olan Türk firması işletmesindeki gemiye İHA ile saldırı düzenlendiği belirtildi. Saldırı sonucu gemide aşçı olarak görev yapan Mısır uyruklu bir personelin hayatını kaybettiği kaydedildi. Gemideki ikisi Türk, 8 mürettebat üyesinin ise cansalıyla gemiyi terk ettiği, ardından Ukrayna arama kurtarma ekiplerince kurtarıldığı ve Odessa'daki Vilkovo limanına götürüldüğü açıklandı. Kurtarılanlar arasında yaralanan olmadığı ifade edildi. Geminin romorkör yardımıyla yedeğe alınarak Türkiye'ye çekilmesi için gerekli çalışmaların başlatılacağı belirtiliyor. Şimdi bir bağlantıyla devam edelim. Dün gözümüz İsviçre'deydi. İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında müzakerelerin ilk turu sona erdi. Müzakere heyetleri dönecek, teknik ekipler çalışmaya devam edecek. 18 saat süren o görüşmelerde alınan kararlar arabulucu Katar ve Pakistan tarafından İsviçre saatiyle sabaha karşı 3.30'da açıklandı. Ayrıntıları alalım. Sıcak görüşmelerin yapıldığı noktaya, İsviçre'nin Bürgenstock kasabasına bir dönelim. NTV diplomasi muhabiri Deniz Kilislioğlu bizleri beklemekte. Deniz merhaba, kolay gelsin. Uzun süre görüştüler, uzun saatler sürdü, 18 saat olduğu ifade ediliyor. Pek çok konuda da ilerleme sağladılar esasında ama yapılan açıklamalara göre öncelikle maddeleri alalım. Hangi konularda mutabakata vardılar?
1: Zehra, teşekkürler. Günaydın. Pazartesi ve hafta sonu Amerika Birleşik Devletleri ve İran önemli bir yol kat etti. Ama henüz daha yöntem konusunda önemli bir yol kat etti diyoruz. İçerik konusunda daha biraz daha alınması gereken yol var. Neden böyle söylüyoruz? Maddeleri aktardığımız zaman uzlaşılan anlayacaksınız. Şimdi öncelikle siyasi üst düzey görüşmeler J.D. Vance ve Muhammed Bakir Galibaf başkanlığında burada tamamlandı dün itibariyle. Sen de söyledin. Lübnan en kritik konulardan biriydi. İran'ın kırmızı çizgisiydi. Mutabakat zaptında ateşkese Lübnan'da dahil. Dolayısıyla burada İsrail'in saldırıları kabul edilemez diyordu. İki ülke çatışmayı önleme birimi kurmaya karar verdi ve bu Lübnan hükümetiyle, Lübnan devletiyle koordineli bir şekilde yürütülecek bir mekanizma. Dolayısıyla sahadaki ihlaller gözlemlenebilecek. Bu birinci önemli karar İran açısından. İkinci önemli karar, Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemilerin güvenli geçişi için doğrudan iletişim hattı kuruluyor. Hürmüz Boğazı'nın açık olması Amerika Birleşik Devletleri açısından hayati önemdeydi. İran da o Hürmüz kartını elinde tutuyordu. Mutabakat zaptı 14 maddelikti Perşembe günü imzalanan. Sonrasında pazar günü yapılan görüşmelerde aslında biz dün yayınlarda da aktarmıştık. Bir yol haritası belirlemeye çalışacak taraflar demiştik. Çünkü mutabakat zaptında nükleer mesele, İran'ın dondurulmuş varlıkları, yaptırımlar gibi konuları konuşacakları 60 günlük bir süre olacak. Ve bunu nasıl yapacaklar, hangi mekanizmayla, nasıl izleyecekler, nasıl ilerleyecekler, bir yol haritası kurulması gerekiyor demiştik. Tam da öyle oldu. Mutabakat zaptının etkin uygulanmasını sağlamaya yönelik bir izleme grubu oluşturulacak. Uyuşmazlık çözümü grubu oluşturulacak. ve diğer hususlara odaklanan çalışma grupları olacak. Az önce saydığımız başlıklarla ilgili olarak. Yani oturacaklar, teknik heyetler ayrı ayrı bu konuları görüşecekler. Nükleer meseleyi, ayrıca yaptırımlar meselesini, ayrıca donmuş varlıklar ve İran'ın bu yıkılmış altyapısını yeniden inşa edecek projeleri geliştirmek için. Ve bir de üst siyasi bir gözetim sağlayacak bir üst düzey komite kurulmuş durumda. Bütün bu teknik heyetler de o komitelere bilgi verecekler ve sonrasında da o komitelerde yukarıya bilgi verecekler liderlere. Dolayısıyla böyle bir mekanizma kuruldu. 60 gün boyunca müzakere sürecek. Uzatılabilir mutabakata göre ama hızlıca bitirmeye çalışacak taraflar. Pakistan, Katar çok uğraştı dün. Dolayısıyla böyle bir mutabakat çıktı. Üstelik dün ağırlıklı olarak İran'ın masadan kalktığı, Trump'ın tweetleri yüzünden rahatsız olduğu, tepki olarak masaya dönmediği haberlerine rağmen içeride görüşmelerin devam ettiği açık bir şekilde ifade ediliyor Zehra.
0: Şimdi Deniz, sen de anlattın, bazı komiteler kuruldu, kurullar kuruldu. Onların neli, hangi konular üzerine çalışacağını net bir şekilde aktardım bizlere. Ama bu süreç işleyebilecek mi? Tabii pürüzler var hiç şüphesiz. Çok önemli meseleler var. İsrail'in dahli nedeniyle de zorlaşan, sıkıntıya giren noktalar tabii çok öne çıkıyor ama bu komiteler işleyebilecek mi, işe yarayacak mı, ne dersin?
1: Şimdi Zehra, bir taraftan ilerleme sağlanması açısından önemli ama diğer taraftan diplomaside ne zaman bir komite kurulsa iş biraz sürüncemede kalır, biraz uzar, işi birazcık daha zamana yayar, karmaşıklaştırır. Dolayısıyla endişe de yok değil ama önemli bir irade konulması açısından Amerika ve İran tarafı bu komitelerin kurulması konusunda mutabık kaldı. Biraz da artık çok savaşla ilgili olarak hem Amerika Birleşik Devletleri istediğini alamadı, hem İran yorgun, dolayısıyla tekrar savaş sahasına dönmek istemiyorlar ve bir şekilde mutabakata varmak durumundalar. Böyle bir başlangıçla sürece girmiş oldular. Şimdi şöyle söyleyelim, aslında tamam, bu komiteler kuruldu, çalışacak da, teknik heyetler de çalışacak. 11 Nisan'da Pakistan sürecinden bu yana çalışıyorlar aslında nükleer dosyada. Dediğimiz gibi yaptırımlar konusunda, İran'ın petrolü konusunda ama şimdi artık daha resmi bir çalışma olacak. Yöntem olarak anlaştılar ama içerik olarak çok fazla sorun var. Bunları hemen aktaralım. 14 madde dedik ya o mutabakat zaptında. Şimdi özellikle İran'ın nükleer silahları geliştirmemesiyle ilgili taahhüdün ötesinde bu mutabakat zaptı bize bir net çerçeve koymuyor. Boşlukları var. İran açısından daha belirsiz bir süreç, Amerika açısından daha baskı kurabileceği bir süreç. Uluslararası Atom Enerjisi Gözetimi'nde zenginleştirilmiş uranyum malzemesini dışarıya göndermeyi taahhüt ediyor İran ama hangi ülkeye gönderecek, ne kadarını gönderecek, içeride zenginleştirme yapabilecek mi, nükleer reaktörler ne olacak, santraller, bununla ilgili olarak pek çok başlığı konuşacaklar. Buna göre hangi yaptırımlar kalkacak, hangi takvimle kalkacak, pek çok soru var. Buralara daha girilmedi, daha sadece yöntem konuşuldu. Biz nasıl oturacağız masaya, nasıl heyetler bir araya gelecek, teknik konular ele alındı yani yöntemsel olarak. Dolayısıyla biraz süreç zor. 60 gün uzayabilir dediğimiz gibi. Ama iki tarafın tabii bunu zamana yaymakla ilgili bir adımı da olabilir. Göreceğiz. Zorlu bir süreç ama ilk etapta en azından masanın dağılmamış olması bile sembolik olarak çok önemli.
0: İki tarafta zamana yayabilir dedim. Tabii çok önemli meseleler olunca tüm dünya sıkı bir şekilde bunu takip ediyor. Bir yandan ülkelerde yaklaşan seçimler var. Bunların etkisi de bu meselelere sıkça tartışılıyor Deniz bu süreçte. Şimdi bundan sonraki öngörü ne sence? Taraflar gerçekten de büyük bir samimiyetle ve bir zorunlulukla belki de tırnak içinde bu görüşmeleri sürdürecekler mi? Evet, zamana yaymak bir seçenek ama işin yokuşa sürüldüğü noktalar da var. Bir barış anlaşması gerçekten de bu yapılan görüşmeler sonrasında, yapılan bu uzun ve meşakkatli çalışmalar sonrasında gelebilir mi? Öngörü nedir?
1: Zehra, hedef o ama oraya ulaşılabilmesi epey zorlu olacak. Belki uzayacak, belki Donald Trump'ın görev süresi yetmeyecek. Bunu şu aşamada söylemek çok zor ama şunu aktaralım. Dediğimiz gibi İran evet egemenliğinin savaşında bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in saldırılarına karşı rejim devrilmede ayakta kalmayı başardı. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte artık yaralarını tırnak içerisinde söylüyorum sarmak durumda. Çünkü altyapısı çok zarar görmüş durumda. Ama bunu yaparken nükleer programından ki onu egemenlik hakkı olarak görüyor vazgeçecek bir İran yok. Diğer tarafta Amerika Birleşik Devletleri belli konularda eğer adım atmazsa, samimiyetini göstermezse İran o zaman tek bir kuruş bile alamaz diyen bir Amerika Birleşik Devletleri var ki J.D. Vance de çok açık bir şekilde söyledi bunu başkan yardımcısı. Çünkü çok da eleştiri var. Sen de söyledin iç siyasette çok tartışılıyor. Amerikan başkanına 2015'teki anlaşmadan daha kötü bir anlaşma bu diyerek yükleniyorlar. Ama J.D. Vance de hayır bunlar bir takvime bağlanıyor. Yaptırımların kalkması, donmuş varlıkların açılması, İran'a paraların gitmesi ki yine anlaşmanın 6. maddesinde örneğin 300 milyar dolarlık bir paranın gitmesi. Yani daha doğrusu altyapıyı yeniden inşa edebilmek için bir kaynak aktarılması, projeler yapılması ve bunun için ABD'nin izni gerekiyor. Tüm lisans ve muafiyetlere ABD izni verecek. Dolayısıyla bunların yapılabilmesi için de İran'ın nükleerde adım atması gerekiyor. Bir şekilde buluşacaklar, bir şekilde anlaşacaklar ama büyük bir güven bulanımı var. Daha önce İran Amerikan Başkanı Obama ile eski başkanla imzalamıştı bu anlaşmayı. Yeni başkan geldi yırttı attı anlaşmayı. Şimdi İran yeniden bir anlaşma, bir barış anlaşması olacaksa başkanlara göre değişen bir şey istemiyor. Dolayısıyla daha belli konularda kırmızı çizgileri kuvvetli olacak. Ama diğer konularda belirsizlik uzun, samimiyetle müzakere edilirse yapılabilir. Ama Amerika daha çok şey isterse masada egemenlik hakkını sorgulayacak İran'ın. O zaman İran da buna karşı çıkar. İsrail faktörünü zaten sen de söyledin bir oyun bozucu olarak. Bölgede bu anlaşmanın hiçbir şekilde hayata geçmemesi mutabakat zaptının dahası ötesinde barış anlaşmasına varılmamasını arzu ediyor, temenni ediyor. Bunun için de sahada uğraşıyor.
0: Deniz izlenimlerini de almak istiyorum ben. Sen şimdi orada sıkı bir şekilde takip ediyorsun yaşananları, müzakereleri. Nasıl bir müzakere süreci yaşandı orada? Ne gördün?
1: Şimdi Pakistan'dan beri biz takip ediyoruz süreci. Öncelikli olarak tabii Bürgenstock'ta bu görüşmelerin yapılmasının anlamını biraz anlatalım Zehra. Pakistan başlattı ama lojistik olarak biraz Amerika Birleşik Devletleri'ne uzak bir lokasyon. O yüzden her seferinde görüşmeler için oraya gidilemedi. Bir kere yapıldı. Sonra Doha'da görüşmeler devam etti ve bu 14 maddelik mutabakat zaptı. Orada imzalandı. Bunun da biraz sebebi şu. Körfez çok ağır yara aldı bu saldırılarda Amerika Birleşik Devletleri İsrail saldırılarında İran'a. Katar biraz daha eğer işler gerçekten gene kötüye gider ve savaşa dönülürse ben bu görüşmelere ev sahipliği yapmış olarak biraz daha az zarar alır mıyım derdiyle daha fazla ağırlığını koydu. O görüşmeler orada yapıldı ama Pakistan arabuluculuğu bırakmak ve başkalarına bir anlamda tırnak içerisinde kaptırmak istemedi sürecin hep içindeydi. O yüzden tarafsız bir saha istendi. Hatta Amerika Birleşik Devletleri de İslamabad'a o payeyi de vermek istedi aslında. O yüzden buraya ortak noktaya İran açısından daha tarafsız bir sahaya alındı Bürgenstock'ta. Hemen arkamda dağda böyle yukarıda kartal yuvası gibi duran bir otel yerleşkesi var. Oraya kapandılar. Çok güvenlikli bir alan. Türkiye burayı Bürgenstock görüşmelerinden, Kıbrıs müzakerelerinden hatırlar. Dolayısıyla böyle bütün liderlerin toplanabileceği güvenlikli bir alan. İçeride tabii basın mensupları sadece Amerika Birleşik Devletleri, İran, Pakistan ve Katar basın mensupları alındı. İsviçre'nin ev sahipliği özellikle bu ülkelere, bu dört ülkeye evet iyi bir ev sahipliği yaptı ama onun dışında kalanlara çok iyi bir ev sahibi olduğunu söyleyemeyiz. Onu da altını çizelim. Ne ülkelere davet gitti ne gazetecilerine için ayrılan özel bir bölüm vardı. Dolayısıyla biz burada zorlandık onu da ifade etmiş olalım. Ama diğer taraftan içeride kapalı kapılar ardında manipülasyon da yürüdü basın üzerinden ABD ve İran basını üzerinden ama sonuçta arabulucular açıkladı ve artık yola devam ediliyor bir adım atıldı sonrasını göreceğiz nasıl ilerleyecek bakalım samimiyette hakikaten bir barışa ulaşabilecek mi taraflar.
0: Evet, Deniz Kilislioğlu İsviçre'den izlenimlerini aktardı, yaşananların ayrıntılarını aktardı bizlere. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında sağlanan mutabakatın uygulama süreci ve uluslararası yansımalarını konuşalım, bir parantez açalım. Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Gökhan Çınkara yayın konuğumuz. Gökhan Çınkara, günaydın, yayına hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Zehra Küçük, kolay gelsin.
0: Şimdi Deniz Kilislioğlu'ndan ayrıntılı bir şekilde orada yaşananları aldık. Zaten sıkı bir şekilde bu uzun süreci takip ediyoruz hepimiz. İran tarafı önce masadan kalktı. Birkaç saat sonra da müzakerelerin tamamlandığı haberi geldi. Şimdi ilk tur istenildiği gibi neden ilerlemedi sizce? Hala üzerinde mutabık kalınmayan maddeler mi var?
2: Burada temel faktörden birisi Trump'ın bence açıklaması oldu Zehra Küçük. Yani Truth'tan paylaşmış olduğu ve Fox News'e vermiş olduğu mülakattaki İran'ı işte yeniden vururum, geri kalan kısmını da ele geçiririm, Pezeşkiyan konuşmalarına dikkat etsin gibi söylemler tabii ki İranlı müzakerecilerin ellerini oldukça zorlaştırdı. Beklenen bence Amerika Birleşik Devletleri, İran, Katar ve Pakistan'a ortak bir fotoğraf vermesiydi. Fakat bu tabii ki bu açıklamalar geldikten sonra çok da mümkün olmadığını gördük. Mülakatın tabii buradaki müzakerelerin kesileceğine dair söylemler de bir yandan kulis bilgileri yayıldı ama tarafların anlaşma yapmaktan başka çok fazla seçeneğinin ben olduğunu düşünmüyorum. Hem bu İran için geçerli hem de Amerika Birleşik Devletleri için geçerli. Amerika Birleşik Devletleri bir seçim dönemine gidiyor. Seçim dönemine giderken enflasyonist baskıların kontrolden çıkması ve seçmenin bundan rahatsız olup Cumhuriyetçi Parti'yi iyice uzaklaşması tabii ki Trump tarafından çok kabul edilebilir bir opsiyon değil. İran açısından aslında Deniz Kilislioğlu'nun vurguladığı gibi altyapı çok ciddi zarar aldı. Ülkedeki ekonomik rakamlar da çok iç açıcı değil. Onların da bir an evvel Amerika Birleşik Devletleri ile bir müzakere sürecini başlatıp dondurulmuş varlıkların tekrar ülkeye iadesi hususunda bir patika açmalara gerekiyor. Tabii ki bu bir nakit akışının bir an evvel olacağı anlamına gelmiyor. Fakat en azından Trump'la bir ortak anlayışa varıp dondurulmuş varlıkların İran içerisinde bir yatırım yolunu açması bile İran açısından bence oldukça önemli olacak diye düşünüyorum. Tabii burada birçok bilinmeyen nokta var Zehra Küçük. Şimdi nükleer anlaşma nasıl olacak? Buna yol açılacak deniyor. İşte 60 günlük pencere var deniyor. İranlılar bu konuda gerçekten geri adım atacaklar mı? Esneme payları nasıl? Onların hepsinin ben bir soru işareti olduğunu düşünüyorum. Hele bu savaş sonrasında İranlıların nükleer silahtan vazgeçme gibi bir tercih yapabilecekleri de büyük bir soru işareti. Çünkü balistik füze olsun, diğer unsurlar olsun, onlar açısından ciddi bir caydırıcılık yarattı günün sonunda ve diplomasi masasına oturmalar noktasında da aslında bu yapmış oldukları taktikler, stratejiler, körfez yönetik olsun bir kaldırıcı etkisi yarattı. Günün sonunda askeri olarak yenildiklerini söylememiz mümkün değildir. Tabii ki büyük bir ekonomik kayıp, askeri teknik kayıp vardır İran açısından ama günün sonunda İran askeri olarak yenilmiş bir ülke olarak bu masaya oturmadı. Bilakis Hürmüz Boğazı'nda atmış olduğu adım, Körfez'e yönelik yapmış olduğu saldırılardaki izlediği yol, onu bir nevi aslında bir oturalım masaya artık bu meseleyi halledelim pozisyonuna ittiğini söylememiz mümkündür. Tabii Trump'ın başlardaki yaptığı açıklamalar işte İran teslim olacak, tamamen teslim olacak açıklamalar da aslında günün sonunda İran'la anlaşmaya giden bir rotayı da açmış oldu. Tabii burada J.D. Vance'in de ön plana çıkması önemli bir faktördür. Amerika Birleşik Devletleri 2028 seçimlerine giderken 2026'nın Ekim'inde, Kasım'ında ara seçimler var. Doğru. Ama 2028'de de başkanlık seçimleri var. Ve aynı zamanda yasama organında da seçimler var. Bu seçimlere giderken J.D. Vance'in de ön plana çıkması ve bir anlaşma yaparak Amerika Birleşik Devletleri'ne dönmesi kendisini birçok alanda özellikle Cumhuriyetçi Parti tabanında bence iyice popülerleştirecek diye düşünüyorum. Zaten son bir haftada medyada görünürlüğünü atması, kendisini bu kadar çok fazla ön plana çıkarması da bence bir rastlantı değildi. O da artık yavaş yavaş seçimlere 2 yıl kalmışken, belki de 2 yıldan daha hızlı diyebiliriz sürecin başlaması açısından. Bu süreçte bir an evvel kendisini ön plana çıkarmaya başladı. Bu şeyde fırsat penceresine yaralanmak istediğini CD versinde söylememiz mümkündür. Tabii aynı şey İranlı yetkililer açısından geçerli. Orada da Muhammed Bakır Galibaf'ın ön plana çıkması, Arakçı'nın ön plana çıkması da İran'daki yeni düzenin, yeni elitlerinin gönlünün olmasına da özellikle uluslararası diplomasi alanında önem arz ediyor. Bu sebeple sadece burada diplomatik bir ilişki tesisi değil, aynı zamanda iç politika ayarlamalarının da ön plana çıktığını gözlemliyoruz. Aynı şey bence Pakistan için de geçerli. Pakistan Genelkurmay Başkanı'nın hiç olmadığı kadar artık çok önemli, çok yetkili bir pozisyona eriştiğinde görmemiz mümkün Şerif Müdür'ün. Tabii bu da günün sonunda Pakistan'daki iç siyasi dengeler açısından da bence yeni ve enteresan gelişmelerde kapı aralayabilir diye düşünüyorum. Bir de tabii burada Türkiye'nin de pozisyonu önemli bence Zehra. Onu da söylememiz
0: Evet,
2: lazım.
0: tabii.
2: Zaten dün de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan değil mi Kahire'de Suudi Arabistan, Mısır ve Türkiye Dışişleri Bakanları ortak bir toplantı yaptılar. Ve hatta Mısır Cumhurbaşkanı El-Sisi ile de görüştüler. Bölgesel diplomasi de bir yandan yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu da bence oldukça önemli. Türkiye'nin bölge ülkelerinin diplomasiye ağırlık vermesi tezi, vurgusu sahada yankı buluyor. Tabii burada Hakan Fidan'ın, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamaları da bence önemli. Yani bir yol kazası olma ihtimali, bir sabotaj kelimesini kullanıyor. Sabotaj olabilir meselesi var İsrail tarafından. Çünkü Lübnan sahası da
0: Evet.
2: her ihtimali ve her riske
0: O
2: açık bir
0: konulara bir
2: durumdadır.
0: geçelim Gökhan Çinkara. Şimdi ortak açıklamaya bir bakalım. Ortak açıklama da ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişini sağlamak amacıyla taraflar arasında bir iletişim hattı kurulduğu bildirildi. Şimdi teoride anlaşıldı. Peki pratikte nasıl olacak? Yani bunlar hep yani kağıtlarda evet çok güzel ifade ediliyor ama pratikte nasıl
2: Doğru.
0: işleyecek?
2: Yani gözetim komiteleri işte bu steering komite dedikleri şeyler hep kuruluyor bu tür şeylerde. Anlaşma yaptıktan sonra bu anlaşmanın maddelerine uyulup uyulmaması noktasında. Fakat bence çok haklısın Zehra. Yani bu mesele gerçekten işleyebilecek mi? Aynı şey Gazze noktasında da biliyorsun. Komite oluşturuldu. Fakat çok fazla işlemediğini gözlemledik. Zaten işlemediği için de belki ikinci faza geçiş noktasında herhangi bir İsrail tarafından somut adım atılmadığı da ortaya çıktı. Burada tabii bence temel mesele iyi niyet diye düşünüyorum. Yani İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında güven o kadar çok zedelendi ki 1979'dan itibaren bu güveni pardon yeniden inşa etmelerinin kısa vadede çok mümkün olmadığı bir şey yaşıyoruz. Moment yaşıyoruz, anı yaşıyoruz. O sebeple tarafların güven tesis edici adımlar atmaları belki de bu sürecin stabil, istikrarlı bir şekilde nihayete ermesine imkan sağlayacak diye düşünüyorum. Şimdi İranlılar diyorlar ki Lübnan'da İsrail devam ediyor. Hani devam etmeyecekti? Ateşkes yaparken biz sizle bu konuda anlaştık. Ama siz İsrail'i engellemiyorsunuz. Bilakis dün Trump İran'a Lübnan'dan elini çek diye neredeyse bir mesaj attı. Yani Hizbullah'a yönelik desteğini çek diye. Tabii bu açıklamalar yani kafa karıştırıcı açıklamalar bence İranlılar açısından da atacakları adımda oldukça ellerini yavaş ve temkinli olmaya itiyor diye ben düşünüyorum. Çünkü bugün alınan kararın yarın çok farklı bir şekilde yorumlanacağı Trump tarafından aşikar diye düşünüyorlar. İkincisi İranlılar da sanki ara seçimleri bekliyormuş gibi geliyor Amerika'daki. Yani Trump'ın biraz zayıflayacağı ve farklı siyasi konjonktürün belki de kendileri açısından daha farklı bir ortam açacağı bir durumu düşünüyorlar.
0: Daha
2: Çünkü de şurada
0: avantajlı
2: açık.
0: durum mu bekliyorlar? Yani şu an zaten yeterince avantajlı değiller mi sizce?
2: Yani avantaj derken yani yasama meclisi noktasında olsun. Trump'ın belki de bu tür açıklamalar yapmasını da belki de kısıtlayacak bir şey. Daha belki de oturaklı Amerika Birleşik Devletleri'nin iki kanadının da yani Cumhuriyetçilerin ve Demokratların da belli noktalarda uzlaşabileceği bir anlaşma İran açısından daha iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü bu istikrarsızlık günün sonunda yeniden patlarsa İran için yapılan bir anlaşmanın bir önemi kalmayacak. O sebeple bence İran'la da yapacak bir anlaşmanın kendi açısından bir statükko yaratmasını önemseyecekler diye düşünüyorum. Demokrat Parti'ye baktığın zaman da zaten İran konusunda Trump'ı çok sert eleştiriyorlar. Ya sen 2015 yılında Obama'nın yaptığı anlaşmayı iptal ettin ve çok sert bir şekilde eleştirdin. Peki senin şu an getirdiğin anlaşma nedir? Obama'nın yapmış olduğu anlaşmadan senin getirdiğin anlaşmanın daha olumlu yanları, daha iyi yanları nelerdir diye şu an çok ciddi bir şey, Amerika Birleşik de tartışma var. Trump da tabii bu sorulara şu an için geçiştiriyor ve bizim önümüzde aslında ayrıntılı bir anlaşma metni de yok. Yani mutabakat zaptı önemli ama o çok genel ilkeleri içeren bir metin. Asıl teknik işin kısmını anlatan ve izah eden bir metin karşımızda yok. O çıktıktan sonra ancak yolun nereye gideceğini tespit etmek bence daha kolay olacak diye düşünüyorum.
0: Peki, şöyle ortak açıklamada dikkat çeken bir diğer başlık da tabii aslında en çok konuşulan konu Lübnan. Lübnan'da çatışmasızlık
2: Evet.
0: mekanizması kuruldu gibi bir ifade
2: Evet.
0: var. Bu ifade mesela İsrail açısından ne anlama geliyor? Mesela katılım noktasında da biz şunu gördük. Önce daha düşük açıklanmıştı. Sonra baktık ki J.D. Vance gitti. İşte İran Meclis Başkanı gitti. Seviye yine bir yukarıya çekildi. İran açısından bunlar ne anlama geliyor?
2: Yani Lübnan'da ateşkes de ilan edilmişti. Hatırlayacak olursak Amerika arabuluculuğunda Lübnan yetkililer ve İsrail yetkililer Amerika Birleşik Devletleri'nin buluşları ve ateşkesi ilan ettiler ve işlemedi. Burada bence yani Lübnan'ın da içinde de bir siyasi irade, aynı zamanda İsrail ve Hizbullah arasında da ortak bir noktada temel meselelerde bir irade gerekiyor ki bu süreç bir oturaklı bir şekilde bir yere varsın. Yoksa Lübnan'da ben bu krizin yakın vadede çözüleceğini ve İsrail'in o noktada çatışmaları durduracağına dair bir emare şu aşamada görmüyorum. Belki Amerika'nın zoruyla belli bazı yerlerde bir geri adım olabilir. Ama İsrailler yine günün sonunda bildiklerini okuyacaklarmış gibi geliyor. Ama burada temel mesele bence Lübnan noktasında bölgesel diplomasinin de yeni bir gerçeklik ortaya koyması gibi. Dün ilginç bir röportaj yayınlandı Zehra. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'nın El-Meşed TV'ye vermiş olduğu röportaj. Yaklaşık 35 dakikalık. Suriye'de sanki benim kanaatimce Lübnan dosyasıyla daha fazla alakadar olacakmış gibi. Trump da biliyorsun bunu söylemlerinde ifade etti. Çünkü ikisi de doğal bir coğrafi uzantıya sahipler. Birbirlerine çok yakın Levant dediğimiz coğrafya. O yüzden İsrail işin içinden biraz daha geri çekip Suriye'nin dengeci rolünü ön plana çıkartan, belki de Körfez Arap girişimini de biraz geliştiren yeni bir süreçte Lübnan'da gelişebilir diye düşünüyorum.
0: Peki mesela İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı da müzakerelerde İran'ın dondurulmuş varlıkları ve petrol satışı üzerinde de ilerlediklerini söyledi. Bunu ifade etti. İlk gerçek
2: Evet.
0: sınav Lübnan dedi mesela. Size göre kritik bir
2: Evet.
0: ışık aşıldı mı?
2: Yani Lübnan'da mesele İsrail'in temel meselesi Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını istiyor. Ve belli bazı lokasyonlardan geriye çekilmesini istiyor. Bu da çok mümkün değil diye ben gözüküyorum. Yani şey olarak Orta Doğu gerçekliği ve Lübnan gerçekliğine baktığım zaman. Yani silahlarınızı teslim ettiğiniz anda Lübnan siyasetinde herhangi bir iddianızın kalmayacağını söylemek mümkündür. Lübnan gerçekliği için diyorum. İkincisi ise her an üzerinize çok daha farklı aktörlerin geleceği yeni bir gerçeklikte yaratılmış olabilir. O yüzden Lübnan'daki Şii ve nüfusa ve aynı zamanda Hizbullah'a yeni bir çerçeve çizilmediği müddetçe İran orada etkisini, etkinliğini ve kaldıraç gücünü kullanmaya devam edecektir. Çünkü iç savaş deneyimi olan bir ülkeden bahsediyoruz. Yani Lübnan'da. O yüzden eğer elinizde herhangi bir silahlı güç yok veya alternatif bir milis kuvvetiniz yoksa günün sonunda siz her zaman bir saldırıya, büyük bir çatışmanın içine çekilme ihtimaliniz yüksek. Tabii bu noktada da Hizbullah ve İran arasındaki ilişki aslında biraz da jeopolitik gelişmelerden oldu. Özellikle 2010 sonrası Arap Baharı, Suriye'deki yeni gelişmeler ve İran'ın Arap coğrafyasına daha fazla etkin olmasında istediği biraz teknik güç de Hizbullah tarafından da böyle. Tabii Hizbullah da İran'dan maddi güç alım yoluna gitti. Oradan da yeni bir bölgesel güçle bir ittifak kurarak manevra alanını genişletti İsrail karşısında. Tabii bu süreç yeni dönemde nasıl evrilecek? Ben biraz onun aslında Lübnan ve bölgesel siyasette birlikte yorumlamamız gerektiğini düşünenlerden.
0: Peki son olarak da şunu sorayım. Gökhan Çınkara, Trump ve Netanyahu arasındaki işbirliği Yani Lübnan kriziyle sanki başka bir noktaya taşındı gibi görünüyor ama siz ne dersiniz? J.D. Vance'in de mesela İsrail'e yönelik açıklamaları vardı. Trump'ın da açıklamaları vardı. Artık başka bir seviyede diyebilir miyiz şu aşamada?
2: Tabii yani bence İsrail ve Amerika ilişkileri şu aşamada oldukça biraz gerildi. Özellikle J.D. Vance'in geçen hafta yapmış olduğu açıklamanın Netanyahu üzerinde büyük bir soğuk duş etkisi yarattığını söylememiz mümkündür. Çünkü çok sert açıklamalardı gerçekten ve bir nevi Netanyahu'ya da artık geri adım atmalısın. Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerine zarar veriyorsun açıklamasını getirdi. Tabii burada Netanyahu'nun da bence ciddi bir şekilde hatası oldu diye düşünüyorum. O hatasının en önemli noktalarından birisi. Hiç olmadığı kadar Trump'ı ve İsrail siyasetinin içine çekmek oldu. Özellikle kendisinin yolsuzluk davaları noktasında Trump'ın müdahale olması, İsrail Cumhurbaşkanı'na baskı yapması gibi noktalar. İkincisi ise bütün dış politika alanını İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri ve Trump'a şey yaptı, endeksledi. Trump'ta görüldüğü kadarıyla oyunu bildiği şekilde oynuyor ve hatta kendisi de burada açıklama yaptı. Büyük abinin kendisi olduğunu söyledi. Yani bu da çok net bir şekilde bize gösteriyor ki Amerika Birleşik Devletleri günün sonunda İsrail'e de ya sen haddini bileceksin, kendi sınırların içerisinde, benim çizdiğim sınırlar içerisinde oyununu oynayacaksın diyor. Tabii Netanyahu sanki Trump'ı biraz daha savaşın içine çekip en azından seçime kadar bu çatışma haline devam ettirip kendisine bir siyasi kapital, sermaye de sağlamak istiyordu. Çünkü Netanyahu şu an barış anlaşması nedeniyle oy oranlarında gevşemenin olduğu gözlemleniyor anketlere göre. Bu tabii ilginç bir açmaz da yaratıyor Zehra. Çünkü bir yandan Trump barış yaparken Cumhuriyetçi Parti tabanını tutuyor. Öbür taraftan Netanyahu ise barış süreci nedeniyle oylarında bir gerileme yaşatıyor. Çünkü Netanyahu'nun temel tezi bölgede kesin bir zafer kazanacağına dair iddiasıydı. Şu an itibariyle bu iddianın gerçekleştiğine dair somut bir gerçeklik karşımızda yok. Bu sebeple Netanyahu seçime giderken bence zorlanacak diyorum. Ama bu süreci gören Netanyahu ne yapacak? O da önemli bir soru.
0: Peki, Doçent Doktor Gökhan Çınkara yayın konuğumuzdu. Dün İsviçre'de o beklenen müzakerelerin ilk turu gerçekleştirildi Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında. Yansımalarını bundan sonra nereye evrilebileceğini konuştuk Gökhan Çınkara'yla. Biz yayınımıza diğer başlıklarla devam edelim. Ve CHP başlığını açalım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edeceğini biliyoruz. Açıklama CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç'tan geldi. Kılıçdaroğlu Sözcü TV yayınında Demirtaş tutuklanmadan önce dokunulmazlıkların kaldırılmasına evet oyu verdiğiniz için pişman mısınız sorusuna hayır yanıtını vermişti. Tartışma yaratan bu sözlerin ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Saraç'tan bir açıklama geldi. CNN Türk yayınına katılan Saraç, önümüzdeki günlerde Kemal Bey Edirne cezaevinde Sayın Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek. Demirtaş ziyaretinin ardından Kemal Bey'in açıklamasını hep beraber dinleriz ifadelerini kullandı.

0: NTV Radyo.
1: Mutlak butlan tartışmalarının devam ettiği Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler salı gününe çevrildi. Geçen hafta bir grup toplantısı yoktu, mutabık kalınmıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu salı günü iki önemli toplantı yapacak. Daha önce büyük tartışmaya yol açan grup toplantısının ise düzenlenip düzenlenmeyeceği şu an henüz net değil.
2: Mutlak butlan tartışması, olağanüstü kurultay talebi, arınma mesajları ve grup toplantısı polemiği. Cumhuriyet Halk Partisi yoğun bir haftaya giriyor. CHP'de gözler yeni haftada salı gününde olacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günü önce Merkez Yönetim Kurulu'nu ardından da parti meclisini toplaması bekleniyor. Bu iki toplantı nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun meclise grup toplantısı düzenlemeyeceği belirtiliyor. Özgür Özel'in ise hafta başında kurmaylarıyla bir araya gelerek grup toplantısı yapıp yapmama konusunda karar vermesi bekleniyor. 16 Haziran Salı günü hem Kılıçdaroğlu hem de Özel grup toplantısı yapmama kararı almıştı. Salı günü yapılacak MYK ve parti meclisi toplantılarında ise ihraç süreçleri ve olağanüstü kurultay için delegelerden toplanan imzalar ele alınacak. Özel kanadı geçtiğimiz hafta genel merkeze sunulan imzalar için 10 günlük sürenin dolduğunu savunuyor. Eğer bu süre içerisinde olağanüstü kurultaya gidilmezse mahkemeye başvurulacak. Kılıçdaroğlu'nun olağan kurultay takvimini belirlemek için görevlendirdiği 6 kişilik komisyonsa çalışmasına devam ediyor.
1: MHP'nin İzmir Karabağlar İlçe Kongresi yapıldı. Kongreye katılanlar arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan da vardı. Adan, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Terörsüz Türkiye hem coğrafyamızda hem de ülkemizde büyük bir sevinçle kabul gördü, dedi.
3: Geçmişte yaşadıklarımız bütün olayların biz rüzgarının tesirinde kalmadı. Rüzgarı yararak devam ettik. Terörist Türkiye'de de rüzgarı yardık. Şükürler olsun hem coğrafyamızda hem bölgede hem ülkemizde büyük bir sevinçle kabul gördü.
2: Terörsüz Türkiye sürecinin önemini anlattı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, terör örgütünün sadece Türkiye'de değil, Irak ve Suriye'de de destek görmediğine dikkat çekti.
4: Bu irade büyük bir gururla ifade etmek isterim ki, sadece Türkiye'yi değil, coğrafyamızı da belli bir huzura kavuşturmuştur. Dün bize saldıranlara silah veren Suriye, bugün bizim yanımızda yer almaktadır. Irak'ta, bölgede herkes Türkiye'nin büyüklüğünü kabul etmiş. Terörün artık Türkiye'de hiç kimse tarafından desteklenmeyeceği bir ortama doğru Türkiye'yi getirmişti.
2: İzmir'de MHP'nin Karabağlar İlçe Kongresi'ne katılan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan'ın gündemindeki konulardan biri de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın istifasıydı.
3: Orada taraf değiliz. Bizim açımızdan önemli olan istikrarını korunduğu, her yerde istikrarın korunmasına dikkat ediyoruz. Seçilmiş bir belediye başkanının istifa etmesi, onun hizmetten uzak durması elbette İzmir halkı için üzüntü verici bir olay. İstanbul uzun süredir sahipsiz. Yazık, günah yani.
2: Konuşmaların ardından gerçekleşen kongrede Latif Alaboğa, MHP Karabağlar İlçe Başkanlığı görevini İdris Gürkan Öztürker'e devretti.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: bankalarda geçerli. 1 milyon TL kredi tutarına katkı paysız. 12 ay vade %0 faiz avantajı kampanyasından faydalanmak için anlaşmalı İsuzu bayilerine bekliyoruz. Kampanya 17-30 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de.
1: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her Best Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen Best'in 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
5: Best Allianz'dır. Best Allianz.
6: NTV Radyo.

0: Gezegen. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
1: Kuvvetli rüzgarın Marmara'da yer yer 55 km hıza ulaşması, ulaşımda aksamalara ve çatı uçması gibi durumların yaşanmasına neden olabilir. Güneydoğu'da sert lodos ve 39 dereceye yaklaşan sıcaklıklar sıcak çarpması riskini arttırıyor. İç Anadolu'nun Sivas-Niğde hattında kısa süreli sağanaklar nedeniyle yerel su baskınları yaşanabilir. Ayrıca açık alanlarda rüzgar ve sıcaklık kaynaklı orman yangını riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
2: Tek reklam. Keşifler coğrafyası Anadolu. Bereket, bilim, beceri markalaşıyor. Anadolu'dakiler dünyaya açılıyor. Döngüsellik günümüze taşınıyor. Anadolu'dakiler, dünle yarını birleştiren, geleneği yenilikle dokuyan yolculukta üreten herkese yer var.
3: Tek reklam. Şansa kalmaz
4: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, milli takımın Dünya Kupası'ndan elenmesi ve sonrasında gelen yorumlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Arizona'da basının karşısına geçen Hacı Osmanoğlu, teknik direktör Montella ve futbolculara sahip çıktı. Alınan sonuçtan dolayı Türkiye'den ve spor kamuoyundan özür dileyen Hacı Osmanoğlu, olumsuz eleştiri ve yorumlara sert tepki gösterdi. Adalet Bakanlığı'ndan eleştiri sınırını aşan yorumlarla ilgili düzenleme isteyeceğini belirtti.
5: Buradan öncelikle futbolculara teşekkür ediyorum. Buralara bizi taşıyan onlar. Avrupa Şampiyonası'na çeyrek finali oynayan onlar. Uluslararası A Ligi'ne çıkaran onlar. 24 senenin üzerine Dünya Kupası'na taşıyan da onlar. Ve başlarındaki Montella hocamız ve teknik ekibiyle beraber. Hakikaten kalbimiz sızlıyor. Malzemecisinden tutun futbolcusuna, teknik kadrodan yönetimine, herkesin kalbi sızlıyor. Çünkü bu hedefler için gelmemiştik Dünya Kupası'na. Bizim çocuklarımıza destek olmamız lazım. Olumlu ve yapıcı yorumların başımızın üzerinde yeri var. Bizim onlara saygı duyuyoruz ve futbolcunun da, teknik kadronun da, profesyonel çalışanların da herkesin saygı duyma zorunluluğu var. Çünkü onun faydası olur sana. Ama ahlak dışına çıkıp da hakarete varan cümleler kullanıp, yani bu bizim çocuklara başka çocuk adı takmaya kadar gidecek kadar ahlaksızlaşan bu insanların yani neye hizmet ettiklerini 80 milyonun takdirine sunuyorum. Bizim milletimiz de zaten onları anlıyordur. Hocasına da sahip çıkacağız, oyuncularına da sahip çıkacağız. Burası bir kulüp takımı değil. Kulüp takımlarında da baktığınız zaman da devamlılık olmadığından dolayı başarısızlıklar geliyor. Siz buradan 15 tane futbolcuyu gönderip yerine 15 futbolcu alamazsınız. Hocayı gönderip yerine hoca alamazsınız. Başkanını gönderip yerine de başkan alamazsınız. Onun için biz oyuncularımıza da sahip çıkıyoruz. İki gündür yazıyorlar, hocaların isimlerini de yazıyorlar. Biz yolda yürüdüklerimizi, yolda bulduklarımızı asla değişmiyoruz. Tabii burada işte diyorlar ki başkan konuşulanı anlamıyor, yazılanı iyi okuyamıyor. Ben konuşulanı da iyi anlıyorum. Yazılanı da iyi okuyorum. 60 yaşındayım. Futbolun 40 yılını bana sorun. Kimin eli kimin cebindeydi? Gün saat olarak aktarırım size. Bunda milli takımlar da dahil. Kalbindekini diline yansıtamayanlar ancak sinsice konuşmaların arasında cümleleri sokarlar. Eğer sırtında bagaj olup bagajı taşıyanlar, onun ağırlığının altına ezilenler, yine kalbinden söylemesi gerekeni cesaret edip dilinden söylemeyerek ancak eliyle cevap verilir. Adalet Bakanımıza sesleniyorum. Elbette ki yorum yapacağız, yazacağız, çizeceğiz ama ahlak sınırlarını aşmayacağız. Kendisinden özellikle istirhamım, dünyadaki bütün örneklerine baksınlar. Böyle bir rezillik dünyanın hangi ülkesinde var ve bununla ilgili acilen kanunun düzenlemenin yapılması gerektiğine inanıyorum.
1: Fatih Terim hesap sorma polemiğiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı. Biz Türk futbolunun sorunlarına kafa yoralım diyen deneyimli teknik direktör, Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'na yanıt verdi.
6: A milli takım seviyesindeki hesap verme polemiği sürüyor. Fatih Terim, Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'na YouTube hesabından yanıt verdi.
7: Benim söylediklerimi tümümüz %99 da değil, %100 doğru anlamış. Biz Türk futbolunun sorunlarına kafa yoralım. Rica ediyorum. Buralarda zaman kaybetmeyelim.
6: İkili arasındaki anlaşmazlık Türkiye'nin Avustralya'ya 2-0 yenildiği maçtan sonra başladı. Milli takıma yöneltilen eleştirilerle ilgili konuşan Fatih Terim, "Her zaman hesap sorulur. Halkımızdan ricam turnuva boyunca biraz daha toleranslı olalım," dedi. Hacı Osmanoğlu bu açıklamalara milli takım kampından yanıt verdi.
5: "Hesap sorarız. Yani kimden hesap soracaksın? Bu yani Fatih Terim duruşuna, o bilgeliğine yakışmadı. Yani çocuklar onun katkısı yok. Kimden, çocuklardan mı hesap soracaksınız? Teknik kadrodan mı soracaksınız? Yönetimden mi soracaksınız, başkanından mı soracaksınız? Bari bunu da söyleyeyim. Hazırlık yapsın yani o hesap veriyor. Burası hesap sorma, hesap verme yeri değil. Onun için hiç yakıştıramadım kendisine."
6: Avustralya'dan sonra Paraguay'a da yenilen A milli takım Dünya Kupası'ndaki son maçında Amerika Birleşik Devletleri ile Cuma saat 5'te karşılaşacak.
1: Filenin Sultanları Voleybol Milletler Ligi'nde Ankara etabını kayıpsız geçti. Milli takım başkentteki 4. maçında Çin'i 3-2 yendi. İlk seti milliler 25-21 önde bitirdi. Çin 2. seti 28-26, 3. seti de 25-23 kazandı. Filenin Sultanları 4. sette 25-16 ile eşitliği sağladı. Karar setini milli takım 15-12 kazandı. Çin'i 3-2 yenen Türkiye 8. maçta 6. galibiyetini aldı. Voleybol Milletler Ligi'nin Japonya'da yapılacak 3. etabında Filenin Sultanları 8 Temmuz'da Polonya ile karşılaşacak. Panathinaikos yeni baş antrenörünü belirledi. Yunan ekibinde ikinci kez Zeljko Obradović göreve getirildi. Panathinaikos deneyimli baş antrenörle 3 yıllık sözleşme imzaladı. Yunan ekibinde Ergin Ataman dönemi geçtiğimiz günlerde sona ermişti. Obradović, 1999-2012 yılları arasında kazandırdığı 5 Euroleague, 11 Yunanistan şampiyonluğuyla Panathinaikos'u Avrupa'nın en güçlü takımlarından biri haline getirmişti. Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonunun şampiyonunu belirleyecek final serisi ilk maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Ataşehir Metro Enerji Salonu'nda yapılan maçı Sarı Lacivertler 68-61 kazandı. Seride 3 galibiyete ulaşacak takımın şampiyonluğunu ilan edeceği final turunda ikinci maç Beşiktaş'ın ev sahipliğinde Süleyman Seba Spor Salonu'nda Salı günü saat 13'te oynanacak. MotoGP'de Çekya Grand Prix'sini Marc Marquez kazandı. Marquez bu sezonki üst üste ikinci yarışını kazanırken Agura ikinci, Bagnaia üçüncü oldu. Toprak Razgatlıoğlu en iyi Yamaha sürücüsü olarak 14. sırada bitirdi. Sezonun 10. etabı Hollanda Grand Prix'si 28 Haziran'da koşulacak.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV 라디오.
1: Tek reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz

0: Ahmet Taşağal'ın Çin kaynaklarına göre Eski Türk Boyları isimli çalışması Kronik Kitap'tan yayımlandı. İslam öncesi Türk tarihi üzerine çalışmaları ile tanınan Profesör Taşağal kitabında M.Ö. 3. yüzyıldan M.Ö. 10. yüzyıla kadar Orta Asya'da Volga Irmağı'nın doğusunda yaşamış Türk boylarını ele alıyor. Taşağal, Türk boylarının Türk milletinin ana gövdesini oluşturduğunu, hem toplumsal yapının hem de siyasi teşkilatlanmanın omurgasını meydana getirdiğini söylüyor. Bozkırlarda yaşayan Türklerin Hun, Göktürk ve Uygur gibi kağanlıklar kurarken, batıya yönelen toplulukların Doğu Avrupa'da Avrupa Hun, Avar, Sabar, Bulgar, Hazar, Peçenek, Uz ve Kuman ya da Kıpçak gibi siyasi varlıklar oluşturduğuna işaret eden Profesör Taşağal, Türklerin böylesine geniş bir coğrafyada kimliklerini kaybetmeden yaşayabilmelerini bu boylara borçlu olduğunu söylüyor. Bir kol Orta Avrupa'da devletleşirken, diğerleri Moğolistan ve Kuzey Çin'de siyasi yapılar kurmuş, başka kollar İran'dan Kuzey Hindistan'a uzanan sahada varlık göstermiş. Boylar halinde yaşamak ve örgütlenme üzerine siyasi yapılar inşa etmek, Türk tarihinin en ayırt edici özelliği olarak ortaya çıkıyor. Profesör Taşağal kitabında başta Çince metinler olmak üzere Türkçe, Arapça, Farsça, Grekçe ve Latince kaynakların karşılaştırılmasıyla Türk tarihinin kurucu ana gövdesini ortaya koyuyor. Britanyalı tarihçi Owen Rees'in Bilinen Dünyanın Uzak Köşeleri isimli çalışması Ketebe yayınlarından çıktı. Serap Güneş'in Türkçe'ye çevirdiği kitabın alt başlığı Antik Çağın Yeni Tarihi. Owen Rees'in kitabının temel sorusu şu: tarih sadece imparatorlukların, görkemli başkentlerin ve galiplerin hikayesi midir? Yoksa medeniyetin bittiği ve sözde barbarlığın başladığı o görünmez sınır çizgilerinde de yazılmaya değer hayatlar mümkün müdür? Bu sorunun ardından Rees, bakış açısını merkezin dışına, haritaların en uzak köşelerine çeviriyor. Kenya'daki Turkana Gölü çevresindeki ilk çobanlardan Hadrian duvarındaki çok kültürlü askeri garnizonlara, Karadeniz'in kuzeyindeki Yunan-İskit yerleşimi Olbia'dan Antik Vietnam'ın görkemli kenti Joloa'ya ve Etiyopya'nın Hristiyan krallığı Aksum'a uzanan bir yolculuğa çıkarıyor okuru. Kültürlerin kaynaştığı, medeni ile barbar arasındaki keskin çizgilerin eridiği, yeni kimliklerin ve inançların doğduğu cap canlı geçiş noktalarına uzanıyor. Sözde medeniyetin sınırında yaşayan sıradan insanlara, kadınlara, askerlere, tüccarlara ve göçebelere odaklanan Bilinen Dünyanın Uzak Köşeleri isimli çalışma, antik tarihi alışılagelmiş Yunan-Roma penceresinden çıkarıp küresel bir bağlama oturtuyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
2: Reklam. Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
3: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
4: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
5: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
6: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
7: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
8: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
10: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
11: NTV Radyo.

0: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Hafta başında hava koşullarında değişiklik beklenmiyor. İstanbul ve İzmir az bulutlu, rüzgar kuvvetli esmeye devam ediyor. İstanbul 27, Ankara ve Bursa parçalı bulutlu 28, İzmir 33 derece. Antalya güneşli, sıcaklık 34 dereceye yükseliyor. Marmara az bulutlu, bölgede kuvvetli esen Poyraz'ın hızı 55 kilometreye kadar çıkıyor. Edirne 29, Sakarya 28 derece. İç Anadolu'da rüzgar kuvvetli, Sivas Niğde kesiminde sağanak yağış var. Eskişehir 27, Kayseri 28 derece. Ege güneşli, kuvvetli rüzgar gündüzleri serinlik sağlarken akşamları ise biraz üşütüyor. Manisa ve Muğla 32, Bodrum 33 derece. Akdeniz sahillerinde hava az bulutlu, sıcaklık biraz daha arttı. Adana 33, Kahramanmaraş 36 derece. Karadeniz genelinde hava parçalı bulutlu, yağış çok az noktada var. Bolu 26, Samsun 27 derece. Doğu Anadolu güneşli, Erzurum 28, Malatya 34 derece. Güneydoğu'da lodos çok sert, Diyarbakır 39, Gaziantep 36 derece.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 11. NTV Radyo.
2: Merhaba, saatlerimiz artık 11'i gösteriyor. Haber merkezi kuşağında ikinci saatinde gelişmelerle birlikteyiz. Mardin merkezli 7 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. 43 şüpheli gözaltına alındı. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. MASAK raporu kapsamında yasa dışı bahis nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik soruşturma başlatıldı. Yasa dışı bahis siteleri üzerinden para nakline aracılık eden ve sahte ilanlarla vatandaşları mağdur eden 49 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin 1 milyon 442 bin işlem karşılığında 10 milyar 394 milyon lira para hacmine ulaştığı belirlendi. 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 49 kişiden 43'ü gözaltına alındı. 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Bakan Gürlek, milletimizin emeğini ve alın terini hedef alan dolandırıcılık şebekelerine asla geçit vermeyeceğiz dedi. İkinci el otomotiv satışında 6 ay 6 bin kilometre uygulaması 6 ay uzatıldı. Ticaret Bakanlığı otomotiv ticaretinde fiyat istikrarını sağlamak amacıyla uygulanan 6 ay 6 bin kilometre ve ilan kısıtlaması düzenlemelerinin 1 Ocak 2027'ye kadar uzatıldığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada bugüne kadar 6 ay 6 bin kilometre düzenlemesine aykırı hareket eden otomobil yetkili bayileri ve otogaleri işletmelerine toplam 54 milyon lira ilan kısıtlamasını ihlal eden kişi ve işletmelere ise yaklaşık 116 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır denildi. Meclisin bu haftaki programı da hayli yoğun. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni haftada yoğun bir gündemi olacak. Genel kurulda torba kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Ayrıca Sayıştay Başkanlığı içinde seçim yapılacak.
3: Meclis Genel Kurulu yeni haftada birçok kanunda değişiklik öngören torba teklifin görüşmelerini sürdürecek. Teklifte taksi ve minibüs esnafına KDV muafiyeti ve vergi kolaylığı geliyor. Gerçek usulde vergidendirilen taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların devri KDV'den istisna olacak. Vergidendirme talep edildiği takdirde taksi mali cihazla tespit edilen bedel üzerinden yapılabilecek. Teklifte emniyet teşkilatına ilişkin düzenlemeler de yer alıyor. Buna göre emniyet hizmetleri sınıfına atanmış ancak daha sonra sağlık sebeplerine dayanan yargı kararı gereğince devlet memurluğundan ilişiği kesilmiş olanlar genel idari hizmetleri sınıfındaki unvanlara atanacak. Düzenlemeyle basın ilan kurumunun internet haber sitelerine ilan kesme müeyyidesi uygulamasının da önünü açıyor. Kurum kanunda öngörülen vasıfları taşımamaları veya ödevleri yerine getirmemeleri halinde sitelerin ilanlarını bir günden 10 güne kadar kesebilecek. Genel kurulda Sayıştay Başkanlığı için seçim yapılması da bekleniyor. Seçim, Sayıştay Başkanı Metin Yener'le Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürü Bahtiyar Sazlık arasında yapılacak. Salı ve çarşamba günleri mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları da gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında milletvekillerine hitap edecek.
2: İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında İsviçre'deki müzakerelerin ilk turu sona erdi. Müzakere heyetleri dönecek, teknik ekipler çalışmaya devam edecek. Görüşmelerde Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişleri ve Lübnan konusunda kararlar alındı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, İran'ın dondurulmuş varlıkları ve petrol satışı üzerinde de ilerlediklerini söyledi. İlk gerçek sınav Lübnan dedi.
4: Amerika Birleşik Devletleri ve İran heyetleri mutabakat zaptının imzalanmasından sonra İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında bir araya geldi. Görüşmeler 18 saat sürdü. Pakistan ve Katar İsviçre saatiyle sabaha karşı 03.30'da kararlaştırılan maddeleri açıkladı. Buna göre nihai anlaşma için adımlar atıldı. Açıklamada görüşmelerin olumlu geçtiği de ifade edildi. Görüşmelerde 60 gün içinde nihai anlaşmaya varılması için bir yol haritası çıkarıldı. Lübnan'da saldırıların tamamen sona ermesi için çatışma önleme birimi kurulmasına karar verildi. Bu birimin İran ve ABD tarafından ortak kullanılacağı, Lübnan ve arabulucularla çalışacağı ifade edildi. Hürmüz Boğazı'ndan ticari geçişlerin güvence altına alınması için bir iletişim hattı da kuruldu. Bu hat ABD ve İran arasında Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerde yanlış anlamaları önleyecek denildi. Sürece siyasi gözetim sağlayacak bir üst düzey komite de kuruldu. Teknik komiteler bu üst yapıya düzenli rapor sunacak. Görüşmeler sonrası ilk açıklama İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'dan geldi. Arakçı, ilk gerçek sınav Lübnan dedi. Görüşmelerde İran'ın petrol satışı ve dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması konusunda da anlaşma sağlandığı söylendi. Üst düzey müzakereler artık sona erdi. Teknik ekipler İsviçre'de kalacak ve çalışmalar devam edecek. İsviçre'deki görüşmelerde İran'ın üst düzey heyetine Meclis Başkanı Muhammed Galibaf başkanlık etti. Heyette Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın yanı sıra Merkez Bankası Başkanı da yer aldı. Amerikan heyetinde ise ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ile Trump'ın danışmanı Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner da vardı. Görüşmeye Katar ve Pakistan da arabulucu olarak katıldı. Dörtlü görüşme öncesi ikili ve üçlü görüşmeler yapıldı. Görüşme öncesinde devrim muhafızları Lübnan'a saldırıları gerekçe göstererek Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattığını duyurmuştu. Trump'tansa yeni bir tehdit mesajı geldi. Trump, İran, Lübnan'daki yüksek maaşlı vekillerinin sorun çıkarmasını derhal durdurmalı. Durdurmazlarsa geçen hafta yaptığımız gibi İran'a yine çok sert bir darbe indireceğiz, hem de daha sert dedi. Amerika Başkanı Fox News röportajında daha da ileri giderek Hürmüz'ü kapatırlarsa bir ülkeleri olmayacak ifadesini kullandı. Bir süre sonra İran heyetinin Trump'ın açıklamalarını protesto ederek toplantının yapıldığı alandan ayrıldığı haberi gelmişti.
2: Amerika Birleşik Devletleri ile İran mutabakat zaptının imzalanmasının ardından ilk kez müzakere için masaya otururken Mısır'ın başkenti Kahire'de de bu konunun görüşüldüğü dörtlü toplantı yapıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan, Suudi Arabistan ve Mısırlı mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Bakan Fidan, her zaman köşede konuları sabote etmeyi bekleyen bir İsrail var dedi.
5: Savaş sonrası düzen bölgede nasıl olacak? Buna ilişkin dışarıdan bir vizyon dayatılmadan biz bölge ülkeleri olarak bir açıkçası uluslararası işbirliği içerisinde bir vizyon ortaya koymanın da gayreti içerisindeyiz. Bunu da ortaya koyacağız.
3: Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan ve Mısır Dışişleri Bakanları Kahire'de bir araya geldi. Dördüncüsü gerçekleştirilen dörtlü görüşmenin gündeminde Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın imzaladığı mutabakat zaptı vardı. Savaşın sona erdirilmesine yönelik mutabakatın uygulama süreci ele alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bazı konuların 60 gün süreyle tartışılmaya bırakıldığını hatırlattı. Bunlar arasında nükleer ve yaptırım gibi önemli başlıkların yanı sıra teknik detayların da olduğunu söyledi.
5: İki tane konu var. Bir, tartıştıkları konular gerçekten önemli konular. Bunların detaylarını, teknik detaylarını hemen çözümlemek kolay olmayabilir. Zaman zaman tıkanmalar görebiliriz. Buna hazırlıklı olmak lazım. İkincisi tabii ki her zaman köşede bekleyen bir İsrail var. Fırsatını bulur bulmaz konuları sabote etmeyi bekleyen.
3: Kahire'deki görüşme, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında İsviçre'de yapılan dörtlü görüşmeden hemen önce gerçekleşti. Bakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın İsviçre'de bulunan temsilcisi Steve Witkoff'la bir telefon görüşmesi yaptığını söyledi. Dört bakan görüşme öncesi Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi ile bir araya geldi. Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülati ile ikili görüşme yaptı.
5: Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır ve Amerika Birleşik Devletleri Libya konusunda önemli bir görüşme yaptık. Libya'yı konuşurken Akdeniz'e ilişkin diğer konuları da gündeme yatırma imkanımız oldu. Afrika ile ilgili bazı konular da gündeme getirme imkanımız oldu. Dört ülke arasında çok iyi bir görüş alışverişi oldu.
3: Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan ve Mısır arasındaki dörtlü toplantının ilki 20 Mart'ta Riyad'da yapılmıştı. İkinci toplantı İslamabad'da, üçüncüsü ise 17 Nisan'da Antalya'da gerçekleşti.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
2: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
8: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
9: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
10: Reklam.
11: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
12: Doğa konuşmaları.
13: Google'ın çatı şirketi Alphabet'e bağlı olan biyoteknoloji firması verileri aracılığıyla doğaya 32 milyon sivrisinek salmak istendiği ve bunun için onay beklendiği duyuruldu. Sivrisinek popülasyonunu kurutmak ve ölümcül hastalıkların yayılmasını engellemek bu yöntemle nasıl mümkün oluyor? İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Dr. Fatih Dikmen'e sorduk.
14: Şu anda sivrisineklerle mücadelede biliyorsunuz en yaygın kullanılan yöntem geleneksel bir yöntem aslında. Kimyasal mücadele. Evlerimizde de muhtemelen kullandığımız sinek ilaçları vesaire gibi kendi çabalarımızla mücadele edebiliyoruz. Ancak özellikle sivrisineklerin bazı türlerinin hastalık yayması, bazı patojenleri, özellikle viral patojenleri taşıması bunları dünya genelinde çok daha tehlikeli bir noktaya sokabiliyor. Yani dünyada on binlerce insan bu hastalıklardan dolayı ölebiliyorlar. Milyonlarca insan yine bu hastalıklara yakalanıp tedavi amaçlı bu hastalıklardan kurtulmak için sağlık sistemine yük olabiliyorlar. Bu nedenle de bunu engellemek için genel olarak bütün devlet ya da kamu otoriteleri bu hastalıkları yayabilecek böcekler ya da canlılarla mücadele edecek yöntemler geliştirirler. Bizim görmediğimiz tipte bunların üreme alanları belirlendiyse buralara daha az çevreye zararlı bazı biyolojik mücadele yöntemleri kullanabilirler. Bazı yörelerde sivrisinek larvaları göllerde ya da durgun sularda üredikleri için oralara balık gibi küçük bunları yiyecek canlılar bırakabilirler. Ya da son yıllarda yine biraz daha fazla kullanılan sinekleri öldüren bir bakteri türü var. Bacillus dediğimiz. Buna kısaca BT deniyor. Bu BT'leri yine üreme alanlarına uygulayıp bunları tüketen sivrisinek larvalarının ölmesini sağlayabilirler ve bu sayede de genel olarak aslında sivrisinek nüfusunun düşmesi hedefleniyor. Burada Google ya da çatı kuruluş olarak Alphabet'in kurduğu teknoloji ya da Arge şirketinin aslında yapmaya çalıştığı birazcık çok yönlü bir şirket bu ve sadece amaçları sivrisineklerle mücadele değil, genel anlamda çevre sorunlarına yönelik hem bilim insanlarının hem de mühendislerin kafa yorarak çözümler bulduğu bir şirket ve yaptıkları çalışmalarda özellikle Amerika'da Aedes aegypti dediğimiz bir sivrisinek türünün ki Türkiye'de de bugün bu türün istilacı tür olarak yavaş yavaş yayıldığını görüyoruz ki bu Aedes aegypti dediğimiz sivrisinek aynı zamanda Zika, sarı humma gibi bazı viral hastalıklarında taşıyıcısı olabiliyor. Bu nedenle de insanlarda kan emdikten sonra bu patojenleri bulaştırdıkları için de zararlı olabiliyorlar. Bu sivrisineklerle mücadelede kimyasal yöntemler yerine farklı bir yöntem geliştirelim diye kafa yormuşlar ve bugün gelinen noktada hani sansasyon oluşturan bu basın bültenindeki açıklamalar 32 milyon tane özel üretilmiş sivrisinek sanki doğaya sürülecekmiş gibi hani genetiğiyle oynanmış sivrisineklermiş gibi anlaşılıyor. Fakat aslında yaptıkları basit bir olay. Sivrisineklerde ya da bu tür sivrisinekte yine bir bakteri, Wolbachia dediğimiz bir bakteri türünün erkek sivrisinek bireylerinde tırnak içinde kısırlığa yol açan, aslında tam olarak üremelerini engelleyen değil ama ürediklerinde de o yumurtaların gelişimini engelleyen bir bakteri bu ve erkek sivrisineklere bu bakterileri biz enfekte edersek ve bunları özel olarak bu erkekleri sadece üretebilirsek bu bakterilerle enfekte, bunları doğaya saldığımızda bunlar doğada insanları sokacak olan dişi sivrisineklerle çiftleştiklerinde daha fazla yumurtlayıp daha fazla üreyemeyeceklerdir ve böylelikle popülasyonları bir denge ya da düşüş evresine girecektir gibi bir yaklaşımla bu projeyi geliştirmişler. Gerçekten de tırnak içinde baktığımızda çok fazla çevreye bu anlamda zararı olmayan, akıllıca geliştirilmiş bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Fakat tabii ki bunun küçük çapta, deneysel ortamda, laboratuvarda belki sonuçlarını çok rahat görebiliyoruz ama ekosistem bazlı ya da uygulanan habitatlarda ne derece başarılı sonuçlar elde edeceklerini zaman gösterecek.
10: Doğa konuşmaları.
15: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
16: NTV Radyo.
17: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sunar.

0: merhaba. Kupa günlüğü başlıyor. Ben Şansın Tokyay, Bülent Timur Lenk'le beraber karşınızdayız. Dünya Kupası'nda her gün olduğu gibi bugün de gelişmeleri sizlere aktaracağız. Neler oluyor, neler bitiyor. Merhaba Bülent Timur Lenk.
1: Merhaba, iyi haftalar herkese.
0: İyi haftalar herkese. G ve H grubunda çok güzel maçlar oynandı dün. Hepsine tek tek değineceğiz. Ancak onlara geçmeden evvel bir kendi gündemimizle başlayalım istiyoruz. Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun açıklamaları var. Haberimizi paylaşalım, sonra burada buluşalım.
2: Evet, iki maç kaybettik. Ama bu zaferleri yaşatan bu takımın hocası. Hocasına da sahip çıkacağız, oyuncularına da sahip çıkacağız. İki gündür yazıyorlar, hocaların isimlerini de yazıyorlar. Ama bizim karakterimizi bilenler şunu iyi bilir ki, biz yolda yürüdüklerimizi, yolda bulduklarımızı asla değişmiyoruz. Her iki senede bu başarıları bu hoca ekibiyle, bu çocuklarla beraber başardıysa onlara sahip çıkacağız. Anlamadığım konuşmalara gelince, kalbindekini diline yansıtamayanlar ancak sinsice konuşmaların arasında cümleleri sokarlar. Eğer sırtında bagaj olup bagajı taşıyanlar, onun ağırlığının altına ezilenler, yine kalbinden söylemesi gerekeni cesaret edip dilinden söylemeyerek ancak eliyle cevap verirler. İşte diyorlar ki, başkan konuşulanı anlamıyor, yazılanı iyi okuyamıyor. Ben konuşulanı da iyi anlıyorum, yazılanı da iyi okuyorum. 60 yaşındayım, futbolun 40 yılını bana sorun, kimin eli kimin cebindeydi, gün saat olarak aktarırım size. Buna milli takımlar da dahil.
0: Evet, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın açıklamaları, güncel açıklamaları bu şekilde. Bülent Timur Lenk, sence Montella kalmalı mı?
1: Hayır, yani Eylül ayındaki İtalya, Fransa, Belçika maçları var. Hı hı. Onlarla oynamamızı sağlayan Montella, ama futbolun bir değişmez kuralıdır. Hı hı. Başarısız olduğunda güven duygusunu yitirmişsen seninle yolları ayırırlar. Mesela bir tane kulüp bazında bir örnek vereyim. Tamına 18 sene önce, sonra Beşiktaş'ta da çalışan Schuster, hı hı, bir Barcelona maçı öncesi Real Madrid teknik direktörüyken bizim Barcelona'yı yenmemiz imkansız dedi maçtan önce. Bunu bir futbol yorumcusu söyleyebilir. Anında görevine son verdiler. Hı hı. Futbolda o güven duygusu çok önemli. Bence burası büyük sahnede oynattığı iki tane maçta, üstelik de hatalarından ders çıkarmadan ve bunu bir kadercilikle açıklayan bir teknik adamın ben görevde kalabileceğini düşünmüyorum. Tabii bu federasyonun vereceği bir karar. Hı hı. Ama böyle durumlarda sadece teknik adamlık koltuğu değil, farkındaysan kurumsal olarak Türkiye Futbol Federasyonu da doğrusuyla yanlışıyla sorgulanır. Çok fazla şey var, polemik, özellikle Fatih Terim'le onun çektiği iki videonun ardından karşılıklı bir cevap verme. Bugün Türk futbolu eğer milli takım düzeyinde başarısızsa, yani bunun çözümünü bu türden polemiklerde arayamayız yani. Hı hı. Alman filozof Adorno'nun bir sözü var Minima Moralia'da. Yanlış hayat doğru yaşanmaz. Bunu kişiler içinde alabilirsin, bunu kurumlar içinde alabilirsin. Türk futbolunun çok ciddi temel problemlerinden bir tanesi eğer altyapıysa, benim buradan milli takım kaptanı Hakan Çağlanoğlu'na da çağrım var. Dünya Kupası'na giderken aldığınız prim 2018'de Fransa'nın aldığı primden 100 bin euro fazla, 500 bin euro. Ufak bir hesapla 150 bin çocuğa hem krampon hem top alınabiliyor. Doğrusunu söyleyeyim, Amerika dönüşü bu türden polemikler yerine ben Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'ndan 81 ile 810 tane futbol sahası yapacağız demesi lazım. Çünkü benim futbola bakış açımda şu var. Arda endemik bitki gibi. Ondan yetiştiremezsin. Yani çok nadide bir şey. Ama ölülerini bulup çıkartabilirsin. Bu konuda coğrafyamız çok zengin ya.
0: Çok.
1: Araştırmacılar hala ve hala buluyor ya. Mesela. Bu polemiklerle olmaz. Yani ben Fatih Terim'in videosunu da izledim. Hatta yani bir gün önce burada futbol adına söylediğimiz yorumların büyük bir teknik adamın ağzından da duymak, o topu kazanma süresi vesaire, bunlarla beraber en azından işimizi doğru yaptığımı düşündüm bu ekranda. Bu polemiğin gerisi bence bizi ilgilendirmiyor gerçekten.
0: Evet. Biz GVH grubunda oynanan maçlara ve de tabii ileriki dakikalarda da bugün oynanacak maçlara odaklanmaya başlayalım o zaman. Dün Yeşilburun Adaları yine puan aldı. Mısır Dünya Kupası tarihindeki ilk maçını kazandı. Dört kere evet. Katıldıkları Dünya Kupası'nda ilk maçlarını kazandılar dün itibariyle. İran iki maçta iki puan aldı. Dün de bir puan aldı. İran gerçekten çok zor şartlar altında. Gelebilecekler mi? Gelemeyecekler mi? Amerika'ya girebilecekler mi? Maçlara Meksika'dan geliyorlar ya. Buna rağmen evet. iki maçtır birer puan alıyorlar. Bunları dile getirmek beni her ne kadar çok memnun etse de bir yandan da bizim yazamadığımız o hikayeyi başka takımların farklı koşullarda yazıyor olması da bir yandan içimi sızlatmıyor değil diyerek H grubundan Uruguay Yeşilburun Adaları maçıyla başlamak istiyorum. Bu mücadele 2-2 bitti. Gecenin sürprizi diyemeyeceğim, sürprizlerinden biriydi. Sürekli sürpriz yaşıyoruz çünkü.
1: Evet, Mustereva Uruguay milli takım performansı hep tartışmalıydı. 2014'ten beri böyle. Aslında bu turnuvada yedek kaleci olması beklenirken birinci kaleci sakatlanınca 40 yaşındaki Muslera ilk maçta bir hatası vardı. Hı hı. Harika bir kurtarışın ardından dün de hatası var. Uruguay'ın Arjantinli bir hocası var. Bütün o rekabetin içinde Arjantinli bir hocayla çalışıyorlar, Bielsa'yla. Bielsa bir futbol filozofu olarak kabul edilir. Yani Guardiola'nın mesela böyle duayen olarak baktığı bir isimdir ama kariyerine baktığın zaman çok fazla kupa odaklı vesaire değil. Yeşilburun'un da zorlayacağını düşünüyordum Uruguay'ı ve yani beklenen sonuç geldi. Ama tabii şu da var, yani Yeşilburun'un mesela aynı Cruzeiro gibi şimdi Hollanda'da oynayan oyuncular, bir zamanlar Hollanda Krallığı'na bağlı bir topraklar. Yani Yeşilburun'un da Portekiz bağlantısıyla beraber zaten doğal bir futbol kültürünün, klimasının olduğunun farkındayız. Yani oradan birçok oyuncu önce Portekiz'e gidiyor. Herhangi bir takım değil bence Yeşilburun. Yani Türkiye'den mesela ne bileyim çok az sayıda insan gitmiştir ya da gitmemiştir. Orası, o isim öyle cazip geliyor. Yoksa bence futbolla sonradan tanışan topraklardan değil. Yani sonradan tanışıp geliştiren tabii işte bizim grubumuza gördük biliyorsun Amerika.
0: Evet evet kesinlikle. Bu arada Muslera'dan bahsettin. Muslera da Güney Amerikalı kaleciler arasında en çok Dünya Kupası'na çıkan kaleci rekorunun sahibi Taffarel'e dün itibariyle ortak oluyor. Bir maça daha çıkarsa rekorun sahibi oluyor. Hani hem Türkiye için çok özel bir figür hem de zaten kendi ülkesi için çok özel bir figür. O yüzden bu parantezi de açmak istedim.
1: Ya, 11 Copa Amerika'yı alan takımın çok iyi genç kalecisiydi. O sezon gelmişti Galatasaray'a, o yaz gelmişti. Ama tabii işte bazen futbol pozisyon talihsizliğiydi. Yani Uğurcan'ın mesela bütün sezon performansını izledikten sonra ceza sahası dışından yediği iki golde hani az önce şey dedin ya, içim sızlıyor dedin. Evet. Öyle dedim. Benim de mesela yani bu kadar çok emeği olan, Şampiyonlar Ligi'nde bu kadar güzel maçlar çıkarmış ama bazen futbolda top gider o köşeye ya. Gider o köşeye. Yani İlla da kurtarması gereken pozisyonda demiyorum ama kurtardığın zaman da yani tırnak içinde vay be ne kurtarış diyebileceğim pozisyonlarda olmadı. Ama evet yani şu anda bugün Muslera'dan Uruguaylılar çok da memnun değildir.
0: Evet ama Yeşilburun Adaları kalecisi Bozinia'dan bir hayli memnunlar. Annesi evet. de dün maçtaydı. Orada artık ailece bir rahatladılar yani. Çünkü annesi vize probleminden dolayı ilk mücadeleye gelememişti. Bozinia da ilk maçtan sonra gözyaşları içinde bunu dile getirmesinin ardından Amerika bir aksiyon aldı ve anneyi vize problemini hallederek dün oraya getirdi.
1: Yani keşke aileler vesaire için bunların, bu engellerin hiçbirisi iyi bir kaleci performansından dolayı olmasa değil mi?
0: Doğru. Yani. Öyle bir performans sergilemeseydi Bozinia kimsenin ruhu duymayacaktı annesinin Aynen yaşadığı bu problemi.
1: Aynen öyle.
0: Kalecinin. Evet, İspanya-Suudi Arabistan mücadelesiyle devam edelim. İspanyollar da rahatladı. 4-0'lık Suudi Arabistan galibiyetinden sonra İspanya'da gergin bir hava vardı. Yani evet. böyle bir şey olamaz şeklinde bir algı. Çok büyük bir hayal kırıklığı. Gazetelere yansıyan manşetlerde zehir zemberek ifadeler. Sonunda Suudi Arabistan karşısında 4-0'lık galibiyet. Hatta bir maç akşam 7'deydi. Hatta maçın sonlarına doğru sıkıldım bile diyebilirim yani.
1: Şimdi bir önceki Avrupa Şampiyonası'nda finalde kaybetmiş. Son Avrupa Şampiyonası'nı kazanmış. La Liga ağırlıklı, çok geniş bir kadroyu İspanyollar bir taraftan da madalyanın öteki yüzünde şöyle değerlendiriyorlar. Yani 2010'da kupa kazandığından beri 14 Dünya Kupası, 18 Dünya Kupası, 22 Dünya Kupası. Toplam kazanılan maç sayısı 3. Hiçbirinde yarı final görmemişsin. O 2008 Avrupa Şampiyonluğundan önce bir başarı da yok Dünya Kupalarında. Sadece kendilerinin Franco döneminde 64 Avrupa Şampiyonluğu var. 44 yıl sonra gelmiş başarı. İspanya ciddi bir spor ülkesi biliyorsun. Aynen. Ama burada gerçekten çok önemli bir virajı dönmeleri gerekiyordu. Neden? Şimdi Lamine Yamal ilk maçta ikinci yarıda oynatıldı. Bu maçta ilk yarıda oynatılıp skoru aldıktan sonra da çıkartıldı. Hani tabiri caizse pamuklara sarmak var ya. İlerleyen turlara hani saklıyorlar adamı ama tabii Arabistan o yüksek hızdaki bol paslı oyun karşısında temaslı oyunu bile yapamadı yani. Afallı. Temaslı oyunu yapamadı. O her zaman o ilginç notu düşelim. Dün iki tane golü var. Hı hı. İlk maçında ilk 30 dakikasında rekor kırdı topa değmeyerek hatırlarsan. Bugün İspanyol medyası görüldüğü üzere sayfalarında her şeyden memnun, işte gerçek İspanya bu diyorlar.
0: Evet, AS gazetesinin manşetine evet. Bakalım burayı geçmeden. Esta CS İspanya manşetini atmış AS gazetesi, işte bu İspanya diyor. Dedim ya, rahatladılar diye, buna ihtiyaçları vardı. Evet, bizim de çok ihtiyacımız
1: yani
0: vardı.
1: Yani Brezilya'nın ardından İspanya'da rahatladı şans. Evet. Şu anda sıra görünen ilk maçta berabere kalan Portekiz'de. Yani onlar da kazanırlarsa aslında bir kere bir taşa takılıp yola devam ediyorlar şeklinde, hı hı, yorumlayabiliriz o zaman onu.
0: G grubunun puan durumuna bir bakalım, sonra H grubuyla devam edelim. G grubunda puan durumu, pardon düzeltiyorum, H grubunda puan durumuna bakalım. Gruplar karışmasın. H grubunda grup. İspanya'nın olduğu grupta İspanya, Uruguay, Yeşilburun Adaları ve Suudi Arabistan şeklinde sıralanıyor şu anda. Özür diliyorum. G grubuyla devam edeceğiz. O yüzden öyle bir diz sürçmesi yaşandı. Şimdi G grubuyla devam ederken İran-Belçika mücadelesi ve İran'ın yazdığı, yazmakta olduğu hikaye bizim için, evet, gerçekten çok dikkat çekici. Los Angeles'tan iki maç sonra ayrıldılar. Bir de mektup bıraktılar. Oraya geleceğiz ama önce bir mücadeleyle ilgili konuşalım. Haklarını verelim, kredilerini verelim. Kaleci performansının öne çıktı ama aynı zamanda tabii ki takıma da ciddi saygı duyulacak bir maçı geride bıraktık. Ya bu arada Belçika da kötüydü, o da ayrı ama İran'ı da dediğim gibi bir notunu vermek lazım diye düşünüyorum.
1: Evet, İran'dan başlayayım.
0: Lütfen.
1: Antalya'da hazırlandılar.
0: Öyle.
1: Sıcak bir havada hazırlandılar. Kafaları ne kadar futbola verebildilerse o kadar verebilip gittiler ve sonuçta görüldüğü üzere Meksika'dan maçlara geliyorlar. Yani doğrusunu söyleyeyim, bir tarafta işin siyasi tarafında tansiyon düştüğü için kafamda ya başka türlü şeyler olursa çok can sıkıcı şeyler olur dediğim şeylerin hiçbiri olmadı. Yani çok önemli bir sempati topladılar. Bir de zor zamanlarda futbol her zaman ekran başındaki milyonlar için iyi sonuçlar alındığında bir moral fabrikasıdır yani. Evet. Ve dün İran'ın Belçika karşısında oynadığı oyun gerçekten çok karakterli bir futbol. Çok karakterli bir futbol. Sayılmayan offside yüzünden bir golleri var. Belçika 10 kişi kaldı. Belçika cephesinden de çok insani bir şey var, onu hatırlatayım. Jeremy Doku çocuk sahibi olacak, eşi doğuma hazırlanıyor ve onun yanında olabilmek için hani milli maçtan şeyini istiyor.
0: Affını
1: istiyor. Bu nedense özellikle Fransa'da çok büyük tartışma konusu oldu. Oyuncunun takımda kalması yönünde görüş belirtilenleri ve kamuoyundan çok ciddi tepki geldi. Çünkü bunu gündeme getiren mesela bir Fransız gazeteciydi. Bu konuda eski futbolcuların söylediği çok güzel bir söz var. Yani al kazandığınız kupalar, ödüller neyse hepsi evin bir köşesinde bir hafta durur ama hani hayatının en önemli anlarından bir tanesinde hani eğer eşinin yanında olmak istiyorsan orada olursun diye. Ha gidebildi mi gitmedi, bir hastalık sebebi açıklamasıyla şeyde kadroda yoktu ama sanıyorum en şık hareket benim sinemasına da hayran olduğum İran'dan geldi. sana bir pas olabilir mi bilmiyorum. Mektup, mektup çok şık.
0: Evet.
1: Yani Japonların soyunma odasını çok güzel bir şekilde evet. tertemiz bırakıp yani oraya da böyle bir
0: teşekkür notu
1: yazmışlar beyaz tabloya. Ama İran'ın mektubu çok güzel.
0: Paylaşacağız şimdi izleyicilerimizle. İran SoFi Stadyumundaki mücadelesinin ardından, Los Angeles'taki iki maçının ardından şu mektubu stadyumda bırakıyor. Binlerce yıl önceki kadim Pers diyarından bugünün medeni İran'ına uzanan yolculukta İran'ın ruhu hala dimdik ve canlıdır. Los Angeles'a gururla geldik, onurumuzla mücadele ettik. Buradan da yine onurumuzu koruyarak ayrılıyoruz. Teşekkürler Los Angeles misafirperverliğin için ve bu 180 dakika boyunca İran için yüreğini, sesini ve ruhunu ortaya koyan her İran İranlıya teşekkürler. Barışın, saygının ve dostluğun tüm milletler arasında hüküm sürmesi dileğiyle. Okurken millet üyelerim diken diken oldu. Bakın 180 dakikada şimdiye kadar oynadığımız iki maç diyorlar. Yüreğini, sesini, ruhunu ortaya koyan her İranlıya teşekkürler. Kimse yanlarında olamadı. Bakın bir kişi bile yok orada İran'dan desteklemek evet. için olamıyor. Zaten teknik ekipleri bile girişte alınmadı ülkeye. İlk etapta ciddi sıkıntılar da yaşandı ve dahasının bile yaşanacağından imtina edilirken bu noktaya gelindi. 2 puan 2 maçın sonunda Los Angeles'tan alındı ve bu mektup bırakıldı.
1: Kültürel olarak çok kadim bir tarihe sahip. Yani müziği, edebiyatı, sineması çok köklü bir toplum. Bu mektup onlara çok yakışmış diyebilirim.
0: Öyle. Öyle. Şimdi Mısır-Yeni Zelanda mücadelesiyle devam edelim. Hızlıca vaktimiz daralıyor. Mısır-Yeni Zelanda maçında da 3-1'lik Mısır galibiyeti var ve bu programın açılışında da söylediğim gibi Mısır'ın katıldığı Dünya Kupalarında aldığı ilk galibiyet oldu. O açıdan anlamlı Mısır
1: için. Onlar da Dünya Kupalarında talihsizler. 4. kez katılıp bugüne kadar hiç kupa kazanmayan takımın hani kendi kıtasında da eğer başarısızsa sorgularsın onu. Yalnız hatırlamıyorsam alttan Afrika kupaları var. Mısır işte Salah, Marmuş başta olmak üzere Avrupa'yı sallayan adamlar da yetiştirmiş durumda. Ama tabii bu kez bizim hani Avustralya ile Yeni Zelanda'ya ve Amerika için kullanıyoruz ya futbola soccer diyenler diye öyle bir ülkeyle oynadılar ve kazanmayı bildiler. Yani Mısır'da çok ciddi bir tribün kültürü de vardır.
0: Evet.
1: Kulüp takımları bazında. İyi bir futbol sever kitlesi olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla büyük sevinçle karşılanmıştır Mısır'da bu ilk galibiyet.
0: Ya bazı takımlar tabii diğerlerine göre çok rahat galibiyetler alıyorlar. Bunun da takım sayısının artmasıyla bir hayli alakası olduğunu düşünmeden evet. edemiyorum. Aslında bize de böyle bazı eleştiriler geliyordu. İşte Türkiye'nin 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmasında da işte şu anda takım sayısının, grup sayısının artmasıyla alakalı
1: evet.
0: bir avantaj var şeklinde. Buna sen de katılır mısın?
1: Yani evet, takım bazında da katılırım. Bireysel bazda da bundan 40 sene önceki golcülerin sezonda çıktığı maç sayısı 30'du. Şu anda Ronaldo'lar, Messi'ler o 1000 gollere doğru sezonda 60-70 maç oynayarak geldiler. Bunu her alanda söyleyebilirsin. Yani Türkiye'deki futbolcuların da oynadığı maç sayısı ne kadar çok maç o kadar istatistik. Yani bu kaçınılmaz bir gerçek. Zaten FIFA ve UEFA'nın bir numaralı prensibi son 10 yılda çok maç çok gelir üzerine kurulu. Genelde bunun tartışması sevgili Şansın, Dünya Kupası bittikten sonra sezon başında yaşanabilecek ani sakatlıklarla dönüp arkaya Dünya Kupası'na bakıp işte bu adamların hiçbirisi yeterli kadar dinlenemedi ve her Dünya Kupası sonrası bir Dünya Kupası virüsü der buna İspanyollar. O sakatlıklarla boğuşur insanlar. Ya da Dünya Kupası sakatlanır. Mesela Galatasaraylı Singo gibi.
0: Evet, evet. Günün programına bakalım. Bugün J ve I grubunda maçlar var. Günün programı sizlerle buluşurken ben de dile getireyim. 20'de başlıyor maç mesaimiz Arjantin-Avusturya karşılaşmasıyla. Gece 12'de Fransa-Irak maçı var I grubunda. 3'te Norveç-Senegal, 6'da Ürdün-Cezayir. Hangi maç ışık veriyor futbol kalitesi adına?
1: Messi, o şu çok ilginç.
0: Soru bile değil, aynen öyle.
1: Ve 94, bir önceki Amerika'nın düzenlediği Dünya Kupası'nda Maradona'nın biliyorsun doping yüzünden turnuvaya veda ettiği stadyum. Messi o stadyuma çıkacak. Çok ilginç hani bu yönüyle. Ve diğer taraftan da dün andık ama bugün tam da günü, yani 22 Haziran o Meksika'da İngiltere'yi mağlup ederken önce yani efsane golü atıp sonra eliyle attığı golle tarihe geçen Maradona'nın 22 Haziran'da 40 yıl önce yazdığı bir hikaye var. Bakalım yani ilk maçta 3 gol attı Messi. Yani muhtemelen 20'nin üzerinde total golle Dünya Kupası'nı tamamlayacak.
0: Bülent Timurlenk, ağzına sağlık. Çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Kıymetli yorumların için. Sizlere de çok teşekkür ederiz. Bizlerle bu vakti paylaştığınız için her gün Kupa Günü'nü karşınızda olacak. Şimdilik hoşçakalın.
3: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Kupa Günü'nü özel programını sundu.
4: Canlı yayın. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu meclise sunulacak 12. yargı paketiyle ilgili konuşuyor. Canlı yayınlıyoruz.
5: Özellikle yargının verimli, hızlı ve etkin bir şekilde işlemesine dönük duruşma sürelerinin 3 ayla sınırlandırılması, tek hakimle idari yargıda kararların daha geniş bir spektrum içerisinde ele alınarak yargının hızlandırılması, e-duruşma imkanıyla SEKBİS üzerinden avukatların ön incelemelerde ses ve görüntü nakliyle duruşmalara katılabilmesi gibi hususlar bu teklifimizde yer alıyor. Bunların daha detaylı açılımını da inşallah sizlerle paylaşmış olacağız. Değerli basın mensupları, kanun teklifimizle getirdiğimiz en önemli yeniliklerden birisi, kamu kaynaklarının verimli kullanılması ve icra dairelerinin gereksiz yere meşgul edilmesinin önlenmesidir. Yargıtay, bölge adliye mahkemeleri ve ilk derece mahkemelerince idare aleyhine hükmedilen para, vekalet ücreti ve yargılama giderleri için doğrudan icra takibi yapılması dönemini sona erdiriyoruz. Vatandaşımızın alacağına daha zahmetsiz kavuşması amacıyla icra takibi başlatılmadan önce idareye yazılı başvuru yapılması ve hesap numarasının bildirilmesini zorunlu hale getiriyoruz. Böylece devletimizin üzerindeki gereksiz mali külfetler ortadan kaldırılıyor, vatandaşımızın alacağını çok daha hızlı tahsil edebilmesi imkanı getiriyoruz. Pek tabidir ki idareye tanınan bir aylık süre içerisinde ödeme yapılmadığı takdirde cebri icra yoluna giderebilmesi de söz konusu olmaya devam edecek. Değerli arkadaşlar, ortaklığın giderilmesi ve mirasçılar arası öncelikli satış başlığı altında da gerçekten önemli bir düzenlemeye milletvekili arkadaşlarımız imza atıyorlar. Yine mülkiyet hakkını ve ailevi bağları korumak adına ortaklığın satış suretiyle giderilmesi davalarında uygulamada yaşanan suistimalleri ortadan kaldırıyoruz. Miras yoluyla intikal eden taşınmazların satışında birinci açık artırmanın sadece malik olan mirasçılar arasında yapılmasını hüküm altına alıyoruz. Böylece aile yadigarı malların, malın muhammem bedelinin %100'ü üzerinden öncelikle mirasçılar arasında kalmasına imkan sağlamış oluyoruz. Değerli basın mensupları, bürokrasiyi azaltmak ve dijitalleşmenin imkanlarından yargı alanında da en üst düzeyde yararlanmak amacıyla noterlik işlemlerinde büyük bir kolaylığa gidiyoruz. Noterlik evrak ve defterlerinin asıllarının mahkeme veya başsavcılıklarca istenmesi hallerinde noterlerin aslına uygun örneğini yerinde saklayarak ilgili merciine aslını göndermesi, onaylı örnek istendiğinde ise evrakı elektronik ortamda tarayarak güvenli elektronik imzayla saniyeler içerisinde ilgili merciine ulaştırması imkanını düzenliyoruz. Bu işlemlerden de hiçbir vergi, harç veya değerli kağıt ücreti alınmayarak tarafları mali yükten kurtararak işlemlerin hızlanmasına, yargının daha hızlı bir şekilde neticeye varmasına imkan tanıyoruz. Aynı zamanda idari yargıda yargılamaların gecikmemesi ve mahkemelerin iş yükünün hafifletilmesi için önemli bir adım atıyoruz değerli arkadaşlar. İdare mahkemelerinde tek hakimle çözümlenecek davaların kapsamını genişletiyoruz. 2026 yılı için konusu 486 bin Türk lirasını geçmeyen iptal ve tam yargı davaları ile öğrenciler ve kamu görevlilerine ilişkin belirli uyuşmazlıklar artık tek hakim tarafından süratle karara bağlanacaktır. Bir başka düzenlememiz, hak arama hürriyetini tahkim etmek adına idari yargıda önemli bir adım atıyoruz. Yapacağımız düzenlemeyle idari yargıda dosyaların usulî nedenlerle mahkemeler arasında gidip gelerek davaların uzaması sorununu çözmek adına yeni bir düzenleme getiriyoruz değerli arkadaşlar. Bölge idare mahkemelerine ilk derece mahkemelerinin kararlarının sonucu şayet hukuka uygunsa sadece gerekçe hatasından dolayı kararı kaldırmak yerine gerekçeyi düzelterek uyuşmazlığı hızla bitirme imkanını getiriyoruz. Ayrıca bölge idare mahkemelerinin ilk kez esastan verdiği kararlara karşı da Danıştay'da temyiz yolunu açık ve net bir şekilde yeniden düzenleyerek vatandaşlarımızın bu konuda hak arama güvencesini de korumaya devam ediyoruz. Değerli arkadaşlar, Adli Tıp Kurumu'na ilişkin bir düzenlememiz söz konusu. Burada bilimsel ve idari kapasitesini belirlilik ilkesi ışığında kurumun güçlendirmiş oluyoruz. İhtisas kurulu başkan ve üyeliklerine atanmak için tıp veya diş hekimliğinde uzmanlık ya da alanında doktora derecesi şartını kanunla açıklığa kavuşturuyoruz. Ve bu görevler için grup başkanlıkları, ihtisas dairesi başkanlıkları için görev sürelerinin 4 yılla sınırlandırıldığı hüküm altına alınmış oluyor. Çok değerli arkadaşlar, gerçekten önemli bir ilkeyi de bu konuda kanuni düzenleme ile hayata geçirerek hakimlik ve savcılık mesleğinin gerektirdiği hukuki bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişiye başvurulmasını açıkça bir disiplin yaptırımına bağlıyoruz. Hukuki nitelendirme yetkisi münhasıran hakim ve savcıların olduğu için bilirkişilik müessesesi sadece teknik ve özel uzmanlık gerektiren alanlarla sınırlı kalması gerektiği için böyle bir düzenlemeyle hakikaten hakim ve savcılarımız tarafından hızlı bir şekilde hukuk bilgisiyle neticelendirilmesi gereken davaların bilirkişiye gönderilmek suretiyle uzamasının önünü alıyoruz ve bu konuda ilgili düzenlemelerle hakim ve savcılarımızın bu konudaki hassasiyetini de bu düzenlemeyle bir esasa bağlıyoruz. Değerli arkadaşlar, özellikle kısıtlılarla ilgili önemli bir düzenlemeyi de bu teklifimizle Yüce Meclis'in takdirine sunacağız. Vesayet altındaki kısıtlı vatandaşlarımıza ait taşınır ve taşınmaz malların satışının tam bir rekabet ortamında ve en yüksek değerden satılabilmesi için UYAP Entegre Elektronik Satış Portalı üzerinden yapılması imkanını getiriyoruz. Böylece vesayet altında kısıtlı olan vatandaşlarımızın menkul veya gayrimenkul mallarının ülke genelinde en yüksek değerden satılması söz konusu olacağından kısıtlı vatandaşlarımızın hukukunu en üst derecede koruma altına almış oluyoruz. Bir başka düzenlememiz değerli arkadaşlar, dijital ve genetik moleküler incelemelerle ilgili bunların imha saklanma süreleri ve düzenlemelerine ilişkin. Bu Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda temel hak ve özgürlükleri kişisel verileri koruma altına alan adımlar atarak ceza muhakemesinde moleküler genetik inceleme sonuçlarının ve bilgisayarlarda yapılan arama el koyma neticesinde elde edilen dijital verilerin saklanma, imha ve sınırlandırma usullerini belirlilik ilkesi doğrultusunda yasal güvenceye kavuşturuyoruz. Değerli basın mensupları, değerli vatandaşlarımız, hukuk yargılamasında hak arama hürriyetini tahkim eden bir diğer önemli düzenleme ise Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı çerçevesinde yaptığımız değişiklikle istinaf mahkemelerince ilk derece mahkemesi kararı kaldırılarak yeniden esas hakkında bir hüküm kurulması halinde bu kararın parasal sınırın üzerinde olması kaydıyla temyiz yolunu açık hale getiriyoruz. Böylelikle vatandaşlarımızın üst mahkemece ilk kez tesis edilen hükmün denetlenmesini talep etme hakkını güvence altına alıyor, yargısal denetim mekanizmasını çok daha hakkaniyetli ve öngörülebilir bir seviyeye taşıyoruz. Ayrıca yargılama süreçlerinin gereğinden fazla uzamasını engellemek ve usul ekonomisini en üst düzeyde gözetmek amacıyla Yargıtay'ın bozma yetkisinde de yeni bir düzenleme getiriyoruz değerli arkadaşlar. Nedir? Artık ilk derece mahkemelerinin verdiği kararlar sadece görevsiz veya yetkisiz olduğu gerekçesiyle Yargıtay'ın bozma kararı veremeyeceğini hüküm altına alıyoruz. İstinaf aşamasında zaten titizlikle denetlenen bu usulî hususların temyiz aşamasında davanın esasına girilmesini geciktirmesinin ve dosyaların mahkemeler arasında gidip gelerek sürüncemede kalmasının önüne bu şekilde geçmiş oluyoruz. Bu sayede davaların makul sürede sonuçlanmasını sağlayarak adaletin gecikmeksizin tecelli etmesi idealimize bir adım daha yaklaşmış oluyoruz. Bir önemli düzenleme daha söz konusu değerli arkadaşlar. Uygulamada büyük tartışmalara neden olan belirsiz

0: Başta da zikrettiğim gibi özellikle yazılı yargılama usulüne tabi davalarda duruşmalar arasındaki sürenin kural olarak 3 aydan fazla olamayacağını yeni bir düzenleme olarak getiriyoruz. Ses ve görüntü nakli yoluyla duruşmalara katılımının kapsamını genişletiyor. Ön inceleme duruşmalarının da ses ve görüntü nakledilmesi suretiyle icra edilebileceğini teklif ediyoruz. Birleştirme kararlarına karşı ise esas hüküm beklenmeksizin müstakillen istinaf yoluna başvurulabilmesinin önünü açarak bu şekilde usul ekonomisini de sağlamış oluyoruz. Evet, 29 madde ve bir geçici madde ile toplam 30 maddeden oluşan bu kanun teklifimizle ilgili kısa bir bilgilendirmede bulundum. Değerli arkadaşlar, takdir edersiniz ki tabii çok başlıklar var. Birçok konu başlığı var. Bu özellikle kanun teklifimizin başlığı olan yargının etkin ve verimli işlemesine yönelik bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifimizden de anlaşılacağı üzere bu maddeler belirli bir başlık altında toplanmak suretiyle yargının etkin ve verimli hızlı bir şekilde neticelendirilmesine matuf bir paket ve aynı zamanda Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu iptal kararlarıyla süresi gözetilerek zorunlu olarak yapılması.
1: Grup Başkan Vekili Emin Akbaşoğlu'nun 12. yargı paketine dair açıklamalarını canlı getirdik ekranlarınıza. Şimdi ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Londra'da İklim İnovasyon Forumu'nda konuşuyor ekranda.
2: Koymak istiyoruz. Dünyanın dört bir yanında insanların hayatına dokunacak sonuçlar almak ve katılımı yine değerini herkesin görünür bir şekilde hissetmesini istiyoruz. Bu hafta Londra'da yürüteceğimiz temaslar, çözüm üretme ve ivmeyi büyütme çabalarımız açısından aslında kritik bir niteliği taşıyor. Değerli dostlar, COP31 başkanlığı olarak bu sürece yön verme sorumluluğunu büyük bir kararlılıkla üstleniyoruz. Şimdiye kadar birçok toplantıda tüm tarafları dinledik. Nerelerde ilerleme sağlanabileceğini ve hangi alanlarda ilerlemenin zorunlu olduğunu dikkatle değerlendirdik. Bugün artık somut sonuçlara odaklanan bir gündemi ortaya koymuş durumdayız. 2 hafta önce Almanya'da birçok girişimimizi ülkelerin katılımıyla resmen başlattık. Londra'da ise bu halkayı daha da genişletmek istiyoruz ve iş dünyasının, buradaki kurumların, sivil toplum kuruluşlarının ve hayır kuruluşlarının sürece daha güçlü bir şekilde katılmasını hedefliyoruz. Tabii haftanın sonuna geldiğimizde amaçlarımız ve hedeflerimiz etrafında, aslında hepimizin hedefleri etrafında destek oluşturmuş olmayı da arzu ettiğimizi ifade etmek isterim. Çünkü herkesin Antalya'daki COP31'e hazırlıklı gelmesi ve bu küresel zirvenin başarıya ulaşması için hazır olması gerekiyor. Bugüne kadar yürüttüğümüz tüm görüşmelerde kıymetli dostlar, bir tema çok net bir şekilde öne çıktı. Elektrifikasyon. Bu konu bugün hükümetlerin kabinelerinde, şirketlerin yönetim kurulu salonlarında yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Çünkü günlük yaşamda elektrifikasyonun hızlanması ülkeleri, şirketleri ve aileleri dalgalı enerji fiyatlarından korumak için acil bir ihtiyaç. İşte bugün aslında tüm dünyanın yaşadığı bu enerji krizi de bunu net bir şekilde gösteriyor. Bu mesele

0: Saati noktalılık saat başında birlikteyiz.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
2: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
3: Deniz suyu sıcaklığı Kilyos'ta 23, Dikili'de 24, Foça, Çeşme ve Assos'ta 22, Kuşadası ve Marmaris'te 25, Bodrum'da 24, Antalya, Konyaaltı'nda 28, İskenderun'da 27 derece.
4: Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
2: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
1: Reklam.
5: Golleri istediğin yerden izlemek, Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Detaylar tvbu.com.tr'de.
1: NTV Radyo.
6: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
7: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
8: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
9: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
10: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Kanserden korkma, geç kalmaktan kork. Türk Kanser Derneği.
11: Bankam Tombank kartıma bin.
12: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
13: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
14: Hafta başında hava koşullarında değişiklik beklenmiyor. İstanbul ve Bursa az bulutlu. İstanbul 27, Bursa 28 derece. İç Anadolu'da rüzgar kuvvetli, Sivas Niğde kesiminde sağanak yağış var. Ankara 28 derece. Ege güneşli. Kuvvetli rüzgar gündüzleri serinlik sağlarken akşamları ise biraz üşütüyor. İzmir 33 derece. Akdeniz sahillerinde hava az bulutlu. Sıcaklık biraz daha arttı. Adana 33, Kahramanmaraş 36 derece. Karadeniz genelinde hava parçalı bulutlu, yağış çok az noktada var. Bolu 26, Samsun 27 derece. Doğu Anadolu güneşli, Erzurum 28, Malatya 34 derece. Güneydoğu'da lodos çok sert, Diyarbakır 39, Gaziantep 36 derece.
13: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
1: Burası NTV Radyo. Saat 12.

0: Merhaba, saatimiz artık 12'yi gösteriyor. Haber Merkezi Kuşağı'nın 3. ve son saatine sıcak gelişmeyle başlayalım. İngiltere Başbakanı Starmer istifa ettiğini açıkladı. NTV Londra temsilcisi Gökhan Bozkurt da ayrıntılar için şimdi telefon attığımızda. Gökhan.
1: Evet, Başbakan Keir Starmer'dan beklenen o açıklama geldi ve istifa ettiğini duyurdu. Birleşik Krallık siyasetinde yine bir depremle karşı karşıyayız. Aslında şöyle söyleyebiliriz, son 10 yılda 7, son 5 yılda da 5 başbakan değiştirmiş olacak. Andy Burnham'ın başbakanlık koltuğuna gelişiyle birlikte Starmer bu sabah arkamda görmüş olduğun Downing Caddesi'nde kameraların karşısına geçti ve istifa ettiğini açıkladı. İşçi Partisi liderliğinden ve başbakanlık görevinden ayrıldığını söyledi. Son günlerde özellikle Makerfield ara seçiminin ardından büyüyen bir baskıyla karşı karşıyaydı. Aslında bu baskılar daha önce arda arda tekrarlanan hatalarla birlikte gelmeye başlamıştı. En son Mendelssohn skandalıyla birlikte bu doğruğa çıkmıştı ama Starmer ısrarla koltuğunda kalacağını ve her türlü mücadeleye karşı da bir savaşın içerisine gireceğini ifade ediyordu. Ama Makerfield'de seçmenin eski Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham'a göstermiş olduğu güven sonrasında Starmer bizzat kendi destekçileri tarafından da artık istifa etmesi gerektiği konusundaki çağrılar üzerine buna kulak tıkayamadı. Ki zaten Starmer Partisi'nin artık kendisinin bir sonraki genel seçimde liderlik edip etmeyeceği konusunu sorgulamaya başladığına da dikkat çekti kendisi de. Ve partisinin verdiği bu sese, gönderdiği bu sese kulak tıkamayacağını ifade etti. Ve bunu olgunlukla kabul ettiğini söylediği, yapmış olduğu açıklamada. Görevi devraldığında İşçi Partisi'nin siyasi, mali ve ahlaki açıdan iflas etmiş durumda olduğuna dikkat çekti yaptığı değerlendirmede Starmer. Ve partiyi yeniden ayağa kaldırdığını, antisemitizmle mücadele ettiğini ve ekonomiye, savunmaya ve ulusal güvenliğe olan güveni de yeniden tesis ettiğini ifade ettiği yapmış olduğu istifa açıklamasında ve yine bu kararını kralla da paylaştığını söyledi. Sabah krala gittiğini ve bildirdiğini ifade etti istifa kararını. Bunun da kral tarafından kabul edildiği anlaşılıyor. Şimdi İşçi Partisi'nde liderlik yarışında adaylık süreci 9 Temmuz'da başlayacak ve parti yönetiminin belirleyeceği bir takvime göre de yine yeni liderin parlamentonun yaz tatili sonunda Eylül ayında yeniden açılmasından hemen önce seçilmiş olması bekleniyor. Starmer ise bu süre boyunca başbakan olarak görevine devam edecek ve düzenli bir yetki devrinin olabilmesi için de çalışacağını, yeni gelecek olan başbakanı da destekleyeceğini ifade etti yapmış olduğu açıklamada.
0: Gökhan.
1: Tabii istifa kararı az önce de söyledim. Geçen haftaki Makerfield seçimlerinden hemen sonra Andy Burnham'ın elde ettiği ezici zaferin ardından geldi. Çünkü parti artık aşırı sağın yükselişini durdurabilecek, reform ülkeye karşısında bir başarı elde edebilecek bir başbakanları olduğuna inanıyor. Bunun da Andy Burnham olduğu düşünülüyor. Evet, duyuyorum.
0: Gökhan, şunu sormak istiyorum ben sana. Şimdi biz bu istifa söylentilerini zaten bayağıdır konuşuyorduk. Hatta Trump da istifa edecek şeklinde bir açıklama yapmıştı. Şimdi o istifa beklenen, hakikaten de Trump'ın söylediği günde de geldi. Şimdi İşçi Partisi içerisinde 2 aylık bir süreçten, takvimden bahsettin. Sen çok ciddi bir krizden mi bahsediyoruz yoksa geçici bir sarsıntı mı? Çünkü bazı sorunlar da vardı zaten bu gelinen süreçte. Orayı da biraz daha anlatır mısın?
1: Siyasi bir kriz olduğu açık. Zaten Birleşik Krallık siyasetinde bu tür sahnelere son 10 yıl içerisinde sıklıkla rastladık. Muhafazakar Parti döneminde de sıklıkla oluyordu bu. İşçi Partisi bunu yapmama vaadiyle gelmişti aslında. Seçim manifestolarına dahi koymuşlardı bunu. Ülkeyi bir kaos görüntüsünün içerisinde sürüklemeyeceğiz. Sık sık başbakanlık değişiklikleriyle ülke ekonomisini kötüye götürecek adımların içerisinde olmayacağız demişlerdi. Ama İşçi Partisi de o manzaranın tam da göbeğinde buldu kendisini. 2024'te ezici bir seçim zaferiyle iktidarı devralmışlardı Muhafazakar Parti'den ve kısa süre içerisinde, 2 yıl içerisinde kendileri de bir siyasi krizle, bir başbakanlık kriziyle karşı karşıya kaldılar ve Başbakan Keir Starmer ülkenin menfaatlerini düşündüğünü söylüyor. Görevde olduğu süre boyunca da bunu yaptığını ifade etti ama o da bu baskılara dayanamadı ve şimdi ülke yeni bir başbakanı bekliyor olacak. Tabii buraya şöyle bir not da düşmemiz gerekiyor. Olası başbakan olarak görülen, ki zaten bu haliyle de pek çok siyasi yorumcu bir taç giyme töreni gibi de adlandırıyor bunu. Çünkü Andy Burnham'ın tek aday olarak gelme ihtimali çok kuvvetli görünüyor parti içerisinde. bu haliyle değerlendirildiğinde Andy Burnham cephesine bakmak gerekiyor. O da kendisinin başbakan olarak yeni politikalar üretip yeni bir takım hazırlayabilmesi için zamana ihtiyacı olduğunu söylemişti. Bunu da minimum bir ay, ideal olanında neredeyse 3 aya yakın bir süre olduğunu ifade etmişti. Bu nedenle zaten sonbahardaki İşçi Partisi Kongresi'nde bu değişimin gerçekleşebileceği gibi bir senaryodan bahsediliyordu. Tabii şimdi top parti yönetim organlarında, onların belirleyeceği takvime göre yeni başbakan koltuğuna geliyor olacak. Ama şunu net biçimde söyleyebiliriz. İşçi Partisi seçim manifestosuna dahi koyarak böyle bir kriz görüntüsünü ülkeye tekrar yaşatmayacağını ifade ederken şimdi Muhafazakar Parti döneminde görmeye alıştığımız siyasi deprem manzarasıyla İşçi Partisi iktidarı döneminde de karşı karşıyayız.
0: Evet, temsilcimiz Gökhan Bozkurt aktardı. Starmer istifa etti. Andy Burnham ismi şu anda tek aday olarak öne çıkıyor. 2 aylık bir süreç takvim olduğunu ifade etti Gökhan da. Elbette takipteyiz. Peki Keir Starmer nasıl bir profildi Temmuz 2024'te göreve geldiğinde? Göreve geldiğinden bu yana hem içeride hem dışarıda çok dikkat çeken adımlar attı. Dış politikada en çarpıcı gelişme Londra'nın Filistin'i resmen devlet olarak tanıması oldu. Şimdi gelin Starmer'ın hem özgeçmişini hem de icraatlarını şöyle daha yakından bir hatırlayalım.
2: Alışıldık siyasetçi portresi çizmiyordu. Sör ünvanı olsa da kullanmayı tercih etmiyordu. Keir Starmer 1962'de Londra'da doğdu. Annesi hemşire, babası zanaatkardı. Aile oğullarına İşçi Partisi'nin kurucu liderlerinden Keir Harvey'in adını koydu. Starmer alt orta sınıf bir aileden gelse de seçkin bir okula gitti. Siyasetle öğrencilik yıllarında tanıştı. 16 yaşındayken İşçi Partisi Sosyalistlerine katıldı. Leeds Üniversitesi'nde hukuk okudu. Medeni hukuk alanında yüksek lisans yaptı. Önce insan hakları avukatı olarak çalıştı. Sonra başsavcı olarak atandı. Savcılık döneminde önemli dosyalarla ilgilendi. Mesleki başarılarından dolayı 2014'te Kraliçe 2. Elizabeth tarafından şövalye ilan edildi, Sör ünvanı verildi. Starmer 2015'te parlamentoya girdi. 2016'da Brexit referandumunda hayır cephesindeydi. İngiltere'nin Avrupa Birliği içinde kalarak daha güçlü olacağını savunuyordu. Çabaları sonuçsuz kaldı. İngiltere 2016'da Avrupa Birliği'nden ayrıldı. Starmer Jeremy Corbyn döneminde göçten sorumlu bakan olarak gölge kabineye girdi. Gölge kabinede Corbyn'in liderliğini protesto için istifa edenler arasında yer aldı. Haziran 2016'daki istifanın ardından Brexit'ten sorumlu Gölge Dışişleri Bakanı olarak yine Corbyn'in gölge kabinesinde görev aldı. Dönemin İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, 2019'daki ağır seçim yenilgisinin ardından istifa etti. Starmer liderlik yarışına girdi ve 2020'de Corbyn'in yerine partinin başına geçti. İşçi Partisi Corbyn döneminde aşırı sola kaymakla eleştiriliyordu. Sosyalist genç bir hukukçu olarak yola çıkan ve sosyalist olduğu vurgusunu her fırsatta dile getiren Starmer, İşçi Partisi'ni hızla tekrar merkeze taşıdı. Ekonomik büyüme, sağlık, temiz enerji, suç ve eğitim gibi alanlarda Muhafazakar Parti'ye alternatif olmayı başardı. Temmuz 2024'teki genel seçimlerde İşçi Partisi'ni 14 yıl sonra iktidara taşıdı. Ülkenin yeni başbakanı oldu. Göreve gelmesinin ardından hem içeride hem dışarıda dikkat çeken adımlar attı. Dış politikada en çarpıcı gelişme Londra'nın Filistin'i resmen devlet olarak tanıması oldu. Eylül 2025'te açıklanan karar İsrail'e kalıcı ateşkes ve iki devletli çözüm çağrısıyla birlikte geldi ve Birleşik Krallık'ın Orta Doğu politikasında tarihi bir dönüm noktası olarak yorumlandı. Starmer aynı zamanda Ukrayna Savaşı konusunda da aktif bir rol üstlendi. Coalition of the Willing yani Gönüllüler Koalisyonu'na Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la birlikte başkanlık eden Starmer, batılı ülkeleri Ukrayna'ya desteği sürdürmeye çağırdı. Starmer hükümeti Ukrayna'nın Britanya yapımı Storm Shadow seyir füzelerini Rusya toprakları içindeki hedeflere kullanmasına izin verme yönünde politika değişikliğine de gitti. Bir diğer dikkat çekici gelişme ise Türkiye ile yapılan Tayfun savaş uçağı satış görüşmeleri oldu. İngiltere, NATO müttefiki Türkiye'ye yeni nesil Tayfun jetleri satışına yeşil ışık yaktı. Bu adım hem savunma sanayi işbirliğinin güçlenmesi hem de Birleşik Krallığın ihracat stratejisi açısından önemli bir sinyal olarak değerlendirildi. İçeride ise başını en çok ağrıtan konu göç başlığıydı. Ülkede rekor oyla iktidara geldikten sonra daha bir yılı dolmadan birinciliği Reform UK'ye kaptırdı. Göç konusundaki sert tutumu nedeniyle birinci parti olan Reform UK'ye karşı Starmer'da sert göç politikası benimsedi. Göç sisteminin sınırları kontrol edecek şekilde yeniden yapılandırılacağı açıklandı. Oturma izni ve vatandaşlık başvuruları için gereken süre 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı. Çalışma, eğitim ya da aile birleşimi fark etmeksizin tüm vize statülerinde İngilizce dil şartı yükseltildi. Keir Starmer başbakanlığı döneminde rakipleri tarafından sıkıcı olduğu gerekçesiyle alay konusu haline geldi. Starmer ise kurallara uygun davranmayı sevdiğini söylüyor. Lakaplarından biri Bay Kural. 2007 yılından beri İngiliz Ulusal Sağlık Hizmetleri için çalışan Victoria Alexander'la evli ve çiftin iki çocuğu bulunuyor.
0: Şimdi Keir Starmer'ın istifası hiç şüphesiz önemli. Orayı takipte olacağız ama bugün açıklanan önemli bir yargı paketi var. İçeriği geride bıraktığımız dakikalarda açıklandı. AK Parti tarafından hazırlanan 12. yargı paketi meclise sunuldu artık. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu 30 maddelik yeni kanun teklifinin ayrıntılarını paylaştı. Teklifte yargısal sürecin hızlandırılmasına yönelik düzenlemeler öngörülüyor. 12. yargı paketini bir konuşalım, daha detaylandıralım, üzerinde konuşalım, değerlendirmeler alalım istedik mülteci. Bu bölümünde hukukçu doktor Tarkan Erdal yayın konuğumuz. Tarkan Erdal merhaba, yayına hoş geldiniz.
3: Merhabalar, iyi yayınlar Zehra Hanım.
0: Öncelikle şimdi bu yargı paketinin sunulacağı işte belliydi. Minik bir gecikmeyle de olsa üzerinde bazı tabii konuşmalar da yapılıyordu. Şu girecek mi, bu girecek mi diye. Sizin yani bu maddeleri 30 maddeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Genel bir değerlendirme alayım, sonra daha dikkat çeken başlıklar var, onlara daha detaylı konuşalım.
3: Zehra Hanım, bu yargı paketinin en önemli özelliğini şöyle özetleyebiliriz. Ya hani manşet var ya, sizin tabirinizle manşeti şöyle atabiliriz. Burada ilk düzenlemelerin hepsine baktığınız zaman hep şu hedeflenmiş. Özellikle hani o yargılamaların uzun sürmesi, yargılamalar her zaman böyle sürüncemede kalınıyor, davalar bitmiyor. Bunlara ilişkin düzenlemeler olduğunun altını çizelim. Yani buradaki amaç, murat şu: bir an önce davaların bitmesi konusunda yapılacak düzenlemeler olarak söyleyebiliriz. Yani burada herkes şundan muzdaripti. Bütün biliyorsunuz davalarınız dolu, dava açarsınız, çok uzun sürer. Davayı kazansanız bile kazanan mutlu olmaz. Kaybeden zaten hiç mutlu olmaz, dediğim gibi davayı kaybettiği için. Hani o yüzden özellikle bu yargı paketinde Sayın Akın Gürlek, tabii meslekten de gelen bir bakan olduğu için, bunları bir an önce, zaten bu çalışmalar yapılıyordu ama herhalde ilk dokunuşları mutlaka bu yargılamaların hızlı sürmesi, bir an önce bitmesi, buradaki engellemeler ne, buradaki sorunlar ne, bunlara ilişkin bir düzenleme olduğunun altını çizelim. Yani ilk özetle genel değerlendirebileceğimiz nokta şu: bu düzenlemelerden biz şunu anlıyoruz, yargılamaların hızlı bitmesi için yapılacak düzenlemeler olduğunu, yapılan düzenlemeler olduğunun altını çizelim. Dediğim gibi detaylarına da bakarsak hani hep birlikte
0: şöyle,
3: zaten
0: aslında en fazla dikkat çeken, şu an ekranda da dönüyor tabii son dakika bandında, son durum bandında. Mesela Yargıtay kısmıyla başlayalım mı? Yani Yargıtay kısmı çok dikkat çekiciydi. Yargıtay'ın bozma yetkisine yeni düzenlemeler geliyor mesela. En dikkat çeken, öne çıkan hususlardan bir tanesi de oydu. Orayı da daha detaylandırdı Sayın Akmaşoğlu. Orayı bize bir anlatır mısınız? Ne olacak orada? Ne oluyordu, şimdi ne olacak düzenlemeyle?
3: Şimdi Yargıtay tabii şuna karar veriyor Zehra Hanım. Yargıtay'ın biliyorsunuz ya kararı şuydu: verilen bir kararı onar. Yani onadığı zaman, temize gittiğiniz zaman dosya orada kapanırdı. Veya düzelterek onardı. Yani derdi ki evet, yerel mahkeme bu kararı bu şekilde vermiş ama şimdi biz düzelttik, bu şekilde onadık. Bozduğu zaman ise Zehra Hanım, bozup geri gönderiyordu. Yani bozduktan sonra herhangi bir karar verme yetkisi yoktu. Eğer Yargıtay bir kararı bozuyor olsaydı, bozduktan sonra mutlaka, eğer istinaf mahkemesinden gelen ya da yerel mahkemeden bir kararsa, ona göre geri gönderiyordu. Şimdi buna ilişkin bir düzenleme yapıldı ama bence asıl önemli düzenleme şu Zehra Hanım. Herkes onu gözden kaçırdı bence. Arada çok böyle biz tabii hukuken bu noktalarda çok önemsiyorduk. Asıl önemli olan nokta şuydu: hakimin bilirkişi atama. Bizde en büyük sorun Zehra Hanım bilirkişilik müessesesi. Çünkü her dosyada isterseniz de istemeseniz de bir kişiye dosyanız gidiyordu. Bir kişiye dosya gittiği için de bu yargılamaların en uzun süren noktalarda mutlaka ve mutlaka bilirkişilerin raporlarının beklenmesi, itirazlar, bilirkişiye gidip gitmemesi konusunda aslında bir düzenleme vardı. Yani hukuken, hakimin hukuken bilgisi dahilinde olan noktalarda bilirkişiye gidilemez diye bir kural vardı. Ama biz bunun hiç uygulandığını ya da gereği gibi uygulandığını görmüyorduk ve dosya tekrar gidiyordu. Ama Sayın Akbaşoğlu'nun söylediğini altını çiziyoruz. Diyor ki artık bu noktada böyle bir durum olursa, hakimin hukuki bilgisi içerisinde bir bilirkişiye gitme durumunu tespit edilirse bunu biz disiplin ihlali olarak değerlendireceğiz, buna ilişkin bir soruşturma yapacağız şeklinde bir düzenleme oldu. Bence en kıymetlisi bu. Kime sorarsanız sorun Zehra Hanım, burada iki tane nokta çok önemli. Bir, yargılamalar uzun sürüyor. İki, bu uzun sürmenin sebeplerinin en önemlilerinden bir tanesi de bilirkişilik müessesesiydi. En azından burada yapılan düzenlemeyle artık hakim kendisi hukuki olarak çözebileceği noktalarda bir kişiye gitmeyecek. Ha, giderse ne olur kısmında dediğim gibi disiplinel bir soruşturma yapılacağını anlıyoruz ya da o ihlal olarak değerlendirileceği anlıyoruz. Bence en önemli düzenlemelerden bir tanesinin de bunun olduğunu altını çizelim. Mirasa ilişkin olarak en büyük sorunlardan biri şuydu. Miras mal varlığına ilişkin olarak bir satış varsa herkes ihaleye giriyordu, sorun oluyordu. Ama ilk ihaleye Sayın Akbaşoğlu'ndan biz onu anlıyoruz. Dediğim gibi olay da çok yeni. Ben de hani bir taraftan okuyup bir taraftan da hani yayında anlatma ihtiyacı hissettiğim için hani düzenlemelerin en azından akılda kalıcı benim için önemli olan kısımlarını ben not aldım ama sizin sorunuzda da tekrar eksik kalan bir şey varsa.
0: Ben de notlarıma bakıyorum şimdi. Sayın Erdem, mülkiyet hakkı ve aileyi korumak için böyle bir düzenleme yaptık diyor. Miraslar mirasçılar arasında tamamen sadece asli mirasçılar arasında kalması için bir düzenleme var. Onu anlatıyorsunuz değil mi?
3: Aynen öyle, onu anlatıyorum. Çünkü böyle bir durumda şöyleydi mevcut hali Zehra Hanım. Eğer siz izale şu davası diyoruz biz, biliyorsunuz ortaklığın giderilmesi, mirasla kalan bir durum var. Bunun herkes ihaleye giriyordu. Herkes ihaleye girdiği zaman da ister istemez ilk ihaleyi kastediyoruz özellikle. Bir şekilde orası aile dışında da çıkıyordu, mülkiyet dışına da çıkıyordu. O yüzden Sayın Akbaşoğlu'nun ifadesiyle bu düzenleme şu an neyi sağlayacak? En azından ilk ihale için. İlk ihalede eğer mirasçılardan kendileri alabilecek bir durum varsa onlar alacak. En azından sizin de ifade ettiğiniz gibi mülkiyet aile dışından herhangi bir yerine gitmeyecek. Bunu anlayabiliyoruz. Bir Anayasa Mahkemesi biliyorsunuz bir faiz düzenlemesini iptal etmişti. Ona ilişkin hani özellikle o enflasyonist ortamda paranın değerinin biliyorsunuz hep yaşadığımız, bazen de haberlere de konu oluyordu. Hani paranın o enflasyonist düzende değer kaybetmesine göre kişi davayı kazansa bile o konuda o ilgili faiz ve paranın değerini alınamadığı için hani orada insanlar mağdur oluyordu. Buna ilişkin bir Anayasa Mahkemesi'nin iptaline göre bir kanun değişikliği yapıldığının altını çizdi. Bu da bence önemli bir düzenlemeydi. Diğer bir önemli düzenleme, dediğim gibi hani ilk mottomuz, bizim ilk başlığımız neydi? Yargılamaların hızlandırılması. Tabii idare mahkemelerinde de bu getirildi. Tek hakimli biliyorsunuz belli bir miktara kadar idare mahkemelerinde tek hakimle karar verilebiliyordu. Bunun alanı genişletildi. Bu da tekrar yargılamanın bir an önce hızlı bitmesine ilişkin bir düzenlemeydi. Bu da getirildi baktığınız zaman. Yani bu noktada gerçekten amaç hep şu, onu görüyoruz. Bu düzenlemelerin birçoğu yargılamanın asıl uzun sürme konusunda insanlardaki olan o mağduriyetin giderilmesiydi. Bunları biliyorsunuz zaten bundan önce de ihtisas mahkemeleri kurulmuştu. Buna ilişkin olarak düzenlemeler vardı. Yani bu düzenlemelerin çoğunda biz şunu anlıyoruz, artık yargılamalar daha hızlı çözülecek. İnsanlar alacağını da borcunu da en azından dediğim gibi kaybetseniz bile diyeceksiniz ki ya bizim şöyle bir davayı kaybettik, bu şekilde ilerliyoruz. Diğer bir düzenleme de şuydu Zehra Hanım, aklıma geldikçe söylemeye çalışıyorum.
0: Duruşmalar arası süre 3 aydan fazla olmayacak. Sizin anlattıklarınızla çok paralel bir şekilde oradan oraya bağlayalım dilerseniz. Yani bu uzun sürmeyecek, artık duruşmalar daha kısa sürede, daha sistematik bir şekilde ilerleyecek. Minvalinde önemli adımlardan biri de duruşmalar arası süre 3 aydan fazla olmayacak ve tek hakim aslında bitirecek şeklinde. O da yine dikkat çekiciydi.
3: O idare mahkemesindeydi dediğim gibi tek hakimliği bitmesi. Zaten dediğiniz gibi duruşmalara ilişkin olarak en önemli kıymetli noktalardan bir tanesi de bu 3 ay. Çünkü genelde şu oluyordu. Biz bunu görüyorduk çünkü duruşmalara hep gittiğimiz zaman. İşte 6 ayları görüyorduk, 7 ayları görüyorduk ama Bir de şu var Zehra Hanım, bakın küçültmesi ya da kısaltılması bence değil. Bence insanlar ya yasa koyucu şunu yapıyor. Yani diyor ki hakim savcıları yargılama makamlarına. Bu düzenlemeler aslında evet teker teker getiriliyor ama artık insanlar ve yargılama makamları şunun farkına varıyor. Diyor ki biz üzerimize düşen görevi yerine getirelim. 3 ayda duruşmaları zaten koyamayacağız artık. Yasa koyucu da bunu engelliyor ama verimli olarak biz bu dosyaları görelim. Gerçekten bitirilebilecek dosyaları kısa zamanda bitirelim. Zaten bir şekilde hani yargılamadaki o sorunları da yasa koyucuyla gidermeye çalışıyor. Ben size şunu hatırlatacağım. Eminim sizin de zihinlerinizde vardır. Bizde biliyorsunuz hedef süre diye bir şey var. Yani hedef süre yeni değil ki. Daha önce de vardı. Ama hedef sürede bitirilmiyor bu. Hedef sürede bitirilemiyor. Biz de şuna bakıyorduk. Ya hedef sürede bitirilmemesinin sebebi gerçekten hani davanın o özelliğinden mi kaynaklanıyor? Yoksa herhangi bir yerde, bir kişilerde, yargılama makamlarında, duruşma sürelerinde, avukatlarda, taraflarda mı bir problem var? İşte murat, amaç bu. Bu yasa koyucu değişikliklerle şunu murad ediyor, şunu hedefliyor. Diyor ki, hayır diyor, eğer diyor taraflarla ilişkin bir problem varsa ben onları minimize edeceğim. Onların o...

0: şeyini ortadan kaldıracağım ki bir şekilde karar çıksın. İnsanların mutlu, mesut olur olmaz ama karar çıksın. En azından hukuka uygun bir şekilde, hani geç gelen adalet adalet değildir mantığıyla hareket edip, sizin de söylediğiniz gibi 3 aydan sonra olacak. Yani siz Eylül'de duruşmayı koydunuz. Hadi işte öbür senenin Mayıs'ına öyle bir duruşma süresi görmeyeceğiz. Bu noktada çok kıymetli. Hedef sürelere uyulacak. Eğer bunlara uyulmazsa benim anladığım, dediğim gibi HSK boyutunda sanki böyle bir hani soruşturulmalar bakılacak. Neden uzadı, neden uzamadı, davanın esasına ilişkin miydi? Bunlara bir şekilde zorlanacak. Ve bence dediğim gibi en kıymetlisi, biz bilirkişilik olarak bu sorunları çok yaşıyorduk. Hı hı. Artık diyor ki bilirkişi olarak hakim kendi hukuki olarak çözeceği bilgisinde bilirkişiye gitmeyecek. Yine vardı aslında bu ama şimdi Sayın Akbaşoğlu'nun söylediğine göre artık bunun bir sanki disiplin ihlali gibi değerlendirilecek diyor. Onu göreceğiz. Burada dediğim gibi amaç şu, amaç bir an önce davaları hızlıca bitirmek. Zehra Hanım, onu söyleyeyim yani. Buradaki başlığımız
1: unsurlardan biri de Sayın Erdal, e-duruşma sisteminin kapsamının genişletilecek olması sanıyorum.
0: Evet, şimdi e-duruşma bizde evet çok uygulanıyordu. Özellikle bu hani pandemiden sonra daha da fazla hani hem işe yaramıştı hem de gerçekten büyük bir işti. Ama sınırlı sayıdaydı. Mesela hani ön inceleme duruşması yapılmıyordu. Belki onu da tekrar değerlendirmek gerekebilir. Ama şu anda kapsamı olarak da işte cezalarda pek olmuyordu. Şimdi bunlar değiştiriliyor, bunlar geliştiriliyor. Bazı duruşmalarda bunların sayısını arttırabildiğiniz ölçüde, düşünsenize siz İstanbul'dasınız, Ankara'da duruşmanız var, Konya'da duruşmanız var. Hem bunun taraflar için bir maliyet bu, hem avukat için bir zaman kaybı. Düşünsenize 10 dakika, 20 dakikalık duruşma için dahi siz kalkıp da bir iki gün. Hem dediğim gibi taraflar için bir maddi olarak külfet, kalanlar için de aynı şey geçerli olacak zaten. Ha, dediğim gibi bu da şöyle bir şey algılanmasın Zehra. İsteyen yine gidebilir, buna bir engel yok. Yani e-duruşma siz talep ettiğiniz zaman yapılabilecek bir şey. Onu da söyleyeyim, taraf talep eden varsa tekrar gitmek gider. Ama isteyenler de e-duruşma olarak zaten aynı şekilde yapılacak. Aynı ekran görünüyor, aynı sözleri alıyorsunuz, konuşmaları yapıyorsunuz. Dediğim gibi bunların hepsi e-duruşmanın süresinin de ya da kapsamının da genişletilmesi, bu söylediğimiz gibi dava sürelerinin kısaltılması için getirilen düzenlemeler. Biz inşallah yeni dönemde bunların faydasını göreceğiz diye söyleyebilirim Zehra Hanım.
1: Şimdi aslında çok konuşulan ve beklenen de bir madde, haksız menfaat için hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşmak artık suç sayılacak. Oraya dair de Sayın Akbaşoğlu'nun açıklamaları oldu. Nasıl değerlendirirsiniz o maddeyi?
0: Şimdi tabii, şimdi şöyle Zehra Hanım, biz bu sorunları, yani İBAN mağdurları diye biliyorsunuz her zaman, evet, haberlere konu olan oydu. Biz hep şunu söylüyoruz, yani bazen bilerek veya bilmeyerek, ama herkesin bakın savunması şu. Çünkü gerçekten bilerek kullandıran da şunu söylüyor: ya benim bundan haberim yoktu, ben bilmiyordum, haberim yoktu. Kullandıran da aynı şeyi söylüyor, gerçekten mağdur olan da aynı şeyi söylüyor. Bizde bir düzenleme vardı aslında, bankacılık biliyorsunuz sistemine göre diyor ki siz hesabınızı mutlaka başkasına kullandırmamalısınız. Kullandırırsanız buna ilişkin cezalar vardı. Ama o cezanın yanında sizin de söylediğiniz gibi dolandırılan insanlar sizi şikayet ediyor. Buna ilişkin olarak eğer bir suç işlenirse kişiler de şikayet ediyordu. Yargılama makamlarında bunun ayrımını gerçekten kolay. Çünkü herkes aynı şeyi söylüyor. Yapamadığı için de zaten o konuyla ilgili de sorumlu oluyordunuz. İşte bunu tekrar altını çizmek için Sayın Akbaşoğlu da söyledi ki İBAN'larınızı, biz hep söylerdik zaten, kimse kendi İBAN'ını kullandırmasın. Kullandırmadığı için de işte gerçekten mağdur mu oldu, yoksa işte İBAN mağduru mu oldu, biz bunları yapmadığımız için ya da algılayamadığımız için kararlar alınıyordu. O yüzden bu yasa koyucu tekrar dedi ki biz bu ilişkin bir düzenleme yapıyoruz. Artık hani insanlar şöyle, ya işte benim haberim yoktu, ben bilmiyordum, artık kullandırmadım gibi sorunlar ortadan kalksın diye hep söylüyoruz. Bunlar önemli problemler, çünkü şu anda bizim konuştuğumuz yasa dışı bahis, dolandırma, bunların hepsinin dayandığı nokta özellikle o paranın sisteme sokulmasına ilişkin o ilgili kişilerin IBAN'larıydı. İşte bu da önlenmeye çalışıyor. Bu da çok kıymetli, çok önemli bir durum. Bir de aklıma geldikçe söylüyorum. Bazen de şunu yaşıyorduk biz. Özellikle taşınmaz satışlarında, ihale yoluyla satışlarda ortak ya da mülkiyet sahibi olanlar teminat yatırmıyordu. Şimdi o da bazı problemlere, sürenin uzamasına, zamanın uzamasına sebep oluyordu. Şimdi o kişileri ilişkin olarak da ihaleye girme konusunda

0: teminat yatırılması getirildi. Bakın bunların hep söylediğimizin amacı şu: hep uzama, hep böyle bir itiraz, hep böyle bir hani ortamdaki o bazı konularda bir şekilde onu kullanıp sürelerin uzatılmasına yönelik bütün o yapılan hususların ortadan kaldırılmaya ilişkin olarak çalışmalar olduğunu tekrar biz her maddeyi teker teker incelediğimiz zaman Zehra'nın bunun ortaya çıktığını tekrar ifade etmek istiyorum.
1: 12. yargı paketini konuştuk. Hukukçu Doktor Tarkan Erdal bizlerle beraberdi. Kendisine teşekkür edip uğurlayalım, anlatmayı
0: İyi yayınlar.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım Konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
4: Bir çatı bir kez yapılır. 100 yıllık Kılıçoğlu deneyimi sağlam kiremitiyle fark yaratır.
5: Her mevsimde, her havada.
6: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
8: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
9: Bes, bes, bes, Allianz'dır. Bes, bes, bes, Allianz.
2: NTV Radyo.

0: imkan. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
1: Kuvvetli rüzgarın Marmara'da yer yer 55 km hıza ulaşması, ulaşımda aksamalara ve çatı uçması gibi durumların yaşanmasına neden olabilir. Güneydoğu'da sert lodos ve 39 dereceye yaklaşan sıcaklıklar sıcak çarpması riskini arttırıyor. İç Anadolu'nun Sivas-Niğde hattında kısa süreli sağanaklar nedeniyle yerel su baskınları yaşanabilir. Ayrıca açık alanlarda rüzgar ve sıcaklık kaynaklı orman yangını riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
2: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
3: Merhabalar. Haziran gelince sıcaklar iyicene bastırdı. Artık resmen yazın ortasındayız. O zaman gelsin buzlu şerbetler, limonatalar. Şimdi limonatalar deyince hala baki ama şerbetler gündemden kalktı. Ama onun yerini bir içecek aldı ki artık hayatımızda gerçekten de vazgeçilmez bir yeri var. O da buzlu çay. Bütün dünyada iced tea olarak biliniyor İngilizce adıyla. Tabii ki hemen Amerika'ya gidiyoruz kökeni için. Çünkü çok sıcak bir günün hikayesi var. Şimdi ilk büyük süksesini buzlu çay nerede yapıyor? Amerika'da St. Louis'de 1904 yılında bir dünya fuarı yapılıyor. Şimdi Mississippi Nehri kenarında bu. Oraları böyle oldukça boğucu sıcağıyla meşhur. St. Louis kentinin de bunaltıcı nemli bir havası var. Ve bir çay tüccarı İngiliz Richard Blanchard'ın fuar ziyaretçilerine sıcak çay tattırmaya çalışıyor. Tabii o sıcakta kimse sıcak çaydan anlamıyor. Sonunda bakıyor ki hiç kimseye çay tattıramıyor. İçine bol buz koyarak kendisi bir bu soğuk buzlu çay yapıyor. Ve fuarında gerçekten de yıldızı oluyor. Ama tabii ki işin çıkışı bu değil. Ama anlatılan hikaye bu. Yani ilk büyük buzlu çay süksesi olarak. Fakat eskilere gittiğimiz zaman Napoli'ye kadar gidebiliyoruz. Mesela 1800'lerin başında Napoli'de buzlu çay yudumlandığına dair seyyahların notları var, anılar var. Aslında zaten çay pek yaygın değil Avrupa'da. Çayın yaygınlaşmasıyla birlikte onu soğuk içmekte bir şekilde herhalde gündeme gelmiş. Ama Napoli bağlantısı olunca ben hemen bir köprü kurdum. Çünkü Napoli aslında daha 17. yüzyıldan başlayarak, yani 1600'lü yıllar diyoruz, Türk şerbetlerine bir merak sarmış. Napoli'li bir şef Venedik'le arkadaşına mektup yazmış. Şu Türklerin şerbetlerini bana öğrensene, ben de burada yapayım diye. Şimdi bizim şerbet nedir? Çok bol buzludur. Üstüne bir meyve özütü veya bir meyve şurubu koyarız. Hatta çiçeklerden olanları vardır, baharatlı olanları vardır. Hatta böyle kırık buz üstünde falan servis yapılır. Hatta daha da ötesi sıkıştırılmış kar gibi böyle. Dolayısıyla üstüne meyve şurubunu koyunca o adeta bir dondurma olur. Ne olur? Sorbe olur, sorbetto olur. Aslında Napolileri sorbettolarının, yani meyveli sütsüz hazırlanmış meyveli dondurmalarının temelinde Türk şerbeti var. Bu kesinlikle artık kabul ediliyor. Zaten ilk yazılan dondurma kitabı Napoli'de I Sorbetti. Şimdi bu sorbetti tamamen bizim şerbetten geliyor. Tabii ki Napoliler, daha doğrusu elit kesim, bu çay nasıl bir şey ola diye belli ki buzlu olarak denemişler, keyfine varmışlar. Yani buzlu çayın kökeninde aslında bizim şerbetler olmuş olabilir, eğer Napoli'yi çıkış noktası olarak kabul edersek. Tabii ki bize gelişi çok sonra, çünkü biz zaten sonradan çaycı olmuşuz, çaykolik olmuşuz. Hatta 1945'lerden sonra, onun da hikayesi ayrı. Evet, buzlu çaylı günlere hazır olun, takipte kalın, hoşça kalın.
2: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
4: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
5: Doğa Takvimi. Bugün 22 Haziran 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
6: Dünya Yağmur Ormanları Günü bugün. Yağmur ormanları iklimimizi düzenlemekten biyoçeşitliliği korumaya kadar dünyadaki yaşamı şekillendirir. Siz binlerce kilometre uzakta yaşıyor olsanız bile yağmur ormanları sizi etkiler, sizin günlük eylemleriniz de yağmur ormanlarını etkiler. Mesela Amazon yağmur ormanları, dünyanın en büyük yağmur ormanı ve nehir sistemi. Biyolojik çeşitlilik açısından en zengin bölge. Jaguardan pembe nehir yunusuna, tembel hayvandan zehirli ok kurbağasına milyonlarca türe ev sahipliği yapıyor. 350 yerli ve etnik grupta dahil olmak üzere 40 milyondan fazla insana yaşam alanı, geçim kaynağı sağlıyor. Ayrıca Amazon'un sağlığıyla gezegenin sağlığı arasında net bir bağlantı var. Yerel ve küresel iklimin düzene kavuşmasına yardımcı oluyor. Amazon yılda yaklaşık 7 trilyon ton suyu atmosfere pompalıyor. Ormanları da yıllık yağışın %75'ini atmosfere geri kazandırıyor. Yağmur Ormanları Günü kutlu olsun. Bugün ayrıca Dünya Deve Günü. Çöllerde yaşayanlar için devenin her şey olduğunun altını çizelim.
5: Doğa Takvimi.
4: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
2: Günün tasarruf ipuçları İyi Finans bilgilendiriyor. Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz. Günün tasarruf ipuçları İyi Finans bilgilendirdi.
7: Birden kapı açılıyor, ışıklar kapanıyor, eller yukarı diyor.
8: Uyku tutmayanlar için polisiye roman saati. NTV Radyo'da her gece Sevin Okya'nın Cinayet Masası arşivini açıyoruz.
7: Cinayetle ilgisi olanlar.
8: Caz seven polislerden kedi seven dedektiflere.
7: Gayet iyi tanıdığınız bir yazarın kitabını sunuyorum.
8: Harikulade gerilimlerden tüyler ürperten olaylara.
7: Hatırlayan son kişi de gidince insan yalnız kalıyor diyor.
8: Polisiye roman sevenler.
7: Kimse bundan hoşnut kalmıyor. Belki FBI hariç.
8: Her gece saat 1:30'da NTV Radyo başına.

0: Radyo. NTV Ekonomi başlıyor.
1: Piyasa ekranıyla yeniden karşınızdayız. Piyasalardaki son durumla başlayalım. ABD ve İran arasındaki barış anlaşmasına yönelik görüşmelerde ilerleme kaydedildi. Piyasalar haftaya bu haberle başladı ve olumlu haber akışını fiyatladı. Altın yükseldi, petrol geriledi.
2: Piyasalarda barış iyimserliği fiyatlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki barış anlaşmasına yönelik görüşmelerde ilerleme kaydedildi. Taraflar kritik birçok konuda mutabık kalırken haber akışı piyasaları dalgalandırdı. Petrol geriledi, altın ve hisse senetleri yükseldi. Geçtiğimiz haftayı 80 doların üzerinde kapatan Brent petrol fiyatı 77 dolara gördü. Petrolde haftalık kayıp %8, aylık düşüş ise %25 oldu. Yabancı bankalar petrole ilişkin tahminlerini de güncelliyor. Goldman Sachs yayınladığı raporda petrolde kademeli geri çekilme öngördü. Alman Commerzbank ise yıl sonu tahminini 85 dolardan 80 dolara indirdi.
3: Tabii ki her anlaşma bu şekilde özellikle enerji fiyatlarına, yine petrol fiyatlarına yansıyor. Daha sakin bir ortamda ilerliyoruz görüşleri var ama İran savaşı sırasında biz 118 dolarları konuştuk. Hatta kötü senaryolarda 200'leri bile konuşmuştuk.
2: Petroldeki gerilemeyle birlikte altın fiyatları yükseldi. Yeni haftada yükselişe başlayan ons altın 4200 dolarlı seviyeleri gördü. İçeride gram altındaysa 6300 liraya yakın seviyeler takip edildi.
4: Neyi unutmadı altın? Petrol düşse de şahin bir Fed var. Eğer bu anlaşmalar daha olumluya giderse elbette ki altın ve gümüşte dipten toparlanma bekleriz. Fakat eskisine göre, yani bu son Fed toplantısı öncesine göre, bu toparlanmanın çok kolay olacağı mümkün gibi görünmüyor açıkçası.
1: Evet, durumun özeti böyle. Bir yandan Fed'e ilişkin beklentiler, ki geçtiğimiz hafta yeni başkanla ilk toplantıdan sonra ortaya çıkan mesajlar piyasalar açısından çok olumlu değildi. Bundan sonraki süreçte bir faiz artırımının dahi gündeme gelmiş olması biraz olumlu havayı bozdu ama diğer yandan 3 ayı aşkın süredir takip edilen ABD-İran arasındaki savaşta da bir anlaşmaya varılmış olmasının getirdiği iyimserlik var. İşte bu iki etkiyle birlikte son rakamlara hemen bir bakalım haftaya başlarken. BIST %'de yükseliş %0.65'lik primle endeksi 14.800 puanın üzerine taşıdı. Dolar ve Euro'da kurlar yatay, birazdan bakarız. Altının onsu 4.207 dolara, 4.200'ün üzerine yükseldi. Petrol %2'ye yakın kayıpla 78 dolarlı seviyelerde seyrediyor. Brent dolar 46 lira 46 kuruş, Euro 53 lira 27 kuruş. Her ikisinde de yatay görünüm var. Euro dolarda da 1.1457 seviyelerini görüyoruz. Ve altının onsta 4200'ün üzerine gelmesi içeride gramı 6300 liraya yaklaştırdı. Çeyrek altında 10.297 lirada fiyatlanıyor bu dakikalar içerisinde. Bugün açıklanan verilere bir bakalım. Tüketici güven endeksi Haziran'da yükseldi, 3 yılın zirvesine çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu ve Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan endeks Haziran ayında %2,5 artarak 87,9 oldu. Mevcut dönemde ve gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumu ve genel ekonomik beklentilerinde yükseliş izlendi. Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi de 104,5 puandan 105,9'a yükseldi. Konut İdaresi 64 ilde 20 bin konut satış kampanyasını geçen hafta başlatmıştı. Açık satış kampanyasına başvurular devam ediyor. Ayrıntıları alacağız. Bakalım bir haftanın sonunda son durum ne? Hemen Ankara'ya dönüyoruz. Ahmet Örsoğlu karşımızda. Ahmet, seni dinliyoruz. Kampanya ne kadar sürecek? Şartlar neler? Tekrar bir hatırlayalım ve bir haftanın sonunda son durum nedir? Senden dinleyelim.
5: Benel, 15 Haziran'da başlamıştı başvurular. 17 Temmuz'a kadar devam edecek. Bu süreçte önemli detaylar var. Bir kere daha hatırlatalım. Şartlar şu: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekiyor. 18 yaşını doldurmak şartlardan bir tanesi ve hem eşinizin hem de sizin daha önce konut almamış olmanız, üstünüzde bir konutun olmamış olmaması yine şartlar arasında. 81 ilde 64 ilde 20 bin konut satışı gerçekleştiriliyor. Bazı konutların yapımı tamamlandı. Bazıları sözleşme imzalandıktan 48 ay sonra teslim edilecek. 2 artı 1 ve 3 artı 1 olmak üzere 20 bin konut satışta 3 ayrı ödeme planı var. Onları da hızlıca hatırlatalım. Peşin alımlarda %25 indirim var ve başlangıç fiyatı 2.1 milyon liraya geliyor. Yine %50 peşinatla konut alabilirsiniz. 72 ay vade ve %8 indirim var. Üçüncü finansman seçeneği ise %50 peşinat bedeliyle 60 ay vade ile yine konut alım imkanı söz konusu. En fazla konut Bursa'da yapılıyor. 2190 konut var. Ankara'da 2062, Hatay'da 1238, Kahramanmaraş'ta 1073 ve Malatya'da 1000 konut satışa sunulmuş durumda. En başta söylediğimizi bir kere daha hatırlatalım. 15 Haziran'da başladı ve 17 Temmuz'a kadar TOKİ'nin bu yeni konut projesinin başvuruları devam edecek.
1: Ahmet Örsoğlu'na teşekkür ediyoruz. Bir hatırlatma yapmış olduk. 17 Temmuz'a kadar bu satışlar 20 bin konut için devam ediyor. Bir başka haberle sürdürelim. Türkiye genelinde buğday ve arpa hasadı başladı. Yağışlar sayesinde bu sezon üreticinin fazladan sulama yapmasına gerek kalmadı. Maliyet düştü, verim yükseldi.
2: Biçer dövenler tarlaya girdi, birçok ilde buğday ve arpa hasadı başladı. Gaziantep, Konya, Karaman, Tekirdağ. Türkiye'nin önemli tarım arazilerinde yılın ilk hasatları için kollar sıvandı.
6: Üreticimiz buraya bir defa su vermiş. Bir defa su vermekle beraber korkunç güzel bir mahsul olduğunu görüyoruz. Tabii Türkiye genelinde son belki de 40 yılın en verimli yağışların olduğu yıllardan geçiyoruz. Türkiye geneline baktığımız vakit bu yıl verimlerin, rekoltelerin artacağı bir yıl yaşıyoruz.
2: Yağışlar fazla olunca çiftçilerin sulama için ek harcama yapmasına gerek kalmadı. Bu da maliyeti kısmen düşürdü. Ancak fiyat üreticinin ümit ettiği kadar yüksek değil.
7: Fiyatlar bir ay önce aşağı yukarı 15-16 bin lira olan arpa şu anda 12.500 liraya düşmüş durumda. Yani devletin fiyat açıklamasından sonra bu geri tepti.
8: Arpa hasadı yapmaktayız. 2026 yılının ilk hasatları bitmek üzere. Yani yarıyı geçtik. Yağışlardan dolayı verimlerimiz gayet iyi.
2: Arpa ve buğdayda hasadın bir ay içinde tamamlanması planlanıyor.
1: Sağlık sigortalarında ömür boyu yenileme garantisi yeni yılla birlikte yürürlüğe girdi. Poliçeler bu garantiyle yenilenebiliyor. Artık sigorta şirketleri ortaya çıkan hastalıktan dolayı teminat kapsamını daraltamıyor. Bir sigorta şirketiyle müşterisi bu konuda davalık oldu. Şirket hastalığı nedeniyle vatandaşa teminat vermedi. Vatandaş kendi cebinden ödeme yaptı ancak bu karar tüketici mahkemesinden döndü. Şirket 17.714 euro tazminat ödeyecek. Sözleşmede geçerliliğini koruyacak. Detayları Tüketiciyi Koruma Derneği Başkanı Aziz Koçal'la konuşacağız. Hoş geldiniz Aziz Bey yayınımıza.
9: Hoş bulduk Benel Hanım.
1: Şimdi olayı biraz özetledik. Sigorta şirketi beklenmedik bir hastalık karşısında poliçeyi iptal edebilir mi? En önemli, en temel soruyu sorarak başlayalım.
9: İptal edemez. Şöyle iptal edemez. Sizin de bahsettiğiniz gibi ömür boyu yenileme garantisi uygulanmaya başladı ve bu bir teminat altına da alındı 1-1-2026'dan itibaren. Eğer çünkü sigortalar aslında şöyle söyleyeyim, zor günde bahane üretme merkezi değil, aslında tüketici kendini sağlama, güvenceye almak için sağlık sigortası yaptırmaktadır özel sigorta şirketlerine. Özel sigorta şirketleri bahane üretebilmek için eğer sigorta poliçesi imzalandıktan sonra bir hastalığı çıkarsa, ki bu davada benzer durum var, siz bunu bize söylemediniz, dolayısıyla biz de bunu teminat altına almadık gibi bir takım gerekçelerle işi zora sürmekte ve tedavi ücretini ödememektedir. Tüketici bilinçli davranarak mahkeme yoluna gitmesi gerekiyor. Bu verilen mahkeme kararı önemli bir karar. Tüketici açısından emsal oluşturan bir karar. Çünkü Koder'in tüm şubelerine bu yönde çok şikayet geliyordu. En azından bunlara bir taban oluşturmuş olmaktadır. Tabii eğer sigorta poliçesi yaptıran tüketicinin kalıcı bir hastalığı varsa poliçe yapılırken bunu ifade etmesi gerekiyor. Ona göre teminat altına alıp almayacağını sigorta şirketi karar veriyor. Ancak bütün hastalıklar tüketici müneccim değil. Sigorta poliçesi devam ederken hastalık ortaya çıktığında sigorta şirketi siz bunu biliyordunuz bize söylemediniz bahanesiyle sigorta yaptıran tüketicilere teminat ödememek için veya masraflarını ödememek için yokuşa sürmekte idi. Bu karar bunu kapsam içine almış oldu. Aslında İstersen ömür boyu yenileme...
1: Evet, aslında tam da bu nedenle ömür boyu yenileme garantisi gelmedi mi? Yani yeni yılla birlikte Ocak'ta yürürlüğe girdi. Eğer 3 yıl boyunca sağlık sigortanız varsa ömür boyu yenileme garantisi hakkı kazanıyorsunuz. Peki bu garanti size hangi hakları veriyor ve bu hakkı alabilmek için sözleşmede nelere dikkat etmek gerekiyor?
9: Çok doğru bir noktaya temas ettiniz. Bir defa tüketici de poliçeyi çok iyi okumalı. Yani hangi riskler teminat altına alınmış bunları iyi bilmesi gerekiyor. Ömür boyu yenileme garantisi özellikle tüm sigorta şirketleri buna uymak zorunda. Ve bu sistemle birlikte de bir sigorta şirketlerinden bağımsız bir merkezde bu bilgiler toparlanıyor. Dolayısıyla bunun şartları da var. Biraz önce ifade ettiğiniz 60 yaşın altında olması gerekiyor ömür boyu yenileme garantisinden faydalanmak için. Ancak sigorta poliçesi başladığı andan itibaren 3 yıl sigorta teminatı içerisinde kalması gerekiyor. 60 yaş sınırı burada tabii 57'ye çekmek gerekiyor 3 yıl kalacağı için. Dolayısıyla 3 yıl sonra ömür boyu yenileme garantisine geçeceği için 57 yaşında sigorta poliçesi başlamış olması gerekiyor. Bir başka şartı daha var bu uygulamanın, o da toplam brüt prime oranı, yani hasar ödemesi, daha doğrusu sağlık ödemesi toplamının prim tutarının %80'in altında kalması gerekiyor. Şöyle ki örneğin 10 bin lira, basit bir örnek vereyim, 10 bin lira bir prim ödüyorsanız o 3 yıl içerisinde ya da bir yıl içerisinde %80'in hastalık tedavi bedeli olarak ödenen onun altında kalması gerekiyor. Böyle de şartları var. Yani önemli olan burada tüketici dikkat etmesi gereken 60 yaş zorunluluğu ama 3 yıl kapsamda kalması gerektiğinden 57 olarak dikkate almakta fayda var.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bu değerli bilgiler için. Tüketicilere de bu konuda bir kez daha...
9: Bir de şunu da söylemek, gerekir. Bir defa evrak sistemi çok önemli. Sigortaların büyük bir bölümü evrak eksikliği nedeniyle reddediyor. Yaptıkları tüm tedavi, özel hastanelerdeki belgelerini iyi dosyalamaları gerekiyor. Ki ileride uyuşmazlık sırasında bunları ibraz etmesi gerekiyor. Poliçeyi çok iyi okuması gerekiyor. Hangi riskler teminat altında... Teminat altına neyi aldırmak istiyor tüketici, bu bilinçli olması gerekiyor. Bir üçüncüsü de karşılaştığı sorunlarda tüketici hakim heyetleri veya tüketici mahkemelerine gitmesi gerekiyor. Hatta sigorta tahkim kurulları var, kurulu var. Mahkemeden önce sigorta tahkim kuruluna giderse daha hızlı sorunu çözülebiliyor.
1: Önce sigorta tahkim kurulu, oradan da tüketici
9: mahkemeye gidebilir.
1: Mahkeme heyeti
9: direkt mahkemeye gidebilir ama evet direkt mahkemeye de gidebilir ama sigorta tahkim kurulunda da çok çözülen dosyalar oluyor.
1: Peki. Önemliydi. Hatırlattığınız için teşekkür ediyoruz. Değerlendirmeleriniz için de bir kez daha teşekkür ediyoruz. Tüketiciyi Koruma Derneği Başkanı Aziz Koçal'la konuştuk. Sağlık sigortalarında ömür boyu yenileme garantisinin şartlarını bir kez daha hatırladık. Bir başka haberle devam edelim. İkinci el otoda 6 ay 6 bin kilometre satış yasağı yılbaşına kadar uzatıldı.

İş Bankası'nın çiftçi platformu İmece Mobil, Microsoft'un YouTube sayfasında yayımlandı. Videoda Manisalı ve İzmirli çiftçilerin başarılı hikayeleri anlatıldı. İş Bankası'nın platformu altyapısını Microsoft Azure üzerinde çalıştırıyor. Bulut tabanlı işlem yapan platform çiftçilere üretim ve girdi maliyetleri gibi alanlarda veri sağlıyor. İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve İmece Mobil Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Yılmaz, hedeflerinin tarımda sürdürülebilir büyüme olduğunu söyledi. Yılmaz yaptığı açıklamada dijital tarım yatırımlarıyla üreticilerin verimliliğini artırdıklarını dile getirdi. Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin ise İmece Mobil projesi teknolojinin gerçek hayattaki etkisini en somut şekilde gördüğümüz örneklerden biri diye konuştu. Piyasa ekranının sonuna geldik. Öğleden sonra Finans Kafe'de görüşmek üzere.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
1: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek, Türk Telekom'la golleri Tivibu Go'dan, internetinden yemeden izlemek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivibu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar tivibu.com.tr'de.
0: NTV Radyo.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
4: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
6: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
7: Lösev hayat verir.
8: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam. NTV Radyo.
9: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
11: ...2026 Dünya Kupası'nda heyecan gruplardaki ikinci maçlarla sürüyor. G ve H gruplarında yapılan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle. G grubunda Belçika 0, İran 0, Yeni Zelanda 1, Mısır 3. Bu sonuçların ardından Mısır grubunda 4 puanla liderliğe yerleşti. H grubunda ise İspanya 4, Suudi Arabistan 0 ve Uruguay 2, Yeşil Burun Adaları 2. Son Avrupa şampiyonu İspanya grubundaki ilk galibiyetini alarak 4 puanla liderliğe yerleşti. Futbolun dev sahnesi Dünya Şampiyonası bugün oynanacak 4 maçla sürecek. I grubunda Norveç, Senegal ve Fransa, Irak takımları karşı karşıya gelecek. J grubunda da Arjantin, Avusturya, Ürdün, Cezayir takımları gruplarındaki ikinci maçlarına çıkacak. Fatih Terim, hesap sorma polemiğiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı. Biz Türk futbolunun sorunlarına kafa yoralım diyen deneyimli teknik direktör, Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'na yanıt verdi.
12: A milli takım seviyesindeki hesap verme polemiği sürüyor.

0: Fatih Terim, Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'na YouTube hesabından yanıt verdi.
1: Benim söylediklerimi tüm ulus, %99 da değil, %100 doğru anlamış. Biz Türk futbolunun sorunlarına kafa yoralım. Rica ediyorum. Buralarda zaman kaybetmeyelim.
0: İkili arasındaki anlaşmazlık Türkiye'nin Avustralya'ya 2-0 yenildiği maçtan sonra başladı. Milli takıma yöneltilen eleştirilerle ilgili konuşan Fatih Terim, "Her zaman hesap sorulur. Halkımızdan ricam turnuva boyunca biraz daha toleranslı olalım," dedi. Hacı Osmanoğlu bu açıklamalara milli takım kampından yanıt verdi.
2: Hesap sorarız. Yani kimden hesap soracaksın? Bu yani Fatih Terim duruşuna, o bilgeliğine yakışmadı. Yani çocukların katkısı yok. Kimden, çocuklardan mı hesap soracaksınız? Teknik kadrodan mı soracaksınız? Yönetimde mi soracaksınız, başkanından mı soracaksınız? Bari bunu da söyleyeyim. Hazırlık yapsın yani o hesap veri. Burası hesap sorma, hesap verme yeri değil. Onun için hiç yakıştıramadım kendisini.
0: Avustralya'dan sonra Paraguay'a da yenilen A milli takım, Dünya Kupası'ndaki son maçında Amerika Birleşik Devletleri ile Cuma saat 5'te karşılaşacak.
3: Filenin Sultanları Voleybol Milletler Ligi'nde Ankara etabını kayıpsız geçti. Milli takım başkentteki 4. maçında Çin'i 3-2 yendi. İlk seti milliler 25-21 önde bitirdi. Çin 2. seti 28-26, 3. seti de 25-23 kazandı. Filenin Sultanları 4. sette 25-16 ile eşitliği sağladı. Karar setini milli takım 15-12 kazandı. Çin'i 3-2 yenen Türkiye 8. maçta 6. galibiyetini aldı. Voleybol Milletler Ligi'nin Japonya'da yapılacak 3. etabında Filenin Sultanları 8 Temmuz'da Polonya ile karşılaşacak.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV 라디오.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: Deniz suyu sıcaklığı Kilyos'ta 23, Dikili'de 24, Foça, Çeşme ve Assos'ta 22, Kuşadası ve Marmaris'te 25, Bodrum'da 24, Antalya Konyaaltı'nda 28, İskenderun'da 27 derece. Her mevsimde,
1: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
0: Burası NTV Radyo. Saat 13.

0: Merhaba, saat 1 oldu. NTV'de Öğle Bülteni'ne hoş geldiniz. Ahmet Arpat ben. Günlerden pazartesi, yeni bir haftaya başladık ve şöyle bir haberlere bakıyorum. Geçtiğimiz haftadan yeni haftaya taşınan bir gündemle başlıyoruz. Yeni haftaya birkaç başlıkla günü gündeme özetleyelim, sonrasında da ayrıntıya geçeceğiz. Orta Doğu'daki savaşta taraflar anlaştı, imzalar atıldı ve nihayet müzakereler de başladı. Taraflar görüşüyor. Lübnan ve Hürmüz ve elbette nükleer konuşuluyor ama arada da Trump açıklamalarıyla ortamı geriyor. Belli ki kolay bir süreç olmayacak. İsrail pusuda işi nasıl bozarım diye fırsat kolluyor. Hafta sonu İsviçre'de neler yaşandı? Şu an gelinen durum nedir? Canlı bağlantıyla aktaracağız. İngiltere'de Başbakan Starmer tepkilere ve baskılara dayanamadı ve istifa etti. Haberi günler öncesinden Trump vermişti, hatırlayacaksınız. Şimdi ne olacak? Starmer neden gitti? Yerine kim gelecek? Bakacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde tartışma hız kesmiyor. Yine hareketli ve bol bilinmezli bir hafta. Yarın grup toplantısı var. Bakalım bu kez neler yaşanacak. Genel merkezde MYK ve parti meclisi toplantıları olacak. Özgür Özel cephesinde ise kurultay umutları tükeniyor. Yeni parti daha çok telaffuz edilir oldu. Özel ekibi ya yeni ya da mevcut bir diğer parti üzerinde duruyor. Yol haritası nedir? CHP içi tartışmalar nereye evrilecek? Geniş bir paragraf açacağız. Ve son başlık Dünya Kupası. Milliler ikinci maçta da gol atamadı. Paraguay'a yenildi. Son maç artık prestij ve formalite maçı olacak. Eve dönüyoruz. Tartışma ya da kavga da başladı. Sert eleştiriler karşısında Federasyon Başkanı Hacı Osmanoğlu Montella'ya sahip çıktı. Ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'e çağrıda bulundu. Ne oluyor? Yanıtı birazdan. Başlıyoruz bültene. İran ve Amerika Birleşik Devletleri İsviçre'de dün ilk görüşmeyi yaptı. Teknik ekipler çalışmaya devam edecek. Görüşmelerde Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişleri ve Lübnan konusunda kararlar alındı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, İran'ın dondurulmuş varlıkları ve petrol satışı üzerinde de ilerlediklerini söyledi. İlk gerçek sınav Lübnan dedi.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve İran heyetleri mutabakat zaptının imzalanmasından sonra İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında bir araya geldi. Görüşmeler 18 saat sürdü. Pakistan ve Katar İsviçre saatiyle sabaha karşı 03.30'da kararlaştırılan maddeleri açıkladı. Buna göre nihai anlaşma için adımlar atıldı. Açıklamada görüşmelerin olumlu geçtiği de ifade edildi. Görüşmelerde 60 gün içinde nihai anlaşmaya varılması için bir yol haritası çıkarıldı. Lübnan'da saldırıların tamamen sona ermesi için çatışma önleme birimi kurulmasına karar verildi. Bu birimin İran ve ABD tarafından ortak kullanılacağı, Lübnan ve arabulucularla çalışacağı ifade edildi. Hürmüz Boğazı'ndan ticari geçişlerin güvence altına alınması için bir iletişim hattı da kuruldu. Bu hat ABD ve İran arasında Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerde yanlış anlamaları önleyecek denildi. Sürece siyasi gözetim sağlayacak bir üst düzey komite de kuruldu. Teknik komiteler bu üst yapıya düzenli rapor sunacak. Görüşmeler sonrası ilk açıklama İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'dan geldi. Arakçı, ilk gerçek sınav Lübnan dedi. Görüşmelerde İran'ın petrol satışı ve dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması konusunda da anlaşma sağlandığı söylendi. Üst düzey müzakereler artık sona erdi. Teknik ekipler İsviçre'de kalacak ve çalışmalar devam edecek. İsviçre'deki görüşmelerde İran'ın üst düzey heyetine Meclis Başkanı Muhammed Galibaf başkanlık etti. Heyette Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın yanı sıra Merkez Bankası Başkanı da yer aldı. Amerikan heyetinde ise ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ile Trump'ın danışmanı Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner da vardı. Görüşmeye Katar ve Pakistan da arabulucu olarak katıldı. Dörtlü görüşme öncesi ikili ve üçlü görüşmeler yapıldı. Görüşme öncesinde devrim muhafızları Lübnan'a saldırıları gerekçe göstererek Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattığını duyurmuştu. Trump'tansa yeni bir tehdit mesajı geldi. Trump, İran, Lübnan'daki yüksek maaşlı vekillerinin sorun çıkarmasını derhal durdurmalı. Durdurmazlarsa geçen hafta yaptığımız gibi İran'a yine çok sert bir darbe indireceğiz, hem de daha sert dedi. Amerika Başkanı Fox News röportajında daha da ileri giderek Hürmüz'ü kapatırlarsa bir ülkeleri olmayacak ifadesini kullandı. Bir süre sonra İran heyetinin Trump'ın açıklamalarını protesto ederek toplantının yapıldığı alandan ayrıldığı haberi gelmişti.
0: Şimdi İran ve Amerika Birleşik Devletleri'nin tartışmalı konuları nasıl aşacakları merak ediliyor. En tartışmalı başlıksa İran'ın nükleer programı. NTV diplomasi muhabiri ve ekran yüzü Deniz Kilislioğlu müzakerelerin yapıldığı İsviçre'de yayın için karşımızda. Deniz, görüşmeler nasıl devam edecek, ne yapılacak bundan sonra?
2: Şimdi ilk etapta teknik heyetler Bürgenstock'ta kalıp görüşmeye başlayacaklar. Bu komiteler kuruldu, haberimizde detaylı olarak paylaştık. Onların nasıl işleyeceğine ilişkin bir gözlem süreci olacak aslında. En önemli iki başlık: Amerika Birleşik Devletleri açısından Hürmüz Boğazı'ndaki akışın sorunsuz devam etmesi, İran açısından da Lübnan sahasındaki gelişmelerin devam etmesi. Ama diğer taraftan, yani geçişlerin devam edebilmesi, saldırıların durması, İsrail saldırılarının, bu bir kere izlenecek bir taraftan. Ama aynı zamanda nükleer programla ilgili çalışmalara başlanması bekleniyor. Çünkü 14 maddelik bir mutabakat zaptı var elimizde ve onun zaten ilk 5 maddesi Hürmüz ve Lübnan'la ilgili olan, ateşkesle ilgili olan kısımdı. Sonraki maddelerde nükleer program, İran'ın dondurulmuş varlıkları, yaptırımların kaldırılması ve saldırılarda İran'ın hasar alan altyapısının nasıl telafi edileceği ve hangi projelerle yapılacağı, ki 300 milyar dolarlık bir fondan bahsediyoruz, Amerika Birleşik Devletleri'nin onayıyla, Körfez ülkelerinin ortaya koyacağı parayla aşılacak bir süreç. Bütün bunların hepsinin çalışması yapılacak. Ayrı ayrı komiteler var. Siyasi komite, yasal sorunlarla ilgilenen, yasal mevzuatlarla ilgilenen bir komite, bir hukuk komitesi demek belki doğru olabilir. Bir de ekonomi komitesi var. Dolayısıyla bu komiteler çalışacaklar ve sonrasında da işte o haberde aktardığımız gibi raporlarını sunacaklar. Biz sonuna kadar Bürgenstock'ta giden görüşmeler görmeyebiliriz. Zaman zaman farklı noktalarda taraflar bir araya gelebilirler. Bu 60 günlük süre içerisinde eş zamanlı bir süreç işleyebilir. Epey zor bir müzakere süreci. Şimdilik sadece yöntemde uzlaştılar Ahmet, bunun altını çizmek gerekiyor. Asıl mesele, yani esasa girmediler, usulde anlaştılar. Dolayısıyla o 60 günde en kritik konu, senin de söylediğin gibi, nükleer. Çok fazla belirsizlik var. Örneğin İran'ın nükleer programı ne olacak? Devam edebilecek mi? Hangi koşulda devam edebilecek? Mevcut stoku nasıl dışarı çıkartılacak? Hangi ülke teslim alacak? Bunun karşılığında hangi yaptırımlar, hangi takvimle serbest bırakılacak, kaldırılacak? İran'ın petrolü nasıl Hürmüz'den geçecek gibi çok fazla başlık var. Şimdilik sadece yöntem anlaşması var diyoruz. İçerik, esas daha önemli. 60 günde yapabilecek mi iki taraf, göreceğiz.
0: Zaman zaman Trump'ın açıklamaları da sanki süreci böyle bir sallıyor. Onu da belki konuşmak gerekir. Peki nihai bir anlaşma mümkün mü sence? Bürgenstock'tan ilk günlerde yansıyan görüntü umut vaat ediyor mu?
2: Şimdi sadece sembolik olarak buraya gelmiş olmaları bile çok anlamlı Ahmet. Çünkü biz cuma günü aslında bu görüşmeyi bekliyorduk ama pazar günü oldu görüşme. Arada olmama ihtimali arttı. Sonra seviye düşürüldü. J.D. Vance ve Muhammed Bakir Galibaf buraya gelmeyecek. Steve Witkoff ve Abbas Arakçı görüşecek denildi. Sonra bir anda seviye yukarı çıkartıldı. Şimdi bizim konuşabildiğimiz kaynaklar, özellikle Pakistan tarafı, bunun çok önemli bir sembolik anlamı olduğunu söylüyor. İsrail'e rağmen Amerika Birleşik Devletleri, biz Bürgenstock'a gidiyoruz, bu anlaşmanın arkasındayız ve masaya oturuyoruz mesajı vermiş oldu. Arka planda da İsrail'in Lübnan'daki saldırılarını önlemek için epey yoğun bir çaba sarf edildiğini biliyoruz. Ama tabii ki çok kritik başlıklar var. Nükleer dosyada İran egemenliği bırakmak istemiyor. Amerika çok sert bir şekilde süreci ilerletir ve talepleri çok bu anlamda ağır olursa, o zaman İran karşı adım anlamında Amerika Birleşik Devletleri'ne yanaşamayabilir. Dolayısıyla çok sallantılı bir süreç ama iki tarafın da aslında anlaşmaktan başka çok da fazla şansı yok. Bunun altını çizelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump bu savaşla istediğini pek alamadı. Seçime gidiyor. İran tarafı altyapısı çöktü, ekonomisi epey zorda ama egemenliğini bırakmak istemiyor. Çok hassas bir dengede ilerleyecek süreç. İkisi de savaşa dönmek istemiyor ama belki bu 60 gün süreyi Hürmüz açıldı Amerika açısından, İran açısından ateşkes eğer devam ederse sürüncemede bırakıp diğer konuları biraz daha zamana yayabilirler. Böyle bir endişe de var Bülgenstock'ta işin gerçeği. İlk sembolik adım atıldı ama sonrası için soru işaretleri çok Ahmet. Dediğim gibi Donald Trump'ın görev süresi acaba yetecek mi bu anlaşmayı yapmaya? Bu da başka bir soru işareti. İran, biz bugün Trump'la anlaşma imzalarsak yarın acaba başka bir başkan geldiğinde bunu bozar mı endişesini de taşıyor. Güven bunalımı yaşıyor. Zorlu süreç aslında savaşa dönmemek konusunda iki tarafta hemfikir gibi duruyor. Ama nasıl anlaşacaklar, bir barışa ulaşabilecekler mi? Orası büyük bir muamma.
0: Deniz Kilislioğlu aktardı İsviçre'den. Bir diğer önemli gelişme, Orta Doğu'daki savaşı konuşuyoruz. O süreçte İngiltere'nin pozisyonu da çok konuşulmuş, tartışılmıştı. Mesafeli bir yaklaşımı vardı İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın. Trump'ın da ciddi anlamda tepkisini çekmişti. Başbakan Starmer, rakibi Andy Burnham'ın ara seçimleri kazanarak meclise girmesinin ardından istifa baskılarına dayanamadı ve gözyaşlarıyla istifa etti. Hemen Londra'ya dönelim. NTV temsilcisi Gökhan Bozkurt karşımızda. Gökhan, aslında evet çok önemli İngiltere için bu gelişme. Trump rol de çalmıştı. Günler öncesinden istifa edecek Starmer demişti, haberi vermişti. Açılışta sorduğum soruyla geleyim. Neden gitti Starmer? Şimdi ne olacak?
3: Ahmet, Starmer üzerinde yoğun bir kamuoyu ve bizzat kendi partisi içerisinden baskı vardı. Liderliği artık bırakması gerektiği yönünde. 2024'te çok büyük bir seçim zaferiyle Muhafazakar Parti'nin çok uzun yıllardır devam eden iktidarına son vererek göreve gelmişti. Büyük umutlarla gelmişti Starmer ama göreve geldikten sonra ard arda hatalar yaptı ve üst üste gelen skandallarla birlikte de üzerindeki istifa baskısı iyiden iyiye artmıştı ve partisi artık görevi bırakması gerektiği yönünde çağrılar yapıyordu. Starmer ise tüm bu çağrılara bugüne kadar direnmişti. Ama son olarak eski Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham'ın ara seçimde aşırı sağ, yükselmekte olan aşırı sağ karşısında elde etmiş olduğu zafer artık Starmer'ın koltuğunda kalamayacağını adeta katmerlemiş oldu. Ve o da tabii hem partisinden hem kamuoyundan gelen bu çağrılara daha fazla kulak tıkayamadı. Ve bu sabah arkamda görmüş olduğun Downing Caddesi'nde 10 numaranın önüne çıktı ve son derece duygusal bir konuşmayla istifa ettiğini açıkladı. Bugüne kadar görevinde yaptığı attığı tüm adımların ülkesinin yararına olması için atıldığına dikkat çekti. Eşine, çocuklarına teşekkür ederken gözyaşlarına hakim olamadığına tanık olduk. Birleşik Krallık'ta bir başbakan daha gözyaşlarıyla görevinden ayrılmak durumunda kaldı ki bu sahnelere Muhafazakar Parti döneminde sıklıkla tanık olmuştuk. Bir benzerine İşçi Partisi döneminde de tanık olduk ilk kez de olsa. Tabii şunu da vurgulamak gerekiyor. İşçi Partisi aslında Muhafazakar Parti dönemindeki bu tablodan duyduğu rahatsızlık nedeniyle bunu ülkeye yaşatmayacağız vaadiyle gelmişti. Hatta bunu seçim manifestosuna dahi koymuştu. Ama kendileri de böylesi bir siyasi krizden kaçamadılar. Şimdi yeni bir başkanlık yarışı tetiklenecek ki o yarışta da Andy Burnham'ın tek aday olacağı anlaşılıyor ki daha önce Sağlık Bakanı Streeting yarışa girebileceğini söylemişti ki Starmer kabinesinden istifa etmişti bu gerekçeyle. Bir yarış tetiklenirse yarışa gireceğini söylemişti. Biz yayına girmeden hemen önce bir haber geldi. Streeting'in de Andy Burnham Lane de yarıştan çekilebileceği ifade ediliyor ona yakın isimler tarafından. Bu da aslında bir nevi taç devri gibi olacak. Starmer gidecek yerine Andy Burnham gelecek gibi anlaşılıyor tek aday olarak. Andy Burnham de aslında ara seçimde yeni seçildi. Aşırı sağa karşı büyük bir zafer elde etmişti Makerfield bölgesinde. O da bugün parlamentoda yemin ederek milletvekili olarak görevine başlayacak ve görevine başlamadan daha belki de başbakan olduğu ilan edildi neredeyse. Bu da tabii çok da alışık olmadığımız, tanık olmadığımız bir durumdu. Keir Starmer burada yaptığı açıklamada sabah krala da gittiğini söyledi. Kral çağırsa da istifasını sunduğunu ifade etti. Öyle anlaşılıyor ki kral da zaten o istifayı kabul etmiş. Tabii şimdi bir işçi partisi içerisinde parti organı bir takvim belirleyecek ve o takvime göre de yeni liderin dolayısıyla da yeni başbakanın seçimi belirlenmiş olacak ki bu takvimi de öngörülen yeni parlamento döneminin hemen önünde yaz tatilinin bitmesiyle birlikte yeni parlamento göreve başlamadan açıklanması bekleniyor. Bunun da Eylül'den önce olması bekleniyor. Az önce de söylemiştim, son 10 yılda 7, son 5 yılda da 5 başbakan değiştirmiş olacak böylece Birleşik Krallık. Her ne kadar İşçi Partisi Muhafazakar Parti döneminin bu siyasi krizlerini kendileri döneminde yaşatmak istemediklerini söylese de İşçi Partisi döneminde de yine bir siyasi kriz ve başbakanlık değişimiyle karşı karşıyayız. Burada Downing Caddesi'nde 10 numaranın önünde yine bir başbakanın gözyaşlarıyla ayrılığına tanıklık ediyoruz Ahmet.
0: Gökhan Bozkurt Londra'dan aktardı. Dönelim içeriye, siyasete bakacağız. Mahkemenin mutlak butlan kararından sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor. CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu MYK ve parti meclisini topluyor. Özgür Özel'in ise yeni parti hazırlığında olduğu belirtiliyor. CHP'deki gelişmeleri alacağız. Özgür Akbaş meclisten yayın için karşımızda. Özgür, önce Kemal Kılıçdaroğlu cephesiyle başlayalım. Genel merkezin gündeminde ne var?
4: Cumhuriyet Halk Partisi için kritik bir haftaya girildi. Kritik olmasının nedeni delegelerin imzası, olağanüstü kurultay talebiyle 833 delegenin imzası CHP Genel Merkezi'ne ulaştırılmıştı. Bununla ilgili karar verilmesi gerekiyor. Çünkü 26 Haziran'a kadar da bir süre sunulmuştu. Bununla ilgili yarın Kemal Kılıçdaroğlu partisinin iki önemli organını topluyor. Önce Merkez Yönetim Kurulu, ardından da parti meclisi üyeleriyle bir araya gelecek ve bu konu öncelikli olarak değerlendirilecek. 26 Haziran, yani 4 gün sonra süre sona erecek. Cumhuriyet Halk Partisi olağanüstü kurultaya gidecek mi, gitmeyecek mi? Bu sorunun aslında bir anlamda yanıtı aranıyor ve bu yanıt da yarın verilecek. Eğer tedbir gerekçe gösterilerek olağanüstü kurultaya gidilmezse o zaman Özgür Özel cephesinde farklı bir adım atılması söz konusu olacak. Ama tüm bunlar değerlendirilecek yarınki Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi toplantısında. Şimdi kurultaya gidilmemesi yönünde bir durum var. Aldığımız kulis bilgiler bu yönde. Bunun iki gerekçesi var. Birincisi delegelerin imzaları evet sunuldu ama 38. olağan kurultayla ilgili çok ciddi iddialar söz konusuydu. Mahkemenin aldığı bir mutlak butlan kararı var ki 38. olağan kurultayı yok hükmünde sayıyor. Delegelerden toplanan imzalar da 38. olağan kurultay delegeleri. İşte iradesi sakatlandığı ileri sürülüyor CHP yönetimi tarafından, Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından. Bu yüzden bu olağanüstü kurultayın yapılamayacağı birinci olarak bu ifade ediliyor. Ama ikinci nokta ise mutlak butlan kararının tedbirli olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa getirilmesi. İşte bu nedenle bu kurultayın, bu olağanüstü kurultayın yapılamayacağı ama olağan kurultay sürecinin aralanacağı belirtiliyor. Yarın böyle bir karar çıkması bekleniyor hem MYK toplantısından hem de parti meclisi toplantısından. Bunun yanı sıra örgütlerde bir süreci başlatmıştı. Disiplin sürecini ve görevden alma sürecini başlatmıştı Kemal Kılıçdaroğlu. 8 ilin yönetimi değiştirildi. Bunların devam edeceği konuşuluyor. Bu kapsamda Sinop, Konya, Kars, Düzce il başkanları ve yönetiminin de listede olduğu yine gelen bilgiler arasında yarın bu konularda değerlendirecek tüm yönleriyle il yönetimlerinin tasfiyesi bundan sonraki süreçte de Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin tarafından sürdürülecek gibi gözüküyor Ahmet.
0: Özgür, yarın salı mecliste grup toplantısı var. Yine aynı soruyu soruyoruz. Kim konuşacak sorusunu. İki hafta önce ciddi bir kriz çıkmıştı. Geçen hafta taraflar geri adım attı. Sulh yoluyla atlatıldı o kriz. Peki yeni haftada bu salı ne bekliyoruz?
4: Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu zaten kararını vermiş gözüküyor. Toplantıları var, önemli toplantılar. Saat 11'de Merkez Yönetim Kurulu, saat 14'te de parti meclisini toplayacak. Yani yarın bir grup toplantısı gündemi yok Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Aslında geçen haftada bir sanki bir sulh sağlanmıştı. İki tarafta grup toplantısı yapmama kararı almıştı. Şu sıralarda CHP Grup Başkanı Özgür Özel kurmaylarıyla toplantı halinde mecliste. Ve o toplantıda yarın grup toplantısı yapılıp yapılmaması konuşuluyor. Ama aldığım bilgiler Özgür Özel'in grup toplantısı yapacağı yönünde. Yani yarın Özgür Özel grup toplantısı yapacak. Birazdan saat 13.30'a kadar meclis başkanlığına o başvuru yapılacak. Ve yarın grup toplantısında hem partililere hem Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine seslenmesi bekleniyor. Özgür Özel'in, neden öyle dedim? Çünkü Özgür Özel'in yanın yapacağı grup toplantısında kurultay tarihinin açıklanmasını isteyeceği belirtiliyor. Kurultay tarihi açıklansın. Bir an önce şu olağanüstü kurultay tarihini belirleyin. Biz eğer belirlemiyorsunuz, biz de ona göre yolumuza gidelim diyemesi bekleniyor yarınki grup toplantısında Özgür Özel'in. Böyle bir durum söz konusu. Grup toplantısı yapılacak. Şu an başka neler değerlendiriliyor? Özellikle hafta sonu illere gitti. Burdur'da ve Denizli'de halkla bir araya geldi Özgür Özel. Bundan sonra da saha çalışmasının sürmesi yönünde bir durum söz konusu. Ama bir de tabii yeni parti konusu da çokça konuşuluyor. Ve bugünkü toplantıda da bunları tüm yönleriyle değerlendirmeleri bekleniyor Ahmet.
0: Şimdi yeni parti konusu önemli. Biraz önce sen de aktardın. Genel merkezin olağanüstü kurultay toplama gibi bir havası yok gibi. Kulislere yansıyan bilgi bu. Hal böyle olursa bir ayrışma yeni parti söz konusu olabilir ki son günlerde daha çok konuşulur oldu. Bu konuda yeni parti konusunda Özgür Özel cephesinin çizdiği yol haritası nedir?
4: Şimdi önce eğer olağanüstü kurultayı toplamıyoruz karar alırsa CHP genel merkezi yönetimi, bir kere bu Özgür Özel cephesi tarafından mahkemeye taşınacak. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne taşınacak ve siyasi partiler kanunu gösterilecek. Siyasi partiler kanununa uyulmaması gerekçe gösterilerek Sulh Hukuk Mahkemesi'nin bunu bir an önce el koyması, bir çare heyeti oluşturması ve partiyi olağanüstü kurultaya götürmesi istenecek, talep edilecek. Yani olağanüstü kurultayın toplanması gerekliliğinin tespiti noktasında bu talep yapılacak. Bundan sonra mahkemenin alacağı karar beklenecek. Şu an Özgür Özel ve cephesi sonuna kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nde aslında direnme noktasında bir süreç aralamış durumdalar. Ama hangi tarihe kadar? 20 Temmuz tarihine kadar. 20 Temmuz tarihi çok önemli çünkü adli yıl başlıyor. Adli yıl başladıktan sonra Yargıtay'ın bir karar alması söz konusu olmayacak. Yani 20 Temmuz'a kadar Yargıtay'ın bu davaya ilişkin, bu mutlak butlan davasına ilişkin kararının alması bekleniyor Özgür Özel cephesinden. Ama elbette hazırlıklar da devam ediyor. B, C, D, E formüllerimiz var diyor Özgür Özel. Bunlardan bir tanesi seçim yeterliliği olan siyasi partilerden kendilerine başvurular olduğunu, yani bizim partimize gelebilirsiniz, birlikte yol yürüyebiliriz diyen partiler olduğu ifade ediliyor. İki partiyle böyle bir temas olduğunu biliyoruz biz de kulis bilgili olarak. Ama bunun yanı sıra bir yeni parti kurulumu da söz konusu olacak gibi gözüküyor. Ancak henüz erken, 20 milletvekilinin yeni partiye gitmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını ifade ediyor Özgür Özel cephesi. Ama belediye başkanlarında, özellikle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı istifasının erken olduğunu ifade ediyorlar ve belediye başkanlarının şimdilik istifa etmemesi gerektiğini söylüyorlar. 20 Temmuz'dan sonra bu süreç çok daha hızlı bir şekilde ilerleyecek gibi gözüküyor Ahmet.
0: Özgür Akbaş aktardı. Adalar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Adalar Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Belediye Başkan Yardımcıları ve belediye personelinin de aralarında bulunduğu 41 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 39'u adliyeye sevk edilirken 3 şüpheli serbest bırakıldı. Şüphelilere rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme suçlamaları yöneltiliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılması ile ilgili 12 zanlı gözaltındaydı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı ve adliyeye sevk edildiler. Ayrıntıları Baran Bile aktaracak bize. Baran.
5: Zanlılar geçtiğimiz saat dilimi içerisinde adliyeye getirildi ve ilerleyen dakikalarda artık savcılık sorgusuna çıkartılmaları bekleniyor. Bu sorgunun ardından da büyük bir ihtimalle mahkemeye sevk edilecekler. Olayı şöyle bir hatırlayalım. Geçen hafta 17 Haziran günü akşam saatlerinde Erhan Karaal evinin bulunduğu sokakta kaçırıldı. O görüntülerde kameraları, güvenlik kamerası kayıtlarına yansımıştı. Önce bir araç sokakta belirdi. O araçtan inen saldırganlar ki 3 kişiydi, onu darp ettiler ve zorla bir araca bindirdiler. Kaçırdılar. Tüm bu yaşananlara ailesi, eşi, çocukları da tanıklık etti. Komşular da yaşananları gördü ve hemen polise başvuruda, ihbarda bulundular. Bir çalışma başlattı. Polis önce faillerle bağlantılı olabileceği değerlendirilen 2 kişi gözaltına alınmıştı. Onlar sorguya alındı. Güvenlik kamerası görüntüleri incelendi ve bu doğrultuda önce 3 adrese baskın yapıldı. O adreslerde bulunamamıştı Erhan Karal. 4. baskında bulundu. Tuzla'da prefabrik bir binada bir üretim tesisinin, altı durumdaki bir tesisin içerisindeydi. Yanında silahlı bir zanlı vardı. Hemen onu etkisiz hale getirip gözaltına aldı polis ekipleri ve sonra diğer şüpheliler yakalandı. Erhan Karal o sırada darp edilmişti, açtı, susuz kalmıştı. Saatler boyunca, yaklaşık 32 saatlik bir süreden bahsediyoruz. Dolayısıyla tedavisinin devam ettiği ifade ediliyor. Hatırlatalım, hayati tehlikesinin bulunmadığı bilgisi paylaşılmıştı. Erhan Karal kurtarıldı. Sonrasında sorular şu yönde odaklandı. Neden böyle bir olay oldu? Neden kendisi hedef alındı? Eşinin bazı açıklamaları vardı. Olaydan duyduğu şaşkınlığı dile getirmişti eşi ve kimseden tehdit almadıklarını ve kimseden şüphelenmediğini söylemişti. Zaten böyle bir durum olsa ben nasıl bu kadar rahat çocuklarımla gezebilirim, dolaşabilirim şeklinde röportajlar vermişti. Emniyete de benzer ifadelerde bulundu. Öte yandan iş arkadaşları da çeşitli bilgiler paylaştı Erhan Karal'ın. Büyük ölçüde benzer ifadelerde, ancak aralarından biri şu yönde bir ifade verdi. Erhan Karal'ın genel müdür vekili olduktan sonra görevi gereği ihale süreçleriyle daha fazla ilgilenmeye başladığını söyledi. Farklı ekiplerle veya farklı firmalarla çalışma isteği olduğunu söyledi Karal'ın. İşte bu durumdan bazı kişilerin veya bazı iş insanlarının rahatsızlık duymuş olabileceğini söyledi. Bu yönde de gözaltı işlemleri yapıldı. Özetlemek gerekirse gözaltına alınanlardan 5'i faildi. Yani o görüntülerde gördüğümüz kişiler, kaçırma olayını gerçekleştiren kişiler. Ayrıca bu ifadelerden de yola çıkılarak 2 müteahhit gözaltındaydı. İlk etapta aralarında bir bağlantı bulunamamıştı. Fakat soruşturma kapsamında her ihtimalin halen araştırıldığını, incelendiğini de belirtmiş olalım Ahmet Arpat.
0: Baran bile aktardı. Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın İstanbul Ümraniye'de silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili bugün sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı. Dilek Yaman Demir notlarıyla adliyeden yayın için bizi bekliyor. Dilek.
6: Duruşma saat 11 sıralarında başladı ve bu duruşma adliyenin konferans salonunda yapılıyor. İlk sanık kürsüsüne çıkan isim Alaaddin Kadayıfçıoğlu oldu. İddiaya göre Alaaddin Kadayıfçıoğlu boğuşma sırasında ruhsatlı silahı ateşlenmiş ve Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümüne neden olmuştu. İşte yaşanan, iddianameye yansıyan bu olayı anlattı. Bir anlık bir boğuşma oldu ama ben kesinlikle tetiği çekmedim. Tetiğin nasıl çekildiğini dahi bilmiyorum. Sadece silah elimdeydi. Onları gördüğümde silahla yanlarına gitmeyi istedim. Çünkü ülkemizde bir kadın öldürülsün istemedim. Ben onların Aleyna'yı öldüreceğini düşünmüştüm. İşte bu yüzden oraya silahla gittim şeklinde bir savunma yaptı. Savunmasının sonunda ise Alaaddin Kadayıfçıoğlu keşke Kaan'a değil, Kaan Kundakçı'ya değil, bana bir şey olsaydı şeklinde pişman olduğunu söyledi. İşte tam da bu sırada Kubilay'ın annesi kendisine tepki gösterdi. Sanık kürsüsüne çıkan ikinci isim, İddiaların odağındaki bir diğer isim de Aleyna Kalaycıoğlu'ydu. İddiaların odağındaki bu olayın olma sebebi de Aleyna Kalaycıoğlu'nun rapçi Vahap Canbay'la barıştırılması iddiasıydı. Ve bu iddia üzerine Kaan Kundakçı'nın da oraya gittiği ifade ediliyordu. İşte Aleyna Kalaycıoğlu da sanık kürsüsüne çıktı. Gözyaşları içindeydi. Sesini kontrol etmekte zorluk çekiyordu. Ve şu sıralarda da halen ifadesi devam ediyor. Kaan Kundakçı olayına ilişkin Kubilay'ım şeklinde bir sözle başladı. İşte tam da bu sırada da Kaan'ın babası mikrofonu aldı ve Aleyna'ya madem Kubilay'ım diyorsun, madem çok seviyorsun, olaydan sonra köpeğini soracağına neden oğlumu sormadın şeklinde bir tepki gösterdi. İşte tam da bu sırada Aleyna yeniden ağlamaya başladı. Bir başka tepki gösteren isim de Kubilay Kaan Kundakçı'nın annesiydi. Annesi de Aleyna'ya tepki gösterdi. Benim oğluma ayakçı şeklinde mesaj göndermişsin. Benim oğlumun neden ayakçı olduğunu söyledin. Benim oğlum ayakçılık mı yapıyordu diye sistemde bulunduğunu sonunda da abla ben senin oğluna bu şekilde sözler söylediğim için çok pişmanım ama ben senin oğlunun ölümüne sebep olmadım diyerek kendini savunmaya başladı. Mahkeme başkanı da işte bu sırada metanetli olması gerektiğini söyledi Kubilay Kağan Kundakçı'nın ailesine ve duruşma Aleyna Kalaycıoğlu'nun çapraz sorgusu dediğimiz duruşma savcısıyla birlikte sanık müdafillerin sorularıyla sürüyor.
0: Dilek Yaman Demir aktardı. AK Parti uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan 12. yargı paketini meclise sundu. 30 maddeden oluşan teklifte Yargıtay'ın bozma yetkisi ve duruşma aralarına ilişkin yeni düzenleme de var.
7: İdare mahkemelerinde tek hakimle çözümlenecek davaların kapsamını genişletiyoruz. Ve bilgisayarlarda yapılan arama el koyma neticesinde elde edilen dijital verilerin saklanma, imha ve sınırlandırma usullerini belirlilik ilkesi doğrultusunda yasal güvenceye kavuşturuyoruz. Yargıtay'ın bozma yetkisinde de yeni bir düzenleme getiriyoruz değerli arkadaşlar. Artık ilk derece mahkemelerinin verdiği kararlar sadece görevsiz veya yetkisiz olduğu gerekçesiyle Yargıtay'ın bozma kararı veremeyeceğini hüküm altına alıyoruz. Dosyaların mahkemeler arasında gidip gelerek sürüncemede kalmasının önüne bu şekilde geçmiş oluyoruz. Duruşmalar arasındaki sürenin kural olarak 3 aydan fazla olamayacağını yeni bir düzenleme olarak getiriyoruz. Ses ve görüntü nakli yoluyla duruşmalara katılımın kapsamını genişletiyor. Ön inceleme duruşmalarının da ses ve görüntü nakledilmesi suretiyle icra edilebileceğini teklif ediyoruz.
0: İstanbul Seyrantepe'deki araştırma hastanesinde taciz skandalı yaşandı. Bir temizlik çalışanı hastanede tedavi gören yaşlı bir hastaya cinsel tacizde bulundu. Olay adliyeye yansıdı, personel tutuklandı.
8: Tedavi gören 80 yaşındaki kadının yanına çok sık gidince dikkat çekti. Temizlik bahanesiyle perdeleri çekiyor, hastaya cinsel tacizde bulunuyordu. Hemşirenin ve diğer hastaların dikkati hastanedeki taciz skandalını ortaya çıkardı. Olay İstanbul'da Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşandı. İddiaya göre bir temizlik personeli hastanede tedavi gören yaşlı kadın hastaya kendinde olmamasını fırsat bilerek tacizde bulunuyordu. Hem diğer hastalar hem de hemşire durumu fark etti. Olaya müdahale eden hemşire hastane yönetimine de durumu bildirdi. Sağlık Bakanlığı'nın suç duyurusunda bulunması üzerine temizlik çalışanı gözaltına alındı. Adliye sevk edilen zanlı tutuklandı. Hastanın sağlık durumununsa iyi olduğu öğrenildi.
0: Altı ay önce Kocaeli'de denizde ölü bulunan Romanyalı dalgıçın sırrı çözüldü. Roman dalgıcın İtalya'dan Türkiye'ye gelen bir geminin altına yerleştirilen uyuşturucuyu almak için dibe daldığı ancak vurgun yediği ortaya çıktı. Üç suç ortağının ise bu olay üzerine kaçtığı anlaşıldı.
9: Romanyalı dalgıç Kocaeli'de denizde ölü bulundu. Uyuşturucu taşıyan geminin altına yerleştirilen Zula'yı almak için dalış yaptığı ortaya çıktı. 24 Ocak'ta Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde kıyıdan yaklaşık 200 metre açıkta dalgıç kıyafetli bir ceset bulundu. Otopside cesedin 13 Aralık 2025'ten beri kayıp olarak aranan 32 yaşındaki Romanya vatandaşı Robert Stoica'ya ait olduğu ortaya çıktı. Stoica'nın 3 arkadaşıyla birlikte 10 Aralık'ta Romanya'dan geldiği belirlendi. İddiaya göre 4 Rumen İtalya'dan yola çıkıp Kocaeli'de demirleyen bir geminin peşindeydi. Amaçlarının ise geminin su altındaki ızgaralarına yerleştirilmiş uyuşturucuyu almak olduğu öne sürüldü. Ancak Robert Stoica Derince'deki dalış sırasında öldü.
10: Stoika'nın annesi yaptığı kayıp başvurusu sırasında oğlunun Türkiye'ye bir iş için geldiğini söylemişti. Yapılan polis araştırması sonrası Romanyalı dalgıçın Türkiye'ye gelen bir geminin altına gizlenmiş uyuşturucu zulasını almak için dalış yaptığı tahmin ediliyor. Stoika'nın vurgun yiyen cansız bedeni üzerinden boru anahtarı ve kerpeten gibi malzemeler çıkması da bu iddiaları güçlendiriyor.
9: Stoika'nın ölümü üzerine suç ortaklarının Türkiye'yi terk ettiği anlaşıldı. Soruşturma sürüyor. Altına uyuşturucu yerleştirilen geminin tespiti için çalışılıyor.
0: Türkiye'de bireysel silahlanma tehlikeli boyutlara ulaştı. İzmir ve Muğla'da silahla işlenen iki cinayet bireysel silahlanma sorununu yeniden gündeme getirdi. Umut Vakfı'nın verilerine göre Türkiye'de 30 milyonun üzerinde ruhsatsız silah bulunuyor. Her gün 10 kişi silahlı saldırıya vuruyor.
9: Muğla Fethiye'de kapı gıcırtısı yüzünden başlayan tartışmada bir kişi komşusunu silahla öldürdü. İzmir'de kına gecesinde istek şarkısı çalınmayınca pompalı tüfekle ateş açtı, bir çocuk hayatını kaybetti. Türkiye'de giderek büyüyen bireysel silahlanma sorunu ard arda gelen cinayet haberleriyle yeniden gündeme geldi. Umut Vakfı'nın açıkladığı verilere göre piyasada 30 milyon ruhsatsız, 4 milyon da ruhsatlı silah var.
11: Ruhsatsız silah çok yaygın. Ruhsatlı silah sayısı 4,5 milyon civarında. Bunun 1,5 milyonu polis ve jandarmada, 3 milyon civarında sivil halkta. Bu oranla kıyaslarsanız da yaklaşık 30 milyon civarında ruhsatsız, 4 milyon civarında da ruhsatlı silah düşünülüyor.
9: Kasım 2023'te çıkarılan yasayla ruhsatsız silah taşımaya ciddi hapis cezaları getirildi. Bu önemli bir adım ama henüz istatistiklere yansımış değil. Umut Vakfı'nın verilerine göre son 12 yılda 26 bin kişi silahla öldürüldü. Günde 10 kişi silahlı saldırıya vuruyor.
11: Umut Vakfı olarak her gün silah cinayet haberleri tarıyoruz. Ortalama 10 haber, 8 ve 10 haber basına düşüyor. Yılda 3800 kişiydi mesela. 3800 vakada maalesef 2500 kişi cinayetle öldürülmüş ve bunların %82'sinde silah kullanılmış.
9: Ruhsatsız silahlara internet üzerinden kolayca ulaşılıyor. Çoğu da kuru sıkıdan dönme silahlar. Uzmanlar silah satışının zorlaştırılması gerektiği görüşünde.
0: Mardin merkezli 7 ilde yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına yönelik operasyon düzenlendi. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Bakan Gürlek, şüphelilerin 1 milyon işlem karşılığında 10 milyar lirayı aşkın para hacmine ulaştığını belirtti. 43 şüpheli gözaltında.
9: Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama. Bu suçlara yönelik Mardin merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 43 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonu Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Masak raporu kapsamında soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin yurt dışı kaynaklı yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynanmasına imkan sağladığı ve para nakline aracılık ettiği belirlendi. Ayrıca TOKİ başvuruları ve bungalov ev kiralama ilanları üzerinden dolandırıcılık yaptıkları ortaya çıktı. Zanlılar bu yöntemle 1 milyon 442 bin işlem karşılığında 10 milyar 397 milyon lira para hacmine ulaştı. 49 şüpheliye yönelik Mardin, İstanbul, Sivas, Antalya, Çanakkale, İzmir ve Mersin'de operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 3'ü cezaevinde, ikisi ise askerlik hizmetindeydi. 43 kişi gözaltına alındı. 6 firarinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Operasyonda ayrıca çok sayıda dijital materyale ve bir ruhsatsız silaha el koyuldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, milletin emeğini ve alın terini hedef alan dolandırıcılık şebekelerine asla geçit vermeyeceklerini belirtti. Bakan Gürlek, suç gelirlerinin takibi ve faillerin adalet önüne çıkarılması için İçişleri Bakanlığımız ve Hazine ve Maliye Bakanlığımızla eş güdüm içinde mücadelemiz kesintisiz şekilde devam edecektir dedi.
0: Filenin Sultanları Voleybol Milletler Ligi'nde Ankara etabını kayıpsız geçti. Milli takım başkentteki 4. maçta Çin'i 3-2 yendi. Milliler ilk seti 25-21 önde bitirdi. Çin ikinci seti 28-26, üçüncü seti 25-23 kazandı. Filenin Sultanları 4. sette 25-16 ile eşitliği sağladı. Karar setini milli takım 15-12 kazandı. Çin'i 3-2 yenen Türkiye 8. maçta 6. galibiyetini aldı. Filenin Sultanları Voleybol Milletler Ligi'nin Japonya'da yapılacak 3. etabında 8 Temmuz'da Polonya ile karşılaşacak. Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu milli takımın Dünya Kupası'nı erken vedasından sonra ilk kez konuştu. Teknik direktör Montella ile yola devam edeceklerini açıklayan Federasyon Başkanı Fatih Terim ile girdikleri polemiği sürdürdü.
12: A milli takımda Vincenzo Montella dönemi devam edecek. Avustralya ve Paraguay yenilgileriyle Dünya Kupası'nda üst tur şansını kaybeden Ay Yıldızlıların geleceği hakkında konuşan İbrahim Hacı Osmanoğlu, teknik direktör ve futbolculara sahip çıktı.
13: Evet, iki maç kaybettik. Ama bu zaferleri yaşatan bu takımın hocası. Hocasına da sahip çıkacağız, oyuncularına da sahip çıkacağız. İki gündür yazıyorlar, hocaların isimlerini de yazıyorlar. Ama bizim karakterimizi bilenler şunu iyi bilir ki biz yolda yürüdüklerimizi, yolda bulduklarımızı asla değişmiyoruz. Her iki senede bu başarıları bu hoca ekibiyle, bu çocuklarla beraber başardıysa onlara sahip çıkacağız.
12: Federasyon Başkanı Fatih Terim'le yaşadıkları polemik hakkında da konuştu.
13: Anlamadığım konuşmalara gelince kalbindekini diline yansıtamayanlar ancak sinsice konuşmaların arasında cümleleri sokarlar. Eğer sırtında bagaj olup bagajı taşıyanlar, onun ağırlığının altına ezilenler, yine kalbinden söylemesi gerekeni cesaret edip dilinden söylemeyerek ancak eliyle cevap verirler. İşte diyorlar ki başkan konuşulanı anlamıyor, yazılanı iyi okuyamıyor. Ben konuşulanı da iyi anlıyorum, yazılanı da iyi okuyorum. 60 yaşındayım, futbolun 40 yılını bana sorun. Kimin eli kimin cebindeydi, gün saat olarak aktarırım size. Buna milli takımlar da dahil.
12: Hacı Osmanoğlu, milli takıma hakarete varan eleştiriler hakkında Adalet Bakanı Akın Gürle'ye çağrı yaptı.
13: Acilen kanunun düzenlemenin yapılması gerektiğine inanıyorum. Hem toplumun ahlak çökülmesini önlemek için hem de futbolun eğer kalkınmasını istiyorsak bu artık bir elzem oldu. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde böyle bir ahlak sınırlarını aşan İnsanlar topluluğu yok.
12: A milli takım Dünya Kupası'na Cuma sabahı saat 5'te Amerika Birleşik Devletleri ile yapacağı formalite maçıyla veda edecek.
0: Biz hayal kırıklığı yaşıyoruz ama Dünya Kupası'nda sürprizler devam ediyor. Yeşilburun adaları İspanya'dan sonra Uruguay'a da geçit vermedi. Savaşın gölgesinde turnuvaya katılan İran'sa yoluna namağlup devam ediyor. Mısır'da tarihinin ilk Dünya Kupası galibiyetini dün gece aldı.
12: 2026 Dünya Kupası'nda peri masalları sürüyor. H grubunun favorisi İspanya ile berabere kalarak ilk haftaya damga vuran Yeşilburun Adaları bu kez de Uruguay'dan bir puan aldı. İki dünya şampiyonluğu bulunan Güney Amerika temsilcisiyle 2-2 berabere kalan Yeşilburun, İspanya'nın Suudi Arabistan'ı 4-0 yendiği grupta tur şansını son maça taşıdı. Turnuvada fenomene dönüşen kaleci Vozinha'nın vize krizi çözülen annesi de stadyumdan mutlu ayrıldı. G grubundaysa İran'ın direnişi devam ediyor. Savaşın gölgesindeki Tahran'da Dünya Kupası'nı takip eden İranlılar, milli takımlarının Avrupa devi Belçika'yla 0-0 berabere kalmasını kutladı. İran'ın maçın ikinci yarısındaki bir karambolde yaptığı savunmaysa maçın sembolü oldu. O anın fotoğrafını paylaşan Meclis Başkanı Galibaf, "Toprağımızı koruduğumuz gibi" mesajını yazdı. Vize verilmediği için Amerika Birleşik Devletleri'ne maç günü giriş çıkış yapabilen İranlı futbolcularsa duygusal bir mektup kaleme aldı. Los Angeles'taki son maçlarının ardından soyunma odasına bırakılan mesajda, "Misafirperverliğiniz için teşekkürler. Barış, dostluk ve saygının tüm uluslar arasında hüküm sürmesi dileğiyle" ifadeleri yer aldı. Sürprizler gününde sevinen diğer ülke ise Mısır oldu. Yeni Zelanda'yı Salah'ın bir gol ve bir asist yaptığı maçta 3-1 yenen Afrika temsilcisi, dördüncü kez katıldığı Dünya Kupası'nda ilk galibiyetine ulaştı. Kahire'de yerel saatle 4'te başlayan maçı sokaklarda izleyen Mısırlılar büyük sevinç yaşadı. Mısır bu galibiyetle puanını 4'e yükselterek G grubunda lider oldu. İran ve Belçika'nın ikişer puanı bulunuyor. Yeni Zelanda ise bir puanla son sırada. Grubun son haftasında İran, Mısır ve Belçika, Yeni Zelanda maçları oynanacak.
0: Dünya Kupası'nda taraftar etkinlikleri de çok konuşuluyor. Norveçli yüzlerce taraftar Times Meydanı'nda Viking kürek çekme gösterisi yaptı. Norveçli taraftarlar Amerika Birleşik Devletleri'nde Dünya Kupası'na adeta damga vurdu. Soyları Vikinglere dayandığına inanılan Norveçliler geleneksel olarak atalarının kürek çekişini bir şova dönüştürüyor. Bu sefer de binlerce Norveçli turnuva kapsamında stat dışındaki en geniş katılımlı Viking kürek çekme şovunu New York'taki ünlü Times Meydanı'nda sergiledi. Norveç, I grubunda Fransa, Senegal ve Irak'la mücadele ediyor. Norveç, gruptaki ilk maçında Irak'ı 4-1 mağlup etmişti.

0: Breaking Bad dizisinde canlandırdığı Gus Fring karakteriyle tanınan Amerikalı oyuncu Giancarlo Esposito sosyal medyada paylaşılan bir videoda camide saf tutarken görüntülendi. Bu paylaşım akıllara aktör Müslüman mı oldu sorusunu getirdi.
1: Cuma günü vizyona girecek Seven Dogs filmiyle gündemde olan Amerikalı aktör Giancarlo Esposito'nun bir cami içinde namaz kıldığı görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. My name is Giancarlo Esposito and I'm playing Roman in Seven Dogs. Mısır ve Suudi Arabistan ortak yapımı film için bir süre Riyad'da bulunan aktörün kelime-i şehadet getirip namaz kıldığı bildirildi. Saudi gazette yer alan habere göre Esposito'nun bu kararı almasında Suudi Arabistan'da bulunduğu süre boyunca karşılaştığı misafirperverlik ve Müslüman toplumuyla kurduğu ilişkilerin etkili olduğu belirtildi. Konuya ilişkin habere dair oyuncudan bir açıklama gelmedi. Breaking Bad'de canlandırdığı Gus Fring karakteriyle milyonlarca hayran kazanan aktör, Suudi Arabistan'da çekilen ve ülkenin sinema sektörüne yönelik yatırımlarının önemli projelerinden biri olarak gösterilen Seven Dogs filminde de rol aldı.
0: Bülteni noktalıyoruz. Saat başına görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
3: Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın. AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun geleceğine değer katacak bir başlangıca dönüştürün. Detaylar AGESA.com.tr ve AGESA mobil.

0: hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
2: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
3: Bu aralar QNB'ye geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
4: NTV Radyo.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: Maç takvimi.
2: Dünya Kupası'nda günün ilk maçında son şampiyon sahada olacak. İlk maçında 3 puanı Messi'nin 3 golüyle alan Arjantin saat 20'de Avusturya ile karşılaşacak. Ardından gece 12'de turnuvaya güçlü başlangıç yapan Fransa-Irak mücadelesi var. Saatler gece 3'ü gösterdiğinde 3 puanlı Norveç ilk galibiyetini arayan Senegal ile karşı karşıya gelecek. Sabah 6'da ise J grubunda Ürdün-Cezayir maçıyla gün tamamlanacak.
1: Maç takvimi.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
5: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Aydın Denizli Otoyolu'nun 11-16. kilometrelerinde ve Trabzon-Rize yolunun 0-11. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü.

0: Yemekten sonra bazen toplu taşımada giderken, bazen de ileri yaşlarda gün ortasında bir uyuma isteğiyle küçük uyku kaçamakları yapılabiliyor. Peki insanlar gün ortasında neden uyumak istiyor? Nöroloji uzmanı Profesör Doktor Dilek Necioğlu Örken anlatıyor.
1: Gün ortasında aniden uyuma isteği uyku bozukluğu yapan hastalıklardan biri olma olasılığı olduğunu bize gösteriyor. En çok gördüğümüz uyku ilişkili solunum hastalığı tıkayıcı uyku apne sendromu. Burada uyku boyunca sık tekrarlayan nefes durmaları meydana geliyor ve uykuyu bölüyor ve bu nedenle de gün içinde aşırı bir uykululuk ve yorgunluk görülebiliyor. Hastalığın hafif formlarında özellikle işte televizyon seyrederken, kitap okurken kişinin uykuya dalması söz konusu olabiliyor. Daha ileri formlarında kişi toplum içerisinde işte ne bileyim sinemada, tiyatroda uykuya dalabiliyor. Ya da kendisinin kullanmadığı arabada yolcu koltuğundayken uykuya dalabiliyor. Ve bazen o kadar bu ileri olabiliyor ki arabayı kendisi kullanırken de uykuya dalma görülebiliyor. Oldukça birçok hastalık için risk oluşturan bir durum ve mutlaka tespit edilip tedavi edilmesi gerekiyor. Bir başka uyku bozukluğu yapan hastalık da narkolepsi dediğimiz hastalık. Narkolepsi gün içinde ani başlayan aşırı uyku atakları ile seyreden bir kronik çok uyuma hastalığı diyebilirim. Ve gündüz çok uyuklama bu hastalığın başlangıç belirtilerinden bir tanesi. Her ne kadar hani hareketsiz kaldığınızda bir aktivite yapmadığınız durumlarda ortaya çıksa da aktif iş yaparken, örneğin yine araç kullanırken, yemek yaparken, biriyle sohbet ederken, maç izlerken gibi önüne geçilemeyen uyku atakları olabilir ve bu ataklar saniyeler, dakikalar sürer. Tabii narkolepsi hastalığında sadece uyku atakları yok. Katapleksi dediğimiz bilinçte hiçbir değişiklik olmadan kasların ani başlayan bir felç hali var. Bu durum görülebilir birlikte. Yine uyku felci dediğimiz genellikle REM uykusu dediğimiz hızlı göz hareketleri evresinde uyanıldığında meydana gelen tüm vücuttaki bir felç ve bu insanlar için korkutucu olabilir. Çünkü saniyeler, dakikalar sürüp kendiliğinden düzelir ama bilincimiz yerinde olduğu için ve hareket edemediğimiz tam bir felç durumu olduğu için korkutucu olabilir. Bir de bazı uykuya dalarken ya da uykudan uyanırken halüsinasyonlar görebiliriz. Bunlar bize narkolepsinin diğer belirtilerini gösteriyor. Dolayısıyla böyle gün içinde ani yorgunluk, uyuma isteği gibi belirtiler olduğunda mutlaka bir hekime başvurmak gerekiyor.
0: Nöroloji uzmanı Profesör Doktor Dilek Necioğlu Örken'i dinledik.
2: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da.
3: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
4: Hafta başında hava koşullarında değişiklik beklenmiyor. İstanbul ve İzmir az bulutlu, rüzgar kuvvetli esmeye devam ediyor. İstanbul 27, Ankara ve Bursa parçalı bulutlu 28, İzmir 33 derece. Antalya güneşli, sıcaklık 34 dereceye yükseliyor. Marmara az bulutlu, bölgede kuvvetli esen Poyraz'ın hızı 55 kilometreye kadar çıkıyor. Edirne 29, Sakarya 28 derece. İç Anadolu'da rüzgar kuvvetli, Sivas Niğde kesiminde sağanak yağış var. Eskişehir 27, Kayseri 28 derece. Ege güneşli, kuvvetli rüzgar gündüzleri serinlik sağlarken akşamları ise biraz üşütüyor. Manisa ve Muğla 32, Bodrum 33 derece. Akdeniz sahillerinde hava az bulutlu, sıcaklık biraz daha arttı. Adana 33, Kahramanmaraş 36 derece. Karadeniz genelinde hava parçalı bulutlu, yağış çok az noktada var. Bolu 26, Samsun 27 derece. Doğu Anadolu güneşli, Erzurum 28, Malatya 34 derece. Güneydoğu'da lodos çok sert, Diyarbakır 39, Gaziantep 36 derece.
3: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
5: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde,

0: Bilgiler alternatifbank.com.tr'de.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.

0: de bulacaksın.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
2: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam. Sonra sonra.
5: Herkes soru sorabilir.
6: Ne? Nasıl?
7: Niçin?
5: Ama sadece soru sormak değil, cevapları da sorgulamak gerekir. Gerekir. Tarih tekerrür eder. Bazen
8: geçmişe dönmek de lazım.
9: Netleştirelim.
5: Bunu mu demek istedin?
8: Bu mesajın etkisi ne olacak?
7: Ve bu ikilemden hangisi gerçekten doğru?
5: Dediniz ama bunun tersi olamaz. Meselenin en can alıcı noktası nedir sizce?
4: Deniz Kilislioğlu'yla Sonra Sonra her çarşamba saat 18.30'da NTV Radyo'da. NTV Radyo. Saat 14.
10: Merhaba, saat 2 oldu, gelişmelerle karşınızdayız. Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu öldürülen 14 yaşındaki Mati Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit edenlerin cezası açıklandı. Mahkeme Minguzzi ailesine tehdit mesajları gönderdiği belirlenen Furkan Ay'ı 3 farklı suçtan 7 yıl 20 gün hapse mahkum etti. Zanlı Furkan Ay, birden fazla kişiye tehdit, kişinin hatırasına hakaret ve kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirme suçlarından ceza aldı. 2025 yılında yaşanan olayda Mati Ahmet Minguzzi'nin katil zanlıları da en üst sınırdan 24 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Yerel seçimlerde aldığı yenilginin ardından istifa baskıları giderek artan İngiltere Başbakanı Keir Starmer görevini bıraktığını açıkladı. Starmer sabah saatlerinde Kral Charles'la görüştüğünü ve halefi seçilene dek görevine devam edeceğini söyledi. İyi ve kötü günlerde yanımda olan eşim ve gurur kaynağım çocuklarımla vakit geçireceğim derken gözyaşlarını tutamadı. Konuşmasının ardından dinleyicilerden alkış alan Keir Starmer eşine sarıldı. Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham'ın ara seçimleri kazanarak meclise girmesinin ardından İşçi Partisi'nde Starmer'a yönelik istifa baskısı artmıştı. Aralarında bakanların da bulunduğu yaklaşık 200 partili Starmer'ın görevi bırakması talebinde bulunmuştu. ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medya paylaşımında İngiltere Başbakanı'nın göç ve enerji politikaları konusunda başarısız olduğunu ve istifa edeceğini söylemişti. İran ve Amerika Birleşik Devletleri İsviçre'de dün ilk görüşmeyi yaptı. Teknik ekipler çalışmaya devam edecek. Görüşmelerde Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişleri ve Lübnan konusunda kararlar alındı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, İran'ın dondurulmuş varlıkları ve petrol satışı üzerinde de ilerlediklerini söyledi. İlk gerçek sınav Lübnan dedi.
11: Amerika Birleşik Devletleri ve İran heyetleri mutabakat zaptının imzalanmasından sonra İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında bir araya geldi. Görüşmeler 18 saat sürdü. Pakistan ve Katar İsviçre saatiyle sabaha karşı 03.30'da kararlaştırılan maddeleri açıkladı. Buna göre nihai anlaşma için adımlar atıldı. Açıklamada görüşmelerin olumlu geçtiği de ifade edildi. Görüşmelerde 60 gün içinde nihai anlaşmaya varılması için bir yol haritası çıkarıldı. Lübnan'da saldırıların tamamen sona ermesi için çatışma önleme birimi kurulmasına karar verildi. Bu birimin İran ve ABD tarafından ortak kullanılacağı, Lübnan ve arabulucularla çalışacağı ifade edildi. Hürmüz Boğazı'ndan ticari geçişlerin güvence altına alınması için bir iletişim hattı da kuruldu. Bu hat ABD ve İran arasında Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerde yanlış anlamaları önleyecek denildi. Sürece siyasi gözetim sağlayacak bir üst düzey komite de kuruldu. Teknik komiteler bu üst yapıya düzenli rapor sunacak. Görüşmeler sonrası ilk açıklama İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'dan geldi. Arakçı, ilk gerçek sınav Lübnan dedi. Görüşmelerde İran'ın petrol satışı ve dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması konusunda da anlaşma sağlandığı söylendi. Üst düzey müzakereler artık sona erdi. Teknik ekipler İsviçre'de kalacak ve çalışmalar devam edecek. İsviçre'deki görüşmelerde İran'ın üst düzey heyetine Meclis Başkanı Muhammed Galibaf başkanlık etti. Heyette Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın yanı sıra Merkez Bankası Başkanı da yer aldı. Amerikan heyetinde ise ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ile Trump'ın danışmanı Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner da vardı. Görüşmeye Katar ve Pakistan'da arabulucu olarak katıldı. Dörtlü görüşme öncesi ikili ve üçlü görüşmeler yapıldı. Görüşme öncesinde devrim muhafızları Lübnan'a saldırıları gerekçe göstererek Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattığını duyurmuştu. Trump'tansa yeni bir tehdit mesajı geldi. Trump, İran, Lübnan'daki yüksek maaşlı vekillerinin sorun çıkarmasını derhal durdurmalı. Durdurmazlarsa geçen hafta yaptığımız gibi İran'a yine çok sert bir darbe indireceğiz, hem de daha sert dedi. Amerika Başkanı Fox News röportajında daha da ileri giderek Hürmüz'ü kapatırlarsa bir ülkeleri olmayacak ifadesini kullandı. Bir süre sonra İran heyetinin Trump'ın açıklamalarını protesto ederek toplantının yapıldığı alandan ayrıldığı haberi gelmişti.
10: Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözlerinin yanlış anlaşıldığını, Lübnan'a askeri müdahalede bulunmayacaklarını söyledi. Lübnan ve Suriye arasında askeri değil, ekonomik kanallar arıyoruz dedi.
0: İsrail'e, Hizbullah'la Suriye'nin ilgilenmesine izin vermelerini önerdim. Çünkü dürüst olmak gerekirse bence onlar bu işi daha iyi yaparlardı.
12: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın bu sözlerine Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara açıklık getirdi. Şara, Dubai merkezli El Meşe televizyon kanalına konuştu. Ahmet Şara, Trump'ın açıklamalarının kamuoyunda yanlış yorumlandığını söyledi. Suriye'nin geçmişte Lübnan'a yaptığı askeri müdahale anlayışına dönmek istemiyoruz dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la yaptıkları görüşmelerde Lübnan'daki durumu birkaç kez ele aldıklarını aktaran Şara, mevcut yaklaşımlardan farklı bir vizyon sunduklarını belirtti. Suriye Cumhurbaşkanı, Lübnan'daki sorun yalnızca bombardımanlar, yıkım ve göçlerde çözülemez. Trump'la yaptığımız görüşmelerde savaşın durması gerektiğini vurguladık. Sorunun çözümü yalnızca askeri yöntemlerle değil, ekonomik, siyasi ve sosyal adımlarla mümkün ifadelerini kullandı. Suriye ile Lübnan arasındaki hayati ekonomik bağın yeniden kurulması gerektiğini belirtti. Şara bunun yanı sıra öncelikle Suriye ve Lübnan'ın endişelerine, ayrıca İsrail'in endişelerine de yanıt verecek bazı güvenlik önlemleri alınmalı ifadesini kullandı. Hizbullah'la aynı masaya oturmayı kabul eder misiniz sorusuna da yanıt veren Şara, eğer bu adım Lübnan'ın çıkarlarına hizmet edecek ve aynı zamanda Suriye'nin çıkarlarını güvence altına alacaksa neden olmasın? Bizim Hizbullah'la derin sorunlarımız var. Ancak bu sorunu çözmeye çalışırken Lübnan'ın bedel ödeyerek yok olmasını istemiyoruz dedi.
10: Genç Müslüman Kadınlar Liderlik Programı başladı. Ankara'da düzenlenen ve 4 gün sürecek programın açılışına katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş NTV'nin sorularını yanıtladı.
13: Ankara bugün Müslüman kadınlar için önemli bir programa ev sahipliği yapıyor. Genç Müslüman Kadınlar Liderlik Programı Ankara'da gerçekleştiriliyor. Bu programda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Mahinur Özdemir Göktaş'la konuşacağız. Efendim hoş geldiniz NTV ekranlarına diyerek başlamak istiyorum. Ve programın önemini, Müslüman kadınlar için önemini sizden dinleyelim.
14: Öncelikle çok teşekkür ediyorum. İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde biliyorsunuz 2016 yılında bir program gerçekleştirmiştik. Bu programda İT'nin Kadın Danışma Kurulu üyeleri Birliği'ni 2017 yılında kurmuştuk. Ve aynı zamanda Kadın Danışma Kurulu'nun bir parçası olarak Life for Future'ı bir program olarak genç Müslüman kadın liderleri destek olmak amacıyla kurulan bir programı hayata geçirmiştik ülke olarak. 2019 yılında programın ikincisini gerçekleştirmiştik. Bu yıl ülkemiz İslam İşbirliği Teşkilatı'nın dönem başkanlığını üstlenecek. Bu kapsamda da yürüttüğümüz bir çalışma kapsamında da yine Dışişleri Bakanlığımız İslam İşbirliği Teşkilatı ile beraber Life for Future 2026 programını hayata geçirmiş oluyoruz. Programa özellikle Kadın Danışma Kurulu Başkanımız ve özellikle Life for Future'ın kurucu başkanı olan Dr. Esra Albayrak'ın da katılımıyla bugün açılışı gerçekleştirdik. Dışişleri Bakan Yardımcımız, İslam İşbirliği Teşkilatı Sosyal Kalkınma Başkanı da buradaydı. Ve 25 ülkeden Büyükelçinin katılımı oldu. Diğer yandan bu programa 25 ülkeden 31 katılımcıyla yürüttüğümüz bir programı başlattık. 4 gün sürecek. Ve bu program kapsamında özellikle genç Müslüman lider kadınları birbirleriyle arasında hem iletişime yönelik hem network oluşturma, strateji geliştirme ve yapay zeka destekli pek çok çalışmaları burada bu program esnasında yoğun bir eğitim programıyla alacaklar. Hem birbirleriyle arasında bir kaynaşma, bir dayanışma oluşturacaklar hem de kişisel becerilerini geliştirmek üzere pek çok eğitimi de burada alacaklar. 4 gün sürecek ve bu programın bugün ilk günüydü. Lansmanını başlattık. Özellikle kadının her alanda güçlendirilmesine yönelik ülkemiz biliyorsunuz bu konularda öncü çalışmalara ev sahipliği yapıyor. Biz de aile ve nüfus 10 yılı kapsamında yürüttüğümüz çalışmalarda kadını güçlendirme adına son 24 yılda yürüttüğümüz pek çok çalışmayı ve sosyal hizmet ağlarındaki tecrübelerimizi bu panellerde de paylaşma imkanı buluyoruz. Gençlerimiz oldukça heyecanlı. Avrupa'dan katılan gençlerimiz de var. Avrupa Türklerinden. Zira maalesef Avrupa'da da biliyorsunuz yaşanan başörtülü kadınlara yönelik pek çok ayrımcılık söz konusu. O kızlarımızı da buraya dahil etmek oldukça kıymetliydi. Ve bu 25 ülkedeki kızlarımızın sadece burada değil bundan sonraki süreçlerde de bir dayanışma oluşturarak genç Müslüman kadın liderleri olarak başka dönemdeki kızlarımıza da örnek olacağına biz yürekten inanıyoruz. Buradan bir mekanizma oluşturuyoruz aslında. Sadece bu programla kalmıyorlar. Pek çok etkinlikler düzenliyorlar akabinde. Ve 2019-2017 mezunlarımız da bu programlara katılıyor. İnşallah buradaki çıkan gençlerimize de faydalı, üretken ve önümüzdeki dönemde karar alma mekanizmalarında daha fazla Müslüman genç kadın liderlerin olması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.
15: Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Katkılarınız için. Evet, Ally for Future Genç Müslüman Kadınlar Liderlik Programı'nı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Mahinur Özdemir Göktaş'la konuştuk. Ankara'da program 4 gün boyunca devam edecek.
10: İran ve ABD arasında İsviçre'deki müzakerelerin ilk turu tamamlandı. ABD Başkan Yardımcısı Vance açıklama yapıyor. Canlı olarak ekrana taşıyalım.
0: Müdafaa hakkı var ancak çatışmaların kontrolden çıkması tehlikesi herkesin müdafaa haklarını ihlal ediyor ve tabii ki herkesin güvenliğini tehdit ediyor. Tabii ki çalışmalarımızın meyvelerini şimdiden görmeye başlamış olduğumuzu söyleyebilirim. Çünkü son 24 saat içerisinde Lübnan'daki belki de en sakin saatlerdi. Tabii ki şu anda çalışmalarımız devam ediyor ancak şu anda yaptıklarımız operasyonu kurmak oldu. Yani olayın gelecekte kontrolden çıkmasını engellemek. Peki Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilmesini istiyor mu? Böyle bir talep var mı? Biz İsrail'in güvenliğinin korunmasını istiyoruz. Tabii ki Lübnan'ın egemenliğinin de korunmasını istiyoruz. Bu devam eden bir görüşme olacak. İsrailler bu konuda çok net. Burada herhangi bir Lübnan'ın güneyi için toprak istekleri olmadığını söylüyorlar. Onların endişeleri Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah savaşçılarının İsrail'e saldırılarını engellemek. Tabii ki bu çok fazla çalışma gerektirecek. Ancak öyle bir noktaya ulaşacağız ki Lübnan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunmasıyla birlikte İsrail'in güvenliğinin de korunması. Tabii bu bir koordinasyon gerektirecek Lübnan ordusuyla ve aynı şekilde İranlıların da Hizbullah'ı kontrol altında tutması gerekiyor. Dün zaten bunların büyük bir bölümünü konuştuk ve sanırım sadece 24 saat öncesine göre çok ilerleme sağladık. Netanyahu ile bu dönemde bu süreç içerisinde görüştünüz mü peki?
16: İsraillerle daima temas halinde, sürekli temas halindeyiz. Aynı şekilde Suudilerle, Birleşik Arap Emirlikleri'yle temas halindeyiz. Dün de Lübnanlarla da görüştük. Bölgesel dostlarımızı sürekli bilgilendiriyoruz ve buna devam ediyoruz. Bu anlaşma ABD'nin bölgeye empoze ettiği bir anlaşma değil. Bu bölgenin Amerika Birleşik Devletleri'nden hayata geçirmesini çok büyük bir istekle talep ettiği bir anlaşma. Tabii ki Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında, ancak bölge genel olarak uzun zamandır böyle bir süreçle ihtiyaç olduğu bir durumda. Yani kalıcı bir barış için bu süreci başlatın dedi. Eğer bunu yapamazsak, başkanın Amerika'nın güvenlik hedeflerini gerçekleştirmek için birçok seçeneği var. Ancak şimdilik bu yönde kararlı olarak ilerliyoruz ve neler başarabileceğimizi göreceğiz. Tabii ki ayrılmadan önce şunu da söylemek istiyorum. Bazı şekilde dondurulmuş, dondurulmamış İran'ın varlıkları ile ilgili bazı yanlış aktarılan haberler vardı. Tabii ki bizim için en büyük öncelik bu değil, ancak bir süreci ortaya koymak önemli. Eğer biz İran'ın kaynaklarını çözecek olursak, serbest bırakacak olursak ve bu parayla, İran'ın serbest bırakılacak parasıyla İran halkına destek olunması önemli. Yani bununla terörün fonlanmaması gerekiyor. Jared Kushner bununla ilgili olarak Katarlarla çok enteresan bir çözüm üzerinde fikir ortaya attı. Katarlarla birlikte, eğer İranların dondurulmuş kaynakları serbest bırakılacak olursa, biz ve Katarlar burada onay sürecinde yetkiye sahip olacak ve buradaki parayla satın alınacak ürünler de Amerikan soya fasulyesi, Amerikan buğdayı olacak, Amerikan mısırı satın alacak, İran halkı için yapılacak bunlar. Bunu sadece tüm İranlılar değil, tabii ki bu yaşananlar konusunda gerçekleri söyleyen çok İranlı var, ancak sosyal medyada bazı yalan haberler de var. Olayın temelinde Jared, Katarlar ve buradaki Birkenstock'taki bütün ekibimizin başardığı olay tam olarak klasik bir Trump anlaşması. Yani eğer İranlıların paraları serbest bırakılırsa, gidip bununla Amerikan çiftçilerini zengin edecekler ve İran halkını doyuracaklar. Bu bence çok çok iyi ve klasik Trump anlaşması. Bizim halkımız için çok iyi, İran halkı için çok iyi ve temelde yine burada bölgesel güvenlik mimarisine katkıda bulunacak. Bunu biz inşa edeceğiz ve bunun için, kalıcı olması için de çok çalışacağız. İsviçre'den çok teşekkürler. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sorularınız için, buradaki ilginiz için, eve dönmek için sabırsızlanıyorum. Tabii ki herkese bilgi vermeyi de sürdüreceğiz önümüzdeki günlerde. Herkese teşekkürler.
10: ABD Başkan Yardımcısı Vance açıklama yaptı. Canlı olarak ekrana taşıdık. Devam edelim gelişmelerle. Trabzon'da bir sitenin istinat duvarı yıkıldı. Toprak ve taş parçaları iki daireye doldu. O sırada odasında uyuyan bir çocuk faciadan kıl payı kurtuldu.
17: Bütün istinat evin içine tamamen doldu biz evdeyken. Yani 10 saniye farkla belki çocuğu aldık. Çocuğun yatağı orada zaten. Yatarken oraya taş geldi vesaire. Ondan sonra tamamen çöktü içeri.
12: İstinat duvarı çöktü, ev bu hale geldi. O sırada odasında uyuyan çocuk saniyelerle kurtuldu. Burası Trabzon'un Ortahisar ilçesi. Sitedeki istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Toprak ve taş parçaları binanın birinci katında bulunan iki dairenin arka odaları da doldu. Dairelerden birinde kalan Turan ailesi sesleri erkenden fark etti. Olaydan en fazla etkilenen odada bir çocukları kalıyordu. Annesi tarafından saniyeler önce yatağından kaldırılan çocuk faciadan kıl payı kurtuldu.
17: Biz bahçeyi de kullanıyoruz bu arada. Benim kızım burada oyun oynuyor. Biz burada oyun oynarken üstüne tamamen bu gelebilirdi.
18: Biz zaten bunu öngörüyorduk. Bu konuda da gerekli uyarılara, gerekli mercilere başvuru yapmıştık. Ancak herhangi bir sonuç alamadık. Ne yazık ki böyle bir durum oluştu. Allah'tan en büyük tesellimiz can kaybı olmaması.
12: İki blokta bulunan birinci ve ikinci katlardaki daireler tedbir amacıyla boşaltıldı.
10: Hava sıcaklığı yurt genelinde artacak. Özellikle de batı bölgelerinde birçok ilde sıcaklık 30 derecenin üzerinde olacak. Antalya'da da hava daha kuru olacağı için perşembe gününe kadar orman yangınlarına karşı dikkatli olunması gerekiyor.
19: Güneş çarpması riski artık başladı. Yani güneşten korunmamız gerekiyor. Şapka, şemsiye kullanmakta fayda var. Açık renkli kıyafetler giymekte fayda var. Ve artık bu hafta daha fazla bol su tüketmemiz gerekiyor.
12: Yurt genelinde hava sıcaklığı artıyor. Özellikle de batı bölgelerinde.
19: Bu hafta sıcaklıklarımız bir kademe daha artıyor. Daha çok batı bölgeler etkilenecek. İstanbul, Marmara, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de Bolu taraflarında 2 ila 3 derece artış gösterecek. Ege bölgesinde ise 3 ile 4 derece arasında artış gösterecek. Tabii iyi olan şu, rüzgarların hala Poyraz ve Karayel yönünden eserek serinlik veriyor olması. İstanbul ve Ankara'da 30 derece civarında olur. Balıkesir'de 34'e çıkar. İzmir 34, Aydın 35-36. Bunlar tabii gölgedeki sıcaklıklar. Güneşin altındaysanız böyle 45 derece gibi düşünün. Manisa 34 derece.
12: Antalya'da ise orman yangınlarına karşı daha dikkatli olunması gerekiyor.
19: Antalya'da bugün ve yarın rüzgar daha kuru esecek. O yüzden orman yangınlarına karşı dikkatli olmak gerekiyor. Güneşin altında sıcaklık çünkü 45 derece civarında olacak. Perşembeden sonra yeniden hava nemli olmaya başlayacak. Nem yükseliyor.
12: Doğu Anadolu bölgesi de Doğu Karadeniz'deki bazı inlerde ise yağış bekleniyor.
19: Salı günü de Erzincan, Van, Erzurum, Sivas, Adana, Kahramanmaraş buralarda o gök gürültülü sağanak yağmurları göreceğiz. Batıda hafta genelinde hava koşulları böyle seyredecek. Doğuya geldiğimizde Doğu Karadeniz'de o Ordu Rize hattında hafta sonuna doğru serin ve yağışlı hava görebiliriz.
10: COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Londra İklim Eylem Haritası Eylem Haftası kapsamında düzenlenen İklim İnovasyon Forumu'nda konuştu. Yenilenebilir enerjinin önemine vurgu yaptı. Bakan Kurum, iklim değişikliğiyle mücadelede somut adımlar atılması çağrısında bulundu.
20: COP31 Başkanlığı olarak elektrifikasyon konusunda küresel bir tartışma başlatmak istiyoruz. Bu tartışmayı da net, somut, verilere dayalı ve netice alabileceğimiz 2035 yılına kadar nihai enerji tüketiminin %35'inin elektrikten karşılanması etrafında şekillendirmeyi amaçlıyoruz. Bu dönüşümün başarıya ulaşması gelişmekte olan ülkelerin ortak hedefleri hayata geçirebilmeleri için ihtiyaç duyduğu finansmana erişebilmelerine bağlıdır. İvme istiyorsak aksiyona, küresel bir eyleme ihtiyacımız var. Geleceğin kopunu ve uygulama odaklı bir kopu hayata geçirebilmenin yolu da tam da budur. Biz artık herkesin elini, gövdesini taşın altına samimiyetle koymasını istiyoruz. Artık konuşma zamanı bitmiştir. Artık eylemin hızlıca sahada, tüm sektörlerde, tüm paydaşlarıyla birlikte harekete geçme zamanıdır.
21: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
22: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
21: NTV Radyo.
23: Pronto, Pronto Tur.
24: Pronto Tur'dan yurt dışı

0: bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
9: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.
10: Geçer, geçer, geçer, geçer, geçer Zeynep.

0: Türkiye QNB'ye geçer. Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
1: Kuvvetli rüzgarın Marmara'da yer yer 55 kilometre hıza ulaşması, ulaşımda aksamalara ve çatı uçması gibi durumların yaşanmasına neden olabilir. Güneydoğu'da sert lodos ve 39 dereceye yaklaşan sıcaklıklar sıcak çarpması riskini arttırıyor. İç Anadolu'nun Sivas-Niğde hattında kısa süreli sağanaklar nedeniyle yerel su baskınları yaşanabilir. Ayrıca açık alanlarda rüzgar ve sıcaklık kaynaklı orman yangını riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
2: Mobiliz. NTV Radyo. Şansa kalmaz
3: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, milli takımın Dünya Kupası'na erken vedasından sonra ilk kez konuştu. Teknik direktör Montella ile yola devam edeceklerini açıklayan Federasyon Başkanı, Fatih Terim'le girdikleri polemiği sürdürdü.
5: A milli takımda Vincenzo Montella dönemi devam edecek. Avustralya ve Paraguay yenilgileriyle Dünya Kupası'nda üst tur şansını kaybeden Ay Yıldızlıların geleceği hakkında konuşan İbrahim Hacı Osmanoğlu, teknik direktör ve futbolculara sahip çıktı.
6: Evet, iki maç kaybettik ama bu zaferleri yaşatan bu takımın hocası. Hocasına da sahip çıkacağız, oyuncularına da sahip çıkacağız. İki gündür yazıyorlar, hocaların isimlerini de yazıyorlar. Ama bizim karakterimizi bilenler şunu iyi bilir ki biz yolda yürüdüklerimizi, yolda bulduklarımızı asla değişmiyoruz. Her iki senede bu başarıları bu hoca ekibiyle, bu çocuklarla beraber başardıysa onlara sahip çıkacağız.
5: Federasyon Başkanı Fatih Terim'le yaşadıkları polemik hakkında da konuştu.
6: Anlamadığım konuşmalara gelince kalbindekini diline yansıtamayanlar ancak sinsice konuşmaların arasında cümleleri sokarlar. Eğer sırtında bagaj olup bagajı taşıyanlar, onun ağırlığının altına ezilenler yine kalbinden söylemesi gerekeni cesaret edip dilinden söylemeyerek ancak eliyle cevap verirler. İşte diyorlar ki başkan konuşulanı anlamıyor, yazılanı iyi okuyamıyor. Ben konuşulanı da İyi anlıyorum. Yazılarını da iyi okuyorum. 60 yaşındayım. Futbolun 40 yılını bana sorun. Kimin eli kimin cebindeydi? Gün saat olarak aktarırım size. Bunda milli takımlar da dahil.
5: Hacı Osmanoğlu, milli takıma hakarete varan eleştiriler hakkında Adalet Bakanı Akın Gürle'ye çağrı yaptı.
6: Acilen kanunun düzenlemenin yapılması gerektiğine inanıyorum. Hem toplumun ahlak çökülmesini önlemek için hem de futbolun eğer kalkınmasını istiyorsak bu artık bir elzem oldu. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir ahlak sınırlarını aşan insanlar topluluğu yok.
5: A milli takım Dünya Kupası'na Cuma sabahı saat 5'te Amerika Birleşik Devletleri ile yapacağı formalite maçıyla veda edecek.
4: 2026 Dünya Kupası'nda sürprizler devam ediyor. Yeşilburun Adaları İspanya'dan sonra Uruguay'a geçit vermezken savaşın gölgesinde turnuvaya katılan İran'sa yoluna namağlup ilerliyor. Mısır'da tarihinin ilk Dünya Kupası galibiyetini dün gece aldı.
5: 2026 Dünya Kupası'nda peri masalları sürüyor. H grubunun favorisi İspanya ile berabere kalarak ilk haftaya damga vuran Yeşilburun Adaları bu kez de Uruguay'dan bir puan aldı. İki dünya şampiyonluğu bulunan Güney Amerika temsilcisiyle 2-2 berabere kalan Yeşilburun, İspanya'nın Suudi Arabistan'ı 4-0 yendiği grupta tur şansını son maça taşıdı. Turnuvada fenomene dönüşen kaleci Vozinha'nın vize krizi çözülen annesi de stadyumdan mutlu ayrıldı. G grubundaysa İran'ın direnişi devam ediyor. Savaşın gölgesindeki Tahran'da Dünya Kupası'nı takip eden İranlılar, milli takımlarının Avrupa devi Belçika'yla 0-0 berabere kalmasını kutladı. İran'ın maçın ikinci yarısındaki bir karambolde yaptığı savunmaysa maçın sembolü oldu. O anın fotoğrafını paylaşan Meclis Başkanı Galibaf, "Toprağımızı koruduğumuz gibi" mesajını yazdı. Vize verilmediği için Amerika Birleşik Devletleri'ne maç günü giriş çıkış yapabilen İranlı futbolcularsa duygusal bir mektup kaleme aldı. Los Angeles'taki son maçlarının ardından soyunma odasına bırakılan mesajda, "Misafirperverliğiniz için teşekkürler. Barış, dostluk ve saygının tüm uluslar arasında hüküm sürmesi dileğiyle" ifadeleri yer aldı. Sürprizler gününde sevinen diğer ülke ise Mısır oldu. Yeni Zelanda'yı Salah'ın bir gol ve bir asist yaptığı maçta 3-1 yenen Afrika temsilcisi, dördüncü kez katıldığı Dünya Kupası'nda ilk galibiyetine ulaştı. Kahire'de yerel saatle 4'te başlayan maçı sokaklarda izleyen Mısırlılar büyük sevinç yaşadı. Mısır bu galibiyetle puanını 4'e yükselterek G grubunda lider oldu. İran ve Belçika'nın ikişer puanı bulunuyor. Yeni Zelanda ise 1 puanla son sırada. Grubun son haftasında İran, Mısır ve Belçika, Yeni Zelanda maçları oynanacak.
4: Filenin Sultanları Voleybol Milletler Ligi'nde Ankara etabını kayıpsız geçti. Milli takım başkentteki 4. maçta Çin'i 3-2 yendi. Türkiye 8. maçta 6. galibiyetini aldı. Voleybol Milletler Ligi'nin Japonya'da yapılacak 3. etabında Filenin Sultanları 8 Temmuz'da Polonya ile karşılaşacak.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV 라디오. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
1: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. İşverenlerin iş yerlerinin iş gücü ihtiyaçlarına olan süreye göre işlerini programlayabilmelerine imkan veren çalışma şekillerinden birisi de çağrı üzerine çalışmadır. Tabii bu çalışma aslında çağrı üzerine çalışma işverene planlama anlamında imkan verirken bazen de çalışanların mağdur olmasına sebep olabilmektedir. Bu sebeple kanun koyucu çağrı üzerine çalışma sözleşmesi yapılabilmesine bir takım düzenleyici hükümlerle müdahale etmiştir. Çağrı üzerine çalışma sözleşmesi işverenin işçiyi haftalık çalışma süresi 30 saatin altında olmak şartıyla ihtiyacı olan günde ihtiyacı olan süre kadar çağırmasına imkan veren sözleşmedir. Çağrı üzerine çalışma sözleşmesi kısmi süreli yani part-time iş sözleşmesinin özel bir türü olduğu için kısmi süreli sözleşmenin kurallarına tabidir. Dolayısıyla çağrı üzerine çalışma sözleşmeleri de aynen part-time sözleşmelerde olduğu gibi haftada en fazla 30 saat çalışmayı öngörebilecektir. 30 saatin üzerine çıkan sözleşmeler ise artık tam süreli sözleşme olarak değerlendirilebilecektir.
0: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.

0: Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
1: Kale Kilit.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
4: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
5: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
6: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
7: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: NTV Radyo.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ankara Teşkilat Buluşması'nda konuşuyor, canlı yayınlıyoruz.
1: Salonlara sığmayan şu coşkunuz, şu tutkunuz, şu sevdanız için sizlere ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum. Görüyorum ki Ankara'nın kalbi bugün bu salonda atıyor. Ankara'nın sesi bugün burada yankılanıyor. Heyecan burada. İnsanımıza hizmet aşkı burada. Millet ve memleket sevdası, istiklal ve istikbal davası işte burada. Hepinize maşallah, barakallah diyorum. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin. Rabbim son nefesimize kadar birlikte yol yürümeyi, birbirimize yoldaşlık, gönüldaşlık etmeyi bizlere nasip eylesin. Sizin gibi hasbi ve samimi yol arkadaşlarını şahsıma nasip eden Cenab-ı Allah'a sonsuz şükürler olsun. İl ve ilçe teşkilatlarımızdan kadın ve gençlik kollarımıza, Ankara'mızın her kademesinde bu davaya gönül veren, bu yürüyüşe eşlik eden emeğini, gayretini, duasını ve desteğini bizlerden esirgemeyen her bir kardeşime buradan şükranlarımı sunuyorum. Ankara teşkilatımız içinde AK Parti'nin Türkiye'ye, dünyaya ve insanlığa yeni sözler söylemesinde katkısı olup da dar bekaya irtihal etmiş tüm kardeşlerimize Yüce Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Rabbim kabirlerini nur, mekanlarını inşallah cennet eylesin diyorum.

kardeşlerim, değerli yol arkadaşlarım, bu sene biliyorsunuz partimizin kuruluşunun 25. yılını idrak ediyoruz. Ağustos ortasında inşallah bize, hareketimize ve mücadelemize yakışır bir programla 25. yaşımızı büyük bir coşkuyla kutlayacağız. Ankara bu partinin milletin gönlüne düşmesinden kuruluşuna, emeklisine, sürecinden iktidara gelişine kadar her aşamasına kadar bizzat şahitlik etmiştir. AK Parti'yi biz Ankara'da kurduk. Ankaralı kardeşlerimizin hayır dualarıyla büyüttük. Bakınız, partimizi kurarken hemen hiç kimse ülkemizin bu kadar kısa sürede büyük mesafeler alacağını düşünmüyordu. Türkiye'nin eğitim, sağlık, adalet, emniyet, ulaşım, ekonomi, dış politika, turizm gibi alanlarda bu kadar kısa sürede büyük hamleler yapabileceğine ihtimal vermiyordu. Ankara'nın lokomotifliğini üstlendiği savunma sanayinde ülkemizin başarı hikayesi yazabileceğine çok az kimse inanıyordu. İhracatımızı 36 milyar dolardan 275 milyar dolar seviyesine, turizm gelirimizi 12,4 milyar dolardan 65 milyar dolar seviyesine, savunma ihracatımızı 248 milyon dolardan 11 milyar dolar seviyesine, milli gelirimizi 236 milyar dolardan 1,6 trilyon dolara çıkaracağız desek hayal tacirliği yapmakla itham edilirdik.

Türkiye'yi önce bölgesel bir güç, sonra da küresel siyasetin oyun kurucusu yapacağımızı söylesek hayalperest olmakla suçlanırdık kardeşlerim. Ama biz bundan 25 sene önce tahayyül dahi edilemeyen, tasavvur dahi edilemeyen büyük bir kalkınma hamlesine imza attık.

hedefleri, hedefleri de tek tek gerçeklere dönüştürdük. Köklü reformlarımızla, sessiz devrimlerimizle, merhum Özal'ın o meşhur ifadesiyle Türkiye'ye çağ atlattık. Ankara'nın desteğiyle tüm Türkiye'ye, aziz milletimizin her ferdine hizmet etmenin kıvancını yaşadık. Bir yandan ülkemizdeki hizmet standartlarını yükseltirken, diğer yandan vatandaşlarımızın beklentilerini çok daha ileri seviyelere taşıdık. Böylece 103 yıllık Cumhuriyetimizin en başarılı kadrosu olarak adımızı hem milletimizin kalbine hem de tarihe şanla, şerefle nakşettirdik.

Gençler, ben de sizlere aşığım. Sizle bu yolları yürüdük. Sizlerin huzurunda şükran duygusuyla ifade etmek istiyorum. Anadolu'nun kalbinde yer alan Ankara bizim bu kutlu mücadelemize her zaman güçlü şekilde omuz veren şehirlerimizden biri olmuştur. Bu buluşma vesilesiyle Ankaralı vatandaşlarımla birlikte teşkilatımıza, milletvekillerimize, il, ilçe başkanlarımızdan yöneticilerimize, belediye başkanlarımızdan belediye meclis üyelerimize, mahalle temsilcilerimize kadar herkese, bizlere sahip çıktıkları için Türkiye'nin kalkınma ve demokrasi mücadelesine destek verdikleri için teşekkür ediyorum. Ankara'nın yoldaşlığını çok ama çok önemsiyoruz. Ankara'nın muhabbetine, vefasına, bize mücadele arkadaşlığı yapmasına çok büyük önem veriyoruz. Çünkü Ankara sıradan bir başkent değildir. Şahsiyet sahibi bir şehirdir. Ankara İstiklal Harbi'ni yürüten, milli direnişi zafere erdiren bir şehirdir. Ankara Hacı Bayramı Veli'nin çalabım bir şar yaratmış iki cihan arefesinde diyerek selamladı. Yesevi dervişlerini ağırlayan sınırları Türkistan'dan Avrupa'nın içlerine uzanan muazzam bir coğrafyanın manevi başkentlerinden biridir. Ankara bu topraklar üzerinde hesabı olanların planlarını, tuzaklarını, oyunlarını boşa çıkaran büyük bir milletin göz bebeğidir. Dedeleri Fethi Mübin'e koşan, İstiklal Harbi'nde vatanını savunan Ankaralılar 15 Temmuz gecesi de milletimizin istikbaline sahip çıkmıştır. Kızılay'da, külliyede, mecliste, İl Emniyet Müdürlüğü'nde, Gölbaşı'nda, Kahraman Kazan'da ve daha nice yerde o gece yaşananları unutmadık. Göğsünü kurşunlara siper eden Ankaralı yiğitlerin direnişini unutmadık. Bir yıllık hasadını ülkesi için bir gecede ateşe veren Ankaralı çiftçilerimizin fedakarlığını unutmadık. Çağrımız üzerine meydanlara koşup çıplak elleriyle darbeyi engelleyen kardeşlerimizin destanını unutmadık. Ankara'nın bu yönü değişmez Ankaralıların bu cesareti, bu dirayeti, bu kahramanlığı milletimizin hafızasından asla silinmez ve silinmeyecektir. Değerli kardeşlerim, böyle bir şehre hizmet etmeyi, bu güzel şehri eser ve hizmet siyasetimizle nakış nakış dokumayı şeref sayıyoruz. Siyasi rakiplerimiz gece gündüz koltuk kavgası verirken biz iktidar ve ittifak olarak Türkiye'yi geleceği hazırlamanın mücadelesini veriyoruz. Biliyorsunuz Ankara'mız bu sene önemli zirvelere ev sahipliği yapacak. 7-8 Temmuz'da NATO 36. devlet ve hükümet başkanları toplantısını
Ankara'da düzenleyeceğiz. Aralarında Amerikan Başkanı Sayın Trump'ın da olduğu çok sayıda lideri başkentimizde zirve vesilesiyle misafir edeceğiz. Sonbaharda aile meclisimiz olan Türk Devletleri Teşkilatı zirvesi yine Ankara'da gerçekleşecek. Türk dünyasının kalbi inşallah Ankara'da atacak. İnşallah bu sene Ankara'nın uluslararası görünürlüğü hiç olmadığı kadar artacak. Başkentimiz küresel diplomasinin merkezi olarak adından söz ettirecek. Bununla ilgili hazırlıklarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Geçen hafta Ankara'mıza bir eser daha kazandırmanın gururunu yaşadık. 1933 yılında Gazi Mustafa Kemal'in emriyle inşa edilen ve uzun yıllar askeri havacılığın üssü olan Ankara Havalimanı'nı tekrar ihya ettik. İlk etapta NATO zirvesi için kullanacağımız, ardından tüm resmi heyet ziyaretlerinde devletimize hizmet edecek havalimanımız Esenboğa'nın tüm hava yolu hem hava karayolu trafiğini rahatlatacak. Ankara Havalimanı genişletilmiş pisti, yeni apronları, modernize edilmiş altyapısı ile geniş gövdeli uçaklara ve resmi uçuşlarda kolaylık sağlayacak. Bir kez daha şehrimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Ankara'ya yeni eserler kazandırmaya inşallah devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim, burada şu vizyon ve ufuk farkını da dikkatinizi özellikle getirmek isterim. AK Parti olarak bizim siyaset anlayışımız eser ve hizmet üzerine bina edilmiştir. Sorunları halı altına süpürenlerden değil, çözmek için çalışanlardan olduk. Su sıkıntısı mı var? Yeni barajları, isale hatları inşa ettik. Trafik mi sıkıştı? Yeni yollar, yeni metro hatları inşa ettik. Çarpık kentleşme sorunu mu var? TOKİ ile modern konutlar inşa ettik. Çevreyle ilgili eksikler mi var? Parklarla, yeşil alanlarla, millet bahçeleriyle şehirlerimizi güzelleştirdik. Vatandaşımız sağlık hizmeti alırken sıkıntı mı çekiyor? Yeni tesisler, şehir hastaneleri, sağlık merkezleri inşa ettik. Hastanelerimizi en modern cihazlarla donattık. Bu anlayışla Ankara'ya toplam 4 trilyon 280 milyar liralık yatırım yaptık. Adalette 14 milyar lira. İnşası devam edenlerle birlikte 36 milyar lira. Eğitimde 200

30 milyar lira. Çalışma ve sosyal güvenlikte teşviklerle birlikte 130 milyar lirayı bulan hizmet ve projelerle Ankara'nın yanında olduk. Bahane aramadık. Mazeretlere sığınmadık. Saçma sapan argümanlar bulmaya çalışmadık. Özellikle bizden hizmet bekleyen, bizden trafik çilesine çözüm bulmamızı bekleyen insanlarımızın karşısına ne kadar fazla yol yaparsak trafik o kadar çok sıkışır gibi absürt tezlerle çıkmadık. Değerli kardeşlerim, fakat siyaseti vizyonla ve projeyle yapamayanlar bahane üretmede sergiledikleri mahareti sorunlara çözüm üretmekte gösteremediler. Biliyorsunuz elinde çekiç olan her şeyi çivi olarak görürmüş. Bunların da mazeretten, hamasetten başka cümleleri yok. Çünkü millete sunabilecekleri bir planları yok. Projeleri yok. İşte nelerle uğraştıklarını hepimiz takip ediyoruz. Kavgasız, gürültüsüz günleri geçmiyor. Sadece kendilerine değil, siyaset kurumuna da zarar veriyorlar. Bakın her zaman söylüyorum. İktidarlarımız döneminde ülkemizin pek çok sorununu çözdük. Lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik. Rahata alışmış muhalefet aktörlerine çalışmayı, proje geliştirmeyi, hizmet etmeyi maalesef öğretemedik. Dış politika gibi, savunma gibi, vesayete ve teröre karşı mücadele gibi yerli ve milli duruş sergilemeyi öğretemedik. Şunu da ifade etmek isterim ki Türkiye'nin muhalefet açığı kapanmak bir yana giderek daha fazla büyüyor. Siyaset kurumunun koltuk ve kariyer sevdalılarının elinde düşürüldüğü işler acısı hali gördükçe inanın ülkemiz adına biz üzülüyoruz. Rakibimiz de olsa, muhalefet de olsa, Türkiye'nin ikinci büyük partisinin kavgayla, gerilimle anılmasını biz doğru bulmuyoruz. Biz karşımızda iç karışıklıkla mağlul bir muhalefet değil, hizmette, vizyonda, eserde, fikirde yarışacağımız bir muhalefet görmek istiyoruz. Kalitemize ve kalibremize uygun bir muhalefet arayışımız dün olduğu gibi bugün de devam etmektedir. Sevgili Ankaralılar, kıymetli yol arkadaşlarım, biz işimize bakıyor, açtığı gündemimize odaklanıyor, milletin çizdiği rotada ilerlemeye devam ediyoruz. Hiçbir ayrım yapmadan 86 milyonun tamamı için çalışıyor. Emeklerimizin karşılığını gördükçe mücadelemize daha bir şevkle sarılıyoruz. Görüyoruz ki bu mücadelemiz kar topu misali günden güne büyümekte, yeni üyelerimizin heyecanıyla güç kazanmaktadır. Ankara İl Teşkilatımız 1 milyon 53 bine ulaşan üye sayısıyla üye kayıt ve teşkilatlanma çalışmalarında örnek bir başarı ortaya koymaktadır. Geçen sene yaptığı 162 bin yeni üye kaydıyla Ankara üst üste 6 kez Türkiye birincisi olmuştur. Teşkilat mensuplarımızın partimizin faaliyetlerine katılımı

0: teşvik eden Ak Elçiler projesinden çeşitli sosyal sorumluluk projelerine pek çok çalışmayı başarıyla yürüten Ankara İl Teşkilatımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Önümüzdeki yaklaşık 2 yıllık süre boyunca hiçbir yılgınlığa, hiçbir rehavete kapılmamanızı, çok daha titiz, çok daha azimli çalışmanızı bekliyorum. Mesuliyetimiz büyük. Yükümüz ağırdır. Türkiye yüzyılına giden yolda. Unutmayın, her insanımızın enerjisine, gayretine, desteğine, duasına ihtiyacımız var. Her birinizin bu şuurla çalışacağına yürekten inanıyorum. Rabbim yol ve dava arkadaşlığımızı inşallah kaim ve kavi eylesin diyorum. Bu güzel buluşmada emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyor. Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz. Değerli konuklar, saygıdeğer teşkilatımız, öncelikle partimize katılım töreni olacaktır. Partimize katılacak belediye başkanımıza Sayın Genel Başkanımız rozet takacaktır. Genel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mustafa Demir'i ve Ankara İl Başkanımız Sayın Hakan Han Özcan'ı

Eşimi de büyük AK Parti ailemize gelen, katılacak olan Haymana Belediye Başkanımız Sayın Levent Koç ve Haymana İlçe Başkanımızı sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen.

0: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Haymana Belediye Başkanımız Sayın Levent Koç, Büyük AK Parti ailemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Ankara Teşkilat buluşmasına katıldı. Konuşmasını canlı olarak ekrana taşıdık. Konuşmasının ardından bir de AK Parti'ye katılım töreni düzenlendi. Ankara'nın Haymana ilçesi belediye başkanı Levent Koç, ki kendisi Cumhuriyet Halk Partili'ydi, partisinden istifa etmişti, AK Parti'ye katıldı. Böylelikle de Haymana Belediyesi de AK Parti'ye geçmiş oldu.

0: değerli belediye başkanımızı, ilçe başkanımızı yerlerine uğurluyoruz. Buyurun lütfen. Ve günün anısına Ankara İl Başkanımız Sayın Hakan Anaözcan'ın evet bir hediyesi olacak. Sevgili çocuklarımızı da sahneye davet ediyoruz. Çocuklarımızla beraber evet hızlı bir şekilde çocuklarımızı da alalım. Dünya bir sinekler, o bir küresel
1: lider, Recep Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Ankara Teşkilat Buluşması'nda yaptığı konuşmayı ve sonrasındaki katılım törenini ekrana taşıdık. Saat 15.02.03 oldu. Artık son bölüm öğle bülteninde gelişmelerle devam edelim. AK Parti uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan 12. yargı paketini meclise sunduğu kanun teklifi 30 maddeden oluşuyor. Teklifin ayrıntılarını AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu anlattı.
2: Bu kanun teklifi yargılamaların makul sürede tamamlanmasını, adaletin hızlanmasını, yargıya olan güven ve memnuniyetin en üst seviyeye çıkarılmasını hedefleyen büyük bir çalışmanın ürünü olarak karşımızda.
3: Duruşma aralarına 3 ay sınırı gelecek. Yargılamalar hızlanacak. 12. yargı paketi meclise sunuldu.
2: Duruşma sürelerinin 3 ayla sınırlandırılması, tek hakimle idari yargıda kararların daha geniş bir spektrum içerisinde ele alınarak yargının hızlandırılması bu teklifimizde yer alıyor.
3: 30 maddeli kanun teklifiyle idari mahkemelerinde tek hakimle çözümlenecek davaların kapsamı genişletilecek. Danıştay'daki daire sayısının 10'a düşürülmesine yönelik 23 Temmuz 2026'da sona erecek süre 4 yıl daha uzatılacak. Yargıtay ilk derece mahkemelerinin sadece görevsizlik veya yetkisizlik olduğu gerekçesiyle artık bozma kararı veremeyecek. Hukuk muhakemeleri kanunu kapsamında duruşmalar arasındaki süre 3 aydan daha uzun olamayacak. E-duruşma sisteminin kapsamı genişletilecek. Yeni dönemde ön inceleme duruşmaları da sesli ve görüntülü nakil yoluyla uzaktan yapılabilecek. Bilgisayarlarda yapılan aramalarda elde edilen dijital delillerin saklanma ve imha usulleri yasal güvenceye kavuşturulacak. Genetik inceleme sonuçları beraat durumunda derhal, mahkumiyet halinde ise 20 yıl sonra savcı huzurunda imha edilecek. Bilgisayar kütüklerinden elde edilen dijital veriler adli emanette saklanacak ve karar kesinleştikten 15 yıl sonra tutanakta yok edilecek. Kamuoyunda uzun süredir tartışılan IBAN mağdurları, süresiz nafaka ve suça sürüklenen çocuklarla ilgili düzenlemeler 12. yargı paketinin kapsamında yer almadı.
1: Rusya-Ukrayna Savaşı'nda son durumla devam edelim bültene. Sahadan gelen son bilgiler, Rusya'nın doğuda Donbas'ın kapısı olarak bilinen Kostyantynivka kentine sızdığı yönünde. İngiliz basınında konuşan Ukraynalı askerler kentin artık hiçbir tarafının tam kontrolünde olmadığını söyledi. Ayrıca Rus askerlerinin kente sızmaya başladığı ve onları püskürtmenin de zor olduğu kaydedildi. Kent, Donbas bölgesinin geri kalan kısmına açılan bir kapı niteliğinde. Kent düşerse Rus güçleri doğudan Ukrayna'nın son kalesi sayılan Kramatorsk ve Stoviansk kentlerini ilerleyebilecek. Böylelikle Rusya'nın savaştaki temel hedeflerinden biri olan Donbas'ın tamamen ele geçirilmesine bir adım daha yaklaşılmış olacak. Rusya'nın bu hamlesinin Ukrayna'nın Moskova ve St. Petersburg'daki petrol rafinerilerine düzenlediği saldırılardan dikkatleri uzaklaştırmaya amaçladığı belirtiliyor. Cephede kaynak eksikliği yaşayan Ukrayna güçleri ise ikmal yollarının vurulması nedeniyle takviye almakta zorlanıyor. Altı ay önce Kocaeli'de denizde ölü bulunan Romanyalı dalgıçın sırrı çözüldü. Roman dalgıçın İtalya'dan Türkiye'ye gelen bir geminin altına yerleştirilen uyuşturucuyu almak için dibe daldığı ancak vurgun yediği ortaya çıktı. Üç suç ortağının ise bu olay üzerine kaçtığı anlaşıldı.
3: Romanyalı dalgıç Kocaeli'de denizde ölü bulundu. Uyuşturucu taşıyan geminin altına yerleştirilen Zula'yı almak için dalış yaptığı ortaya çıktı. 24 Ocak'ta Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde kıyıdan yaklaşık 200 metre açıkta dalgıç kıyafetli bir ceset bulundu. Otopside cesedin 13 Aralık 2025'ten beri kayıp olarak aranan 32 yaşındaki Romanya vatandaşı Robert Stoica'ya ait olduğu ortaya çıktı. Stoica'nın 3 arkadaşıyla birlikte 10 Aralık'ta Romanya'dan geldiği belirlendi. İddiaya göre 4 Rumen İtalya'dan yola çıkıp Kocaeli'de demirleyen bir geminin peşindeydi. Amaçlarının ise geminin su altındaki ızgaralarına yerleştirilmiş uyuşturucuyu almak olduğu öne sürüldü. Ancak Robert Stoica Derince'deki dalış sırasında öldü.
4: Stoica'nın annesi yaptığı kayıp başvurusu sırasında oğlunun Türkiye'ye bir iş için geldiğini söylemişti. Yapılan polis araştırması sonrası Romanyalı dalgıçın Türkiye'ye gelen bir geminin altına gizlenmiş uyuşturucu zulasını almak için dalış yaptığı tahmin ediliyor. Stoica'nın vurgun yiyen cansız bedeni üzerinden boru anahtarı ve kerpeten gibi malzemeler çıkması da bu iddiaları güçlendiriyor.
3: Stoica'nın ölümü üzerine suç ortaklarının Türkiye'yi terk ettiği anlaşıldı. Soruşturma sürüyor. Altına uyuşturucu yerleştirilen geminin tespiti için çalışılıyor.
1: İstanbul Seyrantepe'deki araştırma hastanesinde taciz skandalı yaşandı. Bir temizlik çalışanı hastanede tedavi gören yaşlı bir hastaya cinsel tacizde bulundu. Olay adliyeye yansıdı, personel tutuklandı.
5: Tedavi gören 80 yaşındaki kadının yanına çok sık gidince dikkat çekti. Temizlik bahanesiyle perdeleri çekiyor. Hastaya cinsel tacizde bulunuyordu. Hemşirenin ve diğer hastaların dikkati hastanedeki taciz skandalını ortaya çıkardı. Olay İstanbul'da Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşandı. İddiaya göre bir temizlik personeli hastanede tedavi gören yaşlı kadın hastaya kendinde olmamasını fırsat bilerek tacizde bulunuyordu. Hem diğer hastalar hem de hemşire durumu fark etti. Olaya müdahale eden hemşire hastane yönetimine de durumu bildirdi. Sağlık Bakanlığı'nın suç duyurusunda bulunması üzerine temizlik çalışanı gözaltına alındı. Adliye sevk edilen zanlı tutuklandı. Hastanın sağlık durumununsa iyi olduğu öğrenildi.
1: Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu öldürülen 14 yaşındaki Mati Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit edenlerin cezası açıklandı. Mahkeme Minguzzi ailesine tehdit mesajları gönderdiği belirlenen Furkan Ay'ı 3 suçtan 7 yıl 20 gün hapse mahkum etti. Zanlı Furkan Ay birden fazla kişiye tehdit, kişinin hatırasına hakaret ve kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirme suçlarından ceza aldı. 2025 yılında yaşanan olayda Mati Ahmet Minguzzi'nin katil zanlıları da en üst sınırdan 24 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Türkiye'de silahlanma tehlikeli boyutlara ulaştı. İzmir ve Muğla'da silahla işlenen iki cinayet bireysel silahlanma sorununu yeniden gündeme getirdi. Umut Vakfı verilerine göre Türkiye'de 30 milyonun üzerinde ruhsatsız silah bulunuyor. Her gün 10 kişi silahlı saldırıya uğruyor.
3: Muğla Fethiye'de kapı gıcırtısı yüzünden başlayan tartışmada bir kişi komşusunu silahla öldürdü. İzmir'de kına gecesinde istek şarkısı çalınmayınca pompalı tüfekle ateş açtı, bir çocuk hayatını kaybetti. Türkiye'de giderek büyüyen bireysel silahlanma sorunu ard arda gelen cinayet haberleriyle yeniden gündeme geldi. Umut Vakfı'nın açıkladığı verilere göre piyasada 30 milyon ruhsatsız, 4 milyon da ruhsatlı silah var.
6: Ruhsatsız silah çok yaygın. Ruhsatlı silah sayısı 4,5 milyon civarında. Bunun 1,5 milyonu polis ve jandarmada, 3 milyon civarında sivil halkta. Bu oranla kıyaslarsanız da yaklaşık 30 milyon civarında ruhsatsız, 4 milyon civarında da ruhsatlı silah düşünülüyor.
3: Kasım 2023'te çıkarılan yasayla ruhsatsız silah taşımaya ciddi hapis cezaları getirildi. Bu önemli bir adım ama henüz istatistiklere yansımış değil. Umut Vakfı'nın verilerine göre son 12 yılda 26 bin kişi silahla öldürüldü. Günde 10 kişi silahlı saldırıya vuruyor.
6: MUT Vakfı olarak her gün silah cinayet haberleri tarıyoruz. Ortalama 10 haber, 8 ve 10 haber basına düşüyor. Yılda 3800 kişiydi mesela. 3800 vakada maalesef 2500 kişi cinayetle öldürülmüş ve bunların %82'sinde silah kullanılmış.
3: Ruhsatsız silahlara internet üzerinden kolayca ulaşılıyor. Çoğu da kuru sıkıdan dönme silahlar. Uzmanlar silah satışının zorlaştırılması gerektiği görüşünde.
1: Muğla Fethiye'de eşiyle balayı tatiline çıkan Süleyman Sarı Efe denize atlarken başını zemine çarptı. Durumu ağır olan genç 11 günlük yaşam savaşını kaybetti. Manisa'da yaşayan Süleyman ve Ezgi Sarı Efe çifti 6 Haziran'da evlendi. Çift nikahtan 3 gün sonra Muğla Fethiye'ye balayı tatiline gitti. Ancak 27 yaşındaki Süleyman Sarı Efe denize atlarken başını zemine çarptı. Durumu ağır olan genç 11 gün sonra hayatını kaybetti. Mardin merkezli 7 ilde yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına yönelik operasyon düzenlendi. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Bakan Gürlek, şüphelilerin 1 milyon işlem karşılığında 10 milyar lirayı aşkın para hacmine ulaştığını belirtti. 43 şüpheli gözaltında.
3: Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama. Bu suçlara yönelik Mardin merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 43 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonu Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Masak raporu kapsamında soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin yurt dışı kaynaklı yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynanmasına imkan sağladığı ve para nakline aracılık ettiği belirlendi. Ayrıca TOKİ başvuruları ve bungalov ev kiralama ilanları üzerinden dolandırıcılık yaptıkları ortaya çıktı. Zanlılar bu yöntemle 1 milyon 442 bin işlem karşılığında 10 milyar 397 milyon lira para hacmine ulaştı. 49 şüpheliye yönelik Mardin, İstanbul, Sivas, Antalya, Çanakkale, İzmir ve Mersin'de operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 3'ü cezaevinde, ikisi ise askerlik hizmetindeydi. 43 kişi gözaltına alındı. 6 firarinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Operasyonda ayrıca çok sayıda dijital materyale ve bir ruhsatsız silaha el koyuldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, milletin emeğini ve alın terini hedef alan dolandırıcılık şebekelerine asla geçit vermeyeceklerini belirtti. Bakan Gürlek, suç gelirlerinin takibi ve faillerin adalet önüne çıkarılması için İçişleri Bakanlığımız ve Hazine ve Maliye Bakanlığımızla eş güdüm içinde mücadelemiz kesintisiz şekilde devam edecektir dedi.
1: Dünya Kupası'nda Belçika ile İran 0-0 berabere kaldı. 2 puana ulaşan her iki takım grupta ilk 2 sırayı paylaştı. Maç öncesi İran rejimi destekçileri ile karşıt görüşlü protestocular arasında gerilim yaşandı.
7: İran hükümeti destekçileri İran bayrağıyla milli takıma destek için Los Angeles Stadyumu önündeydi. Muhalifler ise İran'ın devrik şahı Rıza Pehlevi döneminin bayraklarıyla protesto gösterisi yaptı. Gruplar önce sloganlar atarak yürüdü, daha sonra gerilim yükseldi. Stadyum önünde sembolik dar ağaçları kuranlar idamlara tepki gösterdi.
8: İran futbol takımı bizim milli takımımız değil. Onlar rejimin takımı. Bu yüzden onları desteklemiyoruz. Onları destekleyenleri de desteklemiyoruz. Çünkü onlar insanları katleden rejimle yakın işbirliği içindeler.
7: İki grup arasında arbede yaşandı. Polis olaya müdahale etti. Bir süre sonra gruplar dağıldı. G grubu ikinci maçında Belçika ile İran 0-0 berabere kaldı.
1: Futbol dünyasının efsane ismi Brezilyalı yıldız Ronaldinho müzik kariyerine hızlı bir giriş yaptı. Müzik ve spor dünyasını birleştiren albümde Türk DJ ve prodüktör Serhat Durmuş'un hazırladığı bir şarkı da yer alıyor. (Gülüyor)
9: Futbol sahalarındaki yeteneğiyle milyonların hayranlığını kazanan Brezilyalı yıldız Ronaldinho bu kez müzik dünyasında şansını deneyecek. Ünlü futbolcu hazırladığı yeni albümü Camisa 10'la müzikseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Müzik ve spor dünyasını bir araya getiren albümde 18 farklı ülkeden sanatçı yer alıyor. Sean Paul, Pitbull ve Jonas Blue gibi dünyaca ünlü müzisyenler albüme katkı sunan isimler arasında. Dünya çapında ses getiren projeye Türkiye'den de önemli bir isim katıldı. Türk DJ ve prodüktör Serhat Durmuş'un imzasını taşıyan Black Desert adlı parça Ronaldinho'nun albümünde kendine yer buldu. Ronaldinho ile aynı projede yer almanın heyecanını yaşayan Durmuş, benim için büyük bir onur. Ülkemizi global platformlarda temsil etmekten son derece mutlu ve gururluyum ifadesini kullandı.
1: İslam İşbirliği Teşkilatı Kadın Konseyi Ankara'da Genç Müslüman Kadınlar Liderlik Programı gerçekleştiriyor. Programın açılış konuşmasını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mavinur Özdemir Göktaş yaptı. Kadınların çağın büyük dönüşümünün öncüsü olduğunu söyledi.
10: Bugünün ve geleceğin küresel meselelerine daha donanımlı, özgüvenli ve stratejik cevaplar üretmeleri için önemli bir zemin oluşturacak. Burada kurulacak her temas, ülkemiz arasında yeni işbirliklerine, ortak projelere ve güçlü bir kadın liderlik ağına dönüşecek.
3: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş, Ankara'da düzenlenen Genç Müslüman Kadınlar Liderlik Programı'nda konuştu. Programa 24 farklı ülkeden 18-30 yaş arası 31 kadın katılıyor. Göktaş, 4 gün sürecek programda katılımcıların alacakları eğitim ve yapacakları istişarelerde karar alma süreçlerinde daha etkin rol üstleneceğini belirtti.
10: 4 gün boyunca liderlik, stratejik düşünme, iletişim ve dayanışma eksenlerinde önemli bir yolculuğa çıkacağız. Çağımızın büyük dönüşümleri karşısında kadınları adaleti merhametle, bilgiyi sorumlulukla, geleneği yenilikle yoğurarak geleceği inşa eden öncülük olarak, öncüler olarak görüyoruz.
3: Programın kurucusu Esra Albayrak da konuşmacılar arasındaydı. Birlik mesajı verdi. Albayrak, lider kadınlara mücadeleden vazgeçmeyin çağrısında bulundu.
11: Dillerimiz, renklerimiz, kültürlerimiz farklı görünebilir ama hepimiz aynı ufka, aynı inançla bakıyoruz ve aynı çağın yükünü hep birlikte omuzluyoruz. Bir yandan savaşların, göçlerin, yükselen İslamofobinin ağırlığını tarihin her döneminde olduğu gibi yine en çok biz kadınlar taşıyoruz.
12: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası sözlüğünü sunar. Kupa Sözlüğü.
13: Dünya Kupası'nın heyecanı devam ederken bir takımın yokluğu futbol severler tarafından fazlasıyla hissediliyor. Tam 4 dünya şampiyonluğu bulunan İtalya üst üste 3. kez şampiyonaya katılamadı. Kupa Sözlüğü'nde bugün İtalya'nın düşüşündeyiz. Gökmaviler futbolda ekol haline gelmiş bir ülke. Yetiştirdiği teknik direktörler, tarihe damga vurmuş futbolcular ve elde edilen sayısız şampiyonluklar. 1934, 1938 ve 1982'nin ardından İtalya'nın şampiyon olduğu son yıl 2006'ydı. O yıl Fransa gibi bir favoriyi penaltılarla geçip dünyanın zirvesine çıktığında İtalya'nın önünün artık daha da açık olacağı düşünülüyordu. Ancak gökmaviler sonraki iki turnuvada 2010 ve 2014'te grup aşamasında turnuvaya veda etti. Daha sonrası ise daha büyük bir şoka yol açtı. 2018, 2022 ve 2026'da çizme futbolu yer alamadı. Gökmaviler 2021'de Avrupa şampiyonluğunu kazandı ancak Dünya Kupası'ndan uzak olmanın getirdiği sarsıntı onları bir yeniden yapılanmaya götürdü. Gelecek yıllarda İtalya hasret kaldığı kupaya tekrar dönüp zirveye çıkmak için çalışacak. Kupa sözlüğünü şu notla tamamlayalım. İtalya takım olarak burada olamasa da 3 teknik direktörle temsil ediliyor. Milli takımımızda Vincenzo Montella, Brezilya'da Carlo Ancelotti ve Özbekistan'da Fabio Cannavaro.
14: Kupa sözlüğü.
12: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası sözlüğünü sundu.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
4: Hadi. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Reklam. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
3: Kuvvetli rüzgarın Marmara'da yer yer 55 km hıza ulaşması, ulaşımda aksamalara ve çatı uçması gibi durumların yaşanmasına neden olabilir. Güneydoğu'da sert lodos ve 39 dereceye yaklaşan sıcaklıklar sıcak çarpması riskini arttırıyor. İç Anadolu'nun Sivas-Niğde hattında kısa süreli sağanaklar nedeniyle yerel su baskınları yaşanabilir. Ayrıca açık alanlarda rüzgar ve sıcaklık kaynaklı orman yangını riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
2: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
4: Mobiliz. NTV Radyo.
5: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
6: Doğa konuşmaları.
7: Google'ın çatı şirketi Alphabet'e bağlı olan biyoteknoloji firması verileri aracılığıyla doğaya 32 milyon sivrisinek salmak istendiği ve bunun için onay beklendiği duyuruldu. Sivrisinek popülasyonunu kurutmak ve ölümcül hastalıkların yayılmasını engellemek bu yöntemle nasıl mümkün oluyor? İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Dr. Fatih Dikmen'e sorduk.
8: Şu anda sivrisineklerle mücadelede biliyorsunuz en yaygın kullanılan yöntem geleneksel bir yöntem aslında. Kimyasal mücadele. Evlerimizde de muhtemelen kullandığımız sinek ilaçları vesaire gibi kendi çabalarımızla mücadele edebiliyoruz. Ancak özellikle sivrisineklerin bazı türlerinin hastalık yayması, bazı patojenleri, özellikle viral patojenleri taşıması bunları dünya genelinde çok daha tehlikeli bir noktaya sokabiliyor. Yani dünyada on binlerce insan bu hastalıklardan dolayı ölebiliyorlar. Milyonlarca insan yine bu hastalıklara yakalanıp tedavi amaçlı bu hastalıklardan kurtulmak için sağlık sistemine yük olabiliyorlar. Bu nedenle de bunu engellemek için genel olarak bütün devlet ya da kamu otoriteleri bu hastalıkları yayabilecek böcekler ya da canlılarla mücadele edecek yöntemler geliştirirler. Bizim görmediğimiz tipte bunların üreme alanları belirlendiyse buralara daha az çevreye zararlı bazı biyolojik mücadele yöntemleri kullanabilirler. Bazı yörelerde sivrisinek larvaları göllerde ya da durgun sularda üredikleri için oralara balık gibi küçük bunları yiyecek canlılar bırakabilirler. Ya da son yıllarda yine biraz daha fazla kullanılan sinekleri öldüren bir bakteri türü var. Bacillus dediğimiz. Buna kısaca BT deniyor. Bu BT'leri yine üreme alanlarına uygulayıp bunları tüketen sivrisinek larvalarının ölmesini sağlayabilirler ve bu sayede de genel olarak aslında sivrisinek nüfusunun düşmesi hedefleniyor. Burada Google ya da çatı kuruluş olarak Alphabet'in kurduğu teknoloji ya da Arge şirketinin aslında yapmaya çalıştığı birazcık çok yönlü bir şirket bu ve sadece amaçları sivrisineklerle mücadele değil, genel anlamda çevre sorunlarına yönelik hem bilim insanlarının hem de mühendislerin kafa yorarak çözümler bulduğu bir şirket ve yaptıkları çalışmalarda özellikle Amerika'da Aedes aegypti dediğimiz bir sivrisinek türünün ki Türkiye'de de bugün bu türün istilacı tür olarak yavaş yavaş yayıldığını görüyoruz ki bu Aedes aegypti dediğimiz sivrisinek aynı zamanda Zika, sarı humma gibi bazı viral hastalıklarında taşıyıcısı olabiliyor. Bu nedenle de insanlarda kan emdikten sonra bu patojenleri bulaştırdıkları için de zararlı olabiliyorlar. Bu sivrisineklerle mücadelede kimyasal yöntemler yerine farklı bir yöntem geliştirelim diye kafa yormuşlar ve bugün gelinen noktada hani sansasyon oluşturan bu basın bültenindeki açıklamalar 32 milyon tane özel üretilmiş sivrisinek sanki doğaya sürülecekmiş gibi hani genetiğiyle oynanmış sivrisineklermiş gibi anlaşılıyor. Fakat aslında aslında yaptıkları basit bir olay. Sivrisineklerde ya da bu tür sivrisinekte yine bir bakteri, Wolbachia dediğimiz bir bakteri türünün erkek sivrisinek bireylerinde tırnak içinde kısırlığa yol açan, aslında tam olarak üremelerini engelleyen değil ama ürediklerinde de o yumurtaların gelişimini engelleyen bir bakteri bu ve erkek sivrisineklere bu bakterileri biz enfekte edersek ve bunları özel olarak bu erkekleri sadece üretebilirsek bu bakterilerle enfekte, bunları doğaya saldığımızda bunlar doğada insanları sokacak olan dişi sivrisineklerle çiftleştiklerinde daha fazla yumurtlayıp daha fazla üreyemeyeceklerdir ve böylelikle popülasyonları bir denge ya da düşüş evresine girecektir gibi bir yaklaşımla bu projeyi geliştirmişler. Gerçekten de tırnak içinde baktığımızda çok fazla çevreye bu anlamda zararı olmayan, akıllıca geliştirilmiş bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Fakat tabii ki bunun küçük çapta, deneysel ortamda, laboratuvarda belki sonuçlarını çok rahat görebiliyoruz ama ekosistem bazlı ya da uygulanan habitatlarda ne derece başarılı sonuçlar elde edeceklerini zaman gösterecek.
6: Doğa konuşmaları.
5: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
4: Tek reklam.
9: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
10: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
9: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: Tek reklam.
11: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
12: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Serpil Kırel'in Yeşilçam Öykü Sineması isimli çalışması Vakıfbank Kültür Yayınları'ndan yeni bir baskı yaptı. Yeşilçam Öykü Sineması, Türkiye'de Yeşilçam sinemasının altın yılları olarak kabul edilen 60'ları ele alıyor. Bu dönemdeki popüler sinema pratiğini inceliyor. Serpil Kırel, Yeşilçam'ı Yeşilçam yapan unsurlara odaklanarak dönemin gündelik yaşamını, sinemasal ortamını, üretim koşullarını, sinemanın seyirciyle, seyircinin de sinemayla kurduğu ilişkiyi ve filmlerin anlatı yapılarını değerlendiriyor. Dolayısıyla Kırel'in kitabı, Küçük Hanımefendilerden Ayşeciklere, Cilalı İbolardan Turist Ömerlere, Hıçkırık'tan Samanyolu'na uzanan bir hikayenin kültürel altyapısını inceliyor. Serpil Kırel, Yeşilçam anlatılarının kültürel kimliğimizi kuran görünmez parçalardan biri olduğunu söylüyor. Yeşilçam filmleri, 60'ların toplumsal ihtiyaçlarından çok bağımsız ve bağlamından uzak bir biçimde bugün, yarın, biz ve bizden sonraki kuşaklarla sıkı, gevşek, alaycı, nostaljik ya da şu anda tanımlayamayacağımız farklı bağlar kuracak diyor ve ekliyor. Böylelikle dün olduğu gibi gelecekte de Yeşilçam anlatılarıyla karşımıza çıkan duygular aktarılmaya ve seyircisinde tahmin edilemez karşılıklar bulmaya devam edecek. Kırel kitabı yazarken söz konusu yıllarda Yeşilçam'a emek vermiş yönetmenlerin, yapımcıların, film işletmecilerinin, dağıtımcıların, senaryo yazarlarının tecrübe ve tanıklıklarına başvurmuş. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
11: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
4: NTV Radyo.
11: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
13: Merhabalar. Haziran gelince sıcaklar iyicene bastırdı. Artık resmen yazın ortasındayız. O zaman gelsin buzlu şerbetler, limonatalar. Şimdi limonatalar deyince hala baki ama şerbetler gündemden kalktı. Ama onun yerini bir içecek aldı ki artık hayatımızda gerçekten de vazgeçilmez bir yeri var. O da buzlu çay. bütün dünyada iced tea olarak biliniyor İngilizce adıyla. Tabii ki hemen Amerika'ya gidiyoruz kökeni için. Çünkü çok sıcak bir günün hikayesi var. Şimdi ilk büyük süksesini buzlu çay nerede yapıyor? Amerika'da St. Louis'de 1904 yılında bir dünya fuarı yapılıyor. Şimdi Mississippi Nehri kenarında bu. Oraları böyle oldukça boğucu sıcağıyla meşhur. St. Louis kentinin de bunaltıcı nemli bir havası var. Ve bir çay tüccarı İngiliz Richard Blatchington fuar ziyaretçilerine sıcak çay tattırmaya çalışıyor. Tabii o sıcakta kimse sıcak çaydan anlamıyor. Sonunda bakıyor ki hiç kimseye çay tattıramıyor. İçine bol buz koyarak kendisi bir bu soğuk buzlu çay yapıyor. Ve fuarında gerçekten de yıldızı oluyor. Ama tabii ki işin çıkışı bu değil. Ama anlatılan hikaye bu. Yani ilk büyük buzlu çay süksesi olarak. Fakat eskilere gittiğimiz zaman Napoli'ye kadar gidebiliyoruz. Mesela 1800'lerin başında Napoli'de buzlu çay yudumlandığına dair seyyahların notları var, anılar var. Aslında zaten çay pek yaygın değil Avrupa'da. Çayın yaygınlaşmasıyla birlikte onu soğuk içmekte bir şekilde herhalde gündeme gelmiş. Ama Napoli bağlantısı olunca ben hemen bir köprü kurdum. Çünkü Napoli aslında daha 17. yüzyıldan başlayarak, yani 1600'lü yıllar diyoruz, Türk şerbetlerine bir merak sarmış. Napoli'li bir şef Venedik'le arkadaşına mektup yazmış. Şu Türklerin şerbetlerini bana öğrensene, ben de burada yapayım diye. Şimdi bizim şerbet nedir? Çok bol buzludur. Üstüne bir meyve özütü veya bir meyve şurubu koyarız. Hatta çiçeklerden olanları vardır, baharatlı olanları vardır. Hatta böyle kırık buz üstünde falan servis yapılır. Hatta daha da ötesi sıkıştırılmış kar gibi böyle. Dolayısıyla üstüne meyve şurubunu koyunca o adeta bir dondurma olur. Ne olur? Sorbe olur. Sorbetto olur. Aslında Napolilerin sorbettolarının, yani meyveli sütsüz hazırlanmış meyveli dondurmalarının temelinde Türk şerbeti var. Bu kesinlikle artık kabul ediliyor. Zaten ilk yazılan dondurma kitabı Napoli'de I Sorbetti. Şimdi bu sorbetti tamamen bizim şerbetten geliyor. Tabii ki Napolililer, daha doğrusu elit kesim, bu çay nasıl bir şey ola diye belli ki buzlu olarak denemişler, keyfine varmışlar. Yani buzlu çayın kökeninde aslında bizim şerbetler olmuş olabilir, eğer Napoli'yi çıkış noktası olarak kabul edersek. Tabii ki bize gelişi çok sonra, çünkü biz zaten sonradan çaycı olmuşuz, çaykolik olmuşuz. Hatta 1945'lerden sonra, onun da hikayesi ayrı. Evet, buzlu çaylı günlere hazır olun, takipte kalın, hoşça kalın.
11: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
14: Reklam.
15: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek, Türk Telekom'la golleri Tivibu Go'dan, internetinden yemeden izlemek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivibu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar tivibu.com.tr'de.
4: NTV Radyo.

0: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
1: Lösev hayat verir.
2: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel...

0: Fırat Ferman'la evdeki hesap.
1: Bilinen ve sıklıkla kullanılan bir sözdür. Zenginin malı züğürdün çenesini yorar. Biz de bugün biraz çenemizi yoralım ama tabii buradaki muradımız hiç şüphesiz ekonominin sonuç itibariyle kıt kaynakların paylaşımı meselesinde o eksende yapılandırılması ve ondan ibaret olması. Bilindiği üzere dünyada haves and have nots yaklaşımı var. Yani sahip olanlar, malik olanlar, servet sahibi olanlarla sahip olamayanlar, malik olamayanlar, servet sahibi olamayanlar. Hal böyle olunca servet dağılımı, gelir transferi gibi konular, gelir dağılımı gibi can yakıcı ve sosyal bakımdan hassas başlıklar öteden beri ekonominin radarında, menzilinde yer alıyor. Türkiye'de tabii ve dünyada gelir dağılımındaki uçurum ve servet transferindeki dengesiz ve hızlı gelişmeler yakından izleniyor. Bizde çalışmalar güncellendikçe, sonuçlar elde edildikçe sizlerle paylaşıyoruz. Uluslararası gayrimenkul danışmanlık şirketi Knight Frank ve UBS, Union Bank Swiss, küresel serveti en iyi ve en yakından takip eden iki önemli kaynak olarak ortaya çıkıyor. Bilindiği üzere daha evvel UBS'in küresel servet raporunu açıklandığı anda sizlerle paylaşmıştık. 31 Avrupa ülkesinde yetişkin başına düşen ortalama servet İsviçre'de 635 bin euro, Türkiye'de ise 30 bin euro civarında. Bu açıdan Türkiye sanki geride gibi gözüküyor ama bu Knight Frank'ın yeni 2026 servet raporuna göre durum bir parça daha farklı bir tabloyu önümüze getiriyor. Knight Frank'ın 2026 servet raporuna göre en az 30 milyon dolar servete sahip kişilerin sayısı son 5 yılda %26 yükseldi. Bu kurum 30 milyon doların üstünü ultra zengin olarak kabul ediyor. Avrupa'da 2021 yılında 150 bine yaklaşan ultra yüksek net servete sahip kişi sayısı 2026'da yani 5 yıl içerisinde 183 bin kişiyi aşıyor. Böylece 5 yılda neredeyse 40 bin kişi daha bu gruba katılıyor. Bu rapor diyor ki dünya genelinde her gün yaklaşık 89 kişi 30 milyon dolar ve üzeri servet eşiğini aşıyor. Ultra zengin sayısındaki artışta Almanya ilk sırada yer alıyor. Tabii Türkiye'de burada üzerine düşeni yerine getiriyor. Hani bizim de çene yormamızı gerektirecek bir durum karşımızda. Rapora göre Türkiye İsviçre ile birlikte Avrupa'nın 5 büyük ekonomisi olan Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve İspanya dışında günde en az bir kişinin 30 milyon dolar barajını aşmayı başardığı tek ülke konumunda. Evet, Türkiye'de her gün ortalama 1.1 kişi ultra zenginler arasına katılıyor. 30 milyon dolar net servete sahip kişi sayısı Türkiye'de 5 yıl evvel 2174 iken bugün 2 mislin artarak 4208'e yükselmiş. %100'lük bir artış var. Bu açıdan 2031'de de 5000'e yaklaşması bunun bekleniliyor. Milyarder sayısının da 35'ten 46'ya yani 1 milyar dolar üzeri servete sahip olanların. Tabii bu çalışılarak kazanılmıyor, kazanılamıyor. Uzmanlar son yıllarda yüksek faiz ve yüksek enflasyon ortamında finansal varlıklara sahip kesimlerin paradan para kazanarak servetlerini daha hızlı arttırabildiğine dikkat çekiyor. Bilindiği üzere özellikle dezenflasyonist politikaların etkisiz kalmasında ya da bunların yeniden dizayn edilmesinde Türkiye'de son dönemlerde yaşanan servet transferi, hızlı servet transferi ve gelir dağılımındaki hızlı bozulmanın mutlaka dikkate alınması gerektiğini söylüyoruz. Bu da önemli noktalardan bir tanesi. Nitekim Knight Frank'in yöneticisi Liam Bailey bu verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede modern tarihin en önemli küresel servet dağılımı değişimlerinden birine tanıklık ediyoruz diyor. Evet, haves ve have not, sahip olanlarla olmayanlar arasındaki uçurum artıyor. Tabii yakıcı soruyla tamamlamak lazım. Bu kadar servet çalışarak elde edilir mi? Ona da bakalım, hani hemen peşinen edilemez deriz ama biz gene bilimsel verilere bakalım. OECD'nin ücret verileriyle Oxford Üniversitesi içerisinde yapılandırılmış Our World in Data, ki bu bir istatistiklerle uğraşan bir önemli bir kurum. Onların çalışmaları hem hal edilmiş, Buna göre 1000 dolar kazanmak için kaç saat çalışılıyor ortaya koyulmuş. 1000 dolar kazanmak için en fazla Kolombiya'da çalışmak gerekiyor. 86 saat. Kolombiya'da biliyorsunuz şu anda çok tartışmalı bir seçim süreci yaşanıyor. Sonra Meksika 78 saat, sonra Yunanistan 60 saat, Costa Rica 53 saat, enteresan bir ülke Macaristan, Avrupa Birliği ülkesi 51 saat. Peki Türkiye nerede? Tahmin ettiğiniz gibi Türkiye ilk 15 içinde. Türkiye 37 saat çalışılması gerekiyor. 1000 dolar kazanmak için gereken çalışma süresi. En az çalışması gereken ülkelerde Lüksemburg, İzlanda, İsviçre, Norveç, Danimarka olarak devam ediyor. Belki de bu tablolara bakıldığında hani çalışarak zengin olunmaz değerlendirmesi bir kere daha karşımıza çıkıyor. Biz de bir mesajla tamamlayalım. Sosyal medyada yakında sıklıkla yer alan 10-12 saat sürekli çalışmaya, gerekirse mesai de dahil olmak üzere 36 bin lira kemiksiz ücret verip de eleman bulamayan tekstilci dayının herhalde bu gibi rakamları ve tabloyu da gözden geçirmesi gerekiyor. Servet ve gelir dağılımı insanlığın öteden beri en önemli başlıklarından biri. Biz de bugün güncel verilerle bu konuya tekrar temas ederek çenenizi yormak durumunda kaldık. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetle ayrılıyorum.
0: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.

0: ve hayat var.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, milli takımın Dünya Kupası'na erken vedasından sonra ilk kez konuştu. Teknik direktör Montella ile yola devam edeceklerini açıklayan Federasyon Başkanı, Fatih Terim'le girdikleri polemiği sürdürdü.
3: A milli takımda Vincenzo Montella dönemi devam edecek. Avustralya ve Paraguay yenilgileriyle Dünya Kupası'nda üst tur şansını kaybeden Ay Yıldızlıların geleceği hakkında konuşan İbrahim Hacı Osmanoğlu, teknik direktör ve futbolculara sahip çıktı.
4: Evet, iki maç kaybettik ama bu zaferleri yaşatan bu takımın hocası. Hocasına da sahip çıkacağız, oyuncularına da sahip çıkacağız. İki gündür yazıyorlar, hocaların isimlerini de yazıyorlar. Ama bizim karakterimizi bilenler şunu iyi bilir ki biz yolda yürüdüklerimizi, yolda bulduklarımızı asla değişmiyor. Her iki senede bu başarıları bu hoca ekibiyle, bu çocuklarla beraber başardıysa onlara sahip çıkacağız.
3: Federasyon Başkanı Fatih Terim'le yaşadıkları polemik hakkında da konuştu.
4: Anlamadığım konuşmalara gelince kalbindekini diline yansıtamayanlar ancak sinsice konuşmaların arasında cümleleri sokarlar. Eğer sırtında bagaj olup bagajı taşıyanlar, onun ağırlığının altına ezilenler yine kalbinden söylemesi gerekeni cesaret edip dilinden söylemeyerek ancak eliyle cevap verirler. İşte diyorlar ki başkan konuşulanı anlamıyor, yazılanı iyi okuyamıyor. Ben konuşulanı da iyi anlıyorum, yazılanı da iyi okuyorum. 60 yaşındayım, futbolun 40 yılını bana sorun. Kimin eli kimin cebindeydi, gün saat olarak aktarırım size. Bunda milli takımlar da dahil.
3: Hacı Osmanoğlu, milli takıma hakarete varan eleştiriler hakkında Adalet Bakanı Akın Gürle'ye çağrı yaptı.
4: Acilen kanunun düzenlemenin yapılması gerektiğine inanıyorum. Hem toplumun ahlak çökülmesini önlemek için hem de futbolun eğer kalkınmasını istiyorsak bu artık bir elzem oldu. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde böyle bir ahlak sınırlarını aşan İnsanlar topluluğu yok.
3: A milli takım Dünya Kupası'na Cuma sabahı saat 5'te Amerika Birleşik Devletleri ile yapacağı formalite maçıyla veda edecek.
2: 2026 Dünya Kupası'nda sürprizler devam ediyor. Yeşilburun Adaları İspanya'dan sonra Uruguay'a da geçit vermezken savaşın gölgesinde turnuvaya katılan İran'sa yoluna namağlup ilerliyor. Mısır'da tarihinin ilk Dünya Kupası galibiyetini dün gece aldı.
3: 2026 Dünya Kupası'nda peri masalları sürüyor. H grubunun favorisi İspanya ile berabere kalarak ilk haftaya damga vuran Yeşilburun Adaları bu kez de Uruguay'dan bir puan aldı. İki dünya şampiyonluğu bulunan Güney Amerika temsilcisiyle 2-2 berabere kalan Yeşilburun, İspanya'nın Suudi Arabistan'ı 4-0 yendiği grupta tur şansını son maça taşıdı. Turnuvada fenomene dönüşen kaleci Vozinha'nın vize krizi çözülen annesi de stadyumdan mutlu ayrıldı. G grubundaysa İran'ın direnişi devam ediyor. Savaşın gölgesindeki Tahran'da Dünya Kupası'nı takip eden İranlılar, milli takımlarının Avrupa devi Belçika'yla 0-0 berabere kalmasını kutladı. İran'ın maçın ikinci yarısındaki bir karambolde yaptığı savunmaysa maçın sembolü oldu. O anın fotoğrafını paylaşan Meclis Başkanı Galibaf, "Toprağımızı koruduğumuz gibi" mesajını yazdı. Vize verilmediği için Amerika Birleşik Devletleri'ne maç günü giriş çıkış yapabilen İranlı futbolcularsa duygusal bir mektup kaleme aldı. Los Angeles'taki son maçlarının ardından soyunma odasına bırakılan mesajda, "Misafirperverliğiniz için teşekkürler. Barış, dostluk ve saygının tüm uluslar arasında hüküm sürmesi dileğiyle" ifadeleri yer aldı. Sürprizler gününde sevinen diğer ülke ise Mısır oldu. Yeni Zelanda'yı Salah'ın bir gol ve bir asist yaptığı maçta 3-1 yenen Afrika temsilcisi, dördüncü kez katıldığı Dünya Kupası'nda ilk galibiyetine ulaştı. Kahire'de yerel saatle 4'te başlayan maçı sokaklarda izleyen Mısırlılar büyük sevinç yaşadı. Mısır bu galibiyetle puanını 4'e yükselterek G grubunda lider oldu. İran ve Belçika'nın ikişer puanı bulunuyor. Yeni Zelanda ise bir puanla son sırada. Grubun son haftasında İran, Mısır ve Belçika, Yeni Zelanda maçları oynanacak.
2: Filenin Sultanları Voleybol Milletler Ligi'nde Ankara etabını kayıpsız geçti. Milli takım başkentteki 4. maçta Çin'i 3-2 yendi. Türkiye 8. maçta 6. galibiyetini aldı. Voleybol Milletler Ligi'nin Japonya'da yapılacak 3. etabında Filenin Sultanları 8 Temmuz'da Polonya ile karşılaşacak.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Hafta başında hava koşullarında değişiklik beklenmiyor. İstanbul ve İzmir az bulutlu, rüzgar kuvvetli esmeye devam ediyor. İstanbul 27, Ankara ve Bursa parçalı bulutlu 28, İzmir 33 derece. Antalya güneşli, sıcaklık 34 dereceye yükseliyor. Marmara az bulutlu, bölgede kuvvetli esen Poyraz'ın hızı 55 kilometreye kadar çıkıyor. Edirne 29, Sakarya 28 derece. İç Anadolu'da rüzgar kuvvetli, Sivas Niğde kesiminde sağanak yağış var. Eskişehir 27, Kayseri 28 derece. Ege güneşli, kuvvetli rüzgar gündüzleri serinlik sağlarken akşamları ise biraz üşütüyor. Manisa ve Muğla 32, Bodrum 33 derece. Akdeniz sahillerinde hava az bulutlu, sıcaklık biraz daha

0: düştü. Adana 33, Kahramanmaraş 36 derece. Karadeniz genelinde hava parçalı bulutlu. Yağış çok az noktada var. Bolu 26, Samsun 27 derece. Doğu Anadolu güneşli. Erzurum 28, Malatya 34 derece. Güneydoğu'da lodos çok sert. Diyarbakır 39, Gaziantep 36 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.

0: Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Ankara Teşkilat buluşmasında konuştu. Erdoğan mutlak butlan tartışmalarının devam ettiği CHP'ye eleştiriler yöneltti. Programda Ankara'nın Haymana ilçesinin CHP'li belediye başkanı Levent Koç da AK Parti'ye katıldı.
1: Siyasi rakiplerimiz gece gündüz koltuk kavgası verirken biz iktidar ve ittifak olarak Türkiye'yi geleceğe hazırlamanın mücadelesini veriyoruz. Kavgasız, gürültüsüz günleri geçmiyor. Sadece kendilerine değil, siyaset kurumuna da zarar veriyorlar. Ülkemizin pek çok sorununu çözdük. Lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik. Türkiye'nin muhalefet açığı kapanmak bir yana giderek daha fazla büyüyor. Siyaset kurumunun koltuk ve kariyer sevdalılarının elinde düşürüldüğü işler acısı hali gördükçe inanın ülkemiz adına biz üzülüyoruz. Türkiye'nin ikinci büyük partisinin kavgayla, gerilimle anılmasını biz doğru bulmuyoruz. Biz karşımızda iç karışıklıkla malul bir muhalefet değil, hizmette, vizyonda, eserde, fikirde yarışacağımız bir muhalefet görmek istiyoruz.
0: Mahkemenin mutlak butlan kararından sonra CHP'de sular durulmuyor. CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu MYK ve parti meclisini topluyor. Özgür Özel'in ise yeni parti hazırlığında olduğu belirtiliyor. CHP'deki gelişmeleri alacağız. Özgür Akbaş karşımızda. Kemal Kılıçdaroğlu tarafıyla başlayalım. Özgür, nedir gündemleri?
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yarın iki önemli karar organını topluyor partisinin. Önce 11.30'da Merkez Yönetim Kurulu, ardından parti meclisi toplantısı gerçekleşecek saat 14'te. Bu toplantılar önemli çünkü bu hafta aslında Cumhuriyet Halk Partisi için kritik bir hafta. Bunun nedeni de şu: delegelerden toplanan imzalar vardı. 833 delegeden noter tasdikli imzalar Özgür Özel ve ekibi tarafından toplanmıştı. Olağanüstü kurultay talepli imzalar bunlar ve genel merkeze iletilmişti. 26 Haziran'da süresi doluyor. CHP Genel Merkezi yönetiminin bir karar vermesi gerekiyor. Ya olağanüstü kurultaya gidilecek ya da bu imzalar reddedilecek. Daha doğrusu olağanüstü kurultay talebi reddedilecek. Yarın işte buna karar verecek Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi. Önce MYK'da değerlendirilecek, sonra parti meclisinde değerlendirilecek ve bir karara varılacak. Tabii aldığımız kulis bilgiler var. Bu kararın, yani daha doğrusu olağanüstü kurultay talebinin reddedileceği yönünde. Çünkü bunun en önemli gerekçesi olarak da mutlak butlan kararının tedbirli olarak verildiği hatırlatılıyor CHP Genel Merkezi yönetimi tarafından. Bu tedbir nedeniyle bu olağanüstü kurultayın yapılamayacağı ifade ediliyor. Ve ayrıca 38. olağan kurultayla ilgili bir mutlak butlan kararının çıktığı, orada oy kullanan delegelerin iradelerinin sakatlandığı mahkeme tarafından tespit edildiği ileri sürülüyor yine CHP yönetimi tarafından. Bu yüzden 38. olağan kurultayda oy kullanmış delegelerden toplanan imzalarla yeni bir kurultay yapmanın doğru olmadığı görüşünü ifade ediyor CHP'nin genel merkez yönetimi. Şimdi bu konular değerlendirecek ama sadece tabii kurultay konusu değil, iç ve dış siyaseti de yarın kurmaylarıyla değerlendirmesi bekleniyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Ve geçen hafta 8 ilin yönetimini değiştirmişti Kılıçdaroğlu. Hem ihraç sistemi vardı, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi bazı il başkanları ve pek çok ilde de fesih kararı söz konusuydu. İşte bunların devam etmesi bekleniyor. Bunların devam edeceği yönde de bilgiler var. Özellikle Sinop, Konya, Kars, Düzce il başkanları ve yönetiminin listede olduğu yönünde bilgiler paylaşılıyor. Tabii CHP Genel Merkezi'nde kulislerden aldığımız bilgiler bunlar. Kılıçdaroğlu yönetiminin önce kurultayla ilgili bir karar alması bekleniyor yarınki toplantılardan. Sonrasında ise parti içi gelişmelere odaklanarak onlarla ilgili yeni kararların çıkması bekleniyor. Hem MYK hem parti meclisi toplantısından Burcu.
0: Peki Özgür, iki hafta önce yaşanan grup toplantısında gerilim yaşanmıştı. Bu hafta kim nasıl karar verildi, karar alındı?
2: Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu zaten grup toplantısı yapmayacak belli, net. Çünkü yarın saat 11'de ve 14.30'da iki kritik toplantı var. Önce MYK, sonrasında parti meclisi toplanıyor. Saat 14'te parti meclisi. O sıralarda CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise mecliste bir grup toplantısı gerçekleştirecek. Bugün Özgür Özel kurmaylarıyla birlikteydi. MYK'sını topladı bir anlamda ve or toplantıda durum değerlendirmesi yapıldı ve bu grup toplantısının yapılması kararlaştırıldı. Yarın saat 13.30'da her salı olduğu gibi Özgür Özel kürsüye çıkacak ve partilere seslenecek. Kemal Kılıçdaroğlu'na bir mesaj vermesi bekleniyor. Kurultay takvimini açıklanması yönünde bir mesaj vermesi bekleniyor. Hatta bunu daha ileriye götüren, kurultay takvimini açıklayın, eğer açıklamıyorsanız biz kendi yolumuza bakalım diyeceği de ifade ediliyor. Ama henüz sanki bunun için biraz erken, çünkü CHP kurmayları hep şunu ifade ediyorlar: 20 Temmuz'a kadar biz hukuki tüm yollara başvuracağız. Hukuki tüm yollar sona erdikten sonra yeni parti süreci aralanabilir. Yeni parti konusu da bugün Özgür Özel'in sözcüsü konumundaki Zeynel Emre açıklamalarda bulundu. Eğer kurultay toplanmazsa ne olur denildi. Kurultay reddedilirse, olağanüstü kurultay talebi reddedilirse bu sulh hukuk mahkemesine iletilecek. Hem parti tüzüğü hem siyasi partiler kanununa uygun davranılmadığı, ihlal edildiği gerekçesiyle sulh hukuk mahkemesine gidilecek ve sulh hukuk mahkemesinin bir çare heyeti oluşturarak partiyi kurultaya taşıması istenecek. Öncelikle bu yapılacak. Yine hukuki yollar geçersiz kaldı. Daha doğrusu talepler karşılanmadı. Bu kez ne olacak? O zaman işte farklı yollara girilebilir dedi Zeynel Emre. O farklı yollarda parti konusu, yeni parti konusu. Sadece yeni parti değil, seçimle ilgili sıkıntısı olmayan, seçime girebilecek partilerle de görüşmeler devam ediyor. Eğer bir baskın seçim olursa diye, Kasım ayında bir baskın seçim gerçekleşirse, o zaman seçim yeterli olan bir siyasi parti üzerinden Özgür Özel ve ekibinin yol alması bekleniyor. Eğer baskın bir seçim olmazsa bu kez yeni bir parti kurularak o yeni parti üzerinden siyasetlerini sürdürme kararlılığı gibi bir durum söz konusu Burcu.
0: Özgür Akbaş'tan aldık ayrıntıları. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Vance İran'la İsviçre'de yürütülen müzakerelerde ciddi ilerleme kaydedildiğini söyledi. Vance, Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasını sağlayacak bir koordinasyon mekanizmasının kurulduğunu, bölgeden enerji sevkiyatının başladığını ifade etti. Ayrıca İsrail ile Lübnan arasında olası bir çatışmayı önleme mekanizmasının kurulduğunun altını çizdi. Müzakerelerdeki en büyük kırılmanın nükleer dosyada yaşandığını belirten Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı, İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetçilerini yeniden ülkeye davet etmeyi kabul ettiğini açıkladı. Vance, bu adımı İran'ın nükleer silah programını kalıcı olarak sonlandırmanın ilk aşaması ve önemli bir dönüm noktası olarak nitelendirdi. Görüşmelerin kesintiye uğradığı yönündeki iddiaları yalanlayan Vance, teknik heyetlerin siyasi gözetim altında Birgenstock'ta çalışmaya devam edeceğini söyledi. İran savaşı sonrası altın fiyatı düşüşe geçti. Fiyatların aylardır yükselmemesi yatırımcının ilgisini azalttı. Buna rağmen Türkiye'deki her 100 kişiden 44'ünün ilk tercihi altın olmaya devam ediyor.
3: Altın fiyatı düştü, yatırım yapanların sayısı azaldı. İran savaşı altında fiyat oynaklığını arttırdı. Gram altın savaştan önce 8.000 liraya kadar çıkmıştı. Aradan geçen 3 ayın ardından 6.000 liranın altına geriledi. Yatırımımı altına yaparım diyenlerin oranı azaldı. Merkez Bankası Hane Halkı Beklenti Anketi'ne göre her 100 kişiden 44'ünün yatırım tercihi hala altın. Ancak sayı Mayıs ayındaki ankette 48'di. Altından sonra en çok talep gören yatırım %37,1 ile ev, dükkan ve arsa. Gayrimenkule yönelenlerde yaklaşık 4 puanlık yükseliş var. Üçüncü sırada %5,5 ile vadeli mevduat geliyor. Vadeli mevduattaki artış oranı da 0,2 puan. Arabaya yatırım yapanların oranı aynı oranda düşerek %3,3'e indi. Borsaya ilgide gerileme söz konusu. Mayıs'ta %3,1 olan oran %2,8'e düştü. Halkın %2,5'i döviz alırım, %1,5'i TL'ye dayalı yatırım fonu alırım, %1,3'ü dövize dayalı yatırım fonu alırım derken %0,6'sı dayanıklı tüketim malı alacağını belirtiyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki barış anlaşmasına yönelik görüşmelerde ilerleme kaydedildi. Piyasalar ise olumlu haber akışlarını fiyatladı. Altın yükseldi, petrol geriledi.
3: Piyasalarda barış iyimserliği fiyatlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki barış anlaşmasına yönelik görüşmelerde ilerleme kaydedildi. Taraflar kritik birçok konuda mutabık kalırken haber akışı piyasaları dalgalandırdı. Petrol geriledi, altın ve hisse senetleri yükseldi. Geçtiğimiz haftayı 80 doların üzerinde kapatan Brent petrol fiyatı 77 dolara gördü. Petrolde haftalık kayıp %8, aylık düşüş ise %25 oldu. Yabancı bankalar petrole ilişkin tahminlerini de güncelliyor. Goldman Sachs yayınladığı raporda petrolde kademeli geri çekilme öngördü. Alman Commerzbank ise yıl sonu tahminini 85 dolardan 80 dolara indirdi.
4: Tabii ki her anlaşma bu şekilde özellikle enerji fiyatlarına, yine petrol fiyatlarına yansıyor. Daha sakin bir ortamda ilerliyoruz görüşleri var ama İran savaşı sırasında biz 118 dolarları konuştuk. Hatta kötü senaryolarda 200'leri bile konuşmuştuk.
3: Petroldeki gerilemeyle birlikte altın fiyatları yükseldi. Yeni haftada yükselişe başlayan ons altın 4200 dolarlı seviyeleri gördü. İçeride gram altındaysa 6300 liraya yakın seviyeler takip edildi.
5: Neyi unutmadı altın? Petrol düşse de şahin bir Fed var. Eğer bu anlaşmalar daha olumluya giderse elbette ki altın ve gümüşte dipten toparlanma bekleriz. Fakat eskisine göre, yani bu son Fed toplantısı öncesine göre, bu toparlanmanın çok kolay olacağı mümkün gibi görünmüyor açıkçası.
0: Mardin merkezi 7 ilde yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına yönelik operasyon düzenlendi. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Bakan Gürlek, şüphelilerin 1 milyon işlem karşılığında 10 milyon liraya aşkın para hacmine ulaştığını belirtti. 43 kişi gözaltında.
3: Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama. Bu suçlara yönelik Mardin merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 43 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonu Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Masak raporu kapsamında soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin yurt dışı kaynaklı yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynanmasına imkan sağladığı ve para nakline aracılık ettiği belirlendi. Ayrıca TOKİ başvuruları ve bungalov ev kiralama ilanları üzerinden dolandırıcılık yaptıkları ortaya çıktı. Zanlılar bu yöntemle 1 milyon 442 bin işlem karşılığında 10 milyar 397 milyon lira para hacmine ulaştı. 49 şüpheliye yönelik Mardin, İstanbul, Sivas, Antalya, Çanakkale, İzmir ve Mersin'de operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 3'ü cezaevinde, ikisi ise askerlik hizmetindeydi. 43 kişi gözaltına alındı. 6 firarinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Operasyonda ayrıca çok sayıda dijital materyale ve bir ruhsatsız silaha el koyuldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, milletin emeğini ve alın terini hedef alan dolandırıcılık şebekelerine asla geçit vermeyeceklerini belirtti. Bakan Gürlek, suç gelirlerinin takibi ve faillerin adalet önüne çıkarılması için İçişleri Bakanlığımız ve Hazine ve Maliye Bakanlığımızla eş güdüm içinde mücadelemiz kesintisiz şekilde devam edecektir dedi.
0: İstanbul Eyüp Sultan'da bir pastanenin bodrum katındaki doğalgaz kaçağı nedeniyle 5 kişi tedaviye alındı. Baran Bile şimdi telefon attığımızda ayrıntılar aktaracak bizlere. Baran.
6: Evet, olay halen oldukça sıcak. O yüzden bölgedeki çalışmalar devam ediyor. Şu an belediye, itfaiye ve polis ekipleri çevredeler. Öncelikle olay yeri güvenliğe alındı ki başka bir olumsuzluk meydana gelmesin, gaz kaçağından farklı kimse etkilenmesin veya böyle durumlarda bir patlama ihtimali de olabiliyor. O yüzden şu an geniş bir güvenlik çemberi çekildi ve bu çemberin daha genişletilmesi için çalışma yapılıyor. Senin de söylediğin gibi 5 kişi tedavi altına alındı. Eyüp Sultan'da bir pastanenin bodrum katında olay meydana geldi. İlk bulgular, ilk belirlemeler bir doğal gaz kaçağı olduğuna işaret ediyor. İşte bunun ardından bodrum katta bulunan 5 kişi, 5 işçi durumdan etkilendi ve hastaneye kaldırıldı. Hemen olay yerine ambulanslar sevk edilmişti. İlk müdahalenin ardından tedavi altına alındılar. Böyle durumlarda ani hızlı bir müdahale de çok önemli ki onların da sağlık durumu daha kötüye gitmesin. Farklı solunum sıkıntılarıyla karşı karşıya kalmasınlar. Ancak sağlık durumları ile ilgili şu ana kadar bir açıklama henüz yapılmış değil. Neden böyle bir olay meydana geldi? Nasıl meydana geldi? O sırada çalışma var mıydı veya bir tadilat mı yapılıyordu? Henüz bunları tabii bilmiyoruz. Polisin ve itfaiye ekiplerinin, uzman birimlerin burada geniş çaplı bir çalışması, soruşturması olacaktır. Ancak şu an herkesin öncelikle odaklandığı nokta olay yerindeki önlemlerin alınması ve hastaneye kaldırılan işçilerden gelecek iyi bir haber.
0: Maran Bil'e aktardı ayrıntıları. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı Ferhat Aydoğan hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmanın nedeni Aydoğan'ın Afyonkarahisar'da bir alışveriş merkezinde denetim yapması. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi suçu kapsamında soruşturma başlatıldı. Aydoğan hakkında gözaltı talimatı verildiği öğrenildi. Ferhat Aydoğan 2024 yılında da İçişleri Bakanlığı'nın logosu ve ismini kullanarak dernek kimlik kartı düzenlenmiş, nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs ve belgede sahtecilik suçlarından tutuklanmıştı. Dünyanın kritik ticaret rotalarından Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması uluslararası sistemi tehdit etti. Boğaz şimdi açıldı ama geride bu tip krizler tekrarlanırsa nasıl önlemler alınmalı sorusunu bıraktı. Peki Türkiye ve Türkiye'nin dış ticareti bu krizden nasıl etkilendi? Alternatif rota arayışı Türkiye'yi nasıl kritik hale getirdi? Bu başlıklara bir parantez açıp bu saat dilimini noktalayalım efendim.
7: Diplomasi trafiği sonuç verdi, imzalar atıldı ve Hürmüz Boğazı yeniden açıldı. Ancak uzmanların deyişiyle vazo bir kez kırıldı ve ABD ile Avrupa yeni bir gerçeklikle yüzleşti.
8: Orta Doğu'daki fay hatlarını titreten İran'la ABD arasındaki gerilim 28 Şubat'ta büyük bir çatışmaya dönüştü. Bölge yeniden belirsizliğe sürüklendi. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması küresel ticaret ve tedarik zincirleri üzerindeki baskıyı arttırdı. Füzelerin sesi yalnızca Orta Doğu'da duyuldu. Ancak ticarete etkileri küresel bir sarsıntıya neden oldu.
7: Anlaşma zemini sağlansa da savaşın uzun vadeli etkileri büyük bir soru işareti.
9: Mart itibariyle ihracatımızda düşüş görüyoruz. Yani geçen sene 2025 yılının Mart ayında 2.2 milyar dolar olan ihracatımız bir anda 1.5 milyar dolara geriledi. Ancak akabinde Nisan ve Mayıs aylarında ihracatımızın tekrar toparlandığını çok net bir şekilde görüyoruz.
7: Körfez ülkeleri Türkiye'nin ihracatında yaklaşık %10'luk bir paya sahip.
9: Genelde elektrikli elektriksiz makineler, yenilen meyveler, sert kabuklu meyveler, inorganik kimyasallar gibi ürünlerde ticaretimizin olduğunu görüyoruz Körfez ülkeleriyle.
7: İlk şokun etkisiyle bölge ülkeleriyle ticarette gerileme görüldü ancak kalıcı etki olmadı. Bunda Türkiye'nin ticaret rotasında Hürmüz Boğazı'nın payının az olması önemli rol oynadı.
9: 1 Mart 17 Haziran döneminde 504 milyon dolarlık düşüşün 420,5 milyon dolarının Irak'taki ihracatımızdan kaynaklandığını görüyoruz. Irak'taki düşüş Körfez Savaşı'yla Hürmüz'deki bu jeopolitik gerilimlerle bir ilgisi olmadığı çok belli. İran kendi içerisindeki gümrük düzenlemelerinden, gümrük işlemlerinden ve döviz transferlerine ilişkin getirdiği sıkılaştırıcı bazı politikalardan kaynaklanıyor bu Irak'taki düşüşümüz.
7: Türkiye, Körfez'de ticarette en fazla karayolunu kullanıyor. Toplam içindeki payı %48,8. Ardından %25,9 ile hava yolu ve %24,6 ile deniz yolu geliyor. Savaş ihracat için bu tabloyu değiştirmedi. Ancak ithalatta durum böyle değil.
9: İthalatta bir değişim oldu savaşla birlikte. Hava yolunun payı biraz düştü. Yani savaş öncesi dönemde %30'lardayken bu oranın %23,5'a yani %6,5 seviyesinde bir gerileme olduğunu görüyoruz. Taşıma modlarında, ithalatımızda. Karayolunda bir artış olduğunu görüyoruz ithalatımızda ve deniz yolunda da ufak da olsa bir artış olduğunu görüyoruz.
7: Savaşın Türkiye'nin dış ticaretine etkileri böyleydi. İçeride de dezenflasyon sürecini korumak için ekonomi yönetimi tetikteydi.
8: İran ve ABD, İsrail arasındaki güç mücadelesinin sıcak bir çatışmaya dönüşme riski Ankara'da ekonomi yönetiminin yakın takibindeydi. Savaşla birlikte tedbirler de ard arda açıklandı.
10: Gübre konusu da yine Hürmüz'ün dünyaya verebileceği en büyük zararlardan bir tanesiydi. Gözden kaçıyor. Hürmüz'den geçen gübre ve gübre ham maddesinin küresel oranı petrol ve doğalgazdan fazla aslında. Hürmüz'ün kapalı kalması hep enerji fiyatları üzerinden okuduk. İkincil etkilerde aslında gıda tarafı da var.
7: Farklı ticaret rotaları ve alınan önlemler Türkiye'nin krizden en az etkilenmesini sağlamak içindi.
9: Türkiye'nin tabii güçlü lojistik altyapısı, alternatif rotalar oluşturma kabiliyeti ve bazı kolaylaştırmalar sayesinde ticaretimizi bu ülkelerle çok yine rutin bir şekilde gerçekleştirmeye devam ettik.
10: Bir arz güvenliği problemi yaşamadık. Örneğin bazı Avrupa ülkeleri petrol satışında limit getirdi biliyorsunuz. Akaryakıt satışında limit getirdi. Bazı ülkelerde uçuş sayıları azaltıldı jet yakıtına erişimle ilgili.
7: Savaş bir şeyi daha gösterdi. Petrol ticaretinin yaklaşık dörtte birinin yapıldığı Hürmüz Boğazı'nın tekrar kapatılma ihtimaline karşı alternatif bulmanın zorunluluğunu.
11: Ülkeler, bütün dünya ticareti bakımından söylüyorum, şunu gördüler, alternatif yolların elzem olduğunu. Herkes bağımlılık seviyesini düşürmeye çalışıyor Hürmüz'de. Önümüzde de çok önemli bir proje çıkıyor, kalkınma yolu projesi. Uzak vadede de kalkınma yolu projesinin öneminin ve stratejik öneminin daha arttığını görebiliyoruz.
9: Kalkınma yolu projesi, yani Basra'dan başlayıp Irak'a boylu boyunca geçip Türkiye üzerinden işte Avrupa'ya ulaşma ve diğer ülkelere ulaşma. Yine Orta Koridor, Zengezur Koridoru, Türkiye'nin şu anda bu çalışmaların tam odağında olan merkez ülkesi olduğu bir konular bunlar. NTV Radyo, Türkiye'nin

0: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
3: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Reklam. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
6: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. İşverenlerin, iş yerlerinin iş gücü ihtiyaçlarına olan süreye göre işlerini programlayabilmelerine imkan veren çalışma şekillerinden birisi de çağrı üzerine çalışmadır. Tabii bu çalışma aslında çağrı üzerine çalışma, işverene planlama anlamında imkan verirken bazen de çalışanların mağdur olmasına sebep olabilmektedir. Bu sebeple kanun koyucu çağrı üzerine çalışma sözleşmesi yapılabilmesine bir takım düzenleyici hükümlerle müdahale etmiştir. Çağrı üzerine çalışma sözleşmesi işverenin işçiyi haftalık çalışma süresi 30 saatin altında olmak şartıyla ihtiyacı olan günde, ihtiyacı olan süre kadar çağırmasına imkan veren sözleşmedir. Çağrı üzerine çalışma sözleşmesi, kısmi süreli yani part-time iş sözleşmesinin özel bir türü olduğu için kısmi süreli sözleşmenin kurallarına tabidir. Dolayısıyla çağrı üzerine çalışma sözleşmeleri de aynen part-time sözleşmelerde olduğu gibi haftada en fazla 30 saat çalışmayı öngörebilecektir. 30 saatin üzerine çıkan sözleşmeler ise artık tam süreli sözleşme olarak değerlendirilebilecektir.
5: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz.
1: İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
7: Tasarruf ipuçları. İyi Finans bilgilendiriyor. Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın. Günün tasarruf ipuçları. İyi Finans bilgilendirdi.
5: NTV Radyo.
8: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
10: Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, milli takımın Dünya Kupası'na erken vedasından sonra ilk kez konuştu. Teknik direktör Montella ile yola devam edeceklerini açıklayan Federasyon Başkanı, Fatih Terim'le girdikleri polemiği sürdürdü.
11: A milli takımda Vincenzo Montella dönemi devam edecek. Avustralya ve Paraguay yenilgileriyle Dünya Kupası'nda üst tur şansını kaybeden Ay Yıldızlıların geleceği hakkında konuşan İbrahim Hacı Osmanoğlu, teknik direktör ve futbolculara sahip çıktı.
12: Evet, iki maç kaybettik ama bu zaferleri yaşatan bu takımın hocası. Hocasına da sahip çıkacağız, oyuncularına da sahip çıkacağız. İki gündür yazıyorlar, hocaların isimlerini de yazıyorlar. Ama bizim karakterimizi bilenler şunu iyi bilir ki biz yolda yürüdüklerimizi, yolda bulduklarımızı asla değişmiyoruz. Her iki senede bu başarıları bu hoca ekibiyle, bu çocuklarla beraber başardıysa onlara sahip çıkacağız.
11: Federasyon Başkanı Fatih Terim'le yaşadıkları polemik hakkında da konuştu.
12: Anlamadığım konuşmalara gelince kalbindekini diline yansıtamayanlar ancak sinsice konuşmaların arasında cümleleri sokarlar. Eğer sırtında bagaj olup bagajı taşıyanlar, onun ağırlığının altında ezilenler yine kalbinden söylemesi gerekeni cesaret edip dilinden söylemeyerek ancak eliyle cevap verirler. İşte diyorlar ki başkan konuşulanı anlamıyor, yazılanı iyi okuyamıyor. Ben konuşulanı da iyi anlıyorum, yazılanı da iyi okuyorum. 60 yaşındayım, futbolun 40 yılını bana sorun. Kimin eli kimin cebindeydi, gün saat olarak aktarırım size. Buna milli takımlar da dahil.
11: Hacı Osmanoğlu, milli takıma hakarete varan eleştiriler hakkında Adalet Bakanı Akın Gürle'ye çağrı yaptı.
12: Acilen kanunun düzenlemenin yapılması gerektiğine inanıyorum. Hem toplumun ahlak çökülmesini önlemek için hem de futbolun eğer kalkınmasını istiyorsak bu artık bir elzem oldu. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde böyle bir ahlak sınırlarını aşan İnsanlar topluluğu yok.
11: A milli takım Dünya Kupası'na Cuma sabahı saat 5'te Amerika Birleşik Devletleri ile yapacağı formalite maçıyla veda edecek.
10: 2026 Dünya Kupası'nda sürprizler devam ediyor. Yeşilburun Adaları İspanya'dan sonra Uruguay'a da geçit vermezken savaşın gölgesinde turnuvaya katılan İran'sa yoluna namağlup ilerliyor. Mısır da tarihinin ilk Dünya Kupası galibiyetini dün gece aldı.
11: 2026 Dünya Kupası'nda peri masalları sürüyor. H grubunun favorisi İspanya ile berabere kalarak ilk haftaya damga vuran Yeşilburun Adaları bu kez de Uruguay'dan bir puan aldı. İki dünya şampiyonluğu bulunan Güney Amerika temsilcisiyle 2-2 berabere kalan Yeşilburun, İspanya'nın Suudi Arabistan'ı 4-0 yendiği grupta tur şansını son maça taşıdı. Turnuvada fenomene dönüşen kaleci Vozinha'nın vize krizi çözülen annesi de stadyumdan mutlu ayrıldı. G grubundaysa İran'ın direnişi devam ediyor. Savaşın gölgesindeki Tahran'da Dünya Kupası'nı takip eden İranlılar, milli takımlarının Avrupa devi Belçika'yla 0-0 berabere kalmasını kutladı. İran'ın maçın ikinci yarısındaki bir karambolde yaptığı savunmaysa maçın sembolü oldu. O anın fotoğrafını paylaşan Meclis Başkanı Galibaf, "Toprağımızı koruduğumuz gibi" mesajını yazdı. Vize verilmediği için Amerika Birleşik Devletleri'ne maç günü giriş çıkış yapabilen İranlı futbolcularsa duygusal bir mektup kaleme aldı. Los Angeles'taki son maçlarının ardından soyunma odasına bırakılan mesajda, "Misafirperverliğiniz için teşekkürler. Barış, dostluk ve saygının tüm uluslar arasında hüküm sürmesi dileğiyle" ifadeleri yer aldı. Sürprizler gününde sevinen diğer ülke ise Mısır oldu. Yeni Zelanda'yı Salah'ın bir gol ve bir asist yaptığı maçta 3-1 yenen Afrika temsilcisi, dördüncü kez katıldığı Dünya Kupası'nda ilk galibiyetine ulaştı. Kahire'de yerel saatle 4'te başlayan maçı sokaklarda izleyen Mısırlılar büyük sevinç yaşadı. Mısır bu galibiyetle puanını 4'e yükselterek G grubunda lider oldu. İran ve Belçika'nın ikişer puanı bulunuyor. Yeni Zelanda ise bir puanla son sırada. Grubun son haftasında İran-Mısır ve Belçika-Yeni Zelanda maçları oynanacak.
10: Filenin Sultanları Voleybol Milletler Ligi'nde Ankara etabını kayıpsız geçti. Milli takım başkentteki 4. maçta Çin'i 3-2 yendi. Türkiye 8. maçta 6. galibiyetini aldı. Voleybol Milletler Ligi'nin Japonya'da yapılacak 3. etabında Filenin Sultanları 8 Temmuz'da Polonya ile karşılaşacak. Şansa kalmaz
9: işimiz, Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
2: Doğa takvimi. Bugün 22 Haziran 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
3: Dünya Yağmur Ormanları Günü bugün. Yağmur ormanları iklimimizi düzenlemekten biyoçeşitliliği korumaya kadar dünyadaki yaşamı şekillendirir. Siz binlerce kilometre uzakta yaşıyor olsanız bile yağmur ormanları sizi etkiler, sizin günlük eylemleriniz de yağmur ormanlarını etkiler. Mesela Amazon yağmur ormanları dünyanın en büyük yağmur ormanı ve nehir sistemi. Biyolojik çeşitlilik açısından en zengin bölge. Jaguar'dan pembe nehir yunusuna, tembel hayvandan zehirli ok kurbağasına milyonlarca türe ev sahipliği yapıyor. 350 yerli ve etnik grupta dahil olmak üzere 40 milyondan fazla insana yaşam alanı, geçim kaynağı sağlıyor. Ayrıca Amazon'un sağlığıyla gezegenin sağlığı arasında net bir bağlantı var. Yerel ve küresel iklimin düzene kavuşmasına yardımcı oluyor. Amazon yılda yaklaşık 7 trilyon ton suyu atmosfere pompalıyor. Ormanları da yıllık yağışın %75'ini atmosfere geri kazandırıyor. Yağmur Ormanları Günü kutlu olsun. Bugün ayrıca Dünya Deve Günü. Çöllerde yaşayanlar için devenin her şey olduğunun altını çizelim.
2: Doğa takvimi.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
4: Pencere. Sinemadan tiyatroya.
5: Abi bunu yapalım. Bu yapılması gereken bir hikaye. Bu anlatılması gereken, insanlarla paylaşılması gereken bir hikaye diye.
4: Sokak oyunlarından dijital sanatlara.
6: Oyunda inanılmaz böyle seyircinin aklını başından alacak tesadüfler var.
4: Masallardan romanlara.
7: Ben bu kitabı pandemi döneminde hani hiçbir yere çıkamadığımız bütün dükkanların, kafelerin kapalı olduğu bir dönemde yazmaya başladım.

0: pencere açıyoruz. Uçurtma sanatı da var.
1: Tabii ki ya, bizim Mardin'de hiç gökyüzüne uçurtmalar eksik olmamış. Çünkü Mardin kuzey bir tepede kurulmuş. Uçurtma için çok evreşi bir şehirdir.
0: Balede.
2: Ben balet hiçbir şeyden ağlamam. Ha, köyümüzde var, bu işi yapan çocuklar var.
3: Çorum'un Başpınar Köyü'nün geçim kaynağı nedir diye sorsam birçoğunuz tarım ve hayvancılık diyecektir. Ancak bu köyün tam 4 kuşaklığı devam eden bir başka gelir kaynağı var, o da bale.
0: Güncel gelişmeleri duyuruyor, ilginç portreleri, sanatçılarla söyleşileri yayınlıyoruz. Zeynep Gül Alp'le Pencere, Cumartesi 9.30, Pazar 19.10'da NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
4: Kim buldu, nasıl buldu?
5: İngiliz Deniz Kuvvetleri icat edilen ilk denizaltıyı görünce sinsi alet diye reddetmiş. Doğru mu?
4: Doğru. Denizaltıyı Hollandalı Cornelius Jacobson Drebbel buldu. Drebbel, ahşap omurganın üzerini su geçirmeyen deriyle kaplamış. İçeriden dışarıya 12 kürek çıkarmıştı. Deneme gösterisi çok başarılı geçti. Ancak denizaltı suyun altında tam 2 saat kalınca Drebbel'in oksijen üretmeyi başardığı söylentisi denizaltının başarısını gölgede bıraktı. İngiliz Bahriye Nazırlığı da denizaltıyı reddetti. Çünkü bakanlıkta çalışan bir görevlinin ifadesine göre denizaltı sinsice su altından giden ve kesinlikle İngiliz vahri olmayan bir aletti. Savaş için ilk denizaltı bundan tam 200 yıl sonra 1776 yılında yapılabildi. Düşman gemisini batırabilen ilk denizaltı ise 1863'te Amerikan İç Savaşı'nda kullanıldı. Ancak denizaltı düşman gemisini batırdıktan hemen sonra mürettebatıyla birlikte battı. Modern denizaltının mucidi, İrlandalı John Philip Holland'ın amacıysa kendisine göre çok özeldi. Holland, İrlanda'nın bağımsızlığını savunan bir grubun üyesiydi ve denizaltıyı 1881 yılında İngiliz donanmasına saldırmak için yaptı. Bu planı gerçekleştiremeden Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etti. Denizaltıyı Amerikan Deniz Kuvvetleri'ne 1900 yılında kabul ettirebildi. Holland, kendi adı verilen denizaltıyı gördükten 14 yıl sonra öldü. Kim buldu, nasıl buldu?

0: Stil Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: NTV Radyo.

0: Radyo'da haber ve hayat var.
1: Oyuncu Ece İrtem henüz 35 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm nedeninin kalp krizi olduğu değerlendiriliyor. Genç yaşta kalp krizi kaynaklı vefatlar son dönemde çok sık görülüyor. Öyle ki ani ölümler 20'li yaşlara kadar düştü. Peki bu artışın sebebi ne? Belirtiler ne kadar önce kendini gösteriyor? Kardiyoloji uzmanı Doktor Mert Palabıyık NTV Radyo'da yanıtladı.
2: Gençlerde kalp krizinin artmasındaki en büyük neden aslında değişmiş yaşam tarzı değişiklikleri, yaşam şartları. Örneğin sigara kullanımı, tütün ürünlerinin kullanımının artmış olması, obezitenin artmış olması ve hareketsiz yaşamın artmış olması, artmış şehir stresi, gereksiz ilaç kullanımları gibi birçok sebep gençlerde kalp krizinin artmasına katkı sağlayabilmektedir. Şimdi ani kalp krizlerinde bir damar tamamen tıkanıyor. Bu damar tamamen tıkanınca doku hızlı bir şekilde ölümle karşı karşıya kalıyor. Yaşı ilerlemiş kişilerde bir miktar kalp kasının çevresindeki damarların genişlemesi, kılcal damarların genişlemesiyle beraber damar tamamen tıkansa da diğer damarlardan bir miktar kan akımı sağlanıp bir dokunun canlı bir süre daha sağlanabiliyor. Genç yaşlarda bu kılcal damarı gelişimi olmadığı için damar aniden tıkanırsa ani ölüm riski artmış oluyor. Kalp hastalıkları çok yüksek genetik faktör yoksa aslında 20'li yaşlarda yağlı çizgilenme dediğimiz basit değişikliklerle başlıyor. Bunun avantajı şu, bunlar genç yaşlarda bazı önlemleri alırsak bunlar tamamen normale dönebiliyor. Çocukluk çağı dönerken tabii çocuk anne sütünden sonra ek gıdaya geçiş, yemek alışkanlıklarının oluşması, ailenin yemek alışkanlıkları, çocuğun bir şekilde paketli gıdalara ulaşımın daha kolay olması ve aile içinde daha kolay olmuş olması daha çocukluk çağından da damar sertliği için oluşan ortamın yavaş yavaş oluşturulmasına sebep veriyor. Yani daha çocukluk çağından daha biz Akdeniz diyeti yapıp daha işlenmiş gıdalardan uzak durup daha problemi oluşmadan daha çözme şansına sahibiz. Öncelikle kalp krizlerinin büyük kısmına genç yaşlarda da olan hastalıklarda da görülebiliyoruz. Sabaha karşı ani bir göğüs ağrısıyla hastalar bize gelebiliyor. Özellikle sabaha karşı kortizon düzeyinin bir miktar ilk pikini yapmasıyla beraber kan basıncı bir yükseklikle beraber yani kalp krizinin tetiklenmesinde bu kortizon önemli. Sürekli kortizonun yüksek olması, stres anında olmamız, yaşamla mücadele altında olmamız, kortizonun etkileri kan şekerini yükseltme, sempatik sinir sistemi uyarılma, tansiyon yükseltme gibi çok etkisi olduğu için yani bu stres bize aslında kalp krizi için veya damardaki tıkanıklığın artması için çok uygun bir ortam hazırlamış oluyor. İşte belli zamanda tatil yapmak, bir hobimiz olması veya sosyal anlamda kendinizi rahatlatacak bazı aktivitelerde bulunmak aslında bu açıdan faydalı. Bu kronik kortizon yüksekliğini veya stres yükünün kırılmış olması kalp damar sağlığı açısından bizim çok istediğimiz bir şey. Bir kere kişinin kendini sağlıklı hissediyor olması bizim için çok büyük bir risk faktörü. Çünkü sağlıklı hissederken ve koşuşturma içindeyken hissedebileceği göğüs ağrısını, soğuk terlemeyi, nefes darlığını, çarpık hissiyatını günlük başka şeyleri yorabiliyor kişiler. Veya sosyal kaygıları hastaneye gitmelerini veya doktoru randevusunun önüne geçebiliyor. Mesela işten izin almak istemiyor veya sosyal bir aktiviteye katılıp daha sonra doktora gitmek istiyor. Tabii erken olacak bir uyarıyı bizim tespit etmekle beraber kalp damar hastalığında ani geçen bir krizin de önüne geçme şansına sahip olabiliyoruz. Tabii bunu genç bir hasta bunu önemsemeyip yani günlük hayatına devam ettiği zaman kalp kriziyle karşılaştığımız zaman daha ağır bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz. Çok şiddetli bir aile öyküsü varsa bunlar hesabın dışına çıkılmış oluyor. Anne baba da genç yaşta kalp krizi olan kişilerin daha böyle orta yaşlara gelmeden 30'lu yaşlarda kolesterol tahlillerini, kan tahlillerini en azından yaptırmalarında fayda var. Bazı genetik hastalıklarla ilgili bazı testleri kardiyoloji muayenesinde biz yapabiliyoruz. Hipoprotein A gibi, hassas CRP gibi bunlar kalp krizi açısından öngördüğümüz olabiliyor. Ama güçlü bir risk faktörü yoksa erkeklerde 40 yaşından sonra kadınlarda menopoz sonrasında rutin kardiyoloji muayenesi kesinlikle yapılmalı.
1: Kardiyoloji uzmanı Doktor Mert Palabıyık NTV Radyo'daydı.
0: NTV Radyo'da haber ve hayat var.
3: Ben Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Bu hafta sıcaklıklar 2 ila 4 derece artış gösterecek. 5 büyük kentte de hava güneşli. İstanbul ve İzmir'de Poyraz serinlik sağlıyor. İstanbul ve Ankara 28, İzmir 33, Bursa 30, Antalya 34 derece. Antalya'da bugünlerde rüzgar kuru esiyor. Marmara güneşli. Edirne 34, Kocaeli 28 derece. Poyraz hala sert esiyor. İç Anadolu'da Eskişehir tarafı açık 26 derece. Sivas, Kayseri bölümünde ise sağanak yağmur var. Sivas 27 derece. Ege güneşli, sıcaklık yükseliyor. Gölgede Manisa 33, Muğla 34, Aydın 35 derece. Karayel yönlü rüzgar biraz da olsa serinlik sağlıyor. Akdeniz'de Adana bölümünde sağanak geçişi olacak. Adana 33, Hatay 29 derece. Karadeniz'in batı ve orta kesimleri güneşli. Trabzon tarafı ise biraz bulutlu. Bölgede Poyraz sert. Bolu 25, Samsun 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Erzincan, Malatya kesiminde gök gürültülü sağanak yağış var. Güneydoğu güneşli ve rüzgar sert. Erzurum 28, Malatya 30, Diyarbakır 39 derece.
3: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: Sıra dışı hayatlar. Dışı hayatlar.
4: Ben Yıldız Kartal, bedensel engelliyim. Aynı zamanda Sivil Toplum Kuruluşu'nda İnsan Kaynakları Departmanı'nda çalışıyorum. Engelli kalma hikayem, 8 aylıkken beyin ve omurilikte tespit edilen tümör sebebiyle yürüyemiyorum. Uzun yıllar yaşadığım sosyal çevrenin tıpla beraber ve benim hayata daha güçlü durmamdan kaynaklı olarak 18 yaşında birdenbire beyindeki tümörün kendi kendine yok etmesiyle apayrı bir pencere açıldı diyebilirim hayatımda. Engelli kalma hikayemde hem olumlu hem olumsuz birçok hikayem gerçekleşti benim. İlkokulu örgün okuduktan sonra ortaokula engelim sebebiyle alınmadım. Ama benim mücadelem devam etti. Açık öğretimle devam ettim ben ortaokula. Basketbolla tanıştım, müzikle tanıştım, enstrüman çalmaya başladım. Hatay'dan Ankara'ya tek başıma okuma kararı alarak ben Ankara'ya taşındım. Türk Silahlı Kuvvetler takımına, Gazi takımında tek kadın unvanına sahip oldum ve spor hayatım da orada devam etti. Tekerlekli sandalye kullanmak benim için mahkumiyet değildi hiçbir şekilde. Benim sadece ayaklarımdı. Onunla bütünleşmiştim. Bir engelsiz bireylerin yapamayacağı, daha doğrusu yapmaktan korktuğu birçok şeyin mücadelesini verdim ve yaptım. Ekstrem sporları da dahil, bungee jumping'den tutun, yamaç paraşütüne, tüplü dalışlara kadar. Çünkü ben kendi vücudumla, kendi engelimle bir bütündüm. 16 yaşında Hatay'da tekerlek sandalye basketboluna başladığımda ilk tabii ki de olumlu bir tepki vermemiştim aslında. Takımda kadın olmaması, erkeklerin fiziki anlamda daha güçlü olmaları gibi bir ön yargılarım vardı. Ama tekerlekli sandalye basketbol antrenmanına gittiğimde ve o sandalyeye oturduğumda onun tadını hiçbir şeyin vermeyeceğini düşündüm. İkinci ayında lisansım çıktı ve ilk resimsel bakıma katıldım. Ankara'ya 2 yıl sonra Ankara'ya gittiğimde Türk Silahlı Kuvvetleri'nde az önce de bahsettiğim gibi tek kadın sporcu unvanına sahip oldum. Erkeklerle mücadele etmek ne kadar ürkütücü gibi görünse de o beni aslında kamçıladı diyebilirim. Çünkü engellisiniz, bir mücadeleniz var. Basketbol, takım sporu zor bir spor. Bireysel her branşın zorlukları vardır elbet ama takım sporu tam benim aslında branşımdı, öyle diyebilirim. Çünkü beraber seviniyor, beraber üzülüyoruz ve paylaşımı inanılmaz seven bir insanım. O yıllarda tekerlekli sandalye basketbol kadın milli takım kurulunda ilk kurucu sporcularından oldum. Tekerlekli sandalyede bir kadın olmak zaten ülkede ve dünyada kadın olmak zorken tabii ki de tekerlekli sandalyede olmak, üstüne kadın olmak zor bir süreçti. Ama ben tekrar bu dünyaya gelecek olsam tekrar aynı mücadeleyi vermekten kaçınmazdım. Çünkü bu beni kamçılayan bir şey. Kolay elde edilmeyen şeyler zor bırakılır derler ya. Benim için de gerçekten de öyle kıymetli oldu. Ben hayatımı kendim istediğim için inandığım şeyler üzerine kurulu kurdum. başkalarını mutlu etmekten ziyade önce kendim mutlu olayım dedim. Ve sonradan şunu farkına vardım ki siz mutlu oluyorsanız etrafınızı da mutlu ediyorsunuz. Örneğin bir kafede Yıldız sen misin deyip benim hayatımı kurtardın, ben evden çıkmayan bir kadınken senin yamaç paraşütü videonu izledim ve bu bana cesaret verdi. Şu an tüm branşları yapıyorum demesi bana ayrı bir mutluluk veriyor. 9 yaşında bir kızım var ve sayenizde ben evlendim, evlenme cesareti buldum, üstüne çocuk da yaptım sizin gibi diyenler olunca insan daha mutlu oluyor tabii ki. Ben yaşadığım tüm başarıları da, başarısızlıklarda da söylenen sağ kaplumbağayı oynadım diyebilirim. Yani hiçbir şekilde bunu yapamazsın dediklerini duymadım, umursamadım. Yapabilirsin dediklerine de ben inandığım şeyin mücadelesini verdim. Her anlamda. İş anlamında da öyle oldu, spor hayatında da öyle oldu, özel hayatımda da öyle oldu. Ben inandığım şeylerin peşinden gittim. Ama araştırarak gittim. Örnek verecek olursam bir bungee jumping yapmak engelsiz bireylerde nasıl teknik olarak işte ayak bileğinden bağlanıyorsa bana sıkıntı doğacak, sağlık problemlerinin olacağını düşündüğüm için araştırdım. Gövdemden bağlattırdım. Yani daha emniyetli, daha araştırarak ama inandığım şeylerin peşinde koşarak gittim ben hayatımda. Sosyal hayatımda hiçbir zaman içe kapanık biri olmadım aslında. İletişimi seven biriyim. Belki de bu yüzden en doğru meslek grubunda çalışıyorum insan kaynakları sorumlusu olarak. İletişimi çok seviyorum ve her şeyin başı iletişim olduğunu düşünüyorum. Bir okula kaydınız alınmazken sadece engeller açısından da demiyorum. Engelsiz olan insanların önüne de engel çıkabiliyor. Ama iletişim, her şeyin başı iletişim diye düşünüyorum. Engelsiz atölyemin hikayesi şöyle. El sanatlarıyla uğraşıyorum. Birçok hobi dalıyla ilgileniyorum ama hobim benim mesleğe döndü diyebilirim. Kendi markamı oluşturmaya çalışıyorum. Ben yapıyorsam neden diğer engelli arkadaşlarım yapmasın diye başladı aslında bu proje. Ve kimsesiz engellerin olduğu sevgi evlerinde. Onlar engelli eğitmeni karşılarında görüp motivelerinin çok daha farklı olduğunu düşünerek başladım aslında. Tamamen el sanatları alanında atölyeler, workshoplar oluşturdum. Bakın sen de yapabiliyorsun. Yani iki eli olmayan, parmakları olmayan bir kız çocuğuna o hazı aldırmak inanılmaz bir keyifle başladı. Sonrasında gittiğinizde sandalyesinin deforme olduğunu görüyorsunuz. İhtiyaçlarının olduğunu görüyorsunuz. Bu anlamda ne yapabilirim diye düşündüm ve el sanatları alanında bir sergi açtım. O serginin gelirleriyle de kimsesiz engelli arkadaşlarımıza ulaşmaya çalıştım ve ihtiyaçlarını karşıladık. Tabii ki iyilik bulaşıcıdır derler ve çevrenizde sizi duyuyorlar. Daha çok ihtiyacı olanlar size ulaşıyor. Böyle bir şey yapabilir misiniz diyor. Neden olmasın diyorum. Başka bir şey üretiyorum. Onun satışıyla ihtiyacımızı karşılıyoruz. Böyle bir zincir oluştu diyebilirim. Yaşam tarzımda yapamıyorum diye bir şey yok. İnatçıyım karakter olarak. Ama çevremdeki insanların da öyle olmasını istediğim için yapamıyorum diyorsanız çok istemiyorsunuz demektir. Çok isteyen yapıyor ve mücadelesini veriyor. Tüm bu konuştuklarımızın somut örneğim aslında. Öncelikle ben kendi hayatıma dokundum. Kendim mutlu oldum. Sonrasında ailemin hayatına dokundum. Onları mutlu ettim. Bu bir kelebek etkisidir aslında. Ve siz birilerine dokundukça kelebek etkisiyle yayılıyor. Başkasının yaptığı iyilikten ziyade kendi yeteneklerinizi, kendi gizli kahramanınızı buluyorsunuz. Hep böyledir zaten.
0: Yıldız Kartal, tekerlekli sandalyeli basketbol oyuncusu, hikayesini NTV Radyo'da anlattı. Sıra dışı hayatlar. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Programın tüm kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.
5: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Kara Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: İstanbul yol durumu.
2: İstanbul'da trafik yoğunluğu %62 seviyesinde. D100 Göztepe Kozyatağı yönü için yeni bir bakım onarım çalışması başlatıldığı duyurusu var. Bir şerit kapalı. Ayrıca Temimrani Ataşehir yönü içinde yine bir kaza meydana geldi ve iki şeridin trafiğe kapalı olduğu belirtiliyor. Dudullu Ataşehir ve bağlantı yolu Bahçeşehir Haramidere yönü içinde yine bir şeridin trafiğe kapalı olduğu ve bu bölgelerde yoğunluk yaşandığı belirtilmiş. Ana arterlerde trafik sıkışıklığı giderek artıyor İstanbul'da bu dakikalarda. Avrasya Tüneli çift yönlü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ise Avrupa yakasından geçişlerde bir hayli yoğun seyrediyor. Yolda olanlara güvenli yolculuklar.
1: İstanbul yol durumu.

0: Burası NTV Radyo. Saat 17. Eve dönerken kuşağı başlıyor.
1: NTV Radyo'da akşam haberleriyle yayındayız. Önce günün öne çıkan başlıkları. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'de yaşanan mutlak butlan ve kurultay tartışmalarını değerlendirdi. Kavgasız günleri geçmiyor, sadece kendilerine değil siyasete de zarar veriyorlar dedi. CHP'de gözler yarına çevrildi. Genel Başkan Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve kurmaylarının kurultay talebini MYK ve parti meclisi toplantılarında değerlendirecek. Özel ise 2 haftalık aranın ardından grup toplantısını gerçekleştirecek. Uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan 12. yargı paketi meclise sunuldu. 30 maddeden oluşan teklifin ayrıntılarına bakacağız. İngiltere'de Başbakan Starmer istifa etti. Starmer yeni lider seçilene dek görevinde kalmaya devam edecek. Londra'dan son haberleri paylaşacağız. Dünya Kupası A milli takım için tatsız sonuçlandı. Milliler Paraguay yenilgisiyle turnuvada üst tur şansını kaybetti. Cuma sabahı ABD ile formalite maçına çıkılacak. Eleştiriler sonrası Federasyon Başkanı Hacı Osmanoğlu sessizliğini bozdu. Neler söyledi ona da bakacağız. Gündemden birkaç başlık böyle, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Ben Ege Berk Kiraz, NTV Radyo'da akşam haberleri başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ankara Teşkilat buluşmasında konuştu. Mutlak butlan tartışmalarının devam ettiği CHP'ye eleştiriler yöneltti. Programda Ankara'nın Haymana ilçesinin CHP'li belediye başkanı Levent Koç da AK Parti'ye katıldı.
2: Siyasi rakiplerimiz gece gündüz koltuk kavgası verirken, biz iktidar ve ittifak olarak Türkiye'yi geleceğe hazırlamanın mücadelesini veriyoruz. Kavgasız, gürültüsüz günleri geçmiyor. Sadece kendilerine değil, siyaset kurumuna da zarar veriyorlar. Ülkemizin pek çok sorununu çözdük. Lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik. Türkiye'nin muhalefet açığı kapanmak bir yana giderek daha fazla büyüyor. Siyaset kurumunun koltuk ve kariyer sevdalılarının elinde düşürüldüğü işler acısı hali gördükçe, inanın, ülkemiz adına biz üzülüyoruz. Türkiye'nin ikinci büyük partisinin kavgayla, gerilimle anılmasını biz doğru bulmuyoruz. Biz karşımızda iç karışıklıkla malul bir muhalefet değil, hizmette, vizyonda, eserde, fikirde yarışacağımız bir muhalefet görmek istiyoruz.
1: Mahkemenin mutlak butlan kararından sonra CHP'de sular durulmuyor. CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, MYK ve parti meclisini topluyor. Özgür Özel'in ise yeni parti hazırlığında olduğu belirtiliyor. CHP'deki gelişmeleri Özgür Akbaş aktarıyor.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yarın 2 önemli karar organını topluyor partisinin. Önce 11.30'da Merkez Yönetim Kurulu, ardından parti meclisi toplantısı gerçekleşecek saat 14'te. Bu toplantılar önemli çünkü bu hafta aslında Cumhuriyet Halk Partisi için kritik bir hafta. Bunun nedeni de şu: delegelerden toplanan imzalar vardı. 833 delegeden noter tasdikli imzalar Özgür Özel ve ekibi tarafından toplanmıştı. Olağanüstü kurultay talepli imzalar bunlar ve genel merkeze iletilmişti. 26 Haziran'da süresi doluyor. CHP Genel Merkezi yönetiminin bir karar vermesi gerekiyor. Ya olağanüstü kurultaya gidilecek ya da bu imzalar reddedilecek. Daha doğrusu olağanüstü kurultay talebi reddedilecek. Yarın işte buna karar verecek Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi. Önce MYK'da değerlendirilecek, sonra parti meclisinde değerlendirilecek ve bir karara varılacak. Tabi aldığımız kulis bilgiler var. Bu kararın kurultay talebinin reddedileceği yönünde. Çünkü bunun en önemli gerekçesi olarak da mutlak butlan kararının tedbirli olarak verildiği hatırlatılıyor CHP Genel Merkezi yönetimi tarafından. Bu tedbir nedeniyle bu olağanüstü kurultayın yapılamayacağı ifade ediliyor. Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısı yapmayacak, belli, net. Çünkü yarın saat 11'de ve 14.30'da 2 kritik toplantı var. Önce MYK, sonrasında parti meclisi toplanıyor. O sıralarda CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise mecliste bir grup toplantısı gerçekleştirecek. Bugün Özgür Özel kurmaylarıyla birlikteydi. Toplantıda durum değerlendirmesi yapıldı ve bu grup toplantısının yapılması kararlaştırıldı. Yarın saat 13.30'da her salı olduğu gibi Özgür Özel kürsüye çıkacak ve partilere seslenecek. Kemal Kılıçdaroğlu'na bir mesaj vermesi bekleniyor. Kurultay takvimini açıklanması yönünde bir mesaj vermesi bekleniyor. Hatta bunu daha ileriye götüren kurultay takvimini açıklayın, eğer açıklamıyorsanız biz kendi yolumuza bakalım diyeceği de ifade ediliyor. Ama henüz sanki bunun için biraz erken, çünkü CHP kurmayları hep şunu ifade ediyorlar. 20 Temmuz'a kadar biz hukuki tüm yollara başvuracağız. Hukuki tüm yollar sona erdikten sonra yeni parti süreci aralanabilir.
1: AK Parti uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan 12. yargı paketini meclise sundu. Teklif 30 maddeden oluşuyor. Ayrıntıları AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu anlattı.
4: Bu kanun teklifi yargılamaların makul sürede tamamlanmasını, adaletin hızlanmasını, yargıya olan güven ve memnuniyetin en üst seviyeye çıkarılmasını hedefleyen büyük bir çalışmanın ürünü olarak karşımızda.
5: Duruşma aralarına 3 ay sınırı gelecek. Yargılamalar hızlanacak. 12. yargı paketi meclise sunuldu.
4: Duruşma sürelerinin 3 ayla sınırlandırılması, tek hakimle idari yargıda kararların daha geniş bir spektrum içerisinde ele alınarak yargının hızlandırılması bu teklifimizde yer alıyor.
5: 30 maddeli kanun teklifi de idari mahkemelerinde tek hakimle çözümlenecek davaların kapsamı genişletilecek. Danıştay'daki daire sayısının 10'a düşürülmesine yönelik 23 Temmuz 2026'da sona erecek süre 4 yıl daha uzatılacak. Yargıtay ilk derece mahkemelerinin sadece görevsizlik veya yetkisizlik olduğu gerekçesiyle artık bozma kararı veremeyecek. Hukuk muhakemeleri kanunu kapsamında duruşmalar arasındaki süre 3 aydan daha uzun olamayacak. E-duruşma sisteminin kapsamı genişletilecek. Yeni dönemde ön inceleme duruşmaları da sesli ve görüntülü nakil yoluyla uzaktan yapılabilecek. Bilgisayarlarda yapılan aramalarda elde edilen dijital delillerin saklanma ve imha usulleri yasal güvenceye kavuşturulacak. Genetik inceleme sonuçları beraat durumunda derhal, mahkumiyet halinde ise 20 yıl sonra savcı huzurunda imha edilecek. Bilgisayar kütüklerinden elde edilen dijital veriler adli emanette saklanacak ve karar kesinleştikten 15 yıl sonra tutanakta yok edilecek. Kamuoyunda uzun süredir tartışılan IBAN mağdurları, süresiz nafaka ve suça sürüklenen çocuklarla ilgili düzenlemeler 12. yargı paketinin kapsamında yer almadı.
0: NTV Radyo.
1: ABD-İran görüşmeleriyle devam edelim. Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İran'la İsviçre'de yürütülen müzakerelerde ciddi ilerleme kaydedildiğini söyledi. Vance, Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasını sağlayacak bir koordinasyon mekanizmasının kurulduğunu, bölgeden enerji sevkiyatının başladığını ifade etti. Ayrıca İsrail ile Lübnan arasında olası bir çatışmayı önleme mekanizmasının kurulduğunun altını çizdi. Müzakerelerdeki en büyük kırılmanın nükleer dosyada yaşandığını belirten ABD Başkan Yardımcısı, İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetçilerini yeniden ülkeye davet etmeyi kabul ettiğini açıkladı. Vance bu adımı İran'ın nükleer silah programını kalıcı olarak sonlandırmanın ilk aşaması olarak nitelendirdi. Görüşmelerin kesintiye uğradığı yönündeki iddiaları yalanlayan Vance, teknik heyetlerin siyasi gözetim altında çalışmaya devam edeceğini söyledi. ABD ile İran arasındaki mutabakatın uygulanması için görüşmeler başladı. Peki ABD İran'a yönelik operasyonlar sonucunda ne elde etti? New York Times gazetesi bu sorunun yanıtını aradı.
6: Kısa bir süre önce Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'da büyük çaplı muharebe operasyonlarına başladı. Amacımız İran rejiminden kaynaklanan yakın tehditleri ortadan kaldırarak Amerikan halkını savunmak.
5: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 28 Şubat'ta üzerinde Amerika Birleşik Devletleri yazan şapkasını takarak kameralar karşısına çıkmış, kürsüden İran'a yönelik operasyonların başladığını böyle duyurmuştu. New York Times gazetesi Amerika Birleşik Devletleri'nin yaklaşık 4 ay önce başlattığı İran'a yönelik askeri operasyonların sahadaki dengeleri köklü biçimde değiştirmediğini iddia ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'de milyonlarca dolara mal olan operasyonlar sonrası yaklaşık 100 gün sonra Washington'la Tahran arasında bir mutabakat zaptı imzalandı. Analistler, İran'a yönelik operasyonlardan yaklaşık 4 ay sonra değişen çok da bir şey olmadığı görüşünde. Ne savaşın ne de anlaşmanın Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran tarafında tehdit olarak gördüğü unsurları ortadan kaldırdığına dikkat çekiliyor. İran'ın nükleer programı Hasar Asa'da tamamen yok edilmedi. Tahran'ın balistik füze stoku da ortadan kaldırılmış değil. İran rejiminin ise savaş öncesine göre halkın daha fazla desteği de hala ayakta olduğuna dikkat çekiliyor. İran'ın vekil güçleri de halen bölgede aktif. Yani aslında Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail perspektifinden bakıldığında İran tehdidinde bir azalma yok. MIT profesörü İran uzmanı Captain Talmadge'a göre mutabakat sattı, Amerika Birleşik Devletleri'nin kaldırabileceğinden daha büyük bir yükün altına girdiğini anlamasının ve daha fazla gerilimi tırmandırmak istememesinin bir sonucu. Talmadge, Obama dönemindeki nükleer anlaşmayla kıyaslandığında ortada bir başarı olmadığı görüşünde. Analistlere göre Trump, İran'a karşı askeri güç kullanarak bu konudaki Amerikan tabusunu da yıktı. Ancak bu adım, Washington'ın 1979 devriminden beri sahip olduğu en güçlü koz olan güç kullanma tehdidini zayıflattı. Uzmanlar, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu kozu oynadığını ama hedeflerden ulaşamadığı için İran'ın buradan güçlü çıktığını düşünüyor. İran'ın bölgedeki Amerika Birleşik Devletleri üslerine yönelik saldırılarının açtığı büyük hasarda Amerikan üslerinin dokunulmaz algısını sarstı. Amerika Birleşik Devletleri'nden askeri strateji uzmanı Absin Ostovar, rejimin ayakta kalmasının İran'ın kendi güvenliğine duyduğu inancı güçlendirdiğine dikkat çekiyor. Analistler, İsrail açısından bakıldığında ise İran'ı etkisiz hale getirebileceği inancıyla girdiği savaşta Amerika Birleşik Devletleri tarafından kenara itildiğini gördüğünü düşünüyor. Orta Doğu analisti Paul Salem de Washington-Tahran arasındaki mutabakata şüpheyle yaklaşıyor. Nükleer konuda önemli ilerleme sağlanacağından şüpheliyim diyen Salem, ortaya çıkan anlaşmanın pek de bir anlam ifade etmediğini söyledi.
1: İran ve ABD arasında imzalanan mutabakat zaptının İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun siyasi kariyerinde en kötü anlardan biri olduğu yorumları yapılıyor. İngiliz Financial Times gazetesi ABD Başkanı Trump ve Netanyahu'nun arasının giderek açıldığına dikkat çekti.
7: Benjamin Netanyahu'nun büyük anı nasıl ters tepti? İngiliz Financial Times gazetesi İran savaşının sonuçlarını İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu açısından değerlendirdiği analizinde bu başlığı kullandı. Netanyahu'nun onlarca yıllık kariyerinin en büyük siyasi hayalinin 4 ay önce gerçeğe dönüştüğü ve ABD ile İsrail'in İran'a ortaklaşa savaş açtıkları belirtildi. Ancak geçen hafta varılan mutabakat zaptının ABD ve İsrail'in çıkarlarının farklı olduğunu gösterdiği vurgulandı. İsrail'in uzun zamandır talep ettiği gibi İran'ın balistik füzeleri ve vekil güçlere verdiği destekle ilgili mutabakat zaptında herhangi bir maddeye yer verilmediğinin altı çizildi. Netanyahu için belki de en büyük dezavantajın ise Trump'la arasının giderek açılması olduğu vurgulandı. İsrail'de Netanyahu yanlısı gazetecilerin Trump'ı kaybeden olarak niteleyerek ağır eleştiriler yöneltmeye başladıklarına dikkat çekildi. İsrailli siyasetçi stratejist Nadav Strauter, İran'la yapılan mutabakat zaptının Netanyahu için büyük bir kayıp olduğunu vurguladı. Ekim'deki seçimlerin şimdi yapılması halinde Netanyahu'nun büyük kayba uğrayacağının altı çizildi. Bir başka analist Shiro Efron ise İran savaşının İsrail'in 7 Ekim sonrası diğer harekatlarına benzediğini vurguladı. Gerçekçi olmayan beklentilerle hareket edildiğinin altını çizdi. Efron, İsrail'in her soruna askeri çözümler bulmaya odaklanmasını da eleştirdi. ABD'nin eski İsrail Büyükelçisi Dan Shapiro, Trump'ın İran'la anlaşmaya varmayı istemesinin Orta Doğu'dan çekilme arzusunu gösterdiğini söyledi. Dan Shapiro bundan sonra hiçbir ABD başkanının böyle bir askeri maceraya girmeyeceğini savundu.
1: Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözlerinin yanlış anlaşıldığını, Lübnan'a askeri müdahalede bulunmayacaklarını söyledi. Lübnan'da askeri değil, ekonomik kanallar arıyoruz dedi.
8: İsrail'e Hizbullah'la Suriye'nin ilgilenmesine izin vermelerini önerdim. Çünkü dürüst olmak gerekirse bence onlar bu işi daha iyi yaparlardı.
5: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın bu sözlerine Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara açıklık getirdi. Şara, Dubai merkezli El Mehşet televizyon kanalına konuştu. Ahmet Şara, Trump'ın açıklamalarının kamuoyunda yanlış yorumlandığını söyledi. Suriye'nin geçmişte Lübnan'a yaptığı askeri müdahale anlayışına dönmek istemiyoruz dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la yaptıkları görüşmelerde Lübnan'daki durumu birkaç kez ele aldıklarını aktaran Şara, mevcut yaklaşımlardan farklı bir vizyon sunduklarını belirtti. Suriye Cumhurbaşkanı, Lübnan'daki sorun yalnızca bombardımanlar, yıkım ve göçlerle çözülemez. Trump'la yaptığımız görüşmelerde savaşın durması gerektiğini vurguladık. Sorunun çözümü yalnızca askeri yöntemlerle değil, ekonomik, siyasi ve sosyal adımlar da mümkün ifadelerini kullandı. Suriye ile Lübnan arasındaki hayati ekonomik bağın yeniden kurulması gerektiğini belirtti. Şara bunun yanı sıra öncelikle Suriye ve Lübnan'ın endişelerine, ayrıca İsrail'in endişelerine de yanıt verecek bazı güvenlik önlemleri alınmalı ifadesini kullandı. Hizbullah'la aynı masaya oturmayı kabul eder misiniz sorusuna da yanıt veren Şara, eğer bu adım Lübnan'ın çıkarlarına hizmet edecek ve aynı zamanda Suriye'nin çıkarlarını güvence altına alacaksa neden olmasın? Bizim Hizbullah'la derin sorunlarımız var. Ancak bu sorunu çözmeye çalışırken Lübnan'ın bedel ödeyerek yok olmasını istemiyoruz dedi.
1: İngiltere'de başbakan istifa etti. Yerel seçimlerinde aldığı yenilginin ardından istifa baskıları giderek artan Keir Starmer bu sabah görevi bıraktığını duyurdu.
8: Artık en önemli göreve daha fazla zaman ayıracağım. İyi ve kötü günlerimde yanımda bir kaya gibi duran muhteşem eşim Vicky, elimden geldiğince en iyi koca, gurur ve neşe kaynağım olan güzel çocuklarıma elimden gelen en iyi baba olacağım.
5: İstifasını açıklarken gözyaşlarını tutamadı, dakikalarca alkışlandı. Yerel seçim yenilgisi sonrası koltuğu sallanmaya başlayan İngiltere Başbakanı Keir Starmer istifa etti. Starmer, İşçi Partisi'nin artık kendisini partiyi bir sonraki genel seçime taşıyacak doğru kişi olarak görmediğini kabul etti. Kral Charles'la görüştüğünü, başbakanlıktan ve parti liderliğinden istifa ettiğini söyledi. Halefi seçilinceye kadar görevine devam edeceğini duyurdu. Mayıs ayındaki yerel seçim yenilgisinin ardından aralarında bakanların da bulunduğu yaklaşık 200 partili Starmer'ın görevi bırakması talebinde bulunmuştu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da sosyal medya paylaşımında İngiltere Başbakanı'nın göç ve enerji politikaları konusunda başarısız olduğunu ve istifa edeceğini söylemişti. İşçi Partisi'nin Eylül ayında parlamentonun yeniden toplanmasından önce yeni lideri seçmesi bekleniyor. Ara seçimlerde meclise giren belediye başkanı Andy Burnham öne çıkıyor. Adaylığını açıklayan Burnham'a parti içinden de destek açıklamaları geldi. Bunlar arasında liderliğe aday olacağı düşünülen eski Sağlık Bakanı Wes Streeting de bulunuyor. İşçi Partisi'nin adaylık süreci Temmuz ortasına kadar devam edecek. Sürpriz bir aday çıkmaması halinde İşçi Partisi liderliğine Burnham'ın gelmesi bekleniyor.
0: NTV Radyo.
1: İstanbul Seyrantepe'deki hastanede taciz skandalı yaşandı. Bir temizlik çalışanı hastanede tedavi gören yaşlı bir hastaya cinsel tacizde bulundu. Olay sonrası personel tutuklandı.
9: Tedavi gören 80 yaşındaki kadının yanına çok sık gidince dikkat çekti. Temizlik bahanesiyle perdeleri çekiyor, hastaya cinsel tacizde bulunuyordu. Hemşirenin ve diğer hastaların dikkati hastanedeki taciz skandalını ortaya çıkardı. Olay İstanbul'da Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşandı. İddiaya göre bir temizlik personeli hastanede tedavi gören yaşlı kadın hastaya kendinde olmamasını fırsat bilerek tacizde bulunuyordu. Hem diğer hastalar hem de hemşire durumu fark etti. Olaya müdahale eden hemşire hastane yönetimine de durumu bildirdi. Sağlık Bakanlığı'nın suç duyurusunda bulunması üzerine temizlik çalışanı gözaltına alındı. Adliye sevk edilen zanlı tutuklandı. Hastanın sağlık durumununsa iyi olduğu öğrenildi.
1: Haber turuyla devam edelim. İstanbul Ümraniye'de silahlı saldırıda öldürülen futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasının ilk duruşması bugün görülüyor. Saldırgan Alaaddin Kadayıfçıoğlu savunmasında "Aracınızı buradan çekin" derken şahıs bana küfretti. Yolcu koltuğundaki kişi beni içeri çekti. Gayri ihtiyari silahı çektim. Orada maktul elime müdahale etti. Ben ateş etmedim, elim tetikte değildi, şoka girdim dedi. İddianamede Alaaddin Kalayıfçıoğlu'na kasten öldürme, şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'na ise kasten öldürmeye azmettirme suçlamaları yöneltiliyor. İstanbul Bayrampaşa'da özel bir anaokulunda çocuklara şiddet uygulayan görevli gözaltına alındı. Sık sık bağıran, uyumayan çocukları sopayla vurarak korkutan görevlinin yemekhanede de şiddet uyguladığı öne sürüldü. Bu yönde ihbarlar üzerine polis çalışma başlattı. Güvenlik kameraları incelendiğinde personelin çocuklara vurduğu anlar ortaya çıktı. Anaokulunda çalışan zanlı gözaltına alındı. İstanbul Eyüp Sultan'da bir pastanenin bodrum katındaki doğal gaz kaçağı nedeniyle çalışanlar etkilendi. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gazdan etkilenen 5 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İstanbul Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu öldürülen 14 yaşındaki Maddi Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden kişinin cezası açıklandı. Mahkeme, Minguzzi ailesine tehdit mesajları gönderdiği belirlenen Furkan Ay'ı 3 farklı suçtan 7 yıl hapse mahkum etti. 2025 yılında yaşanan olayda Maddi Ahmet Minguzzi'nin katil zanlıları da en üst sınırdan 24 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Muğla Fethiye'de eşiyle balayı tatiline çıkan Süleyman Sarı Efe denize atlarken başını zemine çarptı. Durumu ağır olan 27 yaşındaki genç 11 günlük yaşam savaşını kaybetti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı Ferhat Aydoğan hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmanın nedeni Aydoğan'ın Afyonkarahisar'da bir alışveriş merkezinde denetim yapması. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi suçu kapsamında soruşturma başlatıldı. Aydoğan hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Aydoğan 2024 yılında da İçişleri Bakanlığı'nın logosu ve ismini kullanarak dernek kimlik kartı düzenlemiş, sahtecilik suçundan tutuklanmıştı. İstanbul'da polis Etiler'de bir restorana yüksek hesap nedeniyle baskın düzenledi. Restoran sahibi ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un damadı çıktı. 6 kişinin iddiasına göre mağdurlar arkadaşlık uygulaması üzerinden tanıştıkları kadınlarla buluştu. Kadınların talebiyle aynı restorana gidildi. Yemek sonunda restoranda mağdurlara fahiş fiyattan hesap getirildi. Polis Ferdi Tayfur'un damadı Muhammed Aydın dahil 11 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılar ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. İkinci el otomotiv satışında 6 ay 6 bin kilometre uygulaması 6 ay uzatıldı. Ticaret Bakanlığı otomotiv ticaretinde fiyat istikrarını sağlamak amacıyla uygulanan 6 ay 6 bin kilometre ve ilan kısıtlaması düzenlemelerinin 1 Ocak 2027'ye kadar uzatıldığını duyurdu. Bakanlık bugüne kadar 6 ay 6 bin kilometre düzenlemesine aykırı hareket eden otomobil bayileri ve galerilere 54 milyon lira, ilan kısıtlamasını ihlal eden işletmelere ise 116 milyon lira idari para cezası uygulandı dedi. Altı ay önce Kocaeli'de denizde ölü bulunan Romanyalı dalgıcın sırrı çözüldü. Rumen dalgıcın İtalya'dan Türkiye'ye gelen bir geminin altına yerleştirilen uyuşturucuyu almak için dibe daldığı ancak vurgun yediği ortaya çıktı.
10: Romanyalı dalgıç Kocaeli'de denizde ölü bulundu. Uyuşturucu taşıyan geminin altına yerleştirilen Zula'yı almak için dalış yaptığı ortaya çıktı. 24 Ocak'ta Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde kıyıdan yaklaşık 200 metre açıkta dalgıç kıyafetli bir ceset bulundu. Otopside cesedin 13 Aralık 2025'ten beri kayıp olarak aranan 32 yaşındaki Romanya vatandaşı Robert Stoica'ya ait olduğu ortaya çıktı. Stoica'nın 3 arkadaşıyla birlikte 10 Aralık'ta Romanya'dan geldiği belirlendi. İddiaya göre 4 Rumen İtalya'dan yola çıkıp Kocaeli'de demirleyen bir geminin peşindeydi. Amaçlarına ise geminin su altındaki ızgaralarına yerleştirilmiş uyuşturucuyu almak olduğu öne sürüldü. Ancak Robert Stoica Derince'deki dalış sırasında öldü.
11: Stoica'nın annesi yaptığı kayıp başvurusu sırasında oğlunun Türkiye'ye bir iş için geldiğini söylemişti. Yapılan polis araştırması sonrası Romanyalı dalgıçın Türkiye'ye gelen bir geminin altına gizlenmiş uyuşturucu zulasını almak için dalış yaptığı tahmin ediliyor. Stoica'nın vurgun yiyen cansız bedeni üzerinden boru anahtarı ve kerpeten gibi malzemeler çıkması da bu iddiaları güçlendiriyor.
10: Stoica'nın ölümü üzerine suç ortaklarının Türkiye'yi terk ettiği anlaşıldı. Soruşturma sürüyor. Altına uyuşturucu yerleştirilen geminin tespiti için çalışılıyor.
1: Türkiye'de silahlanma tehlikeli boyutlara ulaştı. İzmir ve Muğla'da silahla işlenen iki cinayet bireysel silahlanma sorununu yeniden gündeme getirdi. Umut Vakfı rakamlarına göre Türkiye'de 30 milyonun üzerinde ruhsatsız silah bulunuyor. Her gün 10 kişi silahlı saldırıya uğruyor. Umut Vakfı'ndan Doktor Ayhan Akcan silahlanma konusunda önemli uyarılarda bulunuyor.
5: Muğla Fethiye'de kapı gıcırtısı yüzünden başlayan tartışmada bir kişi komşusunu silahla öldürdü. İzmir'de kına gecesinde istek şarkısı çalınmayınca pompalı tüfekle ateş açtı, bir çocuk hayatını kaybetti. Türkiye'de giderek büyüyen bireysel silahlanma sorunu, ard arda gelen cinayet haberleri de yeniden gündeme geldi. Umut Vakfı'nın açıkladığı verilere göre piyasada 30 milyon ruhsatsız, 4 milyon da ruhsatlı silah var.
12: Ruhsatsız silah çok yaygın. Ruhsatlı silah sayısı 4,5 milyon civarında. Bunun 1,5 milyonu polis ve jandarmada, 3 milyon civarında sivil halkta. Bu oranla kıyaslarsanız da yaklaşık 30 milyon civarında ruhsatsız, 4 milyon civarında da ruhsatlı silah düşünülüyor.
5: Kasım 2023'te çıkarılan yasayla ruhsatsız silah taşımaya ciddi hapis cezaları getirildi. Bu önemli bir adım ama henüz istatistiklere yansımış değil. Umut Vakfı'nın verilerine göre son 12 yılda 26 bin kişi silahla öldürüldü. Günde 10 kişi silahlı saldırıya uğruyor.
12: Umut Vakfı olarak her gün silah cinayet haberleri tarıyoruz. Ortalama 10 haber, 8 ve 10 haber basına düşüyor. Yılda 3800 kişiydi mesela. 3800 vakada maalesef 2500 kişi cinayetle öldürülmüş ve bunların %82'sinde silah kullanılmış.
5: Ruhsatsız silahlara internet üzerinden kolayca ulaşılıyor. Çoğu da kuru sıkıdan dönme silahlar. Uzmanlar silah satışının zorlaştırılması gerektiği görüşünde.
1: Mardin merkezli 7 ilde yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kara para aklama iddialarıyla operasyon düzenlendi. 43 kişi gözaltında.
5: Operasyonu Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Masak raporu kapsamında soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin yurt dışı kaynaklı yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynanmasına imkan sağladığı ve para nakline aracılık ettiği belirlendi. Ayrıca TOKİ başvuruları ve bungalov ev kiralama ilanları üzerinden dolandırıcılık yaptıkları ortaya çıktı. Zanlılar bu yöntemle 1 milyon 442 bin işlem karşılığında 10 milyar 397 milyon lira para hacmine ulaştı. 49 şüpheliye yönelik Mardin, İstanbul, Sivas, Antalya, Çanakkale, İzmir ve Mersin'de operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 3'ü cezaevinde, ikisi ise askerlik hizmetindeydi. 43 kişi gözaltına alındı. 6 firarinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Operasyonda ayrıca çok sayıda dijital materyale ve bir ruhsatsız silaha el koyuldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, milletin emeğini ve alın terini hedef alan dolandırıcılık şebekelerine asla geçit vermeyeceklerini belirtti. Bakan Gürlek, suç gelirlerinin takibi ve faillerin adalet önüne çıkarılması için İçişleri Bakanlığımız ve Hazine ve Maliye Bakanlığımızla eş güdüm içinde mücadelemiz kesintisiz şekilde devam edecektir dedi.
1: İran Savaşı sonrası altın düşüşe geçti. Fiyatların aylardır yükselmemesi yatırımcının ilgisini azalttı. Buna rağmen Türkiye'deki her 100 kişiden 44'ünün ilk tercihi altın olmaya devam ediyor.
5: Altın fiyatı düştü, yatırım yapanların sayısı azaldı. İran Savaşı altında fiyat oynaklığını arttırdı. Gram altın savaştan önce 8 bin liraya kadar çıkmıştı. Aradan geçen 3 ayın ardından 6 bin liranın altına geriledi. Yatırımımı altına yaparım diyenlerin oranı azaldı. Merkez Bankası Hane Halkı Beklenti Anketi'ne göre her 100 kişiden 44'ünün yatırım tercihi hala altın. Ancak sayı Mayıs ayındaki ankette 48'di. Altından sonra en çok talep gören yatırım %37,1 ile ev, dükkan ve arsa. Gayrimenkule yönelenlerde yaklaşık 4 puanlık yükseliş var. Üçüncü sırada %5,5 ile vadeli mevduat geliyor. Vadeli mevduattaki artış oranı da 0,2 puan. Arabaya yatırım yapanların oranı aynı oranda düşerek %3,3'e indi. Borsaya ilgili de gerileme söz konusu. Mayıs'ta %3,1 olan oran %2,8'e düştü. Halkın %2,5'i döviz alırım, %1,5'i TL'ye dayalı yatırım fonu alırım, %1,3'ü dövize dayalı yatırım fonu alırım derken %0,6'sı dayanıklı tüketim malı alacağını belirtiyor.
1: Türkiye'nin Bulgaristan'a açılan sınır kapısı Hamzabeyli'de hafta sonu 20 kilometrelik tır kuyruğu oluştu. Saatlerce kuyrukta beklemek zorunda kalan şoförler mağdur oldu.
7: Tır kuyruğu 20 kilometreyi buldu. Şoförler mağdur.
13: 45-50 saattir kuyruktayım. Tuvalet sorunu var. En büyük sorunumuz o. Açlık sorunumuz var. Uykusuzluk. Yani bütün zorlukları çekiyoruz. Her zaman çekiyoruz bunu.
7: Edirne'nin Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli sınır kapısı. Bulgaristan tarafının yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle Türkiye tarafında uzun kuyruklar oluştu. Tır şoförleri saatler, hatta günlerce beklemek zorunda kaldı.
14: İstanbul'dan geliyorum. 2 gün önce sıraya girdim. Daha yeni içeri gireceğiz Allah izin verirse. İlk akşam yolda yattık. Şimdi daha yeni içeri gireceğiz.
7: Sürücüler ihtiyaçlarını gidermek için büyük park alanları yapılmasını istiyor.
15: Güzel bir park yeri lazım. Bu arabaları yolda bekletmemeleri için. Marketler falan her şey içinde olacak. Kapıgül'e gibi.
0: NTV Radyo.
16: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
17: Kuvvetli rüzgarın Marmara'da yer yer 55 km hıza ulaşması, ulaşımda aksamalara ve çatı uçması gibi durumların yaşanmasına neden olabilir. Güneydoğu'da sert lodos ve 39 dereceye yaklaşan sıcaklıklar sıcak çarpması riskini arttırıyor. İç Anadolu'nun Sivas-Niğde hattında kısa süreli sağanaklar nedeniyle yerel su baskınları yaşanabilir. Ayrıca açık alanlarda rüzgar ve sıcaklık kaynaklı orman yangını riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
16: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
0: Canlı yayın.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor, canlı yayınlıyoruz.
18: Başlayacak kampımız. Bu kamp vesilesiyle de Sayın Cumhurbaşkanımızın kapsamlı değerlendirmelerini hep beraber göreceğiz. Yine bugünkü MKYK'mızda Sanayi Bakanımız Fatih Bey'in kapsamlı bir sunumu var. Tabii dünyadaki gelişmeler, yapay zekadan Türkiye yüzyılı hedeflerimize kadar Sanayi Bakanlığımızı ilgilendiren pek çok başlık var. Bunlarla ilgili kendileri anlamlı bir, değerli bir sunum gerçekleştiriyorlar. MKYK'mız bunu da tartıştıktan sonra her zaman olduğu gibi meclis çalışmalarının değerlendirilmesi yapılacak ve önümüzdeki döneme dönük olarak çalışmalarımız devam edecek. Tabii yoğun bir yaz var. NATO zirvesi var. 15 Temmuz'da kahraman şehitlerimizi anacağız. Şükranlarımızla birlikte, rahmetle birlikte kahraman gazilerimizi şükranla bir kere daha o direniş gününde selamlayacağız. Onun hem devlet boyutuyla hem siyaset boyutuyla, parti boyutuyla çok yönlü değerlendirileceğini, çok yönlü bir anma gerçekleşeceğini belirtmiştim. Yine biliyorsunuz iklim zirvesi hazırlıkları devam ediyor. Partimizin kuruluş yıl dönümü hazırlıkları var. Bunun gibi pek çok başlıkla birlikte ta Eylül'deki Birleşmiş Milletler zirvesine kadar ve sonrasına kadar yoğun bir iç ve dış siyasi gündem önümüzde duruyor. Bütün bunları bütün boyutlarıyla değerlendiriyoruz. Bugün sabahleyin Ankara İl Teşkilatımızın Danışma Meclisi'nde Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız kapsamlı bir değerlendirme yaptı. O yüzden ben sizden bugün direkt sorulara geçerek, sorularınızı alarak o değerlendirmeleri sorular üzerinden yapacağım. Buyurun lütfen.
19: Efendim, İran'la ABD arasında bir mutabakat imzalandı ve önümüzdeki 60 gün boyunca da müzakere süreci devam edecek. Sizin bu sürece ilişkin değerlendirmeniz nedir acaba?
18: Tabii Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a saldırmasından sonra ortaya çıkan tablo gerçekten son derece üzücü, uluslararası sistemi sarsan, ilkeleri ve hukuku ciddi biçimde zedeleyen bir takım sonuçlar çıkardı. Tabii biz burada başından beri birincisi İran'a yapılan bu saldırının yanlış olduğunu, uluslararası hukuka, hakkaniyete, meşruiyete aykırı olduğunu ifade ettik. Daha sonrasında İran'ın kardeş ülkelerle onların topraklarını hedef alan yaklaşımının da yanlış olduğunu ifade ettik. Tabii işin esasında İsrail'in Siyonist yayılmacılığının bölgemize ödettiği bedellerden bir tanesidir bu. Ve bu halen devam etmektedir. Yani bugün Lübnan'da çok önemli bir bölgeyi, neredeyse Litani Nehri'ne kadar olan bölgeyi İsrail hedef almaktadır. Batı Şeria'da kalıcı bir askeri üs kurarak yerleşim bölgesinde burada Filistin devletinin kurulmasını engellemeye dönük çok saldırgancı bir tutum daha ortaya koymuştur. Yine Gazze'deki insanlık dışı soykırımın saldırıları devam etmektedir. Bütün bu tablo içerisinde bu Siyonist saldırganlık İran'ı, kardeş İran'ı da hedef almıştır. Ama baştan beri Türkiye'nin, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu değerlendirmelerin ne kadar ufku gören, hakkaniyetli değerlendirmeler olduğu görülmüştür. Buradan bu saldırının neticesi uluslararası hukuka da büyük bedeller ödetmiştir. Uluslararası sisteme de büyük bedeller ödetmiştir. Çünkü hakkaniyetsiz ve hukuka aykırı bir saldırıdır. Gelinen noktada ateşkesin kalıcı barışa döneceği bir aşamadır bu anlaşma. 60 günlük süre içerisinde pek çok başlık ele alınacak. Bu başlıkların ele alınmasıyla da süreç işleyecek. Ama son derece kırılgan bir durumla karşı karşıya olduğumuzu ifade etmek isterim. İşte Hürmüz Boğazı'nın açılmasından Amerikan ablukasının kalkmasına kadar bir sürü madde var. Zenginleştirilmiş uranyumla ilgili bir sürü konular var. Yani aslında iş şimdi başlıyor. Ama İsrail'in hükümetindeki soykırım hükümetinin bakanlarının bunu sabote etmek için şimdiden radikal açıklamalar yaptığını görüyoruz. Bizim değerlendirmemiz herkesin bunun kalıcı barışa dönüşmesi için güçlü bir irade koyması ve bunu en çok tehdit eden İsrail saldırganlığına karşı güçlü bir duruş sergilenmesidir. Nitekim Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısının bu konudaki uyarılarının da altını çizmek gerekir. İsrail saldırganlığının artık bütün bir dünyayı domine etmek üzere, bütün bir siyaseti tahrip etmek üzere bu saldırganlığı sürdürdüğü herkes tarafından görülüyor. Gelinen nokta bölge barışı için, dünya barışı için önemlidir. Hürmüz'den Lübnan'a bütün bu gerilimlerin azaltılması, diğer konuların da ele alınmasıyla birlikte bu 60 günlük sürenin çatışmasız bir şekilde ve gerilimlerin ve tehditlerin söz konusu olmadığı bir şekilde değerlendirilmesi lazım. Gerilimleri yükselterek ya da tehditleri yükselterek ilerlenecek herhangi bir yol yoktur. Buradan gidecek bir yol olmadığı da net bir şekilde görülmüştür. Siyonist saldırganlığın kaos yaratma stratejisinden ve soykırım şebekesinin insanlık dışı çıkarlarından başka ortada kimsenin faydasına olan bir durum yoktur. Onun için hem bu gelinen aşamayı son derece anlamlı buluyoruz, destekliyoruz. Ama kırılganlığının da farkındayız. Onun için herkesi sürece destek vermeye, barışı korumaya destek vermeye davet ediyoruz. Başka? Buyurunuz.
20: A Haber Televizyon kanalından Netice Kübra Bal. Efendim şimdi geçtiğimiz günlerde MHP lideri Devlet Bahçeli erken seçim tartışmalarına yönelik olarak Cumhurbaşkanımız görevdedir, biz de arkasındayız demişti. Sizler bunu parti organlarında değerlendirdiniz mi? Bir sorum daha var. Terörist Türkiye süreci için yasal düzenleme için aslında meclis kapanmadan gündeme geleceği ifade ediliyordu. Şu anda son durum nedir?
18: Evet. Sayın Bahçeli'nin açıklamaları son derece önemli. Burada daha önce de ifade etmiştim. Partimiz açısından Cumhurbaşkanı adayımız önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu konuda partimizin bütün yetkili organları son derece açık ve kararlı bir duruş sergilemektedir. Sayın Bahçeli'nin açıklamalarını da şükranla karşılıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bu Cumhur İttifakı'nın birliğini, beraberliğini, Sayın Cumhurbaşkanımızın Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki mutabakatını ve kararlılığını gösteren bir açıklama olmuştur. Teyiden, daha önce de kendileri son derece kararlı ve nazik bir şekilde bunu ifade etmişlerdi. Hem erken seçim açıklamalarına dönük Sayın Bahçeli'nin onu reddeden açıklamalarına dönük, erken seçimi reddeden açıklamalarına dönük, hem Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığının Cumhur İttifakı'nın ortak iradesi olduğunu bir kere daha ortaya koyan o güçlü iradeyi yansıtması bakımından burada Cumhur İttifakı'nın birliği, beraberliği bir kere daha ortaya çıkmıştır. Değerli büyüğümüze, Sayın Bahçeli'ye buradan bir kere daha teşekkürlerimizi arz ediyoruz, şükranlarımızı sunuyoruz. Terörsüz Türkiye konusundaki çalışmalarımız değerli arkadaşlar kesintisiz bir şekilde sürüyor. Tabii terör örgütlerinin bölgemizde esasen temsil ettiklerini iddia ettikleri etnik ya da dini grupların yararına hiçbir faaliyetinin olmadığı, onlar adına yola çıktıklarını ifade etseler de, iddia etseler de, bunların bölgedeki büyük güçlerin vekalet savaşlarında, istihbarat savaşlarında birer vekil güç olmaktan öteye gidemediği defalarca görüldü. Son İran'a yapılan saldırıda da bu vesileyle gündeme gelen bir takım ifadelerde de görüldü. Dolayısıyla terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge adlandırmasının ve hedefinin ne kadar kıymetli olduğu bir kere daha bu son olaylarda görülmüştür. Irak'taki ve İran'daki Kürt kardeşlerimizi İran'a yapılan saldırganlığın parçası haline getirmeye çalışanlar bunu başaramayınca bu sefer Kürt kardeşlerimizi hedef almaya başlamıştır. Özellikle İran'daki ve Irak'taki Kürt kardeşlerimize bu basiretli, hakkaniyetli, tarihin doğru tarafında duran yaklaşımları sebebiyle bir kere daha tebriklerimizi iletiyoruz. Tabii Türkiye'nin içerisinde çok önemli aşamalar kaydedildi. Burada Sayın Bahçeli'nin tarihi çağrısından sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın devlet kurumlarına talimat vermesiyle bu bir devlet politikasına dönüştü. Burada hem Cumhur İttifakı'nın siyasi iradesi terörsüz Türkiye ve terörsüz bölgeyi en güçlü şekilde desteklemeye, taşımaya ve bunun önünü açmaya devam ediyor. Hem de Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bunun bir devlet politikasına dönüşmesiyle birlikte bu süreç güçlü bir şekilde yoluna devam etti, etmeye devam ediyor. Burada tabii meclisin, Yüce Meclis'in, milletimizin değerli temsilcilerinin yapacakları çalışmanın buna güçlü bir boyutla eklenmesi zarureti vardı. Meclisin yaptığı komisyon çalışması son derece kıymetli süreçlerden geçti. Meclis Başkanımızın bizzat komisyona başkanlık ederek, bütün hassasiyetleri gözetip, bütün toplumsal çevreleri dinleyerek bu süreci tamamlaması ve sonuçta herkesin, oraya katılanların altına imza attığı bir raporun çıkması son derece önemli. Bugün gelinen noktada o raporun içeriğine herkesin değer vermesi ve attığı imzanın arkasında durması son derece kıymetlidir. Burada hedef, dediğim gibi daha önce de ifade ettim bunu, PKK-KCK'nın tüm unsurlarıyla, tüm şubeleriyle, uzantılarıyla silahlı yapısının feshedilmesi ve illegal yapısının sona ermesidir. Terör sona ermeli ve bu silahlı terör Türkiye gündeminden, bu illegal yapılar Türkiye gündeminden ve bölge gündeminden çıkmalı. Artık yeni bir aşamadayız. Yani bugün itibariyle net bir şekilde yeni bir aşamada olduğumuzu söyleyebiliriz. Komisyon raporunun gereklerinin yerine getirilmesini temin etmek üzere silah bırakmayı ve terör örgütünün varlığını ve illegal yapılarını tam anlamıyla sona erdirmeyi temin etmek üzere yasal bir çerçeve ortaya çıkacaktır. Bu yasal çerçevenin ortaya çıkmasının biz çok gecikmeden bir an evvel meclis gündeminde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu yasal çerçeve terör örgütünün silah bırakmasını ve tüm şube uzantı ve illegal yapılarıyla ortadan kalkmasını temin etmeye dönüktür. Türkiye'nin hem milli güvenliği açısından, Türkiye yüzyılı hedefleri açısından, terörsüz bölge ve terörsüz Türkiye hedefleri açısından bu önemlidir. Onun için bugün bütün bu bahsettiğim evreler geçildikten sonra, bu çalışmalar tamamlandı, bütün bu evreler geçildi, bu çalışmalar tamamlandı, terör örgütünün ortadan kalkacağı, silahlı yapının sona ereceği yasal çerçeve aşamasına gelindi. Tabii burada bu yasal çerçeve için bütün siyasi partilerin, bütün çevrelerin katkı vermesi son derece önemlidir. Hem destek verenler, hem katkı verenler, hem hakkaniyetli bir şekilde demokratik eleştiri hakkını kullanmak üzere buraya bir katkı vermeye çalışanların fikirleri çok önemlidir. Türkiye bu meseleyi ortak iradeyle ve büyük devlet tecrübesi, milletin büyük değerleri, büyük basiretiyle aşabilecek kabiliyete ve kapasiteye sahiptir. Yüzyılların, bin yılların içerisinden süzülen tecrübemiz, devletimizin niteliklerinden, milletimizin değerlerinden taviz vermeden, herhangi bir pazarlık söz konusu olmaksızın bu süreçleri nihayete erdirebilecek yüksek kapasiteye sahiptir. Bu çerçevede bir yasal düzenleme yapılmalıdır. Bu konuyu çözmeye dönük, yani terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefini gerçekleştirmeye dönük olmalıdır bu yasal çerçeve. Bu çerçevede bütün toplumsal kesimlerin, siyasi partilerin, mecliste bulunan ve bulunmayan siyasi partilerin katkıları çok önemlidir. Tabii mecliste bulunan bütün siyasi partilerin gerek sürece destek veren, gerek eleştirel olan ama bunu hakkaniyet içerisinde, demokratik üslup içerisinde yapan yaklaşımların hepsi değerli olacaktır. Bunu son derece önemsediğimizi belirtmek istiyorum. Amaç burada terörün sona ermesi ve bu silahlı yapılardan ve illegal yapılardan Türkiye'nin kurtulmasıdır. Bu çerçeve ortaya çıktıktan sonra silah bırakma süreciyle ilgili olarak bu terör örgütünün silah bıraktığı devlet kurumlarınca tespit edildiği takdirde ve bu tespit Milli Güvenlik Kurulu'yla, Milli Güvenlik Kurulu tarafından onaylandığı takdirde Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle bir Cumhurbaşkanı kararıyla bu süreç tamamlanmış olacaktır. Ama dediğim gibi bu sürecin bütün bu aşamalardan geçmesi gerekiyor. Ve bu da en başta koyduğumuz ilkeler, devletimizin nitelikleri, milletimizin değerleri konusundaki hassasiyetimizi en güçlü şekilde koruyoruz, korumaya devam ediyoruz. PKK-KCK'nın tüm şube, uzantı ve yapılarıyla ortadan kalkması esas, bu hedefleniyor. Burada da tabii bunun tespit edilmesiyle, yani silah bırakmanın tespit edilmesiyle bir yürürlüğe girecek bir yasanın çalışmasının yapılmasıdır esas olan. Ve daha sonrasında da işte bahsettiğim mekanizmalar, devletin güvenlik kurumları, Sayın Cumhurbaşkanımızın takdir edeceği kurumlar tarafından bu tespit edilecek. Bu tespitin arkasında MGK'nın onaylamasıyla birlikte de Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle bir Cumhurbaşkanlığı kararına dönüşmesi şeklinde bir mekanizma Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle işleyecektir. Burada herkesin şuna çok dikkat etmesi gerekir. Evet, görüyoruz. Yani süreci destekliyorum başlığı altında çok maksimalist, çok yanlış, tamamen süreci enfekte edecek bir takım söylemlerin gündeme sokulduğunu görüyoruz. Bunların hepsini duymak zorunda değiliz. Milletin basiretine, milletimizin içerisindeki kaderdaşlık, vatandaşlık ve kardeşlik duygusuna dönük olan sözlere bakmalıyız. Milletimizi etnik ya da bir takım mezhebi parçalara ayırmaya çalışan veya böyle tanımlamaya çalışan bir takım söylemlerin sık sık dolaşıma sokulduğunu görüyoruz. Bunları reddettiğimizi söylemeye bile gerek yok. Bunların tamamen dışındayız. Bir takım dar ideolojik yaklaşımların gerek süreci destekleme adı altında, gerek sürece haksızlık eden bir takım iftiralar adı altında gündeme sokulduğunu görüyoruz. Her biri dar bir ideolojik yaklaşımdan kaynaklanarak sürece destek adında altında da olsa ya da sürece dönük bir iftira kampanyası çerçevesinde de olsa gündeme gelebiliyor. Bu aşırılıklardan uzağız. Bu aşırılıkların hiçbir işe yaramayacağını görüyoruz. Daha önce de söylemiştim. Bazen süreci destek adı altında öyle sözler söylenir ki aslında algoritması süreci sabote etmeye ve enfekte etmeye dönüktür. Biz bunları çok iyi tanıyoruz. Bu tip söylemleri, bu tip yaklaşımları 20 yıllık geçmiş zamanlardaki çok bu konularla ilgili yoğun tecrübemiz bunu bize defalarca gösterdi. Yine esasında sürece dönük Biz hakkaniyetli eleştirileri saygıyla karşılarız. Ama hakkaniyetli eleştiri kapasitesini kullanamayanların süreci çarpıtarak, bir sürece bir takım iftiralar atarak, yapılmayan şeyler yapılıyormuş gibi göstererek sabote etme, enfekte etme çabalarının da farkındayız. Dış kesimlerden, yani terörsüz bölge dediğimiz için, o bölgede çıkarları bozulacağı için bu süreci enfekte etmek isteyen bir takım provokatörlerin, bir takım istihbarat servisleri destekli yapıların da bu süreci engellemek için devrede olduğunu görüyoruz. Bizim burada baktığımız şey odağımızdır. Başından beri söylüyoruz. Diyoruz ki Türkiye, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşmak için biz hem Cumhur İttifakı olarak hem Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla devlet kurumları bütün gücüyle bunu hedeflemektedir. Buna katkı veren siyasi partilerin katkıları çok değerlidir. Hakkaniyetle herhangi bir iftira söz konusu olmaksızın eleştirilerini de dikkate alıyoruz. Ama onun dışında iki şeyden uzak duruyoruz. Bir tanesi maksimalist yaklaşımlar, dar ideolojik çerçeveler, dayatmalar. Bir kısmı da işte bahsettiğim iftira kampanyaları. Tüm bunun dışında bu süreci yürütürüz. Bugün gelinen nokta, bütün bu aşamalar geçti, bütün bu aşamalar olgunlaştı. Artık terör örgütünün silah bırakmasına bağlı olarak yürürlüğe girecek bir yasa taslağının tartışılması, değerlendirilmesi aşamasındayız. Buna da herkesin katkı vermesi çok önemlidir. Biz ayrıca bunun son derece gecikmeksizin, son derece ivmesine uygun bir şekilde yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Yani bazen olur bu tip süreçlerde bir aylık yolu bir günde gidersiniz. Bazen bir günlük yolu bir ayda gidersiniz. Ama tüm bu süreçler olgunlaştı. Belli bir noktaya geldi. Daha hızlı hareket edebileceğimiz, daha etkili hareket edebileceğimiz bir aşamadayız. Sağduyuyla hareket etmek lazım. Kardeşlik duygusuyla hareket etmek lazım. Etrafımızdaki ve bölgemizdeki büyük türbülansları, tektonik kaymaları dikkate alarak herkesin cümlesini son derece hassas bir şekilde kurması lazım. Bir sözün nereye gittiğini, kimler tarafından istismar edilebildiğini, toplumdaki yankısının ne olabildiğini, çünkü toplumumuz çok çeşitli hassasiyetlerden oluşuyor. Milletimiz çok çeşitli hassasiyetleri bünyesinde barındırıyor. Burada dediğim gibi sağduyuyla hareket etmek, evet teenniyle hareket etmek ama aynı zamanda da sürecin hızını, ivmesini ciddi bir şekilde gözetmek amaca ulaşmasını sağlayacaktır. Bütün bu hassasiyetlerle terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefine ulaşma bakımından yasal çerçeveyi tartışma aşamasına geldik. Herkesin katkısının değerli olacağını ifade etmek isterim. Bizim bu konudaki irademiz nettir. Başka bir konu var mı arkadaşlar? Peki. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Kampta görüşeceğiz zaten. Hepinizi kampa bekliyoruz. Sağ olun.
2: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamayı mikrofona getirdik.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Eve dönerken kuşağı devam edecek.

Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2.375.000 TL'den başlayan fiyatlar.

0: alabilirsiniz.
1: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Reklam.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Artvin-Erzurum yolunun 29-37. kilometrelerinde ve Balıkesir-İzmir yolunun 18-19. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: Reklam. Garanti BBVA.
6: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
5: Garanti BBVA.
7: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
8: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
9: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
10: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
11: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
12: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
11: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
13: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
14: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
15: NTV Radyo.

0: mekan.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Bu hafta sıcaklıklar 2 ila 4 derece artış gösterecek. Marmara'da açık bir hava olacak. İstanbul 28, Bursa 30 derece. İç Anadolu'da Eskişehir tarafı açık 26 derece. Ankara 28 derece. Ege güneşli, sıcaklık yükseliyor. İzmir 33 derece. Akdeniz'de Adana bölümünde sağanak geçişi olacak. Antalya 34 derece. Karadeniz'in batı ve orta kesimleri güneşli. Bolu 25, Samsun 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Erzincan, Malatya kesiminde gök gürültülü sağanak yağış var. Erzurum 28, Malatya 30, Diyarbakır 39 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: Burası NTV Radyo. Saat 18. Eve dönerken kuşa

0: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Yeni bir gelişmeyle başlıyoruz. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 81 ildeki başsavcılıklara organize suç örgütleriyle mücadele konusunda genelge gönderildiğini açıkladı. Ayrıntıları NTV muhabiri Mustafa Berber aktarıyor.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek bu açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. 81 ilde bulunan 175 ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına bu genelgenin gönderildiğini söyledi. Organize suç örgütleriyle mücadele konulu genelge Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay'ın imzasını taşıyor ve 9 maddeden oluşan bir genelgeden bahsediyoruz. Genelge içerisinde soruşturmaların örgütlü suçlar konusunda uzmanlaşmış Cumhuriyet Savcıları eliyle yürütüleceğine dikkat çekiliyor. Gerekli hallerde birden fazla savcı görevlendirilerek kolluk birimleriyle kesintisiz ve sıfır toleranslı bir koordinasyon sağlanarak hiçbir suçta nefes aldırılmayacağı ifade ediyor. Suç örgütlerine yönelik yapıların sokaktaki tetikçileriyle değil, yöneticileriyle, azmettiricileriyle, finans kaynaklarıyla, kripto varlıklarıyla, yasa dışı bahis ve benzeri yöntemlerle aklamaya çalıştıkları suç gelirleriyle birlikte kökünden kazınmak üzere bir hedef olduğunu belirtiyor Adalet Bakanı Akın Gürlek. Çocuklarımızı ve gençlerimizi suç örgütlerinin karanlık alana çekmeye çalışanlara karşı hukuk düzenimizin öngördüğü tüm yaptırımları en ağır şekilde uygulanacak, örgütsel amaçlarla çocukların istismar edilmesi halinde cezanın artırılacağı husus tüm soruşturmalarda titizlikle gözetlenecektir diyor. Ve özellikle sosyal medyaya ayrı bir başlık açılıyor. Sosyal medya üzerinden suç örgütlerine özendiren, korku salan, çocukları ve gençleri suça yönlendiren içeriklere karşı da derhal harekete geçireceği, suç propagandasına, tehdit dinleme, dijital çetelere müsamaha gösterilmeyeceği belirtiliyor. Genelgede dikkat çeken bir başlıkta 6 ayda bir hem başsavcılıkların hem de kolluk birimlerinin bir koordinasyon toplantısı yapması, hem süreçleri hem de suç örgütlerine ilişkin bilgileri birbirleriyle paylaşması yönünde bir karar alındı ve 9 maddelik bu genelge 81 ilde bulunan 175 ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.
0: NTV ekibinden Mustafa Berber'in notlarını dinledik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mutlak butlan tartışmalarının devam ettiği CHP'ye eleştiriler yöneltti. Rakiplerimiz koltuk kavgasında dedi.
2: Kavgasız, gürültüsüz günleri geçmiyor. Sadece kendilerine değil, siyaset kurumuna da zarar veriyorlar. Ülkemizin pek çok sorununu çözdük. Lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'de yaşanan mutlak butlan ve kurultay tartışmalarını değerlendirdi. Erdoğan, üzülüyoruz dedi.
2: Türkiye'nin muhalefet açığı kapanmak bir yana, giderek daha fazla büyüyor. Siyaset kurumunun, koltuk ve kariyer sevdalılarının elinde düşürüldüğü işler acısı hali gördükçe, inanın ülkemiz adına biz üzülüyoruz.
3: Erdoğan, siyasi rakiplerimiz koltuk kavgası verirken biz Türkiye'yi geleceğe hazırlıyoruz ifadesini de kullandı.
2: Türkiye'nin ikinci büyük partisinin kavgayla, gerilimle anılmasını biz doğru bulmuyoruz. Biz karşımızda iç karışıklıkla malul bir muhalefet değil, hizmette, vizyonda, eserde, fikirde yarışacağımız bir muhalefet görmek istiyoruz.
3: Erdoğan, AK Parti Ankara Teşkilat Buluşması'nda kürsüye çıktı. Cumhurbaşkanı teşkilatına da seslendi.
2: Önümüzdeki yaklaşık 2 yıllık süre boyunca çok daha titiz, çok daha azimli çalışmanızı bekliyorum.
3: Programın sonunda CHP'den istifa eden Haymana Belediye Başkanı Levent Koç AK Parti'ye katıldı. Koça rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.
0: Mutlak butlan tartışmasının sürdüğü CHP'de kritik bir haftaya girildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yarın Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi'ni toplayacak. Toplantılarda gündem olağanüstü kurultay talebi olacak. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise mecliste grup toplantısı gerçekleştirecek.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler hem genel merkezde hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin en üst karar organları Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi'ni toplama kararı alırken, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise mecliste grup toplantısı yaparak partililere seslenecek.
4: Yarın 13.30'da haftalık grup toplantımızı gerçekleştireceğiz.
3: CHP için kritik bir hafta çünkü olağanüstü kurultay talebiyle toplanan 833 belgenin imzasının işleme konulması için verilen süre 26 Haziran'da dolacak. Kılıçdaroğlu kurultay talebini kurmaylarıyla değerlendirecek. Bu talebin mahkeme kararının tedbirli olduğu hatırlatılarak reddedilmesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu'nun katılacağı MYK toplantısı saat 11'de, parti meclisi ise 14'te toplanacak. Toplantılarda il disiplin kurullarının durumunun da ele alınması bekleniyor. Geçen hafta 8 ilin yönetimini değiştiren Kılıçdaroğlu cephesinin ilerleyen süreçte Sinop, Konya, Kars, Düzce il başkanları ve yönetimini değiştirmesi bekleniyor. Genel merkezde parti meclisi toplantısı sürerken aynı saatlerde Özgür Özel meclis kürsüsünden partilere seslenecek. Özel'in toplantıda Kılıçdaroğlu'na kurultay takvimini açıkla mesajı vermesi bekleniyor. Kurultayın talebinin reddedilmesi durumunda Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurulacak ve kurultay sürecinin mahkeme tarafından yönetilmesi istenecek. Özel cephesinde yeni parti de gündemde. Seçim yeterliliği olan partilerle görüşmeler sürerken yeni parti kurulması konusunda da hazırlıklar devam ediyor.
4: Farklı yollar, arayışlar elbette olacak.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten terörsüz Türkiye sürecine dair açıklamalar geldi. Çelik, süreç kapsamında yasal düzenlemenin hayata geçirileceğini söyledi.
5: Terörsüz Türkiye konusundaki çalışmalarımız değerli arkadaşlar kesintisiz bir şekilde sürüyor. Artık yeni bir aşamadayız. Komisyon raporunun gereklerinin yerine getirilmesini temin etmek üzere silah bırakmayı ve terör örgütünün varlığını ve illegal yapılarını tam anlamıyla sona erdirmeyi temin etmek üzere yasal bir çerçeve ortaya çıkacaktır. Bu yasal çerçevenin ortaya çıkmasının biz çok gecikmeden bir an evvel meclis gündeminde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu yasal çerçeve terör örgütünün silah bırakmasını ve tüm şube uzantı ve illegal yapılarıyla ortadan kalkmasını temin etmeye dönüktür. Terör örgütünün ortadan kalkacağı, silahlı yapının sona ereceği yasal çerçeve aşamasına gelindi. Tabii burada bu yasal çerçeve için bütün siyasi partilerin, bütün çevrelerin katkı vermesi son derece önemlidir. Amaç burada terörün sona ermesi ve bu silahlı yapılardan ve illegal yapılardan Türkiye'nin kurtulmasıdır. Terör örgütünün silah bıraktığı devlet kurumlarınca tespit edildiği takdirde ve bu tespit Milli Güvenlik Kurulu tarafından onaylandığı takdirde Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle bir Cumhurbaşkanı kararıyla bu süreç tamamlanmış olacaktır.
6: NTV Radyo.
0: ABD ile İran arasındaki mutabakatın uygulanması için görüşmeler başladı. Peki ABD İran'a yönelik operasyonlar sonucunda ne elde etti? New York Times gazetesi bu sorunun yanıtını aradı.
7: The United States military began.
8: Kısa bir süre önce Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'da büyük çaplı muharebe operasyonlarına başladı. Amacımız İran rejiminden kaynaklanan yakın tehditleri ortadan kaldırarak Amerikan halkını savunmak.
9: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 28 Şubat'ta üzerinde Amerika Birleşik Devletleri yazan şapkasını takarak kameralar karşısında çıkmış, kürsüden İran'a yönelik operasyonların başladığını böyle duyurmuştu. New York Times gazetesi Amerika Birleşik Devletleri'nin yaklaşık 4 ay önce başlattığı İran'a yönelik askeri operasyonların sahadaki dengeleri köklü biçimde değiştirmediğini iddia ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'de milyonlarca dolara mal olan operasyonlar sonrası, yaklaşık 100 gün sonra Washington'la Tahran arasında bir mutabakat zaptı imzalandı. Analistler, İran'a yönelik operasyonlardan yaklaşık 4 ay sonra değişen çok da bir şey olmadığı görüşünde. Ne savaşın ne de anlaşmanın Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran tarafında tehdit olarak gördüğü unsurları ortadan kaldırdığına dikkat çekiliyor. İran'ın nükleer programı Hasar Asa'da tamamen yok edilmedi. Tahran'ın balistik füze stoku da ortadan kaldırılmış değil. İran rejiminin ise savaş öncesine göre halkın daha fazla desteğiyle hala ayakta olduğuna dikkat çekiliyor. İran'ın vekil güçleri de halen bölgede aktif. Yani aslında Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail perspektifinden bakıldığında İran tehdidinde bir azalma yok. MIT profesörü İran uzmanı Catlin Talmadge'a göre mutabakat zaptı, Amerika Birleşik Devletleri'nin kaldırabileceğinden daha büyük bir yükün altına girdiğini anlamasının ve daha fazla gerilimi tırmandırmak istememesinin bir sonucu. Talmadge, Obama dönemindeki nükleer anlaşmayla kıyaslandığında ortada bir başarı olmadığı görüşünde. Analistlere göre Trump, İran'a karşı askeri güç kullanarak bu konudaki Amerikan tabusunu da yıktı. Ancak bu adım, Washington'ın 1979 devriminden beri sahip olduğu en güçlü koz olan güç kullanma tehdidini zayıflattı. Uzmanlar, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu kozu oynadığını ama hedeflerden ulaşamadığı için İran'ın buradan güçlü çıktığını düşünüyor. İran'ın bölgedeki Amerika Birleşik Devletleri üslerine yönelik saldırılarının açtığı büyük hasar da Amerikan üslerinin dokunulmaz algısını sarstı. Amerika Birleşik Devletleri'nden askeri strateji uzmanı Absin Ostovar, rejimin ayakta kalmasının İran'ın kendi güvenliğine duyduğu inancı güçlendirdiğine dikkat çekiyor. Analistler, İsrail açısından bakıldığında ise İran'ı etkisiz hale getirebileceği inancıyla girdiği savaşta Amerika Birleşik Devletleri tarafından kenara itildiğini gördüğünü düşünüyor. Orta Doğu analisti Paul Salem de Washington-Tahran arasındaki mutabakata şüpheyle yaklaşıyor. Nükleer konuda önemli ilerleme sağlanacağından şüpheliyim diyen Salem, ortaya çıkan anlaşmanın pek de bir anlam ifade etmediğini söyledi.
0: ABD ve İran arasındaki görüşmelerde ilerleme kaydedildi. Piyasalarsa olumlu haber akışlarını fiyatladı. Altın yükseldi, petrol geriledi. Doktor Beyhan İncekara ve doçent Filizer Yılmaz'ın değerlendirmelerini dinleyelim.
9: Piyasalarda barış iyimserliği fiyatlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki barış anlaşmasına yönelik görüşmelerde ilerleme kaydedildi. Taraflar kritik birçok konuda mutabık kalırken haber akışı piyasaları dalgalandırdı. Petrol geriledi, altın ve hisse senetleri yükseldi. Geçtiğimiz haftayı 80 doların üzerinde kapatan Brent petrol fiyatı 77 dolara gördü. Petrolde haftalık kayıp %8, aylık düşüş ise %25 oldu. Yabancı bankalar petrole ilişkin tahminlerini de güncelliyor. Goldman Sachs yayınladığı raporda petrolde kademeli geri çekilme öngördü. Alman Commerzbank ise yıl sonu tahminini 85 dolardan 80 dolara indirdi.
6: Tabii ki her anlaşma bu şekilde özellikle enerji fiyatlarına, yine petrol fiyatlarına yansıyor. Daha sakin bir ortamda ilerliyoruz görüşleri var ama İran savaşı sırasında biz 118 dolarları konuştuk. Hatta kötü senaryolarda 200'leri bile konuşmuştuk.
9: Petroldeki gerilemeyle birlikte altın fiyatları yükseldi. Yeni haftada yükselişe başlayan ons altın 4200 dolarlı seviyeleri gördü. İçeride gram altındaysa 6300 liraya yakın seviyeler takip edildi.
10: Neyi unutmadı altın? Petrol düşse de şahin bir Fed var. Eğer bu anlaşmalar daha olumluya giderse elbette ki altın ve gümüşte dipten toparlanma bekleriz. Fakat eskisine göre, yani bu son Fed toplantısı öncesine göre, bu toparlanmanın çok kolay olacağı mümkün gibi görünmüyor açıkçası.
0: Yerel seçimlerde aldığı yenilginin ardından istifa baskıları giderek artan İngiltere Başbakanı Keir Starmer görevini bıraktığını açıkladı. Starmer, halefi seçilinceye kadar görevine devam edeceğini söyledi. Mayıs ayındaki yerel seçim yenilgisinin ardından aralarında bakanların da bulunduğu 200 partili Starmer'ın görevi bırakması talebinde bulunmuştu. İşçi Partisi'nin Eylül ayında parlamentonun yeniden toplanmasından önce yeni lideri seçmesi bekleniyor. Şimdi Keir Starmer'ın siyasi kariyerine yakından bakalım.
3: Keir Starmer 1962'de Londra'da doğdu. Annesi hemşire, babası zanaatkardı. Aile oğullarına İşçi Partisi'nin kurucu liderlerinden Keir Harvey'in adını koydu. Starmer alt orta sınıf bir aileden gelse de seçkin bir okula gitti. Siyasetle öğrencilik yıllarında tanıştı. 16 yaşındayken İşçi Partisi Sosyalistlerine katıldı. Leeds Üniversitesi'nde hukuk okudu. Medeni hukuk alanında yüksek lisans yaptı. Önce insan hakları avukatı olarak çalıştı. Sonra başsavcı olarak atandı. Mesleki başarılarından dolayı 2014'te Kraliçe 2. Elizabeth tarafından şövalye ilan edildi, Sir unvanı verildi. 2016'da Brexit referandumunda hayır cephesindeydi. Starmer, Jeremy Corbyn döneminde göçten sorumlu bakan olarak gölge kabineye girdi. Gölge kabinede Corbyn'in liderliğini protesto için istifa edenler arasında yer aldı. Haziran 2016'daki istifanın ardından Brexit'ten sorumlu gölge dışişleri bakanı olarak yine Corbyn'in gölge kabinesinde görev aldı. Dönemin İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, 2019'daki ağır seçim yenilgisinin ardından istifa etti. Starmer liderlik yarışına girdi ve 2020'de Corbyn'in yerine partinin başına geçti. İşçi Partisi'ni hızla tekrar merkeze taşıdı. Ekonomik büyüme, sağlık, temiz enerji, suç ve eğitim gibi alanlarda Muhafazakar Parti'ye alternatif olmayı başardı. Temmuz 2024'teki genel seçimlerde İşçi Partisi'ni 14 yıl sonra iktidara taşıdı. Ülkenin yeni başbakanı oldu. Göreve gelmesinin ardından hem içeride hem dışarıda dikkat çeken adımlar attı. Dış politikada en çarpıcı gelişme Londra'nın Filistin'i resmen devlet olarak tanıması oldu. Ukrayna Savaşı konusunda da aktif bir rol üstlendi. Batılı ülkeleri Ukrayna'ya desteği sürdürmeye çağırdı. Starmer hükümeti Ukrayna'nın Britanya yapımı Storm Shadow seyir füzelerini Rusya toprakları içindeki hedeflere kullanmasına izin verme yönünde politika değişikliğine de gitti. İngiltere, NATO müttefiki Türkiye'ye yeni nesil Typhoon jetleri satışına yeşil ışık yaktı. Bu adım hem savunma sanayi işbirliğinin güçlenmesi hem de Birleşik Krallığın ihracat stratejisi açısından önemli bir sinyal olarak değerlendirildi. İçeride ise başını en çok ağrıtan konu göç başlığıydı. Ülkede rekor oyla iktidara geldikten sonra daha bir yılı dolmadan birinciliği Reform UK'ye kaptırdı. Göç konusundaki sert tutumu nedeniyle birinci parti olan Reform UK'ye karşı Starmer'da sert göç politikası benimsedi. Oturma izni ve vatandaşlık başvuruları için gereken süre 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı. Çalışma, eğitim ya da aile birleşimi fark etmeksizin tüm vize statülerinde İngilizce dil şartı yükseltildi. Keir Starmer başbakanlığı döneminde rakipleri tarafından sıkıcı olduğu gerekçesiyle alay konusu haline geldi. Starmer ise kurallara uygun davranmayı sevdiğini söylüyor. Lakaplarından biri Bay Kural. 2007 yılından beri İngiliz Ulusal Sağlık Hizmetleri için çalışan Victoria Alexander'la evli ve çiftin iki çocuğu bulunuyor.
11: NTV Radyo.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırılması ile ilgili 12 kişi yakalandı. Şüphelilerden 6'sı tutuklama, 6'sı adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Karaal ifadesinde zanlıların fidye istediğini, kendisini öldürmeye hazırlandıklarını tahmin ettiğini anlattı.
12: Sen kurumun başındaki kişisin, sende para vardır diyerek önce 300, ardından da 500 kilo altın istediler. Bu reddedilince saatlerce Erhan Karaal'ı darp ettiler, aç ve susuz bıraktılar. Hastanedeki tedavisi devam eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal polise ifade verdi.
13: Bu kişileri daha önceden tanımıyorum. Beni otomobile bindirdikten sonra başımı yere eğerek etrafı ve araçta bulunan kişileri görmemi engellediler. Birkaç otomobil değiştirdik. Tam olarak sayısını hatırlamıyorum.
12: Karaal büyük miktarda altın sahibi olmadığını söyleyince kendisine inanmadıklarını, saatlerce şiddet gördüğünü ifade etti. Zorla tutulduğu sırada duyduğu konuşmalardan gaspçıların yakın zamanda kendisine vurmaya hazırlandıklarını tahmin ettiğini belirtti. Beni öldürecekler diye korktum dedi. Erhan Karaal'ın eşi Ayşe Toprak Karaal da olayın ardından büyük bir panik ve şaşkınlık yaşamıştı.
14: Eşimin hiçbir kimseyle husumeti yok, olma ihtimali yok. Herkesi aradım tek tek. Bir kişi de ya şöyle de bize yan baktı ya da bize kötü söz söyledi diye bir argümanla bu zamana kadar karşılaşmadım.
15: Neden kaçırdınız? Para için mi kaçırdınız?
12: Öte yandan kaçırma talimatının yurt dışından verildiği belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri tetikçi olarak görevlendirildiğini itiraf etmiş. Kendisine aileden fidye isteneceğini, fidye ödenmediği takdirde Erhan Karaal'ı öldürme talimatı aldığını söylemişti.
0: Takviye edici gıda kullanımı Türkiye'de hızla artıyor. Gıda Takviyesi ve Beslenme Derneği'nin araştırmasına göre takviye kullananların oranı 2024'te %50 iken 2026'da %75'e yükseldi. Peki bu artış ne anlatıyor? Takviye kullanırken nelere dikkat edilmeli? Aile hekimliği uzmanı Profesör İsmet Tamer yanıtlayacak.
16: Aslında tek bir faktöre bağlı olduğunu düşünmüyorum Burcu Hanım. Başlangıçta pandemi sonrasındaki sağlık farkındalığıyla birlikte başlayan ama son yıllarda özellikle yükseliş trendinde olan longevity, yani uzun ve sağlıklı ömür yaklaşımıyla zirve yapan bir durum aslında bu. Bu tek bir faktörle dediğim gibi açıklanamayacak bir şey. Çünkü bunun altında aslında toplumsal bazı değişimler de söz konusu bence. Mesela artık yediklerimiz eskisi gibi değil diye bir kavram çok sık konuşuluyor. Mutlaka duymuşsunuzdur. Beslenme özellikle büyük şehirlerde plaza çalışanlarında, kapalı mekanlarda uzun saatler geçirenlerde aksamalara uğradı. Düzenli beslenmiyoruz, yeterli beslenmiyoruz, yeterince güneş ışığı alamıyoruz maalesef. Bu nedenle de bilinçlenen toplum daha fazla takviye ile eksik kaldığını düşündüğü besin ögelerini vücuduna doğal olarak kazandırma çabası içerisine giriyor.
17: Buyurun. Yok estağfurullah, siz devam edin, soruma geçeceğim birazdan. Tamam.
16: Şöyle, aslında konu çok geniş ama kısaca özetlemeye çalışıyorum. Bu değişim sadece toplumda olmadı. Hekimlerde, eczacılarda, diyetisyenlerde de oldu. Onlar da teknolojinin kendilerine verdiği imkanlarla herhangi bir hastalık bulgusu çıkmadan önce temel bazı testlerle belirlenemeyen eksiklikleri artık elimizdeki gelişmiş teknolojik imkanlar, laboratuvar testleriyle daha çok erken safhalarda yakalama şansına sahip. Biz de bu imkanları kullanarak mesela eritrosit içi, yani hücre içi bazı mikro besinlerin eksikliklerini henüz herhangi bir bulgu vermeden evvel fark eder hale geldik. Evet. Özel bazı diyetler de var. Vegan, vejeteryan ya da sıkı diyetler. Bu sıkı diyetlerde de günlük beslenmemizde almamız gereken başta mikro besin dediğimiz vitamin ve mineraller olmak üzere pek çok besin ögesini yeterince alamıyoruz. İşte bu sebepler tabii insanların takviye dünyasına biraz daha hızlı girişini sağlıyor. Ama ülkemiz için çok güzel bazı gelişmeler de olduğunu biliyoruz, görüyoruz. Ülkemizde şu an dünya kalitesinde Avrupa'da pek çok üçüncü kuruluştan kalite belgesi almış takviye üretici firma var. Ve bu firmalar ürünleriyle, yaklaşımlarıyla, özellikle üretim kalitelerinde ilaç firması kalitesinde üretim yapmaları ve kalite belgeleriyle de üretimlerini güvenliğini beyan etmeleri sayesinde toplumda da bir güven algısı oluşturdu. Aynı şey sağlık çalışanları üzerinde de var ve ağırlıklı olarak güven duyduğunuz bir şeyi daha kolay seçip tercih edip kullanabiliyorsunuz. Ama tabii takviye dünyası karışık bir dünya. Daha evvel paylaşımlar yapmıştım ben. Herkes her takviyeyi kontrolsüz şekilde istediği gibi kullanabilir mi diye. Bu evet. Çok önemli bir sorun maalesef.
17: Tabii, bu durumda vatandaşın en çok dikkat etmesi gerekenler ne diye soracağım takviye edici gıda alırken. Tabii artık marketlerde de satılıyor bazı takviye edici gıdalar. Neye dikkat etmeliyiz?
16: Çok haklısınız. Eskiden yurt dışında özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki uygulamaları eleştirirdik biz. Vitaminler, mineraller, takviyeler marketlerde satılıyor diye. Şimdi ülkemiz de aynı duruma geldi. Aslında takviye gıda alırken bir kere bir uzmana danışmadan rastgele takviye gıda kullanımı doğru bir şey değil. Çünkü insanlar ancak eksiklik varsa, tamamlamaları gereken bir şey varsa, vücutları gerçekten bunlara ihtiyaç duyuyorsa bu takviyeleri tercih etmeli ve kullanmalılar. Bunun için de mutlaka önce bir uzmana danışmak, ondan sonra doğru kişide, doğru indikasyonda, doğru takviyenin doğru dozda kullanımı çok önemli. Ama pratikte tabii sade bir vatandaşın, ya bende bir takım eksiklikler var, halsizlik hissediyorum, saçlarımda dökülme başladı, tırnaklarımda çabuk kırılma oluyor gibi bir takım şeylerle kendi başlarına gidip eczanelerden veya eczaneler yine iyi eczacı arkadaşlara danışarak oradan en azından doğru cevabı alabilirler ama marketlerden ya da online'dan alıyorlar. Böyle bir durumda danışacakları kimse yoksa en azından alacakları ürünün paketinde etiket okumayı mutlaka alışkanlık haline getirmeleri şart. Evet. Bu etiketlerin üzerinde o ürünün içeriği çok net, çok şeffaf şekilde belirtilmiş olmalı. Bazı ürünlerde sadece bitkisel özlü ya da bitki ekstresidir diye yazıyor. Bu kabul edilemez bir şey. Mutlaka etken madde, bu etken maddenin içeriği, o içeriğin dozu çok önemli. Yurt dışındaki çalışmalarda belli bir doz etken madde içerdiği iddia edilen işte 11-12 tane takviye markası incelendiğinde yarısından fazlasında içinde bahsedilen o takviyenin hiç bulunmadığını tespit etmişler. Bırakın az veya çok, hiç bulunmadığını. Dolayısıyla bu standartlar önemli. Tabii bir de eğer üçüncü bir bağımsız kuruluş tarafından denetlenmiş ve sertifika verilmişse o ürün daha güvenilir anlamına geliyor. Türkiye'de, ülkemizde de Bununla ilgili takviye edici gıdalarda bu işi gerçekten ciddi yapan kuruluşlar bir araya gelerek kurumsallaşma tarafında güzel bir birlik oluşturdular. Biz de daha ziyade onların bu standartları kabul ettiklerini beyan etmelerini takip ediyoruz ve onlara güveniyoruz.
0: Profesör İsmet Tamer NTV yayınında değerlendirdi.
11: NTV Radyo. Eve dönerken kuşağı devam edecek. Reklam.
18: Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın. AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun geri

0: Başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun. Yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
4: NTV Radyo.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
6: Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, milli takımın Dünya Kupası'na erken vedasından sonra ilk kez konuştu. Teknik direktör Montella ile yola devam edeceklerini açıklayan Federasyon Başkanı, Fatih Terim'le girdikleri polemiği sürdürdü.
7: A milli takımda Vincenzo Montella dönemi devam edecek. Avustralya ve Paraguay yenilgileriyle Dünya Kupası'nda üst tur şansını kaybeden Ay Yıldızlıların geleceği hakkında konuşan İbrahim Hacı Osmanoğlu, teknik direktör ve futbolculara sahip çıktı.
8: Evet, iki maç kaybettik ama bu zaferleri yaşatan bu takımın hocası. Hocasına da sahip çıkacağız, oyuncularına da sahip çıkacağız. İki gündür yazıyorlar, hocaların isimlerini de yazıyorlar. Ama bizim karakterimizi bilenler şunu iyi bilir ki biz yolda yürüdüklerimizi, yolda bulduklarımızı asla değişmiyoruz. Her iki senede bu başarıları bu hoca ekibiyle, bu çocuklarla beraber başardıysa onlara sahip çıkacağız.
7: Federasyon Başkanı Fatih Terim'le yaşadıkları polemik hakkında da konuştu.
8: Anlamadığım konuşmalara gelince kalbindekini diline yansıtamayanlar ancak sinsice konuşmaların arasında cümleleri sokarlar. Eğer sırtında bagaj olup bagajı taşıyanlar, onun ağırlığının altına ezilenler yine kalbinden söylemesi gerekeni cesaret edip dilinden söylemeyerek ancak eliyle cevap verirler. İşte diyorlar ki başkan konuşulanı anlamıyor, yazılanı iyi okuyamıyor. Ben konuşulanı da iyi anlıyorum, yazılanı da iyi okuyorum. 60 yaşındayım, futbolun 40 yılını bana sorun. Kimin eli kimin cebindeydi, gün saat olarak aktarırım size. Bunda milli takımlar da dahil.
7: Hacı Osmanoğlu, milli takıma hakarete varan eleştiriler hakkında Adalet Bakanı Akın Gürle'ye çağrı yaptı.
8: Acilen kanunun düzenlemenin yapılması gerektiğine inanıyorum. Hem toplumun ahlak çökülmesini önlemek için hem de futbolun eğer kalkınmasını istiyorsak bu artık bir elzem oldu. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde böyle bir ahlak sınırlarını aşan İnsanlar topluluğu yok.
7: A milli takım Dünya Kupası'na Cuma sabahı saat 5'te Amerika Birleşik Devletleri ile yapacağı formalite maçıyla veda edecek.
6: 2026 Dünya Kupası'nda sürprizler devam ediyor. Yeşilburun Adaları İspanya'dan sonra Uruguay'a geçit vermezken savaşın gölgesinde turnuvaya katılan İran'sa yoluna namağlup ilerliyor. Mısır'da tarihinin ilk Dünya Kupası galibiyetini dün gece aldı.
7: 2026 Dünya Kupası'nda peri masalları sürüyor. H grubunun favorisi İspanya ile berabere kalarak ilk haftaya damga vuran Yeşilburun Adaları bu kez de Uruguay'dan bir puan aldı. İki dünya şampiyonluğu bulunan Güney Amerika temsilcisiyle 2-2 berabere kalan Yeşilburun, İspanya'nın Suudi Arabistan'ı 4-0 yendiği grupta tur şansını son maça taşıdı. Turnuvada fenomene dönüşen kaleci Vozinha'nın vize krizi çözülen annesi de stadyumdan mutlu ayrıldı. G grubundaysa İran'ın direnişi devam ediyor. Savaşın gölgesindeki Tahran'da Dünya Kupası'nı takip eden İranlılar, milli takımlarının Avrupa devi Belçika'yla 0-0 berabere kalmasını kutladı. İran'ın maçın ikinci yarısındaki bir karambolde yaptığı savunmaysa maçın sembolü oldu. O anın fotoğrafını paylaşan Meclis Başkanı Galibaf, "Toprağımızı koruduğumuz gibi" mesajını yazdı. Vize verilmediği için Amerika Birleşik Devletleri'ne maç günü giriş çıkış yapabilen İranlı futbolcularsa duygusal bir mektup kaleme aldı. Los Angeles'taki son maçlarının ardından soyunma odasına bırakılan mesajda, "Misafirperverliğiniz için teşekkürler. Barış, dostluk ve saygının tüm uluslar arasında hüküm sürmesi dileğiyle" ifadeleri yer aldı. Sürprizler gününde sevinen diğer ülke ise Mısır oldu. Yeni Zelanda'yı Salah'ın bir gol ve bir asist yaptığı maçta 3-1 yenen Afrika temsilcisi, dördüncü kez katıldığı Dünya Kupası'nda ilk galibiyetine ulaştı. Kahire'de yerel saatle 4'te başlayan maçı sokaklarda izleyen Mısırlılar büyük sevinç yaşadı. Mısır bu galibiyetle puanını 4'e yükselterek G grubunda lider oldu. İran ve Belçika'nın ikişer puanı bulunuyor. Yeni Zelanda ise bir puanla son sırada. Grubun son haftasında İran, Mısır ve Belçika, Yeni Zelanda maçları oynanacak.
6: Filenin Sultanları Voleybol Milletler Ligi'nde Ankara etabını kayıpsız geçti. Milli takım başkentteki dördüncü maçta Çin'i 3-2 yendi. Türkiye 8. maçta 6. galibiyetini aldı. Voleybol Milletler Ligi'nin Japonya'da yapılacak 3. etabında Filenin Sultanları 8 Temmuz'da Polonya ile karşılaşacak.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
2: Doğa konuşmaları.
3: Google'ın çatı şirketi Alphabet'e bağlı olan biyoteknoloji firması verileri aracılığıyla doğaya 32 milyon sivrisinek salmak istendiği ve bunun için onay beklendiği duyuruldu. Sivrisinek popülasyonunu kurutmak ve ölümcül hastalıkların yayılmasını engellemek bu yöntemle nasıl mümkün oluyor? İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Dr. Fatih Dikmen'e sorduk.
4: Şu anda sivrisineklerle mücadelede biliyorsunuz en yaygın kullanılan yöntem geleneksel bir yöntem aslında. Kimyasal mücadele. Evlerimizde de muhtemelen kullandığımız sinek ilaçları vesaire gibi kendi çabalarımızla mücadele edebiliyoruz. Ancak özellikle sivrisineklerin bazı türlerinin hastalık yayması, bazı patojenleri, özellikle viral patojenleri taşıması bunları dünya genelinde çok daha tehlikeli bir noktaya sokabiliyor. Yani dünyada on binlerce insan bu hastalıklardan dolayı ölebiliyorlar. Milyonlarca insan yine bu hastalıklara yakalanıp tedavi amaçlı bu hastalıklardan kurtulmak için sağlık sistemine yük olabiliyorlar. Bu nedenle de bunu engellemek için genel olarak bütün devlet ya da kamu otoriteleri bu hastalıkları yayabilecek böcekler ya da canlılarla mücadele edecek yöntemler geliştirirler. Bizim görmediğimiz tipte bunların üreme alanları belirlendiyse buralara daha az çevreye zararlı bazı biyolojik mücadele yöntemleri kullanabilirler. Bazı yörelerde sivrisinek larvaları göllerde ya da durgun sularda üredikleri için oralara balık gibi küçük bunları yiyecek canlılar bırakabilirler. Ya da son yıllarda yine biraz daha fazla kullanılan sinekleri öldüren bir bakteri türü var. Bacillus dediğimiz. Buna kısaca BT deniyor. Bu BT'leri yine üreme alanlarına uygulayıp bunları tüketen sivrisinek larvalarının ölmesini sağlayabilirler ve bu sayede de genel olarak aslında sivrisinek nüfusunun düşmesi hedefleniyor. Burada Google ya da çatı kuruluş olarak Alphabet'in kurduğu teknoloji ya da Arge şirketinin aslında yapmaya çalıştığı birazcık çok yönlü bir şirket bu ve sadece amaçları sivrisineklerle mücadele değil, genel anlamda çevre sorunlarına yönelik hem bilim insanlarının hem de mühendislerin kafa yorarak çözümler bulduğu bir şirket ve yaptıkları çalışmalarda özellikle Amerika'da Aedes aegypti dediğimiz bir sivrisinek türünün ki Türkiye'de de bugün bu türün istilacı tür olarak yavaş yavaş yayıldığını görüyoruz ki bu Aedes aegypti dediğimiz sivrisinek aynı zamanda Zika, sarı humma gibi bazı viral hastalıklarında taşıyıcısı olabiliyor. Bu nedenle de insanlarda kan emdikten sonra bu patojenleri bulaştırdıkları için de zararlı olabiliyorlar. Bu sivrisineklerle mücadelede kimyasal yöntemler yerine farklı bir yöntem geliştirelim diye kafa yormuşlar ve bugün gelinen noktada hani sansasyon oluşturan bu basın bültenindeki açıklamalar 32 milyon tane özel üretilmiş sivrisinek sanki doğaya sürülecekmiş gibi hani genetiğiyle oynanmış sivrisineklermiş gibi anlaşılıyor. Fakat aslında yaptıkları basit bir olay. Sivrisineklerde ya da bu tür sivrisinekte yine bir bakteri, Wolbachia dediğimiz bir bakteri türünün erkek sivrisinek bireylerinde tırnak içinde kısırlığa yol açan, aslında tam olarak üremelerini engelleyen değil ama ürediklerinde de o yumurtaların gelişimini engelleyen bir bakteri bu ve erkek sivrisineklere bu bakterileri biz enfekte edersek ve bunları özel olarak bu erkekleri sadece üretebilirsek bu bakterilerle enfekte bunları doğaya saldığımızda bunlar doğada insanları sokacak olan dişi sivrisineklerle çiftleştiklerinde daha fazla yumurtlayıp daha fazla üreyemeyeceklerdir ve böylelikle popülasyonları bir denge ya da düşüş evresine girecektir gibi bir yaklaşımla bu projeyi geliştirmişler. Gerçekten de tırnak içinde baktığımızda çok fazla çevreye bu anlamda zararı olmayan, akıllıca geliştirilmiş bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Fakat tabii ki bunun küçük çapta, deneysel ortamda, laboratuvarda belki sonuçlarını çok rahat görebiliyoruz ama ekosistem bazlı ya da uygulanan habitatlarda ne derece başarılı sonuçlar elde edeceklerini zaman gösterecek.
2: Doğa konuşmaları.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
0: Reklam.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
6: Neova Sigorta memnuniyetle. 90 Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar bursannext.com'da. Bursan Next.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Pronto, Pronto Tur.
9: Pronto Tur'dan yurt dışı turlar.

0: Frontotur. Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, defter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın. Şansa kalmaz işimiz, Umran
2: Oto Ekspertiz. Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: İsuzu'dan Haziran fırsatı. İsuzu kamyonlarda, anlaşmalı bankalarda geçerli 1 milyon TL kredi tutarına katkı paysız. 12 ay vade %0 faiz avantajı kampanyasından faydalanmak için anlaşmalı İsuzu bayilerine bekliyoruz. Kampanya 17-30 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de.
4: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
5: güzeli. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: NTV Radyo.

0: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
1: Merhabalar. Haziran gelince sıcaklar iyicene bastırdı. Artık resmen yazın ortasındayız. O zaman gelsin buzlu şerbetler, limonatalar. Şimdi limonatalar deyince hala baki ama şerbetler gündemden kalktı. Ama onun yerini bir içecek aldı ki artık hayatımızda gerçekten de vazgeçilmez bir yeri var. O da buzlu çay. Bütün dünyada iced tea olarak biliniyor İngilizce adıyla. Tabii ki hemen Amerika'ya gidiyoruz kökeni için. Çünkü çok sıcak bir günün hikayesi var. Şimdi ilk büyük süksesini buzlu çay nerede yapıyor? Amerika'da St. Louis'de 1904 yılında bir dünya fuarı yapılıyor. Şimdi Mississippi Nehri kenarında bu. Oraları böyle oldukça boğucu sıcağıyla meşhur. St. Louis kentinin de bunaltıcı nemli bir havası var. Ve bir çay tüccarı İngiliz Richard Blatchington fuar ziyaretçilerine sıcak çay tattırmaya çalışıyor. Tabii o sıcakta kimse sıcak çaydan anlamıyor. Sonunda bakıyor ki hiç kimseye çay tattıramıyor. İçine bol buz koyarak kendisi bir bu soğuk buzlu çay yapıyor. Ve fuarında gerçekten de yıldızı oluyor. Ama tabii ki işin çıkışı bu değil. Ama anlatılan hikaye bu. Yani ilk büyük buzlu çay süksesi olarak. Fakat eskilere gittiğimiz zaman Napoli'ye kadar gidebiliyoruz. Mesela 1800'lerin başında Napoli'de buzlu çay yudumlandığına dair seyyahların notları var, anılar var. Aslında zaten çay pek yaygın değil Avrupa'da. Çayın yaygınlaşmasıyla birlikte onu soğuk içmekte bir şekilde herhalde gündeme gelmiş. Ama Napoli bağlantısı olunca ben hemen bir köprü kurdum. Çünkü Napoli aslında daha 17. yüzyıldan başlayarak, yani 1600'lü yıllar diyoruz, Türk şerbetlerine bir merak sarmış. Napoli'li bir şef Venedik'le arkadaşına mektup yazmış. Şu Türklerin şerbetlerini bana öğrensene, ben de burada yapayım diye. Şimdi bizim şerbet nedir? Çok bol buzludur. Üstüne bir meyve özütü veya bir meyve şurubu koyarız. Hatta çiçeklerden olanları vardır, baharatlı olanları vardır. Hatta böyle kırık buz üstünde falan servis yapılır. Hatta daha da ötesi sıkıştırılmış kar gibi böyle. Dolayısıyla üstüne meyve şurubunu koyunca o adeta bir dondurma olur. Ne olur? Sorbe olur, sorbetto olur. Aslında Napolilerin sorbettolarının, yani meyveli sütsüz hazırlanmış meyveli dondurmalarının temelinde Türk şerbeti var. Bu kesinlikle artık kabul ediliyor. Zaten ilk yazılan dondurma kitabı Napoli'de I Sorbetti. Şimdi bu sorbetti tamamen bizim şerbetten geliyor. Tabii ki Napolililer, daha doğrusu elit kesim, bu çay nasıl bir şey ola diye belli ki buzlu olarak denemişler, keyfine varmışlar. Yani buzlu çayın kökeninde aslında bizim şerbetler olmuş olabilir, eğer Napoli'yi çıkış noktası olarak kabul edersek. Tabii ki bize gelişi çok sonra, çünkü biz zaten sonradan çaycı olmuşuz, çaykolik olmuşuz. Hatta 1945'lerden sonra, onun da hikayesi ayrı. Evet, buzlu çaylı günlere hazır olun, takipte kalın, hoşça kalın.
0: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Aydın Denizli Otoyolu'nun 11-16. kilometrelerinde ve Trabzon-Rize yolunun 0-11. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
0: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
5: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Serpil Kırel'in Yeşilçam Öykü Sineması isimli çalışması Vakıfbank Kültür Yayınları'ndan yeni bir baskı yaptı. Yeşilçam Öykü Sineması, Türkiye'de Yeşilçam sinemasının altın yılları olarak kabul edilen 60'ları ele alıyor. Bu dönemdeki popüler sinema pratiğini inceliyor. Serpil Kırel, Yeşilçam'ı yeşilçam yapan unsurlara odaklanarak dönemin gündelik yaşamını, sinemasal ortamını, üretim koşullarını, Sinemanın seyirciyle, seyircinin de sinemayla kurduğu ilişkiyi ve filmlerin anlatı yapılarını değerlendiriyor. Dolayısıyla Krell'in kitabı küçük hanımefendilerden Ayşeciklere, cilalı İbolardan Turist Ömerlere, Hıçkırık'tan Samanlı yoluna uzanan bir hikayenin kültürel altyapısını inceliyor. Serpil Krell, Yeşilçam anlatılarının kültürel kimliğimizi kuran görünmez parçalardan biri olduğunu söylüyor. Yeşilçam filmleri 60'ların toplumsal ihtiyaçlarından çok bağımsız ve bağlamından uzak bir biçimde bugün, yarın, biz ve bizden sonraki kuşaklarla sıkı, gevşek, alaycı, nostaljik ya da şu anda tanımlayamayacağımız farklı bağlar kuracak diyor ve ekliyor. Böylelikle dün olduğu gibi gelecekte de Yeşilçam anlatılarıyla karşımıza çıkan duygular aktarılmaya ve seyircisinde tahmin edilemez karşılıklar bulmaya devam edecek. Krell kitabı yazarken söz konusu yıllarda Yeşilçam'a emek vermiş yönetmenlerin, yapımcıların, film işletmecilerinin, dağıtımcıların, senaryo yazarlarının tecrübe ve tanıklıklarına başvurmuş. Profesör Doktor Ahmet Taşağal'ın Çin kaynaklarına göre Eski Türk Boyları isimli çalışması Kronik Kitap'tan yayımlandı. İslam öncesi Türk tarihi üzerine çalışmaları ile tanınan Profesör Taşağal kitabında M.Ö. 3. yüzyıldan M.Ö. 10. yüzyıla kadar Orta Asya'da Volga Irmağı'nın doğusunda yaşamış Türk boylarını ele alıyor. Taşağal, Türk boylarının Türk milletinin ana gövdesini oluşturduğunu, hem toplumsal yapının hem de siyasi teşkilatlanmanın omurgasını meydana getirdiğini söylüyor. Bozkırlarda yaşayan Türklerin Hun, Göktürk ve Uygur gibi kağanlıklar kurarken, batıya yönelen toplulukların Doğu Avrupa'da Avrupa Hun, Avar, Sabar, Bulgar, Hazar, Peçenek, Uz ve Kuman ya da Kıpçak gibi siyasi varlıklar oluşturduğuna işaret eden Profesör Taşağal, Türklerin böylesine geniş bir coğrafyada kimliklerini kaybetmeden yaşayabilmelerini bu boylara borçlu olduğunu söylüyor. Bir kol Orta Avrupa'da devletleşirken, diğerleri Moğolistan ve Kuzey Çin'de siyasi yapılar kurmuş, başka kollar İran'dan Kuzey Hindistan'a uzanan sahada varlık göstermiş. Boylar halinde yaşamak ve örgütlenme üzerine siyasi yapılar inşa etmek Türk tarihinin en ayırt edici özelliği olarak ortaya çıkıyor. Profesör Taşağal kitabında başta Çince metinler olmak üzere Türkçe, Arapça, Farsça, Grekçe ve Latince kaynakların karşılaştırılmasıyla Türk tarihinin kurucu ana gövdesini ortaya koyuyor. Britanyalı tarihçi Owen Rees'in Bilinen Dünyanın Uzak Köşeleri isimli çalışması Ketebe yayınlarından çıktı. Serap Güneş'in Türkçe'ye çevirdiği kitabın alt başlığı Antik Çağın Yeni Tarihi. Owen Rees'in kitabının temel sorusu şu: tarih sadece imparatorlukların, görkemli başkentlerin ve galiplerin hikayesi midir? Yoksa medeniyetin bittiği ve sözde barbarlığın başladığı o görünmez sınır çizgilerinde de yazılmaya değer hayatlar mümkün müdür? Bu sorunun ardından Rees, bakış açısını merkezin dışına, haritaların en uzak köşelerine çeviriyor. Kenya'daki Turkana Gölü çevresindeki ilk çobanlardan Hadrian duvarındaki çok kültürlü askeri garnizonlara, Karadeniz'in kuzeyindeki Yunan-İskit yerleşimi Olbia'dan Antik Vietnam'ın görkemli kenti Joloa'ya ve Etiyopya'nın Hristiyan krallığı Aksum'a uzanan bir yolculuğa çıkarıyor okuru. Kültürlerin kaynaştığı, medeni ile barbar arasındaki keskin çizgilerin eridiği, yeni kimliklerin ve inançların doğduğu cap canlı geçiş noktalarına uzanıyor. Sözde medeniyetin sınırında yaşayan sıradan insanlara, kadınlara, askerlere, tüccarlara ve göçebelere odaklanan Bilinen Dünyanın Uzak Köşeleri isimli çalışma, antik tarihi alışılagelmiş Yunan-Roma penceresinden çıkarıp küresel bir bağlama oturtuyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
0: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.

0: Baplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
3: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
4: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
5: Bankam, bank, kartım adil.
6: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
7: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.
8: Geçer Zeynep de.

0: Türkiye QNB'ye geçer. Sıla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz. Her mevsimde,
1: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: Deniz suyu sıcaklığı Kilyos'ta 23, Dikili'de 24, Foça, Çeşme ve Assos'ta 22, Kuşadası ve Marmaris'te 25, Bodrum'da 24, Antalya, Konya altında 28, İskenderun'da 27 derece. Her mevsimde,
1: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
3: Sonra sonra.
4: Herkes soru sorabilir.
5: Ne? Nasıl?
6: Niçin?
4: Ama sadece soru sormak değil, cevapları da sorgulamak gerekir. Tarih tekerrür eder. Bazen
7: geçmişe dönmek de lazım.
8: Netleştirelim.
4: Bunu mu demek istedin?
7: Bu mesajın etkisi ne olacak?
6: Ve bu ikilemden hangisi gerçekten doğru?
4: Dediniz ama bunun tersi olamaz. Meselenin en can alıcı noktası nedir sizce?
3: Deniz Kilislioğlu'yla Sonra Sonra her çarşamba saat 18.30'da NTV Radyo'da.
0: NTV Radyo. Saat 19.
3: Eve dönerken kuşağı devam ediyor.
9: NTV Radyo'da gelişmelerle yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ankara Teşkilat buluşmasında konuştu. Mutlak butlan tartışmalarının devam ettiği CHP'ye eleştiriler yöneltti.
10: Siyasi rakiplerimiz gece gündüz koltuk kavgası verirken biz iktidar ve ittifak olarak Türkiye'yi geleceğe hazırlamanın mücadelesini veriyoruz. Kavgasız, gürültüsüz günleri geçmiyor. Sadece kendilerine değil, siyaset kurumuna da zarar veriyorlar. Ülkemizin pek çok sorununu çözdük. Lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik. Türkiye'nin muhalefet açığı kapanmak bir yana giderek daha fazla büyüyor. Siyaset kurumunun koltuk ve kariyer sevdalılarının elinde düşürüldüğü işler acısı hali gördükçe inanın ülkemiz adına biz üzülüyoruz. Türkiye'nin ikinci büyük partisinin kavgayla, gerilimle anılmasını biz doğru bulmuyoruz. Biz karşımızda iç karışıklıkla mağlul bir muhalefet değil, hizmette, vizyonda, eserde, fikirde yarışacağımız bir muhalefet görmek istiyoruz.

0: Mutlak butlağın tartışmasının sürdüğü CHP'de kritik bir haftaya girildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yarın Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi'ni toplayacak. Toplantılarda gündem olağanüstü kurultay talebi olacak. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise mecliste grup toplantısı gerçekleştirecek.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler hem genel merkezde hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin en üst karar organları Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi'ni toplama kararı alırken, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise mecliste grup toplantısı yaparak partililere seslenecek.
2: Yarın 13.30'da haftalık grup toplantımızı gerçekleştireceğiz.
1: CHP için kritik bir hafta çünkü olağanüstü kurultay talebiyle toplanan 833 belgenin imzasının işleme konulması için verilen süre 26 Haziran'da dolacak. Kılıçdaroğlu kurultay talebini kurmaylarıyla değerlendirecek. Bu talebin mahkeme kararının tedbirli olduğu hatırlatılarak reddedilmesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu'nun katılacağı MYK toplantısı saat 11'de, parti meclisi ise 14'te toplanacak. Toplantılarda il disiplin kurullarının durumunun da ele alınması bekleniyor. Geçen hafta 8 ilin yönetimini değiştiren Kılıçdaroğlu cephesinin ilerleyen süreçte Sinop, Konya, Kars, Düzce il başkanları ve yönetimini değiştirmesi bekleniyor. Genel merkezde parti meclisi toplantısı sürerken aynı saatlerde Özgür Özel meclis kürsüsünden partilere seslenecek. Özel'in toplantıda Kılıçdaroğlu'na kurultay takvimini açıkla mesajı vermesi bekleniyor. Kurultayın talebinin reddedilmesi durumunda Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurulacak ve kurultay sürecinin mahkeme tarafından yönetilmesi istenecek. Özel cephesinde yeni parti de gündemde. Seçim yeterliliği olan partilerle görüşmeler sürerken yeni parti kurulması konusunda da hazırlıklar devam ediyor.
2: Farklı yollar, arayışlar elbette olacak.
0: Adalet Bakanlığı 81 ildeki mahkemelere organize suçla mücadele genelgesi gönderdi. Bakan Akın Gürlek, çocuk ve gençleri ağına düşürmek isteyenlere hukuk düzeninin öngördüğü tüm yaptırımların en ağır şekilde uygulanacağını belirtti. Genelgede çocukların istismar edilmesi halinde cezanın artırılmasının tüm soruşturmalarda titizlikle gözetilmesi vurgulandı. Sosyal medyada suç örgütlerine özendiren, korku salan, suça yönlendiren içeriklere karşı harekete geçilmesi talimatına yer verildi. Suç propagandasına, tehdit diline ve dijital çetelere müsamaha gösterilmemesi uyarısı yapıldı. Genelgede gizliliğe de ayrı bir parantez açıldı. Bakan Gürlek, güvenli başvuru, gizlilik ve tanık koruma mekanizmalarının devletin güvencesi altında etkin şekilde işletileceğini belirtti. AK Parti uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan 12. yargı paketini meclise sundu. Teklif 30 maddeden oluşuyor. Ayrıntıları AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu anlattı.
3: Bu kanun teklifi, yargılamaların makul sürede tamamlanmasını, adaletin hızlanmasını, yargıya olan güven ve memnuniyetin en üst seviyeye çıkarılmasını hedefleyen büyük bir çalışmanın ürünü olarak karşımızda.
4: Duruşma aralarına 3 ay sınırı gelecek. Yargılamalar hızlanacak. 12. yargı paketi meclise sunuldu.
3: Duruşma sürelerinin 3 ayla sınırlandırılması, tek hakimle idari yargıda kararların daha geniş bir spektrum içerisinde ele alınarak yargının hızlandırılması bu teklifimizde yer alıyor.
4: 30 maddeli kanun teklifi de idari mahkemelerinde tek hakimle çözümlenecek davaların kapsamı genişletilecek. Danıştay'daki daire sayısının 10'a düşürülmesine yönelik 23 Temmuz 2026'da sona erecek süre 4 yıl daha uzatılacak. Yargıtay ilk derece mahkemelerinin sadece görevsizlik veya yetkisizlik olduğu gerekçesiyle artık bozma kararı veremeyecek. Hukuk muhakemeleri kanunu kapsamında duruşmalar arasındaki süre 3 aydan daha uzun olamayacak. E-duruşma sisteminin kapsamı genişletilecek. Yeni dönemde ön inceleme duruşmaları da sesli ve görüntülü nakil yoluyla uzaktan yapılabilecek. Bilgisayarlarda yapılan aramalarda elde edilen dijital delillerin saklanma ve imha usulleri yasal güvenceye kavuşturulacak. Genetik inceleme sonuçları beraat durumunda derhal, mahkumiyet halinde ise 20 yıl sonra savcı huzurunda imha edilecek. Bilgisayar kütüklerinden elde edilen dijital veriler adli emanette saklanacak ve karar kesinleştikten 15 yıl sonra tutanakta yok edilecek. Kamuoyunda uzun süredir tartışılan IBAN mağdurları, süresiz nafaka ve suça sürüklenen çocuklarla ilgili düzenlemeler 12. yargı paketinin kapsamında yer almadı.
0: ABD-İran görüşmelerine geçelim. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İran'la İsviçre'de yürütülen müzakerelerde ciddi ilerleme kaydedildiğini söyledi. Vence, Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasını sağlayacak bir koordinasyon mekanizmasının kurulduğunu, bölgeden enerji sevkiyatının başladığını ifade etti. Ayrıca İsrail ile Lübnan arasında olası bir çatışmayı önleme mekanizmasının kurulduğunun altını çizdi. Müzakerelerdeki en büyük kırılmanın nükleer dosyada yaşandığını belirten ABD Başkan Yardımcısı, İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetçilerini yeniden ülkeye davet etmeyi kabul ettiğini açıkladı. Vance bu adımı İran'ın nükleer silah programını kalıcı olarak sonlandırmanın ilk aşaması olarak nitelendirdi. Görüşmelerin kesintiye uğradığı yönündeki iddiaları yalanlayan Vance, teknik heyetlerin siyasi gözetim altında çalışmaya devam edeceğini söyledi. İstanbul Sevrantepe'deki hastanede taciz skandalı yaşandı. Bir temizlik çalışanı hastanede tedavi gören yaşlı bir hastaya cinsel tacizde bulundu. Olay sonrası personel tutuklandı.
5: Tedavi gören 80 yaşındaki kadının yanına çok sık gidince dikkat çekti. Temizlik bahanesiyle perdeleri çekiyor. Hastaya cinsel tacizde bulunuyordu. Hemşirenin ve diğer hastaların dikkati hastanedeki taciz skandalını ortaya çıkardı. Olay İstanbul'da Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşandı. İddiaya göre bir temizlik personeli hastanede tedavi gören yaşlı kadın hastaya kendinde olmamasını fırsat bilerek tacizde bulunuyordu. Hem diğer hastalar hem de hemşire durumu fark etti. Olaya müdahale eden hemşire hastane yönetimine de durumu bildirdi. Sağlık Bakanlığı'nın suç duyurusunda bulunması üzerine temizlik çalışanı gözaltına alındı. Adliye sevk edilen zanlı tutuklandı. Hastanın sağlık durumununsa iyi olduğu öğrenildi.
0: Türkiye'nin deprem riskini gösteren diri fay haritası 13 yıl sonra güncellendi. Yeni fay haritasına göre diri fay sayısında artış var.
1: Türkiye'nin diri fay haritası 13 yıl sonra güncellendi. 2013'te 485 olarak kayıtlara geçen diri fay sayısı 215 artarak 700'e yükseldi.
6: 2013 yılında yayımladığımız haritadan bu yana geçen 13 yıllık süreçte gerek kurumumuzun ayrıntılı saha çalışmaları gerekse akademimizin araştırmalarıyla devasa bir veri birikimi sağlandı.
1: Haritada bulunan diri faylar aktivite ve tiplerine göre sınıflandırıldı. Böylece tehlikenin varlığının bilinmesiyle olası bir afete yönelik tedbir almanın kolaylaştırılması amaçlandı.
6: Bu harita ve hazırladığımız sayısal veri tabanı deprem tehlike analizleri, kritik altyapı yatırımları ve ulusal zarar azaltma politikalarımız için temel bir başvuru kaynağı olacaktır.
1: Haritaya ilişkin detayların ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. 2013 yılında yapılan tespitlere göre ülkeyi boydan boya kat eden Kuzey Anadolu fayı ve Doğu Anadolu fayı nedeniyle Doğu Anadolu, Marmara ve Ege bölgelerinin deprem riski en yüksek alanlar olduğu belirlenmişti.
7: NTV Radyo FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
8: Maç takvimi.
0: Dünya Kupası'nda günün ilk maçında son şampiyon sahada olacak. İlk maçında 3 puanı Messi'nin 3 golüyle alan Arjantin saat 20'de Avusturya ile karşılaşacak. Ardından gece 12'de turnuvaya güçlü başlangıç yapan Fransa-Irak mücadelesi var. Saatler gece 3'ü gösterdiğinde 3 puanlı Norveç ilk galibiyetini arayan Senegal'le karşı karşıya gelecek. Sabah 6'da ise J grubunda Ürdün-Cezayir maçıyla gün tamamlanacak.
8: Maç takvimi.
7: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
9: Eve dönerken kuşağı devam edecek. Reklam.
10: Ne? Kredi kartına 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com.

0: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
1: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
2: Best Allianz'dır. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
6: Reklam. Eve dönerken kuşağı devam ediyor. NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
7: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
9: Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, milli takımın Dünya Kupası'na erken vedasından sonra ilk kez konuştu. Teknik direktör Montella ile yola devam edeceklerini açıklayan Federasyon Başkanı, Fatih Terim'le girdikleri polemiği sürdürdü.
10: A milli takımda Vincenzo Montella dönemi devam edecek. Avustralya ve Paraguay yenilgileriyle Dünya Kupası'nda üst tur şansını kaybeden Ay Yıldızlıların geleceği hakkında konuşan İbrahim Hacı Osmanoğlu, teknik direktör ve futbolculara sahip çıktı.
11: Evet, iki maç kaybettik ama bu zaferleri yaşatan bu takımın hocası. Hocasına da sahip çıkacağız, oyuncularına da sahip çıkacağız. İki gündür yazıyorlar, hocaların isimlerini de yazıyorlar. Ama bizim karakterimizi bilenler şunu iyi bilir ki biz yolda yürüdüklerimizi, yolda bulduklarımızı asla değişmiyoruz. Her iki senede bu başarıları bu hoca ekibiyle, bu çocuklarla beraber başardıysa onlara sahip çıkacağız.
10: Federasyon Başkanı Fatih Terim'le yaşadıkları polemik hakkında da konuştu.
11: Anlamadığım konuşmalara gelince kalbindekini diline yansıtamayanlar ancak sinsice konuşmaların arasında cümleleri sokarlar. Eğer sırtında bagaj olup bagajı taşıyanlar, onun ağırlığının altına ezilenler yine kalbinden söylemesi gerekeni cesaret edip dilinden söylemeyerek ancak eliyle cevap verirler. İşte diyorlar ki başkan konuşulanı anlamıyor, yazılanı iyi okuyamıyor. Ben konuşulanı da İyi anlıyorum. Yazılarını da iyi okuyorum. 60 yaşındayım. Futbolun 40 yılını bana sorun. Kimin eli kimin cebindeydi? Gün saat olarak aktarırım size. Bunda milli takımlar da dahil.
10: Hacı Osmanoğlu, milli takıma hakarete varan eleştiriler hakkında Adalet Bakanı Akın Gürle'ye çağrı yaptı.
11: Acilen kanunun düzenlemenin yapılması gerektiğine inanıyorum. Hem toplumun ahlak çökülmesini önlemek için hem de futbolun eğer kalkınmasını istiyorsak bu artık bir elzem oldu. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde böyle bir ahlak sınırlarını aşan insanlar topluluğu yok.
10: A milli takım Dünya Kupası'na Cuma sabahı saat 5'te Amerika Birleşik Devletleri ile yapacağı formalite maçıyla veda edecek.
9: 2026 Dünya Kupası'nda sürprizler devam ediyor. Yeşilburun Adaları İspanya'dan sonra Uruguay'a da geçit vermezken savaşın gölgesinde turnuvaya katılan İran'sa yoluna namağlup ilerliyor. Mısır'da tarihinin ilk Dünya Kupası galibiyetini dün gece aldı.
10: 2026 Dünya Kupası'nda peri masalları sürüyor. H grubunun favorisi İspanya ile berabere kalarak ilk haftaya damga vuran Yeşilburun Adaları bu kez de Uruguay'dan bir puan aldı. İki dünya şampiyonluğu bulunan Güney Amerika temsilcisiyle 2-2 berabere kalan Yeşilburun, İspanya'nın Suudi Arabistan'ı 4-0 yendiği grupta tur şansını son maça taşıdı. Turnuvada fenomene dönüşen kaleci Vozinha'nın vize krizi çözülen annesi de stadyumdan mutlu ayrıldı. G grubundaysa İran'ın direnişi devam ediyor. Savaşın gölgesindeki Tahran'da Dünya Kupası'nı takip eden İranlılar, milli takımlarının Avrupa devi Belçika'yla 0-0 berabere kalmasını kutladı. İran'ın maçın ikinci yarısındaki bir karambolde yaptığı savunmaysa maçın sembolü oldu. O anın fotoğrafını paylaşan Meclis Başkanı Galibaf, "Toprağımızı koruduğumuz gibi" mesajını yazdı. Vize verilmediği için Amerika Birleşik Devletleri'ne maç günü giriş çıkış yapabilen İranlı futbolcularsa duygusal bir mektup kaleme aldı. Los Angeles'taki son maçlarının ardından soyunma odasına bırakılan mesajda, "Misafirperverliğiniz için teşekkürler. Barış, dostluk ve saygının tüm uluslar arasında hüküm sürmesi dileğiyle" ifadeleri yer aldı. Sürprizler gününde sevinen diğer ülke ise Mısır oldu. Yeni Zelanda'yı Salah'ın bir gol ve bir asist yaptığı maçta 3-1 yenen Afrika temsilcisi, dördüncü kez katıldığı Dünya Kupası'nda ilk galibiyetine ulaştı. Kahire'de yerel saatle 4'te başlayan maçı sokaklarda izleyen Mısırlılar büyük sevinç yaşadı. Mısır bu galibiyetle puanını 4'e yükselterek G grubunda lider oldu. İran ve Belçika'nın ikişer puanı bulunuyor. Yeni Zelanda ise bir puanla son sırada. Grubun son haftasında İran, Mısır ve Belçika, Yeni Zelanda maçları oynanacak.
9: Filenin Sultanları Voleybol Milletler Ligi'nde Ankara etabını kayıpsız geçti. Milli takım başkentteki 4. maçta Çin'i 3-2 yendi. Türkiye 8. maçta 6. galibiyetini aldı. Voleybol Milletler Ligi'nin Japonya'da yapılacak 3. etabında Filenin Sultanları 8 Temmuz'da Polonya ile karşılaşacak.
8: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: Merhaba, Şehir Kuşçuları programına hoş geldiniz. Ben Yaz Güvende.
1: Ben Kerem Ali Boyla.
0: Geçtiğimiz bölümümüzde haritadaki kuşların izinde kuşları gözledik. Yani kuşların üreme alanlarını ve dağılışlarını kayıt altına alan, büyük ortak bir çalışma olan ve beni de aslında yıllar önce kuşa başlatan Türkiye Kuş Atlası projesinden bahsettik. Bir kuşun yıllar sonra aynı yerde yaşadığını ya da yaşamadığını, ürediğini ya da üremediğini anlamamızı sağlayan bir çalışma dedik aslında Kuş Atlası'na. Şimdi yeni gözlemlerle ikinci atlasın hazırlıkları sürüyor. Kerem güzel haberi verdi. Hangi türler yeni alanlara yayılıyor? Hangilerinden uzun zamandır haber yok? Bu kayıtları herkes tutabilir mi? Gibi farklı farklı soruları yanıt aradığımız dolu dolu sanırım yarım saat konuştuğumuz bir bölüm oldu değil mi Kerem?
1: Evet, biraz uzun oldu ama güzel oldu. Çünkü bu tip vatandaş bilimi projelerinin devam etmesi çok önemli.
0: Evet, arada bu vatandaş bilim projelerinden de bahsediyor olacağız. Bu haftaki bölümümüze geçmeden önce sana klasik sorumu sormak istiyorum. Geçtiğimiz haftadan bu yana nerelerdeydin, neler gördün?
1: Ben yine parkımda dolaşıyordum geçen haftada. Yağmurlar bittikten sonra burada parkta küçük bir çam ağacı buldum. Çam ağacında da böyle bayağı bir yoğun tırtıl nüfusu vardı ve oraya bir kuş geldi. Turpial. Turpial diye bir kuş. Amerika kıtasında yaşayan. Ama size anlatmak istediğim aslında ilginç konu. Bunun İngilizcesinin Oriole olması.
0: Türkçe de mi Turkial Kerem?
1: Türkçe'de Turpial. Yani batı dillerinden geliyor tabii. Ama İngilizcesi Oriole ve Oriole hem Turpiallere deniyor hem de bizim Türkiye'deki sarı asmalara deniyor. Bu kuş da sarılı siyahlı, turunculu siyahlı bir gruba mensup. Çok benzetmişler. Burada çok yaygın bir alışkanlık var. Çok eskiden gelen ilk yerleşimciler, Avrupa'dan gelenler kendi memleketlerindeki kuşların benzerlerini burada gördüklerinde onlara aynı ismi vermişler. Turpiyerleri de sarı asma demişler. Aslında bir sarı asma değil, hiç akrabalığı da yok. Aynı familyaya da mensup değiller. Fakat her iki gruba da Oriole demişler. Oriole da Oro'dan geliyor, yani altın renkli falan anlamında. Biz sarı asma demiştik, sarı sandal diyoruz. Burada da bunlara benzeyen diğer bir kuş grubu var. Bu isim benzerliği çok ilginç, onu ele almak istedim. Aynı şey Robin'de de var. Kızılgerdan'a Avrupa'da Robin diyoruz. Ama buraya geldiğinde bir kara tavuğun akrabası, daha büyük bir kuşa Robin deniyor. Çünkü onun da kırmızı bir gerdanı var. Böyle isim taşıma çok yaygın bir gerçek ve biyolojide çok fazla rastlanan bir durum bu.
0: Ben onu cidden American Robin sanıyordum Kerem. Bu hiç dikkatimi çekmemiş. Düşününce aslında cidden kara tavuğa benziyor. American Robin.
1: Evet, kara tavuk da aynı cinse mensup. Hani ikisi farklı familyalar. Teki ardıçkinler, öbürü sinek apangiller ama işte yerde dolaşıyor. İkisine göğsü kırmızı. Öncesi ikisine de Robin demişler.
0: Oriole'de sanırım Asya tarafında da var. Gördüğümü hatırlıyorum şeyde Sri Lanka'da. Zaten gözlemlerden biraz bahsetmiştik. Değil mi?
1: Çok
0: Yanlış
1: var.
0: hatırlamıyorum.
1: Evet.
0: Sarı siyah. Evet.
1: Doğru. Ya Afrika'da var ama Afrika'dan çok Asya'da var. Asya'da çeşit çeşit. Hatta Avustralya'da da var. Çıkış noktası da Avustralya. Sarı asmaların çıkış noktası. Köken olarak uzaktan Tarkalar akrabalar. Dünyanın öbür tarafından çıkmış. Hemen özetle geçeyim. Yani bütün dünyadaki kuşların hangi kıtalarda evrildiğini ve oradan nereye diğer kıtalara yayıldığını çok iyi biliyoruz artık. Elimizde bu konuda çok fazla bilgi var.
0: Sen bana sormadın ama ben de cevap verebilir miyim bu hafta nerelerdeydim, neler gördüm diye?
1: Evet. Dur, hemen soruyorum. Dur bekle. O zaman sen ne
0: Tamam.
1: gördün en son? Sen anlat.
0: Ben seninle zaten programdan önce de bir konuşuyorduk. Tam bir göçebe halindeyim. Hatta birkaç dinleyicimiz de takip ediyor. Şu an İtalya'da bir toplantıdayım. Dün geldim ve burası ev kırlangıcı dolu Kerem. O kadar sık görmüyorum Türkiye'de aslında. İşte en son kır kırlangıçlarının oradaydım. Kuşadası'nda daha çok kızıl kırlangıçlarının oradaydım. Şimdi böyle her yer ev kırlangıcı. Yüzlerce var ve yuvadan da kuşlar çıkmış durumda. Çok kısaca bir tanıtayım. Sonra belki senin bu konuda yorumlarını alırız. Kuyruğu kısa ve çatallı ev kırlangıcının kuyruk altı örtüleri beyaz, kanat altı da koyu. Bizim bölgede kuyruk sokumu ve alt tarafı beyaz olan tek kırlangıç diyebilir miyiz? eBird'de öyle yazıyordu. Evet diyor Kerem. Görüyorum şu an Kerem'i.
1: Doğru.
0: Uçuşu da kır kırlangıcından daha telaşlı. Bunu senin bana söylediğini hatırlıyorum Bafo'daki gözlemimizde. Hani uçuşlarına da bak yaz. Hemen ev kırlangıcı ya da kır kırlangıcı deme diyordun bana. Arada uzun uzun süzülüyor. Genellikle daha yüksekten uçuyor ev kırlangıcı. Üreme döneminde de gürültücü koloniler oluşturuyormuş. Gerçekten her yerde duyuluyor. Belki hani ben şu an dışarıdan kayıt alıyorum radyo için. Belki duyuyorsunuzdur. Çevredeki göletler ve su birikintilerinden topladığı çamurlarla yuvasını inşa ediyor. Ve yine cidden bu gözlemi görüyorum. Yanımızda gölet var. Oraya gidip geliyor. Böyle bir tür. Senin eklemen var mı? Burada neden bu kadar çok var sence?
1: Bilmiyorum ama ben yanılmıyorsam biraz da koruma çalışmaları veya o yuvalarına zarar vermeyle ilgili çıkmış bazı kanunlar olabilir. Benim çocukluğumda çok olan bir türdü Türkiye'de de. Bütün yazlıklarda sık sık görüyorduk. Ben sayılarının azaldığını hissediyorum ama emin değilim. Elimde somut bir done yok. Bazen en ilginci koloni olarak yuva yapması. İkinci ilginç kısım da bir topun dörtte birini düşün. Yani kalın bir dilim gibi onun köşeye yapıştırılmış haline benzeyen bir küresel yuvası var. Ve yuva tamamen kapalı, sadece küçük bir delikle açık. Yuvasından da tanımak kolay ve senin dediğin
0: Evet.
1: anahtar kelime koloniler halinde. Yani 3-5 çiftin en azından bir arada yapması, yuva yapması. Bazı yerlerde 60-80 tane kuşun tek bir otel cephesinde yuvaladığına tanık olmuştum. Bazı dağlarında böyle bir otel vardı. Siyah beyaz bir kuş çok rahat tanınıyor ve bıcır bıcır sesleri var. Siyah beyaz bir kırlangıç görüyorsanız o ev kırlangıcıdır.
0: Değil mi? En kolay ayırt edilebilen o aslında. Ben de geçen haftaki gözlemlerimde de öyle kır, ev, kızıl hepsi combo bir şekilde vardı. Burada neyse ki sadece ev görüyoruz. Ve söylediğin çok enteresan, çok da tatlı fotoğraflar çektim Kerem. Serçeler çıkmış. Hani bazen hep bahsediyorduk bölümlerimizde, dinleyenler hatırlar. Bazı yuvalara serçeler giriyor ve onlar oraya yuva belliyor. Gerçekten rahatsız etmişler yani bazı ev kırlangıcı ebeveynlerini diye gözledim. Çok enteresandı.
1: Evet, serçeler onların yuvalarını işgal ediyorlar. Bu fırsatı değerlendiriyorlar ve bazen yuvalarından kovuyorlar. Ev kırlangıçları ile ilgili çok ilginç bir bilgi var, onu söyleyeyim. Bu kırlangıçlar koloni halinde yuva yapıyorlar ama herkes kendi yumurtasını başkasının yuvasına koyma telaşında. Böyle çok ilginç bir dalavere yapıyor bu ev kırlangıçları. Yumurtalarını mümkün olduğu kadar başkalarının yuvalarına koymaya çalışıyorlar. Çünkü biliyorlar ki onlar yetiştirecekler ve yavrular güvende olacak. Kendileri de yetiştirme zahmetinden kurtulacaklar. Onun için bir DNA testi yapıyorlar. Bir yuvadaki yumurtaların, yani yavruların, sadece 5 yavrunun ikisi o anne babadan, diğerleri hep başka anne babalardan. Yumurtayı koyup gidiyorlar. Böyle cami avlusu hikayesi var yani bu ev kırlangıçlarında. Bu da çok ilginç bir şey gerçek.
0: Çok ilginç. Peki beslemeye de gelmiyor mu? Bırakıyor ya da
1: Hayır.
0: belki de başka bir yuvadaki kırlangıcı besliyor olabilir mi? Hayır, değil mi?
1: Hayır. Hayır. Yani bunu komple havale ediyor mesela. Bu meseleyi çocuk yetiştir. Ben sevdim yani bu işi. Düşünsene, çocuk bırakıyorsun, birileri senin için yetiştir.
0: Aa, çok enteresan. Peki öbür anne kırlangıç bunu anlamıyor mu? Anlamıyor.
1: Anlamıyor.
0: Kendi yavrularıyla beraber onu da besliyor aslında.
1: O da arada kaynıyor.
0: Aa, çok iyiymiş. Şimdi
1: Gibi
0: onu
1: evlatlarla
0: düşünerek
1: evlatlar.
0: bakacağım. Senden sonra gözleme çıkacağım. Bakalım. Bazıları üvey demek ki. O zaman çok vakit kaybetmeden bu haftaki konumuza geçelim istersen. Kırlangıç yine bence hani bir ara bir bölümünü çekmiştik. 20-30 dakika konuştuk. Belki bir ara tekrar çekeriz. Yine konuşmayı çok sevdiğimiz bir konu. Bu hafta radyoda görmeden de tanıyabildiğimiz, sesiyle hafızamıza kazınmış, herkesin de dilinde olan bir kuşu konuşalım dedik. Bülbül ve bülbüller. İnsanlar aslında yüzyıllardır bülbülleri şiirlere, şarkılara ve hikayelere konuk etmiş durumda. Oysa gerçek bülbüller edebiyattaki sembollerinden çok daha ilginç. Bugün de onu konuşacağız. Geceleri neden öterler mesela? Neden bu kadar karmaşık şarkılar söylerler? Gerçekten her bülbül aynı şarkıyı mı söyler? Ve bugün onların seslerini hala eskisi kadar duyabiliyor muyuz gibi sorulara yanıt arayacağız. Bir eklemen var mı Kerem, yoksa ilk sorumla hemen giriş yapayım mı?
1: Hemen giriş yapalım.
0: Hemen o zaman, bülbül dediğimiz kuş nasıl bir tür?
1: Şimdi Türkiye'de sinekapanlar familyasında birçok bülbül var. Bizim bülbül dediğimiz kuş da adi bülbül ya da bayağı bülbül dediğimiz, adı sadece bülbül olan tür. Bunun dışında Türkiye'de çalı bülbülü, kızılgerdan, taş bülbülü, benekli bülbül, dediğim gibi bülbül, mavi gerdan ve çok nadiren gelen mavi kuyruklu bülbül var. Yani bayağı çeşit bülbül var. Ama şu anda bizim konuşacağımız türün adı bülbül. Yani sadece bülbül.
0: Peki onu diğer ötücü kuşlardan ayıran özellikler neler?
1: Bence bülbülün çok güzel bir tanımı var. Çok güzel öten ama çok renksiz bir kuş. Yani gerçekten hiçbir deseni yok. Ne beyazı, ne siyahı var, ne kızılı var, ne yeşili var, ne sarısı var, ne turuncusu var. Hiçbir şey yok. Böyle boz, toprak rengi, kahverengi, biraz hafif kızıla çalıyor ama kahverengi. Düz bir kuş. Hiçbir özelliği yok. Ne kaşı var, ne beniği var, ne çizgisi var. Öyle bir kuş. İhtiyacı da yok. Çünkü bütün aslında güzelliği sesine yüklemiş. Kendi tüylerinde değişik renklerle kendisini tanıtmakla çaba harcamıyor. Bütün çabasını, repertuarını geliştirmekle meşgul etmiş. Onun için de muhteşem bir sonuç almış. En güzel öten kuş unvanını kazanmış Avrupa camiasında diyelim. Hani bizim bölgemizde.
0: Evet, geçtiğimiz bölümlerde de bu ödülü kendisine vermiştik diye hatırlıyorum. Peki, yani kendisini pek göremiyoruz. Bazen hani bir ağacın altındayız ve o bülbülün sesini duyuyoruz ama gerçekten görmekte zorlanıyoruz. Bunun nedeni ne? Hani ben ilk iyi kamufle olması falan diye düşünüyordum ama başka bir nedeni var sanki.
1: Evet, kamufle olmuyor. Yani kamuflaj deyince aklımız aslında oradaki doğadaki desenle uyumlu bir şekilde ortada duran ama ona rağmen bizim baktığımızda göremediğimiz, bir şekilde algımızda yer edinmeyen, seçemediğimiz bir desen oluşturan kuşlar. Bu saklanıyor. Yaprağın arkasında saklanıyor. Yerde çalının içine saklanıyor. Ortalığa çıkmıyor. Çok ilginç bir tür bülbül. Ben bunu yıllarca göstermekte de çok zorlanıyordum rehberlik yaparken. Ve yavaş yavaş bir ağacın olduğu zaman ne tür ağaçları tercih ettiğini, genellikle çok büyük ağaçlar değil, biraz daha orta boy böyle 6-8 metrelik ağaçları tercih ettiğini, onun da böyle ilk yerden 2-3 metre uzunluğunda genellikle böyle kıvrık bir dalın üzerinde bulunmayı sevdiğini biliyordum. Ve devamlı o noktaları arıyordum, sesin geldiği yerde arıyordum ama hiç kolay değildi. Bazen kuyruğunu, bazen kanadının ucunu görüyordum. Bülbül bulmak sahiden bir marifet. Fakat belli mevsimlerde mesela dutlar çıktığı zaman, böğürtlenler çıktığı zaman da bir anda patikalarda, ortalıkta da mesela dere kenarlarında serçe gibi hoplayarak da dolaşıyorlar. Öyle gördüğümde ilk çok şaşırmıştım. Nasıl olabilir demiştim. Bu kadar böyle saklanan kış yıllardır benden saklandı. Şimdi nasıl ortalıkta dolaşır demiştim. Ama ortada görmek bülbülü bir zaman alıyor. Gerçekten uzun zaman saklı şekilde kalıyor. Ortalıkta gözüktüğü zaman da insanlar fark etmiyorlar. Bunun bülbül olduğunu anlamıyorlar. Çünkü gerçekten tanımlayıcı özelliği olan bir tür değil.
0: Ortada görünüp böyle öttüğü oluyor mu mesela? Hani o zaman anlar
1: Ol.
0: muhtemelen. Olmuyor.
1: O zaman da ötmüyor.
0: Peki neden bu kadar karmaşık şarkılar söylüyor bu bülbül?
1: İstersen önce o karmaşık şarkıdan bir parça biraz dinleyelim. Ne dersin?
0: Evet. Kesinlikle isterim.
1: Kuzey Cem Kulaçoğlu'nun kaydını dinliyoruz. Ankara'da İncek sitesinde kaydı.

0: Bayağı güzel bir bülbüldü bu.
1: Arkada
0: Güzel
1: kumru
0: şey
1: sesiyle.
0: yapmıştı. Arkada kumru sesiyle. Çok doğru söyledin. Çok güzel tane ötüşleri var. Yani bizim kulağımıza güzel geliyor. Çok ince değil, çok kalın değil. Aradaki namelerin arasındaki boşluk çok geniş. Yani bir parça dinliyorsun. Sonra biraz bekliyorsun. Sonra bir sonraki geliyor. Sonra biraz daha dinliyorsun. Buradan da eski İstanbul'da bülbül dinleme adetinin olduğunu, bunların halkın zamanla belli derelere gidip bülbül dinlemek için toplandığını söylemem lazım. Gerçekten çok böyle tarihçesi olan bir tür. Özellikle İstanbul'da birbirleriyle ünlü yerler İstinye, Çubuklu, Göksu, Emirgan, Alemdağ, Eyüp, Üsküdar, Kanlıca'nın bahçe ve koruları.
1: Ne zaman dinlerlermiş peki? Yani bu hangi sene böyle bir etkinlik mi olurmuş? Yani ben de hatırlıyorum mesela böyle 5 yıl önce hep böyle işte gece metrobüsten falan indiğimde böyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün oradan illa bir bülbül hani duyulurdu ve birkaç kişi aslında altında dinlerdik. Birden o geldi aklıma. Son zamanlarda maalesef görmüyorum yani orası benim için bülbül noktasıydı. Senin dediğinde onu hatırlattı bana. Ne zamanlar oluyormuş bu?
0: Bunlar bizden önce ya. Bunlar bence geçen yüzyıl, ondan önceki yüzyıl falan gibi yani. Bayağı öncelerinde herhalde bahsediyorlar yani. İlk
1: Tam bir
0: Reşat
1: grup
0: Nuri'nin
1: terapisi.
0: kültüründen falan. Evet. Ya öyle bir kültür varmış.
1: Peki bülbül gündüz de öter, değil mi? Genelde böyle gece ötücüsü, hep ondan bahsediyoruz. Ve geceleri öten, önce bu soruyu cevabını alayım, sonra ikinci sorumu soracağım.
0: Evet, gece de ötüyor, gündüz de ötüyor. Bu doğada aslında normal, çok sık rastlanmayan bir durum. Maalesef artık şehir kuşları fazla aydınlatma nedeniyle çok sık gece de ötüyorlar. Ama ormanlık alanlarda, karanlık bölgelerde gece öten kuş sayısı biraz azdır. Bülbül bütün gece ötmesiyle bilinen birkaç türden biri. Yani çok az tür bu kadar gecenin değişik zamanlarında da duyulabiliyor. Hani gececil, baykuş veya çoban altıtan gibi türlerden bahsetmiyorum. Ötücü türlerden bahsediyorum. Gece ötmesinden dolayı da Almancası Nachtigall, İngilizcesi Nightingale, yani böyle geceyle ötüşüyle ilgili de isim kazanmışlığı var diğer dillerde.
1: Geceleri öten bülbüllerle gündüz ötenler arasında bir fark var mı peki?
0: Ben zannetmiyorum bir fark olduğunu. Aynı bülbülün bazen gece bazen gündüz de öttüğünü düşünüyorum. Gece ötme şunu gösteriyor. Ekolojik olarak fit olduğunu, sadece gündüz değil gece ötmeye de vakit ayırdığını, ona enerji harcayabildiğini ve yeterince beslendiğini, günün yerinde olduğunu, birkaç saat uykuyla ayakta durabildiğini ve aslında en ideal baba olduğunu gösteriyor. Düşün, o kadar güçlü ki gündüz uyumasa bile oluyor. Gece de ötüyor. İşte gündüz de zaten bütün gün ötüyor ve buna vakit ayırabiliyor. Bunu gösteriyor aslında. Ve dişi de etkileniyor tabii. Çünkü diyor ki bak gece bile ötüyor, gündüz de ötüyor. Bu bayağı güçlü bir erkek. Bundan yapacağım yavrularım da sağlıklı ve gürbüz olacak. Hayaliyle o erkeğin peşinden gidiyor.
1: Etkilenilmez mi? Etkilenilir valla. Peki bülbüller yılın hangi döneminde Türkiye'ye geliyor? Göçmen bir kuş değil mi bülbül Kerem?
0: Evet, o çok doğru. Bazı insanların atladığı bir ayrıntı bu. Mart gibi geliyor İstanbul'da. Herhalde muhtemelen Şubat sonu belki Hatay, Adana gibi güneylere de geliyordur. Özellikle Nisan ayında yaygın olarak görülmeye başlıyor. Asıl böyle yoğun olarak gelme tarihi Mart'ın son günleri, Nisan'ın ilk 10'u falan gibi. Sonra Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül gayet buradalar. Eylül 15'inden sonra da hiçbir bülbülü burada göremezsin. Hepsi basmış gitmiştir Afrika yollarına doğru. Afrika'da da Sahra Çölü'nün hemen güneyine iniyorlar. Çok güneye gitmiyorlar. O bölgede kışı geçiriyorlar. Güçleniyorlar, tüylerini değiştiriyorlar ve bir sonraki bahar tekrar

0: Peki şehirlerimizde nerede bu bülbüller? En çok hangi habitatlarda yaşıyorlar?
1: Şimdi İstanbul'u ve Ankara'yı düşüneceğim. İyi bildiğim şehirler onlar. Adana'yı da biraz düşünebilirim belki. Bülbüller genellikle dereleri, bağları, bahçeleri seviyor. Mesela korularda da su kenarlarını tercih ediyorlar. Onun için dere boylarına gidiyorlar. Eskiden de dere boylarına giderlermiş. İç Anadolu'da mesela küçük köylerde bülbülü kavakların ve altında böğürtlenlerin olduğu böyle bozkır ortasında bile olsa köylerin hemen dışındaki biraz çamurlu topraklı alanlarda çok rahat görebilirsin. Çok yüksek sayıda da. Ege'de gene böyle dere boylarında çok daha fazla var. Gerçek bir orman kuşu değil. Ama Belgrad Ormanı'nın her tarafında da birbirine rastlayabiliyorsun. Daha çok yine bir göl kenarı, dere kenarı, su kenarı olmasını tercih ediyor. Çünkü istediği bir şey var. Arada sırada suyun gidip gelmesi nedeniyle çok fazla bitkinin ulaşamadığı, biraz çamurlu kalmış açık arazi istiyor. Çünkü yerde dolaşıyor ve yerdeki böceklerle besleniyor. Onun için çok yoğun otların olduğu yerlerde bir görmek zor. Bir gölge olacak ve altta ot çıkmayacak. Yani istediği alan bu şehirlerde de bu çok rahat bulunan bir habitat.
0: Son soruma geçmek istiyorum. Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Bugün onların seslerini hala eskisi kadar duyabiliyor muyuz?
1: Gerçekten duyabiliyoruz. Bülbül çok dayanıklı bir tür çıktı. Sayılarının azaldığını söyleyenler olabilir. Yani evet elbette bazı bölgelerden yok olmuşlardır. Büyük bir şehirleşme değişimi yaşıyoruz. Türkiye olarak bütün yerlerde yeşil alanların teker teker bırakıyoruz ve onları binalara ve diğer beton yapılara çeviriyoruz. Bu doğru. Ama genel olarak bülbül şehir dışlarında, şehir kenarlarında, köylerde çok fazla var. Ve gayet iyi, popülasyonu da iyi, azalmıyor diyebilirim. Bülbül iyi bir şekilde kendi popülasyon seviyesini koruyor ve soyunu güçlü bir şekilde devam ettiriyor. Bu da iyi haber. Bu programda kullandığımız kuş ses kayıtlarından ev kırlangıcını Mehmet Koşar Kayseri'de, Bülbül'ü Kuzey Cem Kulaçoğlu Ankara'da, Dimitri Travin Nevşehir'de kaydettiler. Bu kayıtları da eBird'ün ses kütüphanesi olan Macaulay Ses Kütüphanesi'nde paylaştılar. Hepsine teşekkür ederiz.
0: Bu haftaki programımızın sonuna geldik. Bu hafta bülbülleri konuştuk. Bir sonraki Şehir Kuşçuları programında görüşmek dileğiyle.
1: Hepinize bol kuşlu günler dileriz ve hepinizin de en az bir kere doğada bülbül dinlemesini umuyoruz.
2: Programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. Şehir Kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz.
3: Eve dönerken.
4: Elveda güzel vatanım, NTV Radyo'da.
5: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz. Hepimiz kardeşiz.
2: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda Güzel Vatanım her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da radyo tiyatrosunda.
6: Ve sen ister, o kadar güzeldin ki.
2: Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.
7: Tek reklam.
8: Keşifler coğrafyası Anadolu. Bereket, bilim, beceri markalaşıyor. Anadolu'dakiler dünyaya açılıyor. Döngüsellik günümüze taşınıyor. Anadolu'dakiler, dünle yarını birleştiren, geleneği yenilikle dokuyan yolculukta üreten herkese yer var.
7: Tek reklam.
2: Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
9: Bilinen ve sıklıkla kullanılan bir sözdür. Zenginin malı düğürdün çenesini yorar. Biz de bugün biraz çenemizi yoralım ama Tabii buradaki muradımız hiç şüphesiz ekonominin sonuç itibariyle kıt kaynakların paylaşımı meselesinde o eksende yapılandırılması ve ondan ibaret olması. Bilindiği üzere dünyada haves and have nots yaklaşımı var. Yani sahip olanlar, malik olanlar, servet sahibi olanlarla sahip olamayanlar, malik olamayanlar, servet sahibi olamayanlar. Hal böyle olunca servet dağılımı, gelir transferi gibi konular, gelir dağılımı gibi can yakıcı ve sosyal bakımdan hassas başlıklar öteden beri ekonominin radarında, menzilinde yer alıyor. Türkiye'de tabii ve dünyada gelir dağılımındaki uçurum ve servet transferindeki dengesiz ve hızlı gelişmeler yakından izleniyor. Bizde çalışmalar güncellendikçe, sonuçlar elde edildikçe sizlerle paylaşıyoruz. Uluslararası Gayrimenkul Danışmanlık Şirketi Knight Frank ve UBS, Union Bank Swiss, küresel serveti en iyi ve en yakından takip eden iki önemli kaynak olarak ortaya çıkıyor. Bilindiği üzere daha evvel UBS'in küresel servet raporunu açıklandığı anda sizlerle paylaşmıştık. 31 Avrupa ülkesinde yetişkin başına düşen ortalama servet İsviçre'de 635 bin euro, Türkiye'de ise 30 bin euro civarında. Bu açıdan Türkiye sanki geride gibi gözüküyor ama bu Knight Frank'ın yeni 2026 servet raporuna göre durum bir parça daha farklı bir tabloyu önümüze getiriyor. Knight Frank'ın 2026 servet raporuna göre en az 30 milyon dolar servete sahip kişilerin sayısı son 5 yılda %26 yükseldi. Bu kurum 30 milyon doların üstünü ultra zengin olarak kabul ediyor. Avrupa'da 2021 yılında 150 bine yaklaşan ultra yüksek net servete sahip kişi sayısı 2026'da yani 5 yıl içerisinde 183 bin kişiyi aşıyor. Böylece 5 yılda neredeyse 40 bin kişi daha bu gruba katılıyor. Bu rapor diyor ki dünya genelinde her gün yaklaşık 89 kişi 30 milyon dolar ve üzeri servet eşiğini aşıyor. Ultra zengin sayısındaki artışta Almanya ilk sırada yer alıyor. Tabii Türkiye'de burada üzerine düşeni yerine getiriyor. Hani bizim de çene yormamızı gerektirecek bir durum karşımızda. Rapora göre Türkiye İsviçre ile birlikte Avrupa'nın 5 büyük ekonomisi olan Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve İspanya dışında günde en az bir kişinin 30 milyon dolar barajını aşmayı başardığı tek ülke konumunda. Evet, Türkiye'de her gün ortalama 1.1 kişi ultra zenginler arasına katılıyor. 30 milyon dolar net servete sahip kişi sayısı Türkiye'de 5 yıl evvel 2174 iken bugün 2 mislin artarak 4208'e yükselmiş. %100'lük bir artış var. Bu açıdan 2031'de de 5000'e yaklaşması bunun bekleniliyor. Milyarder sayısının da 35'ten 46'ya yani 1 milyar dolar üzeri servete sahip olanların. Tabii bu çalışılarak kazanılmıyor, kazanılamıyor. Uzmanlar son yıllarda yüksek faiz ve yüksek enflasyon ortamında finansal varlıklara sahip kesimlerin paradan para kazanarak servetlerini daha hızlı arttırabildiğine dikkat çekiyor. Bilindiği üzere özellikle dezenflasyonist politikaların etkisiz kalmasında ya da bunların yeniden dizayn edilmesinde Türkiye'de son dönemlerde yaşanan servet transferi, hızlı servet transferi ve gelir dağılımındaki hızlı bozulmanın mutlaka dikkate alınması gerektiğini söylüyoruz. Bu da önemli noktalardan bir tanesi. Nitekim Knight Frank'in yöneticisi Liam Bailey bu verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede modern tarihin en önemli küresel servet dağılımı değişimlerinden birine tanıklık ediyoruz diyor. Evet, haves ve have nots, sahip olanlarla olmayanlar arasındaki uçurum artıyor. Tabii yakıcı soruyla tamamlamak lazım. Bu kadar servet çalışarak elde edilir mi? Ona da bakalım, hani hemen peşinen edilemez deriz ama biz gene bilimsel verilere bakalım. OECD'nin ücret verileriyle Oxford Üniversitesi içerisinde yapılandırılmış Our World in Data, ki bu bir istatistiklerle uğraşan bir önemli bir kurum, onların çalışmaları hemhal edilmiş. Buna göre 1000 dolar kazanmak için kaç saat çalışılıyor ortaya koyulmuş. 1000 dolar kazanmak için en fazla Kolombiya'da çalışmak gerekiyor, 86 saat. Kolombiya'da biliyorsunuz şu anda çok tartışmalı bir seçim süreci yaşanıyor. Sonra Meksika 78 saat, sonra Yunanistan 60 saat, Costa Rica 53 saat. Enteresan bir ülke Macaristan, Avrupa Birliği ülkesi 51 saat. Peki Türkiye nerede? Tahmin ettiğiniz gibi Türkiye ilk 15 içinde. Türkiye 37 saat çalışılması gerekiyor. $1,000 kazanmak için gereken çalışma süresi. En az çalışması gereken ülkelerde Lüksemburg, İzlanda, İsviçre, Norveç, Danimarka olarak devam ediyor. Belki de bu tablolara bakıldığında hani çalışarak zengin olunmaz değerlendirmesi bir kere daha karşımıza çıkıyor. Biz de bir mesajla tamamlayalım. Sosyal medyada yakında sıklıkla yer alan 10-12 saat sürekli çalışmaya, gerekirse mesai de dahil olmak üzere 36 bin lira kemiksiz ücret verip de eleman bulamayan tekstilci dayının herhalde bu gibi rakamları ve tabloyu da gözden geçirmesi gerekiyor. Servet ve gelir dağılımı insanlığın öteden beri en önemli başlıklarından biri. Biz de bugün güncel verilerle bu konuya tekrar temas ederek çenenizi yormak durumunda kaldık. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetle ayrılıyorum.
2: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.
7: Reklam.
10: Sıradaki şarkı Hep İçin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
12: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
13: Kışın sıcak kesin ferah, gürültü yok, kafan rahat.
14: Bauplast, hayat iyi pencereyle rahat.
15: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
14: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
16: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
17: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
18: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
19: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır.
18: Hayır.
19: Hesap işletim ücreti sıfır.
18: Hayır.
19: Saklama ücreti sıfır.
18: Hayır.
19: Canlı veri ücreti sıfır.
18: Hayır.
19: Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
20: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
7: NTV Radyo.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Artvin-Erzurum yolunun 29-37. Kilometrelerinde ve Balıkesir-İzmir yolunun 18-19. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Günün tasarruf ipuçları İyi Finans bilgilendiriyor. Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadede tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın. Günün tasarruf ipuçları İyi Finans bilgilendirdi.
3: İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
4: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. İşverenlerin, iş yerlerinin iş gücü ihtiyaçlarına olan süreye göre işlerini programlayabilmelerine imkan veren çalışma şekillerinden birisi de çağrı üzerine çalışmadır. Tabii bu çalışma aslında çağrı üzerine çalışma, işverene planlama anlamında imkan verirken bazen de çalışanların mağdur olmasına sebep olabilmektedir. Bu sebeple kanun koyucu çağrı üzerine çalışma sözleşmesi yapılabilmesine bir takım düzenleyici hükümlerle müdahale etmiştir. Çağrı üzerine çalışma sözleşmesi işverenin işçiyi haftalık çalışma süresi 30 saatin altında olmak şartıyla ihtiyacı olan günde, ihtiyacı olan süre kadar çağırmasına imkan veren sözleşmedir. Çağrı üzerine çalışma sözleşmesi, kısmi süreli yani part-time iş sözleşmesinin özel bir türü olduğu için kısmi süreli sözleşmenin kurallarına tabidir. Dolayısıyla çağrı üzerine çalışma sözleşmeleri de aynen part-time sözleşmelerde olduğu gibi haftada en fazla 30 saat çalışmayı öngörebilecektir. 30 saatin üzerine çıkan sözleşmeler ise artık tam süreli sözleşme olarak değerlendirilebilecektir.
3: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
5: Doğa takvimi. Bugün 22 Haziran 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
6: Dünya Yağmur Ormanları Günü bugün. Yağmur ormanları iklimimizi düzenlemekten biyoçeşitliliği korumaya kadar dünyadaki yaşamı şekillendirir. Siz binlerce kilometre uzakta yaşıyor olsanız bile yağmur ormanları sizi etkiler, sizin günlük eylemleriniz de yağmur ormanlarını etkiler. Mesela Amazon yağmur ormanları dünyanın en büyük yağmur ormanı ve nehir sistemi. Biyolojik çeşitlilik açısından en zengin bölge. Jaguar'dan pembe nehir yunusuna, tembel hayvandan zehirli ok kurbağasına milyonlarca türe ev sahipliği yapıyor. 350 yerli ve etnik grupta dahil olmak üzere 40 milyondan fazla insana yaşam alanı, geçim kaynağı sağlıyor. Ayrıca Amazon'un sağlığıyla gezegenin sağlığı arasında net bir bağlantı var. Yerel ve küresel iklimin düzene kavuşmasına yardımcı oluyor. Amazon yılda yaklaşık 7 trilyon ton suyu atmosfere pompalıyor. Ormanları da yıllık yağışın %75'ini atmosfere geri kazandırıyor. Yağmur Ormanları Günü kutlu olsun. Bugün ayrıca Dünya Deve Günü. Çöllerde yaşayanlar için devenin her şey olduğunun altını çizelim.
5: Doğa takvimi.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
3: Reklam.
7: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
8: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
9: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoJ 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
10: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz SigortamNet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
11: Kazancım net, SigortamNet.
12: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
13: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
14: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
15: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde...

0: 3, 4.
1: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer, Türkiye QNB'ye geçer.
0: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer, Türkiye QNB'ye geçer.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
4: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
5: Bu hafta sıcaklıklar 2 ila 4 derece artış gösterecek. 5 büyük kentte de hava güneşli. İstanbul ve İzmir'de Poyraz serinlik sağlıyor. İstanbul ve Ankara 28, İzmir 33, Bursa 30, Antalya 34 derece. Antalya'da bugünlerde rüzgar kuru esiyor. Marmara güneşli. Edirne 34, Kocaeli 28 derece. Poyraz hala sert esiyor. İç Anadolu'da Eskişehir tarafı açık 26 derece. Sivas, Kayseri bölümünde ise sağanak yağmur var. Sivas 27 derece. Ege güneşli, sıcaklık yükseliyor. Gölgede Manisa 33, Muğla 34, Aydın 35 derece. Karayel yönlü rüzgar biraz da olsa serinlik sağlıyor. Akdeniz'de Adana bölümünde sağanak geçişi olacak. Adana 33, Hatay 29 derece. Karadeniz'in batı ve orta kesimleri güneşli. Trabzon tarafı ise biraz bulutlu. Bölgede Poyraz sert. Bolu 25, Samsun 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Erzincan, Malatya kesiminde gök gürültülü sağanak yağış var. Güneydoğu güneşli ve rüzgar sert. Erzurum 28, Malatya 30, Diyarbakır 39 derece.
4: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.

saat 20 oldu. NTV'de ana haber bülteni zamanı. Ben Seda Öğretir. Öne çıkan birkaç başlık var. O başlıklara bakacağız ve ana haber bültenimize başlayacağız. Amerika Birleşik Devletleri ve İran heyetleri İsviçre'de 18 saat boyunca müzakere etti. Nihayetinde elimizde 60 günlük bir yol haritası var. Özellikle iki konu önemli. Hürmüz Boğazı için doğrudan iletişim hattı ve Lübnan başlığında çatışmayı önleme mekanizması kurulması. Mutabakat sahada nasıl uygulanacak? Son açıklamalar neler? Taraflar önümüzdeki günlerde hangi adımları atabilir? Bakacağız birazdan. Bir hafta daha geçti ve yeni bir salı günü daha kapıda. Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler yeniden grup toplantısı trafiğinde. Özgür Özel tarafı yarın grup toplantısı yapacağını duyurdu. Kılıçdaroğlu cephesinden meclis başkanlığına yapılmış bir başvuru yok. Yarın hem meclis hem de CHP genel merkezi hattında yeni mesajlar bekleniyor. Takipteyiz. İngiltere Başbakanı Starmer gözyaşları eşliğinde istifasını duyurdu bugün. Starmer Başbakanlık'la birlikte İşçi Partisi liderliğinden de ayrılacağını söyledi. İstifa nedenlerine, çarpıcı veda konuşmasına epey duygusaldı. Ve konuşmanın yansımalarına bakacağız ana haberde az sonra. A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki performansı kamuoyunun gündemindeki önemli tartışma başlıklarından. Üstelik Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ile Fatih Terim arasındaki demeç savaşı o tartışmaları daha da alevlendirmiş vaziyette. Milliler turnuvadaki son maçına Cuma sabahı Amerika ile karşılaşacak. Amerika Birleşik Devletleri ile buna ilişkin hazırlıklar da sürüyor. NTV'de ana habere başladık. Bugün ana haber özetlerini sunduğumuz anlarda haber merkezindeyken ekrandaki son dakikanın ayrıntısıyla başlayalım. O son dakika bilgisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İranlı mevkidaşı Mesut Pezeşkiyan'la bir görüşme yapmasıydı. O görüşmenin ayrıntılarını Ahmet Örsoğlu'ndan alacağız. Şimdi ne konuştu Pezeşkiyan'la Cumhurbaşkanı Ahmet?

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Pezeşken arasındaki görüşmede Türkiye-İran ilişkileri, ama bununla beraber bölgesel konular ve senin de yayının açılışında söylediğin o kritik müzakere, görüşmeler, ABD ile İran arasındaki mutabakat ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mutabakatın memnuniyet verici olduğunu söyledi ve Türkiye'nin barış için elinden geleni yapmayı sürdüreceğini ifade etti. Yani önümüzdeki süreçte yeni diplomatik hamleler görülebilir. Bununla beraber Erdoğan'ın bu telefon görüşmesinde bir uyarısı da vardı Seda. Müzakereleri, mutabakatı sabote etmek isteyenlere karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yine yeni dönemde bölgesel barışı güçlendirecek adımlar atmanın önemli ve gerekli olduğunu söyledi Erdoğan Pezeşkian'a. Türkiye'nin bunu tesis etmek için çalışacağını da sözlerine ekledi. Elbette bu telefon görüşmesinde Türkiye ile İran arasındaki olası yeni ticari anlaşmalar da ele alındı. Mali ve enerji işbirliklerini geliştirmek için atılabilecek adımlar da masadaydı. Erdoğan ikinci önemli telefon görüşmesini Irak Başbakanı Ali Zeydi ile gerçekleştirdi. İkili bölgesel konular yine bu telefon görüşmesinin başlıklarından bir tanesiydi. Yeni dönemde Türkiye ile Irak arasında atılabilecek önemli adımlar masadaydı. İlişkileri daha da ileriye taşımak için hangi adımlar atılabilir, bu konuşuldu. Özellikle enerji, savunma, sanayi ve ulaştırma alanlarında işbirliği potansiyelinin büyük olduğu Erdoğan tarafından vurgulandı. Son bir dipnot, Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Başbakanını Türkiye'ye davet etti Seda.
1: Peki işte böyleydi telefon görüşmesinin ayrıntıları. İşte Cumhurbaşkanı'nın o söz ettiği anlaşmayla ilgili maddelere bakalım. Yani mutabakat zaptının nasıl masaya geçirileceği önemli tabii, ama ilk turundan elde ne var somut, ona bir bakalım. Öncelikle arabuluculuk sürecine siyasi denetim sağlayacak üst düzey bir komite kuruldu. Bu üst düzey komite nihai anlaşma için 60 gün yol haritası üzerinde de uzlaştı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında Hürmüz'de yaşanabilecek olan olayların önüne geçmek için de doğrudan iletişim hattı oluşturuldu. Lübnan konusunda çatışmayı önleme birimi oluşturulmasına karar verildi. Bütün bu görüşmeler, teknik görüşmeler de hafta boyu yine İsviçre'de yapılacak. Anlaşmanın öne çıkan başlıkları böyleydi. Bu açıklandıktan sonra taze bir değerlendirme de yapıldı. Bugünün konusu Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Vance'in müzakerelere ilişkin bazı değerlendirmeleri vardı. Bunun için hemen Washington'a bağlantımızı yapıyoruz. NTV Washington muhabiri Begüm Dönmezer sözle konuşacağız bu konuyu da. Vance hangi mesajları verdi müzakerelere ilişkin Begüm?
2: Seda, İsviçre'deki görüşmelerden sonra Başkan Yardımcısı J.D. Vance gelinen noktayı iyi bir temel oluşturduk sözleriyle özetledi. Evi tamamen inşa etmedik ama bizi iyi bir noktaya götürecek şekilde başarılı bir temel inşa ettik dedi J.D. Vance. Şimdi İsviçre'deki görüşmelerin somut sonucu biraz önce senin atıfta bulunduğun mekanizmaların oluşturulması konusunda Amerika ve İran'ın mutabık kalmış olması. Hem Hürmüz Boğazı konusunda koordinasyonu sağlayacak bu mekanizma, hem de Lübnan'daki ateşkesin denetlenmesini sağlamış olacak. Başkan Yardımcısı J.D. Vance şuna da dikkat çekti. İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'ndan müfettişlerin denetimine izin vermeyi kabul ettiğini söyledi. Bu İran'ın nükleer silah programının kalıcı bir şekilde sonlandırılmasına yönelik ilk adım dedi. Amerika açısından bu önemli bir gelişmeydi. ABD Başkanı Donald Trump da kısa bir süre önce Truth Social'dan paylaştığı mesajda herkesin İran'ın tırnak içerisinde nükleer dürüstlüğün sağlanması için önemli silah denetimlerini kabul etmek zorunda olacağının farkında ifadesini kullandı ABD Başkanı Donald Trump. Şimdi Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'ndan yetkililer aslında 2015'te İran'la imzalanan nükleer anlaşma kapsamında zaten İran'da faaldi, İran'da faaliyet gösteriyordu, ama geçen yıl Amerika ve İsrail'in İran'ın nükleer tesislerini vurmasının ardından Tahran bu erişime son vermişti. Dolayısıyla bu konunun konuşulduğu anlaşılıyor. Tahran'dan farklı bir takım mesajlar geliyor olsa da. Başkan yardımcısı J.D. Vance aynı zamanda ileriye dönük olarak da bundan sonraki süreçte de İran'a ait dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması olasılığı konusunda da bir Amerika'nın teklifini gündeme getirdi. Hatta bu teklifi çok ilginç bir çözüm diye niteledi. Mimarının da Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner'ın olduğunu söyledi. Buna göre İran'a ait dondurulmuş varlıklar önümüzdeki süreçte eğer serbest bırakılırsa İran bunları Amerika'dan soya, mısır gibi tarım ürünlerini satın almak için kullanacak dedi. Terörizmi fonlamak için kullanamayacak ifadesini kullandı J.D. Vance. Yani J.D. Vance'in ifadesiyle diyelim tırnak içerisinde Amerikalı çiftçileri daha zengin hale getirecek. İran halkı beslenmiş olacak ifadesini kullandı. Amerika ve Katar'ın bu süreçte bir denetim rolünün olacağı anlaşılıyor. Başkan yardımcısı J.D. Vance'e göre. Şimdi bundan sonrasında önümüzdeki 60 gün boyunca teknik müzakereler devam edecek. Biraz daha düşük düzeyde. Çünkü üst düzey isimler İsviçre'den ayrılıyorlar. Şimdi geldiğimiz noktada cesaret verici bir süreç olduğunu ifade ediyor Amerikalı yetkililer. Bundan sonraki süreçte Trump yönetiminin İran'ın ekonomik belki zayıflığını biraz kullanarak biraz daha fazla taviz koparma arayışı içerisinde olabileceğini anlıyoruz. Ama İran içinse hem nükleer program hem de bölgedeki vekil gruplara verdiği destek biraz daha pazarlama kozlarından ziyade ulusal güvenlik meselesi olarak görünüyor. Bakalım önümüzdeki teknik müzakereler boyunca neler yaşanacak, hangi tavizleri taraflar birbirinden koparabilecek.
1: Teknik müzakereleri takip edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuyla ilgili İran Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmeyle başlamıştık ana haber bültenine. Cumhurbaşkanı bu görüşmeden önce bazı açıklamalar da yaptı gün içerisinde Ankara'da. Mutlak mutlan tartışmaların devam ettiği örneğin CHP'ye bazı eleştirileri vardı konuşmasında. AK Parti Ankara Teşkilat buluşmasında bu açıklamaları yaptı. Hatta Ankara'nın Haymana ilçesinin CHP'li belediye başkanı da AK Parti'ye katıldı.
3: Kavgasız, gürültüsüz günleri geçmiyor. Sadece kendilerine değil, siyaset kurumuna da zarar veriyorlar. Ülkemizin pek çok sorununu çözdük. Lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'de yaşanan mutlak butlan ve kurultay tartışmalarını değerlendirdi. Erdoğan, üzülüyoruz dedi.
3: Türkiye'nin muhalefet açığı kapanmak bir yana giderek daha fazla büyüyor. Siyaset kurumunun koltuk ve kariyer sevdalılarının elinde düşürüldüğü işler acısı hali gördükçe inanın ülkemiz adına biz üzülüyoruz.
4: Erdoğan, siyasi rakiplerimiz koltuk kavgası verirken biz Türkiye'yi geleceğe hazırlıyoruz ifadesini de kullandı.
3: Türkiye'nin ikinci büyük partisinin kavgayla, gerilimle anılmasını biz doğru bulmuyoruz. Biz karşımızda iç karışıklıkla malul bir muhalefet değil, hizmette, vizyonda, eserde, fikirde yarışacağımız bir muhalefet görmek istiyoruz.
4: Erdoğan AK Parti Ankara Teşkilat buluşmasında kürsüye çıktı. Cumhurbaşkanı teşkilatına da seslendi.
3: Önümüzdeki yaklaşık 2 yıllık süre boyunca çok daha titiz, çok daha azimli çalışmanızı bekliyorum.
4: Programın sonunda CHP'den istifa eden Haymana Belediye Başkanı Levent Koç AK Parti'ye katıldı. Koç'a rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde de gözler bir kez daha grup toplantısı trafiğinde. Özgür Özel tarafı yarın grup toplantısı yapacağını duyurdu. Bunun için meclis başkanlığına da başvuruldu. Kılıçdaroğlu cephesinden böyle bir başvuru yapılmış değil. Orada Merkez Yönetim Kurulu ve parti meclisi toplanacak yarın.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler hem genel merkezde hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin en üst karar organları Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi'ni toplama kararı alırken, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise mecliste grup toplantısı yaparak partililere seslenecek.
5: Yarın 13.30'da haftalık grup toplantımızı gerçekleştireceğiz.
4: CHP için kritik bir hafta çünkü olağanüstü kurultay talebiyle toplanan 833 belgenin imzasının işleme konulması için verilen süre 26 Haziran'da dolacak. Kılıçdaroğlu kurultay talebini kurmaylarıyla değerlendirecek. Bu talebin mahkeme kararının tedbirli olduğu hatırlatılarak reddedilmesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu'nun katılacağı MYK toplantısı saat 11'de, parti meclisi ise 14'te toplanacak. Toplantılarda il disiplin kurullarının durumunun da ele alınması bekleniyor. Geçen hafta 8 ilin yönetimini değiştiren Kılıçdaroğlu cephesinin ilerleyen süreçte Sinop, Konya, Kars, Düzce il başkanları ve yönetimini değiştirmesi bekleniyor. Genel merkezde parti meclisi toplantısı sürerken aynı saatlerde Özgür Özel meclis kürsüsünden partilere seslenecek. Özel'in toplantıda Kılıçdaroğlu'na kurultay takvimini açıkla mesajı vermesi bekleniyor. Kurultayın talebinin reddedilmesi durumunda Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurulacak ve kurultay sürecinin mahkeme tarafından yönetilmesi istenecek. Özel cephesinde yeni parti de gündemde. Seçim yeterliliği olan partilerle görüşmeler sürerken yeni parti kurulması konusunda da hazırlıklar devam ediyor.
5: Farklı yollar, arayışlar elbette olacak.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten terörsüz Türkiye sürecine dair önemli mesajlar geldi. Süreç kapsamında yasal düzenlemenin hayata geçirileceğini söyledi.
6: Artık yeni bir aşamadayız. Yani bugün itibariyle silah bırakmayı ve terör örgütünün varlığını ve illegal yapılarını tam anlamıyla sona erdirmeyi temin etmek üzere yasal bir çerçeve ortaya çıkacaktır. Çok gecikmeden meclis gündeminde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.
4: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemede. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik hukuki düzenlemenin ön şartını ve sürecin nasıl ilerleyeceğini açıkladı.
6: Silah bırakmanın tespit edilmesiyle bir yürürlüğe girecek yasanın çalışmasının yapılmasıdır esas olan. Terör örgütünün silah bıraktığı Milli Güvenlik Kurulu tarafından onaylandığı takdirde Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle bir Cumhurbaşkanı kararıyla bu süreç tamamlanmış olacaktır.
4: Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı sürerken kameraların karşısına geçti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına ilişkin açıklaması da Çelik'in gündemindeydi.
6: Sayın Bahçeli'nin açıklamaları son derece önemli. Partimiz açısından Cumhurbaşkanı adayımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu Cumhur İttifakı'nın birliğini, beraberliğini, Sayın Cumhurbaşkanımızın Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki mutabakatını ve kararlılığını gösteren bir açıklama olmuştur.
1: Bir futbolcu, bir şarkıcı ve bir rapçi. Ve de bir cinayet. Kamuoyunun ilgiyle takip ettiği 21 yaşındaki futbolcu Kaan Kundakçı'nın öldürülmesine ilişkin ilk duruşma bugün görüldü. Öncesinde de adliye koridorları gergindi. Duruşma salonu da çok gergindi. Cinayet sanığı Alaaddin Kadayıfçıoğlu ve azmettirme suçlamasıyla yargılanan şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu mahkemede kendilerini savundular ve mahkeme Temmuz'a ertelendi. Tutuklulukları devam etti. Nasıl savundular kendilerine bakalım.
7: Bırak hadi sen de abi soruyu sormaktan hadi. Yol al hadi.
8: İşine bak.
7: Hadi sen de işine bak.
8: İşine bak.
7: Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi.
9: Sesler yükseldi, ortam gerildi.
10: Karşı tarafta anlaşmadıysam ben size bir şey bilmiyorum.
9: Cinayete kurban giden futbolcu Kaan Kundakçı'nın yakınları ilk duruşma öncesi tepkiliydi. Olay anında Kaan'ın yanında bulunan ve tanık olarak ifadesi alınan rapçi Vahap Cambay'ı katil zanlılarıyla anlaşmakla suçladı.
11: Kardeşim ölmüş ya, tamam. Ve beni suçladı. Kaan'a bakar mısınız? Keşke ben ölseydim. Allah'ım.
9: 21 yaşındaki Kaan Kundakçı 19 Mart günü Ümraniye'de öldürüldü. İddiaya göre olay rapçi Vahap Canbay'ın kız arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu'yla barışmak için Kaan'dan yardım istemesiyle başladı. İkili araçla Aleyna'nın bulunduğu binanın önüne gitti. O sırada Aleyna ve yeni erkek arkadaşı Alaaddin Kadayıfçıoğlu çakarlı araçla geldi. Kadayıfçıoğlu ikilinin bulunduğu araca yöneldi. Tartışma çıktı, silah sesi duyuldu. Müebbet hapis sistemiyle yargılanan katil zanlısı Alaaddin Kadayıfçıoğlu savunmasında kurbanın ailesinden özür dileyince tepki gördü.
8: İçeride yolcu koltuğunda oturan şahıs bana küfür etti ve beni içeri çektiler. Ben tek elimle mücadele ediyordum. Bir anda silah patladı ve benim mi değil mi kimin olduğunu anlayamadım.
9: Cinayete azmettirdiği öne sürülen şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ağlayarak savunma yaptı.
12: Vahap'ın geldiğini Alaaddin üstü kapalı şekilde söyledim. Olay anında ben ilk defa Alaaddin'in silah taşıdığını gördüm. Sadece konuşacağım dedi, öyle indi arabadan. Sonrasında silah patlayınca elim ayağım boşaldı.
9: Çok sayıda insan da Kundakçı ailesine destek için adliyedeydi. Kaan'ın annesi duruşmada söz olarak bu bir infaz. Sanık oğluma kaçma hakkı bile vermedi dedi.
13: Bugün de bakacağız adalet hangi tarafa işlenecek.
9: Cinayet sonrası açılan davada Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nu sakladığı öne sürülen türkücü İzzet Yıldızan'la zanlının korumalığını yapan iki kişi daha yargılanıyor.
1: Öldürülen bu genç futbolcu gibi bugün İzmir ve Muğla'dan da cinayet haberleri geldi. Ülkemizde son 12 yılda 26 bin kişi silahla öldürüldü. Her gün ortalama 10 kişi de silahlı saldırıya uğruyor. Bu öfkenin psikolojik ve toplumsal pek çok sebebi var elbette. Ama saldırıların önemli bir nedeni de 30 milyonun üzerinde ruhsatsız silah olması.
14: Muğla Fethiye'de kapı gıcırtısı yüzünden başlayan tartışmada bir kişi komşusunu silahla öldürdü. İzmir'de kına gecesinde istek şarkısı çalınmayınca pompalı tüfekle ateş açtı, bir çocuk hayatını kaybetti. Türkiye'de giderek büyüyen bireysel silahlanma sorunu ard arda gelen cinayet haberleri de yeniden gündeme geldi. Umut Vakfı'nın açıkladığı verilere göre piyasada 30 milyon ruhsatsız, 4 milyon da ruhsatlı silah var.
15: Ruhsatsız silah çok yaygın. Ruhsatlı silah sayısı 4,5 milyon civarında. Bunun 1,5 milyonu polis ve jandarmada, 3 milyon civarında sivil halkta. Bu oranla kıyaslarsanız da yaklaşık 30 milyon civarında ruhsatsız, 4 milyon civarında da ruhsatlı silah düşünülüyor.
14: Kasım 2023'te çıkarılan yasayla ruhsatsız silah taşımaya ciddi hapis cezaları getirildi. Bu önemli bir adım ama henüz istatistiklere yansımış değil. Umut Vakfı'nın verilerine göre son 12 yılda 26 bin kişi silahla öldürüldü. Günde 10 kişi silahlı saldırıya uğruyor.
15: Umut Vakfı olarak her gün silah cinayet haberleri tarıyoruz. Ortalama 10 haber, 8 ve 10 haber basına düşüyor. Yılda 3800 kişiydi mesela. 3800 vakada maalesef 2500 kişi cinayetle öldürülmüş ve bunların %82'sinde silah kullanılmış.
14: Ruhsatsız silahlara internet üzerinden kolayca ulaşılıyor. Çoğu da kuru sıkıdan dönme silahlar. Uzmanlar silah satışının zorlaştırılması gerektiği görüşünde.
4: Türkiye'nin deprem haritası güncellendi. MTA 13 yıl sonra Türkiye diri fay haritasını yeniledi. 2013 yılında 485 olan diri fay sayısı yeni haritada 700'e çıktı. Ayrıntılar birazdan ana haberde.
1: Uğradığı bıçaklı saldırı sonucu öldürülen 14 yaşındaki Mati Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit edenlerin cezası açıklandı. Mahkeme Minguzzi ailesine tehdit mesajları gönderdiği belirlenen Furkan Ay'ı 3 suçtan 7 yıl 20 gün hapse mahkum etti. Zanlı Furkan Ay birden fazla kişiyle tehdit, kişinin hatırasına hakaret ve kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirme suçlarından ceza aldı. Ahmet Minguzzi'nin katil zanlıları en üst sınırdan 24 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Hatırlatalım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ yöneticisi Erhan Karal kaçırılmıştı. Sonra da bulunmuştu. Kaçırılmasıyla ilgili kamera kaydı görüntüleri apaçık ortadaydı. 12 zanlı yakalandı ve şüphelilerden 6'sı tutuklama, 6'sı da adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Karal tedavi oluyor bir yandan, bir yandan da polise ifade verdi. Ve zanlıların fidye istediğini, altın fidye istediğini, kilolarca ve kendisini öldürmeye hazırlandıklarını tahmin ettiğini anlattı.
16: Sen kurumun başındaki kişisin. Sende para vardır diyerek önce 300, ardından da 500 kilo altın istediler. Bu reddedilince saatlerce Erhan Karaalı darbettiler, aç ve susuz bıraktılar. Hastanedeki tedavisi devam eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal polise ifade verdi.
17: Bu kişileri daha önceden tanımıyorum. Beni otomobile bindirdikten sonra başımı yere eğerek etrafı ve araçta bulunan kişileri görmemi engellediler. Birkaç otomobil değiştirdik. Tam olarak sayısını hatırlamıyorum.
16: Karaal büyük miktarda altın sahibi olmadığını söyleyince kendisine inanmadıklarını, saatlerce şiddet gördüğünü ifade etti. Zorla tutulduğu sırada duyduğu konuşmalardan gaspçıların yakın zamanda kendisine vurmaya hazırlandıklarını tahmin ettiğini belirtti. Beni öldürecekler diye korktum dedi. Erhan Karaal'ın eşi Ayşe Toprak Karaal da olayın ardından büyük bir panik ve şaşkınlık yaşamıştı.
18: Eşimin hiçbir kimseyle husumeti yok, olma ihtimali yok. Herkesi aradım tek tek. Bir kişi de ya şöyle de bize yan baktı ya da bize kötü söz söyledi diye bir argümanla bu zamana kadar karşılaşmadım.
19: Neden kaçırdınız? Para için mi kaçırdınız?
16: Öte yandan kaçırma talimatının yurt dışından verildiği belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri tetikçi olarak görevlendirildiğini itiraf etmiş. Kendisine aileden fidye isteneceğini, fidye ödenmediği takdirde Erhan Karaalı öldürme talimatı aldığını söylemişti.
1: İddiaya göre arkadaşlık uygulaması üzerinden tanıştıkları kadınlarla buluşan adamlar tuzağa düşürüldü. Ve polis İstanbul Etiler'deki bir restorana yüksek hesap nedeniyle baskın yaptı bu konuyla alakalı. Restoranın sahibi de ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un damadı çıktı. Polis kadınların talebiyle soruşturmaya konu olan aynı restorana gitti. Ve yemek sonunda restoranda mağdurlara fahiş fiyattan hesap getirilip ödemek zorunda bırakıldığı iddiası var. Polise organizasyonu yaptığı öne sürülen bir kişiyle restoran sahibi Ferdi Tayfur'un damadı Muhammed Aydın ve 9 şüpheli gözaltına aldı polis. Ve Aydın'ın 9 suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. Aslında veri çok önemli. Afet yönetimi açısından çok önemli. Şehir planlaması açısından çok önemli. Veriye uyulduğu takdirde şehircilikte. Fay hattı haritasından söz ediyorum. Güncellendi. Bu işi yapan da Maden Tetkik ve Arama. Onların çalışmasına göre ülkemizdeki fay sayısı 485'ten 700'e çıktı. İşte en yeni haliyle Türkiye fayları.
20: Şu anda deprem oluyor tekrar.
4: Türkiye'nin diri fay haritası 13 yıl sonra güncellendi. 2013'te 485 olarak kayıtlara geçen diri fay sayısı 215 artarak 700'e yükseldi.
21: 2013 yılında yayımladığımız haritadan bu yana geçen 13 yıllık süreçte gerek kurumumuzun ayrıntılı saha çalışmaları gerekse akademimizin araştırmalarıyla devasa bir veri birikimi sağlandı.
4: Haritada bulunan diri faylar aktivite ve tiplerine göre sınıflandırıldı. Böylece tehlikenin varlığının bilinmesiyle olası bir afete yönelik tedbir almanın kolaylaştırılması amaçlandı.
21: Bu harita ve hazırladığımız sayısal veri tabanı deprem tehlike analizleri, kritik altyapı yatırımları ve ulusal zarar azaltma politikalarımız için temel bir başvuru kaynağı olacaktır.
4: Haritaya ilişkin detayların ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. 2013 yılında yapılan tespitlere göre ülkeyi boydan boya kat eden Kuzey Anadolu fayı ve Doğu Anadolu fayı nedeniyle Doğu Anadolu, Marmara ve Ege bölgelerinin deprem riski en yüksek alanlar olduğu belirlenmişti.
1: Astronomik açıdan 21 Haziran geride kaldığına göre yaz kesinlikle başladı diyebiliriz. Zaten bunu yakında çok iyi hissedecek gibiyiz. Zira meteoroloji birçok ilde sıcaklığın 30 derecenin üzerine çıkacağını duyurdu. Bu sıcaklığın kuru havayla birleşimi felaket getirebiliyor malum. Çok iyi biliyoruz. O sebeple özellikle Antalya çevresinde orman yangınlarına karşı dikkatli olunması şart.
22: Güneş çarpması riski artık başladı. Yani güneşten korunmamız gerekiyor. Şapka, şemsiye kullanmakta fayda var. Açık renkli kıyafetler giymekte fayda var. Ve artık bu hafta daha fazla bol su tüketmemiz gerekiyor.
14: Yurt genelinde hava sıcaklığı artıyor. Özellikle de batı bölgelerinde.
22: Bu hafta hafta sıcaklıklarımız bir kademe daha artıyor. Daha çok batı bölgeler etkilenecek. İstanbul, Marmara, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de Bolu taraflarında 2 ila 3 derece artış gösterecek. Ege bölgesinde ise 3 ile 4 derece arasında artış gösterecek. Tabii iyi olan şu, rüzgarların hala Poyraz ve Karayel yönünden eserek serinlik veriyor olması. İstanbul ve Ankara'da 30 derece civarında olur. Balıkesir'de 34'e çıkar. İzmir 34, Aydın 35-36. Bunlar tabii gölgedeki sıcaklıklar. Güneşin altındaysanız böyle 45 derece gibi düşünün. Manisa 34 derece.
14: Antalya'da ise orman yangınlarına karşı daha dikkatli olunması gerekiyor.
22: Antalya'da bugün ve yarın rüzgar daha kuru esecek. O yüzden orman yangınlarına karşı dikkatli olmak gerekiyor. Güneşin altında sıcaklık çünkü 45 derece civarında olacak. Perşembeden sonra yeniden hava nemli olmaya başlayacak. Nem yükseliyor.
14: Doğu Anadolu bölgesiyle Doğu Karadeniz'deki bazı inlerde ise yağış bekleniyor.
22: Salı günü de Erzincan, Van, Erzurum, Sivas, Adana, Kahramanmaraş buralarda o gök gürültülü sağanak yağmurları göreceğiz. Batıda hafta genelinde hava koşulları böyle seyredecek. Doğuya geldiğimizde Doğu Karadeniz'de o Ordu Rize hattında hafta sonuna doğru serin ve yağışlı hava görebiliriz.
1: Dilek Çalışkan anlattı. Bizim sıcaklarla mücadelemiz yeni başlayacak ama Fransa bir süredir aşırı sıcakla boğuşuyor. Ülkenin bazı noktalarında termometreler 43'ü göstermiş. Hatta bağlantılı can kayıpları var sıcakla bağlantılı. O halde dönelim hemen Fransa'ya. NTV temsilcisi Kayhan Karaca'ya. Kayhan, yanıyorsunuz anladığımız kadarıyla. Nedir son durum sıcaklarda?
0: Evet Sela, kelimenin tam anlamıyla kavruluyor Fransa diyebilirim. Sadece Fransa'da değil, son 3-4 gündür Avrupa'nın batı ve güneybatı bölgeleri, ülkeleri bu aşırı sıcak dalganın etkisi altındalar. Aslında son bir ayda ikinci kez bu aşırı sıcaklarla yüzleşmekte Avrupa'nın bu coğrafyası ve bu sefer Sahra Çölü'nden gelen bu aşırı sıcak hava dalgası İspanya, Fransa, İtalya, Benelux, Portekiz, hatta Almanya'nın bir bölümü, Avusturya ve İsviçre'de dahil olmak üzere dev bir ısı kubbesi yaratmış durumda. Ve senin de belirttiğin gibi daha şimdiden bilanço Fransa'da mesela çok ağır. Fransa'da son 2 günde 18 kişi bu aşırı sıcaklardan ötürü yaşamını yitirdi. 13 kişi boğularak, 4 kişi ise 15 kişi ise ikisi yaşlı, ikisi çocuk bugün hayatını yitirdiler. Hayatını yitirdikleri biraz önce Fransız makamları tarafından açıklandı. Okullarda çok sayıda ilk ve orta dereceli okulda eğitime ara verildi. Milli Eğitim Bakanlığı sadece Fransa'da bugün 1352 okulda eğitime ara verildiğini duyurdu. 459 yerleşim merkezinde hava sıcaklığı rekoru kırıldı bugün Fransa'da. Birçok kentte sıcaklık 40 derecenin üzerine çıktı. Hatta yetkililer bu daha başlangıç diyorlar. Esas olarak çarşamba, perşembe ve cuma günlerinin çok tehlikeli olduğunu söylüyorlar. Hava sıcaklığının bugünlerde 41, 42, 43 hatta 44'leri göreceğini söylüyorlar ki bunlar inanılmaz oranlar. Bugüne kadar kesinlikle görülmemiş hava sıcaklıkları. Aynı şekilde İspanya'da öyle, Portekiz'de öyle. Almanya'dan bir örnek vereyim. Almanya'da da özellikle perşembe ve cuma günlerine dikkat çekiliyor. Almanya'da bugüne kadar ölçülmüş hava sıcaklığı rekoru 41,2 derece ve bu rekorun bu hafta kırılabileceği söylenmekte Seda.
1: Peki Kayhan Karaca Avrupa'nın sıcak durumunu paylaştı. Daha kuzeyde olmasına rağmen İngiltere'de de havalar çok sıcak. Orada da anormal bir durum söz konusu. Ama orada siyaset de çok sıcak. Çünkü başbakan istifa etti. Hem de gözyaşları eşliğinde. Bundan sonra sadece ailesiyle ilgileneceğini söyledi Starmer. Başbakanlıkla birlikte İşçi Partisi liderliğinden de ayrılacak.
2: Artık en önemli göreve daha fazla zaman ayıracağım. İyi ve kötü günlerimde yanımda bir kaya gibi duran muhteşem eşim Vike, elimden geldiğince en iyi koca, gurur ve neşe kaynağım olan güzel çocuklarıma elimden gelen en iyi baba olacağım.
14: İstifasını açıklarken gözyaşlarını tutamadı, dakikalarca alkışlandı. Yerel seçim yenilgisi sonrası koltuğu sallanmaya başlayan İngiltere Başbakanı Keir Starmer istifa etti. Starmer, İşçi Partisi'nin artık kendisini partiyi bir sonraki genel seçime taşıyacak doğru kişi olarak görmediğini kabul etti. Kral Charles'la görüştüğünü, başbakanlıktan ve parti liderliğinden istifa ettiğini söyledi. Halefi seçilinceye kadar görevine devam edeceğini duyurdu. Mayıs ayındaki yerel seçim yenilgisinin ardından aralarında bakanların da bulunduğu yaklaşık 200 partili Starmer'ın görevi bırakması talebinde bulunmuştu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da sosyal medya paylaşımında İngiltere Başbakanı'nın göç ve enerji politikaları konusunda başarısız olduğunu ve istifa edeceğini söylemişti. İşçi Partisi'nin Eylül ayında parlamentonun yeniden toplanmasından önce yeni lideri seçmesi bekleniyor. Ara seçimlerde meclise giren belediye başkanı Andy Burnham öne çıkıyor. Adaylığını açıklayan Burnham'a parti içinden de destek açıklamaları geldi. Bunlar arasında liderliğe aday olacağı düşünülen eski Sağlık Bakanı Bess Streeting de bulunuyor. İşçi Partisi'nin adaylık süreci Temmuz ortasına kadar devam edecek. Sürpriz bir aday çıkmaması halinde İşçi Partisi liderliğine Burnham'ın gelmesi bekleniyor.
1: Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, milli takımın Dünya Kupası'nın erken vedasından sonra ilk kez konuştu. Teknik direktör Montella ile yola devam edeceklerini söyledi ve Fatih Terim'le girdikleri polemiği de sürdürdü.
3: Buralarda kalmayalım, geçelim buralara. Biz Türk futbolunun sorunlarına kafa yoralım. Rica ediyorum. Buralarda zaman kaybetmeyelim.
5: Fatih Terim yanıt verdi. İbrahim Hacı Osmanoğlu polemiği sürdürdü.
6: Sırtında bagaj olup bagajı taşıyanlar, onun ağırlığının altında ezilenler, yine kalbinden söylemesi gerekeni cesaret edip dilinden söylemeyerek ancak eliyle cevap verilir.
5: Federasyon Başkanı ve milli takımın eski teknik direktörü arasındaki demeç savaşında 3. perde geride kaldı. Avustralya yenilgisinden sonra Terim'in hesap sorma yorumuna tepki gösteren Hacı Osmanoğlu, Terim'in kendisine verdiği yanıtın ardından konuştu.
6: Diyorlar ki başkan konuşulanı anlamıyor, yazılanı iyi okuyamıyor. Ben konuşulanı da iyi anlıyorum, yazılanı da iyi okuyorum. 60 yaşındayım, futbolun 40 yılını bana sorun, kimin eli kimin cebindeydi. Gün saat olarak aktarırım size.
5: Hacı Osmanoğlu, milli takıma hakarete varan eleştiriler hakkında Adalet Bakanı Akın Gürle'ye çağrı yaptı.
6: Acilen kanunun düzenlemenin yapılması gerektiğine inanıyorum. Hem toplumun ahlak çökülmesini önlemek için hem de futbolun eğer kalkınmasını istiyorsak bu artık bir elzem oldu. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde böyle bir ahlak sınırlarını aşan insanlar topluluğu yok.
5: İkili arasındaki polemiği NTV'deki Kupa Günlüğü programında yorumlayan spor yazarı Bülent Timur Lenk, bu tarz süreçlerin Türk futboluna katkı sağlamayacağını söyledi.
23: Yanlış hayat doğru yaşanmaz. Bunu kişiler için de alabilirsin, bunu kurumlar için de alabilirsin.
5: Timur Lenk, federasyonun polemik yerine gelecek planları üretmesi gerektiğini düşünüyor.
23: Doğrusunu söyleyeyim, Amerika dönüşü bu türden polemikler yerine ben Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'ndan 81 ile 810 tane futbol sahası yapacağız demesi lazım. Çünkü benim futbola bakış açımda şu var. Arda endemik bitki gibi. Ondan yetiştiremezsin. Yani çok nadide bir şey. Ama öylelerini bulup çıkartabilirsin.
5: Dünya Kupası'nda henüz puan alamayan A milli takım turnuvadaki son maçında Cuma sabahı saat 5'te Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak.
1: Peki bu karşılaşma öncesinde, Amerika maçı öncesinde kampta durum nasıl, hava nasıl, teknik ekip nasıl bir plan hazırlıyor? NTV Spor Müdürü Emin Çağlar karşımızda. Emin, nasıl hazırlanıyorlar?
24: Seda merhaba. Dünya Kupası'nda dün Tunus-Japonya maçıyla Dünya Kupaları tarihinde 1000. maç geride kaldı. Saha içi çok iyi. Organizasyon aynı şekilde. Ama Milli takım adına maalesef turnuvayı erken kapatan bir Dünya Kupası konuşuyoruz. Bu bin maçı saha için konuşmak yerine kişisel tartışmaları konuşuyoruz. Bunların gölgesinde milli takım da hazırlanmaya çalışıyor. Bir kere morallerin çok olumsuz olduğunu söyleyelim. Futbolcuların yüzü geçen haftalarda biraz olsun gülen futbolcu vardı. Dün antrenmanda gülmeyi bırakın en ufak bir olumlu ibare yoktu futbolcuların yüzünde. Birbiriyle şakalaşan, birbirine takılan oyuncu grubu görüyorduk. Dün onu da görmedik. Bir kez daha hatırlatalım. Antrenmanın ilk 15 dakikası basına açıktı. Futbolcuların o toplu koşu çalışması önünde basın mensuplarının önünden geçiyorlar. Hiç olmadığı kadar bize bakan oyuncu grubu gördük. Daha önceki antrenmanlarda kimse yüzünü çevirip bize bakmıyordu. Ama dünkü antrenmanda bu sayı daha fazlaydı. Amerika maçına, Amerika Birleşik Devletleri maçına bu şartlar altında hazırlanıyoruz. Saha içinde durumun iyi olmadığı ortada. Dün Montella, Kaptan Hakan Çalhanoğlu ve İrfan Can Kahveci ile kısa görüşmeler yaptı. Onu gözlemleyebildik. Arda kendisi bir şeyler üretmeye çalışıyor. Hem açıklamalarıyla hem sahada onun durumu önemli. Kenan Yıldız, Can Uzun, onlar bir grup. Bunu neden söylüyorum? Milli takımda gruplaşma olmadığını iddia ediyor Federasyon Başkanı Sayın Hacı Osmanoğlu ama milli takımda arkadaşlık yani arkadaşlar anlamında bir ayrım olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Bu gördüğümüzü söylemek zorundayız. Bunların işte maçlara yansıması nasıl olacağını da kestirmek aslında güç değil. Arkadaşlığını biraz olsun kaybeden bir milli takım var. Gelelim Montella kısmına. Vincenzo Montella Hırvatistan maçıyla başlamıştı onun milli takım kariyeri. Spesifik maçlarda milli takımı çok iyi hazırladı, çok iyi oynatmıştı. Dünya Kupası'nda da böyle bir oyun beklerdik kendisinden ama o da bunu başaramadı. Neden hazırlanamadığını, neden iyi olmadığını Amerika maçı öncesi sonrasında kendisine soracağız Seda Üretir.
1: Bundan 6 ay önce Kocaeli'de denizde ölü bulunan Romanyalı dalgıcın sırrı çözüldü. Meğer Rumen dalgıç İtalya'dan Türkiye'ye gelen bir geminin altına yerleştirilen uyuşturucuyu almak için dibe daldığında vurgun yemiş. 3 suç ortağı ise bu olay üzerine kayıplara karışmış.
14: Romanyalı dalgıç Kocaeli'de denizde ölü bulundu. Uyuşturucu taşıyan geminin altına yerleştirilen Zula'yı almak için dalış yaptığı ortaya çıktı. 24 Ocak'ta Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde kıyıdan yaklaşık 200 metre açıkta dalgıç kıyafetli bir ceset bulundu. Otopside cesedin 13 Aralık 2025'ten beri kayıp olarak aranan 32 yaşındaki Romanya vatandaşı Robert Stoica'ya ait olduğu ortaya çıktı. Stoica'nın 3 arkadaşıyla birlikte 10 Aralık'ta Romanya'dan geldiği belirlendi. İddiaya göre 4 Rumen İtalya'dan yola çıkıp Kocaeli'de demirleyen bir geminin peşindeydi. Amaçlarına ise geminin su altındaki ızgaralarına yerleştirilmiş uyuşturucuyu almak olduğu öne sürüldü. Ancak Robert Stoica Derince'deki dalış sırasında öldü.
7: Stoica'nın annesi yaptığı kayıp başvurusu sırasında oğlunun Türkiye'ye bir iş için geldiğini söylemişti. Yapılan polis araştırması sonrası Romanyalı dalgıçın Türkiye'ye gelen bir geminin altına gizlenmiş uyuşturucu zulasını almak için dalış yaptığı tahmin ediliyor. Stoica'nın vurgun yiyen cansız bedeni üzerinden boru anahtarı ve kerpeten gibi malzemeler çıkması da bu iddiaları güçlendiriyor.
14: Stoica'nın ölümü üzerine suç ortaklarının Türkiye'yi terk ettiği anlaşıldı. Soruşturma sürüyor. Altına uyuşturucu yerleştirilen geminin tespiti için çalışılıyor.
1: Ömür boyu yenileme garantisiyle sigorta yaptıran bir kişinin genetik rahatsızlık bahanesiyle tedavi masrafları karşılanmayınca yargıya gitti ve mahkemede sigorta şirketini haksız buldu. 1 milyon liralık hastane masrafının hastaya ödenmesine karar verdi.
8: Ömür boyu yenileme garantisiyle sağlık sigortası yaptırmıştı. Yakalandığı ölümcül kan hastalığı genetik rahatsızlık olarak gösterildi. Hastane masrafları ödenmedi. Büyük mağduriyet yaşadı.
10: Ömür boyu yenileme garantisi verilen poliçelerde tüketicinin durumunu daha da ağırlaştırıcı bir şekilde poliçenin yeniden düzenlenmesi ve verilen bir takım garanti ve şartların poliçeden çıkartılması mümkün değil.
8: Sigorta poliçelerini her yıl yenilemiş, tüm prim ödemelerini de eksiksiz yapmıştı. Milyonda bir görülen kan hastalığı teşhisi konulunca tedavi için gittiği hastanede masraflarının sigorta tarafından karşılanacağını düşünüyordu. Ama düşündüğü gibi olmadı. Sigorta şirketinin genetik rahatsızlık bahanesiyle kendisini kapsam dışı bıraktığını ve hastaneye ödeme yapmadığını öğrendi. 17.715 euro yani yaklaşık 1 milyon liralık hastane masrafını kendi ödemek zorunda kaldı.
9: Sağlık sigortası doğuştan gelen konjenital olabilecek bu tarz rahatsızlıkları ödemiyor.
8: Mağduriyetini mahkemeye taşıdı. Avukatı müvekkilinin maddi imkanı olmadığı için düşük tutarlı tedavileri karşılayabildiğini, tam iyileşmesini sağlayacak tedavilerden mahrum kaldığını öne sürdü.
10: Sigorta şirketinin iddia ettiği üzere sigortalının bir genetik rahatsızlığının bulunmadığı, doğuştan gelen bir rahatsızlığın olmadığı, söz konusu rahatsızlığının daha sonra ilerleyen dönemde ortaya çıktığı bu bilirkişi raporuyla ortaya konuluyor.
8: Bilirkişi raporuyla birlikte tüketici mahkemesi uyuşmazlığa son vererek yaklaşık 1 milyon liralık hastane masrafının en yüksek faiziyle birlikte hastaya ödenmesine karar verdi.
9: Sağlık sigortası satın alırken detaylarına iyi bakılmalı. Dijital ortamdan uzak durulmalı.
1: Yatırımcının daimi gözdesi altın eski şaşalı günlerini geride bıraktı. Gram altın savaştan önce 8 bin liraydı, artık 6 binin altında. Merkez Bankası bir anket yaptırdı. Yatırımcının altına olan ilgisinin azaldığı görüldü.
14: Altın fiyatı düştü, yatırım yapanların sayısı azaldı. İran savaşı altında fiyat oynaklığını arttırdı. Gram altın savaştan önce 8 bin liraya kadar çıkmıştı. Aradan geçen 3 ayın ardından 6 bin liranın altına geriledi. Yatırımımı altına yaparım diyenlerin oranı azaldı. Merkez Bankası Hane Halkı Beklenti Anketi'ne göre her 100 kişiden 44'ünün yatırım tercihi hala altın. Ancak sayı Mayıs ayındaki ankette 48'di. Altından sonra en çok talep gören yatırım %37,1 ile ev, dükkan ve arsa. Gayrimenkule yönelenlerde yaklaşık 4 puanlık yükseliş var. Üçüncü sırada %5,5 ile vadeli mevduat geliyor. Vadeli mevduattaki artış oranı da 0,2 puan. Arabaya yatırım yapanların oranı aynı oranda düşerek %3,3'e indi. Borsaya ilgide de gerileme söz konusu. Mayıs'ta %3,1 olan oran %2,8'e düştü. Halkın %2,5'i döviz alırım, %1,5'i TL'ye dayalı yatırım fonu alırım, %1,3'ü dövize dayalı yatırım fonu alırım derken %0,6'sı dayanıklı tüketim malı alacağını belirtiyor.
1: Probiyotiklerden multivitaminlere, kolajenden omega 3'e kadar raflar boyunca uzanan gıda takviyeleri artık her yerde, eczanelerde, hatta marketlerde. Sabah C vitamini almadan kalkamayan, gece magnezyum içmeden uyuyamayanlar çoğaldı. O kadar ki takviye kullanımı 2 yıl içinde %75'e yükseldi. Her 4 kişiden 3'ü takviye gıda kullanıyor. Ama bilinçsiz kullanım karaciğer ve böbrek üzerinde yük oluşturabilir.
11: Takviye edici gıda sektörü bugün geldiğimiz noktada 1.2 milyar dolarlık bir pazar hacmine ulaşmış. Yaklaşık 100 milyon dolarlık da ihracat yapan, 200'ün üstünde fabrika, bunun 30 tanesi Avrupa standartlarında üretim yapan, son derece istikrarlı bir şekilde büyüyen bir pazara geldik.
4: Takviye edici gıda kullandığını belirtenlerin oranı 2024'te 49,2 iken son 3 ayda bu oran %74,8'e yükseldi. Takviye edici gıda sektörüne duyulan güvense %60'dan %77'ye çıktı. Bu veriler Gıda Takviyesi ve Beslenme Derneği'nin 2026 yılı için yaptığı araştırmadan.
11: Birincisi, Türkiye'de artık takviye edici gıdalara bir güven sağlandı. İkinci olarak da %95 oranında tüketicilerimiz etiketi okuduğunu, ürün içeriklerine baktığını söylüyor.
4: Peki takviye edici gıda alırken nelere dikkat edilmeli?
12: Bir uzmana danışmadan rastgele takviye gıda kullanımı doğru bir şey değil. Mutlaka etken madde, bu etken maddenin içeriği, o içeriğin dozu çok önemli. Üçüncü, bir bağımsız kuruluş tarafından denetlenmiş ve sertifika verilmişse o ürün daha güvenilir anlamına geliyor. Takviyeler konusunda biraz deneyimi olan bir uzmanın size rehberlik etmesini öneriyorum ben.
1: Bir balina görüntülendi sularımızda. Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında görüntülendi bu balina. Alanya Kalesi'nin hemen açıklarıydı. Teknesiyle orada seyir halinde olan bir Rus balıkçı deniz yüzeyinde önce hareketlilik fark etti. Daha sonra onun bir balina olduğunu anladı. Kayda aldılar. Bir sürede takip ettiler. Cep telefonuyla görüntülemeye devam ettiler. Ve görüntülerde de izleyebiliyoruz ki bir süre su yüzeyinde duruyor balina, daha sonra da Akdeniz'de gözden kayboluyor. Güzel bir görüntüydü. Bu güzel görüntüyle biz de bugün ana haber bülteninin, haftanın ilk günün ana haber bülteninin sonuna geldik. Bugün pazartesi olduğu için saat 21 olduğunda doğrudan siyaset programını izleyebilirsiniz. Burak Özcan, Mete Çubukçu ile beraber konuklarıyla karşınızda olacak. İyi akşamlar, iyi seyirler.

Gram altın 6248, çeyrek altın 10233, tam altın 40808 lirada. Borsa İstanbul BIST 100 endeksi 14729, BIST 30 17019 puandan kapandı.

NTV Radyo. Her pazartesi yeni bir hafta başlıyor. Türkiye ve dünyayı sürekli değişen siyaset gündemini takip edebilmek kolay değil. Meselelerin özünü anlayabilmek, bölgesel ve küresel etkileri değerlendirebilmek için olan biten ne varsa en açık haliyle doğrudan masada. Burak Özcan'ın moderatörlüğünde Mete Çubukçu ve her hafta değişen konuklarla doğrudan siyaset bugün 21'de NTV'de. Ve aynı anda NTV Radyo'da. Reklam. NTV Radyo.

Bu hafta sıcaklıklar 2 ila 4 derece artış gösterecek. 5 büyük kentte de hava güneşli. İstanbul ve İzmir'de Poyraz serinlik sağlıyor. İstanbul ve Ankara 28, İzmir 33, Bursa 30, Antalya 34 derece. Antalya'da bugünlerde rüzgar kuru esiyor. Marmara güneşli. Edirne 34, Kocaeli 28 derece. Poyraz hala sert esiyor. İç Anadolu'da Eskişehir tarafı açık 26 derece. Sivas, Kayseri bölümünde ise sağanak yağmur var.

0: Gerçek reklam.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Tek reklam.

Burası NTV Radyo. Saat 21. Doğrudan Siyaset başlıyor.

0: İyi akşamlar NTV'ye, Doğrudan Siyasete hoş geldiniz. 28 Şubat'tan bu yana konuştuğumuz İran Savaşı sona erdi. Artık silahlar sustu. Sıra diplomasiye geldi ve olacak mı olmayacak mı diye beklenen buluşma hafta sonu İsviçre'de gerçekleşti. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ve İran Meclis Başkanı Galibaf liderliğindeki heyetler bir araya geldi ve 60 günlük müzakerelerin hangi usullerle gerçekleşeceği karara bağlandı. Bundan sonra gözler alt komitelerin yapacağı çalışmalardan çıkacak sonuçlarda olacak. 60 günde sorunlu meselelere çözüm bulunabilecek mi? Bu süreci bozmak isteyenler var, başarılı olma ihtimalleri var mı gibi birçok soruyu konuklarımızla konuşacağız. İran halkı tabii bir yandan bu süreci takip ediyor, bir yandan da tüm dünya ile birlikte Dünya Kupası'nı izliyorlar. 2 puanı var İran'ın ama bir üst tura çıkma şansını ve ihtimalini hala sürdürüyor. Biz maalesef veda ettik kupaya. Sürprizler var. ABD'den yansıyanları da konuşacağız. İç politikada Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki tartışma sürüyor. Yapılan açıklamaları, perde arkasından gelen bilgileri bir araya getirdiğinizde iş sanki adım adım bir ayrılığa gidiyor gibi. Türkiye siyasetini yakından ilgilendiren bu süreçte yaşananlar da bu akşam gündemimizde. Her hafta olduğu gibi Mete Çubukçu ile beraberiz. Merhaba.
1: Merhaba Burak.
0: Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Deniz Tansi konuğumuz. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Ve SETA Genel Koordinatörü Nebi Miş de bu akşam Doğrudan Siyaset'te bizimle olacak. Nebi Bey hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, merhabalar. Stüdyodaki dostlarımıza da çok selamlar.
0: Sağ olun, selamlar, sağ olun. Mete Çubukçu sizle başlayalım. Şimdi geçtiğimiz hafta tamam artık bu iş bitti mi diye sormuştum. Evet, savaş bitti diyebiliyoruz artık ama şimdi ne oluyor? Neleri izleyeceğiz? Neleri takip edeceğiz? Bir genel çerçeve çizmenizi rica ederim.
1: Hemen çizmeye çalışayım. Bitti mi? Sanki ara verildi gibi. Çünkü bu 60 günlük süreç çok çok önemli. Ve tabii bu sürecin 60 günde bitmesi de çok mümkün değil gibi görülüyor. Ama sonuç olarak ilk kez heyetler bir odada karşı karşıya geldiler. Daha önce tabii Trump'la İran Cumhurbaşkanı imzaları atmıştı. Orada süreç başlamıştı. Diğer tarafta da bir seremoni yapıldı. İmzalar atıldı. Ama tabii imzalar atıldıktan sonra hemen arifesinde, belki aynı gün yine İsrail'in Lübnan saldırılarını gördük ki anlaşmanın en önemli maddelerinden birisi tüm cephelerde, özellikle Lübnan başta olmak üzere, ateşin ve saldırıların

0: kesilmesi. Birincisi Hürmüz Boğazı'nın tamamıyla açılması, yani İran'ın açması, Amerika'nın ablukayı kaldırması ve bu 60 gün içinde nükleer müzakerelerin bence teknik anlamda görüşmelere başlaması. Nitekim İsviçre'ye İran, Amerika'yı tam bilmiyoruz, teknik ekipleriyle hem işte Merkez Bankası'ndan hem atom meselesi, nükleer meseleyle uğraşan uzman ekipleriyle bir şekilde katıldı. Süreç başlamış oldu. Şu olumlu tabii ki, ateşin kesilmesi, insanların hayatını kaybetmemesi ve dünyanın da bir nefes alması çok çok önemli. Hoş dün yine Hürmüz'ü kapattık dedi İran ama tam onu net olarak bilmiyoruz. Fakat süreç burada başladı. Kırılmaz mı? Zaman zaman sorunlar çıkmaz mı? Bence çıkar. Yani İsrail'in olduğu yerde sorunun çıkmaması pek mümkün değil. Bugüne kadar hep işte taslak nasıl olacak, kaç madde olacak, kim ne önerecek, kim neyi kabul edeceği konuşuyorduk. İşte 14 madde çıktı. Ama anladığım kadarıyla bundan sonra özellikle hem Amerikan iç politikasında hem İsrail hem de İran'da bu anlaşmanın artçıları konuşulacak. Evet. Çünkü hem Amerika içinde hem İran hem de İsrail'de bundan memnun olanlar, olmayanlar yani her taraftan fazla taviz verildiğini söyleyenler söz konusu. Bu da ülkelerin iç politikalarını da etkileyecek. Amerika'da Kasım'daki seçim, Eylül'de Netanyahu'nun gireceği İsrail'deki seçim ve özellikle İran'da daha sertlik muhafazakar kanatla Cumhurbaşkanı ve Arakçı'nın biraz temsil ettiği daha nasıl diyelim pragmatik kanat arasındaki iç mücadele. Müşteba Hamaney tam burada nerede duruyor onlar belli değil. Belki konuşuruz. Burada hem İran'dan çok ciddi tepkiler var. İçeride çok fazla taviz verildiği yönünde sertlik yanlılarının. Ve fakat İran'ın Cumhurbaşkanı ve Arakçı kanadı şunu biliyor. Evet, sonuçta bu savaştan zaferle çıktık. Elimize kozları çok iyi oynadık. Askeri olarak kazanamadık belki ama ekonomik, stratejik ve jeopolitik olarak bundan kazançlı çıktık ki içerideki sertlik yanları bunu öne sürüyor. Biz buradan kazançlı çıktık, niye bir takım tavizler veriyoruz diye. Ama madalyonun diğer tarafına baktığımız zaman İran'ın da bu abluka sırasında çok çok ciddi kayıpları var. Yani İran bugün petrol satamadığı takdirde ekonomisi her geçen gün çok ciddi kayıplara uğruyor ki o kanat bunu biliyor. Yani bunu bir şekilde durdurup İran'ın kasasına o petrol satışlarını sokmayı düşünüyor. Amerika, yani İran tarafından yapılan belki bir kısım eleştiriler şu açıdan şey olabilir, haklı olabilir. Petrol satışına şey yaptı, evet dedi. Özellikle Amerika'nın uyguladığı bir takım yaptırımları 60 gün süreyle kaldırdılar. Kaldı. Ama bu şeyle, süreyle, yani tamamıyla değil, petrol satışlarını serbest bıraktı. Ama tek şartla bütün alışveriş dolarla yapılacak dediler. Yani şimdi Trump hani bir şey verirken başka, evet, bir şeyi de almayı planlıyor. Evet. Amerika içinde de çok ciddi muhalefet var. Yani Trump'ın bu politikasına karşı ne kazandık diyor ama en büyük rahatsızlık İsrail'de. Evet. Çünkü 7 Ekim sonrası bölgede tırnak içinde, yani o bütün hakimiyeti sağlayan ya da bölgenin dengesinin bir şekilde değişmesine neden olan İsrail'in saldırgan politikası, ki bu arada işte Suriye'de rejim değişti. Çok önemliydi. İşte Gazze katliamı gerçekleşti. Lübnan'a yönelik saldırılar. Oradaki sertlik yanları, yani bu aşırı sağcı ve dinci koalisyon ortakları, peki biz bu işe niye girdik, şu anda hiçbir şey buradan elde edemiyoruz diye inanılmaz bir şekilde yüklenmeye başladılar. Şöyle bağlayayım, belki burada en önemli, belki de en hayırlı, ne kadar devam eder bilmiyoruz, Trump'ın koyduğu mesafe, yani İsrail'e yönelik çok sert eleştirileri ve bundan da geri adım atmaması. Ama bu şu demek değil, Netanyahu bu oyunu bozabilir mi? Çok rahat bozar. Fakat Amerika'daki bence İsrail'e yaklaşım, evet, yani Amerikan politikası bugünden yarına değişmez. Ama içeride de artık tamamıyla onların peşine takıldık ve kendi çıkarlarımızın aleyhine hareket etmeye mi başlıyoruz soruları cumhuriyetçilerin içinde olmak üzere başlamış durumda.
1: Evet. Hocam şimdi yani 60 gün içinde tamamlanması tabii pek beklenmiyor. Evet. Meselenin uzmanlarına baktığımız zaman da işte bir önceki Obama'nın yaptığı anlaşma 18-20 ay yaklaşık sürüyor evet. ve sonuç 20 tabii. ay sonucunda bir anlaşmaya varılıyor. 60 gün zor. Ama yani işlerin bir barış anlaşmasına evrilmesi konusunda ne kadar ümit varsınız? Önce onu sorayım.
2: Çok ümit var olduğunu söyleyemem açıkçası. Yani umarım olur ama ben süreci şöyle tanımlıyorum kendimce. Düşük yoğunluklu bir müzakere ve düşük yoğunluklu bir savaş. Ama artık ABD ile İran arasında doğrudan bir savaşı öngörmüyorum. İsrail ile İran arasında, hatta Trump da bunu söyledi. Ama bu kadar belki balistik füzelerle değil ama çeşitli yoklamalar söz konusu olabilir mi? Öncelikle şu soruyu sormamız gerekiyor. Şimdi Mete Bey'in dediğinden devam edeyim. Bir kere bir ABD kamuoyunda İsrail ile ilgili bir kırılma var. Ama bu bugünden yarına değişecek bir konu değil. Ama bir de Körfez ülkelerinin ciddi anlamda güvensizliği var. Kime? ABD'ye karşı. Tamam, petrodolarlar var. Ortaya konulan bir düzen var. Bu sadece Amerika döneminde değil, İngiltere'den beri devam eden bir düzen var. Ama sonuçta Amerika Birleşik Devletleri Körfez rejimlerine koruyamadı. Yani bu da bir gerçek. Bu orta vadede ne tür siyasi şekillenmelere neden olacaktır? Bence bunun üzerine durmak lazım. En büyük problem bu. Şimdi öncelikle şu soruyu sormak lazım. Bu savaş neden oldu? Savaş siyasi bir karardır.
1: Evet.
2: Yani siyasi hedeflerinizin olması lazım. Niye savaş kararı aldınız? Amerika için soruyorum. Yani İsrail zaten olan şüpheli olduğu için. Yani İsrail'in ortaya koyduğu siyaset, İran'la ilgili ta 2004 yılında birilerine kendi milli güvenlik siyaset belgelerinde öncelikle tehdit olarak ilan ettiler. Ve adım adım gelinen noktada, hatta hatırlayın 2010'da Türkiye Brezilya ile beraber değil mi? Tahran Deklarasyonu, ek yaptırımlar uygulanmasın gibi buna benzer süreçler vardı ama İsrail'in hep bir ezberi vardı. İran'ın nükleer çalışmaları, İran rejiminin periferisiyle beraber, vekil örgütleriyle beraber bölgede istikrarsızlık unsuru olduğunu hep ifade ediyorlardı. Ve bu anlamda bakıldığında özellikle İsrail için bence kırılma 2023'te Gazze'ye yönelik operasyonla başladı. Daha önce sayısız operasyonlar oldu. Ama bu artık soykırım radyosunda varan ve yani herhangi bir noktada sivil asker ayrımı yapmadan yani kesinlikle bu anlamda ortaya koydukları bir şiddet kampanyası oldu. Bu sadece İslam ülkelerinde değil bütün dünyada ciddi anlamda. İşte Sumut filolarını hatırlayalım ya da buna benzer süreçleri. Dolayısıyla bu noktada bakıldığında bence İsrail bu sürecin kaybedenlerinin başına geliyor. Neden? Yani bir kalıcı barış olacak mı? Maalesef o konuda çok umut var değilim ama buna rağmen İsrail ile ilgili zaten yani bir olan şüpheli ya da şiddet kampanyası uygulayan bir ülke. Ama olası bir barışı engelleyecek temel bir unsur olarak ifade edilmeye başlandı. Bence bu son derece önemli. Peki kalıcı barış olur mu sorusu neden zor? Çünkü burada siyasi hedefler bağlamında kim ne elde etti ya da edecek? Ona bakmak lazım. Şimdi ta Brzezinski'den beri, 79'dan beri Körfez doktrinini hatırlayalım. Ki o da devrimden sonra olmuştu İran'da. Ne diyordu Amerika? Hürmüz Boğazı kapatılırsa bizim için savaş dediniz. Sene 1979. Sene 2026. Yani Hürmüz'de zaten transit geçiş yolu. Siz bu savaşı ortaya çıkartmasaydınız, başlatmasaydınız Hürmüz Boğazı zaten kapatılmayacaktı. Çok basit bir denklem. Peki burada iki gücü kıyaslarken birisi bir büyük güç, diğeri bir stratejik orta boy devlet. Şimdi İran için kazanç rejimin ayakta kalması ama şimdi diyorlar ki hatta bu müzakerelerde ifade edildi, bu rakamlar belki tekrar teyit edilmeli ama 300 milyar dolarlık bir altyapı tahribatından bahsediliyor. Ama ben bunun yetersiz olduğunu düşünüyorum çünkü yıllardan beri İran üzerinde ambargolar var zaten. Yani kümülatif olarak aslında aldığımızda çok daha büyük rakamlara neden olabilir. Ha, İran'ın periferileri anlamında bence ciddi anlamda soru işareti var. Hizbullah hala devam ediyor. İşte o Hizbullah'la İsrail arasında yani yeni bir Lübnan savaşı olabilir mi sorusu. Ki zaten şu anda yarısını yutmuş vaziyette neredeyse. Öte yandan Yemen'de Husilerin konumuna bakalım. En ufak bir durumda ben Babil Mendeb kapısını kapatırım ya da vururum diyor. Öteki türlü bakıldığında yani burada peki Amerika ne kazandı, İran ne kazandı diye bakılacak olursa İran'ın aslında çok ciddi anlamda altyapı problemleri var. Ama rejim ayakta ve kendi kamuoyuna da sürekli bunu telkin ediyor. Biz Amerika'ya karşı kazandık ama bir müddet sonra kendi kamuoyu da bunun ekonomik meyvelerini görmek isteyecektir. Ama Amerika açısından bakın da şöyle toparlayayım. Kasım'da evet bir ara seçim var. Gün geçtikçe bence Trump'ın şansı ya da Trump'ın partisinin şansı azalıyor diye düşünüyorum. Yani bu sürecin böyle devam etmesine kazandırabilir. Hürmüz Boğazı'nın kapatılıp açılması Amerika için bir başarı değil. İran rejiminin ayakta kalması bir vaka. Dolayısıyla burada şu aşamada İran bir adım önde gözüküyor. Ama tabii sürece yayıldığında bunun ekonomik ve sosyal komplikasyonlara baktığımızda İran'da daha büyük bedeller ekonomik anlamda ödemek durumunda kalabilir diye düşünüyorum.
1: Peki Nebi Bey şunu sormak istiyorum. Şimdi Deniz Hoca'nın ifade ettiği gibi sürecin kaybedeninin veya en çok kaybedenin İsrail olduğunu düşünenler de var. Ama işte 7 Ekim'den bu yana meseleyi alıp işte Hamas'ın geriletilmesi, Hizbullah'ın geriletilmesi, Suriye'nin İsrail'e bir şekilde artık tehdit oluşturmaması, Batı Şeria'daki sessiz şekilde devam eden o işgal, hepsini bir araya getirip İsrail'in tüm bu yaşananlardan kazançlı çıktığını aslında savunanlar da var. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Gelinen noktada kaybeden, kazanan tarafları böyle bir muhasebesini yaparsanız nasıl bir tablo çıkar ortaya?
3: Yani tabii şöyle bir düzlemden bakalım. Savaşı kim başlattı? Savaşı İsrail başlattı aslında. Çok 7 Ekim'den itibaren ABD'yi de bölgesel bir savaşa çekmek için çok uzun uğraşlar verdi tabiri caizse. Her türlü ABD yönetimine, Trump'a, İran'a savaş açması konusunda bir baskı uyguladı. Yine savaşın başına gidelim. Hatta işte 12 gün savaşına ve ondan sonraki sürece İsrail açısından değerlendirdiğimizde şimdi İran'a özellikle 12 gün savaşıyla birlikte İsrail büyük kayıplar verdirdi aslında. Yani hem ABD ile birlikte işte şu konuşuluyordu ikinci savaş başladığında. İran gerçekten işte düşünüldüğü gibi, analiz edildiği gibi, öngörüldüğü gibi acaba güçlü bir devlet değil mi? İşte Mossad ajanları ülkenin çeşitli yerlerine sızmış. İran'ın içerisinde işte devlet başkanlarını, misafir aktörleri suikast düzenleyebilecek kadar aslında İran'ı kırılgan hale getirmiş diye bir İran tasavvuru vardı savaşın başında. Yani İran İsrail ve ABD'ye çok uzun süre dayanamaz. Çünkü savaşın başında işte bütün üst düzey yöneticilerini kaybetti. Daha önceki dönemde birçok işte İsrail hem Hizbullah'a hem de İran'ın farklı unsurlarına büyük kayıplar verdirmişti. Şimdi sanki İran köşeye sıkıştırılmış bir şekilde savaş sürecine gidilmişti. Savaş başlatılmıştı. Yani tekrar hatırlatalım daha analizin ayakları yere basması için. Ve bugünkü masadaki 14 madde açısından da meseleyi karşılaştırma daha iyi yapabiliriz. Ne deniyordu İran'la? Eğer sana savaş açmamızı istemiyorsan işte nükleerden feragat et. Bir şekilde kendi vekaletlerini artık bütün bölgeden çek ve bunların faaliyetlerini sonlandır. Dolayısıyla da aslında iki ana unsur ve bunun ötesinde de İran'da bir rejim değişikliği gibi farklı amaçlar vardı. Şimdi savaşın başında İsrail'in ve dünyanın böyle bir İran'a yönelik olarak bakış açısı yavaş yavaş oluşmuştu. Ama savaşla birlikte bugün savaşın başında konuştuğumuz meselelerden farklı başlıkları tartışıyoruz. Yani işte 100 günden fazla bir günde süreç devam ediyor. Savaş durduruldu ama sorunlar çözülmedi. Bir 60 günlük müzakere süreci var. Peki müzakerenin içerisinde ne var? İran açısından tamam. Yani büyük ekonomik kayıp yaşadı. Altyapıya büyük zarar gördü. Donanması büyük zarar gördü vesaire. Yani burada İran gerçekten bu savaşta büyük zarar gördü. Ama öbür taraftan eğer bu müzakereden başarılı bir şekilde çıkabilirse bir taraftan yaptırım meselesi işte yaptırımların kaldırılması Diğer taraftan 300 milyarlık bir yap inşa et ya da yeniden ihya ve inşa için kullanabileceği işte Körfez'in de içinde dahil olduğu ABD'nin de kontrolünde yeni fonların sağlanması. Burada belki İran açısından savaş öncesindeki durum nükleer mesele. Zaten Obama döneminde de çerçeve ortaya çıkmıştı. Yani bir anlaşma vardı, bunu Trump kaldırdı. Bu açıdan baktığımızda İsrail meseleye şöyle bakacak. İran'a bir tehdit olarak tanımlıyordum. Savaştan önce İran'a maksimum bir baskı vardı ve bölgede İran neredeyse hem küresel sistemde hem de bölgede tırnak içerisinde işte istenmeyen bir devlet, hatta işte farklı tanımlamaları vardı. Bugün açısından geldiğimizde eğer yine bu müzakereler olumlu sonuçlanırsa İran'ın küresel sisteme, hatta batılı sisteme entegre olma gibi önünde farklı imkanlar var. Dolayısıyla da bu açıdan, bütün bu çerçevelemeye çalıştığım açıdan baktığımızda gerçekten de İsrail açısından İran bağlamında bu savaşı da en fazla zarar gören taraf olduğunu söylememiz lazım. Ha, şu oldu, evet, İsrail Gazze'ye soykırım yaptı, Filistinlere soykırımı devam ediyor. Lübnan'a, Suriye'ye hala saldırıları devam ediyor ama İran üzerinde değerlendirdiğimizde durum bu. İşte tam da bu çerçeveden büyük ihtimal İsrail meseleyi böyle gördüğü için, yani İran'ın bu kadar savaştan kendi açısından, yani İsrail baktığı yerden İran kazanarak çıkıyor buradan. Böyle bir yerde İsrail bu 60 günlük süreyi ya da ortaya çıkan bu müzakere çerçevesinin başarıya ulaşmaması için her türlü sabotajı ve her türlü bozucu enstrümanları devreye sokacağını görmemiz lazım. Ama bunun ötesinde şunu söyleyelim. Artık İran savaştan önceki İran değil. Yani işte Hürmüz'ü stratejik bir kaldıraç olarak keşfetmiş ve bundan sonra her türlü kendisine yaptırım ya da yeni bir savaş başlatma durumunda ilk başvuracağı stratejik kaldıraç Hürmüz olacak. Çünkü Hürmüz'ün hem küresel ekonomiye hem bölgesel denkleme çok büyük zarar verdirebildiğini İran keşfetti. Dolayısıyla da burada İran artık savaş önceki durumundan masada daha özgüvenli bir şekilde bu müzakereleri yürüttüğünü görmemiz lazım. Tabii ki burada ABD açısından da birkaç cümle söylersek, şimdi ABD ve Trump gerçekten de burada savaşa sürüklenen hem ülke hem lider. Yani İsrail tarafından savaşa sürüklendi ve hatta ve büyük ihtimal bugünden geriye bakınca bu savaşın bütün safhaları, sonucunun nereye gideceği ile ilgili çok büyük bir planlama, öngörü ve farklı incelikli bir tartışma yapılmadığı için, yani genel bir çerçeveden savaş başlatıldığı için Trump hem Netanyahu'ya hem de bu savaşa kendisinin sürükleyen aktörlere karşı bence bir kızgınlığı da var. Yani İsrail'e yönelik olarak açıktan ilk defa bir ABD başkanı Netanyahu yönetimine, siz böyle devam ederseniz İran'la baş başa sizi bırakırım dedi bunu, yani kamuoyunun önünde söyledi. Aslında bu tarihsel açıdan baktığımızda ABD ile İsrail arasında ciddi ayrışmanın kamuoyu önünde de yaşanması açısından önemli. Yani bu anlamda bence Trump bu İran savaşından bir zafer anlatısını oluşturabilecek bir imkanı elde etmede zorlandığı için en büyük kızgınlığı İran'a değil, daha çok İsrail'e. Çünkü savaşa kendisinin bir şekilde sürüklendiğini ve dolayısıyla da bu savaştan çıkmak için zorlandığını görüyor. Burada bu savaş nasıl İran'a Hürmüz'ü stratejik bir kaldıraç olarak keşfetmesini sağladıysa, küresel sistem açısından da ABD gücünün sınırlarının ortaya çıkması, sadece ABD'de değil aslında.
1: Evet.
3: Büyük güçlerin, yani bu büyük gücün içerisine farklı ülkeleri dahil edebilirsiniz. Büyük güçlerin yeni savaş konseptinde, burası çok önemli, yeni savaş konseptinde sınırlarının da ortaya çıkmasını sağladı. Yani az önce hocamız da söyledi, orta boy bir devlet büyük bir güce stratejik büyük maliyetleri çok ucuz sistemlerle stratejik Tartan maliyet üretebiliyor. Savaşın maliyeti büyük güce daha fazla olabiliyor. Dolayısıyla da bu savaşın hem büyük gücün sınırlarını hem de Amerikan gücünün sınırlarını göstermesi bakımından da bence önemli bir sonuç üretti.
1: Evet.
3: Dolayısıyla da hem küresel sistemde hem de bölgede, birazdan belki ikinci turda konuşuruz. Evet. Bu savaş sonrası denklemde ülkeler buna göre yeniden hizalanma, İran'a, Körfez'e vesaireye bakışlarında ve özellikle Orta Doğu'da yeni bir güvenlik mimarisinin arayışında yani anlaşma olsun olmasın her halükarda bu yeni güvenlik mimarisi arayışları gündeme gelecek.
1: Gelecek. Peki, bir reklam aramız var, devam edeceğiz.

0: Doğrudan Siyaset devam edecek.
1: Reklam.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Reklam. Elveda güzel vatanım, NTV Radyo'da.
4: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz. Hepimiz kardeşiz.
5: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda güzel vatanım her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da radyo tiyatrosunda.
6: Ve sen ister, o kadar güzeldin ki.
5: Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.
7: Doğrudan Siyaset devam.
8: Reklamların ardından devam ediyoruz Doğrudan Siyasete. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında artık başlayan müzakere sürecini konuşuyoruz. Şimdi Mete Çubukçu, bu sürece biraz açılışta da bahsettik ama biraz daha açmakta fayda var orayı. İran'ın içinden de ciddi itirazlar var. Evet. Yani İran'da biz bu savaşı kazandık, bizim daha fazla şey almamız gerekiyordu deyip işte Galibaf'ı, belki Arakçı'yı, evet, ılımlı bulan gruplar da var değil mi?
9: Var. Bu aslında İran'da yeni olan bir tartışma değil. Yani bütün bu süreçlerde daha önce de, yani Obama ile olan nükleer anlaşmaya da daha önce bir takım girişimlerde İran'da hep farklı görüşü oluyordu. Ama oradaki ayrım şuradan kaynaklanıyordu. Sonuçta güçlü bir dini lider vardı.
8: Evet.
9: Dini lider sonuç olarak bir tarafa yakın olsa bile, yakın dursa bile bütün herkesin kabul edebileceği kararlar alıyordu. Ya da o kararlara çok fazla itiraz olmayabiliyordu. Şimdi Hamenei'nin öldürülmesi yerine işte farklı bir seçimle bana göre oğlunun gelmesi. Onun şu anda evet yaşadığını biliyoruz ama sağlık durumu nedir işte hiç görmedik. Fotoğrafını da efendim canlı.
8: Sesini de duymadık.
9: Sesini, evet, de duymadık. Yani onlarca söylenti var. Yani birileri yazıyor, imzalıyor vesaire yapıyor diyor. Bunları bilemiyoruz ama daha bu imza atıldıktan hemen sonra zaten Müşteba Hamenei'nin ya içine çok sinmediği bir anlaşmayı imzaladığını kendisi açıkladı ya da işte kendinden çıkan açıklama öyle geldi. Orada zaten bir yani liderin nasıl söyleyeyim inisiyatifinde bir kayma olduğu çok net olarak belliydi. Yani evet imzaladım ama bir şekilde sertlik yanlarını da sanki yalnız bırakmak istemiyormuş gibi bir durum vardı. Nitekim bugün gelen haberler, İran'dan, Tahran'dan gelen haberler. Mesela İran Meclis Ulusal Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısının özellikle işte Müşteba Hamenei'ye ait olduğu iddia edilen bir takım mektupları gördüğünü ve İran müzakere ekibinin çok eleştirdiğini, sınırları aştığını Hamenei adına ifade ediyor. O sırada röportaj kesiliyor. İşte televizyon yöneticisi istifa ediyor vesaire oluyor. Çok ciddi bir krize yol açıyor. Yani Hamenei aslında buna çok şey bakmıyordu ama imzalamak zorunda kaldı gibi ya da zorlandı gibi. Yani biraz önce söylediğimin yani o liderde şey yapan, sembolleşen iktidarın ya da gücün bir şekilde böyle şüpheyle yaklaşıldığı var. Yine yapılan yorumlar özellikle bu payidar cephesi denen daha muhafazakar kesimin özellikle işte bu yapılan anlaşmanın işte direnişçi ayrıcılık ya da o stratejik avantajı dezavantaja çevirdiği yönünde memnuniyetsizlikler belirtiliyor. Bunlar doğru mu yanlış mı? Bunları muhtemelen birkaç ay sonra ya da 4-5 ay sonra göreceğiz. Bir de şimdi tabii İran'da hayatın akışı var. Biraz önce söylediğim gibi yani o akışın da devam etmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanı kanadı başından beri aslında adil bir anlaşmaya hazır olduklarını ve bunu yapmak istediklerini, çünkü yani İran'ın da evet onurlu bir anlaşmaya her zaman açık olduğunu söylemişti. Baktığımızda bu 14 maddeye baktığımızda, eğer uygulanacak olursa, eğer İsrail bozmayacak olursa, Amerika ayak sürmeyecek olursa büyük oranda İran'a bence avantaj sağlayan bir anlaşma gibi görünüyor. Çünkü şunun için bunu söylüyorum. Mesela 13. madde şunlar şunlar şunlar olmazsa zaten bu anlaşma hayata geçmez diye baştan bu barajı koymuşlar. Yani 1, 4, 5, 10. maddeler hayata geçmezse diye. Yani Lübnan'a saldırı olursa, İran'a saldırı olursa, efendim Hürmüz Boğazı'na yönelik bir takım şeyler, ihlaller olur ise diye devam eden birçok madde var. Diye orada kendi sınırlarını koymuşlar. Bunlar olmasa zaten biz bu anlaşmayı devam ettirmeyiz anlamında. O açıdan bence avantajlı. Çünkü burada şöyle bir şey var. Sertlik yanlıları, devrim muhafızları savaşı kazanamamış olmalarına rağmen kaybetmediler. Ve Amerika'ya stratejik, psikolojik bir üstünlük sağladılar. Artı bölgede de 7 Ekim'den beri gelen İran'ın kaybettiğine yönelik algıyı tamamen olmasa bile biraz değiştirdiler. Yani bu Hizbullah zorlamasıyla ve onu orada kabul ettirmeye çalışıyorlar. Ne kadar başarırlar onu bilmiyorum. Bunu devam ettirmek ve bunun üzerine nasıl söyleyeyim ya, o direniş cephesini, o zafer söylemini devam ettirmek. Bunu içeride de biraz sertlik, biraz baskıyla kendi iktidarlarını güçlendirmeye tahvil etmek istiyorlar. Ama sonuçta maaşların ödenmesi gerekiyor. İşte gıdanın alınması gerekiyor. Karne sistemiyle dağıtılan yiyecekler var. Onların zayıflatılması gerekiyor. İnsanların işte arabasına binmesi, tamam, ne bileyim dışarı çıkması, memurların maaşlarının ödenmesi gerekiyor. Bu da bir realite. Pezeşkian tarafı da bunu biliyor ve şu andaki avantajı da daha da ileri götürmek istiyorlar. Ama bu içeride ciddi bir tepkiyle devam ediyor. Burada önemli olan hakikaten şeyle söylediğim gibi dini liderin inisiyatifi ve ne kadar güçlü olup olmayacağı ile ilgili önümüzdeki aylarda bu tartışmaların daha yoğunlaşacağını açıkçası göreceğiz gibi. Eğer Pezeşkian taraf biraz daha ağır basar ya da sertlik yanları daha nasıl diyeyim mantıklı davranırlarsa, sadece ekonomik değil sosyal anlamda da bir takım nefes borularını açmak durumundalar. Çünkü yani sonuçta bugünler geçecek, 5-6 ay sonra İran kendi realitesiyle içeride karşılaşmak, yüzleşmek zorunda kalacak. İçeride de memnun olmayan milyonlarca kişi var. Şunu söyleyeyim, belki biraz sonra onu da konuşuruz. Nasıl içeride dış düşmana karşı muhalif rejim yanlıları bir araya geldiyse, dün maçta izledik Amerika'daki stadyumda. Ha. Herkes İran'ın arkasındaydı ki Amerika'da ciddi bir rejim muhalifi kesim de yaşıyor. Evet, evet, ona rağmen destekleyen şeyler vardı. Bence yani İran yönetimi de bunu dikkate almak durumunda. Çünkü bu birlik havası ilelebet devam etmez.
10: Tabii. Yani şimdi Deniz Hocam, şunu merak ediyorum. Belki üzerine çok fazla konuşulmuyor ama bu sürecin sadece bu savaşla sınırlı kalmayan bir büyük barışa ABD ile İran arasında evrilme potansiyeli olduğunu düşünüyor musunuz? Yani işte İran ABD'yi büyük şeytan olarak kabul ediyordu değil mi? ABD İran'ı şer cephesinin lideri olarak görüyordu. İşte Tahran'da o ünlü kahrolsun Amerika şeyi mesela, o duvar silinecek mi bir gün? Öyle bir yere kadar gidecek mi? Hatta belki bir İran-İsrail ilişkilerinin kurulduğu bir sürece gitmesi gibi bir ihtimal var mı bu işin?
11: Şimdi siyaset her zaman her türlü olasılığa açıktır tabii. Ama hani bunların kısa zaman içerisinde gerçekleşmesi zor. Şimdi İran'da rejimin savaş öncesindeki konumunu hatırlayalım. Neredeyse içerideki kargaşayla tabii. Yani rejim düşer mi düşmez mi onu tartışıyorduk. Yani bir de maalesef işte hani realist zeminde belki bakacağız ama bu anlamda bakıldığında savaş rejime tırnak içerisinde yaradı.
9: Can suyu verdi değil mi?
11: Tabii, çünkü rejim çok daha kırılgan hale gelmişti. Ama bu bir dış düşmana karşı konsolidasyon sağladı. Bu tabii ki böyle bir savaş olduğu zaman dış düşmana karşı bir birlik sağlanır. Ki İran'ın bir devlet geleneği var, bir de onu unutmamak gerekiyor. İran'ın savaşla ilgili kırılgan olma özelliği, işte gerek Nebi Hoca gerekse de Mete Bey söylediler. Yani o kırıldı evet bu savaş sonucunda. Yani o kadar da kolay lokma olmadığı anlaşıldı. Şimdi İran'daki rejimin, mevcut rejimin ABD ile dost olmak gibi ya da ABD ile normal ilişkiler kurmak gibi bir seçeneği pek söz konusu değil. Neden? Çünkü rejim kendi varlığını, ontolojisini ABD karşıtlığına dayandırmış vaziyette. Dolayısıyla bunun kırılması ve tabii İsrail karşıtı. Hatta evet, İsrail'in yok olması. Yani söylem bu. Mesela İsrail'in söylemi şudur. Hani İran devam etsin ama rejim gitsin. Yerine tekrar şahlık kurulsun gibi bir anlayışı var. Hatta çok ilginçtir. Bundan birkaç yıl önce Şah'ın oğlunun bir İsrail gezisi vardı. Hem İsrail Başbakanı hem de İsrail Cumhurbaşkanı onu ağırladı. Ve üst düzeyde ağırlandı. Ama tabii ki bunun hayatta ne kadar karşılığı oldu tartışılır. Her iki İsrail'den destek alan bir İran veliahtının İran halkında ne kadar karşılık bulacağı çok net bir şekilde ortada. Burada tabii çok bilinen bir söz var. Hani zafer sırça bir kadeye benzer diye, ama yani burada bir zafer yok İran açısından. Ama dediğim gibi bir adım önde bir durum var. Şimdi burada şunu tartışmak lazım. Savaşın başına itibaren Rusya ve Çin'i aslında göz ardı etmemek lazım. Yani Çin'in askeri anlamda, ekonomik anlamda İran'ı arkaladığını ve zaman zaman hatta istihbarat desteği verdiğini, kimi zaman hani çeşitli lojistik işbirliği olduğu hep ifade ediliyor. Kaldı ki Rusya açısından da öyle. Zira Çin'in İran'ı kaybetmek gibi bir lüksü aslında söz konusu değil. Yani Venezuela gittikten sonra İran'ın da kaybedilmesi orada ciddi bir stratejik boşluğu oluşturacaktır. Amerika Birleşik Devletleri açısından şimdi bazı danışmanlar böyle gökdelenlerde oturduklarında şey gibi görüyorlar, hani bilgisayarda dünyayı yönetiyoruz falan gibi. Onlar dediler ki nüfusun yarıya yakını Türk. Biz bir Türkleri ayaklandıralım. Kürtler var, Kürtleri ayaklandıralım. Beluciler var, Belucileri ayaklandıralım. Her bir farklılık ayaklanma anlamına gelmiyor. Öyle bir oryantalist mantıkla baktıkları için.
9: Irak'ta da öyle yaptılar. Irak işgal ettiklerinde herkes sizi işte çiçeklerle karşılayacak falan, ama
11: öyle düşündüler. Evet. Ama Irak'ta mesela bu plan kısmen işledi. Çünkü Irak'taki devlet geleneği ciddi anlamda problemdi. Ama İran açısından bakıldığında bugün temel sorunlar nedir diye değerlendirdiğimizde sadece Hürmüz Boğazı değil. Yani İran'ın bir ham petrol üreticisi olması, işte Hark Adası ile ilgili tartışmalar, biraz önce söylediğim, ilk turda ifade ettiğim Körfez ülkeleriyle ilgili konular. Burada bir kalıcı barış olacaksa onu yumuşak karnı bir İsrail, iki İran'la Körfez ülkeleri arasındaki ilişkiler.
9: Evet.
11: Şimdi buraya bir kere bir nifak girdi. Yani bir güvensizlik var.
10: Zaten vardı.
11: Vardı. Tabii yeni değil yani. Tabii vardı bu pekişti. İsrail açısından bakıldığında İsrail'in bir kuzey kuşağı politikası var. Yani bir yandan Güneybatı Suriye'de, yani Hermon Dağı, Dürziler, hep bunu konuşuyoruz. Lübnan'a gün geçtikçe yutmaya çalışıyor ve Güney Kıbrıs. Bunu her fırsatta söylüyorum. Yani sadece BAF değil, hem askeri yapılanma var, evet, hem ekonomik yapılanma var. Doğu Akdeniz'den bu anlamda Orta Doğu ekseninde İsrail'in çok tehlikeli bir yapılanmasının olduğunu görüyoruz. Yani ABD için bu bölgedeki formül genelde İsrail artı Körfez ülkeleri gibi görünmekle beraber, aslında belki onu daha sonra açarız ama şöyle bir noktada virgül koyayım. İsrail'in Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimiyle olan işbirliği bence Doğu Akdeniz'de çok önemli yapısal krizlere gebe. Yani Türkiye ve Yunanistan olarak baktığımızda ikisi de NATO üyesi, ki işte 7-8 Temmuz'da NATO zirvesi toplanacak. Dolayısıyla iki NATO üyesi arasındaki ilişkilerde, yani Yunanistan'ın Güney Kıbrıs'la ve İsrail'le yaptığı işbirliğini biz hangi noktaya oturtacağız? Hangi çerçeveye oturtacağız? Yani İsrail yıllarca Körfez ülkelerini de hep istismar etti. Bakın İran rejim ihraç ediyor. İran'ın vekil güçleri var. Bu size de düşman diye. Ama baktığımızda mesela Lübnan'daki konumu Kim durduracak İsrail'in? Yani Beyrut'un yukarısına mı çıkacak? Belki şu söylediğimiz spekülatif ve mantıksız gibi gelebilir ama neredeyse geldiler. Yani o İtani attı gitti. Bu anlamda 2. Lübnan Savaşı'ndan sonraki 1701 sayılı karar delik deşik oldu. Bununla beraber Golan Tepeleri'ni düşünün. Golan Tepeleri, Güney Lübnan. Yani burada ciddi anlamda dengeleri bozan bir anlayışı var İsrail'in. Evet. Burada İran hangi noktada duruyor diye düşündüğümüzde, yani İran periferilerini kaybetti mi? Periferisi duruyor ama Hizbullah tabii ciddi anlamda hasar gördü. Hamas İran yapımı bir örgüt değil. Ama bir müttefiklik ilişkisi vardı. Ama Hamas'ın yaşadığı zorluklar ortada. Dolayısıyla burada İran'ın vekil güçlerindeki ağırlığını göreceli olarak da kaybetmesi İsrail'e yarıyor.
10: Yarıyor,
11: yani bunun özellikle altını çizmek ve teşhir etmek gerekir diye düşünüyorum.
10: Şimdi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la da bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. O görüşmede İran'la ABD arasında varılan mutabakatın memnuniyet verici olduğunu söyledi Cumhurbaşkanı. Türkiye olarak sürecin barışla sonuçlanması için elimizden gelen desteği sağlayacağımızı, biraz da burada herhalde İsrail'e atıfla müzakereleri sabote etmek isteyenlere karşı dikkatli davranmanın önemli olduğunu söyledi.
11: Adres çok belli orada.
10: Evet, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan. Elbette yani Nevi Bey, hani İran'da olan biten her şey Türkiye'yi de çok yakından ilgilendiriyor. Bölge ülkeleri, diğer bölge ülkeleri gibi. Bu süreçten herkesin çıkaracağı, çıkardığı dersler de var. Yani siyasi anlamda, ekonomik anlamda, güvenlik anlamında Türkiye sizce nasıl dersler çıkarmıştır veya çıkarmalıdır bu savaştan?
12: Ya öncelikle tabii Türkiye uzun süredir dillendirdiği, dile getirdiği tezlerinin bu savaş sürecinde gerçekliğinin fark edildiğini bir şekilde muhataplarına anlatmış olabilir. Neyi söylüyorum? Biraz daha somutlaştırayım. Bu savaş başlamadan önce gerçekten de Türkiye bütün taraflarla, hem ABD tarafıyla, hem İran'la, hem de bölgedeki diğer devletlerle bu savaşın çıkmaması için müzakerelerin bir şekilde yürütülebilmesi için arabuluculuktan kolaylaştırıcılığa her türlü çabayı gösterdi. Ve en nihayetinde İstanbul'da müzakereler mümkün olmayınca İslamabad'da olması için de büyük bir destek verdi. Hatta bundan memnuniyet duyduğunu ortaya koydu. Yani burada belki İran, Türkiye'nin biraz daha öne çıkma endişesinden dolayı Türkiye'de olmasını istemediği biliniyor. Dolayısıyla da Türkiye dedi ki, ya burada önemli olan bir savaşı durdurmaktır. Nerede yapıldığı önemli değil. Pakistanlı kardeşlerimiz de en az bizim kadar bu süreci iyi yürütür dedi. Yani çok şeffaf bir şekilde, çok özgüvenli bir şekilde ve gerçekten de yani savaşın çıkmaması için de çok rasyonel bir zeminde bir kolaylaştırıcılık, arabuluculuk ve çok yoğun diplomasi, lider diplomasi bağlamında da herkesle konuşan bir ülkeydi. Türkiye'nin en büyük endişesi savaşın derinleşerek hem daha yıkıcı bir bölgeselleşmesi, hem de İran'da bir iç karışıklığın, iç savaşın çıkma endişesiydi. Çünkü bundan en çok etkilenecek ülkelerin başında Türkiye geliyor. Yani bunu bilmek için ya da öngörmek için dış politika uzmanı olmaya gerek yok. Yıllardır işte Irak iç savaşından en fazla zarar İran-Irak savaşından, yine de ABD'nin Irak'a müdahalesinden en fazla zarar gören ülke Türkiye'ydi. Çünkü savaştan önce en büyük ticaret hacimlerinden birini Irak'la yapıyordu. Yine Suriye iç savaşından en fazla zarar gören ülke, hem göçmen mülteci bağlamında, hem ticaret bağlamında, hem de yanı başında bir ülkenin işte 11 yıl süren bir iç savaş, milyonlarca insanın yerinden edilmesi vesaire. Bütün bu süreçleri aslında biz yaşayarak gördük. Dolayısıyla da Türkiye savaştan önce de ve savaş sırasında da, yani bölgede İran aslında savaş bölgeselleşti. Yani İran füzeleri hemen hemen Körfez ülkelerinden birçok ülkeye, yani 6 ülke başta olmak üzere, o ülkelere İran füze gönderdi. Hatta Türkiye'ye de birkaçı düştü ama Türkiye bu savaşın dışında kaldı. Savaşın dışında kaldığı gibi hem ABD ile hem de İran'la da meseleyi görüştü. Şimdi meselenin savaş tarafı bu. Türkiye'nin buradan çıkardığı dersler bağlamında söyleyeceğim şey de şudur. Türkiye bu savaş öncesinde de Orta Doğu'da işte hem tarihsel olarak hem son yıllarda giderek istikrarsızlaşan bir bölge vardı. Burada bir İsrail yayılmacılığı ve İsrail'in saldırganlığı üzerinden bir istikrarsızlaştırma politikası vardı. Türkiye bunu da muhataplarına bölgede hem normalleşme bağlamında İran Körfez, Suudi Arabistan normalleşmesi hem de bölgenin tümünün istikrarlaşması bağlamında da bütün taraflarla gerçekten çok derinlemesine görüştüğünü, bu konuda yeni bir güvenlik mimarisinin oluşturulması gerektiğini, hatta bölgenin sorunlarının işte sorunları oluşturanların kim olduğu belli, çözümünün de dışarıdan beklenmemesi gerektiği, bölgesel sahiplenme temelinde bölge ülkelerinin kendi aralarında önce normalleşerek istikrar, her bir ülkedeki istikrarın bölgesel istikrara katkı yapacağından hareketle bir dış politikası çerçevesi geliştirmeye çalıştı. Bunun için çabaladı. Belki İran Savaşı'ndan önce bu mesele çok daha ağır aksak gidiyordu taraflar açısından. Ama İran'ın İran Savaşı'yla birlikte, ABD'nin İran'a savaş açmasıyla birlikte bölgedeki birçok ülke yeni bir güvenlik mimarisinin bölge denklemi içerisindeki ihtiyacını gördü. Yani Körfez'de ABD'nin en güçlü, dünyadaki en güçlü üsleri Körfez'deydi. Ama bu üslerin hiçbiri o bölgedeki ülkelere istediği güvenliği sağlamadı. Hatta üslerin belki de o bölgelerde bulunması belirli kırılganlıkları da üretti. Dolayısıyla da bu savaştan sonra tabii ki bütün dünya gibi Türkiye'de bu savaşın etkilerini, bölgesel etkilerini, küresel etkilerini ve kendi savunma sistemleri açısından sonuçlarını görmüştür. Buna göre hem savunma sanayi anlamında hem bölgesel güvenlik mimarisinin daha da hızlı bir şekilde oluşturulması anlamında politikalarını hızlandıracaktır. Biz şunu biliyoruz, bu bölgede yaşayan insanlar olarak ya da işte uluslararası ilişkileri tarihsel olarak takip eden analizciler olarak, savaşların ardından maalesef hızlı bir şekilde bölgelere istikrar gelmez. Biz bunu en çok Orta Doğu'da görmüşüzdür. Yani İran-Irak savaşını düşünelim. Ardından işte ABD'nin Irak'a müdahalesini, Lübnan'ı vesaire. Yani bir yerde bir savaş olduğunda o savaşın ardından anlaşmalar yapılsa bile, müzakerelerde belirli bir sonuç ortaya çıksa bile yeniden istikrara kavuşmasının kolay olmadığını biliyoruz. Yani bölgenin güvenlik meselesi, yani Orta Doğu'nun güvenlik meselesi İran Savaşı'ndan sonraki süreçte müzakerelerden olumlu bir sonuç çıksa bile, bu müzakerelerin çok uzun süreceğine dair hem bölge hem küresel sistem endişeleri var. Bunu biliyoruz. Yani baktığınız zaman hakikaten burada nükleer müzakereler, Hürmüz vesaire, bunların çok kolay sonuçlanmayacağını biliyoruz. Dolayısıyla da bölgedeki bu savaş sonrası istikrarın sağlanması, normalleşmenin ortaya çıkması kısa dönemde olmayabilir. Bu açıdan Türkiye'nin çabalarının bundan sonraki süreçte de işte Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye ve belki buraya Mısır'ın eklemlendiği ve belki halka genişleyen bir güvenlik mimarisinin oluşturulmasına yönelik bir çaba vardı. Burada her ülke kendi kapasitesini öne çıkararak, yani eğer bir ülkede savunma sanayi önceyse o kapasitesini ortaya koyarak, birinde işte daha çok belki mali imkanlar ya da o ülkenin ekonomik imkanları yüksekse onu koyarak, birinin teknolojisi evet, vesaire. Dolayısıyla böyle bir arayışın bundan sonraki süreçte de Türkiye'nin de hem katkısıyla hem motive etmesiyle ben daha da hızlanacağını düşünüyorum. Yani buradan Türkiye bence hem dersler bağlamında hem de bundan sonraki yapılacaklar bağlamında da kendisine bir yol haritasının ben oluşturmuş olduğunu düşünüyorum.
10: Peki, teşekkürler Nevi Bey. Bir reklam aramız daha var efendim, ardından yine karşınızdayız.
13: Doğrudan Siyaset devam edecek.
14: Reklam.
15: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
14: Reklam.
16: Müzik arası.

0: Doğrudan siyaset devam ediyor.
1: Devam ediyoruz doğrudan siyasete. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında savaşı, savaşın ardından da artık geldiğimiz noktada müzakere sürecini konuştuk. Tabii tesadüf devam eden bir Dünya Kupası var. Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşiyor bu Dünya Kupası ve İran'da o Dünya Kupası'nda yer alan takımlardan bir tanesi. Açılışta da söylemiştim. İran halkı bir taraftan siyasi olarak yaşananları takip ediyor. Bir taraftan milli takımını izliyor. İki maçı da beraberlikle noktaladı İran. Şimdi Mete Çubukçu, tabii kolay da olmuyor İran için. Amerika Birleşik Devletleri konaklama izni vermedi. Meksika'ya gidiyorlar, geri dönüyorlar, maçları yapıyorlar. Aranıyorlar her seferinde. Buna rağmen Los Angeles'ta galiba evet çıkarken stada bir not bırakmışlar. Soyunma odasına. Şimdi ekrana getirdi arkadaşlarımız o notu. Yani bir bölümü gerçekten çok çarpıcı. Diyor ki Los Angeles'a onurumuzla geldik. Şerefimizle oynadık, mücadele ettik ve gururla ayrılıyoruz. Yani başımız dik ayrılıyoruz. Etkileyici bir not. Değil mi?
2: Evet. Önde de binlerce yıllık antik İran'dan günümüze uygar evet. İran'ına kadar İran'ın ruhu canlı ve sarsılmaz bir şekilde devam ediyor diye
1: ayakta
2: bir gönderme yapmışlar.
1: Tabii şunu orada da unutmayalım. Orada böyle yani şeyle 168 ve MINAP.
2: MINAP tabii. Onları da onu koymuşlar. Yani koymuşlar. O savaşın ilk günü yapılan çocuklara yönelik katliam orada belirtmişler. Ardından da misafirperverliğiniz için teşekkür ederiz diyorlar. Barış, dostluk ve saygının tüm uluslar arasında hüküm sürmesi dileğiyle. Evet. Yani hem tarihsel bir gönderme hem yapılan katliamı hatırlatma. Bir yandan teşekkür etme, bir yandan da hani dostluk, barış bundan sonra hüküm sürsün diye. Yani hoş bir mesaj bırakarak ayrılmışlar. Ben de seyrettim maçı. Çok dirençlilerdi.
1: Evet.
2: Yani belki Belçika ile oynadılar değil mi? Yanılmıyorum.
1: Belçika ile oynadılar.
2: Yani teknik olarak karşı taraf belki daha güçlüydü. Hı-hı. Boş futbol yorumcusu değiliz ama yani bu kadar yıllık seyirci olarak minik bir... Türkiye'de herkes yorum yapıyor yani biz de herhalde minik bir yorum yapabiliriz. Ama çok istekliler, çok hırsızlardı. Dinamiklerdi. Zaten bu Dünya Kupası'nda şunu gördük. Yani hakikaten fiziği, kondisyonu, mücadele gücü, vücut yapısı ve çalışma azmi olan takımlar yenilse bile mücadele ediyor. Ve biz yani Türk milli takımına üzüldük.
3: Evet, maalesef.
2: Maalesef üzüldük. Ama şunu gördüm yani hani kusura bakmasınlar. Milli takımımız Türkiye liglerindeki takımlar gibi biraz oynadı yani. Mücadele yoktu, fizik gücü yoktu, kondisyon yoktu, direnç yoktu. Yoktu da yoktu, şans da yoktu tamam. Şans. Ama baktığımız zaman yani şimdi konuşuruz yani burada Kuraçova'da bir takım var. Yeşil Burun Adaları denen bir yani takım var. Fil Dişi Sahili, o başka bir kategori. Şimdi bunlar bakın Kuraçova 150 bin nüfuslu. Daha o gün bakmıştım ben. Spikerlerimiz biraz bunlardan bilgi vermediği için bir yandan Google'dan ya bu ülke hakikaten 150 bin nüfuslu. Dick Advocaat Hollandalı ünlü.
1: Fenerbahçe'nin
3: evet,
1: bir dönem
3: Fenerbahçe'nin
1: direktörlüğünü de yaptı.
3: Oradan söylüyorsun.
2: Bir puanları var. Koşuyorlar, direniyorlar, omuz atıyorlar. Yani bir şey fizik güçleriyle. Çünkü futbol artık yetenek yoksa yani hakikaten süper yetenek artık fizik güce ve evet, çalışmaya, antrenmana dayanıyor. Yeşil Burun Adaları 600 bin nüfusu. Dünya Kupası'na ulaşan en az nüfusu ikinci ülke. İlki Kuraçova, ikincisi bu. Fil Dişi Sahili başka bir kategori. Onlar müthiş zaten. Evet. Yani oradan İran'a geleceğim. Yani İran'da da evet teknik olarak yani süper oyuncular yoktu. Yaş ortalaması 30'un üstündeymiş. Hepsi yaşlı sayılabilir futbol açısından baktığımızda. Ama inanılmaz bir direnç gösterdiler. Yani. Kaleci hatta yani...
1: Kaleci çok başarılı.

0: Sıklarla dediğin evet. gibi Meksika'da kamp yapıp her maç için Amerika'ya gelmeleri. O da Amerika'nın yani nasıl diyeyim, yani ruh hali demeyeyim ama tiniyetini ortaya evet. koran, tamamıyla tiniyet yani.
1: Yani bu Amerika Birleşik Devletleri'nin ülkelere yaptıklarını İran da değil yani Belçika'yı da aradılar mesela. İşte hani ilk başta daha açıkçası daha fakir, daha yoksul ülkelere daha sert şekilde uyguladılar. Somalili hakemi almadılar.
0: Almadılar.
1: Başka bir ülkede yapılsa bunlar FIFA çok ağır yaptırımlar
2: tabii,
1: uygular.
2: Tabii tabii.
1: Amerika Birleşik Devletleri'ne yapılamıyor hocam herhalde o yaptırımlar ya, uygulanamıyor. Hele Donald Trump var.
0: Şöyle bağlayayım hocama atayım. Hı. Zaten bu Dünya Kupası ileriki belki başta da çok güzel maçlar izleyeceğiz ama bir takım kuralların yani ne hale geldiği.
1: Evet.
0: Ya bu sponsorluklar ve bugün gördük işte statlarda statların isimlerini kapamışlar. Efendim ketçap markası varmış o ketçap markasını kullanamazsınız diye ketçapların... bantlamışlar yani üzerlerinin şeyleri görülmesin vesaire diye. Dediğin gibi Meksika'da kalıyorlar. Her maçın Amerika'ya gidiyorlar. Büyük ülke demek o büyüklüğünü bu tür durumlarda ya. Gösteren bir ülke demektir. Yani buralarda onlara biraz burunlarını sürteceğiz, diz çöktüreceğiz diyorsanız yani bu ya. Büyüklük değildir.
2: Şimdi ABD tabii iyi bir ev sahipliği yapamıyor. Öncelikle onu söylemek lazım. 1936 Berlin Olimpiyatlarında Jesse Owens değil mi?
1: Evet.
2: Hitler'e karşı evet. o gösterdi en başarılı olduğu hem de
1: gururunu.
2: O nereden nereye Amerika'nın geldiği nokta bu anlamda baktığımızda. Şimdi tabii spor hani hep diyoruz barış insanlar arasında dayanışma hep bunları getirsin. Tabii ki sporda rekabet var. Rekabet evet. spor olmaz. Ama Amerika'nın özellikle bu yolla hani bir takım ülkeleri dize getireceği ya da kendi gücünü göstereceği mantık aslında kaba kuvvetin çok fazla fetişleştirildiği bir anlayışı ortaya koyuyor. Yani kaba kuvvet sizin güçlü olduğunuzu göstermez. Tamam Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en güçlü devleti olabilir askeri ekonomik anlamda. Ama bir de son zamanlarda çok konuştuğumuz bir kamu diplomasi dediğimiz konu var.
0: Devam edelim.
2: Yani burada tam tersi Amerika'nın puan toplayabileceği çok daha farklı durumlar olabilirdi.
0: Bunu kullanırlardı.
2: Tabii sonuna kadar da
0: yıllardır bunu
2: tabii
0: yaptılar.
2: Hep yaptılar. Bir de bu futbolcuların bıraktığı mesaj çok ilginç geldi. Çünkü Pers tarihinde bu rejim çok fazla atıfta ya evet, bulunmaz.
1: Yani, İran rejimi o Pers yani,
0: tabii.
2: Değil mi? Yani çok fazla kullanmazlar. Yani. Yani bunu kullanmaları da ilginç geldi bana. Öte yandan tabii bizim milli takımla ilgili konuda elbette ki üzüntülüyüz. Şimdi paranın çoğu futbola gidiyor. Basketbol ve voleybolda çok daha az gidiyor ama orada dünya şampiyonluklarımız var. Avrupa şampiyonluklarımız var.
0: Doğru.
2: Hem kulüp düzeyinde var hem milli takımlar düzeyinde var. Ama futbol tabii kitleleri en çok seferber eden, konsolide eden, hayranlıkla izlenen, büyük stadyumlarda ifade edilen. Ama işte bir yerde yanlış yapılıyor tabii anladığım kadarıyla. Hani bu kadar erken veda edilmemeliydi. Çünkü kaç yıl sonra tekrar Dünya Kupası'na gittik. İnsan ha. ister istemez onu düşünüyor. Ve Mete Bey bir takım ülkeleri söyledi. Yani onların bu başarısı olunca yani bizim tabii çok daha farklı olmamız gerekiyordu.
1: Yeşil Burun Adaları'nın 2 puanı var. İspanya ile berabere kaldılar. Uruguay ile berabere kaldılar. Suudi Arabistan'ı yenerlerse lider olarak çıkma ihtimalleri var. Yani İspanya ve Uruguay'ın olduğu grupta.
2: Yani, hani... bu şey gibi olacak ama futbolcuların sözü gibi artık önümüzdeki dünya kupalarına ama yakında tabii yani 2 yıl sonra zaten Avrupa kupası var. Belki yani milli takım.
0: Hocam ama bunları unutmamak lazım.
2: Ya tabii tabii yok
0: bu
2: yok.
0: Bu insanlar hakikaten haksız.
1: Hocam yani doğru. Şu söyleniyor bir de yani hani buraya gelmek de bir başarıydı. Ya evet belki bir başarı ama Türkiye gibi bir ülke tabii. için artık Dünya Kupası'na katılmak bir başarı olmaktan çıkmalı
2: tabii,
1: herhalde.
2: Tabii tabii. Yani, Türkiye ciddi bir ülke yani çok daha iyi
0: yani
2: bir
0: başarı. Yani neredeyse ben... girmeyeni dövdüler. 48 ülke yani.
1: Yani futbolcular da ona göre belki artık kendileri.
2: Kesinlikle öyle yani bu yani. Türkiye'nin hak etmediği bir durum bu. Ama işte ne diyeyim yani umarım yani. Önümüzdeki 2 yıl sonra Avrupa Kupası, 4 yıl sonraki Dünya Kupası'nda bunun çok daha iyisini yaparız diye temenni ediyorum.
1: Nebi Bey yani futbol sadece futbol değildir şiarıyla doğrudan siyasette yani. Bu akşam konuda Dünya Kupası olunca tabii meseleye girdik. Hepimiz üzüldük tabii Türkiye için. Siz neler söylemek istersiniz?
3: Ya ben de hızlıca tabii bir profesyonel futbol izleyicisi bile değilim yani onu da söyleyeyim ama Dünya Kupalarını izliyorum. Hatta Yeşil Burun Adaları'nın ilk maçını böyle heyecanlı bir şekilde takip ettim. Ben de Mete Bey gibi hemen şeyden çeşitli arama

0: içeriklerinden nüfusu ne, işte ne zamandan itibaren işte yaşam başlamış, eski sömürgecilik tarihinde önemine vesaire. Biraz baktım Türkiye'de oynayan oyuncusu var mı vesaire. Dolayısıyla bu tür aslında sporda böyle estantaneler spora daha da keyif katan şeyler aslında. Yani küçük bir nüfusa sahip ülkenin gelip Dünya Kupası'nda İspanya gibi bir takımla berabere kalması önemli bir şey. Şimdi tabii turnuvanın ya da Dünya Kupası'nın ABD'de olmasının şöyle bir sonucu var. Buna değindi ama biraz vurgulamak açısından. Biz yıllardır ya da son dönemlerde işte dünyada küresel sistemde hukukun, normların aşındığını, güçlünün kendi kuralını her türlü koyduğunu, kuralları esnettiğini, kendine göre eğip büktüğünü görüyorduk. Maalesef burada da yani kupa, Dünya Kupası'nda da işte bazı hakemlerin girememesi, ülkelere sınır kapılarında iyi davranmama vesaire, buralarda aslında futbolda da güçlünün normları, yani bir futbol normunun, işte dünyada belirli standartlar var, FIFA'nın, UEFA'nın vesaire, bunların bile yani dikkat edilmediğini görüyoruz. Orada da bir norm aşınması var, uluslararası hukukun işte farklı şekilleri. Tabii Türkiye'nin gerçekten de erken bir süreçte kupadan veda edecek bir veda eden bir duruma gelmesi hepimizi üzdü. İşte giderken şöyle diyorduk, dünyanın en iyi takımlarında gerçekten bizi onurlandıran, gururlandıran, çok da desteklediğimiz futbolcularımız var. Yani sonuçta küresel deneyimleri var tabiri caizse. Ama maalesef hepimiz izleyici olarak bir bu ülkenin vatandaşı olarak çok üzüldük bu süreçlere. Keşke en azından daha da ileri gidebilselerdi. Şimdi İran açısından da birkaç şey söylemek lazım. Tabii bu savaşlar ülkelerde geçmişten bugüne de baktığınızda bayrak etrafında toplanma meselesini yani bayrak etrafında toplanmayı hızlandırıyor, konsolide ediyor. İran Savaşı'nda da sadece futbolda değil, rejime karşı olan belki diasporada yaşayan İranlılara falan baktığınızda bunun haksız bir savaş olduğunu ve her türlü ülkelerinin yanında olduğunu söyleyen de, tabii karşı da var ama söyleyen epeyce bir kesim vardı. Bunu uluslararası yayınlardan vesaire takip edebiliyorduk. Bundan sonraki süreçte tabii ki bayrak etrafında toplanma önemli. İran'ın kendisi açısından ama büyük ihtimal iki farklı tartışma yaşanacak ya da iki farklı eğilimin çatışması yaşanacak İran'da iç siyaset açısından. Birincisi şu, tabii ki Celili gibi ya da Celili'ye yakın belirli gruplar çok daha sert bu anlaşmaya karşı çıkıyorlar. Bir şekilde daha böyle yani ne diyelim, İran'da sertlik yanlısı tutumları var. Ama devrim muhafızlarının içerisinde de, farklı muhafazakarların içerisinde de böyle bir daha anlaşmaya yakın olan kesimler var. Şimdi savaştan önceki durumda muhalefeti daha da sert, belki bastırabilecek bir özgüven oluştu aslında rejime. Rejim tarafında. Yani şunu diyecekler, biz bu savaşta savaştık, can verdik ve ABD gibi, İsrail gibi bir ülkenin karşısında işte şu tür kazanımları elde ettik. Yani bu 14 maddeye baktığınızda ya da işte bu genel çerçeveye baktığınızda bugün İran rejiminin bunu bir başarı olarak, zafer olarak satabileceği bir içeriye yönelik olarak bir aslında çerçeve var burada. Dolayısıyla içerideki farklı gruplara, yani rejim karşıtı gruplara daha böyle sert bir şekilde savaşı kazandık diye baskı kurabilir. Birinci taraf bu. İkincisi ise tabii ki savaştan sonra ekonominin daha da kötüleşmesi durumunda çok daha geniş toplum kesimlerinin İran'da yöneticime, rejime yönelik olarak memnuniyetsizliği daha da derinleşebilir. Burada İran'ın ekonomik olarak ne kadar hızlı toparlanıp toparlanmayacağıyla ilgili aslında İran'ın iç dengeleri. Toparlayacak olursam biraz farklı konuları bir araya getirmeye çalıştım. Bu tabii futbol dünyada sadece futbol değildir. İşte bir mesajda da onu gördük. Hı hı. Dünya Kupası da İran açısından da aslında işte katılıp katılmama meselesi vardı. Belki daha da müzakerelere kolaylaştırıcı olur diye ABD de buna izin verdi ve katıldılar. Dolayısıyla böyle bunları söyleyeyim ben de bu turda.
1: Şimdi Mete Çubukçu, Cumhuriyet Halk Partisi'ne birazdan geçeceğim ama şimdi İran'ın içindeki tartışma açılmışken İsrail'in içinde de ciddi tartışma var. Yani seçim de yaklaşıyor orada. Hatta belki yani çok kırılgan da bir koalisyon olduğunu biliyoruz. İşte bugün Lieberman mesela, Evimiz İsrail Partisi'nin lideri, eski Dışişleri Bakanı değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Evet. O konuşmuş mesela. Lübnan'daki askerlerle, ki İsrail askerleri de orada, işte ölen İsrail askerleri oldu. Şunu söylüyor Netanyahu'ya, Smotrich'le Ben-Gvir'i mutlu etmek için askerlerimizi öldürtüyor Netanyahu gibi bir ifade kullanıyor.
2: İşler şimdi tersine dönünce biraz tabii ki, yani şimdiye kadar öyle cümle yani kuruluyordu ama yani bu kadar yüksek sesle kurulmuyordu ya da bu cümleyi kuranların sayısı daha azdı. Ya şunu da söylemek lazım, o savaşa karşı sayılar az bile olsa savaş sırasında da Tel Aviv'de bir takım protesto gösterileri görmüştük. Eskiden çok daha fazlaydı. Yani ikinci intifadadan önce, yani o İşçi Partisi'nin güçlü olduğu dönemlerde çok ciddi bir barış cephesi vardı. Zamanla şu ya da bu nedenle, kendi hatalarından da dolayı o giderek azaldı. Savaş ortamında zaten yani aşırı sağ işte çok etkili. Netanyahu yine bunu da kullanacaktır ama içeride tabii ciddi şeyleri var, eleştirileri var. Yani buradaki kaygı bir, baştan konuştuğumuz gibi bu ateşkes sürecini ya da bu süreci baltalaması Lübnan ve Hizbullah gerekçesiyle. İkincisi, eğer Lübnan ve Hizbullah'a bir, yani çok ağır hamle yapmayacaksa, dikkatleri tekrardan Gazze'ye çevirmesi ve orada bir takım yine, yani hem o kendi içindeki bu eleştirileri önlemek hem de işte hafif dağılmaya yüz tutan o grupları konsolide etmek için tekrar belki ilk zamanlardaki gibi olmasa bile Gazze'ye farklı şekilde yeniden yüklenmeye ya da oradaki saldırılarını arttırmaya çalışması.
1: Bir de Batı Şeria var değil mi? Yani gittikçe genişlettikleri yani, bir işgal
2: zaten
1: var.
2: Zaten o işte bahsettiğimiz koalisyonun bir üyesi bizzat Batı Şeria odaklı kurulmuş bir İsrail. Yani oradaki yani işgal ve ilhak üzerine partisinin şeyinde zaten bunlar var.
1: Smotrich'in.
2: Evet, Smotrich'in. Oralara, Batı Şeria'ya da yüklenip oradaki ihlalleri giderek arttırıp içeride bu tür primler yapmaya çalışması. Şimdi tabii şeyin eski Dışişleri Bakanı'nın bu cümleyi kurması enteresan. O da zamanında Netanyahu ile birlikteydi.
3: O da Şahin aslında.
2: O da Şahin tabii. Yani bir Şahin'in hani bunu dile getirmesi. Diyeceğim şu, yani başta onu söylemeye çalıştım. 7 Ekim'le başlayan süreçte İsrail kendince yani hem psikolojik üstünlüğü hem de o askeri üstünlüğü sağlamıştı. Yani en azından kendi amacına, tırnak içinde kendi hedeflediği, yani işte katliamlarla, soykırımla, farklı araçlarla vesaireyle kendi inisiyatifi dışında Suriye'deki rejimin devrilmesiyle, Suriye'yi bir şekilde işgal etmesiyle düzeni, yani İran'ın uzun yıllardır Orta Doğu'da oluşturduğu o kendine has ileride savunma stratejisini ciddi oranda zedelemiş ve yıkmıştı hakikaten. Ama tabii İsrail, yani Netanyahu ve koalisyonu oralarda durmak bilmedi. Yani bu İran saldırısıyla birlikte, evet Amerika ile birlikte İran'a zarar verildi. Ama hem Körfez'de söylendiği gibi hem de bu anlaşmadan sonra, eğer Lübnan'da işleyecekse bu anlaşma, avantajını kaybetmese de hızlı bir şekilde kesildi. Çünkü onlar tamamıyla bir hani boğa gibi ileriye doğru sürekli gitmeyi amaçlıyorlardı. Muhalefet cephesinin birçok şeyi var burada, eleştirileri var. Bir yandan bu kaybet, yani minik de olsa kaybettiği avantaj, diğer yandan Amerika, yani Trump'ın koyduğu mesafeye kızgınlık. Ne diyor Ben-Gvir? Biz diyor bağımsız bir ulusuz, efendim Amerika Birleşik Devletleri'ne tabi değiliz. Yani şimdi bakar mısın yani? Ya bu lafları kullanıyorlar ama ya yani siyaseten bunları işletmeye çalışıyor ve işte Smotrich işte diyor ki mutabakat İsrail ve tüm özgür dünya için kötü diyor. Çünkü şöyle bir şey. Yani hakikaten uzun yıllardır hep bir tehdit algısıyla hem kendi toplumunu hem de bütün dünyayı bir şekilde böyle özellikle Amerika'yı kendi etrafında ayakta tutmak ve kendi saldırganlığına meşruiyet sağlamak amacıyla bu tür politikaları yürüten bir ülke İsrail. Bunu hocamın dediği gibi yani Gazze ile birlikte maalesef o soykırımla birlikte deşifre oldu. Yani bugün bakın yani İspanya'dan İtalya'ya kadar birçok ülke ya da işte NATO ülkeleri niye katılmadı bana gelmedi diye sinirlenen Trump'a şey yapmayan yani yol vermeyen derken biz bu işte yokuz çünkü sen girerken bize herhangi bir şey sormadın diye Avrupa ülkeleri var her ne kadar eleştirsek bile ama İspanya'nın duruşunu ya da işte İtalyanların duruşunu İtalyan Başbakanı'nın Trump'a verdiği cevaplar bunlar da önemli. Evet. Yani bunlar bu şeyin artçı sarsıntıları bence. İsrail ve Amerikan politikasının hakikaten biz bütün dünyayı belirleriz mantığının artık bir sınıra geldiğinin göstergesi diyebiliriz. Evet.
1: Hocam geçelim mi Cumhuriyet Halk Partisi'ne?
3: Nasıl söylediniz?
1: Var mı eklemek istediğiniz bir şey?
3: Ya ben de şunu eklemek istiyordum. Yani aslında Trump'ın birinci döneminde özellikle Golan'la ilgili, Kudüs'le ilgili aldığı kararlar vardı. Yani ilhak kararları İsrail yani tek yanlı olarak. Ve hatta siyasi ömrü yetseydi Batı Şeria ile ilgili kararı da gündeme getirecekti.
2: Onu durdurdu.
3: Durdurdu. İkinci dönemde bunu uygulamadı mesela. Evet. Onu ifade etmek lazım. Bir de yani şimdi Netanyahu'nun olmadığı bir hükümet oldu. 2021-2022 hatta o Kudüs yürüyüşü vardı. Şeyh Cerrah Mahallesi. Daha önce tabii Halil İbrahim Camii'nin yapılanlar
2: vardı. Araplar bir araya gelmişti. Arap partiler orada.
3: Evet. Ya 8'li bir koalisyon olmuştu. Girdi. Çok ilginç. Yani Siyonist partiler de vardı. Arap yalnız partiler de ama evet. Yine bir sene sonra hani bu kumarhanedeki kazanan kasa gibi yine Netanyahu evet. Hani bu anlamda döndü. Çok kırılgan bir koalisyondu. Dolayısıyla o zamandan bu zamana yaşanan olaylar yani İran'a yönelik olaylar İran Cumhurbaşkanı değil mi öldürüldü Dışişleri Bakanı ya işte kaza edendi ama bir yanlış Hamas liderinin İran'da öldürülmesi öte yandan diğer konulara bir bütün olarak baktığımızda benim daha önceki turlarda söylediğim bir kuzey kuşağı oluşturulması yani Güney Lübnan'da Güney Kıbrıs'ta ve Güneybatı Suriye'de bütün bunlar bölgenin aslında istikrarını ciddi anlamda bozan ama bütün bunları zaten değindik ama bence şunun özellikle altını çizmek lazım. İsrail bir meşruiyet sorunu yaşıyor. Yani İsrail daha önce kendi yapısına hep benim işte güçlü, vurucu bir ordum var tabii Amerika sayesinde. Ve ben hani ülkeleri savaşarak, onları savaş meydanlarında yenerek ya da işte örgütleri tasfiye ederek ve orantısız güç kullanarak kendi zeminimi ortaya koyarım diye... Ama bu meşruiyet sorunu artık çok daha fazla tartışılıyor.
1: Tartışılır.
3: Her yerde tartışılıyor. Evet. Ve Amerikan kamuoyunda da tartışılıyor.
1: Belki ilk kez bu kadar tartışılıyor.
3: Tabii yani bir Naftali Bennett diyorlar ama Naftali Bennett de ondan geri kalır değil ki. Yani, yani hangi birini şey yapacaksınız ama İsrail İşi Partisi'nin oradaki konumunu gün geçtikçe zayıflatılması ya da zayıflaması İsrail'in pervasızlığını daha da artırır ki kurucu partidir yani bu anlamda tabii. Baktığımızda.
1: Evet. Daha çok konuşacağız tabii bu konuyu öyle gözüküyor. Umarız mesele en azından şu an olduğu gibi silahların sustuğu bir düzlemde müzakerenin umarız. Sürdüğü bir süreçle devam eder diyelim geçelim. Hocam Cumhuriyet Halk Partisi'ne
3: evet.
1: Ne oluyor? Hani ben açılışta böyle bütün her şeyi birleştirdiğimizde yan yana koyduğumuzda sanki böyle adım adım bir ayrılığa doğru gidiyor gibi işledim ama katılır mısınız?
3: Şimdi Kemal Tahir'in bir üçlemesi vardır.
1: Hangisi hocam?
3: Esir Şehir'in insanlarıyla başlar.
1: Esir Şehir'in mahpusu.
3: Kurt Kanunu'ydu değil mi?
1: Yok, Esir Şehir'in mahpusu yol ayrımı.
3: Yol ayrımı da işte üçüncüsü. Yol ayrımı aslında tabii orada özellikle tek parti döneminde hani Atatürk'ün ısrarla istediği murakabenin olmasını hep ifade eder. Tabii orada o dönem yaşanan bir takım bozulmalar ve problemleri de ifade eder. Şimdi bu tabii bu yol ayrımı tam bu anlamda değil ama sıkıntı şurada. İşte sonuç olarak baktığımızda mahkeme kararıyla oluşan bir durum var. Şimdi mahkeme kararı iyiydi, kötüydü, doğruydu, yanlıştı, yargısal süreçler devam ediyor. Ama kurultay kazanmadan yani bir önceki yönetime dönerek o da şöyle bir sıkıntı. Türkiye'de 1961'e kadar siyasi partiler yasası yoktur. dernekler kanunu, yani cemiyetler kanunu vardır o zamanki adıyla. İki tane siyasi partiler kanunu, birisi 61 yılında, sonra diğeri 83'te Nisan'da daha henüz sivil döneme geçilmedi. Mutlaka 2820 sayılı kanunda pek çok değişiklik oldu. Ama sadece anayasa değil, aslında siyasi partiler yasası da, yani 12 Eylül döneminde hazırlanmış bir yasa. Onu ifade etmekte fayda var. Burada şunu sorgulamak lazım. Hep hani büyük partiden kopuş olursa tutmaz gibi bir takım ezberlerle ifade ediyor ama orada şunu unutmamakta fayda var. 1981 ile 92 arasında Cumhuriyet Halk Partisi yok.
2: Yoktu.
3: Halkçı Parti var. SODEP var. İkisinin birleşmesi SHP var. CHP 92 yılında Milli Güvenlik Konseyi'nin hani aldığı kararla diğer partilerle beraber kapatılmıştı. Pek çok parti aç kapa yaptı. Ama CHP Deniz Baykal'ın liderliğinde kuruldu. Ve 94 yılında yerel seçimlerde SHP'nin aldığı o %13.5, Cumhuriyet Halk Partisi aldığı o %4.62. Şimdi ama ilginç olan konu 95 yılında iki partinin birleşmesi CHP'nin tüzel kişiliğinde oldu. Çünkü SHP'li kurultay delegeleri de orada bir gayri resmi ortak kurultay yapılmış. Çünkü öyle iki parti beraber kurultay yapamıyorsunuz. Ama SHP'lerin de üçte biri CHP dediği için kurumsal ve tüzel kişilik olarak CHP'de devam edildi. Partinin adı CHP oldu. Neden bu ayrıntıya girdim? 95'te Demokratik Sol Parti %14, CHP %10.7. 99'da Demokratik Sol Parti %22, Cumhuriyet Halk Partisi barajın altına kaldı. %8.7. Yani dolayısıyla burada şöyle bir ezber var. Logoyu kaparsam, logo bende olursa büyük parti ben olurum. Bu büyük partiden ayrılma, kopma falan denildiğinde şimdi bir tarafta taban var. Çünkü tabanı taşıyamıyorsunuz. Şimdi burada kim tabii daha etkin olacak denildiğinde tabanı daha iyi konsolide eden, seferber eden, hatta zaman zaman tabanın mobilize ettiği Özgür Özel'in yani liderliğindeki bir çerçeve var. Ki hani 2023 kurultayı ve bugüne kadar gelinen süreç var. Öte yandan mahkeme kararıyla, ki bu aslında gelinen noktada hani bir çağrı heyeti gibi de olay işlemedi. Yani çağrı heyeti gelsin, 45 gün içerisinde hani bir olağanüstü kurultay yapsın, olmadı. Sanki yeni seçilmiş, kendi organlarını oluşturan, yeniden bir olağan kurultay süreci başlatacak bir butlan yönetimi olarak ifade edildi. Orada da şu soruyu sormak lazım. İstanbul delegeleri evet iptal edildi. Ama diğer delegeler iptal edilmedi. Şimdi sıkıntı şurada. Siz 2023 olağan kurultayını tamamlayamadınız. Dolayısıyla bu olağan kurultay tamamlanacak. Bir. İkincisi, hani bir olağanüstü kurultay çerçevesinde hani bu bir olağanüstü kurultay mı olacak yoksa olağan kurultayın tamamlanması biçiminde mi olacak? Olağan kurultay süreci başlarsa istifalar, ihraçlar, görevden almalar, burada hatta Kılıçdaroğlu'nun sürekli ifade ettiği bir arınma ifadesi var. Ama bu arınma ifadesi çok sorunlu bir ifade. Zira Türkiye'de hani FETÖ ile ilgili konular neredeyse CHP'ye ihale edildi. Yolsuzlukla ilgili konular CHP'ye ihale edildi. Siz kendi partinizi bu şekilde suçladıktan sonra sonra hangi imajla, hangi çerçevede? Yani bu siyasal iletişimin en temel kuralıdır. Ve tabii şunu da ekleyeyim, öyle toparlayayım. 21 Mayıs'tan beri Türkiye'de muhalefet yapılmıyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi 21 Mayıs'tan beri muhalefet yapmıyor. Sadece kendi iç sorunlarıyla, hani biz de burada konuşuyoruz ama saatlerce görüyorsunuz televizyon kanallarında sadece CHP'nin hani bir ne Türkiye'nin ekonomisindeki problemler konuşuluyor, ne dış politika konuşuluyor, ne diğer konular. Çünkü muhalefet bir görev. Hani nedir görev? Hani hem eleştirmek, hem bu doğru değil, doğrusu bu diyebilmek, hem de demokratik yollardan iktidara gelme şansınızın olması demek. Siz siyasette meşruiyeti kendi rakibinize sağladığınız üstünlükle ortaya koyarsınız. Ama eğer bu anlamda siyasi spektrum tek kalem aça dönerse o iktidara da yarayacak bir durum değil aslında. Dolayısıyla bugün bakıldığında sanki iki ayrı CHP mi var? Soru bu. Ama bir yandan da o yol ayrımında dediğim gibi, hatta şu hani bu konuda en fazla biliyorsunuz tecrübeli olan DEM siyasetidir. Acaba hani bir mevcut bir yedek parti var mı onu bilmiyorum. Çünkü hep konuşuluyor. Acaba o yedek parti, seçime girme hakkı olan yedek parti adı değiştirilip mi devam edecek? Yoksa aynı zamanda sıfırdan bir parti mi kurulacak ama onun seçime yetişme şansı söz konusu değil. Öte yandan Ankara'da farklı spekülasyonlar var. İşte acaba Kasım'da bir baskın seçim olur mu? Yoksa 2027'nin sonunda mı olur? Yoksa Sayın Uçum geçenlerde 2028'in Nisan'ında olabileceğini söyledi. Ama her halükarda şimdi burada tabii bir ana muhalefet partisi olarak düşündüğünüzde aldığınız hazine yardımı var. Buna benzer olanaklar var ama her şeyde tabii bina demek değil, para demek değil. Ben hani hatırlıyorum Ecevit'in kamyon kasalarında konuştuğunu işte bu anlamda ya da buna benzer ciddi ekonomik problemler yaşadığını. Hatta DSP'nin bir ara ciddi anlamda hazine birikmiş, yani hazine yardımıyla birikmiş bir parası da vardı. Dolayısıyla bu anlamda değerlendirdiğimizde muhalefetsizlik ve rekabetsizlik gibi bir durumla karşı karşıyayız. Bu da Türkiye açısından, Türk demokrasi açısından çok sağlıklı bir durum değil. Hani bir yol ayrımı olup da bu partileşme gerçekleşirse ve milletvekillerinin çoğu, ki belediye başkanlarının konumunu bilmiyoruz. Ama milletvekillerinin çoğu eğer bu partide yer alıp da ana muhalefette farklı bir zemin olursa bu zannediyorum siyaset biliminde önemli bir vaka çalışması olarak gündeme gelecek. Ama en temel problem demokrasi açısından muhalefetsizlik ve rekabetsizliğin sağlıklı bir durum olmadı. Bunun özellikle altını çizmekte fayda var diye düşünüyorum.
1: Nevi Bey, siz ne diyorsunuz? Yani hani Özgür Özel biz sonuna kadar partimizde kalacağız diyor ama artık konuşmalarında hep yani eğer bizi bu partide barındırmazlarsa gidip halka soracağım gibi ifadelerde kullanmaya başladı. Bazı işaretler veriyor da Özgür Özel. Siz ne bekliyorsunuz önümüzdeki günlerde?
0: Şimdi her şeyden önce Cumhuriyet Halk Partisi bu mahkemeye düştüğü sürece ve kendi sorununa aktörler, yani ne Özgür Özel tarafı ne Kemal Kılıçdaroğlu bir uzlaşarak yol yürüme değil, aslında mücadele ederek, çarpışarak yol yürümeyi seçtikleri anlaşılıyor. Önce bunu bir net tespit edelim. Yani burada her iki tarafta bir mücadele yürütüyor. Şimdi Özgür Özel tarafının mücadelesinde benim gördüğüm, orada farklı bir parti üzerinden devam etmek, farklı bir partiyle yol yürümek daha baskın bir seçenek. Ama orada benim gördüğüm kadarıyla şüpheleri var. Şüpheleri olması da normal. Onu da belki birkaç cümleyle açıklarım. Şimdi niye yani yeni bir partiye gidip bunun üzerinden yolunu kurmuyor? Önce o mücadelede iki amacı var. Birincisi, eğer Cumhuriyet Halk Partisi Kılıçdaroğlu ve ekibine kalacaksa CHP'yi orada bence, ya da hadi CHP'yi demeyelim, Kılıçdaroğlu ve ekibini iyice yıpratarak oradan gitmek istiyor. Yani taban ilimleri açısından, CHP'nin tabanı açısından bu mücadelede Kılıçdaroğlu'nu ve ekibini yıpratarak, yani burada işte kendilerini, CHP'yi bir şekilde mahkemelere düşürmesi üzerinden, tasfiyeler üzerinden yıpratarak gitmek istiyor. İkincisi, gitse bile CHP'nin içerisinde bir mücadele olanağını hep bırakıp özellikle Kılıçdaroğlu'nun yeni bir delege süreci başlatması halinde delegelere tam hakim olamayacağını, işte ilk kongrede, bu kongre 3 ay sonra olsa, 5 ay sonra olsa da oradan çıkacak sonuçla tekrar CHP'yi belki kurdukları partiyle birleştirmek gibi farklı senaryoları da var. Yani benim takip edebildiğim kadarıyla. Dolayısıyla böyle bir mücadele var. Kılıçdaroğlu tarafı da, onlar da mücadeleyi seçmiş ama bu mücadeleyi böyle çok vuruşarak değil, daha böyle alınan kararlarla, işte partiden disiplin süreçlerini işletmekle, yeni görevlendirmelerle vesaireyle partiden ayrılıp parti kurmak isteyenlerin bir an önce gitmesini istiyor. Şimdi mevcut tablo bu. Peki burada tabii bir siyasi mücadelede çeşitli taktikler var. Özgür Özel tarafı bu taktikte ve ona destek olan medya, siyasi analizciler, televizyonlar vesaire Kılıçdaroğlu'na yoğun bir siyasi baskı yaparak yollarına devam etmek istiyorlar. Yani o siyasi baskının bir tarafında Kılıçdaroğlu'nun bir şekilde itibarına yönelik olarak hakaret-tamiz şeyler, televizyon programlarında böyle bir sorgulayıcı, yani soru sormaktan daha çok sorgulayıcı, üstten bakıcı vesaire. Dolayısıyla orada bir psikolojik ve siyasal baskı kurmaya çalışıyorlar. O siyasal ve psikolojik baskının bir tarafında da işte seçmen, bugün yeni bir parti kurulsa seçmenin büyük kısmı yeni partiye gider, işte Kılıçdaroğlu'na ancak ve ekibine %1, %2 gider gibi siyasal mühendislik söylemleri vesaire, bunlar yapılıyor. Bunlar siyasetin doğasında var. Yani baktığınız zaman, ha ben şunu da hemen bir parantez olarak söyleyeyim. Eğer bugün bölünürse bir parti, yarı yarıya bölünür. Onu da söyleyeyim. Yani bunu tartışırız ama şimdilik söyleyip devam edeyim analize. Şimdi şurası bir kesin. Bu yeni parti kurma başarılı olur mu, olmaz mı vesaire. Türkiye'de bir toplumsal muhalefet var. Bu toplumsal muhalefetin bir de öfkesi ve kızgınlığı var. Öfkesi ve kızgınlığı kendilerinin umut bağladığı, işte iktidar muhalefet mücadelesinde destekledikleri, umut bağladıkları, arkasına düştükleri, mücadele ettikleri siyasi aktörlerin kendilerini taşıyacak efsafta ve siyasi ne diyelim pratikte siyasal meşruiyet duruşuna sahip olmamaları. Yani kelimeleri çok dikkatli seçtiğimin farkındayım. Yani toplumsal muhalefetin kızgınlığı şu. Diyor ki ben sana 2024 yılında, 2024 seçimlerinde büyük şehirleri verdim. Destekledim, kazandırdım. Ama sen burada büyük şehirlerde hizmet edecek, iktidarla mücadele edecek ve aynı zamanda ahlaki olarak da iktidarın karşısında, iktidar söylemlerinin karşısında duracak yerde sen gittin, benim oyumu erken bir dönemde kendi siyasi kariyerin için kullandın. Ya da işte partiyi mahkemeye düşürerek yolsuzluk, rant vesaire iddialarıyla böyle toplumun da yakından izlediği, tamam mahkeme süreçleri var ama Türkiye'de seçmen ister toplumsal muhalefet olsun ister genel seçmen eğilimleri olsun, ben hep söylerim, siyasi okuryazarlığı çok yüksektir. Yani sosyal medyalarda kamuoyu önünde siyasi pozisyonlar belki tartışılır, onları izler ama öbür taraftan da seçmenin Türkiye'de ister muhalefet olsun ister iktidar tabanı siyasi okuryazarlığı yüksektir. Kimin gerçekten kendisi için, şehri için, ülkesi için siyaset yaptığını, kimin siyasi kariyer hedeflerinde bu süreçleri heba ettiğini görür. Burada da toplumsal muhalefet bence hep böyle bir siyaset arayışında, lider arayışında ve desteklediği liderlerin çeşitli seçim dönemlerinde kendi çabalarına, kendi beklentilerine cevap vermediğini görünce bir öfke halinde ya da kızgınlıklarını farklı şekillerde dile getiriyorlar. Yani orada bir toplumsal muhalefet var. Ama ben hala muhalefette o toplumsal muhalefeti taşıyabilecek bir liderlik ya da siyaset üretimini görmüyorum. Birincisi bu. İkincisi, bu yeni parti kurma meselesinin şöyle bir zorluğu var Türkiye'de. Hele büyük ana partilerden ayrılarak kurulan partiler, eğer siyasette büyük bir siyasi buhran yoksa, siyasi boşluk yoksa, başarılı olmaları, başarısız olmalarının nedenleri var. Yani durup dururken başarısız olmuyorlar. Bir nedeni şu, bu parti genellikle ana partiden ayrılarak kurulan partiler bir taban eğiliminden daha çok herhangi bir partideki memnuniyetsizler ya da işte çeşitli iş çizipleşmeler, tartışmalar vesaireden dolayı ayrılarak kurulduğu için gittikleri partide her bir aktör kendisini o partinin en önemli aktörü olarak görür. Yani bir sonraki seçim için eğer ben fedakarlık ettiysem, kendi partimden istifa edip buraya geldiysem, bu partinin en önemli adamı benim, gelecekte bana siyasi kariyer, siyasi garanti verin beklentisiyle meseleye bakar. Ve bu tür ana partiden ayrılarak kurulan partilere sadece bir siyasi seçkin grubu değil, İşte geçmişte belki siyaset yapmamış ama emekli olmuş bürokratlar, medyanın içerisinde belki çeşitli kademeleri geçmiş, akademinin içerisinde farklı kademeleri geçmiş, böyle biraz elit siyaseti üzerinden bu partiler kurulur. Yani böyle gidip işte teşkilat kurup teşkilatlarda çalışıp oralarda gerçekten halkla hemhal olup vesaire. Bunlar biraz buralarda ihmal edilir. Türkiye siyasetini izlerseniz bunu hep görürsünüz. İhmal edildiği için de uzun dönemli olarak sadece Demokrat Parti ile AK Parti'nin iki ana partiden ayrılarak kurulması tesadüf değildir. İşte yakın dönemde gördük. Hatırlayalım, AK Parti'den de önemli aktörler, siyasi aktörler ayrıldı, evet. Partiler kurdu. Ama partilerini kurumsal olarak devam ettirmekte bile zorlandılar. Çünkü elit siyasetleri böyledir. Siyaset Türkiye'de zordur, teşkilatçılık zordur, siyaset üretmek zordur ve sürekli olarak bir siyasi söylemi tutarlı olarak sürdürmek öyle kolay değildir. Bu bağlamda da ben Özgür Özel ve ekibinin ya da İmamoğlu Özgür Özel ekibinin yeni parti kurmayı zihinlerinde düşündükleri ama öbür taraftan da toplumsal muhalefetin yine bu yeni partiyi destekleme konusunda o kadar da onların beklediği kadar destekleyici olmadığına yönelik olarak şüphelerinin olduğunu düşünerek böyle bir siyaset yapıyorlar. Ben CHP bölünürse hemen hemen yarı yarıya bir taban dağılımı olacağını, hatta belki de CHP kimliğinin biraz daha baskın olacağını şimdilik söyleyebilirim. Tabii siyasette 24 saat çok uzundur. Dolayısıyla siyaset üretimine, liderlik düzeyine, parti programlarına, kadrolarına yönelik olarak da siyaset bazen şekillenir.
1: Mete Çubukçu, şimdi Özgür Özel yarın grup toplantısı yapacak. Kemal Kılıçdaroğlu yapmıyor. O MYK'yı ve parti meclisinde olacak. Bugün de yine Özgür Özel'in yakın kurmaylarıyla bir toplantısı vardı. Orada biraz bundan sonra yurt gezilerine ağırlık verilmesi, işte esnaf ziyareti, pazar ziyaretleri, kıraathane ziyaretleri, işte hafta sonu bir bankın üzerinde çıktı, konuştu. Evet. Hatta dedi ben iktidar partisinin genel başkanı olarak geleceğim, bu bankı saklayın dedi. Yani ayrı bir siyasi yol çizmeye başlamış gibi değil mi?
2: Evet, yani limon sandığı, tabure, sandalye siyaseti ya da propaganda dönemi diye adlandırabiliriz. Yani gördüğümüz kadarıyla evet, şimdi mesela yarın grup toplantısı var ama genel merkezde de MYK ve parti meclisi var. Muhtemelen MYK'dan da yeni ihraçlar çıkabilir. Yani hangi düzeyde bilmiyorum ama sanki ibre o yönü gösteriyor. Uğraş'la konuştum, Uğraş Bingöl'le. Kendisi bir takım bilgiler verdi. Yani isim tabii belli değil ama mesela Anadolu yakasında bir ilçe belediyesinin, belediye başkanının istifa edip AK Parti'ye katılabileceği ya da o yönde bir eğilimi olduğu, yani birkaç gün içinde. Hatta tweetlerinden falan bahsetti ama ben hani isim vermeyeyim, sonuçta merak edenler bakabilir. Benim tahminim, yani şimdi burada süreç şöyle işliyor. Yani Özgür Özel tarafı sonuna kadar, işte bir de kurultay için başvuru var. O muhtemelen kabul edilmeyecek. O mahkemeye götürülecek. Mahkemeden karar çıkar mı çıkmaz mı, o da belli değil. Kemal Kılıçdaroğlu tarafı çok açık olarak, hani tamam şunu söylüyor, yani ortada buluşalım falan, ama bence çok hani inandırıcı o anlamda değil gibi geliyor. Çünkü karşı taraf sonuna kadar hukuki ve parti iş tüzüğü çerçevesinde mücadeleyi sürdüreceğiz diyorlar. Bir de bu 3 yılda bir kurultay yapma esprisi, işte 2023 evet. Temmuz ayının 23'ü mü 26'sı sanırım. 26'sında yani deadline olarak 20 Temmuz belirlenmiş. 20 Temmuz'a kadar Özgür Özel tarafının bütün bu süreçleri zorlayacağı ama yani günün sonunda oradan çok bir şey çıkmayacağı, yani karşı tarafın tavrıyla. Ben de okudum, şeyi dinleyemedim, yayındaydık Kemal Kılıçdaroğlu'nun röportajını, ama o röportaja baktığımda yani çok fazla onun da geri dönüş umudu olduğunu sanmıyorum. Yani bir, en azından belki birkaç yani milletvekili ya da belli sayıda milletvekili ya da belediye başkanını alabilir ama sürekli o tedbir kararını gün gündeme getiriyordu. Evet. Onun için benim tahminim işte 20 Temmuz'a kadar Özgür Özel tarafı bütün yolları deneyecek ve 20 Temmuz'da bence ipler kopacak gibi görünüyor. Yani yeni bir partiye gidilecek. Yeni bir parti mi kurulur, bir parti üzerinden mi devam edilir?
3: Taktiksel olarak değişebilir.
2: Onu tam bilmiyorum ama dediğin gibi Özgür Özel de işte o hani miting silsilesi herhalde 100'den fazla şey yapmıştı. Onu artık farklı. Yani bana biraz şeyi anımsattı. Geçen Macaristan'da olan seçimlerin en son seçilen Magyar'da değil mi? Başbakanın da aynı şeyi olduğunu okumuştum ben. Yani tabii orası küçük ölçekli bir ülke ama bütün şehirleri, kasabaları neredeyse hani köylere kadar tek tek giderek o bizim eski tip bildiğimiz hani birebir markaj ya da işte seçmenle iletişim stratejisini uygulayacaklar gibi görülüyor. Hatta işte ne diyeyim, bizim bina ihtiyacımız yok yani her yer bizim partimiz diye ama şöyle bağlayayım yani bundan sonraki süreci tabii bilmiyoruz. İlk defa da yaşamıyoruz. Yani yeni partiler kuruldu. İşte darbe döneminde kapatılanlar farklı isimlerle açıldı. Ama bir parti şu vardır. Yani partinin geleceğini taban, kadro ve lider belirler. Yani bu iki kesimi de bu belirleyecek. Yani taban, kadro, lider. Bir de seçmen var. Yani tabii ki sonuçta belki CHP seçmeni dışında başka partilerde ya da seçmende yeni kurulacak parti ya da CHP'ye oy verecek olabilir. Ama taban, kadro ve lideri önceleyen ya da güç nerede yoğunlaşacaksa bence bu iki parti arasında önde gidecek olan o. Ama ben hani Nebi Bey dedi yarı yarıya gider gibi. Yani geçmiş tecrübelere baktığımızda yani sosyal demokrat ya da oraya yakın. Taban yarı yarıya vermiyor. Yani birisini tercih ediyor. Diğerini de baraj altında bırakıyor ama şöyle bir şey oluyor. Önde olan da eski oy oranına ulaşamıyor. Sonuçta hani iki parti de bir anda kaybetmiş oluyor. Yani atıyorum %20'lerden %13'lere, %14'lere inen bir parti. Diğeri de belki barajı aşamayan bir parti konumuna geliyor. Yani böyle hani nasıl diyeyim tek ayaklı ya da topal bir şekilde devam ediyor olabilir. O açıdan iki parti açısından da handikap var diyebilirim yani.
1: Evet. Son bir reklamımız var efendim. O reklam arasını yapalım ardından yine karşınızdayız.
4: Doğrudan siyaset devam edecek.
5: Müzik arası.

0: Doğrudan Siyaset devam ediyor.
1: Devam ediyoruz. Doğrudan Siyaset'in son bölümüyle karşınızdayız. Hocam 8 dakikalık süremiz kaldı. Böyle 4 dakika bölüşürsek çok hızlıca sorayım. Tamam. Özgür Özel'in o yeni stratejisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir de Kemal Bey'in halkla, toplumla şu an kurduğu iletişim hakkında ikisini birleştirdi.
2: Kemal Bey'in yargısal süreçler, bürokratik yapı ve siyaset profesyonelleriyle ortaya koyduğu bir siyaset var. Şimdi bu siyasetin toplumda fazla bir karşılığı yok. Yani toplumsal ve siyasal meşruiyet açısından çok tartışmalı bir durum. Ve bir de Kılıçdaroğlu geldiğinde, genel başkan olduğunda unutmayalım, 2009'un rüzgarı vardı. Yani sadece CHP logosu yoktu. CHP %23 almıştı yerel seçimlerde. Ama İstanbul'da Kılıçdaroğlu 38 almıştı. 15 puan fark vardı. Yani CHP'nin ortalamasından 15 fazla. Grup başkan vekiliyken biliyorsunuz işte dosyalı muhalefet falan bunları hep ifade etmişti. Dolayısıyla yani 2010 ile 2023 arasındaki süreçte kendisine bu kadar kredi verilmesinin sebebi o rüzgarın aslında nimetlerinden faydalandı. Bugün ama çok bir ciddi anlamda yıpranmışlık var. Üstelik o 13 yıl içerisinde mesela 2014'te Ekmelettin İhsanoğlu Cumhurbaşkanı adaydı. CHP tabanında ciddi anlamda sıkıntı yarattı. 2023'te kendi adaylığın altılı masada hani bir şekilde dayatılması. Bunlar da altılı masa içerisinden ve CHP tabanından ciddi anlamda tepki topladı. Dolayısıyla bir umut vaat etmiyor. Yani bu bölünme sürecinde ya da bir başka parti olduğunda hani ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugünkü bütünlüğünü koruyamayacağını ve ciddi anlamda hani oyları konsolide edemeyeceğini düşünüyorum. Ama sonuç ne olursa olsun kendi partinizde ve kendi tabanınızda bu kadar suçlayarak ve bir de umut, yani umut nedir şu anda baktığımızda, hani siyaset umuttur aslında, bir de umut ortaya koymak lazım. Bu umudu ifade etmek çok zor. Yani parti için mücadele edeceğim, tasfiye edeceğim, arınacağım diye oy alınmaz. Yani oy almak için topluma bir şey, yani Türkiye'yi nasıl yöneteceksiniz? Onu anlatmanız lazım. Ekonominiz nasıl olacak? Dış politikanız nasıl olacak? Yıllarca hep şöyle bir anlayış var. Biz efendim çalışma yapıyoruz, akademisyenleri yaptırıyoruz. Nerede? Mesajı tabana nüfuz ettiremiyorsun. İşte dosyalar, klasörler duruyor. Kitaplar, kuşa kağıt çok güzel. Ama mesajı tabana nüfuz ettirilmesi lazım. Doğru. Ki siyasetteki temel konu değişim. Hele ki muhalefetteyseniz Türkiye'yi nasıl değiştireceğinizi ifade etmeniz lazım. Ama hani bir kapalı alanda, bir nomenklatura gibi dışarıya kapalı, içeri dönük. Yani şimdi CHP ne diyecek yarın diye kimse merak etmiyor. Grup toplantısı nasıl olacak? MYK'da ve parti meclise kimler ihraç edilecek? Kimler görevden alınacak? Yani bir CHP'li çıkıp da ya işte Türkiye'nin işte NATO zirvesi yaklaşıyor mesela 7-8 Temmuz'da. İşte CHP'nin NATO zirvesiyle ilgili görüşü nedir? Ya da ekonomide problemler var. Bunlarla ilgili nedir? Ya da pek çok alan. İşte yeni bir yargı paketi geliyor mesela. Bu yargı paketinin artısı eksisi nedir? İşte muhalefet bu. Yani muhalefet yoksa biz bugün hangi arkadaşımızı görevden alalım, hangi ilçeyi görevden alalım dediğiniz zaman muhalefetin varlığını, hani sadece bunu eleştirmek değil, biraz önce tekrar söylüyorum. Muhalefet sadece temsil edilmek değildir. Demokratik yollardan iktidara gelme hakkınızın ve şansınızın olduğu bir zemindir. Siz bunu bırakıp da sadece iç kavgalar çerçevesi, hani Bodrian'ın söylediği içe doğru infilak vardır ya, sadece iç konuları ifade ettiğinizde o zaman Türkiye'yi, tekrar söylüyorum, daha önceki turda da ifade ettim, muhalefetsiz bırakırsınız. Rekabetsiz bırakırsınız. Türkiye bu bölgede farklılığı olan bir ülke. Bir laik cumhuriyet, demokrasi, bunu yıllardan beri 200 yıllık bir modernleşme birikimi var. 100 yılı aşan bir cumhuriyeti var. 80 yıllık bir çok partili sistemi var. Dolayısıyla bunu layıkıyla uygulamak için hani zaman zaman işte eski ve şimdiki CHP yöneticileri efendim işte devlet aklından bahsediyor, bunun devlet aklıyla falan ilgisi yok. Yani devlet aklını ifade ettiğiniz zaman siyaseti halka değil de evet, soyut bir devlet mantığıyla anlattığınızda işte evet, o zaman ortada ciddi sıkıntılar başlıyor. Bence tam problem burada. Muhalefetsizlik ve rekabetsizlik, evet, daha önceki turda da ifade ettiğim zeminde.
1: Nevi Bey bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın da gündemindeydi mesele. Hani oradan bir ifadesini söyleyeceğim ben. Biz karşımızda iç karışıklıklarla mağlul bir muhalefet değil, hizmette, vizyonda, eserde ve fikirde yarışacağımız bir muhalefet görmek istiyoruz. Buradaki yani bu İç karışıklıklarla mağlul bir muhalefet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte son dönemde yaşadığı sorun ortada. Bunları kırmak da kolay olmuyor ve neticede artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölüneceği neredeyse bir noktaya geldi. Yani herhalde bu sorunu aşamayacak artık CHP'de, değil mi?
3: Şimdi şöyle, bir toplumsal muhalefet ve kurumsal muhalefet açısından ya da toplumsal muhalefet ve kurumsal siyasi partiler açısından baktığımızda gerçekten bir demokraside siyasi partilerin kurumsallaşması ve aynı zamanda siyasetin ve siyaset kurumunun yapının bizatihi kendisinin değer üretmesi gerekir. Yani bu değer üretme meselesi önemlidir. İktidara gelirsiniz gelmezsiniz ama diğer taraftan siyasal yapıların değer üretmesi orada siyasi partilerin siyaset üretmesini de doğrudan etkiler. Yani bir kaldıraç etkisi üretir. Yani bugün Türkiye'de muhalefet gerçekten iktidarın alternatifi çok dört başı mamur ve seçmene çok daha böyle geçebilen siyaset üretmiş olsa tabii ki burada iktidarı zorlar. İktidar da buna göre siyasetinin eksikliklerini, yanlışlarını görür. Ve bu da hem siyasetin kalitesi hem de Türkiye'de hizmetin, siyaset hizmetinin topluma, vatandaşa hizmetin kalitesini de yükseltir. Şimdi burada yani muhalefeti tartışırken şunu tartışıyoruz. İşte bir partiye mahkemenin kararıyla bu hallere düşmesi vesaire. Tartışalım, hiç beis yok. Eleştirelim de, yargı kararları eleştirilir. İyi de yani bir kez de şu kök sorun sorulsun. Ya bu partileri yani CHP gibi 100 yıllık işte Cumhuriyeti kuran bir parti olarak kurucu aktörlerin Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi olarak belirtilen bir partiyi. Ya niçin bu şekilde tartışmalı, siyasi yozlaşmalar üzerinden tartıştırıyorsunuz diye de bir sorulması gerekiyor. Yani evet. Bunu sorduğumuzda ya burada mesele şu. Şimdi Türkiye'de bir toplumsal muhalefet var. Bu nasıl olsa zaten toplumsal muhalefet bize oy verir mantığı üzerinden siyaset siyaset yaptığınızda o zaman siyaseti yozlaştırıyorsunuz. Yani evet. O belki de çok daha muhalif duygular üzerinden bir partilere, liderleri destekleyen insanların da o saf duygularını da tırnak içerisinde istismar etmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla siyasetin bence hem kurumsal olarak hem yapısal olarak hem de partiler düzeyinde gerçekten kurumsallaşmış, değer üreten ve siyasi mücadeleyi de siyaset üretme kapasitesi üzerinden yapması lazım. Evet. Bu iktidar için de iyidir, muhalefet için de iyidir, Türkiye için de iyidir.
1: Evet. Peki çok teşekkürler Nevi Bey. Sonuna geldik Doğrudan Siyaset'in. Mete Çubukçu, doçent doktor Deniz Tansi ve Nevi Miş'le beraberdik. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Noktalıyoruz. Saat başında Buse Yıldırım karşınızda olacak. İyi geceler.

0: Doğrudan siyaset. NTV Radyo.
1: Müzik arası.

durumu. Bu hafta sıcaklıklar 2 ila 4 derece artış gösterecek. Marmara'da açık bir hava olacak. İstanbul 28, Bursa 30 derece. İç Anadolu'da Eskişehir tarafı açık 26.

TV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatlerimiz 23'ü gösteriyor. Bugün yarın kuşağının ilk dilimiyle karşınızdayız. Haftanın ilk iş gününde, günün son saatinde önce gecenin manşetini aktaracağız. İsviçre'deki 18 saatlik zirveden ne çıktı? İşte yeni haftaya bu soruyu sorarak başladık. Geride bıraktığımız hafta sonu İran ve Amerikalı yetkililer daha önce imzalanan mutabakat zaptının nasıl hayata geçirileceğini masaya yatırdı. İsviçre'deki görüşmelerin ilk turu tamamlandı. Peki toplantının çıktıları neler? Taraflar hangi konularda uzlaştı? Zaman zaman gerginliklerin de olduğu görüşmeler gerçekten kalıcı barışın anahtarı mı? Merak ediliyor tabii ki bunlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu yönde diplomatik adımları oldu. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la görüşen Erdoğan, müzakereleri sabote etmek isteyenlere karşı dikkatli davranmanın önemli olduğunu ifade etti. Çünkü anlaşmanın İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun siyasi kariyerinde en kötü anlardan biri olduğu yorumları yapılıyor. Piyasalarsa şimdiden barışı fiyatlıyor. Tüm ayrıntılarıyla bugün yarın da aktaracağız son gelişmeleri. Ama tabii akışımız bunlarla sınırlı değil. Şimdi gelin başka neler izleyeceksiniz bir özetleyelim.

0: iç siyasette önemli gelişmeler var. Mutlak butlan tartışmasının devam ettiği Cumhuriyet Halk Partisi'ni yine yarın hareketli bir gün bekliyor. Kılıçdaroğlu A takımıyla 833 delegenin imzasıyla sunulan olağanüstü kurultay talebini görüşecek. Özel ise grup toplantısını yapma kararı aldı. Ayrıntılar birazdan bugün yarın da olacak. Ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer bugün kameraların karşısına geçti ve gözyaşlarını tutamayarak görevini bıraktığını açıkladı. Bir süredir üzerinde baskı vardı. Şimdi Starmer'ın halefi kim olacak? Tabii ki o merak ediyor. Son yıllarda çok sık bir değişim yaşandı İngiltere'de başkanlık konusunda. Açıklamalarda birazdan bültenimizde olacak. Ve Türkiye'nin diri fay haritası 13 yıl sonra güncellendi. 2013'te 485'ti. Aradan geçen zamanda 700'e yükseldi. Peki bu ne demek? Güncellenen bu harita neye işaret ediyor? Yeni riskli alanlar mı var? Uzman konuğumuzla birazdan değerlendireceğiz bu konuyu da ve tabii bir de spordan bir başlık aktaracağız. A milli takımın Dünya Kupası'ndaki performansı kamuoyunun gündemindeki önemli tartışma başlıklarından hala. Üstelik Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ile Fatih Terim arasındaki demeç savaşı tartışmaları daha da alevlendirdi. Milliler turnuvadaki son maçında Cuma sabahı Amerika Birleşik Devletleri karşısına çıkacak. Buna ilişkin hazırlıklar sürüyor. Aktaracağız efendim. Öne çıkanları aktardık. Çok daha fazlası için başladık. Evet, başlangıçta aktardığımız gibi dünyanın gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri görüşmelerinde ve bunun için Washington'da bir canlı bağlantıyla bağlanacağız. Bugün yarına ancak müzakere gündeminden önce gecenin sıcak gelişmesine dair bazı notlar var, onları öğrenelim. Kanada'nın Montreal kentinde bir saldırı düzenlendi ve silahlı saldırıda bir kişi polis ekiplerine ateş açtı. Gelin ayrıntıları NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz'den öğrenelim. Begüm, neler aktaracaksın bu saldırıya dair? Biraz daha Yahudi toplumunun yoğun olarak yaşadığı bir yer olarak bilgiler vardı elimize geçen notlar arasında. Bu saldırının sebebine, saldırganın kimine dair açıklamalar var mı? Neler söylersin?
1: Buse, olayın nasıl meydana geldiğini aktararak başlayalım. Montreal kentinde Côte de Neige mahallesinde silahlı bir kişi polis memurlarına ateş açtı. Bir polis memuru hayatını kaybetti. Bir

0: Bir diğeri de yaralandı. Onun durumunun stabil, iyi olduğu ifade ediliyor. Şu saldırganın da yine olay sonrasında çıkan çatışmada polis tarafından öldürüldüğünü biliyoruz. Olayda bir sivilin de yaralandığı ifade ediliyor ama onun durumuna ilişkin henüz bir ayrıntılı bilgi paylaşılmadı. Olay anına ilişkin gelen görüntülere bakıldığında tam da polis memurlarından bir tanesinin vurulduğu an ve saldırganın elinde silahla görüldüğü görebiliyoruz. Olay biraz önce senin atıfta bulunduğun üzere Yahudi cemaatinin yoğun bir şekilde yaşadığı ve Yahudilere ait bazı işletmelerin, mekanların bulunduğu bir yerde gerçekleşti. Hatta olay ilk duyulduktan sonra, haberi geldikten sonra acaba bununla bir bağlantısı olabilir mi diye bazı endişeler, soru işaretleri gündeme taşınmıştı. Ama ilk belirlemeler, bulgulara bakıldığında hedefin Yahudi cemaati değil de polis memurlarının olduğu ifade ediliyor. Şu soruşturmayı yürüten ekiplerin verdiği bilgiye göre saldırının daha çok polis memurlarını hedef alan önceden planlanmış bir saldırı olduğu belirtiliyor. Şu saldırganın hatta olay sırasında o Yahudilere ait olduğu belirtilen işletmelere, mekanlara girmediği belirtiliyor. O olayın üzerinden tabii biraz daha zaman geçtikçe yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Kanada medyasında yer alan haberlere göre şüpheli olaydan önce 911 yani polisi arayıp polislerin oraya gelmesini sağlıyor şu bir anlamda. Sonrasında da bir otel odasının penceresinden olaya ilk müdahale eden polis memurlarına ilk olarak ateş açıyor. Soruşturmayı yürüten ekiplere göre bir tabanca, bir silah ele geçirildi odadan ve sonrasında da şüpheli üzerinde başka bir takım silahların da olduğu ifade ediliyor. Şüphelinin kamuflaj kıyafeti giydiği ve üzerinde de hatta mühimmat taşıdığı bir kemerin de olduğu belirtiliyor. Sonrasında, olay sonrasında tabii ki çok geniş çaplı bir polis operasyonu başlatıldı. Helikopterler ve taktik ekiplerle birlikte operasyonlar yürütülüyor. Dediğimiz gibi bir polis memuru hayatını kaybetti. Bir diğer polis memuru yaralandı, bir sivil de yaralı ama saldırgan böyle bir saldırıyı neden gerçekleştirdi? Buna ilişkinse henüz bu sorununsa henüz cevabını bilmiyoruz.
1: Begüm, şimdi gelelim İsviçre'deki Amerika-İran görüşmesine. Amerika ve İran daha önce imzalanan mutabakat zaptının nasıl hayata geçirileceğini masaya yatırdı. Amerikan Başkanı Trump ve Amerikan Başkan Yardımcısı Vance'in de müzakerelere ilişkin açıklaması oldu. Vance ne mesajlar verdi? Bunu da dinleyelim senden.
0: Buse, İsviçre'deki görüşmelerin ardından görüşmelere katılan ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance iyi bir temel oluşturduk dedi. Yani evi tamamen inşa etmedik ama bizi iyi bir noktaya taşıyacak iyi bir temel yaratmış olduk ifadesini kullandı. Bu İsviçre'de yapılan görüşmelerin aslında tabii en somut sonucu İran ve Amerika'nın bir takım koordinasyon mekanizmalarının oluşturulması konusunda mutabık kalmış olması. Bunlardan bir tanesi, mekanizmalardan bir tanesi Hürmüz Boğazı ve Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan temizlenmesine ilişkin. Bir diğer mekanizma da Lübnan'daki ateşkesin denetlenmesini sağlayacak olan bir mekanizma. Bunun dışında tabii Amerika açısından önem taşıyan noktalardan bir tanesi İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu müfettişlerinin girişine izin verecek olması, bunu kabul etmiş olması Washington açısından önemli bir gelişme. Hatta Başkan Yardımcısı J.D. Vance bunu İran'ın nükleer silah programını kalıcı olarak sonlandırmaya yönelik ilk adım olarak değerlendirdi. ABD Başkanı Donald Trump da gün içerisinde sosyal medyadan paylaştığı kısa mesajda herkes İran'ın tırnak içerisinde nükleer dürüstlüğünü sağlamak amacıyla silahlara ilişkin ya da nükleer programına ilişkin teftişlerin yapılmasını kabul etmesi gerektiğinin farkında ifadesini kullandı. Aslında İran'la 2015'te imzalanan, eski Başkan Obama döneminde imzalanan nükleer anlaşma da Uluslararası Atom Enerjisi müfettişlerinin erişim sağlamasını öngörüyordu. Fakat İran geçen yıl Amerika ve İsrail'in İran'da nükleer tesisleri vurmasını yılın ardından bu erişime son vermişti Tahran. Dolayısıyla bu noktaya gelinmiş olunmasını Amerika, Trump yönetimi önemsiyor. Başkan yardımcısı J.D. Vance bunun dışında ilerleyen süreçte, bundan sonraki süreçte İran'a ait dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmasına ilişkin bir teklifi de ortaya koydu. Hatta bu teklifin mimarının Jared Kushner olduğunu söyledi. Bu varlıklar serbest bırakılması halinde İran'ın bu parayla Amerika'dan soya, mısır gibi tarım ürünleri alacağı ifade ediliyor. Bundan sonrasında teknik görüşmeler daha düşük düzeyde devam edecek ama uzun bir süreç. Son olarak şunu da söyleyelim. Sen de atıfta bulunmuştun. İranlıların bir ara İsviçre'yi terk ettiği, masadan kalkılacak gibi bir takım endişeler, iddialar gündeme getirilmişti. Başkan yardımcısı Vance bu süreç içerisinde medyaya da uyarıda bulundu diyebiliriz. İran'daki sosyal medyadan gelen iddialar konusunda bu süreçte temkinli olmaya teşvik ediyorum basını ifadesini kullandı.
1: Begüm Dönmez Ersöz aktardı. Son gelişmeleri hem Kanada'dan hem de Amerika Birleşik Devletleri'nden gelişmeler kendisindeydi. Amerika ve İran arasındaki barış anlaşmasına yönelik görüşmelerde ilerleme kaydedildi. Biraz önce aktardı Begüm de, piyasalarda olumlu haber akışlarını fiyatladı. Altın yükseldi, petrol ise geriledi.
2: Piyasalarda barış iyimserliği fiyatlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki barış anlaşmasına yönelik görüşmelerde ilerleme kaydedildi. Taraflar kritik birçok konuda mutabık kalırken haber akışı piyasaları dalgalandırdı. Petrol geriledi, altın ve hisse senetleri yükseldi. Geçtiğimiz haftayı 80 doların üzerinde kapatan Brent petrol fiyatı 77 dolara gördü. Petrolde haftalık kayıp %8, aylık düşüş ise %25 oldu. Yabancı bankalar petrole ilişkin tahminlerini de güncelliyor. Goldman Sachs yayınladığı raporda petrolde kademeli geri çekilme öngördü. Alman Commerzbank ise yıl sonu tahminini 85 dolardan 80 dolara indirdi.
3: Tabii ki her anlaşma bu şekilde özellikle enerji fiyatlarına, yine petrol fiyatlarına yansıyor. Daha sakin bir ortamda ilerliyoruz görüşleri var ama İran savaşı sırasında biz 118 dolarları konuştuk. Hatta kötü senaryolarda 200'leri bile konuşmuştuk.
2: Petroldeki gerilemeyle birlikte altın fiyatları yükseldi. Yeni haftada yükselişe başlayan ons altın 4200 dolarlı seviyeleri gördü. İçeride gram altındaysa 6300 liraya yakın seviyeler takip edildi.
4: Neyi unutmadı altın? Petrol düşse de şahin bir Fed var. Eğer bu anlaşmalar daha olumluya giderse elbette ki altın ve gümüşte dipten toparlanma bekleriz. Fakat eskisine göre, yani bu son Fed toplantısı öncesine göre, bu toparlanmanın çok kolay olacağı mümkün gibi görünmüyor açıkçası.
1: İç siyasette yaşananlara ve yapılan açıklamalara bakalım şimdi de. Cumhurbaşkanı Erdoğan mutlak mutlan tartışmalarının devam ettiği Cumhuriyet Halk Partisi'ne eleştiriler yöneltti. Rakiplerimiz koltuk kavgasında dedi. Erdoğan AK Parti Ankara Teşkilat buluşmasında konuştu. Ankara'nın Haymana ilçesinin Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı Levent Koç da AK Parti'ye katıldı.
5: Kavgasız, gürültüsüz günleri geçmiyor. Sadece kendilerine değil, siyaset kurumuna da zarar veriyorlar. Ülkemizin pek çok sorununu çözdük. Lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik.
6: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'de yaşanan mutlak mutlan ve kurultay tartışmalarını değerlendirdi. Erdoğan, üzülüyoruz dedi.
5: Türkiye'nin muhalefet açığı kapanmak bir yana, giderek daha fazla büyüyor. Siyaset kurumunun koltuk ve kariyer sevdalılarının elinde düşürüldüğü işler acısı hali gördükçe inanın ülkemiz adına biz üzülüyoruz.
6: Erdoğan, siyasi rakiplerimiz koltuk kavgası verirken biz Türkiye'yi geleceğe hazırlıyoruz ifadesini de kullandı.
5: Türkiye'nin ikinci büyük partisinin kavgayla, gerilimle anılmasını biz doğru bulmuyoruz. Biz karşımızda iç karışıklıkla mağlul bir muhalefet değil, hizmette, vizyonda, eserde, fikirde yarışacağımız bir muhalefet görmek istiyoruz.
6: Erdoğan, AK Parti Ankara Teşkilat buluşmasında kürsüye çıktı. Cumhurbaşkanı teşkilatına da seslendi.
5: Önümüzdeki yaklaşık 2 yıllık süre boyunca çok daha titiz, çok daha azimli çalışmanızı bekliyorum.
6: Programın sonunda CHP'den istifa eden Haymana Belediye Başkanı Levent Koç AK Parti'ye katıldı. Koç'a rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.
1: Ve mutlak butlan tartışmalarının sürdüğü Cumhuriyet Halk Partisi'nde kritik bir haftaya girildi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yarın Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi'ni toplayacak. Toplantılarda gündem 833 delegenin imzasıyla sunulan olağanüstü kurultay talebi olacak. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel ise mecliste grup toplantısı yapma kararı aldı.
6: Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler hem genel merkezde hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin en üst karar organları Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi'ni toplama kararı alırken, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise mecliste grup toplantısı yaparak partililere seslenecek.
7: Yarın 13.30'da haftalık grup toplantımızı gerçekleştireceğiz.
6: CHP için kritik bir hafta çünkü olağanüstü kurultay talebiyle toplanan 833 belgenin imzasının işleme konulması için verilen süre 26 Haziran'da dolacak. Kılıçdaroğlu kurultay talebini kurmaylarıyla değerlendirecek. Bu talebin mahkeme kararının tedbirli olduğu hatırlatılarak reddedilmesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu'nun katılacağı MYK toplantısı saat 11'de, parti meclisi ise 14'te toplanacak. Toplantılarda il disiplin kurullarının durumunun da ele alınması bekleniyor. Geçen hafta 8 ilin yönetimini değiştiren Kılıçdaroğlu cephesinin ilerleyen süreçte Sinop, Konya, Kars, Düzce il başkanları ve yönetimini değiştirmesi bekleniyor. Genel merkezde parti meclisi toplantısı sürerken aynı saatlerde Özgür Özel meclis kürsüsünden partililere seslenecek. Özel'in toplantıda Kılıçdaroğlu'na kurultay takvimini açıkla mesajı vermesi bekleniyor. Kurultayın talebinin reddedilmesi durumunda Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurulacak ve kurultay sürecinin mahkeme tarafından yönetilmesi istenecek. Özel cephesinde yeni parti de gündemde. Seçim yeterliliği olan partilerle görüşmeler sürerken yeni parti kurulması konusunda da hazırlıklar devam ediyor.
7: Farklı yollar, arayışlar elbette olacak.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'ın görevden alınmasının ardından partililer il başkanlığının bulunduğu binaya gitti. Cumhuriyet Halk Partililer göreve atanan Turgut Özkan'ın gelme ihtimaline karşı bina girişine sandalyelerle barikat kurdu. 17 Haziran'da mahkemenin mutlak butlan kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi MYK toplantısında CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'ı görevden aldı. Yeşiltaş yerine yeni il başkanı olarak Turgut Özkan atandı. Karara tepki gösteren Cumhuriyet Halk Partililer il başkanlığına gitti. Çok sayıda partili bina girişine sandalye ile barikat kurdu. Görevden alınan CHP il başkanı Nihat Yeşiltaş kararı geçersiz saydıklarını söyledi. Görevimizin başındayız, bütün parti üyelerimiz ve örgütlerimiz de buradayız dedi. Adalar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 39 şüpheliden 35'i tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Adalar Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Belediye Başkan Yardımcıları ve belediye personelinin de aralarında bulunduğu 39 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilmişti. 35 şüpheli savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüphelilere rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme suçlamaları yöneltiliyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten terörsüz Türkiye sürecine dair önemli mesajlar geldi. Çelik süreç kapsamında yasal düzenlemenin hayata geçirileceğini bildirdi.
8: Artık yeni bir aşamadayız. Yani bugün itibariyle silah bırakmayı ve terör örgütünün varlığını ve illegal yapılarını tam anlamıyla sona erdirmeyi temin etmek üzere yasal bir çerçeve ortaya çıkacaktır. Çok gecikmeden meclis gündeminde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.
6: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemede. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik hukuki düzenlemenin ön şartını ve sürecin nasıl ilerleyeceğini açıkladı.
8: Silah bırakmanın tespit edilmesiyle bir yürürlüğe girecek yasanın çalışmasının yapılmasıdır esas olan. Terör örgütünün silah bıraktığı, Milli Güvenlik Kurulu tarafından onaylandığı takdirde Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle bir Cumhurbaşkanı kararıyla bu süreç tamamlanmış olacaktır.
6: Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı sürerken kameraların karşısına geçti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına ilişkin açıklaması da Çelik'in gündemindeydi.
8: Sayın Bahçeli'nin açıklamaları son derece önemli. Partimiz açısından Cumhurbaşkanı adayımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu Cumhur İttifakı'nın birliğini, beraberliğini, Sayın Cumhurbaşkanımızın Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki mutabakatını ve kararlılığını gösteren bir açıklama olmuştur.
1: İngiltere siyasetinden de bir haber verelim. Yerel seçimlerinde aldığı yenilginin ardından istifa baskıları giderek artan İngiltere Başbakanı Keir Starmer görevini bıraktığını açıkladı. Starmer halefi seçilinceye kadar görevine devam edeceğini söyledi. The best husband I
9: can. Artık en önemli göreve daha fazla zaman ayıracağım. İyi ve kötü günlerimde yanımda bir kaya gibi duran muhteşem eşim Vicky, elimden geldiğince en iyi koca, gurur ve neşe kaynağım olan güzel çocuklarıma elimden gelen en iyi baba olacağım.
2: İstifasını açıklarken gözyaşlarını tutamadı, dakikalarca alkışlandı. Yerel seçim yenilgisi sonrası koltuğu sallanmaya başlayan İngiltere Başbakanı Keir Starmer istifa etti. Starmer, İşçi Partisi'nin artık kendisini partiyi bir sonraki genel seçime taşıyacak doğru kişi olarak görmediğini kabul etti. Kral Charles'la görüştüğünü, başbakanlıktan ve parti liderliğinden istifa ettiğini söyledi. Halefi seçilinceye kadar görevine devam edeceğini duyurdu. Mayıs ayındaki yerel seçim yenilgisinin ardından aralarında bakanların da bulunduğu yaklaşık 200 partili Starmer'ın görevi bırakması talebinde bulunmuştu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da sosyal medya paylaşımında İngiltere Başbakanı'nın göç ve enerji politikaları konusunda başarısız olduğunu ve istifa edeceğini söylemişti. İşçi Partisi'nin Eylül ayında parlamentonun yeniden toplanmasından önce yeni lideri seçmesi bekleniyor. Ara seçimlerde meclise giren belediye başkanı Andy Burnham öne çıkıyor. Adaylığını açıklayan Burnham'a parti içinden de destek açıklamaları geldi. Bunlar arasında liderliğe aday olacağı düşünülen eski Sağlık Bakanı Bess Streeting de bulunuyor. İşçi Partisi'nin adaylık süreci Temmuz ortasına kadar devam edecek. Sürpriz bir aday çıkmaması halinde İşçi Partisi liderliğine Burnham'ın gelmesi bekleniyor.

0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırılması ile ilgili 12 zanlı yakalandı. Şüphelilerden 6'sı tutuklama, 6'sı ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Öte yandan Karaal tedavisi sürerken polise ifade verdi. Zanlıların fidye istediğini söyledi.
1: Sen kurumun başındaki kişisin. Sende para vardır diyerek önce 300, ardından da 500 kilo altın istediler. Bu reddedilince saatlerce Erhan Karaal'ı darp ettiler, aç ve susuz bıraktılar. Hastanedeki tedavisi devam eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal polise ifade verdi.
2: Bu kişileri daha önceden tanımıyorum. Beni otomobile bindirdikten sonra başımı yere eğerek etrafı ve araçta bulunan kişileri görmemi engellediler. Birkaç otomobil değiştirdik. Tam olarak sayısını hatırlamıyorum.
1: Karaal büyük miktarda altın sahibi olmadığını söyleyince kendisine inanmadıklarını, saatlerce şiddet gördüğünü ifade etti. Zorla tutulduğu sırada duyduğu konuşmalardan gaspçıların yakın zamanda kendisini vurmaya hazırlandıklarını tahmin ettiğini belirtti. Beni öldürecekler diye korktum dedi. Erhan Karaal'ın eşi Ayşe Toprak Karaal da olayın ardından büyük bir panik ve şaşkınlık yaşamıştı.
3: Eşimin hiçbir kimseyle husumeti yok, olma ihtimali yok. Herkesi aradım tek tek. Bir kişi de ya şöyle de bize yan baktı ya da bize kötü söz söyledi diye bir argümanla bu zamana kadar karşılaşmadım.
4: Neden kaçırdınız? Para için mi kaçırdınız?
1: Öte yandan kaçırma talimatının yurt dışından verildiği belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri tetikçi olarak görevlendirildiğini itiraf etmiş. Kendisine aileden fidye isteneceğini, fidye ödenmediği takdirde Erhan Karaal'ı öldürme talimatı aldığını söylemişti.
0: 21 yaşındaki futbolcu Kaan Kundakçı yaklaşık 3 ay önce bir cinayete kurban gitmişti. Katil zanlısı iş insanı Alaaddin Kadayıfçıoğlu ve şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'nun sanık olarak yargılandığı davanın ilk duruşması İstanbul'da görüldü. Mahkeme öncesi duruşma salonunda tansiyon yükseldi. Salonun önünde aslında tansiyon yükseldi. Kurbanın yakınları olayın tanığı rapçi Vahap Canbay'a tepki gösterdi. Mahkeme heyeti tutuklu sanıklar Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Dava 13 Temmuz'a ertelendi.
5: Hadi sen de abi soruyu sormaktan hadi. Yol al hadi.
6: İşine bak.
5: Hadi sen de işine bak. İşine bak. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi.
7: Sesler yükseldi, ortam gerildi.
8: Karşı tarafta anlaşmadıysam ben size bir şey bilmiyorum.
7: Cinayete kurban giden futbolcu Kaan Kundakçı'nın yakınları ilk duruşma öncesi tepkiliydi. Olay anında Kaan'ın yanında bulunan ve tanık olarak ifadesi alınan rapçi Vahap Canbay'ı katil zanlılarıyla anlaşmakla suçladı.
9: Kardeşim ölmüş ya, tamam. Ve beni suçladım. Alacağıma bakar mısınız? Allah'ım ya keşke ben ölseydim. Allah'ım suçluğum mu çocuk?
7: 21 yaşındaki Kaan Kundakçı 19 Mart günü Ümraniye'de öldürüldü. İddiaya göre olay rapçi Vahap Canbay'ın kız arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu'yla barışmak için Kaan'dan yardım istemesiyle başladı. İkili araçla Aleyna'nın bulunduğu binanın önüne gitti. O sırada Aleyna ve yeni erkek arkadaşı Alaaddin Kadayıfçıoğlu çakarlı araçla geldi. Kadayıfçıoğlu ikilinin bulunduğu araca yöneldi. Tartışma çıktı, silah sesi duyuldu. Müebbet hapis sistemiyle yargılanan katil zanlısı Alaaddin Kadayıfçıoğlu savunmasında kurbanın ailesinden özür dileyince tepki gördü.
10: İçeride yolcu koltuğunda oturan şahıs bana küfür etti ve beni içeri çektiler. Ben tek elimle mücadele ediyordum. Bir anda silah patladı ve benim mi değil mi kimin olduğunu anlayamadım.
7: Cinayete azmettirdiği öne sürülen şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ağlayarak savunma yaptı.
11: Vahap'ın geldiğini Alaaddin üstü kapalı şekilde söyledim. Olay anında ben ilk defa Alaaddin'in silah taşıdığını gördüm. Sadece konuşacağım dedi, öyle indi arabadan. Sonrasında silah patlayınca elim ayağım boşaldı.
7: Çok sayıda insan da Kundakçı ailesine destek için adliyedeydi. Kaan'ın annesi duruşmada söz olarak bu bir infaz. Sanık oğluma kaçma hakkı bile vermedi dedi.
12: Evimi istemiyorum, adalet istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Bak, bugün de bakacağız adalet hangi tarafa işleyecek.
7: Cinayet sonrası açılan davada Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nu sakladığı öne sürülen türkücü İzzet Yıldızan'la zanlının korumalığını yapan iki kişi daha yargılanıyor.
0: Evet, hava sıcaklığı yurt genelinde artacak, sıcak bir yaz geçireceğiz. Özellikle de batı bölgelerinde birçok ilde sıcaklık 30 derecenin üzerinde olacak. Antalya'da hava daha kuru olacağı için perşembe gününe kadar orman yangınlarına karşı dikkatli olunması gerekiyor. Gelin bakalım hangi bölgelerde meteoroloji nasıl olacak?
6: Güneş çarpması riski artık başladı. Yani güneşten korunmamız gerekiyor. Şapka, şemsiye kullanmakta fayda var. Açık renkli kıyafetler giymekte fayda var. Ve artık bu hafta daha fazla bol su tüketmemiz gerekiyor.
13: Yurt genelinde hava sıcaklığı artıyor. Özellikle de batı bölgelerinde.
6: Bu hafta sıcaklıklarımız bir kademe daha artıyor. Daha çok batı bölgeler etkilenecek. İstanbul, Marmara, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de Bolu taraflarında 2 ila 3 derece artış gösterecek. Ege bölgesinde ise 3 ile 4 derece arasında artış gösterecek. Tabii iyi olan şu, rüzgarların hala Poyraz ve Karayel yönünden eserek serinlik veriyor olması. İstanbul ve Ankara'da 30 derece civarında olur. Balıkesir'de 34'e çıkar. İzmir 34, Aydın 35-36. Bunlar tabii gölgedeki sıcaklıklar. Güneşin altındaysanız böyle 45 derece gibi düşünün. Manisa 34 derece.
13: Antalya'da ise orman yangınlarına karşı daha dikkatli olunması gerekiyor.
6: Antalya'da bugün ve yarın rüzgar daha kuru esecek. O yüzden orman yangınlarına karşı dikkatli olmak gerekiyor. Güneşin altında sıcaklık çünkü 45 derece civarında olacak. Perşembeden sonra yeniden hava nemli olmaya başlayacak. Nem yükseliyor.
13: Doğu Anadolu bölgesiyle Doğu Karadeniz'deki bazı inlerde ise yağış bekleniyor.
6: Salı günü de Erzincan, Van, Erzurum, Sivas, Adana, Kahramanmaraş buralarda o gök gürültülü sağanak yağmurları göreceğiz. Batıda hafta genelinde hava koşulları böyle seyredecek. Doğuya geldiğimizde Doğu Karadeniz'de o Ordu Rize hattında hafta sonuna doğru serin ve yağışlı hava görebiliriz.
0: Evet, bizim sıcaklarla mücadelemiz yeni başlayacak ama Fransa bir süredir aşırı sıcakla boğuşuyor. Ülkenin bazı noktalarında hava sıcaklığı 43 derece olarak ölçüldü. Aşırı sıcağın etkisiyle can kayıpları var. Ayrıntıları bize NTV temsilcisi Kayhan Karaca aktaracak. Kayhan merhaba. Şimdi Fransızların alışık olmadığı bir sıcaklık oranı zannediyorum. Alınan önlemler var mı? Fransızlar nasıl karşılıyor durumu?
14: Evet Buse, Avrupa hem Fransa hem de Batı Avrupa ve Güneybatı Avrupa son bir ayda ikinci kez kavurucu sıcaklarla boğuşmakta. Senin de altını çizdiğin üzere hava sıcaklığı son iki gündür İspanya'da, Portekiz'de ve Fransa'da, özellikle Fransa'nın güneybatı bölgelerinde 40 derecenin üzerinde. Bugün birçok yerleşim merkezinde Fransa'nın hava sıcaklığı 40 değil, 41 değil, 42, 43, 44 derece ölçüldü Buse. İnanılmaz bir oran bunlar. Bugüne kadar kesinlikle bu denli sıcak bir hava, gölgedeki sıcaklıklardan bahsediyorum, hissedilmemişti, gözlemlenmemişti. Hatta 106 yıldır bu kadar sıcak havanın gözlemlenmediğini belirtiyor Fransız meteoroloji yetkilileri. Şu anda Fransa'da 54 ilde kırmızı alarm durumundayız. Yani en üst düzeydeyiz. Bu da valiliklere olağanüstü yetkiler veriyor ki kimi valilikler bu yetkileri son 24 saattir kullanmaya başladılar. Bunlar arasında ilkokulların ve ortaokulların derslerinin ya iptal edilmesi ya da ders saatlerinin değiştirilmesi geliyor. Tabii yaşlılar yurtlarında özel önlemler alınmış durumda. Hükümet kriz masası oluşturdu. Kriz masası toplantıları düzenleniyor ve bunun da hafta boyunca devam edeceği belirtilmekte Buse. Neden? Çünkü meteoroloji uzmanları daha bunun başlangıç olduğunu söylemekteler ve asıl bu hava sıcaklıklarının özellikle çarşamba, perşembe ve cuma günleri etkili olacağını söylüyorlar ve ona göre önlemler alınmasını belirtmekteler. Bütün haber kanalları özel yayınlardalar. Son iki gündür onun da altını çizeyim. Hatta şu anda Fransa'nın bütün haber kanalları sokaktan yayın yapıyorlar, özel yayın yapıyorlar. Halkın bir bölümü sokaklara çıkmış durumda. Şu anda Fransa'da saat 22.30 ve Fransa'nın güneybatı bölgelerindeki bazı kentlerde şu anda hava sıcaklığı 35 derecenin üzerinde. Gece saatlerinde bu hava sıcaklığının birçok kentte 25, 26, 27 derecelerde olacağı söyleniyor. Yarın da biraz önce söyledim, 42-43 dereceleri görecek Fransa'nın birçok kenti. Bu sıcaklıklar, bu hava kavurucu hava sıcaklıkları Fransa'yla da sınırlı değil Buse. Almanya'ya, Benelux ülkelerine, Avusturya, İsviçre, İngiltere, Galler gibi bölgelere de, yörelere de, ülkelere de etkili olmaya başladı oralarda. Almanya'da bugüne kadar ölçülmüş hava sıcaklığı, rekor hava sıcaklığı 41,2 idi. Muhtemelen bu hafta içinde bu rekorun kırılacağı söylenmekte Buse.
0: Evet, Kayhan Karaca'yı dinledik. Bakalım tabii sıcaklıklar ülkemizi nasıl etkileyecek? Biz hangi dereceleri göreceğiz, yaşayarak göreceğiz efendim. Bir reklam arasında gidelim, ardından buradayız. Yine stüdyomuzda konuğumuz olacak. Deprem gerçeğini konuşacağız biraz.
15: Doğa takvimi. Bugün 22 Haziran 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
16: Dünya Yağmur Ormanları Günü bugün. Yağmur ormanları iklimimizi düzenlemekten biyoçeşitliliği korumaya kadar dünyadaki yaşamı şekillendirir. Siz binlerce kilometre uzakta yaşıyor olsanız bile yağmur ormanları sizi etkiler, sizin günlük eylemleriniz de yağmur ormanlarını etkiler. Mesela Amazon yağmur ormanları, dünyanın en büyük yağmur ormanı ve nehir sistemi. Biyolojik çeşitlilik açısından en zengin bölge. Jaguar'dan pembe nehir yunusuna, tembel hayvandan zehirli ok kurbağasına milyonlarca türe ev sahipliği yapıyor. 350 yerli ve etnik grupta dahil olmak üzere 40 milyondan fazla insana yaşam alanı, geçim kaynağı sağlıyor. Ayrıca Amazon'un sağlığıyla gezegenin sağlığı arasında net bir bağlantı var. Yerel ve küresel iklimin düzene kavuşmasına yardımcı oluyor. Amazon yılda yaklaşık 7 trilyon ton suyu atmosfere pompalıyor. Ormanları da yıllık yağışın %75'ini atmosfere geri kazandırıyor. Yağmur Ormanları Günü kutlu olsun. Bugün ayrıca Dünya Deve Günü. Çöllerde yaşayanlar için devenin her şey olduğunun altını çizelim.
15: Doğa takvimi.

0: Bugün yarın da haberleri aktarmaya devam ediyoruz. Şimdi gelin deprem gerçeğine bir parantez açalım. Türkiye bir deprem ülkesi ve bu nedenle hayatlarımızı bu riskli duruma göre inşa etmemiz, yaşam alanlarımızı her an deprem olabilecekmiş gibi planlamamız gerekiyor. Bu konuda yeni bir gelişme var. Türkiye'nin yeni fay hattı haritası açıklandı. Diri fay hattı 485'ten 700'e yükseldi. Peki bu yeni harita geleceğe rehberlik edebilecek mi? Yeni riskli bölgeler mi oluştu? Tüm bu sorulara cevap arayacağız. Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi, sismolog, Profesör Doktor Şerif Barış stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz yayınımıza. Gerçekten deprem olmadan sizinle işte yayın yaptığımız aslında nadir günlerden biri. Yeni bir gelişme var ve bunu gerçekten konuşmak, merak etmek istiyoruz. 13 yıl sonra Türkiye'nin diri fay hattı haritası güncellendi. Peki şimdi bu yeni harita bize ne söylüyor? Yeni riskli bölgeleri mi gördük yoksa var olan bölgeleri yeni mi keşfettik?
1: Aslında bize ilk başta söylediğiniz şeyi hatırlatıyor. Türkiye bir deprem ülkesi. Dolayısıyla 485 değil 700 de fay olsa ki eminim bundan daha fazladır fay sayısı. Türkiye'nin bir deprem ülkesi gerçeğinin altını bir kere çiziyor. Bu fay haritası tabii ki öncelikle bu konuya katkı koyan hem MTA'nın uzmanları hem akademisyenleri elbette tebrik etmek lazım. Ancak bu haritanın bazı bölgelerde hala eksik kaldığını da söylemek bilimin ve tabii ki doğrunun gereği. O yüzden yapılması gereken bazı çalışmalar daha var. İkincisi de bu haritaya baz alınarak Türkiye Deprem Tehlike Haritası'nın güncellenmesi ve Türkiye Deprem Tehlike Haritası'na bağlı olarak da tabii ki yapı şartnamesinin bu konuda bir revizyon yapılması gerekiyor. Ancak burada şöyle bir şeyi hemen bizi izleyenler açıklamak gerekiyor. 485'ten 700'e artan fay Türkiye'nin deprem gerçeğini, deprem tehlikesini artırmadı. Çünkü bir fay demek belki kuaterner dediğimiz jeolojinin son dönemi olan yaklaşık 2.58 milyon yıldan beri günümüze kadar olan bir süreçteki faylar da aktif. Son holosen denen 11.600-11.700 yıldan günümüze kadar olan faylara da biz diri fay diyoruz. Şimdi bunları bilmeden bir fayın deprem üretme potansiyelini söylemek çok da doğru değil. Şimdi faylar, yeni bulunan faylar da aktif olan diri faylarında önümüzdeki 50 ya da 100 yıl içinde yani insan hayatı boyunca deprem üretme potansiyelini belirleyen bir takım faktörler var. Öncelikle faylar bir yer kırığı yani bir deprem sonucu oluşmuş kırıklardır ve tekrar tekrar depremler üretir. Bunların boyları, derinlikleri ve elbette deprem tekrarlama aralıkları bunlar birbirinden çok farklıdır. Bu parametreleri bilmeden eyvah 700 tane fay işte 215 tane yeni fayımız oldu mahvolacağız gibi demek bir korkunun ki bir kere olmaması lazım. Çünkü faylar belirli kayma hızlarıyla hareket ederler ve bu kayma hızları ne kadar yılda fazlaysa o kadar fazla gerilme biriktirirler. Bunların da deprem tekrarlama aralığı çok sıktır. O nedenle 0.01 milimetreden yaklaşık 24 milimetreye kadar yıllık kayma biriktiren, gerilme biriktiren faylar var. Bir kere bunları analiz etmek lazım.
0: Peki bunlar bu haritayla analiz edilmiyor. Bunları tespit etmemiz zaten hani o karşılaşmayı yaptığımızda mümkün oluyor mu?
1: Hayır, hayır, hayır. Bu kayma hızı GPS dediğimiz küresel konumlamayla harita mühendislerinin, jeodetlerin uzun dönem yaptıkları çalışmalarla belirleniyor. Burada yapılan çalışma bir fay izi yani yeryüzünde izi olan fayların üzerine çukurlar açılarak hendek deniyor buna. Burada geçmiş dönemdeki depremlerin kırıkları bulunuyor. Bu kırıklar üzerinde şayet malzeme varsa karbon 14 veya termoliminans gibi yaş tayin metotlarıyla bu geçmiş dönemdeki depremlerin kaç tane olduğu, hangi yıl aralıklarla meydana geldiği belirleniyor. Ama burada unutulmaması gereken bir şey var. İşte bu teknik detayı bilmeden çok yorum yapmak da doğru değil. Bu tekrarlama aralıkları yaş tayini yapılırken bir takım hatalar belirleniyor. Bu yaş tayinlerindeki hata miktarı çok önemli. Bazen bu hata miktarı tekrarlama aralığının yarısına kadar bile olabiliyor. Artı tekrarlama aralığını biliyoruz. Diyelim ki her 1000 yılda bir 3 tane deprem yaşamış. En bu son
0: bir
1: deprem...
0: Diğer 1000 yıl sonra da bir deprem yaşayabileceğini bize anlatır mı?
1: Kesinlikle yaklaşık olarak anlatır ama o son deprem hangi yılda oldu? Bunun üzerinden ne kadar geçti? Bu bilgi olması lazım. İkincisi...
0: Mesela biz 1000 yıl önce ya da işte 500 yıl önce olmuş depremleri az çok bilebiliyoruz.
1: Tarihten biliyorsun, evet, ama 3000 yıl önce, 5000 yıl önceki
0: deprem... Jeolojik olarak tespit etmek mümkün değil.
1: Zaten şöyle, eski depremlerin tarihsel kayıtlarında bir takım belirsizlikler de var. Örneğin hiç uzağa gitmeyelim. 1894 İstanbul depreminin olduğu yer belli değil. Gerekçesi de şu, şimdi bu bahsettiğimiz 2.6 milyon yıldan başlayan bir devir, son devir. Ama jeoloji bilimi 240 yıl, son 240 yıl. Sismoloji bilimi 1890'lardan sonra gelişen bir bilim dalı. Yani biz o kadar yeni bir bilim dalıyız ki henüz yer kürenin yaşıyla kıyaslandığında bilgi seviyelerimiz çok az.
0: Biz belki de işte geleceğe ışık tutacak şu an çalışmaların içindeyiz.
1: Kesinlikle.
0: Sizler o çalışmaları
1: kesinlikle
0: gerçekleştiriyorsunuz. Peki bu harita, bu yeni işte 485'ten 700'e çıktığı söylenen yeni faylar, bu aradaki fark bize nasıl rehberlik edecek bugünden yarına?
1: Aslında bakın, 485 içinde aynı şey geçerliydi, 700 içinde geçerliydi. Şu an bazı bölgelerde, mesela ben biliyorum, Bursa'da yapılmış bilimsel bir jeoloji ve jeofizik ortak çalışmasıyla bulunmuş yeni bir fay var. Gömülü fay. Bu alüvyonun altında gömülü bir fay burada yok mesela. Dolayısıyla daha bu haritanın içerisine eklenebilecek birçok fay var. Ama deprem tehlikesi 485 ya da 700 fayın bir tanesine bakarak bunların yıllık kayma miktarı, deprem potansiyelini ayrı ayrı araştırmak gerekiyor. O nedenle demin başta söylediğiniz cümleyi ben tekrar ettim. Türkiye bir deprem ülkesi. Bu fayların sayılarına bakmadan önümüzdeki 50 ila 100 yıl içerisinde öncelikle büyük deprem üretecek olan fayları belirleyip bu faylar üzerinde zarar azaltacak önlemleri almak durumundayız.
0: O faylar peki zaten çoktan belirlenmedi mi?
1: Faylar belli ama risk fayların deprem olanlar, üretme potansiyelleri belli değil. Örneğin deprem olmuş Kocaeli üzerindeki fay bir daha yeniden deprem üretmesi için belki 250 belki 300 yıl gerekecek. Veya işte Hatay ya da Malatya'da, Maraş'ta kırılan fay bir daha deprem üretmesi için en az 5 yıl gerekecek. Halbuki onlar da şu an diri fay olarak önümüzde duruyor. Ama deprem üretme potansiyelleri
0: İşte bunlar
1: farklı.
0: Nasıl araştırmalar sonucunda yapılacak? Biraz önce işte bu çalışmanın üstüne eklenecek şeyler de var. Eksikler
1: elbet
0: var dediniz. Onlar neler?
1: Jeofizik araştırmalar var. Özellikle deprem potansiyeli yüksek fayların etrafında jeodezik harita mühendisleriyle birlikte yapılması gereken çalışmalar var. Yine jeoloji mühendisleriyle birlikte bu özellikle paleosismoloji dediğimiz hendeklerin ortaklaşa çalışılarak bu yaş tayinlerinin güncellenmesi, bunun tarihsel depremlerle karşılaştırılması var. Örneğin yine bazı arkeolojik kalıntılar bize depremlerin tarihini veren çok önemli bulgular sağlıyor. Ben size son yaptığımız araştırmadan bir tane örnek vereyim. Küçükçekmece, Batonya antik kenti 2-3 kere deprem nedeniyle medeniyetin sona erdiği bir yerdir. 557 yılındaki İstanbul depremiyle medeniyetin yok olduğunu biliyoruz. Yapılan arkeolojik kazılarla beraber bizim yaptığımız analizler, oradaki buluntular 553 yılına ait birçok bulgunun yıkıntılar arasında kaldığını gösteriyor. Yani 557 yılında meydana gelen depremin İstanbul'u etkilediğini, büyük bir medeniyeti yok ettiğini, hatta Küçükçekmece Gölü'nün önünü kapatarak tsunami ile oradaki özellikle deniz taşımacılığını yani ticaretin yok olduğunu, bunun da medeniyetin yok olmasına yol açtığını biliyoruz. Dolayısıyla çok disiplinli olarak bu çalışmalar yapılarak öncelikle deprem üretme potansiyeli yüksek sismik boşluklarda çok kapsamlı analizlerin yapılması
0: lazım.
1: Mesela
0: bu dediğiniz gibi eğer bu tekrarlayan bir fay hattıysa işte 500 yılında var olan bir deprem belki ileride, belki çok yakın bir tarihte tekrar
1: olabilir.
0: Bir deprem üretebilir. İstanbul için bir şey ifade ediyor mu bu açıklamalar, bu yeni faylar, adalar çevresi, Kuzey Marmara hattı, evet bunlar riskli ama sizin dikkatinizi çeken ayrıca haritada önemli ipuçları, gözden kaçan ayrıntılar ya da işte bu harita eğer sadece tabii ki de kimse korkutma amaçlı yayımlamıyor ama bir endişe söz konusu olduğu için panik yaratabiliyor. Tam olarak ne amaçlanıyor bu haritanın, bu sayının arttığının haberinin yayılmasıyla?
1: Aslında şimdi Sayın Özdoğan Yılmaz hocamız dünya çapında bir jeofizikçidir. Onun Batı Marmara için yaptığı fay modeli bizim için en güncel çalışmalardan biridir. Dolayısıyla İstanbul'a bakıldığında değişen çok fazla bir şey yok bu anlamda. Farklı modeller var ama bunların deprem üretme potansiyelleri farklı büyüklüklerde depremlerle fay boylarına bakılarak analiz edildi. Nitekim daha önce İstanbul için ve İstanbul'u çevreleyen 3 tane sismik risk, yani 30 yıl içerisinde deprem olma potansiyelinin hesaplanması yayınlanmıştı. Şimdi biz gerek Amerikalı Tom Parsons, gerek Özdoğan Hoca ve bir Türk bilim grubu İstanbul ve Marmara'yı etkileyecek gelecekteki büyük bir depremin olma olasılığını yeniden gözden geçiriyoruz. Neden? Gerek Silivri'de 5.8 ve sonra meydana gelen 6.2 İstanbul'da olası deprem senaryolarını değiştirdi. İşte bunu da
0: olumlu değil, olumsuz yönde.
1: Hayır, olumlu yönde değiştirdi öyle ama tabii çünkü kırılması beklenen bir fay.
0: O stresi azaltma durumu söz konusu bir yerde.
1: Kırılması beklenen bir fayın belli bir bölümü kırıldı. Dolayısıyla biz fay boyuna göre ve elbette fayın derinliğine göre olası senaryoları çalışıyoruz ama şimdi deprem riskini çalışmadan, yani olasılık hesapları yapmadan İstanbul'u ya bir başka bölgenin şu kadar yıl içinde deprem olacağını söylemek çok doğru değil.
0: Peki burada şunu sorayım. Sizin için önemli olan işte bu fay hatlarının işte kaç milim ya da kaç santim kaydığı, ya işte fay kırıklarının ne kadar süre içinde ne kadar oluştuğu. İstanbul'la ilgili bunu ölçebiliyor muyuz? Yani
1: elbette.
0: Bu büyük fay ne hızda ne sürede aslında kırılıyor?
1: Tabii ki ama bu tek başına yeterli değil. Şimdi biz hem jeodezik çalışmalara bakıyoruz hem de deprem üretecek bölgeler bizim için pürüz dediğimiz yer altında 3 boyutlu deprem tomografisiyle belirlenen bölgelerdir. Bunların boyutları çok önemlidir ve bazı bölgelerin yüksek sismik hıza sahip ve kenarındaki düşük hıza sahip bölgelerin ortasında deprem meydana geldiğini de biliyoruz. Sismolojik olarak deprem oluş düzenlerine, yine sismolojik olarak depremlerin önümüzdeki 30 yıl içerisinde yüzde kaç olasılıkla olacağı gibi yeni hesaplamaların yapılması lazım. Az evvel bahsettiğim Amerikalı ve Türk bilim grubunun içerisindeyim. Böyle yeni bir çalışmayı tamamlayarak hızlıca İstanbul'un deprem potansiyelini sismolojik olarak da belirlemek istiyoruz. Yani bu faylar evet yerinde ama bize tek başına deprem olacağını söylemez.
0: Peki sizin çalışmalarınız ne hızlı ilerliyor? Bunu da sormak isterim bu noktada. Yani hani bu bilgilere, bu bilimsel verilere ne kadar süre içerisinde ulaşacağız? Çünkü işte herkes o endişeyi giderme içerisinde bir taraftan. Bir taraftan sizler zaten çok net şahit oluyorsunuz. Sürekli farklı görüşler var, sürekli farklı iddialar var. İşte bunun kazananı, kaybedeni, işte iddia kupanı yapıyor gibi. Maalesef deprem zamanı ve büyüklüğü tahmin edilmeye çalışılıyor. Siz bilimin ışığında ilerliyorsunuz. Bu çalışmalar, işte bahsettiğiniz bilim dalı da yani çok kısa bir süre. Şu insanlık tarihine baktığımız, dünya tarihine baktığımız zaman, dünyanın oluşumundan bugüne geldiğimizde 250 yıl çok küçük bir nokta.
1: Çok çok küçük yani, hani.
0: Ve dolayısıyla her bir çalışmanız büyük katkı sağlıyor eminim ki. Bu çalışmalara dair size destekler söz konusu mu, ya da işte sizin bu noktada vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Neler yapılmalı?
1: Şu öncelikle bakın, vatandaş açısından da söyleyeyim. Bizim için beklediğimiz, belirlediğimiz süre bizim 6 ayla 8 ay içerisinde bu olasılık modellerini yenileyerek bir hesap oluşturmak. Bir sonuç oluşturmak. Ama insanların, vatandaşların, bölgede yaşayanların her an deprem olacakmış gibi bizim çalışmalarımızı beklemeden kendi aileleri için, şirketler ve kurumlar, organize sanayi bölgeleri olası bir depremde, olası bir afette zararlarını azaltabilecek risk azaltma çalışmalarını mutlaka ağırlık vermeleri lazım. Çünkü bu bir kültürdür. Zamanla oluşur.
0: Japonya'da yavaş olduğu gibi.
1: Aynen, yılları gerektiren bir şeydir. Bugün çocuğunuza öğretirseniz çocuğunuz yapmaya başlar. Ama bugün siz yapmazsanız çocuğunuz da yapmayacak.
0: Peki öğreniyor muyuz? Bu konuda bir bilinç gelişiyor mu sizce? Bunun
1: yavaş yavaş bir bilinç gelişiyor ama maalesef şöyle bir anlayış var. Afetlerde biz sanki bütün sorumluluğu devlete atıyoruz. Devlet derken bakanlıkları, AFAD'ı ve elbette belediyeleri söylüyorum ama şunu unutmaması lazım insanların, kurumların. Mutlaka afete hazırlık bir bütüncül yaklaşım gerektirir. Bunda vatandaşın da görev ve rolü var. Şimdi ben bunu medyada söylediğim zaman insanlar diyor ki vatandaşı suçluyorsunuz. Bu vatandaşı suçlamak değil. Afetler maalesef hazırlıksız insanlara, hazırlıksız toplumlara çok daha fazla zarar verir. Bu zararı azaltmak bizlerin elinde. Herkesin üzerine düşen görevler var ve bu görevler kişiler, aileler, sosyal olarak da özellikle büyük şirketler ve OSB'leri gerektiriyor. İl belediyeleri, ilçe belediyelerini, kamu kuruluşlarını gerektiriyor ve elbette hükümeti gerektiriyor. Bunların bir tanesi aksadığında maalesef afetin zararı artıyor ve bunu toplum olarak hep beraber ödüyoruz. Maalesef. Bizim derdimiz, Türkiye bir deprem ülkesi olduğu gibi bir afet ülkesi, olası afetlerin zararını azaltmak için el birliğiyle bilim insanlarının yaptığı çalışmalarının sonucunu beklemeden yapılacak şeyler var. Eğitim gibi, afet planı gibi, elbette tatbikatlar gibi.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bu defa bir acı yaşanmadan bilimin ışığında konuştuk sizlerle. Dilerim yayınlarımızı bu şekilde de gerçekleştiririz. Bir sonrakine başka acılar, yıkımlar, afetler yaşanmadan çok teşekkür ediyoruz efendim. Şerif Barış'a yayınımıza katkısı için.
2: NTV Radyo.

0: müzik arası.
1: Hava durumu. Bu hafta sıcaklıklar 2 ila 4 derece artış gösterecek. 5 büyük kentte de hava güneşli. İstanbul ve İzmir'de Poyraz serinlik sağlıyor. İstanbul ve Ankara 28, İzmir 33, Bursa 30, Antalya 34 derece. Antalya'da bugünlerde rüzgar kuru esiyor. Marmara güneşli. Edirne 34, Kocaeli 28 derece. Poyraz hala sert esiyor. İç Anadolu'da Eskişehir tarafı açık 26 derece. Sivas, Kayseri bölümünde ise sağanak yağmur var. Sivas 27 derece. Ege güneşli. Sıcaklık yükseliyor. Gölgede Manisa 33, Muğla 34, Aydın 35 derece. Karayel yönlü rüzgar biraz da olsa serinlik sağlıyor. Akdeniz'de Adana bölümünde sağanak geçişi olacak. Adana 33, Hatay 29 derece. Karadeniz'in batı ve orta kesimleri güneşli. Trabzon tarafı ise biraz bulutlu. Bölgede Poyraz sert. Bolu 25, Samsun 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Erzincan, Malatya kesiminde gök gürültülü sağanak yağış var. Güneydoğu güneşli ve rüzgar sert. Erzurum 28, Malatya 30, Diyarbakır 39 derece.
2: Hava durumu. Sura sora.
3: Herkes soru sorabilir.
4: Ne? Nasıl?
5: Niçin?
3: Ama sadece soru sormak değil, cevapları da sorgulamak gerekir. Tarih tekerrür eder. Bazen
6: geçmişe dönmek de lazım.
7: Netleştirelim.
3: Bunu mu demek istediniz?
6: Bu mesajın etkisi ne olacak?
3: Ve bu ikilemden hangisi gerçekten?
7: Dediniz ama bunun

0: Yeni günün yeni saatinde gecenin gündemini aktaracağız. Gelin önce dünün günün öne çıkanları neler teker teker aktaralım. Sınırlarımızın dışında önemli gelişmeler yaşanıyor. Amerika ile İran arasındaki mutabakatın uygulanması için görüşmeler başladı. Peki Amerika İran'a yönelik askeri operasyonlarından ne elde etti? Amerikan medyası bu sorunun yanıtını aradı. Peki neler buldular? Birazdan bakacağız. İran savaşı sonrası altın fiyatı düşüşe geçti. Fiyatların aylardır yükselmemesi için yükselmemesi yatırımcının ilgisini azalttı. Buna rağmen Türkiye'de yine altın tercih edilmeye devam ediyor. Peki oranlar nasıl? Bakacağız. Türkiye'de silahlanma tehlikeli boyutlara ulaştı. Umut Vakfı rakamlarına göre Türkiye'de 30 milyonun üzerinde ruhsatsız silah bulunuyor ve her gün 10 kişi silahlı saldırıya uğruyor. Ayrıntıları var, paylaşacağız. 2024'te her iki kişiden biri takviye gıda kullanıyordu. Bu oran bu yıl daha da arttı. Yılın ilk 3 ayında takviye edici gıda kullananların oranı 74,8'e yükseldi. Yani her 4 kişiden 3'ü takviye gıda kullanıyor. Peki neden ihtiyaç duyuluyor? Hangi takviyelere ihtiyaç duyuluyor? Bakacağız. Ve futbolun gündemiyle de tabii yine devam edeceğiz. Son dünya şampiyonu Arjantin, Avusturya karşısında Messi'nin 2 golüyle galibiyete uzandı. Messi, dünya kupalarında tüm zamanların en golcü oyuncusu unvanını elde etti. Bu maça dair de önemli ayrıntılar var. Hepsini paylaşacağız. Öne çıkanları aktardık. Çok daha fazlası için bugün yarına başladık. Şimdi önce yargıdaki gelişmelere bakalım. Mersin'de Silifke Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan belediye başkanı Mustafa Turgut tutuklandı. Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma, Silifke Belediyesi'nde görev yapan bazı kamu görevlileriyle belediyeye iş yapan yüklenicilerin yolsuzluk yaptığı iddiasına dayanıyor. Doğrudan temin yöntemiyle yapılan bazı alımlarda usulsüzlükler olduğu, belediye bağlantılı organizasyonlarda muvazzalı işlemler yapıldığı iddia ediliyor. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Sorgularının ardından hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 9'u tutuklandı. Hakkında tutuklama kararı verilen isimler arasında Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut da var. Diğer 11 kişi ise 11 adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Evet, bu yeni gelişmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü temaslarıyla devam edeceğiz. Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İran'la Amerika arasındaki mutabakat görüşmeleri ve ikili ilişkiler masaya yatırıldı. Erdoğan, Pezeşkiyan'ın ardından Irak Başbakanı Ali Zeydi ile de bir görüşme yaptı.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakat görüşmeleri sürerken Ankara-Tahran hattında dikkat çekici bir temas kuruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede Türkiye-İran ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeler masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İran'la Amerika arasında varılan mutabakatın memnuniyet verici olduğunu söyledi. Türkiye'nin sürecin barışla sonuçlanması için elinden gelen desteği sağlayacağını, müzakereleri sabote etmek isteyenlere karşı dikkatli davranmanın önemli olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni dönemde bölgesel barışı güçlendirecek adımlar atmanın önemli ve gerekli olduğunu da vurguladı. Türkiye'nin bunu tesis etmek için çalışacağını da sözlerine ekledi. Erdoğan görüşmede Türkiye ile İran arasındaki ticari, mali ve enerji işbirliğini geliştirmek için adımlar atmayı sürdüreceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pezeşkiyan'ın ardından Irak Başbakanı Ali Zeydi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Irak ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Görüşmede Erdoğan, yeni dönemde Türkiye ile Irak arasındaki ilişkileri daha da ileriye taşımayı istediklerini belirtti. Özellikle enerji, savunma sanayi ve ulaştırma alanlarında büyük bir işbirliği potansiyeli olduğunu ifade etti. Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilere yönelik kapsamlı İşarelerde bulunmak üzere Zeydi'yi Türkiye'ye davet etti.
0: Devletleri Başkan Yardımcısı

0: Yardımcısı J.D. Vance, İran'la İsviçre'de yürütülen müzakerelerde ciddi ilerleme kaydedildiğini söyledi. Vance, İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı yetkililerinin ülkeye girişini kabul etmesini dönüm noktası olarak tanımladı. Hürmüz Boğazı'nda çatışmayı önlemek adına da doğrudan bir iletişim hattı kuruldu. Benzer adım Lübnan'da da uygulanacak. Ancak İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'dan gelen mesajlar aksi yönde.
1: First, we wanted to build a mechanism.
2: İranlılar Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetçilerini ülkelerine davet etmeyi kabul etti. Bu, Amerikan halkı için büyük bir dönüm noktası ve İran'daki nükleer silah programını kalıcı olarak nükleerden arındırmanın ya da kalıcı olarak sona erdirmenin ilk adımı.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı James David Vance, İran'la müzakerelerden sonra böyle konuştu. Tahran yönetiminin Atom Enerjisi Ajansı denetçilerini kabul etmesini, nükleer silah programını kalıcı olarak sonlandırmanın ilk aşaması ve dönüm noktası olarak tanımladı. Vance, müzakerelerde ciddi ilerleme kaydedildiğini belirtti. Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasını sağlayacak bir koordinasyon mekanizması kuruldu dedi. Bu sayede Hürmüz Boğazı'nda petrol akışının tekrar başladığını aktardı. ABD Başkan Yardımcısı Lübnan ve İsrail arasında olası çatışmayı önleyebilecek bir mekanizma da kurulduğunu aktardı. Burada bir çatışma çıkması halinde karşılıklı diyalogla gerginliğin daha fazla büyümesinin engelleneceğini belirtti. Vance, heyetler arasındaki görüşmelerin kesintiye uğradığına ilişkin iddiaları da yalanladı. Teknik görüşmelerin İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında heyetler arasında devam edeceğini açıkladı. Vance ülkesine dönmek üzere İsviçre'den ayrıldıktan sonra ABD Başkanı Donald Trump da müzakerelere ilişkin konuştu. Sosyal medya hesabı paylaşımında uzun vadede nükleer dürüstlüğü garanti etmek adına İran'ın geniş çaplı silah denetimlerini kabul edeceğinin herkes farkında dedi. ABD Başkanı Oval Office'te de basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hürmüz Boğazı'nın tamamen açık olduğunu belirtti. İran anlaşma yükümlülüklerine uymazsa yapmam gerekeni yaparım dedi. İran'ın müzakere ekibinin başındaki isim Muhammed Bakır Galibaf, dondurulmuş 12 milyar dolarlık İran varlığının serbest bırakılması için imza aşamasının tamamlandığını iddia etti. Galibaf da Hürmüz'de çatışmayı önlemek için bir iletişim ağı oluşturulduğunu doğruladı. Lübnan'a ilişkinde konuşan Galibaf, İsviçre görüşmeleri çerçevesinde ABD ve İran, Lübnan'ın toprak bütünlüğünü güvence altına alacak açıklamasını yaptı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da ateşkese rağmen İsrail ordusunun Lübnan'da hareket özgürlüğüne sahip olduğunu savundu. Netanyahu, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalacaklarını vurguladı. Vance, İran müzakerelerinin ardından İsrail'in Lübnan'ın topraklarında gözü yok ifadesini kullanmış, Netanyahu'nun Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırılarını engellemek istediğini aktarmıştı.
0: Amerika ile İran arasındaki mutabakatın uygulanması için görüşmeler başladı. Peki Amerika İran'a yönelik askeri operasyonlarından ne elde etti? New York Times gazetesi bu sorunun yanıtını aradı. Bakalım hangi cevaplara ulaşıldı?
4: The United States military began.
5: Kısa bir süre önce Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'da büyük çaplı muharebe operasyonlarına başladı. Amacımız İran rejiminden kaynaklanan yakın tehditleri ortadan kaldırarak Amerikan halkını savunmak.
6: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 28 Şubat'ta üzerinde Amerika Birleşik Devletleri yazan şapkasını takarak kameralar karşısında çıkmış, kürsüden İran'a yönelik operasyonların başladığını böyle duyurmuştu. New York Times gazetesi Amerika Birleşik Devletleri'nin yaklaşık 4 ay önce başlattığı İran'a yönelik askeri operasyonların sahadaki dengeleri köklü biçimde değiştirmediğini iddia ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'de milyonlarca dolara mal olan operasyonlar sonrası, yaklaşık 100 gün sonra Washington'la Tahran arasında bir mutabakat zaptı imzalandı. Analistler, İran'a yönelik operasyonlardan yaklaşık 4 ay sonra değişen çok da bir şey olmadığı görüşünde. Ne savaşın ne de anlaşmanın Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran tarafında tehdit olarak gördüğü unsurları ortadan kaldırdığına dikkat çekiliyor. İran'ın nükleer programı hasar alsa da tamamen yok edilmedi. Tahran'ın balistik füze stoku da ortadan kaldırılmış değil. İran rejiminin ise savaş öncesine göre halkın daha fazla desteğiyle hala ayakta olduğuna dikkat çekiliyor. İran'ın vekil güçleri de halen bölgede aktif. Yani aslında Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail perspektifinden bakıldığında İran tehdidinde bir azalma yok. MIT profesörü İran uzmanı Captain Talmadge'a göre mutabakat zaptı, Amerika Birleşik Devletleri'nin kaldırabileceğinden daha büyük bir yükün altına girdiğini anlamasının ve daha fazla gerilimi tırmandırmak istememesinin bir sonucu. Talmadge, Obama dönemindeki nükleer anlaşmayla kıyaslandığında ortada bir başarı olmadığı görüşünde. Analistlere göre Trump, İran'a karşı askeri güç kullanarak bu konudaki Amerikan tabusunu da yıktı. Ancak bu adım, Washington'ın 1979 devriminden beri sahip olduğu en güçlü koz olan güç kullanma tehdidini zayıflattı. Uzmanlar, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu kozu oynadığını ama hedeflerden ulaşamadığı için İran'ın buradan güçlü çıktığını düşünüyor. İran'ın bölgedeki Amerika Birleşik Devletleri üslerine yönelik saldırılarının açtığı büyük hasar da Amerikan üslerinin dokunulmaz algısını sarstı. Amerika Birleşik Devletleri'nden askeri strateji uzmanı Absin Ostovar, rejimin ayakta kalmasının İran'ın kendi güvenliğine duyduğu inancı güçlendirdiğine dikkat çekiyor. Analistler, İsrail açısından bakıldığında ise İran'ı etkisiz hale getirebileceği inancıyla girdiği savaşta Amerika Birleşik Devletleri tarafından kenara itildiğini gördüğünü düşünüyor. Orta Doğu analisti Paul Salem de Washington-Tehran arasındaki mutabakata şüpheyle yaklaşıyor. Nükleer konuda önemli ilerleme sağlanacağından şüpheliyim diyen Salem, ortaya çıkan anlaşmanın pek de bir anlam ifade etmediğini söyledi.
0: Ve Amerikan Başkanı Donald Trump İran konusunda işte yaptığı bu haberler nedeniyle New York Times gazetesini eleştirdi. Gazeteye dava açacağını söyledi. Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada New York Times'ı İran hakkında yalan ve uydurma gerçekler üzerinden haber yapmakla suçladı. Benim görüşüme göre vatana ihanet niteliğinde yayın yapmakta ifadesini kullandı. Onların tüm yanlış ve saçma haberlerini milyarlarca dolarlık davama ekleyeceğim diyerek gazeteyi dava edeceğini ifade etti. Trump'ın öfkelendiren New York Times'ın yaklaşık 4 aylık savaşın ardından ne değişti? Analistler çok az şey değişti diyor başlıklı biraz önce aktardığımız pazar günü yayınlanan o makale oldu. Yazıda Trump'ın iddiasının aksine İran'ın nükleer programının tamamen yok edilmediği, ayrıca anlaşmanın ülkenin balistik füzelerini de kapsamadığı ifade ediliyor. İşte bu savaş sonrası altın fiyatı düşüşe geçti. Fiyatların aylardır yükselmemesi yatırımcının ilgisini azalttı ama buna rağmen Türkiye'deki her 100 kişiden 44'ünün ilk tercihi yatırımda altın olmaya devam ediyor.
6: Altın fiyatı düştü, yatırım yapanların sayısı azaldı. İran savaşı altında fiyat oynaklığını arttırdı. Gram altın savaştan önce 8 bin liraya kadar çıkmıştı. Aradan geçen 3 ayın ardından 6 bin liranın altına geriledi. Yatırımımı altına yaparım diyenlerin oranı azaldı. Merkez Bankası Hane Halkı Beklenti Anketi'ne göre her 100 kişiden 44'ünün yatırım tercihi hala altın. Ancak sayı Mayıs ayındaki ankette 48'di. Altından sonra en çok talep gören yatırım %37,1 ile ev, dükkan ve arsa. Gayrimenkule yönelenlerde yaklaşık 4 puanlık yükseliş var. Üçüncü sırada %5,5 ile vadeli mevduat geliyor. Vadeli mevduattaki artış oranı da 0,2 puan. Arabaya yatırım yapanların oranı aynı oranda düşerek %3,3'e indi. Borsaya ilgide de gerileme söz konusu. Mayıs'ta %3,1 olan oran %2,8'e düştü. Halkın %2,5'i döviz alırım, %1,5'i TL'ye dayalı yatırım fonu alırım, %1,3'ü dövize dayalı yatırım fonu alırım derken %0,6'sı dayanıklı tüketim malı alacağını belirtiyor.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edeceği öğrenildi. Açıklama Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç'tan geldi. Kılıçdaroğlu Sözcü TV yayınında Demirtaş tutuklanmadan önce dokunulmazlıkların kaldırılmasına evet oyu verdiğiniz için pişman mısınız sorusuna hayır yanıtını vermişti hatırlayacaksınız. Tartışma yaratan bu sözlerin ardından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Saraç'tan açıklama geldi. CNN Türk yayınına katılan Saraç, önümüzdeki günlerde Kemal Bey Edirne cezaevinde Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek. Demirtaş ziyaretinin ardından Kemal Bey'in açıklamasını hep beraber dinleriz ifadelerini kullandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı Ferhat Aydoğan hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmanın nedeni Aydoğan'ın Afyonkarahisar'da bir alışveriş merkezinde denetim yapması. Görüntülerin sosyal medya üzerinden yayınlanması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi suçu kapsamında soruşturma başlatıldı. Aydoğan hakkında gözaltı talimatı verildiği öğrenildi. Ferhat Aydoğan 2024 yılında da İçişleri Bakanlığı'nın logosu ve ismini kullanarak dernek kimlik kartı düzenlemiş, nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs ve belgede sahtecilik suçlarından tutuklanmıştı. Mardin merkezli 7 ilde yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına yönelik operasyon düzenlendi. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Bakan Gürlek, şüphelilerin 1 milyon işlem karşılığında 10 milyar liraya aşkın para hacmine ulaştığını belirtti ve 43 kişiyi gözaltına alındı.
6: Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama. Bu suçlara yönelik Mardin merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 43 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonu Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Masak raporu kapsamında soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin yurt dışı kaynaklı yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynanmasına imkan sağladığı ve para nakline aracılık ettiği belirlendi. Ayrıca TOKİ başvuruları ve bungalov ev kiralama ilanları üzerinden dolandırıcılık yaptıkları ortaya çıktı. Zanlılar bu yöntemle 1 milyon 442 bin işlem karşılığında 10 milyar 397 milyon lira para hacmine ulaştı. 49 şüpheliye yönelik Mardin, İstanbul, Sivas, Antalya, Çanakkale, İzmir ve Mersin'de operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 3'ü cezaevinde, ikisi ise askerlik hizmetindeydi. 43 kişi gözaltına alındı. 6 firarinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Operasyonda ayrıca çok sayıda dijital materyale ve bir ruhsatsız silaha el koyuldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, milletin emeğini ve alın terini hedef alan dolandırıcılık şebekelerine asla geçit vermeyeceklerini belirtti. Bakan Gürlek, suç gelirlerinin takibi ve faillerin adalet önüne çıkarılması için İçişleri Bakanlığımız ve Hazine ve Maliye Bakanlığımızla eş güdüm içinde mücadelemiz kesintisiz şekilde devam edecektir dedi.
0: 6 ay önce Kocaeli'de denizde ölü bulunan Romanyalı dalgıcın sırrı çözüldü. İtalya'dan Türkiye'ye gelen bir geminin altına yerleştirilen uyuşturucuyu almak için dibe daldı. Ancak vurgun yediği ortaya çıktı. 3 suç ortağının ise bu olay üzerine kaçtığı anlaşıldı.
6: Romanyalı dalgıç Kocaeli'de denizde ölü bulundu. Uyuşturucu taşıyan geminin altına yerleştirilen Zula'yı almak için dalış yaptığı ortaya çıktı. 24 Ocak'ta Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde kıyıdan yaklaşık 200 metre açıkta dalgıç kıyafetli bir ceset bulundu. Otopside cesedin 13 Aralık 2025'ten beri kayıp olarak aranan 32 yaşındaki Romanya vatandaşı Robert Stoica'ya ait olduğu ortaya çıktı. Stoica'nın 3 arkadaşıyla birlikte 10 Aralık'ta Romanya'dan geldiği belirlendi. İddiaya göre 4 Rumen İtalya'dan yola çıkıp Kocaeli'de demirleyen bir geminin peşindeydi. Amaçlarının ise geminin su altındaki ızgaralarına yerleştirilmiş uyuşturucuyu almak olduğu öne sürüldü. Ancak Robert Stoica Derince'deki dalış sırasında öldü.
7: Stoica'nın annesi yaptığı kayıp başvurusu sırasında oğlunun Türkiye'ye bir iş için geldiğini söylemişti. Yapılan polis araştırması sonrası Romanyalı dalgıçın Türkiye'ye gelen bir geminin altına gizlenmiş uyuşturucu zulasını almak için dalış yaptığı tahmin ediliyor. Stoica'nın vurgun yiyen cansız bedeni üzerinden boru anahtarı ve kerpeten gibi malzemeler çıkması da bu iddiaları güçlendiriyor.
6: Stoica'nın ölümü üzerine suç ortaklarının Türkiye'yi terk ettiği anlaşıldı. Soruşturma sürüyor. altına uyuşturucu yerleştirilen geminin tespiti için çalışılıyor.
0: Ve İstanbul Seyrantepe'deki araştırma hastanesinde taciz skandalı yaşandı. Bir temizlik çalışanı hastanede tedavi gören yaşlı bir hastaya cinsel tacizde bulundu. Olay adliyeye yansıdı, personel tutuklandı.
8: Tedavi gören 80 yaşındaki kadının yanına çok sık gidince dikkat çekti. Temizlik bahanesiyle perdeleri çekiyor. Hastaya cinsel tacizde bulunuyordu. Hemşirenin ve diğer hastaların dikkati hastanedeki taciz skandalını ortaya çıkardı. Olay İstanbul'da Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşandı. İddiaya göre bir temizlik personeli hastanede tedavi gören yaşlı kadın hastaya kendinde olmamasını fırsat bilerek tacizde bulunuyordu. Hem diğer hastalar hem de hemşire durumu fark etti. Olaya müdahale eden hemşire hastane yönetimine de durumu bildirdi. Sağlık Bakanlığı'nın suç duyurusunda bulunması üzerine temizlik çalışanı gözaltına alındı. Adliye sevk edilen zanlı tutuklandı. Hastanın sağlık durumununsa iyi olduğu öğrenildi.
0: İstanbul Bayrampaşa'da özel bir anaokulunda çocuklara şiddet uygulayan görevli gözaltına alındı. Sık sık bağıran, uyumayan çocukları sopayla vurarak korkutan görevlinin yemekhanede de şiddet uyguladığı öne sürüldü. Bu yönde ihbarlar üzerine polis çalışma başlattı. Güvenlik kameraları incelendiğinde personelin çocuklara vurduğu anlar ortaya çıktı. Bayrampaşa, Cevat Paşa mahallesindeki anaokulunda çalışan zanlı gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu öldürülen 14 yaşındaki Mati Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit edenlerin cezası açıklandı. Mahkeme Minguzzi ailesine tehdit mesajları gönderdiği belirlenen Furkan Ay'ı 3 suçtan 7 yıl 20 gün hapse mahkum etti. Zanlı Furkan Ay birden fazla kişiyle tehdit, kişinin hatırasına hakaret ve kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirme suçlarından ceza aldı. 2025 yılında yaşanan olayda Mati Ahmet Minguzzi'nin katil zanlıları da en üst sınırdan 24 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Türkiye'de silahlanma tehlikeli boyutlara ulaştı. İzmir ve Muğla'da silahla işlenen iki cinayet bireysel silahlanma sorununu yeniden gündeme getirdi. Umut Vakfı rakamlarına göre Türkiye'de 30 milyonun üzerinde ruhsatsız silah bulunuyor. Her gün 10 kişi silahlı saldırıya uğruyor.
6: Muğla Fethiye'de kapı gıcırtısı yüzünden başlayan tartışmada bir kişi komşusunu silahla öldürdü. İzmir'de kına gecesinde istek şarkısı çalınmayınca pompalı tüfekle ateş açtı, bir çocuk hayatını kaybetti. Türkiye'de giderek büyüyen bireysel silahlanma sorunu, ard arda gelen cinayet haberleriyle yeniden gündeme geldi. Umut Vakfı'nın açıkladığı verilere göre piyasada 30 milyon ruhsatsız, 4 milyon da ruhsatlı silah var.
9: Ruhsatsız silah çok yaygın. Ruhsatlı silah sayısı 4,5 milyon civarında. Bunun 1,5 milyonu polis ve jandarmada, 3 milyon civarında sivil halkta. Bu oranla kıyaslarsanız da yaklaşık 30 milyon civarında ruhsatsız, 4 milyon civarında da ruhsatlı silah düşünülüyor.
6: Kasım 2023'te çıkarılan yasayla ruhsatsız silah taşımaya ciddi hapis cezaları getirildi. Bu önemli bir adım ama henüz istatistiklere yansımış değil. Umut Vakfı'nın verilerine göre son 12 yılda 26 bin kişi silahla öldürüldü. Günde 10 kişi silahlı saldırıya uğruyor.
9: Umut Vakfı olarak her gün silah cinayet haberleri tarıyoruz. Ortalama 10 haber, 8 ve 10 haber basına düşüyor. Yılda 3800 kişiydi mesela. 3800 vakada maalesef 2500 kişi cinayetle öldürülmüş ve bunların %82'sinde silah kullanılmış.
6: Ruhsatsız silahlara internet üzerinden kolayca ulaşılıyor. Çoğu da kuru sıkıdan dönme silahlar. Uzmanlar silah satışının zorlaştırılması gerektiği görüşünde.
0: Hükümet suç örgütleriyle mücadelede yeni bir adım attı. Adalet Bakanı Akın Gürlek 81 ilde bulunan Ağır Ceza Mahkemesi başsavcılıklarına genelge gönderdi. Genelgede organize suç örgütleriyle mücadele konusunda dikkat edilmesi gereken hususlara yer verildi.
10: Organize suç örgütlerine yönelik soruşturmayı uzman Cumhuriyet Başsavcıları yürütecek. Kolluk kuvvetleriyle 6 ayda bir koordinasyon ve bilgilendirme toplantısı yapılacak. Suç örgütleriyle mücadele kesintisiz ve sıfır toleransla yürütülecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla 81 ilde 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına suç örgütleriyle mücadele genelgesi gönderildi.
11: Genelgeyle şehirlerde yapılanan, evlatlarımızı ve gençlerimizi istismar eden, sosyal medya üzerinden suç propagandası yapan, haraç, tehdit, yağma ve silahlı eylemlerle vatandaşlarımızı korkutmaya cüret eden suç örgütlerine karşı adli süreçlerin daha hızlı, daha etkin ve topyekün bir şekilde yürütülmesi hedeflenmiştir.
10: Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu yapılar sadece sokaktaki tetikçileriyle değil, yöneticileriyle, azmettiricileriyle, finans kaynaklarıyla, suç gelirleriyle birlikte kökünden kazınmak üzere hedef alınacaktır dedi. Bakan Gürlek çocuk ve gençleri ağına düşürmek isteyenlere hukuk düzeninin öngördüğü tüm yaptırımların en ağır şekilde uygulanacağını da belirtti. Genelgede çocukların istismar edilmesi halinde cezanın artırılmasının tüm soruşturmalarda titizlikle gözetilmesi vurgulandı. Sosyal medyada suç örgütlerine özendiren, korku salan, suça yönlendiren içeriklere karşı harekete geçilmesi de istendi. Suç propagandasına, tehdit diline ve dijital çetelere müsamaha gösterilmemesi uyarısı yapıldı. Genelgede gizliliğe de ayrı bir parantez açıldı. Gürlek, güvenli başvuru, gizlilik ve tanık koruma mekanizmalarının etkin şekilde işletileceğini belirtti. Alın teriyle ekmeğini kazanan esnafımız çetelerin merhametine asla terk edilmeyecektir dedi.
0: AK Parti uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan 12. yargı paketini meclise sundu. 30 maddeden oluşan teklifte Yargıtay'ın bozma yetkisi ve duruşma aralarına ilişkin yeni düzenlemeler de var.
12: Bu kanun teklifi, yargılamaların makul sürede tamamlanmasını, adaletin hızlanmasını, yargıya olan güven ve memnuniyetin en üst seviyeye çıkarılmasını hedefleyen büyük bir çalışmanın ürünü olarak karşımızda.
6: Duruşma aralarına 3 ay sınırı gelecek. Yargılamalar hızlanacak. 12. yargı paketi meclise sunuldu.
12: Duruşma sürelerinin 3 ayla sınırlandırılması, tek hakimle idari yargıda kararların daha geniş bir spektrum içerisinde ele alınarak yargının hızlandırılması bu teklifimizde yer alıyor.
6: 30 maddeli kanun teklifiyle idari mahkemelerinde tek hakimle çözümlenecek davaların kapsamı genişletilecek. Danıştay'daki daire sayısının 10'a düşürülmesine yönelik 23 Temmuz 2026'da sona erecek süre 4 yıl daha uzatılacak. Yargıtay ilk derece mahkemelerinin sadece görevsizlik veya yetkisizlik olduğu gerekçesiyle artık bozma kararı veremeyecek. Hukuk muhakemeleri kanunu kapsamında duruşmalar arasındaki süre 3 aydan daha uzun olamayacak. E-duruşma sisteminin kapsamı genişletilecek. Yeni dönemde ön inceleme duruşmaları da sesli ve görüntülü nakil yoluyla uzaktan yapılabilecek. Bilgisayarlarda yapılan aramalarda elde edilen dijital delillerin saklanma ve imha usulleri yasal güvenceye kavuşturulacak. Genetik inceleme sonuçları beraat durumunda derhal, mahkumiyet halinde ise 20 yıl sonra savcı huzurunda imha edilecek. Bilgisayar kütüklerinden elde edilen dijital veriler adli emanette saklanacak ve karar kesinleştikten 15 yıl sonra tutanakta yok edilecek. Kamuoyunda uzun süredir tartışılan IBAN mağdurları, süresiz nafaka ve suça sürüklenen çocuklarla ilgili düzenlemeler 12. yargı paketinin kapsamında yer almadı.
0: Trabzon'da bir sitenin istinat duvarı yıkıldı. Toprak ve taş parçaları iki daireye doldu. O sırada odasında uyuyan bir çocuk faciadan kıl payı kurtuldu.
13: Bütün istinat evin içine tamamen doldu biz evdeyken. Yani 10 saniye farkla belki çocuğu aldı. Çocuğun yatağı orada zaten. Yatarken oraya taş geldi vesaire. Ondan sonra tamamen çöktü içeri.
6: İstinat duvarı çöktü, ev bu hale geldi. O sırada odasında uyuyan çocuk saniyelerle kurtuldu. Burası Trabzon'un Ortahisar ilçesi. Sitedeki istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Toprak ve taş parçaları binanın birinci katında bulunan iki dairenin arka odaları da doldu. Dairelerden birinde kalan Turan ailesi sesleri erkenden fark etti. Olaydan en fazla etkilenen odada bir çocuklara kalıyordu. Annesi tarafından saniyeler önce yatağından kaldırılan çocuk faciadan kıl payı kurtuldu.
13: Biz bahçeyi de kullanıyoruz bu arada. Benim kızım burada oyun oynuyor. Biz burada oyun oynarken üstüne tamamen bu gelebilirdi.
14: Biz zaten bunu öngörüyorduk. Bu konuda da gerekli uyarılara, gerekli mercilere başvuru yapmıştık. Ancak herhangi bir sonuç alamadık. Ne yazık ki böyle bir durum oluştu. Allah'tan en büyük tesellimiz can kaybı olmaması.
6: İki blokta bulunan birinci ve ikinci katlardaki daireler tedbir amacıyla boşaltıldı.
0: Türkiye'nin Bulgaristan'a açılan sınır kapısı Hamzabeyli'de hafta sonu 20 kilometrelik tır kuyruğu oluştu. Saatlerce kuyrukta beklemek zorunda kalan şoförler mağdur oldu.
15: Tır kuyruğu 20 kilometreyi buldu. Şoförler mağdur.
16: 45-50 saattir kuyruktayım. Tuvalet sorunu var. En büyük sorunumuz o. Açlık sorunumuz var. Uykusuzluk. Yani bütün zorlukları çekiyoruz. Her zaman çekiyoruz bunu.
15: Burası Edirne'nin Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli sınır kapısı. Bulgaristan tarafının yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle Türkiye tarafında uzun kuyruklar oluştu. Tır şoförleri saatler, hatta günlerce beklemek zorunda kaldı.
17: İstanbul'dan geliyorum. İki gün önce sıraya girdim. Daha yeni içeri gireceğiz Allah izin verse. İki akşam yolda yattık. Şimdi daha yeni içeri gireceğiz.
15: Sürücüler ihtiyaçlarını gidermek için büyük park alanları yapılmasını istiyor.
18: Güzel bir park yeri lazım. Bu arabaları yolda bekletmemeleri için. Marketler falan her şey içinde olacak. Kapıküle gibi.
0: İkinci el otomotiv satışında 6 ay 6 bin kilometre uygulaması 6 ay uzatıldı. Ticaret Bakanlığı otomotiv ticaretinde fiyat istikrarını sağlamak amacıyla uygulanan 6 ay 6 bin kilometre ve ilan kısıtlaması düzenlemelerinin 1 Ocak 2027'ye kadar uzatıldığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada bugüne kadar 6 ay 6 bin kilometre düzenlemesine aykırı hareket eden otomobil yetkili bayileri ve otogaleri işletmelerine toplam 54 milyon lira, ilan kısıtlamasını ihlal eden kişi ve işletmelere ise yaklaşık 116 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır denildi. Ömür boyu yenileme garantisiyle sigorta yaptırdı ama genetik rahatsızlık bahanesiyle tedavi masrafları karşılanmadı. Olay yargıya taşınınca mahkeme sigorta şirketini haksız buldu. Yaklaşık 1 milyon liralık hastane masrafının hastaya ödenmesine karar verildi.
19: Ömür boyu yenileme garantisiyle sağlık sigortası yaptırmıştı. Yakalandığı ölümcül kan hastalığı genetik rahatsızlık olarak gösterildi. Hastane masrafları ödenmedi. Büyük mağduriyet yaşadı.
20: Ömür boyu yenileme garantisi verilen poliçelerde tüketicinin durumunu daha da ağırlaştırıcı bir şekilde poliçenin yeniden düzenlenmesi ve verilen bir takım garanti ve şartların poliçeden çıkartılması mümkün değil.
19: Sigorta poliçelerini her yıl yenilemiş, tüm prim ödemelerini de eksiksiz yapmıştı. Milyonda bir görülen kan hastalığı teşhisi konulunca tedavi için gittiği hastanede masraflarının sigorta tarafından karşılanacağını düşünüyordu. Ama düşündüğü gibi olmadı. Sigorta şirketinin genetik rahatsızlık bahanesiyle kendisini kapsam dışı bıraktığını ve hastaneye ödeme yapmadığını öğrendi. 17.715 euro yani yaklaşık 1 milyon liralık hastane masrafını kendi ödemek zorunda kaldı.
21: Sağlık sigortası doğuştan gelen konjenital olabilecek bu tarz rahatsızlıkları ödemiyor.
19: Mağduriyetini mahkemeye taşıdı. Avukatı müvekkilinin maddi imkanı olmadığı için düşük tutarlı tedavileri karşılayabildiğini, tam iyileşmesini sağlayacak tedavilerden mahrum kaldığını öne sürdü.
20: Sigorta şirketinin iddia ettiği üzere sigortalının bir genetik rahatsızlığının bulunmadığı, doğuştan gelen bir rahatsızlığın olmadığı, söz konusu rahatsızlığının daha sonra ilerleyen dönemde ortaya çıktığı bu bilirkişi raporuyla ortaya konuluyor.
19: Bilirkişi raporuyla birlikte tüketici mahkemesi uyuşmazlığa son vererek yaklaşık 1 milyon liralık hastane masrafının en yüksek faiziyle birlikte hastaya ödenmesine karar verdi.
21: Sağlık sigortası satın alırken detaylarına iyi bakılmalı. Dijital ortamdan uzak durulmalı.
0: 2024'te her iki kişiden biri takviye gıda kullanıyordu. Bu oran bu yıl daha da arttı. Yılın ilk 3 ayında takviye edici gıda kullananların oranı 74,8'e yükseldi. Yani artık her 4 kişiden 3'ünün takviye gıda kullanıldığı analiz edildi.
1: Takviye edici gıda sektörü bugün geldiğimiz noktada 1.2 milyar dolarlık bir pazar hacmine ulaşmış. Yaklaşık 100 milyon dolarlık da ihracat yapan, 200'ün üstünde fabrika, bunun 30 tanesi Avrupa standartlarında üretim yapan, son derece istikrarlı bir şekilde büyüyen bir pazara geldik.
15: Takviye edici gıda kullandığını belirtenlerin oranı 2024'te 49,2 iken son 3 ayda bu oran %74,8'e yükseldi. Takviye edici gıda sektörüne duyulan güvense %60'dan %77'ye çıktı. Bu veriler Gıda Takviyesi ve Beslenme Derneği'nin 2026 yılı için yaptığı araştırmadan.
1: Birincisi, Türkiye'de artık takviye edici gıdalara bir güven sağlandı. İkinci olarak da %95 oranında tüketicilerimiz etiketi okuduğunu, ürün içeriklerine baktığını söylüyor.
15: Peki takviye edici gıda alırken nelere dikkat edilmeli?
2: Bir uzmana danışmadan rastgele takviye gıda kullanımı doğru bir şey değil. Mutlaka etken madde, bu etken maddenin içeriği, o içeriğin dozu çok önemli. Üçüncü, bir bağımsız kuruluş tarafından denetlenmiş ve sertifika verilmişse o ürün daha güvenilir anlamına geliyor. Takviyeler konusunda biraz deneyimi olan bir uzmanın size rehberlik etmesini öneriyorum ben.
0: Türkiye genelinde buğday ve arpa hasadı başladı. Yağışlar sayesinde bu sezon üreticinin fazladan sulama yapmasına gerek kalmadı. Maliyet düştü ve verim yükseldi.
6: Geçer dövenler tarlaya girdi. Birçok ilde buğday ve arpa hasadı başladı. Gaziantep, Konya, Karaman, Tekirdağ. Türkiye'nin önemli tarım arazilerinde yılın ilk hasatları için kollar sıvandı.
22: Üreticimiz buraya bir defa su vermiş. Bir defa su vermekle beraber korkunç güzel bir mahsul olduğunu görüyoruz. Tabii Türkiye genelinde son belki de 40 yılın en verimli yağışların olduğu yıllardan geçiyoruz. Türkiye geneline baktığımız vakit bu yıl verimlerin, rekoltelerin artacağı bir yıl yaşıyoruz.
6: Yağışlar fazla olunca çiftçilerin sulama için ek harcama yapmasına gerek kalmadı. Bu da maliyeti kısmen düşürdü. Ancak fiyat üreticinin ümit ettiği kadar yüksek değil.
23: Fiyatlar bir ay önce aşağı yukarı 15-16 bin lira olan arpa şu anda 12 500 liraya düşmüş durumda. Yani devletin fiyat açıklamasından sonra bu geri tepti.
24: Arpa hasadı yapmaktayız. 2026 yılının ilk hasatları bitmek üzere. Yani yarıyı geçtik. Yağışlardan dolayı verimlerimiz gayet iyi.
6: Arpa ve buğdayda hasadın bir ay içinde tamamlanması planlanıyor.
0: İstanbul'un tarihinde pek çok önemli ana tanıklık eden Sirkeci Garı geçen yıl restorasyona alınmıştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredilen 136 yaşındaki yapıda çalışmaların önemli bir bölümü tamamlandı. Bakan Mehmet Nur Ersoy Sirkeci Garı'nda incelemelerde bulundu.
25: Lozan mübadelesiyle Türkiye'ye gelen binlerce göçmen ana vatanlarına ilk kez burada merhaba dedi. Çalışmak için Avrupa'ya giden gurbetçiler sevdiklerine burada veda etti. Meşhur Orient Express'in son istasyonu oldu. 136 yaşındaki Sirkeci Garı yeni kimliğiyle yeniden açılmaya hazırlanıyor. Sirkeci Garı'nda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yaklaşık bir yıl önce başlatılan restorasyon çalışmaları ile ilgili yeni görüntüler paylaşıldı. Bakan Mehmet Nuri Ersoy çalışmaları yerinde inceledi, restorasyon projesini hazırlayan bilim kurulu üyelerinden bilgi aldı.
26: Eminönü Sirkeci Liman Bölgesi'nin tarihsel ticari kimliğini koruyarak inşallah Demiryolu Müzesi, Göç Müzesi, Seyahat Kitaplığı ve Geçici Sergi Salonları ile yeniden görevlendirme yaparak çağımıza yoğun ve hızlı hayat akışının dinginliğine eriştiği, modern hayatın sosyal gereklerini karşılayabilen bir mekan inşa edeceğiz.
25: Yürütülen çalışmalarla tarihi Sirkeci Garı'nın hem ulaşıma hizmet etmesi hem de kültürel bir alana dönüşmesi amaçlanıyor. Çalışmaların öncelikli hedefi ise deprem güvenliği.
26: Haydarpaşa'dan daha eski bir bina olan Sirkeci Tren Garı zemininde sıvılaşma olarak adlandırılan ve depreme karşı binaya adeta korunaksız hale getiren bir durum vardı. 24 metre derinliğe kadar inerek zemini güçlendiriyoruz.
25: Sirkeci Garı'ndaki restorasyonun başlangıcında 2026 sonbaharında biteceği açıklanmıştı. Ancak yapının tarihi kimliği nedeniyle sürenin uzayabileceği belirtiliyor.
0: Antalya'nın Alanya ilçesinde, Alanya ilçesi açıklarında balina görüntülendi. Alanya Kalesi açıklarında teknesiyle seyir halinde olan Rus balıkçı deniz yüzeyinde hareketlilik fark etti. Suda balina olduğu anlaşıldı. Balıkçılar bir süre takip ettikleri balinayı cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntülerde bir süre su yüzeyinde görülen balina daha sonra gözden kayboldu. Scorpions Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda 24 Haziran'da sahne almaya hazırlanıyor. 33 yıl sonra aynı sahnede çalacak olmanın heyecanını yaşayan grup İstanbul'a geldi.
3: Rock müziğin yaşayan efsanesi Scorpions dev konseri öncesinde İstanbul'a geldi. Grubun özel jeti önünde çekilen ilk kareler paylaşılırken Türkiye'deki hayranlarına özel yeni bir video mesaj da yayınlandı.
4: Hello Turkey, we are the Scorpions. We just touched down in Istanbul. We're looking very much forward to seeing all of you Wednesday at the Bezica Stadium. Make sure you don't miss it because we're going to rock you like a hurricane.
3: Yeah. 60. yıllarını kutlayan turne kapsamında İstanbul'a gelen grup, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'ndaki konser için özel repertuar ve sürprizler hazırladıklarının sinyalini vermişti. ...33 yıl sonra yeniden Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda sahne alacak olan Scorpions... ...24 Haziran gecesi hayranlarıyla buluşuyor.
0: Sami Yusuf, lojistik nedenlerle ertelenen İstanbul ve Ankara konserleriyle ilgili açıklama yaptı. Türkiye'deki ve dünyanın dört bir yanındaki hayranlarım benim için çok değerli. Bu nedenle yeni tarihleri belirleyebilmek için büyük bir özen ve çaba gösterdik diyen sanatçı yeni tarihleri de duyurdu. Sanatçı 23-24 Eylül'de Ankara, 27-28 Eylül'de İstanbul'da olacak. Sanatçı, Türk topraklarında İpek Yolu'nun görkemli kültürlerini kutlayan dört özel ve samimi konseri sizlerle buluşturma onuruna hala sahip olduğum için çok mutluyum notunu da ekledi. Breaking Bad dizisinde canlandırdığı Gus Fring karakteriyle tanınan Amerikalı oyuncu sosyal medyada paylaşılan bir videoda camide saf tutarken görüntülendi. Ve bu paylaşım akıllara aktör Müslüman mı oldu sorusunu getirdi.
3: Cuma günü vizyona girecek Seven Dogs filmiyle gündemde olan Amerikalı aktör Giancarlo Esposito'nun bir cami içinde namaz kıldığı görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. My name is Giancarlo Esposito and I'm playing Roman in Seven Dogs. Mısır ve Suudi Arabistan ortak yapımı film için bir süre Riyad'da bulunan aktörün kelime-i şehadet getirip namaz kıldığı bildirildi. Saudi gazette yer alan habere göre Esposito'nun bu kararı almasında Suudi Arabistan'da bulunduğu süre boyunca karşılaştığı misafirperverlik ve Müslüman toplumuyla kurduğu ilişkilerin etkili olduğu belirtildi. Konuya ilişkin habere dair oyuncudan bir açıklama gelmedi. Breaking Bad'de canlandırdığı Gus Fring karakteriyle milyonlarca hayran kazanan aktör, Suudi Arabistan'da çekilen ve ülkenin sinema sektörüne yönelik yatırımlarının önemli projelerinden biri olarak gösterilen Seven Dogs filminde de rol aldı.

0: NTV Radyo. Sıra dışı hayatlar.
1: Ben Ufuk Koçak, 1976 Kars doğumluyum. İlk öğretimimi Kars'ta, diğer öğrenimlerimde Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde tamamladım. Yaklaşık 20 yaşına kadar olan yaşantım birçok insanın hikayesiyle aynı aslında. Benim asıl hayatımın başladığı dediği yer ve hayatımı yeniden şekillendirdiğim dediğim zaman 17 Ağustos 1999. Hepimizin duyduğu ve hepimizi etkileyen, o derinden etkileyen 17 Ağustos depremi. Benim hikayem aslında burada başlıyor ve 3 gün, ben 17 Ağustos 99 depreminde 3 gün toprak altında kalıp, enkaz altında kaldıktan sonra iki bacağımı kaybedip çıkıp ve yeniden iğne oyalar gibi hayatımı yeniden işlemeye başladım. Deprem olduğu anda, aslında ilk başta depremi yaşadığım zaman ben deprem olduğunu anlayamadım. Çünkü deprem dediğimiz şey hafif binanın sallanması ve bir süre sonra geçmesiydi. Kesinlikle net bir şekildeyken biz kıyamet kopuyor dedik artık. Yani dünyanın sonu geldi. Çünkü deprem o kadar çok şiddetli bir şekilde sallıyordu ki, daha doğrusu sallamıyordu, binayı zıplatıyordu resmen. Anormal bir uğultuyla, gürültüyle birlikte. Depremin olduğu o saatlerden itibaren aslında aklımda kalan en net fotoğraflardan bir tanesi, Körfez'in üzerinde, denizin üzerinde gökyüzüne doğru yükselen bir kızıllıktı. İkinci gördüğüm manzara ise evimizin önünden geçen dar sokaktı. Normalde olduğum yerden baktığımda o sokağı görmem imkan yok. O sokağı görebilmek için camdan aşağı sarkmanız gerekiyordu. Ömrümün birçok bölümünde ben hep söylemişimdir. Vücut bir metafor. Aslında bir yanılgı. Yani bugün edebiyatçılar da, felsefeciler de, tasavvuf da aynı şeyi söyler. Hani beden değişir, uzar, kısalır, genişler, deforme olur, bozulur veyahut da güçlenir. Bu değişebilen bir şeydir. Asıl olan şey insanın o iç dünyasıdır. O içindeki enerji, içindeki ruhtur. O ruhla dünyaya bakabilmek lazım. O yüzden de 17 Ağustos 99 depreminde ayaklarımı kaybetmiş olmam, çünkü hepimizin kafasında ayak insanı bir yerden bir yere götüren, ayak bir yerden bir yere insanı zıplatan bir şey diye bildik, öyle öğrendik. Aslında insanı bir yerden bir yere götüren şey içi ve omurgalı dik bir duruşla hayata bakışıdır. O sebepten dolayı da ben ayaklarım olmadan yeniden yürümeyi, yeniden tırmanmayı, yeniden yüzmeyi, dalmayı, tenis, basketbol, binicilik, aslında bunların hepsine ben spor olarak bakmıyorum. Çünkü spor denildiği zaman birazcık şey geliyor. Bana böyle bir kalıplaştırılmış bir şey gibi geliyor. Bu bildiğiniz bütün spor branşlarının hepsi aslında bir yaşam tarzı. Dalış benim için anne karnı huzuru. Hepimiz annemizin karnında suyun içindeydik. O huzuru düşünün. O rahatlığı, o hareket kabiliyetini. Bir huzur yani. Başka bir şey aklıma gelmiyor benim. Anne karnı huzuru diyorum dalışta. Ve ben her dalışa gittiğim zaman hani çok çok aman aman hayatın içerisinde aman aman eksikliğini yaşamasam da ayaklarımı yine buluyorum. Her daldığım zaman ayaklarımı buluyorum ben. Ve beraber dalış yapmaya götürdüğüm arkadaşlarım kolu olmayan kolunu bulmaya başladı. Herkes yani kimin ne eksiği varsa ya da ne kaybı varsa onu mutlaka bulabiliyor. Dalış o yüzden benim için bambaşka bir disiplin. Babam ona şey derdi, ağacı yüksek gösteren dallarıdır diye. Dedim ki ne kadar çok dalın olursa Ufuk, ne kadar çok rengin olursa o kadar çok yüksek durursun, o kadar çok keyif alırsın. Bir yerde kenarda cılız kalmaktansa birçok tarafa doğru dalların olsun. Uzat dedim bir tarafını denize, bir tarafını dağlara, tenise, yelkene, basketbola, yüzmeye ve uzadıkça dallarım uzamaya başladı. Haz almaya başladıkça kökümü birazcık daha beslemeye başladım. Ve oradan oraya derken bu haz, bu keyif, bu mutluluk beni dünya rekoruna kadar alıp götürdü. Önce engeli tanımlayayım ben, benim için nedir diye. Benim için engel veyahut da engelliyi de sonuna koyuyorum. O şeyi de tabiriyle beraber. Benim için bir merdiven, benim için bir otobüs, benim için yüksek bir kaldırım. Benim için bakın çok basit ihtiyaç olmasına rağmen yanında tutacağı olmayan bir klozet. Engelli tuvalet, evet engelli yol, engelli kaldırım, engelli mimari yapılar, engelli toplu taşıma araçları, bunların hepsi engelli. Ben de bunların önünde, hani bu engellerin önünde ya da arkasında kalan veyahut da aşmak için çok ciddi sabah sarf eden birisi olarak engellenen diye tanımlıyorum. Sadece beni değil yani diğer arkadaşlarım için de aynı şey geçerli. Elimden geldiği kadar biraz bağlama çalarım, biraz gitar çalarım. Kendi halimde yalnız kalmayı çok severim. Hani kendim için çadır kurmaya giderim. Çok fazla böyle aman aman atraksiyonun içerisine girmeden, çok fazla şey yapmadan. Sessizliği dinlemeyi çok severim. Gökyüzüne bakmayı çok severim. Yine aynı şekilde de sosyal hayatımın içerisinde de bir süre sonra ister istemez zaten bu sizin direnciniz, yaşama karşı duruşunuz bir yerden sonra artık sosyal hayatınızda da misyonunuz olmaya da başlıyor. Bir her zaman söylediğim gibi hayat onu yaşamayı bilen cesur insanlarındır. Ve ben dinleyen bütün insanların hepsine şey söylüyorum. Hayal edin. Hayal edebildiğiniz her şey size ait.
0: Ufuk Koçak, NTV Radyo dinleyicileri için anlattı. Sıra dışı hayatlar. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Programın tüm kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.

0: Bu hafta sıcaklıklar 2 ila 4 derece artış gösterecek. Marmara'da açık bir hava olacak. İstanbul 28, Bursa 30 derece. İç Anadolu'da Eskişehir tarafı açık 26 derece. Ankara 28 derece. Ege güneşli, sıcaklık yükseliyor. İzmir 33 derece. Akdeniz'de Adana bölümünde sağanak geçişi olacak. Antalya 34 derece. Karadeniz'in batı ve orta kesimleri güneşli. Bolu 25, Samsun 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Erzincan, Malatya kesiminde gök gürültülü sağanak yağış var. Erzurum 28, Malatya 30, Diyarbakır 39 derece. Hava durumu.
1: Birden kapı açılıyor, ışıklar kapanıyor, eller yukarı diyor.
2: Uyku tutmayanlar için polisiye roman saati. NTV Radyo'da her gece Sevin Okyay'ın Cinayet Masası arşivini açıyoruz.
1: Cinayetle ilgisi olanlar.
2: Caz seven polislerden kedi seven dedektiflere.
1: Gayet iyi tanıdığınız bir yazarın kitabını sunuyorum.
2: Harikulade gerilimlerden tüyler ürperten olaylara.
1: Hatırlayan son kişi de gidince insan yalnız kalır diyor.
2: Polisiye roman sevenler.
1: Kimse bundan hoşnut kalmıyor. Belki FBI hariç.
2: Her gece saat 1:30'da NTV Radyo başına.
3: Doğa takvimi. Bugün 23 Haziran 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
4: Dün Dünya Deve Günü'ydü. Farkındalık yaratmak için Hayvanları Koruma Örgütü tarafından ilan edilmiş bir gün. Fırsat bu fırsat, develeri hatırlayalım. Deve sürüler halinde yaşar, otla beslenir ama diğer hayvanlar gibi değildir. Elindekini ölçerek yer, ihtiyatlı davranır. Bir hörgüçlü devenin günde 50 kilo ot yemesi gerekirken yeterli ot yoksa deve günü 2 kilo otla geçirebilir. Suyu da bulduğunda litrelerce içip depolar, böylece aylarca susuz yaşayabilir. Zaten otlağı kolayca bulur, yağmur yağacağını önceden sezer. Ufukta görünen bulutlara bakarak gider. Saatte 5 kilometre hızla, günde 100 kilometre yol alan deve, yön bulmada da ustadır. Ama bir deve herhangi bir nedenle sürüden ayrı düşerse, birlikte su içtikleri kuyuya gidip günlerce aç kalma pahasına hiçbir yere ayrılmadan sürünün gelip kendisini almasını bekler. Ve ekleyelim, develer çok ürkektir. Tehlike yaklaştığını düşünür ya da bazen tanımadıkları bir şeyin yaklaştığını görürlerse sürü halinde oradan kaçarlar.
3: Doğa takvimi.
2: Burası NTV Radyo.

NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatlerimiz 1'i gösteriyor. Bugün yarın kuşağının son dilimiyle karşınızdayız. Gecenin gündemini aktaracağız. Cumhurbaşkanı

0: değerlendirdi. Erdoğan, üzülüyoruz dedi.
1: Türkiye'nin muhalefet açığı kapanmak bir yana giderek daha fazla büyüyor. Siyaset kurumunun koltuk ve kariyer sevdalılarının elinde düşürüldüğü işler acısı hali gördükçe inanın ülkemiz adına biz üzülüyoruz.
0: Erdoğan, siyasi rakiplerimiz koltuk kavgası verirken biz Türkiye'yi geleceğe hazırlıyoruz ifadesini de kullandı.
1: Türkiye'nin ikinci büyük partisinin kavgayla, gerilimle anılmasını biz doğru bulmuyoruz. Biz karşımızda iç karışıklıkla mağlul bir muhalefet değil, hizmette, vizyonda, eserde, fikirde yarışacağımız bir muhalefet görmek istiyoruz.
0: Erdoğan, AK Parti Ankara Teşkilat Buluşması'nda kürsüye çıktı. Cumhurbaşkanı teşkilatına da seslendi.
1: Önümüzdeki yaklaşık 2 yıllık süre boyunca çok daha titiz, çok daha azimli çalışmanızı bekliyorum.
0: Programın sonunda CHP'den istifa eden Haymana Belediye Başkanı Levent Koç AK Parti'ye katıldı. Koç'a rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.
2: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi'ni toplayacak bugün. Toplantılarda gündem 833 delegenin imzasıyla sunulan olağanüstü kurultay talebi olacak. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel ise mecliste grup toplantısı yapma kararı aldı.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler hem genel merkezde hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin en üst karar organları Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi'ni toplama kararı alırken, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise mecliste grup toplantısı yaparak partililere seslenecek.
3: Yarın 13.30'da haftalık grup toplantımızı gerçekleştireceğiz.
0: CHP için kritik bir hafta çünkü olağanüstü kurultay talebiyle toplanan 833 belgenin imzasının işleme konulması için verilen süre 26 Haziran'da dolacak. Kılıçdaroğlu kurultay talebini kurmaylarıyla değerlendirecek. Bu talebin mahkeme kararının tedbirli olduğu hatırlatılarak reddedilmesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu'nun katılacağı MYK toplantısı saat 11'de, parti meclisi ise 14'te toplanacak. Toplantılarda il disiplin kurullarının durumunun da ele alınması bekleniyor. Geçen hafta 8 ilin yönetimini değiştiren Kılıçdaroğlu cephesinin ilerleyen süreçte Sinop, Konya, Kars, Düzce il başkanları ve yönetimini değiştirmesi bekleniyor. Genel merkezde parti meclisi toplantısı sürerken aynı saatlerde Özgür Özel meclis kürsüsünden partililere seslenecek. Özel'in toplantıda Kılıçdaroğlu'na kurultay takvimini açıkla mesajı vermesi bekleniyor. Kurultayın talebinin reddedilmesi durumunda Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurulacak ve kurultay sürecinin mahkeme tarafından yönetilmesi istenecek. Özel cephesinde yeni parti de gündemde. Seçim yeterliliği olan partilerle görüşmeler sürerken yeni parti kurulması konusunda da hazırlıklar devam ediyor.
3: Farklı yollar, arayışlar elbette olacak.
2: Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'ın görevden alınmasının ardından partililer il başkanlığının bulunduğu binaya gitti. CHP'liler göreve atanan Turgut Özkan'ın gelme ihtimaline karşı bina girişine sandalyelerle barikat kurdu. 17 Haziran'da mahkemenin mutlak mutlak kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi MYK toplantısında CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'ı görevden aldı. Yeşiltaş yerine yeni il başkanı olarak Turgut Özkan atandı. Karara tepki gösteren CHP'liler il başkanlığına gitti. Çok sayıda partili bina girişine sandalyelerle barikat kurdu. Görevden alınan CHP il başkanı Nihat Yeşiltaş kararı geçersiz saydıklarını söyledi. Görevimizin başındayız. Bütün parti üyelerimiz ve örgütlerimiz de buradayız dedi. İstanbul'da Adalar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 39 şüpheliden 35'i tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, belediye başkan yardımcıları ve belediye personelinin de aralarında bulunduğu 39 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürülmüştü. 35 şüpheli savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilere rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, suç işlemek amacıyla örgüt

0: kurma ve yönetme suçlamaları yöneltiliyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten terörsüz Türkiye sürecine dair önemli mesajlar geldi. Çelik süreç kapsamında yasal düzenlemenin hayata geçirileceğini bildirdi.
1: Artık yeni bir aşamadayız. Yani bugün itibariyle silah bırakmayı ve terör örgütünün varlığını ve illegal yapılarını tam anlamıyla sona erdirmeyi temin etmek üzere yasal bir çerçeve ortaya çıkacaktır. Çok gecikmeden meclis gündeminde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemede. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik hukuki düzenlemenin ön şartını ve sürecin nasıl ilerleyeceğini açıkladı.
1: Silah bırakmanın tespit edilmesiyle bir yürürlüğe girecek yasanın çalışmasının yapılmasıdır esas olan. Terör örgütünün silah bıraktığı Milli Güvenlik Kurulu tarafından onaylandığı takdirde Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle bir Cumhurbaşkanı kararıyla bu süreç tamamlanmış olacaktır.
2: Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı sürerken kameraların karşısına geçti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına ilişkin açıklaması da Çelik'in gündemindeydi.
1: Sayın Bahçeli'nin açıklamaları son derece önemli. Partimiz açısından Cumhurbaşkanı adayımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu Cumhur İttifakı'nın birliğini, beraberliğini, Sayın Cumhurbaşkanımızın Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki mutabakatını ve kararlılığını gösteren bir açıklama olmuştur.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İran'la İsviçre'de yürütülen müzakerelerde ciddi bir ilerleme kaydedildiğini söyledi. Vance, İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı yetkililerinin ülkeye girişini kabul etmesini dönüm noktası olarak tanımladı. Hürmüz Boğazı'nda çatışmayı önlemek adına da doğrudan bir iletişim hattı kuruldu. Benzer adım Lübnan'da da uygulanacak, ancak İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'dan gelen mesajlar aksi yönde.
3: İranlılar Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetçilerini ülkelerine davet etmeyi kabul etti. Bu, Amerikan halkı için büyük bir dönüm noktası ve İran'daki nükleer silah programını kalıcı olarak nükleerden arındırmanın ya da kalıcı olarak sona erdirmenin ilk adımı.
4: Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı James David Vance, İran'la müzakerelerden sonra böyle konuştu. Tahran yönetiminin Atom Enerjisi Ajansı denetçilerini kabul etmesini, nükleer silah programını kalıcı olarak sonlandırmanın ilk aşaması ve dönüm noktası olarak tanımladı. Vance, müzakerelerde ciddi ilerleme kaydedildiğini belirtti. Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasını sağlayacak bir koordinasyon mekanizması kuruldu dedi. Bu sayede Hürmüz Boğazı'nda petrol akışının tekrar başladığını aktardı. ABD Başkan Yardımcısı Lübnan ve İsrail arasında olası çatışmayı önleyebilecek bir mekanizma da kurulduğunu aktardı. Burada bir çatışma çıkması halinde karşılıklı diyalogla gerginliğin daha fazla büyümesinin engelleneceğini belirtti. Vance, heyetler arasındaki görüşmelerin kesintiye uğradığına ilişkin iddiaları da yalanladı. Teknik görüşmelerin İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında heyetler arasında devam edeceğini açıkladı. Vance ülkesine dönmek üzere İsviçre'den ayrıldıktan sonra ABD Başkanı Donald Trump da müzakerelere ilişkin konuştu. Sosyal medya hesabı paylaşımında uzun vadede nükleer dürüstlüğü garanti etmek adına İran'ın geniş çaplı silah denetimlerini kabul edeceğinin herkes farkında dedi. ABD Başkanı Oval Office'te de basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hürmüz Boğazı'nın tamamen açık olduğunu belirtti. İran anlaşma yükümlülüklerine uymazsa yapmam gerekeni yaparım dedi. İran'ın müzakere ekibinin başındaki isim Muhammed Bakır Galibaf, dondurulmuş 12 milyar dolarlık İran varlığının serbest bırakılması için imza aşamasının tamamlandığını iddia etti. Galibaf da Hürmüz'de çatışmayı önlemek için bir iletişim ağı oluşturulduğunu doğruladı. Lübnan'a ilişkinde konuşan Galibaf, İsviçre görüşmeleri çerçevesinde ABD ve İran, Lübnan'ın toprak bütünlüğünü güvence altına alacak açıklamasını yaptı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da ateşkese rağmen İsrail ordusunun Lübnan'da hareket özgürlüğüne sahip olduğunu savundu. Netanyahu, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalacaklarını vurguladı. Vance, İran müzakerelerinin ardından İsrail'in Lübnan'ın topraklarında gözü yok ifadesini kullanmış, Netanyahu'nun Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırılarını engellemek istediğini aktarmıştı.
0: İran ve Amerika arasında imzalanan anlaşmanın İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun siyasi kariyerinde en kötü anlardan biri olduğu yorumları yapılıyor. İngiliz Financial Times gazetesi Amerikan Başkanı Donald Trump ve Netanyahu'nun arasının giderek açıldığını yazdı.
2: Benjamin Netanyahu'nun büyük anı nasıl ters tepti? İngiliz Financial Times gazetesi İran savaşının sonuçlarını İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu açısından değerlendirdiği analizinde bu başlığı kullandı. Netanyahu'nun onlarca yıllık kariyerinin en büyük siyasi hayalinin 4 ay önce gerçeğe dönüştüğü ve ABD ile İsrail'in İran'a ortaklaşa savaş açtıkları belirtildi. Ancak geçen hafta varılan mütabakat zaptının ABD ve İsrail'in çıkarlarının farklı olduğunu gösterdiği vurgulandı. İsrail'in uzun zamandır talep ettiği gibi İran'ın balistik füzeleri ve vekil güçlere verdiği destekle ilgili mütabakat zaptında herhangi bir maddeye yer verilmediğinin altı çizildi. Netanyahu için belki de en büyük dezavantajın ise Trump'la arasının giderek açılması olduğu vurgulandı. İsrail'de Netanyahu yanlısı gazetecilerin Trump'ı kaybeden olarak niteleyerek ağır eleştiriler yöneltmeye başladıklarına dikkat çekildi. İsrailli siyasetçi, stratejist Nadav Strauter, İran'la yapılan mütabakat zaptının Netanyahu için büyük bir kayıp olduğunu vurguladı. Ekim'deki seçimlerin şimdi yapılması halinde Netanyahu'nun büyük kayba uğrayacağının altı çizildi. Bir başka analist Shiro Efron'sa İran savaşının İsrail'in 7 Ekim sonrası diğer harekatlarına benzediğini vurguladı. Gerçekçi olmayan beklentilerle hareket edildiğinin altını çizdi. Efron, İsrail'in her soruna askeri çözümler bulmaya odaklanmasını da eleştirdi. ABD'nin eski İsrail Büyükelçisi Dan Shapiro, Trump'ın İran'la anlaşmaya varmayı istemesinin Orta Doğu'dan çekilme arzusunu gösterdiğini söyledi. Dan Shapiro bundan sonra hiçbir ABD başkanının böyle bir askeri maceraya girmeyeceğini savundu.
0: Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın sözlerinin yanlış anlaşıldığını, Lübnan askeri müdahalede bulunmayacaklarını söyledi. Şara, Lübnan ve Suriye arasında askeri değil, ekonomik kanallar arıyoruz dedi.
5: İsrail'e Hizbullah'la Suriye'nin ilgilenmesine izin vermelerini önerdim. Çünkü dürüst olmak gerekirse bence onlar bu işi daha iyi yaparlardı.
6: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın bu sözlerine Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara açıklık getirdi. Şara, Dubai merkezli El Mehşet televizyon kanalına konuştu. Ahmet Şara, Trump'ın açıklamalarının kamuoyunda yanlış yorumlandığını söyledi. Suriye'nin geçmişte Lübnan'a yaptığı askeri müdahale anlayışına dönmek istemiyoruz dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la yaptıkları görüşmelerde Lübnan'daki durumu birkaç kez ele aldıklarını aktaran Şara, mevcut yaklaşımlardan farklı bir vizyon sunduklarını belirtti. Suriye Cumhurbaşkanı, Lübnan'daki sorun yalnızca bombardımanlar, yıkım ve göçlerde çözülemez. Trump'la yaptığımız görüşmelerde savaşın durması gerektiğini vurguladık. Sorunun çözümü yalnızca askeri yöntemlerle değil, ekonomik, siyasi ve sosyal adımlarla mümkün ifadelerini kullandı. Suriye ile Lübnan arasındaki hayati ekonomik bağın yeniden kurulması gerektiğini belirtti. Şara bunun yanı sıra öncelikle Suriye ve Lübnan'ın endişelerine, ayrıca İsrail'in endişelerine de yanıt verecek bazı güvenlik önlemleri alınmalı ifadesini kullandı. Hizbullah'la aynı masaya oturmayı kabul eder misiniz sorusuna da yanıt veren Şara, eğer bu adım Lübnan'ın çıkarlarına hizmet edecek ve aynı zamanda Suriye'nin çıkarlarını güvence altına alacaksa neden olmasın? Bizim Hizbullah'la derin sorunlarımız var. Ancak bu sorunu çözmeye çalışırken Lübnan'ın bedel ödeyerek yok olmasını istemiyoruz dedi.
0: Yerel seçimlerinde aldığı yenilginin ardından istifa baskıları giderek artan İngiltere Başbakanı Keir Starmer görevini bıraktığını açıkladı. Starmer halefi seçilinceye kadar görevine devam edeceğini de söyledi.
5: Artık en önemli göreve daha fazla zaman ayıracağım. İyi ve kötü günlerimde yanımda bir kaya gibi duran muhteşem eşim Vicky, elimden geldiğince en iyi koca, gurur ve neşe kaynağım olan güzel çocuklarıma elimden gelen en iyi baba olacağım.
6: İstifasını açıklarken gözyaşlarını tutamadı, dakikalarca alkışlandı. Yerel seçim yenilgisi sonrası koltuğu sallanmaya başlayan İngiltere Başbakanı Keir Starmer istifa etti. Starmer, İşçi Partisi'nin artık kendisini partiyi bir sonraki genel seçime taşıyacak doğru kişi olarak görmediğini kabul etti. Kral Charles'la görüştüğünü, başbakanlıktan ve parti liderliğinden istifa ettiğini söyledi. Halife seçilinceye kadar görevine devam edeceğini duyurdu. Mayıs ayındaki yerel seçim yenilgisinin ardından aralarında bakanların da bulunduğu yaklaşık 200 partili Starmer'ın görevi bırakması talebinde bulunmuştu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da sosyal medya paylaşımında İngiltere Başbakanı'nın göç ve enerji politikaları konusunda başarısız olduğunu ve istifa edeceğini söylemişti. İşçi Partisi'nin Eylül ayında parlamentonun yeniden toplanmasından önce yeni lideri seçmesi bekleniyor. Ara seçimlerde meclise giren belediye başkanı Andy Burnham öne çıkıyor. Adaylığını açıklayan Burnham'a parti içinden de destek açıklamaları geldi. Bunlar arasında liderliğe aday olacağı düşünülen eski Sağlık Bakanı Bess Streeting de bulunuyor. İşçi Partisi'nin adaylık süreci Temmuz ortasına kadar devam edecek. Sürpriz bir aday çıkmaması halinde İşçi Partisi liderliğine Burnham'ın gelmesi bekleniyor.
0: Polonya Cumhurbaşkanı 2 günlük resmi ziyaret kapsamında Ankara'ya geldi. Polonya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 2 günlük resmi ziyaret gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Polonya Cumhurbaşkanı'nı taşıyan uçak dün akşam saatlerinde Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Konuk Cumhurbaşkanı'na havalimanında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler karşıladı. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Beştepe'de ağırlanacak görüşmede Türkiye-Polonya ilişkileriyle mevcut işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. İkili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel konular hakkında fikir alışverişinde bulunulacak. Gaziantep Havalimanı'na iniş yaptığı sırada lastiği arızalanan bir uçakta tehlikeli anlar yaşandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı uçağın ön iniş takımında hasar meydana geldiğini, yolcuların güvenli şekilde tahliye edildiğini açıkladı. Stuttgart Gaziantep seferini gerçekleştiren yolcu uçağında 186 yolcu ve 6 mürettebat vardı. Uçak Gaziantep Havalimanı'na iniş yaparken arıza meydana geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre lastiği patlayan uçağın ön iniş takımında hasar meydana geldi. Can kaybı ya da yaralanan olmadı. Yolcuların ve mürettebatın güvenli şekilde tahliyesi sağlandı. Kazayla ilgili de inceleme başlatıldı. Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, milli takımın Dünya Kupası'na erken vedasından sonra ilk kez konuştu. Teknik direktör Montella ile yola devam edeceklerini açıklayan Federasyon Başkanı, Fatih Terim ile girdikleri polemiği ise sürdürdü.
7: Buralarda kalmayalım, geçelim buraları. Biz Türk futbolunun sorunlarına kafa yoralım. Rica ediyorum. Buralarda zaman kaybetmeyelim.
8: Fatih Terim yanıt verdi. İbrahim Hacı Osmanoğlu polemiği sürdürdü.
9: Sırtında bagaj olup bagajı taşıyanlar, onun ağırlığının altında ezilenler, yine kalbinden söylemesi gerekeni cesaret edip dilinden söylemeyerek ancak eliyle cevap verildi.
8: Federasyon Başkanı ve milli takımın eski teknik direktörü arasındaki demeç savaşında 3. perde geride kaldı. Avustralya yenilgisinden sonra Terim'in hesap sorma yorumuna tepki gösteren Hacı Osmanoğlu, Terim'in kendisine verdiği yanıtın ardından konuştu.
9: Diyorlar ki başkan konuşulanı anlamıyor, yazılanı iyi okuyamıyor. Ben konuşulanı da iyi anlıyorum, yazılanı da iyi okuyorum. 60 yaşındayım, futbolun 40 yılını bana sorun, kimin eli kimin cebindeydi? Gün saat olarak aktarırım size.
8: Hacı Osmanoğlu, milli takıma hakarete varan eleştiriler hakkında Adalet Bakanı Akın Gürle'ye çağrı yaptı.
9: Acilen kanunun düzenlemenin yapılması gerektiğine inanıyorum. Hem toplumun ahlak çökülmesini önlemek için hem de futbolun eğer kalkınmasını istiyorsak bu artık bir elzem oldu. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde böyle bir ahlak sınırlarını aşan insanlar topluluğu yok.
8: İkili arasındaki polemiği NTV'deki Kupa Günlüğü programında yorumlayan spor yazarı Bülent Timur Lenk, bu tarz süreçlerin Türk futboluna katkı sağlamayacağını söyledi.
10: Yanlış hayat doğru yaşanmaz. Bunu kişiler içinde alabilirsin, bunu kurumlar içinde alabilirsin.
8: Timur Lenk, federasyonun polemik yerine gelecek planları üretmesi gerektiğini düşünüyor.
10: Doğrusunu söyleyeyim, Amerika dönüşü bu türden polemikler yerine ben Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'ndan 81 ile 810 tane futbol sahası yapacağız demesi lazım. Çünkü benim futbola bakış açımda şu var, Arda endemik bitki gibi. Ondan yetiştiremezsin. Yani çok nadide bir şey. Ama öylelerini bulup çıkartabilirsin.
8: Dünya Kupası'nda henüz puan alamayan A milli takım turnuvadaki son maçında Cuma sabahı saat 5'te Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak.
0: 21 yaşındaki Kaan Kundakçı yaklaşık 3 ay önce cinayete kurban gitmişti. Katil zanlısı iş insanı Alaaddin Kadayıfçıoğlu ve şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'nun sanık olarak yargılandığı davanın ilk duruşması İstanbul'da yapıldı. Öldürülen Kundakçı'nın yakınları olayın tanığı rapçi Vahap Canbay'a tepki gösterdi. Tutuklu sanıklar Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun tutukluluk hallerine devam kararı verildi. Bir sonraki duruşma 13 Temmuz'da.
11: Hadi sen daha bir soruyu sormaktan hadi. Yol al hadi.
12: İşine bak.
11: Hadi sen de işine bak. İşine bak. Hadi. Hadi.
13: Sesler yükseldi, ortam gerildi.
14: Karşı tarafla anlaşmadıysam ben size bir şey bilmiyorum.
15: Bize durduk Allah'ım. Tamam.
13: Cinayete kurban giden futbolcu Kaan Kundakçı'nın yakınları ilk duruşma öncesi tepkiliydi. Olay anında Kaan'ın yanında bulunan ve tanık olarak ifadesi alınan rapçi Vahap Canbay'ı katil zanlılarıyla anlaşmakla suçladı.
16: Kardeşim ölmüş ya, tamam. Ve beni suçladık. Alacağıma bakar mısınız? Keşke ben ölseydim bugün. Allah'ım.
13: 21 yaşındaki Kaan Kundakçı 19 Mart günü Ümraniye'de öldürüldü. İddiaya göre olay rapçi Vahap Canbay'ın kız arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu'yla barışmak için Kaan'dan yardım istemesiyle başladı. İkili araçla Aleyna'nın bulunduğu binanın önüne gitti. O sırada Aleyna ve yeni erkek arkadaşı Alaaddin Kadayıfçıoğlu çakarlı araçla geldi. Kadayıfçıoğlu ikilinin bulunduğu araca yöneldi. Tartışma çıktı, silah sesi duyuldu. Müebbet hapis sistemiyle yargılanan katil zanlısı Alaaddin Kadayıfçıoğlu, savunmasında kurbanın ailesinden özür dileyince tepki gördü.
17: İçeride yolcu koltuğunda oturan şahıs bana küfür etti ve beni içeri çektiler. Ben tek elimle mücadele ediyordum. Bir anda silah patladı ve benim mi değil mi kimin olduğunu anlayamadım.
13: Cinayete azmettirdiği öne sürülen şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ağlayarak savunma yaptı.
18: Vahap'ın geldiğini Alaaddin üstü kapalı şekilde söyledim. Olay anında ben ilk defa Alaaddin'in silah taşıdığını gördüm. Sadece konuşacağım dedi, öyle indi arabadan. Sonrasında silah patlayınca elim ayağım boşaldı.
13: Çok sayıda insan da Kundakçı ailesine destek için adliyedeydi. Kaan'ın annesi duruşmada söz olarak bu bir infaz. Sanık oğluma kaçma hakkı bile vermedi dedi.
19: Bugün de bakacağız adalet hangi tarafa işleyecek.
13: Cinayet sonrası açılan davada Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nu sakladığı öne sürülen türkücü İzzet Yıldızan'la zanlının korumalığını yapan iki kişi daha yargılanıyor.
0: İstanbul'da şikayet üzerine harekete geçen emniyet güçleri Etiler'deki bir restoranı yüksek hesap nedeniyle baskın yaptı. Restoran sahibi ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un damadı çıktı.

0: Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Bu hafta sıcaklıklar 2 ila 4 derece artış gösterecek. Marmara'da açık bir hava olacak. İstanbul 28, Bursa 30 derece. İç Anadolu'da Eskişehir tarafı açık 26 derece. Ankara 28 derece. Ege güneşli, sıcaklık yükseliyor. İzmir 33 derece. Akdeniz'de Adana bölümünde sağanak geçişi olacak. Antalya 34 derece. Karadeniz'in batı ve orta kesimleri güneşli. Bolu 25, Samsun 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Erzincan, Malatya kesiminde gök gürültülü sağanak yağış var. Erzurum 28, Malatya 30, Diyarbakır 39 derece.
0: Hava durumu. Kitap almadan önce NTV Radyo'da köşedeki kitapçıya uğrayın.
2: Jules Verne'in en bilinen, en sevilen, sayısız dile çevrilmiş, filmleri çekilmiş hikayelerinden birkaçını hatırlayalım. Denizler Altında 20 Bin Fersah, Aya Yolculuk, 80 Günde Devri Alem, Kaptan Grant'ın Çocukları, 2 Sene Mektep Tatili, Esrarlı Ada, Arzın Merkezine Seyahat.
0: Hem yeni çıkanlardan haberiniz olsun, hem klasikleri hatırlayın, yazarların hikayesini dinleyin.
2: Jack London 1876'da San Francisco'da doğdu. Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Çalışmak için küçük yaşta okulu bırakmak zorunda kaldı. Gazete satıcılığı, tayfalık, balıkçılık, muhabirlik, sahil koruma devriyeliği gibi çeşitli işlere girip çıktı.
0: Adnan Bostancıoğlu'yla köşedeki kitapçı her gün NTV Radyo'da.
2: Charles Dickens'ın kısa romanı Noel Şarkısı yeni bir baskı yaptı. Dickens 1812 yılında Portsmouth'ta doğdu. Edebiyat tarihinin en unutulmaz kurgusal karakterlerinden bazılarını yaratmasının yanı sıra birçoklarınca Victoria devrinin en iyi romancısı olarak kabul edilir. Yaşadığı dönemde, yani henüz hayattayken eserleri çok büyük ilgi gördü ve dünya çapında bir şöhrete erişti.
0: Radyoda kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için tüm kayıtlar ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Herkese iyi dinlemeler.

0: NTV Radyo. NTV Radyo arşivinden. Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.
1: Merhaba. NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Elimizde aslında bir Arne Dahl kitabı olacaktı ama onu bir hafta dinlendirelim. Arka arkaya çok fazla İskandinav olmasın dedim. Gerçi piyasaya bakacak olursanız neredeyse yarısı İskandinav yazarlardan oluşuyor. Yeni çıkmış kitapların ama biz gene de eski bir sevgilimize her şeye rağmen dönüyoruz. Her şeye rağmen ne olduğunu birazdan söyleyeceğim. Nisan'da çıkmış bir kitap. Yeni sayılır yani. Altın kitaplardan. Michael Connelly'i onlar basıyor zaten. Evet. Adamımız Michael Connelly. Kitabımız Kuşkulu Delil. The Reversal. Her şeye rağmen olmasının nedeni de çok sevdiğim Harry Bosch'un ikinci planda kalması ve avukat Heller'ın üvey kardeşi imiş meğer. Birbirlerinin üvey kardeşi olduğunu öğrendikten sonra birlikte çalıştıkları oldu. Bu da o kitaplardan biri. Heller'ın ön planda olması. Neden? Bir, mahkeme ağırlıklı kitapları sevmiyorum. Yani o Perry Mason'ları falan vaktiyle ne kadar çok okumuşuz. Daha başka da bir sürü kitap. Ne bileyim 12 Öfkeli Adam, Bir Cinayetin Anatomisi tamamen mahkemede geçerler neredeyse. Onları çok büyük bir keyifle okumuştuk. Hatta Bülbül'ü Öldürmek bile. Ama demek artık öyle bir tahammülümüz kalmamış. Bir de Harry Bosch gerçekten fevkalade bir karakter olduğu için. Yani polisiyle yaratılmış en iyi karakterlerden biri oldu. Ve öyle her şeye dikkat eden biri olmayıp da tam tersine hayata karşı asi bir şahıs olduğu için kendisini çok severiz. Bir de caz seviyor tabii, o da var. The Reversal, Kuşkulu Delil, Altın Kitaplar, Türkçesi Esat Ören. Shannon Bryan'a teşekkürlerini iletmiş Michael Connelly ki gerçekten polisiye açısından, polisiye esrarı açısından çok sağlam. Bazıları hakikaten insanın elinden bırakamadan okuduğu kitaplar yazar. Herhangi bir olay örgüsü zaafı göstermez. Karakterleri de Heller de iyi bir karakterdir aslında. Lincoln Lawyer, o biliyorsunuz Lincoln arabasının arka koltuğunu yazıhane olarak kullanıyor. Bir başka karakteri vardı. Birazdan ondan da söz edeceğim. Ve hepsinden önemlisi tabii Harry Bosch. Adını bir 15. yüzyıl ressamından alan, annesi pek severmiş. Hieronymus Bosch. Gerçekten de en sevdiğim karakterlerden biridir. Hatta bu kitapta ön planda olsaydı Michael Connelly'nin Harry Bosch'la yaptığını iddia ettiği en azından söyleşiyi size bir kere daha da aktarmak isterdim.

Kuşkulu Delil. Aslında çok da açıklayıcı bir isim değil ama. Efendim, dediğimiz gibi Michael Heller'la Harry Bosch bir kez daha işbirliği yapmış durumda. Çocuk katili olarak mahkum olup 24 yıl hapis yatan Jason Jessup lehine deliller ortaya çıkınca yeniden yargılanmaya hak kazanıyor. Heller onun suçlu olduğundan emin ve bu yüzden bir isteği kabul ederek, çok çekinse de başta, avukat koltuğunu bırakıyor, savcı koltuğuna geçiyor. Savcı kendisi bu işe bulaşmak istemediği için ama kazanılmasını da istediği için herhalde Jason'a daha kolay başa çıkar diye nice böyle adamın da avukatlığını yapmış olan Heller'ı geçici savcılık görevi için ikna etmiş. Yardımcısı olarak da gerçek bir savcı var, eski karısı Maggie McPherson. Ama burada tanıdığımız birisi daha var. O da Boş kanalından işe girecek. Pek sevgili Walling'imiz. Bu arada Heller böyle bir şeyi kabul... Heller deyince gözünüzün önüne hep Matthew McConaughey geliyor mu? Benim geliyor çünkü kitapla ilk filmi hemen arka arkaya okuyup gördüğüm için olsa gerek. Heller bu savunma avukatlığı işinden artık gına gelmiş. Yani memnun değil yaptıklarından. Onun için bu savcılık teklifini de zaten kabul ediyor. Bir de tabii Jason Jessup'ın suçlu olduğuna inandığı için bir çocuk kaçırmış, 13 yaşında bir kızı öldürmüş ama yeni DNA kanıtlar yüze çıkmış ortaya ve onun yapmadığını iddia ediyorlar. Çok da ağzı laf yapan bir avukatı var. Böyle her an medyanın gözünün önünde olmasını sağlayacak bir dava olursa para almadan bile alabiliyor davayı ve kendini gösterme fırsatını kaçırmıyor, elden kaçırmıyor. Bir yardımcısı daha, 3 kişilik bir ekiple birlikte, Royce ve yardımcısı Bayan Braden de var. Elinden geleni yapıyor. Allah'tan hakim fevkalade tarafsız, dengeli bir hakim. Dolayısıyla hiçbir tarafın numarasını diyeceğim es geçmiyor, derhal hakkını veriyor. Ama bu arada Heller iyi bir savcılık gösterisi sunuyor. Başarılı yani. Gerçi bunda tabii eski eşi Maggie McBomba denen Maggie McPherson'ın da yardımcı savcı olarak rolü var. Bir de tabii üvey kardeşi Harry Bosch, Los Angeles polis teşkilatından müfettiş araştırmacı Harry Bosch'un. Ve onların iddiası da, iddia makamının söyledikleri de, ancak maktulün ablası olan Sarah Gleason tarafından kanıtlanabilecek durumda. Yani en güvendikleri, en sağlam delilleri yıllardır ortada görünmeyen, sonra birden normal hayata dönmüş olan Sarah Gleason ve avukatın da onu çok fazla hırpalayacağından endişe ediyorlar.

Evet, bir Michael Connelly kitabını daha fazla anlatmanın, okumanın pek anlamı yok doğrusu. Çünkü hakikaten sizi sürükleyip götürecek. Mickey Heller serisi The Lincoln Lawyer'la başlamıştı. Hemen de filmi çekildi Matthew McConaughey'li. Ondan sonra The Brass Verdict geldi. Burada Harry Bosch'la Jack McAvoy vardı ki McAvoy'u da yanlış hatırlamıyorsam şairden, poetten tanıyoruz. Sonra The Reversal, Harry Bosch ve Rachel Bowling, yine eski Bosch kahramanları, Connolly kahramanları, karakterleri olarak. Hemen arkasından da The Fifth Witness çıktı 2011'de, The Reversal 2010 basımı. Beşinci tanık da Mickey'nin 8 aydır müşterisi olan Lisa Trammell'la ilgili, bankanın evini almasına engel olmuş. Banktan üst düzey bir görevli ölü bulunuyor ve Lisa da cinayette suçlanmak üzere. Aralık ayının başında bu yıl İngilizce konuşan ülkelerde diyelim de yeni bir Mickey Heller kitabı çıkıyor. The Gods of Guilt, Suç Tanrıları. Efendim, Michael Connelly 1956 doğumlu Amerikalı bir polisiye yazarı. 12 yaşında Florida'ya geçtiler ve ancak Florida Üniversitesi'nde Raymond Chandler'ın kitaplarını tanıdığı zamandır ki, keşfettiği zamandır ki yazar olmaya karar verdi. Aslen gazeteci, üniversiteyi bitirince gazetecilik yapmış. O zaman da polisiye ile çok ilgilenmiş, polisiye olaylarla. Ve yani bilmediği bir şey de yazmıyor sonuç olarak. Hatta bu konuda hakiki hikayelerden derlenmiş bir kitabı da vardır ki onu da Türkçesi var mı bilmiyorum ama tavsiye edebilirim eğer İngilizce okuyorsanız. Evet, başka bir kahraman var demiştim Harry Bosch'a geçmeden önce. Çünkü ona geçmeden bitirmemiz mümkün değil bu programı. O kahraman aslında çok sevdiğimiz bir kahramandır. Fakat önce Jack McAvoy, evet gerçekten şairden tanıyormuşuz. Şairin unutulmaz bir katili vardır. Jack McAvoy da o kitaptaydı Rachel Walling ile birlikte. Sonra ikisini yeniden 2009'da çıkan McAvoy ve Walling'i The Scarecrow'da da gördük. Böylece McAvoy'un da iki kitaplık bir serisi oldu. Ama benim en sevdiğim Connelly karakterlerinden biri Terry McCallop, Bloodwork'un kahramanıydı. Ve sonunda Harry Bosch'la karşılaşırlar başka bir kitapta ve o ölünce karısı bir davasını üstüne almasını ister. Bloodwork'te sinemaya aktarılan bir Connelly kitabı. Clint Eastwood hem başrolünü oynamış hem de yönetmişti. Yönetmesinden bir şikayetimiz yok ama McCallop dediğimiz zaman gözümüzün, en azından benim gözümün önünde gelen kişiyle pek de ilgisi yoktu diyeyim.

Evet efendim, son bölümümüze geldik. Harry Bosch'la birlikteyiz. Harry Bosch'un 17 kitabı var. Bunu da sayarsak galiba 18 oluyor yanılmıyorsam. The Black Echo ile başlayıp The Black Eyes'la devam etmişti. 2012'de de The Black Box vardı. Bu blacklik meselesini seviyor. Çünkü o ışıkların gelmesi gitmesi de kitaplarında önem taşır. Connelly'nin kendisi de başarıya en fazla Harry Bosch'la ulaştığını, onun omuzunda yükseldiğini biliyor. Adını dediğimiz gibi bir 15. yüzyıl ressamından, çok meşhur bir ressamdan, Hieronymus Bosch'tan alıyor. Arkadaşları Harry der. Ama ilham kaynağı bir başka polisiye yazarı James Ellroy. Mekanı ise Los Angeles. Yani Michael Connelly esas mekanına LA, esas kahramanına da Bosch gözüyle bakıyor. Bu James Ellroy meselesi nereden geliyor? James Ellroy'un annesi o çocukken öldürülmüş ve bu cinayet hiç çözülmemiş. Bunu hep kitaplarında kullanır. Kendisine bir şeyler kazandırdığını söyler ama belli ki hiç de aklından çıkmayan bir şeydir. Ve hep ister yani o cinayeti çözmeyi. Aynı acenteyi paylaşıyorlarmış. Aynı kişi işlerini yapıyormuş. Michael Connelly ile James Ellroy'un. Black Echo'yu yazdıktan sonra ona bir mektup yollamış. Demiş ki ben Harry Bosch'un annesinin katilini kovaladığı bir kitap yazacağım. Ki bu da The Last Coyote'dur bu kitapta. Bu arada daha Ellroy de My Dark Places'i yazmamış. Annesine atfen yazdığı romanını. Gerçi bazı dergilerde yazıları çıkmış. İşte annemin katilini arıyorum. Annesinin katilini aramak üzerine. Ve diyor Michael Connelly, sonunda elbet bir kitap yazar diye düşündüm diyor. Ona planımı söyledim mektupla. Senin için zor bir şey mi olacak? Seni rahatsız edecek mi? Uzak mı durayım böyle bir şeyden? O da cevap vermiş. Demiş ki ne yazık ki cinayet kurbanı anneler üzerine bir işim yok. Onun için sana kolay gelsin demiş işinde. Tam kendine uyan tarzda. Çok desteklemiş ama LA'de diyor sık sık karşılaştık. Beni de biraz kanadının altına aldı sayılır. Doğrusu bunu desteklemesi beni çok memnun etti diyor. Frank Morgan'a gelince, Frank Morgan da Michael Connelly'nin ve elbette Bosch'un çok sevdiği bir cazcı. Müthiş bir dönüş yaptı. 30 yıl sonra ikinci albümünü çıkardı 1985'te. Ve gerçekten de ondan sonra iyi albümler birbirini izledi. Connelly, ben Raymond Chandler öğrencisiyim. O da yazılarında hep sanat denilen her şeyde bir kurtarılmış olma, kurtuluşa erme özelliği vardır diyor. O da Frank Morgan'ı bunun için de seviyor. Sevme nedenlerinden bir tanesi de bu. Ve bulmuş kendisini, tanışmış. The Overlook'un açılış cümlesinde adını zikrettikten sonra kendisiyle tanışmış. Biz de onun için bugün size Frank Morgan'ın Raising the Standard adlı albümünün ikinci volümünden, ikinci bölümünden parçalar çaldık. Üstad'la birlikte, yani alto saksı çalan Frank Morgan'la birlikte, piyanoda George Cables, basta Curtis Lundy, davulda Billy Hart vardı. Kitabımız Kuşkulu Delil, The Reversal. Yazarımız Michael Connelly, kahramanlarımız Michael Heller ve Harry Bosch. Çevirmenimiz Esat Ören, yayın evimiz Altın Kitaplar'dı. Bir başka Cinayet Masası programında muhtemelen Arne Dahl'la yeniden birlikte olmak umuduyla hepinize güzel bir gün dileriz. Bilmiyorum, artık isterseniz Heller'ın bakışını benimseyin. O biraz daha sakin, böylece keyifli bir gün geçirme ihtimaliniz yükselmiş olur. Hoşçakalın. Song, old folks.

0: NTV Haber Merkezi'nden mutlu geceler. Saat 2 günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la telefonda görüştü. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki mutabakat görüşmeleri ve ikili ilişkiler masaya yatırıldı. Erdoğan'ın telefon diplomasisi Irak Başbakanı Ali Zeydi ile de devam etti.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakat görüşmeleri sürerken Ankara-Tahran hattında dikkat çekici bir temas kuruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede Türkiye-İran ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeler masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İran'la Amerika arasında varılan mutabakatın

0: yapmayı istediklerini belirtti. Özellikle enerji, savunma sanayi ve ulaştırma alanlarında büyük bir işbirliği potansiyeli olduğunu ifade etti. Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilere yönelik kapsamlı istişarelerde bulunmak üzere Zeydi'yi Türkiye'ye davet etti.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İran'la İsviçre'de yürütülen müzakerelerde ciddi ilerleme kaydedildiğini söyledi. Vance, İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı yetkililerinin ülkeye girişini kabul etmesini de dönüm noktası olarak tanımladı. Hürmüz Boğazı'nda çatışmayı önlemek adına da doğrudan bir iletişim hattı kuruldu. Benzer adım Lübnan'da da uygulanacak. Ancak İsrail Başbakanı Netanyahu'dan gelen mesajlarsa aksi yönde.
2: İranlılar Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetçilerini ülkelerine davet etmeyi kabul etti. Bu, Amerikan halkı için büyük bir dönüm noktası ve İran'daki nükleer silah programını kalıcı olarak nükleerden arındırmanın ya da kalıcı olarak sona erdirmenin ilk adımı.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı James David Vance İran'la müzakerelerden sonra böyle konuştu. Tahran yönetiminin Atom Enerjisi Ajansı denetçilerini kabul etmesini, nükleer silah programını kalıcı olarak sonlandırmanın ilk aşaması ve dönüm noktası olarak tanımladı. Vance, müzakerelerde ciddi ilerleme kaydedildiğini belirtti. Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasını sağlayacak bir koordinasyon mekanizması kuruldu dedi. Bu sayede Hürmüz Boğazı'nda petrol akışının tekrar başladığını aktardı. ABD Başkan Yardımcısı Lübnan ve İsrail arasında olası çatışmayı önleyebilecek bir mekanizmada kurulduğunu aktardı. Burada bir çatışma çıkması halinde karşılıklı diyalogla gerginliğin daha fazla büyümesinin engelleneceğini belirtti. Vance heyetler arasındaki görüşmelerin kesintiye uğradığına ilişkin iddiaları da yalanladı. Teknik görüşmelerin İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında heyetler arasında devam edeceğini açıkladı. Vance ülkesine dönmek üzere İsviçre'den ayrıldıktan sonra ABD Başkanı Donald Trump da müzakerelere ilişkin konuştu. Sosyal medya hesabı paylaşımında uzun vadede nükleer dürüstlüğü garanti etmek adına İran'ın geniş çaplı silah denetimlerini kabul edeceğinin herkes farkında dedi. ABD Başkanı Oval Office'te de basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hürmüz Boğazı'nın tamamen açık olduğunu belirtti. İran anlaşma yükümlülüklerine uymazsa yapmam gerekeni yaparım dedi. İran'ın müzakere ekibinin başındaki isim Muhammed Bakır Galibaf, dondurulmuş 12 milyar dolarlık İran varlığının serbest bırakılması için imza aşamasının tamamlandığını iddia etti. Galibaf da Hürmüz'de çatışmayı önlemek için bir iletişim ağı oluşturulduğunu doğruladı. Lübnan'a ilişkinde konuşan Galibaf, İsviçre görüşmeleri çerçevesinde ABD ve İran, Lübnan'ın toprak bütünlüğünü güvence altına alacak açıklamasını yaptı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da ateşkese rağmen İsrail ordusunun Lübnan'da hareket özgürlüğüne sahip olduğunu savundu. Netanyahu, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalacaklarını vurguladı. Vance, İran müzakerelerinin ardından İsrail'in Lübnan'ın topraklarında gözü yok ifadesini kullanmış, Netanyahu'nun Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırılarını engellemek istediğini aktarmıştı.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten terörsüz Türkiye sürecine dair gelen açıklamalara bakalım. Çelik, süreç kapsamında yasal düzenlemenin hayata geçirileceğini bildirdi.
4: Artık yeni bir aşamadayız. Yani bugün itibariyle silah bırakmayı ve terör örgütünün varlığını ve illegal yapılarını tam anlamıyla sona erdirmeyi temin etmek üzere yasal bir çerçeve ortaya çıkacaktır. Çok gecikmeden meclis gündeminde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.
5: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemede. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, hukuki düzenlemenin ön şartını ve sürecin nasıl ilerleyeceğini açıkladı.
4: Silah bırakmanın tespit edilmesiyle bir yürürlüğe girecek yasanın çalışmasının yapılmasıdır esas olan. Terör örgütünün silah bıraktığı, Milli Güvenlik Kurulu tarafından onaylandığı takdirde Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle bir Cumhurbaşkanı kararıyla bu süreç tamamlanmış olacaktır.
5: Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı sürerken kameraların karşısına geçti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına ilişkin açıklaması da Çelik'in gündemindeydi.
4: Sayın Bahçeli'nin açıklamaları son derece önemli. Partimiz açısından Cumhurbaşkanı adayımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu Cumhur İttifakı'nın birliğini, beraberliğini Sayın Cumhurbaşkanımızın Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki

0: mutabakatını ve kararlılığını gösteren bir açıklama olmuştur.
1: ABD Başkanı Donald Trump, İran konusunda yaptığı haberler nedeniyle New York Times gazetesini eleştirdi. Gazeteye dava açacağını söyledi. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada New York Times'ı İran hakkında yalan ve uydurma bilgiler üzerinden haber yapmakla suçladı. "Benim görüşüme göre vatana ihanet niteliğinde yayın yapmakta" ifadesini kullandı. "Onların tüm yanlış ve saçma haberlerini milyarlarca dolarlık davama ekleyeceğim" diyerek gazeteyi dava edeceğini de ifade etti. Trump'ı öfkelendiren New York Times'ın yaklaşık 4 aylık savaşın ardından ne değişti? Analistler "çok az şey değişti" diyor. Başlıklı makalesi oldu. New York Times gazetesinde yer alan ve Trump'ın tepkisine neden olan o yazının ayrıntılarına bakalım. Şimdi de gazeteye göre 4 aylık savaş çok da bir şeyi değiştirmedi.
2: Kısa bir süre önce Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'da büyük çaplı muharebe operasyonlarına başladı. Amacımız İran rejiminden kaynaklanan yakın tehditleri ortadan kaldırarak Amerikan halkını savunmak.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 28 Şubat'ta üzerinde Amerika Birleşik Devletleri yazan şapkasını takarak kameralar karşısına çıkmış, kürsüden İran'a yönelik operasyonların başladığını böyle duyurmuştu. New York Times gazetesi Amerika Birleşik Devletleri'nin yaklaşık 4 ay önce başlattığı İran'a yönelik askeri operasyonların sahadaki dengeleri köklü biçimde değiştirmediğini iddia ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'de milyarlarca dolara mal olan operasyonlar sonrası yaklaşık 100 gün sonra Washington'la Tahran arasında bir mutabakat zaptı imzalandı. Analistler İran'a yönelik operasyonlardan yaklaşık 4 ay sonra değişen çok da bir şey olmadığı görüşünde. Ne savaşın ne de anlaşmanın Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran tarafında tehdit olarak gördüğü unsurları ortadan kaldırdığına dikkat çekiliyor. İran'ın nükleer programı hasar alsa da tamamen yok edilmedi. Tahran'ın balistik füze stoku da ortadan kaldırılmış değil. İran rejiminin ise savaş öncesine göre halkın daha fazla desteği de hala ayakta olduğuna dikkat çekiliyor. İran'ın vekil güçleri de halen bölgede aktif. Yani aslında Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail perspektifinden bakıldığında İran tehdidinde bir azalma yok. MIT profesörü İran uzmanı Catherine Talmadge'a göre mutabakat zaptı, Amerika Birleşik Devletleri'nin kaldırabileceğinden daha büyük bir yükün altına girdiğini anlamasının ve daha fazla gerilimi tırmandırmak istememesinin bir sonucu. Talmadge, Obama dönemindeki nükleer anlaşmayla kıyaslandığında ortada bir başarı olmadığı görüşünde. Analistlere göre Trump, İran'a karşı askeri güç kullanarak bu konudaki Amerikan tabusunu da yıktı. Ancak bu adım, Washington'ın 1979 devriminden beri sahip olduğu en güçlü koz olan güç kullanma tehdidini zayıflattı. Uzmanlar, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu kozu oynadığını ama hedeflerden ulaşamadığı için İran'ın buradan güçlü çıktığını düşünüyor. İran'ın bölgedeki Amerika Birleşik Devletleri üslerine yönelik saldırılarının açtığı büyük hasar da Amerikan üslerinin dokunulmaz algısını sarstı. Amerika Birleşik Devletleri'nden askeri strateji uzmanı Absin Ostovar, rejimin ayakta kalmasının İran'ın kendi güvenliğine duyduğu inancı güçlendirdiğine dikkat çekiyor. Analistler, İsrail açısından bakıldığında ise İran'ı etkisiz hale getirebileceği inancıyla girdiği savaşta Amerika Birleşik Devletleri tarafından kenara itildiğini gördüğünü düşünüyor. Orta Doğu analisti Paul Salem de Washington-Tahran arasındaki mutabakata şüpheyle yaklaşıyor. "Nükleer konuda önemli ilerleme sağlanacağından şüpheliyim" diyen Salem, ortaya çıkan anlaşmanın pek de bir anlam ifade etmediğini söyledi.
1: Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözlerinin yanlış anlaşıldığını, Lübnan'a askeri müdahalede bulunmayacaklarını söyledi. Şara, "Lübnan ve Suriye arasında askeri değil, ekonomik kanallar arıyoruz" dedi.
4: İsrail'e Hizbullah'la Suriye'nin ilgilenmesine izin vermelerini önerdim. Çünkü dürüst olmak gerekirse bence onlar bu işi daha iyi yaparlardı.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın bu sözlerine Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara açıklık getirdi. Şara, Dubai merkezli El Mehşet televizyon kanalına konuştu. Ahmet Şara, Trump'ın açıklamalarının kamuoyunda yanlış yorumlandığını söyledi. "Suriye'nin geçmişte Lübnan'a yaptığı askeri müdahale anlayışına dönmek istemiyoruz" dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la yaptıkları görüşmelerde Lübnan'daki durumu birkaç kez ele aldıklarını aktaran Şara, mevcut yaklaşımlardan farklı bir vizyon sunduklarını belirtti. Suriye Cumhurbaşkanı, Lübnan'daki sorun yalnızca bombardımanlar, yıkım ve göçlerle çözülemez. Trump'la yaptığımız görüşmelerde savaşın durması gerektiğini vurguladık. Sorunun çözümü yalnızca askeri yöntemlerle değil, ekonomik, siyasi ve sosyal adımlar da mümkün ifadelerini kullandı. Suriye ile Lübnan arasındaki hayati ekonomik bağın yeniden kurulması gerektiğini belirtti. Şara bunun yanı sıra öncelikle Suriye ve Lübnan'ın endişelerine, ayrıca İsrail'in endişelerine de yanıt verecek bazı güvenlik önlemleri alınmalı ifadesini kullandı. Hizbullah'la aynı masaya oturmayı kabul eder misiniz sorusuna da yanıt veren Şara, eğer bu adım Lübnan'ın çıkarlarına hizmet edecek ve aynı zamanda Suriye'nin çıkarlarını güvence altına alacaksa neden olmasın? Bizim Hizbullah'la derin sorunlarımız var. Ancak bu sorunu çözmeye çalışırken Lübnan'ın bedel ödeyerek yok olmasını istemiyoruz dedi.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi'ni toplayacak. Toplantılarda gündem 833 delegenin imzasıyla sunulan olağanüstü kurultay talebi olacak. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise mecliste grup toplantısı yapma kararı aldı.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler hem genel merkezde hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin en üst karar organları Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi'ni toplama kararı alırken, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise mecliste grup toplantısı yaparak partililere seslenecek.
6: Yarın 13.30'da haftalık grup toplantımızı gerçekleştireceğiz.
5: CHP için kritik bir hafta çünkü olağanüstü kurultay talebiyle toplanan 833 belgenin imzasının işleme konulması için verilen süre 26 Haziran'da dolacak. Kılıçdaroğlu kurultay talebini kurmaylarıyla değerlendirecek. Bu talebin mahkeme kararının tedbirli olduğu hatırlatılarak reddedilmesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu'nun katılacağı MYK toplantısı saat 11'de, parti meclisi ise 14'te toplanacak. Toplantılarda il disiplin kurullarının durumunun da ele alınması bekleniyor. Geçen hafta 8 ilin yönetimini değiştiren Kılıçdaroğlu cephesinin ilerleyen süreçte Sinop, Konya, Kars, Düzce il başkanları ve yönetimini değiştirmesi bekleniyor. Genel merkezde parti meclisi toplantısı sürerken aynı saatlerde Özgür Özel meclis kürsüsünden partilere seslenecek. Özel'in toplantıda Kılıçdaroğlu'na kurultay takvimini açıkla mesajı vermesi bekleniyor. Kurultayın talebinin reddedilmesi durumunda Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurulacak ve kurultay sürecinin mahkeme tarafından yönetilmesi istenecek. Özel cephesinde yeni parti de gündemde. Seçim yeterliliği olan partilerle görüşmeler sürerken yeni parti kurulması konusunda da hazırlıklar devam ediyor.
6: Farklı yollar, arayışlar elbette olacak.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edeceği duyuruldu. Açıklama CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç'tan geldi. Kılıçdaroğlu Sözcü TV yayınında Demirtaş tutuklanmadan önce dokunulmazlıkların kaldırılmasına evet oyu verdiğiniz için pişman mısınız sorusuna hayır demişti. Tartışma yaratan bu sözlerin ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Saraç'tan bir açıklama geldi. CNN Türk yayınına katılan Saraç, önümüzdeki günlerde Kemal Bey Edirne cezaevinde Sayın Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek. Demirtaş ziyaretinin ardından Kemal Bey'in açıklamasını da hep beraber dinleriz ifadelerini kullandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı Ferhat Aydoğan hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmanın nedeni Aydoğan'ın Afyonkarahisar'da bir alışveriş merkezinde denetim yapması. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi suçu kapsamında soruşturma başlatıldı. Aydoğan hakkında gözaltı talimatı verildiği öğrenildi. Ferhat Aydoğan, 2024 yılında da İçişleri Bakanlığı'nın logosu ve ismini kullanarak dernek kimlik kartı düzenlemiş, nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs ve belgede sahtecilik suçlarından tutuklanmıştı. Mardin merkezli 7 ilde yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına yönelik operasyon düzenlendi. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Bakan Gürlek, şüphelilerin 1 milyon işlem karşılığında 10 milyar lirayı aşkın para hacmine ulaştıkları belirtildi. 43 kişi de gözaltında.
3: Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama. Bu suçlara yönelik Mardin merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 43 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonu Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Maslak raporu kapsamında soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin yurt dışı kaynaklı yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynanmasına imkan sağladığı ve para nakline aracılık ettiği belirlendi. Ayrıca TOKİ başvuruları ve bungalov ev kiralama ilanları üzerinden dolandırıcılık yaptıkları ortaya çıktı. Zanlılar bu yöntemle 1 milyon 442 bin işlem karşılığında 10 milyar 397 milyon lira para hacmine ulaştı. 49 şüpheliye yönelik Mardin, İstanbul, Sivas, Antalya, Çanakkale, İzmir ve Mersin'de operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 3'ü cezaevinde, ikisi ise askerlik hizmetindeydi. 43 kişi gözaltına alındı. 6 firarinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Operasyonda ayrıca çok sayıda dijital materyale ve bir ruhsatsız silaha el koyuldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, milletin emeğini ve alın terini hedef alan dolandırıcılık şebekelerine asla geçit vermeyeceklerini belirtti. Bakan Gürlek, suç gelirlerinin takibi ve faillerin adalet önüne çıkarılması için İçişleri Bakanlığımız ve Hazine ve Maliye Bakanlığımızla eş güdüm içinde mücadelemiz kesintisiz şekilde devam edecektir dedi.
1: 6 ay önce Kocaeli'de denizde ölü bulunan Romanyalı dalgıcın sırrı çözüldü. İtalya'dan Türkiye'ye gelen bir geminin altına yerleştirilen uyuşturucuyu almak için dibe daldığı ancak vurgun yediği ortaya çıktı. 3 suç ortağının ise bu olay üzerine kaçtıkları anlaşıldı.
3: Romanyalı dalgıç Kocaeli'de denizde ölü bulundu. Uyuşturucu taşıyan geminin altına yerleştirilen Zula'yı almak için dalış yaptığı ortaya çıktı. 24 Ocak'ta Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde kıyıdan yaklaşık 200 metre açıkta dalgıç kıyafetli bir ceset bulundu. Otopside cesedin 13 Aralık 2025'ten beri kayıp olarak aranan 32 yaşındaki Romanya vatandaşı Robert Stoica'ya ait olduğu ortaya çıktı. Stoica'nın 3 arkadaşıyla birlikte 10 Aralık'ta Romanya'dan geldiği belirlendi. İddiaya göre 4 Rumen İtalya'dan yola çıkıp Kocaeli'de demirleyen bir geminin peşindeydi. Amaçlarının ise geminin su altındaki ızgaralarına yerleştirilmiş uyuşturucuyu almak olduğu öne sürüldü. Ancak Robert Stoica Derince'deki dalış sırasında öldü.
7: Stoica'nın annesi yaptığı kayıp başvurusu sırasında oğlunun Türkiye'ye bir iş için geldiğini söylemişti. Yapılan polis araştırması sonrası Romanyalı dalgıçın Türkiye'ye gelen bir geminin altına gizlenmiş uyuşturucu zulasını almak için dalış yaptığı tahmin ediliyor. Stoica'nın vurgun yiyen cansız bedeni üzerinden boru anahtarı ve kerpeten gibi malzemeler çıkması da bu iddiaları güçlendiriyor.
3: Stoica'nın ölümü üzerine suç ortaklarının Türkiye'yi terk ettiği anlaşıldı. Soruşturma sürüyor. Altına uyuşturucu yerleştirilen geminin tespiti için çalışılıyor.
1: İstanbul Seyrantepe'deki araştırma hastanesinde taciz skandalı yaşandı. Bir temizlik çalışanı hastanede tedavi gören yaşlı bir hastaya cinsel tacizde bulundu. Olay adliyeye yansıdı, personel tutuklandı.
8: Tedavi gören 80 yaşındaki kadının yanına çok sık gidince dikkat çekti. Temizlik bahanesiyle perdeleri çekiyor, hastaya cinsel tacizde bulunuyordu. Hemşirenin ve diğer hastaların dikkati hastanedeki taciz skandalını ortaya çıkardı. Olay İstanbul'da Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşandı. İddiaya göre bir temizlik personeli hastanede tedavi gören yaşlı kadın hastaya kendinde olmamasını fırsat bilerek tacizde bulunuyordu. Hem diğer hastalar hem de hemşire durumu fark etti. Olaya müdahale eden hemşire hastane yönetimine de durumu bildirdi. Sağlık Bakanlığı'nın suç duyurusunda bulunması üzerine temizlik çalışanı gözaltına alındı. Adliye sevk edilen zanlı tutuklandı. Hastanın sağlık durumununsa iyi olduğu öğrenildi.
1: İstanbul Bayrampaşa'da özel bir anaokulunda çocuklara şiddet uygulayan görevli gözaltına alındı. Sık sık bağıran, uyumayan çocukları sopayla vurarak korkutan görevlinin yemekhanede de şiddet uyguladığı öne sürüldü. Bu yönde ihbarlar üzerine polis çalışma başlattı. Güvenlik kameraları incelendiğinde personelin çocuklara vurduğu anlar ortaya çıktı. Bayrampaşa, Cevatpaşa mahallesindeki anaokulunda çalışan zanlı gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu öldürülen 14 yaşındaki Maddi Ahmet Minguzzi'nin ailesine tehdit edenlerin cezası belli oldu. Mahkeme, Minguzzi ailesine tehdit mesajları gönderdiği belirlenen Furkan Ay'ı 3 suçtan 7 yıl 20 gün hapse mahkum etti. Zanlı Furkan Ay, birden fazla kişiyle tehdit, kişinin hatırasına hakaret ve kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirme suçlarından ceza aldı. 2025 yılında yaşanan olayda Maddi Ahmet Minguzzi'nin katil zanlıları da en üst sınırdan 24 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Türkiye'de silahlanma tehlikeli boyutlara ulaştı. İzmir ve Muğla'da silahla işlenen iki cinayet bireysel silahlanma sorununu yeniden gündeme getirdi. Umut Vakfı rakamlarına göre Türkiye'de 30 milyonun üzerinde ruhsatsız silah bulunuyor. Her gün 10 kişi silahlı saldırıya uğruyor.
3: Muğla Fethiye'de kapı gıcırtısı yüzünden başlayan tartışmada bir kişi komşusunu silahla öldürdü. İzmir'de kına gecesinde istek şarkısı çalınmayınca pompalı tüfekle ateş açtı, bir çocuk hayatını kaybetti. Türkiye'de giderek büyüyen bireysel silahlanma sorunu, ard arda gelen cinayet haberleriyle yeniden gündeme geldi. Umut Vakfı'nın açıkladığı verilere göre piyasada 30 milyon ruhsatsız, 4 milyon da ruhsatlı silah var.
9: Ruhsatsız silah çok yaygın. Ruhsatlı silah sayısı 4,5 milyon civarında. Bunun 1,5 milyonu polis ve jandarmada, 3 milyon civarında sivil halkta. Bu oranla kıyaslarsanız da yaklaşık 30 milyon civarında ruhsatsız, 4 milyon civarında da ruhsatlı silah düşünülüyor.
3: Kasım 2023'te çıkarılan yasayla ruhsatsız silah taşımaya ciddi hapis cezaları getirildi. Bu önemli bir adım ama henüz istatistiklere yansımış değil. Umut Vakfı'nın verilerine göre son 12 yılda 26 bin kişi silahla öldürüldü. Günde 10 kişi silahlı saldırıya vuruyor.
9: Umut Vakfı olarak her gün silah cinayet haberleri tarıyoruz. Ortalama 10 haber, 8 ve 10 haber basına düşüyor. Yılda 3800 kişiydi mesela. 3800 vakada maalesef 2500 kişi cinayetle öldürülmüş ve bunların %82'sinde silah kullanılmış.
3: Ruhsatsız silahlara internet üzerinden kolayca ulaşılıyor. Çoğu da kuru sıkıdan dönme silahlar. Uzmanlar silah satışının zorlaştırılması gerektiği görüşünde.
1: Hükümet suç örgütleriyle mücadelede yeni bir adım attı. Adalet Bakanı Akın Gürlek 81 ilde bulunan Ağır Ceza Mahkemesi başsavcılıklarına genelge gönderdi. Genelgede organize suç örgütleriyle mücadele konusunda dikkat edilmesi gereken hususlara yer ayrıldı.
5: Organize suç örgütlerine yönelik soruşturmayı uzman Cumhuriyet Başsavcıları yürütecek. Kolluk kuvvetleriyle 6 ayda bir koordinasyon ve bilgilendirme toplantısı yapılacak. Suç örgütleriyle mücadele kesintisiz ve sıfır toleransla yürütülecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla 81 ilde 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına suç örgütleriyle mücadele genelgesi gönderildi.
4: Genelgeyle şehirlerde yapılanan, evlatlarımızı ve gençlerimizi istismar eden, sosyal medya üzerinden suç propagandası yapan, haraç, tehdit, yağma ve silahlı eylemlerle vatandaşlarımızı korkutmaya cüret eden suç örgütlerine karşı adli süreçlerin daha hızlı, daha etkin ve topyekün bir şekilde yürütülmesi hedeflenmiştir.
5: Akın Gürek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu yapılar sadece sokaktaki tetikçileriyle değil, yöneticileriyle, azmettiricileriyle, finans kaynaklarıyla, suç gelirleriyle birlikte kökünden kazınmak üzere hedef alınacaktır dedi. Bakan Gürek, çocuk ve gençleri ağına düşürmek isteyenlere hukuk düzeninin öngördüğü tüm yaptırımların en ağır şekilde uygulanacağını da belirtti. Genelgede çocukların istismar edilmesi halinde cezanın artırılmasının tüm soruşturmalarda titizlikle gözetilmesi vurgulandı. Sosyal medyada suç örgütlerine özendiren, korku salan, suça yönlendiren içeriklere karşı harekete geçilmesi de istendi. Suç propagandasına, tehdit diline ve dijital çetelere müsamaha gösterilmemesi uyarısı yapıldı. Genelgede gizliliğe de ayrı bir parantez açıldı. Gürlek, güvenli başvuru, gizlilik ve tanık koruma mekanizmalarının etkin şekilde işletileceğini belirtti. Alın teriyle ekmeğini kazanan esnafımız çetelerin merhametine asla terk edilmeyecektir dedi.
10: AK Parti uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan 12. yargı paketini meclise sundu. 30 maddeden oluşan teklifte Yargıtay'ın bozma yetkisi ve duruşma aralarına ilişkin yeni düzenlemeler de var.
11: Bu kanun teklifi yargılamaların makul sürede tamamlanmasını, adaletin hızlanmasını, yargıya olan güven ve memnuniyetin en üst seviyeye çıkarılmasını hedefleyen büyük bir çalışmanın ürünü olarak karşımızda.
3: Duruşma aralarına 3 ay sınırı gelecek. Yargılamalar hızlanacak. 12. yargı paketi meclise sunuldu.
11: Duruşma sürelerinin 3 ayla sınırlandırılması, tek hakimle idari yargıda kararların daha geniş bir spektrum içerisinde ele alınarak yargının hızlandırılması bu teklifimizde yer alıyor.
3: 30 maddeli kanun teklifiyle idari mahkemelerinde tek hakimle çözümlenecek davaların kapsamı genişletilecek. Danıştay'daki daire sayısının 10'a düşürülmesine yönelik 23 Temmuz 2026'da sona erecek süre 4 yıl daha uzatılacak. Yargıtay ilk derece mahkemelerinin sadece görevsizlik veya yetkisizlik olduğu gerekçesiyle artık bozma kararı veremeyecek. Hukuk muhakemeleri kanunu kapsamında duruşmalar arasındaki süre 3 aydan daha uzun olamayacak. E-duruşma sisteminin kapsamı genişletilecek. Yeni dönemde ön inceleme duruşmaları da sesli ve görüntülü nakil yoluyla uzaktan yapılabilecek. Bilgisayarlarda yapılan aramalarda elde edilen dijital delillerin saklanma ve imha usulleri yasal güvenceye kavuşturulacak. Genetik inceleme sonuçları beraat durumunda derhal, mahkumiyet halinde ise 20 yıl sonra savcı huzurunda imha edilecek. Bilgisayar kütüklerinden elde edilen dijital veriler adli emanette saklanacak ve karar kesinleştikten 15 yıl sonra tutanakta yok edilecek. Kamuoyunda uzun süredir tartışılan IBAN mağdurları, süresiz nafaka ve suça sürüklenen çocuklarla ilgili düzenlemeler 12. yargı paketinin kapsamında yer almadı.
10: Trabzon'da bir sitenin istinat duvarı yıkıldı. Toprak ve taş parçaları iki daireye doldu. O sırada odasında uyuyan bir çocuk faciadan kıl payı kurtuldu.
12: Bütün istinat evin içine tamamen doldu biz evdeyken. Yani 10 saniye farkla belki çocuğu aldık. Çocuğun yatağı orada zaten. Yatarken oraya taş geldi vesaire. Ondan sonra tamamen çöktü içeri.
3: İstinat duvarı çöktü, ev bu hale geldi. O sırada odasında uyuyan çocuk saniyelerle kurtuldu. Burası Trabzon'un Ortahisar ilçesi. Sitedeki istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Toprak ve taş parçaları binanın birinci katında bulunan iki dairenin arka odaları da doldu. Dairelerden birinde kalan Turan ailesi sesleri erkenden fark etti. Olaydan en fazla etkilenen odada bir çocuklara kalıyordu. Annesi tarafından saniyeler önce yatağından kaldırılan çocuk faciadan kıl payı kurtuldu.
12: Biz bahçeyi de kullanıyoruz bu arada. Benim kızım burada oyun oynuyor. Biz burada oyun oynarken üstüne tamamen bu gelebilirdi.
13: Biz zaten bunu öngörüyorduk. Bu konuda da gerekli uyarılara, gerekli mercilere başvuru yapmıştık. Ancak herhangi bir sonuç alamadık. Ne yazık ki böyle bir durum oluştu. Allah'tan en büyük tesellimiz can kaybı olmaması.
3: İki blokta bulunan birinci ve ikinci katlardaki daireler tedbir amacıyla boşaltıldı.
1: Türkiye'nin Bulgaristan'a açılan sınır kapısı Hamzabeyli'de hafta sonu 20 kilometrelik tır kuyruğu oluştu. Saatlerce kuyrukta beklemek zorunda kalan şoförler mağdur oldu.
5: Tır kuyruğu 20 kilometreyi buldu. Şoförler mağdur.
14: 45-50 saattir kuyruktayım. Tuvalet sorunu var. En büyük sorunumuz o. Açlık sorunumuz var. Uykusuzluk. Yani bütün zorlukları çekiyoruz. Her zaman çekiyoruz bunu.
5: Burası Edirne'nin Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli sınır kapısı. Bulgaristan tarafının yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle Türkiye tarafında uzun kuyruklar oluştu. Tır şoförleri saatler, hatta günlerce beklemek zorunda kaldı.
15: İstanbul'dan geliyorum. İki gün önce sıraya girdim. Daha yeni içeri gireceğiz Allah izin verse. İki akşam yolda yattık. Şimdi daha yeni içeri gireceğiz.
5: Sürücüler ihtiyaçlarını gidermek için büyük park alanları yapılmasını istiyor.
16: Güzel bir park yeri lazım. Bu arabaları yolda bekletmemeleri için. Marketler falan her şey içinde olacak. Kapıkule gibi.
1: İkinci el otomotiv satışında 6 ay 6000 kilometre uygulaması 6 ay uzatıldı. Ticaret Bakanlığı otomotiv ticaretinde fiyat istikrarını sağlamak amacıyla uygulanan 6 ay 6000 kilometre ve ilan kısıtlaması düzenlemelerinin 1 Ocak 2027'ye kadar uzatıldığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada bugüne kadar 6 ay 6000 kilometre düzenlemesine aykırı hareket eden otomobil yetkili bayileri ve otogaleri işletmelerine toplam 54 milyon lira, ilan kısıtlamasını ihlal eden kişi ve işletmelere ise yaklaşık 116 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır denildi. Ömür boyu yenileme garantisiyle sigorta yaptırdı ama genetik rahatsızlık bahanesiyle de tedavi masrafları karşılanmadı. Olay yargıya taşınınca mahkeme sigorta şirketini haksız buldu ve yaklaşık 1 milyon liralık hastane masrafının hastaya ödenmesine karar verildi.
17: Ömür boyu yenileme garantisiyle sağlık sigortası yaptırmıştı. Yakalandığı ölümcül kan hastalığı genetik rahatsızlık olarak gösterildi. Hastane masrafları ödenmedi. Büyük mağduriyet yaşadı.
18: Ömür boyu yenileme garantisi verilen poliçelerde tüketicinin durumunu daha da ağırlaştırıcı bir şekilde poliçenin yeniden düzenlenmesi ve verilen bir takım garanti ve şartların poliçeden çıkartılması mümkün değil.
17: Sigorta poliçelerini her yıl yenilemiş, tüm prim ödemelerini de eksiksiz yapmıştı. Milyonda bir görülen kan hastalığı teşhisi konulunca tedavi için gittiği hastanede masraflarının sigorta tarafından karşılanacağını düşünüyordu. Ama düşündüğü gibi olmadı. Sigorta şirketinin genetik rahatsızlık bahanesiyle kendisini kapsam dışı bıraktığını ve hastaneye ödeme yapmadığını öğrendi. 17.715 euro yani yaklaşık 1 milyon liralık hastane masrafını kendi ödemek zorunda kaldı.
19: Sağlık sigortası doğuştan gelen konjenital olabilecek bu tarz rahatsızlıkları ödemiyor.
17: Mağduriyetini mahkemeye taşıdı. Avukatı müvekkilinin maddi imkanı olmadığı için düşük tutarlı tedavileri karşılayabildiğini, tam iyileşmesini sağlayacak tedavilerden mahrum kaldığını öne sürdü.
18: Sigorta şirketinin iddia ettiği üzere sigortalının bir genetik rahatsızlığının bulunmadığı, doğuştan gelen bir rahatsızlığın olmadığı, söz konusu rahatsızlığının daha sonra ilerleyen dönemde ortaya çıktığı bu bilirkişi raporuyla ortaya konuluyor.
17: Bilirkişi raporuyla birlikte tüketici mahkemesi uyuşmazlığa son vererek yaklaşık 1 milyon liralık hastane masrafının en yüksek faiziyle birlikte hastaya ödenmesine karar verdi.
19: Sağlık sigortası satın alırken detaylarına iyi bakılmalı. Dijital ortamdan uzak durulmalı.
1: Dış gelişmelerle devam edelim. Yerel seçimlerde aldığı yenilginin ardından istifa baskıları giderek artan İngiltere Başbakanı Keir Starmer görevini bıraktığını açıkladı. Starmer, halefi seçilinceye kadar görevine devam edecek.
4: Artık en önemli göreve daha fazla zaman ayıracağım. İyi ve kötü günlerimde yanımda bir kaya gibi duran muhteşem eşim Vicky, elimden geldiğince en iyi koca, gurur ve neşe kaynağım olan güzel çocuklarıma elimden gelen en iyi baba olacağım.
3: İstifasını açıklarken gözyaşlarını tutamadı, dakikalarca alkışlandı. Yerel seçim yenilgisi sonrası koltuğu sallanmaya başlayan İngiltere Başbakanı Keir Starmer istifa etti. Starmer, İşçi Partisi'nin artık kendisini partiyi bir sonraki genel seçime taşıyacak doğru kişi olarak görmediğini kabul etti. Kral Charles'la görüştüğünü, başbakanlıktan ve parti liderliğinden istifa ettiğini söyledi. Halife seçilinceye kadar görevine devam edeceğini duyurdu. Mayıs ayındaki yerel seçim yenilgisinin ardından aralarında bakanların da bulunduğu yaklaşık 200 partili Starmer'ın görevi bırakması talebinde bulunmuştu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da sosyal medya paylaşımında İngiltere Başbakanı'nın göç ve enerji politikaları konusunda başarısız olduğunu ve istifa edeceğini söylemişti. İşçi Partisi'nin Eylül ayında parlamentonun yeniden toplanmasından önce yeni lideri seçmesi bekleniyor. Ara seçimlerde meclise giren belediye başkanı Andy Burnham öne çıkıyor. Adaylığını açıklayan Burnham'a parti içinden de destek açıklamaları geldi. Bunlar arasında liderliğe aday olacağı düşünülen eski Sağlık Bakanı Wes Streeting de bulunuyor. İşçi Partisi'nin adaylık süreci Temmuz ortasına kadar devam edecek. Sürpriz bir aday çıkmaması halinde İşçi Partisi liderliğine Burnham'ın gelmesi bekleniyor.
1: İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında imzalanan anlaşmanın İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun siyasi kariyerinde en kötü anlardan biri olduğu yorumları yapılıyor. İngiliz Financial Times gazetesi Amerikan Başkanı Trump ve Netanyahu'nun arasının giderek açıldığını yazdı.
5: Benjamin Netanyahu'nun büyük anı nasıl ters tepti? İngiliz Financial Times gazetesi İran savaşının sonuçlarını İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu açısından değerlendirdiği analizinde bu başlığı kullandı. Netanyahu'nun onlarca yıllık kariyerinin en büyük siyasi hayalinin 4 ay önce gerçeğe dönüştüğü ve ABD ile İsrail'in İran'a ortaklaşa savaş açtıkları belirtildi. Ancak geçen hafta varılan mütabakat zaptının ABD ve İsrail'in çıkarlarının farklı olduğunu gösterdiği vurgulandı. İsrail'in uzun zamandır talep ettiği gibi İran'ın balistik füzeleri ve vekil güçlere verdiği destekle ilgili mütabakat zaptında herhangi bir maddeye yer verilmediğinin altı çizildi. Netanyahu için belki de en büyük dezavantajınsa Trump'la arasının giderek açılması olduğu vurgulandı. İsrail'de Netanyahu yanlısı gazetecilerin Trump'ı kaybeden olarak niteleyerek ağır eleştiriler yöneltmeye başladıklarına dikkat çekildi. İsrailli siyasetçi, stratejist Nadav Strauter, İran'la yapılan mütabakat zaptının Netanyahu için büyük bir kayıp olduğunu vurguladı. Ekim'deki seçimlerin şimdi yapılması halinde Netanyahu'nun büyük kayba uğrayacağının altı çizildi. Bir başka analist Shiro Efron'sa İran savaşının İsrail'in 7 Ekim sonrası diğer harekatlarına benzediğini vurguladı. Gerçekçi olmayan beklentilerle hareket edildiğinin altını çizdi. Efron, İsrail'in her soruna askeri çözümler bulmaya odaklanmasını da eleştirdi. ABD'nin eski İsrail Büyükelçisi Dan Shapiro, Trump'ın İran'la anlaşmaya varmayı istemesinin Orta Doğu'dan çekilme arzusunu gösterdiğini söyledi. Dan Shapiro bundan sonra hiçbir ABD başkanının böyle bir askeri maceraya girmeyeceğini savundu.
1: Rusya-Ukrayna savaşında son bilgiler Rusya'nın doğuda Donbas'ın kapısı olarak bilinen Kostyantinivka kentine sızdığı yönünde. İngiliz basınına konuşan Ukraynalı askerler kentin artık hiçbir tarafının tam kontrolünde olmadığını söyledi. Ayrıca Rus askerlerinin kente sızmaya başladığı ve onları püskürtmenin de zor olduğu kaydedildi. Kent Donbas bölgesinin geri kalan kısmına açılan bir kapı niteliğinde. Eğer düşerse Rusya'nın savaştaki temel hedeflerinden biri olan Donbas'ın tamamen ele geçirilmesine bir adım daha yaklaşılmış olacak. Rusya'nın bu hamlesinin Ukrayna'nın Moskova ve St. Petersburg'daki petrol rafinerine düzenlediği saldırılardan dikkatleri uzaklaştırmayı amaçladığı belirtiliyor. Ukrayna güçleri ise ikmal yollarının vurulması nedeniyle takviye almakta zorlanıyor. ABD ve İran arasındaki barış anlaşmasına yönelik görüşmelerde ilerleme kaydedildi. Piyasalarsa olumlu haber akışlarını fiyatladı. Altın yükselirken petrol ise geriledi.
3: Piyasalarda barış iyimserliği fiyatlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki barış anlaşmasına yönelik görüşmelerde ilerleme kaydedildi. Taraflar kritik birçok konuda mutabık kalırken haber akışı piyasaları dalgalandırdı. Petrol geriledi, altın ve hisse senetleri yükseldi. Geçtiğimiz haftayı 80 doların üzerinde kapatan Brent petrol fiyatı 77 dolara gördü. Petrolde haftalık kayıp %8, aylık düşüş ise %25 oldu. Yabancı bankalar petrole ilişkin tahminlerini de güncelliyor. Goldman Sachs yayınladığı raporda petrolde kademeli geri çekilme öngördü. Alman Commerzbank ise yıl sonu tahminini 85 dolardan 80 dolara indirdi.
20: Tabii ki her anlaşma bu şekilde özellikle enerji fiyatlarına yine petrol fiyatlarına yansıyor. Daha sakin bir ortamda ilerliyoruz görüşleri var ama İran savaşı sırasında biz 118 dolarları konuştuk. Hatta kötü senaryolarda 200'leri bile konuşmuştuk.
3: Petroldeki gerilemeyle birlikte altın fiyatları yükseldi. Yeni haftada yükselişe başlayan ons altın 4200 dolarlı seviyeleri gördü. İçeride gram altındaysa 6300 liraya yakın seviyeler takip edildi.
21: Neyi unutmadı altın? Petrol düşse de şahin bir Fed var. Eğer bu anlaşmalar daha olumluya giderse elbette ki altın ve gümüşte dipten toparlanma bekleriz. Fakat eskisine göre yani bu son Fed toplantısı öncesine göre bu toparlanmanın çok kolay olacağı mümkün gibi görünmüyor açıkçası.
10: 2024'te her iki kişiden biri takviye gıda kullanıyordu. Bu oran giderek artıyor. Yılın ilk 3 ayında takviye edici gıda kullananların oranı 74,8'e yükseldi. Yani her 4 kişiden 3'ü takviye gıda kullanıyor.
22: Takviye edici gıda sektörü bugün geldiğimiz noktada 1.2 milyar dolarlık bir pazar hacmine ulaşmış. Yaklaşık 100 milyon dolarlık da ihracat yapan, 200'ün üstünde fabrika, bunun 30 tanesi Avrupa standartlarında üretim yapan, son derece istikrarlı bir şekilde büyüyen bir pazara geldik.
5: Takviye edici gıda kullandığını belirtenlerin oranı 2024'te 49,2 iken, son 3 ayda bu oran %74,8'e yükseldi. Takviye edici gıda sektörüne duyulan güvense %60'dan %77'ye çıktı. Bu veriler Gıda Takviyesi ve Beslenme Derneği'nin 2026 yılı için yaptığı araştırmadan.
22: Birincisi Türkiye'de artık takviye edici gıdalara bir güven sağlandı. İkinci olarak da %95 oranında tüketicilerimiz etiketi okuduğunu, ürün içeriklerine baktığını söylüyor.
5: Peki takviye edici gıda alırken nelere dikkat edilmeli?
23: Bir uzmana danışmadan rastgele takviye gıda kullanımı doğru bir şey değil. Mutlaka etken madde, bu etken maddenin içeriği, o içeriğin dozu çok önemli. Üçüncü bir bağımsız kuruluş tarafından denetlenmiş ve sertifika verilmişse o ürün daha güvenilir anlamına geliyor. Takviyeler konusunda biraz deneyimi olan bir uzmanın size rehberlik etmesini öneriyorum ben.
10: Türkiye genelinde buğday ve arpa hasadı başladı. Yağışlar sayesinde bu sezon üreticinin fazladan sulama yapmasına da gerek kalmadı. Maliyet düştü, verim yükseldi.
3: Biçer dövenler tarlaya girdi, birçok ilde buğday ve arpa hasadı başladı. Gaziantep, Konya, Karaman, Tekirdağ. Türkiye'nin önemli tarım arazilerinde yılın ilk hasatları için kollar sıvandı.
24: Üreticimiz buraya bir defa su vermiş. Bir defa su vermekle beraber korkunç güzel bir mahsul olduğunu görüyoruz. Tabii Türkiye genelinde son belki de 40 yılın en verimli yağışların olduğu yıllardan geçiyoruz. Türkiye geneline baktığımız vakit bu yıl verimlerin, rekoltelerin artacağı bir yıl yaşıyoruz.
3: Yağışlar fazla olunca çiftçilerin sulama için ek harcama yapmasına gerek kalmadı. Bu da maliyeti kısmen düşürdü. Ancak fiyat üreticinin ümit ettiği kadar yüksek değil.
25: Fiyatlar bir ay önce aşağı yukarı 15-16 bin lira olan arpa şu anda 12.500 liraya düşmüş durumda. Yani devletin fiyat açıklamasından sonra bu geri tepti.
26: Arpa hasadı yapmaktayız. 2026 ürünün ilk hasatları bitmek üzere. Yani yarıyı geçtik. Yağışlardan dolayı verimlerimiz gayet iyi.
3: Arpa ve buğdayda hasadın bir ay içinde tamamlanması planlanıyor.
10: COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Londra İklim Eylem Haftası kapsamında düzenlenen İklim İnovasyon Forumu'nda konuştu. Yenilenebilir enerjinin önemine vurgu yapan Bakan Kurum, iklim değişikliğiyle mücadelede somut adımlar atmaya çağırdı.
27: COP31 Başkanlığı olarak elektrifikasyon konusunda küresel bir tartışma başlatmak istiyoruz. Bu tartışmayı da net, somut, verilere dayalı ve netice alabileceğimiz 2035 yılına kadar nihai enerji tüketiminin %35'inin elektrikten karşılanması etrafında şekillendirmeyi amaçlıyoruz. Bu dönüşümün başarıya ulaşması gelişmekte olan ülkelerin ortak hedefleri hayata geçirebilmeleri için ihtiyaç duyduğu finansmana erişebilmelerine bağlıdır. İvme istiyorsak aksiyona, küresel bir eyleme ihtiyacımız var. Geleceğin kopunu ve uygulama odaklı bir kopu hayata geçirebilmenin yolu da tam da budur. Biz artık herkesin elini, gövdesini taşın altına samimiyetle koymasını istiyoruz. Artık konuşma zamanı bitmiştir. Artık eylemin hızlıca sahada, tüm sektörlerde, tüm paydaşlarıyla birlikte harekete geçme zamanıdır.
1: Yükseköğretim kurumları sınavı tamamlandı. Hayalini kurduğu üniversitenin kapısını araladığını düşünenler de var, sınavdan mutsuz ayrılanlar da. İşte bu noktada eğitim uzmanlarının önümüzdeki yıl sınava girecek adaylara ne yapmaları gerektiği konusunda tavsiyeleri var.
0: Ya kitap okuyacaksın ya da kitap okuyacaksın. Aslında işte o sosyal medyanın, teknolojinin beslediği çocuklarımız, o hızlı içeriklere hazır olan çocuklarımızın sınavlarda daha başarısız olduğunu görüyoruz. Artık çocuklarımızın kitap okumayı bir yaşam biçimi haline getirmesi gerekiyor.
5: Kitap okumanın yerine sosyal medyayı koyan adayların üniversite sınavında başarılı olması çok düşük bir ihtimal. Eğitim uzmanlarına göre bu yıl yapılan yükseköğretim kurumları sınavı da bu durumu çok net bir şekilde ortaya koydu.
0: Ezber soruların azaldığını, özellikle sözelde yorum sorularının arttığını görmüş olduk. Matematiği değerlendirdiğimizde öncelikle belirtelim ki yine matematiğin eleyici ve seçici olacağı çok belli. Soruların zorluk derecesinden ziyade işlem sürelerinin uzunluğu ile ilgili bir durum vardı. Yani aslında soru kolaydı, öğrenci yapabilirdi ama daha fazla vakit ayırması gerekiyordu. Bu da sınavın temel içeriğinin bir süre yarışı, bir süreyi yetiştirme yarışı olduğunu da gösterdi.
5: Peki önümüzdeki yıl sınava girecek adaylar nasıl çalışmalı? Başarılı olmak için neler yapılmalı?
0: 12. sınıfım ve hiç kitap okuma alışkanlığı yok. Bundan sonra nasıl kazanacağım? Bu tedirginlikte olan arkadaşlara ve devam eden öğrencilere tavsiyemiz bol bol paragraf çözün. Hiçbir şey yapmıyorlarsa bile, böyle biraz daha yavaş yavaş başlayayım, Eylül'de hızlanayım diyorlarsa bile bütün yazı paragraf sorusu çözerek, paragraf sorusu öğrenerek geçirsinler. Bunun etkisini hem matematikte, hem fende, hem de sosyal derslerinde görecekler.
1: Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü, plajları, kamp alanları ve tekne turlarıyla ziyaretçileri ağırlıyor. Göle gidenler kamp, tekne turu ve jet ski gibi aktivitelerle keyifli vakit geçirebiliyor. Çevre illerden de çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan gölde konaklama imkanı da mevcut.
5: Plajı Ege ve Akdeniz sahillerini aratmıyor. Soğuk suyuyla ziyaretçileri ferahlatıyor. Burası Elazığ'daki Hazar Gölü. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki tatilcilerin gözdesi gölde sezon açıldı.
2: Bulunduğumuz bölgede çok fazla imkan avantajımız olmadığı için yani gerçekten Elazığ'da değer bir yer. Biz geliyoruz sürekli. Çocuklarımız çok eğleniyor. Suyu çok güzel, berrak.
6: Temiz, nezih. Buraya kamp amaçlı geldik. Bugün burada konaklayacağız.
7: Her sene geldiğimiz bir nokta burası. Doğunun incisi. Yani doğuda bulunmaz bir nimet bura bizim için.
5: Türkiye'nin en büyük doğal göllerinden biri olan Hazar Gölü, yazın yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Göl, Hazar Baba ve Mastar Dağları arasında uzanan 56 kilometrelik kıyı şeridine sahip. Tatil yapmak için uzağa gitmek istemeyenler yazın büyük kısmını burada geçiriyor. Gölde özellikle hafta sonları yoğunluk oluşuyor.
8: Hız motoruyla ada turu yapıyoruz. Jet ski turlarımız var. Deniz bisikletlerimiz var. Yani buraya misafirlerimiz geldiğinde dolu dolu bir tatil yaşayacaktır.
5: Göl kıyısında Devlet Su İşleri, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Fırat Üniversitesi'ne ait tesislerle oteller, bungalovlar ve kıl çadırlar ziyaretçilere konaklama seçenekleri sunuyor.
1: Yabancı turist sayısı Mayıs ayında geriledi. Toplam ziyaretçi sayısı da 4,9 milyon kişi oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre yabancı turist sayısı Mayıs'ta yıllık %3,6 düşüşle 4,9 milyon oldu. Önceki ay %9,4'le gerileme yaşanmıştı. En fazla ziyaret 1,6 milyon kişiyle Antalya'ya yapıldı. Ocak-Mayıs dönemindeki toplam yabancı turist sayısı da 15,2 milyon kişi olurken bu geçen seneye göre %2,56'lık azalışa işaret etti. Pandemide dünyaca ünlü müzeler eserlerini dijital erişime açtı. Kilometrelerce uzaktaki bir tablo artık bir tık kadar yakınlaştı. O günlerden bugünlere geçen 6 yılda sanatla kurulan ilişki biçimi de değişti. Artık bir müzeye gittiğinizde önemli olan öylesine bakmak değil, durup düşünmek. Peki kadim uygarlıkların beşiği Türkiye'de müze ve ören yerleriyle ilgili ne gibi atılımlar yapıldı? Bunlara bir parantez açalım dedik ve bu haberimize de noktayı koyuyoruz. Saat başında görüşmek dileğiyle.
9: Tarihler 11 Mart 2020'yi gösterdiğinde Dünya Sağlık Örgütü küresel bir salgın yaşandığını ilan etti ve bir süreliğine hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Hayat gibi sanat da bu yeni düzene uyum sağladı. Dünyaca ünlü müzeler eserlerini dijital erişime açtı, uzaklar yakınlaştı. Mona Lisa tablosunu görmek için kilometrelerce yol gitmek yerine bilgisayar klavyesindeki bir tuşa basıldı. Peki eksik kalan neydi? Tabii ki sahici deneyim. Aradan geçen 6 yılda sanatla kurulan ilişki biçimi de özüne döndü. Zengin tarihi ve köklü medeniyetleriyle dünyanın en önemli müze ve ören yerlerine ev sahipliği yapan Türkiye'de ise hem sanatseverler için gerçek deneyim alanları oluşturuluyor hem de onlara teknolojinin sağladığı kolaylıklar sunuluyor.
11: Biz tüm müze ve ören yerlerimizde hayata geçirdiğimiz büyük projelerle insanlarımızın buradaki eserlerle bir bağ kurmasını hedeflemiştik. Bu hedefe ulaştığımızı düşünüyoruz. Artık insanlarımız sadece sanal ortamda bu alanlara deneyimlemek yerine gelip bizzat yerinde görerek o yerindeki kültür varlıklarıyla aralarında bir bağ kurmak, burayı orijinal haliyle deneyimlemek istiyorlar. Bu aslında yoğun emek ve yoğun çalışmanın bir sonuç ürünüdür diyebilirim.
9: Sanat eseriyle gerçek bir bağ kurmak önemli olsa da çağımızın teknolojik gelişmelerinden de uzak kalmamak gerekiyor. İşte burada deneyim müzeleri devreye giriyor.
11: Efes'teki deneyim müzemiz, birisi Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzemiz. Deneyim müzelerinde insanlar o antik dönemin, o çağın bizzat bir parçası olacak şekilde deneyim yaşıyorlar. Sonra bunun canlı hallerinde o ören yerini veya müzeyi gezerek deneyimledikleri algıyla gerçekliği birleştirebiliyorlar. Bu da inanılmaz bir sonuca evrilmiş oluyor.
9: Göbekli Tepe'den Zeugma'ya, Göreme'den Ayasofya'ya. Ülkemizdeki kültürel mirasın farkındalığı içinde çalışmalar yapılıyor.
11: Yaşayan Müzeler Projesi ile biz tüm okul çağındaki çocuklarımızı müzelerimize ağırlıyoruz. Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığımızdaki arkadaşlar köy köy kent kent geziyorlar. İnsanlarımızla oturuyorlar, sohbetler ediyorlar. Biz müzelerimizde önemli gün ve gecelerde yaptığımız etkinliklerle insanlarımızın o müzedeki eserlerle olan bağını güçlendirmeye çalışıyoruz.
9: Nemrut, Efes, Side gibi sıra dışı ören yerlerini sabahın sıcağı yerine gecenin serininde ziyaret etme deneyimini kapsayan gece müzeciliği bu yıl yeniden başladı. Müze kart uygulamasında ise büyük kolaylıklara imza atılıyor.
11: Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarına da müze kart uygulamasını adapte etmeyi planlıyoruz. Bu sayede insanlarımız artık bulundukları coğrafyada veya gezmek için gittikleri coğrafyada diledikleri müze ve ören yerlerine kimlik kartlarıyla rahatlıkla girebilecek hale gelecekler.
9: Türkiye'de müzecilik anlayışında son dönemde yaşanan en önemli dönüşümse hikaye anlatıcılığı.
11: Biz aslında istiyoruz ki müzelerimiz gelen ziyaretçiye birer hikaye anlatsın. Bu kapsamda müzelerimizde biraz yenilenmelere gittik, teşhir anlamında. Alt planda yine kronoloji tarihe göre devam ederken önemli niş ve unik eserlerimizi odak noktasına koyarak diğer tüm eserlerimizi de oradaki yaşanmışlığı insanlara anlatmaya çalışıyoruz. Bu aslında günümüz müzeciliğinin önemli bir kurgusu.

0: Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Bu hafta sıcaklıklar 2 ila 4 derece artış gösterecek. 5 büyük kentte de hava güneşli. İstanbul ve İzmir'de Poyraz serinlik sağlıyor. İstanbul ve Ankara 28, İzmir 33, Bursa 30, Antalya 34 derece. Antalya'da bugünlerde rüzgar kuru esiyor. Marmara güneşli. Edirne 34, Kocaeli 28 derece. Poyraz hala sert esiyor. İç Anadolu'da Eskişehir tarafı açık 26 derece. Sivas, Kayseri bölümünde ise sağanak yağmur var. Sivas 27 derece. Ege güneşli. Sıcaklık yükseliyor. Gölgede Manisa 33, Muğla 34, Aydın 35 derece. Karayel yönlü rüzgar biraz da olsa serinlik sağlıyor. Akdeniz'de Adana bölümünde sağanak geçişi olacak. Adana 33, Hatay 29 derece. Karadeniz'in batı ve orta kesimleri güneşli. Trabzon tarafı ise biraz bulutlu. Bölgede Poyraz sert. Bolu 25, Samsun 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Erzincan, Malatya kesiminde gök gürültülü sağanak yağış var. Güneydoğu güneşli ve rüzgar sert. Erzurum 28, Malatya 30, Diyarbakır 39 derece.
0: Hava durumu. NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
2: Kim buldu, nasıl buldu?
3: Polaroid fotoğraf makinesi fikri nasıl doğdu?
2: Polaroid fotoğraf makinesini Harvard Üniversitesi mezunu Amerikalı Edwin Herbert Land buldu. Ancak bu buluşa yol açan fikir küçük kızından çıktı. 3 yaşındaki Jennifer babası fotoğraflarını çekerken "Neden hemen göremiyorum?" diye sordu. Yaklaşık 1 saat sonra Land'in kafasında her şey netleşti. Banyo gerekmeden anında görüntü veren fotoğraf makinesi yapabilirdi. Jennifer'ın ilham veren sorusundan 5 yıl sonra 1948 yılında Polaroid Land adıyla anında görüntü veren fotoğraf makinesi piyasaya sürüldü. Makine fotoğrafı sepya tonlarında basıyor, 1 dakikadan az bir süre sonra da negatifin üzerinden soyulup çıkarılıyordu. Land üzerinde çalışmaya devam etti. 1963 yılında renkli fotoğraf basan Polaroid makineyi 1972 yılında da negatiften soymayı gerektirmeyen Polaroid fotoğraf makinesini geliştirdi. Artık kullanıcılar çektikleri fotoğrafların gün ışığında renklenişini görmeye başladı. Edwin Herbert Land 1991 yılında öldüğünde arkasında kendi adına alınmış 533 patent, 14 fahri doktora, 37 madalya ve ödül vardı.
4: Kim buldu, nasıl buldu?
0: Burası NTV Radyo. Sağ

0: Yeniden merhaba. Gece 3 bülteniyle karşınızdayız. İç siyaset başlığı altındaki gelişmelerle açılışımızı yapacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mutlak mutlak tartışmalarının devam ettiği CHP'ye eleştiriler yöneltti. Rakiplerimiz koltuk kavgasında ifadesini kullandı. Erdoğan, AK Parti Ankara Teşkilat buluşmasında konuştu. Ankara'nın Haymana ilçesinin CHP'li belediye başkanı Levent Koç da AK Parti'ye katıldı.
1: Kavgasız, gürültüsüz günleri geçmiyor. Sadece kendilerine değil, siyaset kurumuna da zarar veriyorlar. Ülkemizin pek çok sorununu çözdük. Lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'de yaşanan mutlak butlan ve kurultay tartışmalarını değerlendirdi. Erdoğan, üzülüyoruz dedi.
1: Türkiye'nin muhalefet açığı kapanmak bir yana giderek daha fazla büyüyor. Siyaset kurumunun koltuk ve kariyer sevdalılarının elinde düşürüldüğü işler acısı hali gördükçe inanın ülkemiz adına biz üzülüyoruz.
2: Erdoğan, siyasi rakiplerimiz koltuk kavgası verirken biz Türkiye'yi geleceğe hazırlıyoruz ifadesini de kullandı.
1: Türkiye'nin ikinci büyük partisinin kavgayla, gerilimle anılmasını biz doğru bulmuyoruz. Biz karşımızda iç karışıklıkla mağlul bir muhalefet değil, hizmette